0: Brunson'daki de Almanlara devroldu. Demek ki böyle bir komuta kontrol değişikliği var. Türkiye üzerinde bu komuta kontrol değişikliğinden beklentiler var. Belki o da konuşulur. En azından orta ve üst düzey komutanlıklar Türk generallere geçiş yapılabilir, teslim edilebilir. Çok yüksek komutanlıkları ben beklemiyorum. Mesela Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı, SOCIR dediğimiz, bu komutanlığı Amerikalılar bırakmıyor. Dönüşüm komutanlığını bırakmıyor, operasyonlar komutanlığı bırakmıyor. Ama altındaki komutanlıklar bırakılıyor. Teşkilatlanma konusunda iki ayrı lokasyonda yeni bir birlik oluşturuldu. Müşterek kolordu karargahı, bir tanesi Adana'da. Aslında o büyük bir boşluğu kapatıyor. Evet. 360 derece güvenlik bir mimarisi olan NATO'nun aslında bana göre orada bir miktar eksiği var. Yani bir 70 derecelik bir eksik var gibi gözüküyordu. O da Güneydoğu kanat. Güneydoğu kanattan kastettiğimiz işte Türkiye'nin de içinde olduğu Antalya'dan biraz daha böyle İran'a doğru olan bir kanat boştu. Yani bunun planları falan çok geç yapıldı. Şimdi Adana'da böyle bir müşterek kolordu komutanlığı kurulduğunda bu demektir ki NATO artık Türkiye'nin endişelerini, güvenlik endişelerini giderecek bir plan yaptı ve planı hayata geçirdi demek. Bir de Beykoz'da biliyorsunuz bir Ukrayna maksatlı bir deniz kuvvet komutanlığı teşkil edilecek, karargahı teşkil edilecek. O da Karadeniz güvenliğini en azından sorumluluğunu almış olacak Ukrayna üzerinden tabii ki. Bütün bunların hepsi NATO gündemi içerisinde yer alan temel hususlar. Bunun yanında bir de şeyler olacak tahmin ediyorum. İkili görüşmeler olacak çok. Evet. En önemli konu da bence o. İkili görüşmelerden kastettiğimiz, Türkiye merkezden bakarsak eğer, Amerika-Türkiye görüşmeleri gerçekten kritik görüşmeler içerisinde en önemlisi. Yani burada Sayın Trump'ın beraberinde getirdiği bir takım şeyler var. Özellikle Kaan motoruna kullanacağımız F-110 GE-129 tipi motor, uçak motoru. Bunlar 29 bin librelik motorlar ve Kaan çift motorlu biliyorsunuz iki tane takılıyor. 80 motor ifade ediliyor. Demek ki 40 Kaan bu motorla beraber belki de 28-29 yıllarında hayata çok hızlı bir şekilde geçecek. Yani hava kuvvetlerimiz envanterine geçiş yapılacak. F-35'ler biraz ısındı o konu. Tekrar bu projeye Türkiye'nin dahil edilmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri çok istekli gözüküyor. En azından liderlik seviyesinde. F-35 projesine tekrar dönüşle ilgili konular gene masaya yatırılacak. Evet. Bakalım ne olacak? Çok emin değiliz ama F-16'lar daha kritik bana göre. Onlar çünkü daha somut. O eldeki kuş. F-35 biraz daldaki kuş gibi gözüküyor. Evet. F-16'larla ilgili 40 tane işte blok 70'ler belki tedarik süreçleri hızlandırılabilir. Çünkü onay süreçleri bitti. 79 kit bununla beraber tedariki sağlanabilir. Evet. Hatsa yaptırımları bizi çok rahatsız ediyor. Yani ikili görüşmelerde epey bir madde var.
1: Şimdi
0: o maddeler de konuşulacak NATO tabii. toplantısının dışında. Onu da söylemiş
1: belki
0: olalım.
1: Belki de en büyük bir başlık. Birazdan belki ikinci bölümde daha da genişleşeceğiz. Evet. Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönem mi başlıyor? O Hatsa yaptırımlarının kalkmasına ilişkin önemli bir adım da atılabilir. Belki önümüzdeki dönemde işte F-35'lerden tutun da diğer konu başlıkları da açılacaktır. Şimdi daha detaylandıracağız birazdan ama NATO zirvesine biraz daha genelden bakmak istiyorum. Yapılacak zirve baktığımız vakit 3000'e yakın basın mensubu takip edecek. Dünyanın gözü kulağı burada olacak. Yani evet. Çünkü her ülkenin aşağı yukarı devlet başkanı burada olacak. Yani
0: dünyanın en büyük zirvesi isimler. Öyle söyleyebilirsiniz. Evet. Yani son 10 yılda yapılan dünyanın en büyük zirvesi.
1: En büyük zirvesi evet. Ve çok önemli bir zamanda yapılıyor. Her şeyin gittikçe tansiyonun yükseldiği bir dönemde yapılıyor. Güvenlik hat safhada 56.288 personel görev yapacak Ankara'da ve çevre bölgelerde. Çünkü dediğimiz gibi her şeye karşı önlem almak gerekiyor. Kritik bir zirve, devlet başkanları burada olacak. Yanı başımızda önemli gelişmeler var, önemli savaşlar var. O yüzden o da çok önemli sayılıyor. 3 havalimanı hizmet verecek zirve boyunca Ankara'da. Bir askeri havalimanı ve diğer açılan iki yeni, biri yeni sivil havalimanıyla Esenboğa Havalimanı. Yine aynı şekilde bu 48.841 emniyet personeli görev yapacak. 7.447 jandarma, 639 siber güvenlik personeli de burada görev yapıyor olacak. Bir sonraki grafiğimizi hızlıca verelim.
0: Buna bir de istihbarat teşkilatımızın katkılarında.
1: Tabii ki o
0: lazım.
1: Şüphesiz çok önemli çünkü böyle bu gibi önemli zirveleri çok ciddi bir şekilde takip etmek gerekiyor. İstihbarati açıdan önemli gelişmeler olmaması için bu da
0: ön almak için daha doğrusu bazı olayları istihbarat
1: için.

0: Şimdi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir medya merkezi olacak. Bir oradan takip edeceğiz bütün zirveyi. Biz de A Haber olarak çok geniş bir ekiple orada olacağız. Programlarımızın ve yayınlarımızın büyük bir kısmını Ankara'dan yapacağız. Yerinden bildireceğiz. Çok sayıda basın mensubu da orada olacak. Zirve kapsamında çok sayıda panel, çalıştay ve yan etkinlikte düzenlenecek. Yani sadece külliyedeki toplantılar değil, çevre bölgelerdeki toplantılar da önemli ses getirecek. Şimdi isterseniz hızlıca bir Ankara'ya gidelim, olay yerine gidelim. Nasıl hazırlıklar var? Burcu var karşımızda. Burcu, hoş geldin yayınımıza. Evet, Ankara hazır mı? Bugün külliyeden yayınlar yaptık. Orada medya merkezi açıldı. Güvenlik yarın normal mi olacak Ankara'da? Ne zaman bu olan dışı, olağanüstü önlemler alınmaya başladı mı? Senden detayları alalım.
1: Teşekkür ederim. Ben de iyi yayınlar diliyorum. 7-8 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleşecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında NATO'ya üye 32 ülke başkanı, bununla birlikte binlerce diplomat ve gazetecileri ağırlayacak Türkiye. Tabii çok önemli bir zirveden bahsediyoruz. Bununla ilgili de tabii güvenlik önlemleri de üst safhadaydı. Hem teknolojiden hem de iletişimden gibi birçok alanda aslında güvenlik önlemlerinin yoğun bir şekilde alındığını ifade etmekte fayda var ve o önlemler de aslında tamamlandı diyebiliriz ki hala da ekiplerin sahada olduğunu ifade etmekte fayda var. Şimdi bir yandan kameraman arkadaşım Serkan Öztürk yavaştan o alınan güvenlik önlemleri ekranlarınızda getirirken ben de bulunduğumuz konumdan bahsetmek istiyorum. Şu anda bizim bulunduğumuz konum Söğütözü, hem liderlerin kalacağı otellere çok yakın bir konumdayız hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çok yakınız bizim bulunduğumuz bu noktada. Aslında her sokak başında bir polis aracının ve ekiplerin olduğunu ifade etmekte fayda var. Bu kapsamda birçok sokağın girişi de güvenlik bariyerleriyle kapatılmış durumda. Bu kapsamda zirvenin huzur ve güven içinde geçmesi için Türkiye tarihindeki en büyük güvenlik operasyonlarından birini yürütüyor diyebilirim. Toplamda 56.288 güvenlik personeli sahada olacak bu kapsamda. Şu anda biz de o sahada güvenlik önlemlerini devam ettiren ekiplerin çalışmalarına şahit oluyoruz. Bu rakamın 48.841'i emniyet, 7.447'si ise jandarma personeliydi. Güvenlik önlemleri sadece fiziksel alanlarla da sınırlı kalmadı. Siber ortama gelebilecek tehditlere karşı da 639 uzman personel bu anlamda görevlendirildi ve 7/24 esasa dayanarak da aslında bu noktada çalışmalarını devam ettirecekler. Başkentin dört bir yanında da denetimler sıklaştırıldı aslında. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda başladı o yoğunluk, alınan güvenlik önlemleri. Özellikle trafik, asayiş, attı polisler, Yunus ve özel hareket timleri de kentin stratejik noktalarında 7/24 esasına göre güvenlik sağlamak için görevinin başında. Birçok polis araçlarında aslında şu an bizim bulunduğumuz konumdan geçtiğini söylemekte fayda var. Kent merkezinin yanı sıra şehrin giriş ve çıkış noktalarında da uygulamalar zirve tamamlanıncaya kadar sürecek. Bu uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Özellikle geçtiğimiz günlerde Ankara Valiliği bir açıklama yapmıştı. Yaptığı açıklamada Esenboğa Havalimanı ve Etimesgut Havalimanı'na bağlantılı Ankara çevre yolunun belirli bölümlerinde trafiğe karşı bir kısıtlama olduğunu ifade etmişti. Bu noktada aslında en önemli şeylerden biri aslında şu anda biz de görüyoruz. Bu yoldaki barikatlar, o bariyerler birçok noktada yapılmış durumda, alınmış durumda. Özellikle Ankara'nın en önemli arterleri neler bunlar? Mevlana Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar, Anadolu, Atatürk ve 1071 Malazgirt Bulvarı gibi başkentin en önemli arterleri bunlar. Tabii liderlerin de aslında geçeceği yollar bunlar. Bunlarda da geçici şekilde aslında güvenlik tedbirlerinin alındığını, uygulandığını ifade etmekte fayda var. Ayrıca bir diğer en önemli konu liderlerin ve özel misafirlerin konaklayacağı otel. Bunların yanı sıra da bu otellerin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı ve o güvenlik önlemlerinin de üst safhada olduğunu ifade etmekte fayda var ki az önce belirttiğim gibi bizler de şu an o liderlerin otellerine giden yollardan birindeyiz. Bu kapsamda da özellikle bununla birlikte o otellerin kenarlarında, önünde, caddelerin sokaklarındaki araçların kaldırılması için talimat verilmişti ve bu talimat aslında dün geçerliydi. 4 Temmuz'a kadar o otellerin çevresindeki araçların kaldırılması gerekiyordu. Kaldırılmayan araçlar da çekilecekti. Bu kapsamda da yine o otellerin çevresinde hiç araç olmadığını ifade etmekte fayda var.
2: Burcu,
1: NATO tedbirleri dolayısıyla
2: şunu sormak istiyorum Burcu.
1: Evet.
2: Salı günü başlayacak zirve ama Ankara'ya gelen lider var mı? Öncesinde biz burada Pakistan Başbakanı'nı gördük. Zirve kapsamında intikal eden devlet başkanı ya da hükümet başkanı var mıdır Ankara'da? Ya da ne zaman gelmeye başlayacaklar? Bunların bir geliş takvimi sırası var mıdır?
1: Şu an için aslında bizim de teyakkuzda olduğumuzu söylemekte fayda var. En son sizin de ifade ettiğiniz gibi Pakistan'ı biliyoruz. Onun haricinde elimize ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını söyleyeyim sizlere de. Takip ediyoruz aslında, her bir muhabir arkadaşımız bir başkanı takip ediyor ve gelişlerinin kontrolünü sağlayacağız bizler de. Takip ediyor olacağız şu an için, dediğim gibi hangi başkanın ne zaman geleceği yönünde net bir bilgimiz yok.
2: Peki. Ankara'da gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Dediğimiz gibi A Haber olarak çok güçlü ve kalabalık bir ekiple orada zirveyi takip edeceğiz. Bütün gelişmeleri sadece külliyede değil, onun yanı sıra yapılacak bütün ikili toplantıları da yakından takip edeceğiz. Şimdi Kemal Hocam, diğer konuklarımıza geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Şimdi Trump'ın özellikle işte hem birinci döneminde, özellikle ikinci dönemde daha da ön plana çıkardı NATO ile ilgili eleştirileri var. İşte savunma harcamalarından tutun da işte farklı noktalara kadar. Artık son noktada kendi başınızın çaresine bakın, gerekirse o noktaya kadar getirdi. Hatta NATO'dan çıkacak mı, çıkmayacak mı, Amerika çıkabilir mi? Çıkamaz tabii ki ama bu Trump'ın buradaki tehditlerini ya da blöflerini nasıl görüyorsunuz?
3: Şimdi NATO ile ilgili iki tane eleştirisi var Trump'ın. Bunlardan bir tanesi gerçekten para. Yani maddi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin katkısı gerçekten çok yüksek.
2: Evet.
3: Mesela işte yaklaşık 1.4 trilyon dolarlık bir bütçesi var NATO'nun. Savunma bütçeleri var daha doğrusu, yani ülkelerin toplamı. Bunların hemen hemen %70 civarını falan Amerika sağlıyor zaten. Bir de mesela şöyle rakamlar var, 5.3 milyar dolarlık bir bütçe. Örnek olsun diye söylüyorum, evet. NATO'ya aktarıldı 2026'nın ikinci yarısında. 5.3 milyar dolarlık bütçenin 14.9'unu Amerika direkt verdi. Ama biri daha verdi aynı miktarda, Almanya 14.9.
2: Evet.
3: %10 küsürünü Fransa verdi, İtalya verdi filan. Dolayısıyla ciddi anlamda böyle bir külfet dağılımında eşitsizlik var. Şöyle bir mantık yürütüyor Trump, onu kendi ifadesinden duyduk. Diyor ki biz gayri safi yurt içi hasıla olarak toplam 30 trilyon dolar toplayabiliyoruz. Avrupa Birliği 27 tane ülke hemen hemen bana çok yakın. Fakat ben Avrupa'nın korunması için harcadığım para toplam paranın %60-70'i. Bu çok mantıklı gelmiyor demişti. Ya bu analitik değerlendirme biraz rasyonel gibi gözüküyor. Hmm. O yüzden dedi ki ilk dönemde %2'ye çıkaracaksınız. Şu anda NATO 32 üye, NATO üyesi 32 tane ülke %2'yi aşmış durumda. Şimdi geldiğimiz noktada der ki ikinci dönemde biraz önce ifade ettiğim gibi 3.5, %3.5'unu ayıracaksınız. 2035'te %5'ini ayıracaksınız diyor. Bu Avrupa'nın toplam enflasyonunu %9'a çıkartıyor yapılan hesaplamalarda. Yani Avrupalılar çok telaş içerisinde. İki, burada mesela son şu anki bütçelerde baktığımız zaman en yüksek bütçe Polonya'ya ait. Evet. %4.30, 4.3 daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yani 3.5'ü aşmışlar. Sırasıyla Litvanya, Letonya, Estonya geliyor.
2: Peki hocam şunu sormak istiyorum. Yani bu %2'lik işte bütçe, %5'lik bütçe nedir? Yani NATO için ayrılan bir para mı bu?
3: Yok, milli.
2: Yoksa mesela Polonya'nın bütün savunma harcamasını %5'e çıkarması mıdır?
3: Tam da o.
2: Evet.
3: Mesela bizde %2.33, evet. Yani bizim gayri safi milli hasılamızın 1.7 trilyon dolar, evet. Ya şu an. Evet. Onun %2.33'ünü biz savunmaya aktarıyoruz.
2: Yani ama aslında biz bu bütçeyi arttırırken sadece NATO için değil,
3: elbette.
2: Kendimiz için de arttırıyoruz.
3: Elbette. Evet. Ama dediğim gibi siz ülke olarak NATO üyesi ülkeyseniz eğer, evet. Taahhütleriniz var.
2: Tabii.
3: O taahhütler bu 2.33'lük bütçenin içinden karşılanıyor. Bu ne kadar yüksek olursa NATO'ya aktardığınız pay da o kadar artmış oluyor. Dolayısıyla kendi savunmanızı ayırmış olduğunuz pay eşittir NATO'ya ayırmış olduğunuz pay şeklinde bir formülizasyon ortaya çıkıyor.
2: Aynı şemsiye altında olduğu için
3: tabii.
2: NATO bunu bir bütün
3: bunu
2: olarak görüyor.
3: En çok eleştirdiği konu da bu.
2: Evet.
3: %5 çok ciddi bir rakam. Yani ona ulaşmak pek kolay olmayacak. Ama 3.5 makul. Yani 5'ten 3.5'e indi Trump. Çünkü gerçekten rasyonel bir rakam değil.
0: Peki o. Trump bunu ama isterken yani neyi hedefliyor? Ben daha fazla silah mı satayım diyor.
3: Hayır,
0: yoksa
3: kendi katkısını azaltacak. Tamam. Yani diyelim %30'lara düşürecek, evet. %20'lere falan düşürecek. Evet. Dolayısıyla dediğiniz çıkacak ortaya. Yani pay arttıkça, payın da kendi içinde basamakları var. Personel evet. giderleri hariç. İşte şu hariç, bakım, onarım, lojistik hariç.
0: Yani yol köprü yüksek, yaptım ona o
3: yok. Yüksek teknolojili harp, silah, araç gereçleri paya bakıyor Trump.
0: Evet.
3: Bu ne demektir? Amerikan şirketleri tarafından ne kadarlık bir silah alacaksınız, ne kadar mühimmat alacaksınız ona bakıyor. Hmm. Bakmaz mısınız?
0: Adres sonuçta belli. Dünyanın en büyük silah üreticileri kimler?
3: Tabii ki. Evet. Tabii ki. Dolayısıyla o da oradan öyle bir kazanım anladım. Elde etmeyi hesaplıyor.
0: Peki.
3: İkincisi bizim diyor Amerikan askerleri 800 lokasyonda birliği üssü var. Bunun 300'ü NATO şapkasıyla.
0: Evet.
3: 300 lokasyonda Amerikan askerleri olmayacak diyor. Biz bunu 100'e indireceğiz. 200'ünü çok istiyorsanız siz kapatın diyor. Avrupa'dan birlik çekeceğim diyor. Bu vakumları kim dolduracak? İşte 7-8 Temmuz'da yapılacak olan NATO 3.0 toplantısının arka planda yatan en önemli sebepler bunlar. Amerika'nın boşluğunu kim nasıl dolduracak? Avrupa Birliği bir tane çözüm önerisi üretti. Bu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı var ya.
0: Evet.
3: Güvenlik İşbirliği içerisinde bir PESCO çıkarttılar. PESCO'yu kuvvetlendirmeye çalışıyorlar. PESCO dediğimiz daimi yapılandırılmış işbirliği. Burada şimdi bu işbirliği eğer ilk çıktığında çok kadüktü, çok az bütçesi vardı, çok az askeri vardı ve eş güdüm yoktu.
0: Evet.
3: NATO'dan bağımsız Avrupa Birliği üyelerinin kendi başlarına, kendi topraklarını koruyacak bir yapıya ulaşması lazım. Ama Trump bunun dışında NATO'nun içindeki sorumlulukları hem asker sorumluluklarını, hem birlik sorumluluklarını, hem harekat katkılarını, hem bütçe katkılarını artık Avrupalılar kendi başına sağlasın diye özetlemek mümkün aslında.
0: Peki. Hocam çok teşekkürler. Canan Hocam sizi alalım buraya. Ama öncesinde isterseniz birlikte bir Amerika'ya gidelim.
4: Tabii.
0: İrfan Sapmaz bizi bekliyor. Canlı yayında şu anda Amerika'nın başkenti Washington DC'den. İrfan Sapmaz hoş geldin yayınımıza.
5: Merhabalar Orhan, değerli konuklarımıza da merhabalar.
0: Merhabalar. Trump bu sabah Amerika'nın kuruluşunun 250. yıl dönümünde konuştu, mesajlarını verdi. Bu hafta içerisinde yani önümüzdeki hafta içerisinde de Türkiye'ye geliyor. Çok kabarık bir dosya var. İki aşamalı aslında, hem NATO açısından bakmak gerekiyor belki, NATO'nun geleceği açısından ve daha önce bu özellikle İran Savaşı döneminde Amerika'nın NATO üyesi ülkelere çağrısı vardı. Gelin Hürmüz'ü birlikte açalım, işte bu savaşa bir şekilde dahil olun, müdahil olun, ama NATO üyesi ülkeler buna çok da sıcak bakmadı. İkinci belki de bizim için en önemli pencere ise Türk-Amerikan ilişkileri açısından Trump'ın sürprizi. Perde arkasında tabii ki çok konuşuluyor, çok konu başlığı var. Kaan motorlarından tutun da F-35'lere kadar ne öngörüyorsunuz Beyaz Saray'dan? Artık saatler kaldı Türkiye'deki Ankara'daki NATO zirvesine. Nasıl gelecek Trump? Elinde dosyasında neler var?
5: Öncelikle tabii şu ana kadar Beyaz Saray'dan henüz ABD Başkanı Donald Trump'ı bu gezide takip edecek muhabir arkadaşlarımdan, havuz medyasından, yani Trump'ın uçağında bulunacak arkadaşlarımızdan şu ana kadar gelen, henüz daha doğrusu Beyaz Saray'dan açıklanan resmi ziyaretle ilgili program henüz netleşmedi. Ama çok büyük ihtimalle oran genelde bize sabah saatlerinde, yani yarın sabah saatlerinde ya da gece yarısı gelebilir Donald Trump'ın ziyareti. Tabii çok önemli, şu anda Amerika'nın hakim medyasında tüm dikkatlerini bu geziye çevirdiğini söyleyebilirim. Ama tabii bir de Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren, Kemal Hoca'nın NATO ilişkilerine geniş şekilde değindi, tekrarlamak istemiyorum. Ama ben özellikle de Türkiye'nin daha önce Donald Trump'ın bir sürprizle gideceği yönündeki açıklamasını biraz daha açmak istiyorum. Malum işte Trump yönetimi Türkiye'ye kalan savaş uçağı için General Electric F-110 motorlarının satışını kongreye resmen bildirmişti. Reuters'a göre plaket $700 milyon üzerinde veren motorlar Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kağan'ın ilk üretim dönem ihtiyacında kullanılacak. Tabi bildirim tarihi 24 Haziran 2026 olarak geçti diyebiliriz. Bu aşama şu demek: yönetim ben bu satışı yapmak istiyorum dedi ve kongrenin önüne koydu. Türkiye NATO üyesi olduğu için yasal inceleme süresi 15 gün ve NATO ülkeleri için büyük savunma satışlarında kongreye bildirim işlemi uygulanıyor ve resmi bekleme süresi 15 gün. Yani F-110 için süreç yaklaşık 9-10 Temmuz'a kadar kongre penceresinde kalacak. Bu süre içinde kongre satışı durdurmak isterse ortak red kararı çıkarmak zorunda. Reuters'a göre böyle bir kararın hem temsilciler meclisinden hem de senatodan geçmesi gerekiyor. Trump bunu veto edebilir çünkü...

0: baktığımız zaman cumhuriyetçiler şu anda yaklaşık 5 kişilik bir sayılı hem 4-4-5 sandalyelik temsilciler meclisinde çoğunlukta hem de senatoda çoğunlukta. Peki kongrede itiraz var tabii ama bu satışın durmasına zor olarak bakılıyor. Kongrede özellikle demokrat kanattan itiraz var. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli demokrat üyesi Gregory Nix yönetiminin kendilerine yeterli bilgi vermediğini ve Türkiye'nin S-400 meselesinin hala çözülmediğini ileri sürüyor. Dina Titus'la motor satışı için Trump bu yolda devam ederse red kararı sunacağını açıklamıştı ama pratikte Orhan satışı durdurmak kolay değil çünkü kongrenin iki kanadından red kararı çıkması artan Trump'ın muhtemelen vetosunun açılması gerekiyor. Bu yüzden Washington'daki genel okuma şu: F-110 motorları büyük ihtimalle ilerler fakat süreç resmen bitmiş sayılmaz. F-35 ayrı bir dosya, henüz satış onayı yok. Burada en kritik nokta şu: F-110 motor satışı F-35'e dönüş anlamına gelmiyor. Yani Reuters da bunu açıkça ayırıyor. Türkiye S-400 alımı nedeniyle F-35 programından çıkarıldı ve kongre Türkiye S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35 satışını yasaklayan düzenleme yaptı. Şu ana kadar kamuoyu açık kaynaklarda Trump yönetiminin Türkiye'ye F-35 satışı için kongreye resmi bildirim yaptığına dair net bir sonuç yok.
1: Tam peki İrfan Sapmaz, şunu sormak istiyorum. Mesela Trump karar aldı, katsayı ben kaldırmak istiyorum dedi. Bu süreç nasıl işler mesela? Hani ne kadar hızlı olabilir ya da ne kadarlık bir zamana yayılabilir? Geçtiğimiz aylarda, günlerde işte Halk Bankası olayını da görmüştük. Öncesinden bunun mesajı verilmişti Beyaz Saray tarafından. Şimdi böyle bir karar alsa Trump burada ya da öncesinde ya da sonrasında yakın bir zaman içerisinde nasıl bir süreçten bahsediyoruz?
0: Şimdi süreç şöyle diyecek: F-35 için Trump'ın yalnızca satmak istiyorum demesi yetmiyor tabii. Önce S-400 engelinin hukuken aşılması gerekiyor. Yani Washington'ın Türkiye'nin S-400 sistemini artık elinde tutmadığına, devre dışı bıraktığına veya ABD yasasının aradığı şartların karşılandığına dair resmi bir zemin oluşturması gerekiyor. Aksi halde satış mevcut yasayla tabii çelişiyor. Ardından şöyle bir süreç işleyecek: ABD yönetimi Türkiye ile teknik siyasi çözüm bulabileceği yönde yorumlar var, analizler var. S-400'ün durumu, kasa yaptırımları ve F-35 güvenlik riski masaya gelecek. Dışişleri ve Pentagon hukuki değerlendirme yapacak. Türkiye yeniden F-35 alabilir mi sorusuna yasal cevap verilecek. Kongre'ye resmi satış bildirimi gönderilecek. Türkiye NATO üyesi olduğu için yine ambulans günlük incelemek gerekecek. Kongre itiraz ederse red kararı çıkabilir. Bu karar iki kanattan geçmeli ve Trump'ın vetosu aşılmalı. Sonra üretim, teslimat, eğitim ve bakım süreci. Yani ama çıksa bu uçakların Türkiye'ye gelmesi hemen olmaz. Yani kısaca F-110 motorları Trump yönetimi kongreye bildirdi. Süreç işliyor. Henüz nihai sonuç ortadan engellenmesi zor görünüyor. F-35 ise şu ana kadar satış onayı veya resmi kongre bildirimi yok. S-400 yasal engele devam ediyor. Kongrede iki partili ciddi direnç var. Yani Trump Ankara NATO zirvesi öncesi Erdoğan'a F-110 motorlarıyla somut jest yapıyor ama F-35 dosyası hala Washington'daki en zor savunma pazarlığı diyebiliriz. Burada kilit S-400 meselesinin nasıl çözüleceği diyebiliriz kısaca oradan.
1: Bir de şunu son soruyu da sormuş olayım. Suriye mevzusu var. Trump'ın Şara'yla görüşmesi öngörülüyor. Bir taraftan da hani Suriye noktasında Türkiye, Amerika, Suriye üçgeninde önemli aslında işbirliği var bölgenin güvenliği açısından. Buna ilişkin iç kulislerde konuşulan bir şey var mı? Ne konuşacak Trump ve Şara?
0: Şimdi AMD'ye hep altını çizdiğim bir şey var. Malum Donald Trump AMD Şara'yla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan benden rica ettiği için görüştüm demişti, hatırlayacaksınız Orhan. Bu açıdan Donald Trump'ın şimdi bugün tekrar AMD Şara'yla görüşmesi gelmeden önce aslında bana göre Netanyahu üzerinde bir baskı oluşturmak. Suriye'ye, Suriye'den elini çek diye çok açık ve net bir mesaj vermişti Donald Trump, hatırlayacaksın. Daha sonra Lübnan'la ilgili hemen hemen aynı mesajı verdi. Yani Hizbullah meselesinin Suriye tarafından, yani AMD Şara tarafından halledilmesi gerektiği yönde mesaj verdi. Yani çemberi gittikçe dikkat edersen Netanyahu etrafında daraltmaya çalışıyor. Ki dün Axios'a verilen bir röportajında Donald Trump tekrar altını çizdi. Şunu çok açık ve net sanıyorum, bu üçüncü ya da dördüncü oldu, hatırlayacaksınız. Patron benim diyor Netanyahu'ya karşı. Onun içinde ben ne dersem o olacak diyor. Ve şu ana kadar da Netanyahu tarafından aslında da geçen iki programlarımızda özellikle altını çizmiştim. Netanyahu Donald Trump'la NATO zirvesine gitmeden önce görüşmek için inanılmaz bir baskı uyguladı ama bununla başarılı olamadı ve şu anda hala bekliyor. Çok büyük ihtimalle NATO zirvesi sonrası bu baskıyı sürdürmeye çalışacak. Peki. Ama bu konuda

0: İnsan hakları medyasına sızdırılan net bir şey var artık. Netanyahu şuna ikna olmuş vaziyette, pardon, Donald Trump şuna ikna olmuş vaziyette, Netanyahu beni sürekli yanıltıyor. Zaten bu da sızdırıcı bildiğim gibi.
1: Evet, önemli bir gelişme. Birazdan konuşacağız konu başlığını. Suriye tam da işte bu zirve öncesi Şam'daki patlamadan tutun da Hizbullah olayı, Lübnan'ı konuşacağız. Hem Amerikan, Türk-Amerikan ilişkilerini de daha detaylı konuşacağız. Hem Bercan Bey'le hem Kurtuluş Bey'le. Canan Hanım, İrfan Bey teşekkür ediyoruz. İlerleyen saatlerde tekrar sizinle bağlantımız olacak. Tekrar o haritamıza dönelim. O Trump NATO'dan ne istiyor? Barkomuza dönelim. Orada 5 madde benim gözüme çarpıyor şimdi. Canan Tercan diyor ki 5 maddede yeni NATO.
2: Evet.
1: Savunma harcamaları artsın.
2: Evet.
1: Avrupa daha fazla sorumluluk alsın. Hı hı. Çin'de tehdit de bir tanım getirilsin artık. Bir tanım girsin yani.
2: Bu adı Çin, belli olsun.
1: Çin'i, evet, adı belli olsun. NATO daha hızlı karar alsın. Yani Türkiye'nin öteden biri söylediği zaten bu. Hem BM daha hızlı hem NATO. Çünkü çok yavaş işleyen bir mekanizma var. Ve ABD'nin yükü azalsın. Amerika bu 5 maddeyi biraz daha ön plana çıkarıyor. Sizce bu Trump'ın istedikleri olacak mı zirvede?
2: Olmak zorunda. Şimdi Trump bunları neden istiyor? İsterseniz biraz ona bakalım. Evet. Neden 3.0 diye ısrar ediyor? 3.0 nedir? Trump'ın amacı nedir? Şimdi Trump'ın birinci dönemini de hatırlarsak NATO ile ilgili yine bütçe arttırımını gündeme getirmişti. İkinci döneminde de yine ciddi anlamda bütçe arttırımını ortaya koyuyor. Peki sadece tehdit Rusya mı? Şimdi hep Avrupa Birliği ülkeleri Rusya tehdidine karşı tereddüt ediyorlardı. Fakat Trump'ın üzerinde ısrarla durduğu, bir de sizin de maddeleri içerisine koyduğunuz Çin var. Ve Çin'le biliyorsunuz Fransa'nın, İspanya'nın ticari ilişkileri çok kuvvetli. Ne zaman Amerika ile bir sorun yaşasalar, özellikle Trump döneminde, Macron'un ya da Sanchez'in soluğu Çin'de aldığını görüyoruz. İşte Çin'siz bir ekonomi olmaz dediklerini görüyoruz. Bunu da Trump'a karşı bir denge unsuru olarak kullanan Avrupa Birliği ülkeleri de var. Bunu da parantez içinde önemli belirtmek gerekiyor. Peki Çin neden önemli? Savunma harcamaları neden artacak? Şimdi 3.0 dedik. Neden bu kadar baskı yapıyor Trump? Karşımızda Çin'in ekonomik olarak
1: nedir,
2: ne kadar...
1: Nedir hocam bu 3.0 nedir? Yani 1.0 neydi, 2.0 ne, 3.0'la ne değişiyor ne yani?
2: Şimdi 2.0'a tabii ki 2004 yine, evet, Türkiye NATO zirvesinde girdik. Evet. Bir zaten biliyorsunuz Sovyet tehdidine karşı oluşturulan bir süreçti. İki de artık Sovyet tehdidinden ziyade uzak topraklara da müdahale yapma. İşte Afganistan gibi topraklarda da güvenliği tesis etme gibi amaçları olan bir NATO vardı. Günümüzde ise 3.0. Evet. 3.0 dediğimiz şu. Evet, 3.0'a girdiğimizde güvenlik harcamalarının %5'e çıkartılması, bunun 3.5'unun tabii ki savunma sanayi adına, 1.5'unun da siber saldırılara yönelik altyapılar, uzay teknolojileri gibi farklı alanlarda olmasını isteyen bir Trump yönetimi var. Peki bunun altı dolu mu? Çok dolu. Neden? Doğu kanadı çok güçlendi. Şimdi Çin ekonomik olarak çok güçlendiği gibi askeri olarak da, savunma sanayi olarak da ciddi anlamda güçlendi. Peki biz Çin'i tek başına mı algılıyoruz? Hayır. Rusya
1: tam da onu soracaktım. Yani Doğu kanadı dediğimiz vakit hani NATO gibi doğuda böyle bir şemsiye altına girmiş bir birlikten bahsediyoruz.
2: İsmi konmamış, evet, bir Çin birliktelik var.
1: Çevresinde...
2: Çin, Rusya, Kuzey Kore birlikteliği çok tehlikeli bir birliktelik. Evet. Avrupa Birliği neden Rusya'dan korkuyor? Bakın 1 milyondan fazla insan öldüğü söyleniyor Rusya-Ukrayna Savaşı'nda. Evet. Geçtiğimiz haftalarda neyi konuşuyorduk? Rusya'da enerji krizini konuşuyorduk. Yani aslında Rusya'nın daraldığını, evet, ve Avrupa'ya tek başına belki de meydan okuyamayacak duruma geldiğini söyleyebiliriz. Fakat Rusya çektiği ki Rusya'nın arkasında çok güçlü bir Çin var. Yine nükleer silahlara sahip Kuzey Kore var. Dolayısıyla Avrupa'nın karşı karşıya olduğu tehdit Rusya değil. Rusya, Çin ve Kuzey Kore birlikteliği. Ve bunun karşısında Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda daha çok eğitim odaklı, işte demokrasi odaklı ya da farklı cinsel propagandalar odaklı çalışmaların yıllardır süre geldiğini, savunmalarında NATO'ya havale ettiklerini görüyoruz. Tabii ki bunun dışında tutuyoruz Polonya, Litvanya, Estonya, Letonya gibi ülkeleri. Çünkü bunlar Rusya'ya sınırlar ve savunma harcamaları da çok yüksek.
1: Evet.
2: Peki 3.0 neden nedir? Önemli? Şu anda ya 3.0'a NATO geçecek ya da önümüzdeki süreçte 5 sene sonra, 10 sene sonra zaten çok güçlü bir Asya kanadı olacak ve bunun karşısında NATO zayıf bir birliktelik haline girecek. Dolayısıyla kendi savunma sanayilerine güç katmaları gerekiyor. Yine 5. maddeyi çok önemsiyorlar. Birliğe güvenin ve tabii ki birliğin bir arada hareket etmesinin önemi önemli. Bu özellikle vurgulanacak. Siz de bahsettiniz. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Bakın İran Savaşı var, Suriye var, Irak meselesi zaman zaman devam ediyor. Doğu Akdeniz kaynıyor. NATO içerisinde çatlaklar var. Yunanistan ve Türkiye'nin, özellikle Yunanistan'ın söylemlerindeki ileri gitme var. Fransa ayrı bir kanat açmaya çalışıyor.

0: Bu çerçeve içerisinde Rusya, evet, Ukrayna var. Türkiye'nin önemi şimdi büyük. Dolayısıyla 3.0 özellikle Trump'ın bu dönemde vurguladığı bir olay diyebiliriz.
1: Türkiye'nin rolü 3.0'da Türkiye'nin artıları, savunma sanayi üretim kapasitesi önemli, evet, artı olarak yazılmış. Mühimmat sürdürülebilirliği, çünkü hani üretim noktasında çok ciddi bir şekilde kaynak var Türkiye'de. Stratejik sektörlerde teknolojik esneklik, yine aynı şekilde Türkiye'nin artıları ve avantajları. Özellikle hibrit tehditlerle mücadele ve stratejik dayanıklılık başlıklarında özgün kapasite üretimi, bu çok önemli başlık. Ne anlama geliyor özgün kapasite? Ona bakmak gerekiyor hocam. Bu hibrit tehditler özellikle.
0: Şimdi NATO 3.0 ve Türkiye'nin rolü dediğimizde, biraz önce de Amerika'nın, evet, talebi dedik ya, Türkiye'nin neden bu kadar ön plana çıkıyor ya da biz, evet, neden bugün kasların kaldırılmasından bahsediyoruz. Evet. Şimdi 3.0 şunu da kastediyor. Farklı ülkelerin birlikte silah sanayini, savunma sanayini geliştirmelerini kastediyor. Türkiye'de kasa yaptırımları varken Amerika ile işbirlikleri ne kadar mümkün olabilir? Dolayısıyla kasa yaptırımlarının ciddi anlamda kaldırılması bu süre içerisinde konuşulacaktır ve bence bu konuda da ciddi bir ilerleme kaydedilecek. Bunu bir kenara koymak gerekiyor. Devam etmek gerekirse, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği şey Doğu kanadına karşı kuvvetli bir NATO. Peki kuvvetli bir NATO isterken Amerika Birleşik Devletleri tabii ki kuvvetli müttefikler istiyor. Siz şimdi benimle müttefiksiniz. Peki sizin bana karınız ne? Savaş durumunda ne katabilirsiniz? Katma değeriniz ne?
1: Amerika diyor ki ben sürekli yalnızım diyor. Doğru mu?
0: Doğru, kesinlikle doğru. Özellikle şimdi bu kadar masraf yapıyorsunuz. Bir dönem Amerika'nın işte NATO'nun %60 kadar masraflarını karşıladığı konuşuluyordu. Çok ciddi ekonomik olarak mücadele ediyorsunuz. Fakat bunun yanında Avrupa Birliği ülkelerinin farklı alanlara, işte sağlık gibi, welfare state olmak gibi alanlarda ciddi anlamda ekonomik sarf ettiklerini görüyor Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikliklerini tamamen yeniden dizayn ediyor. Bakın, Pakistan dediğimiz ülke 5 sene önce, 10 sene önce bu kadar önemli miydi? Fakat Hürmüz, evet, krizinde ana aktör olarak gördük. Biz Amerika Birleşik Devletleri onu müttefik olarak aldı, muhatap kabul etti ve görüşmelerde biz Pakistan'ı gördük. Neden? Savunma sanayi çok iyi. Evet. Dolayısıyla Amerika güçlü ülkelerle hareket etmek istiyor. İşte burada Türkiye'nin önemi çok fazla. Savunma sanayisi çok güçlü, askeri kapasitesi çok güçlü ve bunun yanında şimdi savunma sanayi derken tek yönlü bir savunma sanayi değil, hibrit tehditlere karşı mücadele, evet, eden, çok farklı alanları bir araya getiren bir sistem bütününden bahsediyoruz. Yani biz Türkiye dediğimizde SİSE'si gelişmiş ya da İHA'sı, SİHA'sı gelişmiş bir ülkeden bahsetmiyoruz. Hibrit ve komple bütüncül bir savunma sanayine sahip güçlü bir ülkeden bahsediyoruz. Bakın bugün konuştuğumuz konu ne? İşte SİHA. Evet. Deniz gemisi, TCG Anadolu, bu çok önemli mesela. Dünyada bunun eşi yok. Biz birinci, evet, yaptık. İHA'ları taşıyabilen, kapasitesi 100'e kadar çıkan bir gemiden bahsediyoruz. Şu anda hangarda işte 30, açık alanda 11 deniliyor. Fakat 100'e kadar da çıkartacağız.
1: Çok ciddi bir şekilde görev aldı.
0: Tabii ki Kızıl Elma'yı mesela, evet, biz ilk gösterimlerini yaptık. Televizyondan tanıtımlarını yaptık. Hemen Amerika Birleşik Devletleri'nden biz de aslında havada hareketli uçakları vurabilen, evet, ya da hedefleri vurabilen uçak geliştiriyoruz dediler. Dolayısıyla bu teknolojiyi son kertede kullanabilen, uydu teknolojisiyle ve tabii ki radarlarıyla bunları destekleyen bir ülke Türkiye. Dolayısıyla
1: TSK'nın farklı alanlardaki saha tecrübesi, birazdan kısa bir araya gideceğim ama öncesinde tabii bunu da sormak istiyorum. Çünkü Türkiye özellikle TSK sınır ötesi operasyonlarda son 2016'dan itibaren, özellikle bu darbe girişi 15 Temmuz'dan sonra çok ciddi bir şekilde sınır ötesinde terörle mücadeleye ağırlık verdi ve bunda başarılı oldu. Bu alanlardaki saha tecrübesi bu mu oluyor TSK'nın? Yani NATO içerisinde bunun katkısı ve yansıması nasıl oluyor?
0: Bakın şimdi saha derken, şimdi darbe sonrası süreçten, evet, bahsediyor. Darbe, evet, ne demektir? Ülkenin, evet, en önemli kırılma noktası, en önemli aslında kriz noktasıdır. Siz bu süreç arkabinde bu kadar genişleyebiliyorsanız, sınır, evet, ötesinde operasyonlar, içeride savunma sanayi adına bu kadar gelişmede bulunabiliyorsanız, siz kendi rüştünüzü zaten ispat etmişsiniz demektir. Yani hangarda duran uçakla tabii ki sahada deneyimli olan çok farklı. Ve Türkiye Kosova'da, bakın Azerbaycan'da, Karabağ meselesinde, Suriye'de pek çok alanda kendisini gösterdi. Dolayısıyla, evet, bu tecrübeleriyle birlikte NATO'nun içerisinde var olan bir aktörden bahsediyoruz. Bu da neyi getiriyor? Bundan sonra Türkiye'nin rolü farklı olacak ve bu hani sadece bizim kullandığımız bir terim değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde de son iki gündür medya bizim Bayraktar TB3 unsurlarımızı konuşuyor. Deniz üzerinde hareketli gemileri vurabilen savunma sanayi unsurlarımızdan bahsediyorlar. Bu da bizim değil, dünyanın konuştuğu, evet, bir noktaya getirdi. Peki. Aslında Türkiye savunma sanayini diyebiliriz.
1: Bunları konuşurken bir de Türkiye tarafı var. Biz ne istiyoruz NATO'dan?
2: Biz aslında çok şey istiyoruz. Evet. Yani şu anda

0: anlamda bir değişikliğe gidiyor. Yeni işte tanımlar belirleniyor, yeni tehditler, hedefler belirleniyor. Burada tabii Türkiye'nin talepleri öne çıkıyor. İngiltere'nin talepleri veya Norveç'in enerji zengini bir ülke aktör olarak o da çok etkili. Şimdi Avrupa Birliği sıkışmış durumda. Aslında NATO zirvesini Avrupa'yı kurtarma, güvenlik savunma anlamında kurtarma zirvesi olarak da okumak lazım. Burada işte Türkiye'nin talepleri, İngiltere'nin, Amerika'nın veya işte Norveç daha küçük bir aktör ama daha çok Türkiye'nin taleplerinin karşılanması lazım. Türkiye'nin talepleri neler? Türkiye öncelik olarak NATO'nun mesela işte Doğu kanadı dediğimiz Çin'den ziyade o Baltık ülkeleri Rusya'ya karşı caydırıcılık faktörünün güçlenmesini istiyor Avrupa Birliği.
1: Bir açalım Türkiye aslında jeopolitik haritamızı.
0: Evet. Yani evet. Daha çok Doğu kanadı üzerine endekslenmiş bir NATO şeyi var evet. Ama Türkiye 360 derece şeyiyle, konseptiyle NATO'nun işte Doğu Akdeniz'deki, Akdeniz'deki, Orta Doğu'daki.
1: İşte burada Türkiye veya, üç kıtanın keşif evet, noktasında Avrupa, Asya, Afrika.
0: Yani bu bölgelerdeki kriz alanlarına da evet. NATO'nun müdahil olmasını istiyor. Ne diyelim işte Sudan'daki iç krize evet. Ve Suriye'deki işte devam eden yapılanmaya, yeniden inşaya. İsrail'in mesela işte bölgeyi istikrarsızlaştıran kaotik konseptlerine karşı mesela NATO'nun daha tavırlı, daha ne diyelim stratejik bir duru sergilemesi. Çünkü Erdoğan 2024'teki Washington'daki NATO zirvesinde zaten 4 temel ilkesini belirlemişti. Orada da Batı medyası da kabul etmişti. İşte Erdoğan NATO'ya ayar verdi şeklinde. Evet. Bir demişti işte İsrail gündemiyle kapıma gelmeyin. Yani İsrail'i frenleme anlamında NATO'dan bir şeyler beklemişti. Terörle mücadelede mesela Türkiye'nin talepleri vardı. Özellikle o dönem Suriye'deki PKK-YPG hattındaki gelişmelerden dolayı.
1: Tam da onu soracağım. Şimdi mesela işte NATO'nun işte 5. maddesi diyoruz. Evet. Bir kez sanırım yürürlüğe girdi. O da işte 11 Eylül sonrası Afganistan derken. Türkiye'nin daha önce de bu NATO üyesi ülkeler çağrısı vardı. İşte Patriot evet. sistemlerine geldi, birkaç ay kaldı, gitti ama sonrasında tehditler de devam etti. Buna ilişkin Türkiye'nin daha böyle somut ve NATO'dan hani NATO'nun sonuçta her yerin tam ortasındayız baktığımız evet. vakit talepleri olacak mı?
0: Tabii olacak. Yani orada Türkiye'nin taleplerinden bir tanesi de mesela NATO'nun, Erdoğan'ın özellikle NATO'nun Ukrayna-Rusya savaşına müdahil olmasına karşı çıkmasıydı. Evet. Şimdi o konseptini Türkiye devam ettiriyor. Yani komşu ülkelere veya herhangi bir ülkeye yönelik yani o ülkeden NATO ülkelerine saldırı olmadıkça Türkiye'nin işte NATO'nun müdahil olmasına üyesi olarak karşı olduğunu söylemişti. Tabii hem Avrupa Birliği yani NATO üyesi ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hem Amerika'nın Türkiye'ye karşı ikiyüzlü politikaları vardı. Şimdi evet. bu yeni geldiğimiz aşamada bütün o riyakarlıkların son bulacağı, yeni bir tanımlamanın, yeni bir tarifin, yeni işte 3.0'la nitelenen, orada Türkiye'nin ağırlığı, belirleyici rolu çok öne çıkıyor.
1: Yani işin ciddiyetinin farkına var. Tabii yani yeni bir Türkiye tehdit altında, şimdi onlar da tehdit altında olunca
0: tabii. Hem yani stratejik işte. Anlamda Türkiye'nin rolü çok önemli. Yani evet. Doğu Akdeniz'de olsun, işte Ukrayna-Rusya savaşında olsun, Orta Asya'daki genişleme olsun ve Asya Pasifik'teki Çin hattına karşı yönelik NATO'nun yeni görevlendirmesinde de Türkiye çok önemli. Afrika'da Türkiye'nin mesela önemi var. NATO'nun orada da mesela rol almasını istiyor Türkiye. Evet. En önemlisi de yani savunma sanayindeki devrimiyle Türkiye'nin hem NATO'ya hem Avrupa Birliği ülkelerine öncülük etmesi. Burada da yani Amerika medyasında da konuşuluyor. 10 milyarlarca silah sözleşmeleri imzalanacak. Yeni döneme yönelik üretim kapasiteleri belirlenecek. Burada yani en büyük faktörlerden bir tanesi, Avrupa'nın dezavantajlarından bir tanesi insan gücü. Yani o üretimi yapsanız bile o üretimi yapabilecek kapasitede değiller. Bir de Avrupa Birliği'nin kendinin geliştirdiği o SAFE denilen programları var. O programda yani yeniden askeri savunma stratejilerini belirlemeye Türkiye'yi müdahil etmeleri gerekiyor. Yani hem Türkiye'yi dışarıda kenarda tutup
1: ama
0: hem
1: Türkiye'ye de, müdahil etmeyeceğiz. Özellikle Yunanistan'ın, Atina'nın baskıları var bu noktada.
0: İşte orada Avrupa'nın halletmesi gereken sorunlar. Yani işte Türkiye'ye yönelik uygulanan bazı yaptırımlar var, kotalar var. Evet. Orada tamamen Türkiye'ye yönelik bütün kırmızı çizgilerini yeniden tanımlaması isteniyor Avrupa'nın, Avrupa Birliği. Çünkü bu burada sıkışan Avrupa Birliği. Yani özellikle kıta Avrupa. Yani İngiltere'nin eli kendince rahat. İşte Norveç enerji anlamında mesela Rusya'nın yaptırımlarından ve enerji ambargosundan dolayı çok fazla sıkıntılı değil. Yani sıkışan, zor durumda olan Avrupa, kıta Avrupası ve kıta Avrupası NATO üzerinden bir çıkış arıyor. O NATO üzerinde çıkışının yolu da, formülü de Türkiye'den geçiyor. Amerika çünkü arkadaşlar da belirtti, NATO'daki görevini, yükümlülüğünü azaltmak istiyor. Daha az görev alan ama daha çok kazanan. O tarafı da savunma anlamında. Şimdi Amerika Türkiye ile beraber bir askeri üretim veya teknoloji

0: bir işbirliği hattı da kurmak istiyor.
1: Bu çok önemli.
0: Medyaya da yansıdı mesela, evet. İşte Texas'tan Ankara'ya veya işte İstanbul'a yayılan veya Türkiye'nin çeşitli kentlerine yayılan bir üretim hattı, bir entegrasyon.
1: O zaman Amerika bu askeri işbirliğini, daha doğrusu bölgenin güvenlik noktasındaki rolünü biraz daha, yani Türkiye üzerindeki rolü, evet, arttıracak gibi.
0: Arttıracak.
1: Yani.
0: Türkiye daha fazla. Tabii. Bir Türkiye daha önce güvenlik tedarikçisiydi. Yani evet, güvenlik tüketicisiydi NATO'da. Evet. Ama şu anda Türkiye güvenlik üreticisi olan bir konumda. Ve Avrupa ülkeleri şu anda güvenlik tedarikçisi. Yani Türkiye'den bir güvenlik talep ediyorlar. Bir güvenlik ürünü veya yaklaşımı, siyaseti. Bunun da bir karşılığı olacak. Yani buna göre de Türkiye'nin NATO'dan istedikleri var. Yani hem teknolojik anlamda, hem stratejik anlamda, hem siyasi anlamda. Bu Türkiye'nin hem siyasi, ekonomik ve askeri büyümesini bence tetikleyecek bir şey. Evet. Yeni bir dönüm noktası gibi görünüyor. O anlamda da mesela, yani işte NATO'nun, Avrupa'nın genel şeyi, işte biz NATO'yu Rusya'ya karşı caydırıcılık gücü artan bir örgüt haline getirelim konseptiyle yaklaşıyor. Ama Amerika'nın NATO'ya bakışı bu anlamda daha farklı. Yani kıta Avrupa'sından sırf Rusya endeksi değil, daha mesela işte Balta, Kuzey Buz Denizi ve işte Orta Doğu, Asya Pasifik, Çin hattı var. Çok daha küresel bir misyonla
1: peki
0: bakıyor.
1: Şunu sormak istiyorum. Yani Avrupa'nın tehdit algısı ya da bu tehdidi hissettiği yer sadece Rusya mı? Başka tehdit
0: en çok Rusya'dan çekiyor. Yani evet. Rusya dışında mesela İsrail'i bir tehdit olarak görmüyor. Hmm. İsrail'in soykırımını sorgulamıyor ve Afrika'daki kaotik etkileri, çünkü onların genel yaklaşımı biz gül bahçesiyiz. Etrafımız, evet, ormanlarla dolu. Balta girmemiş
1: i̇şte
0: ormanlarla dolu.
1: Yani Avrupa ne kadar bu işin ciddiyetinin farkında yani.
0: İşte çünkü Ukrayna Rusya savaşıyla, evet, bu ciddiyetin farkına vardılar veya işte göç olgusuyla, hmm, Orta Doğu'daki kaosan, Amerika'nın veya diğer ülkelerin ve kendilerinin destek verdikleri savaşlarla veya İran savaşındaki mesela pasif duruşları bile onları kurtarmadı. Enerji, evet, krizinden etkilenen bir konuma geldiler. Yani o anlamda baktığımızda daha naif, daha kırılgan bir yapıları var Avrupa'nın. Şimdi bu bana göre mesela, yani İsrail ve Avrupa'nın NATO üzerinden yeniden tanımlanması, yeni bir strateji, hmm, konsepte zorlanması diyelim.
1: Bir sonraki sayfaya verebiliriz. Evet.
0: Yani Avrupa bunu mesela kendi parasıyla yapmak istiyor. Sırf para yetmiyor. İnsan gücü de gerek. Yani, evet, parasını verse bile, savunma silahları, savunma stratejilerini geliştirse bile, yeni silahlar elde etse bile bunu karşılayabilecek insani gücü de yok. İnsani donanım açısından da eksiklikleri var. Bu anlamda da yeni bir konsept geliştirmesi lazım. Yani o anlamda işte Avrupa, yani Amerika'da bile mesela demografik kriz söz konusu. Türkiye'ye her açıdan muhtaç bir hem Avrupa hem NATO var. Ama NATO'da elimiz çok güçlü. Avrupa Birliği'nin de kendine göre Türkiye'ye karşı bazı avantajları var. O avantajlardan Türkiye'yi faydalandırması lazım. Hmm. En son mesela Avrupa Komisyonu Başkanı yanında iki kişi, iki önemli isimle daha geldiler. Göçten ve maliyeden sorumlu yetkililerle beraber. Türkiye onlara mesela 19 maddelik bir ultimatum verdi. Yani şu konularda artık Türkiye eşit aktör olarak Avrupa'ya bakıyor. Avrupa daha zayıf konumda gibi görünüyor. NATO'da da Türkiye'nin yükselen gücü ortada. Yani Türkiye'nin sadece NATO'yla değil, Rusya'yla da, Çin'le de, Amerika'yla da kendine göre daha özel jeopolitik şeyleri söz konusu.
1: Şimdi avantajları demişiz burada. Türkiye Avrupa ile Asya arasında bir köprü aynı zamanda. İşte Doğu kanadı, Batı kanadı, Kuzey, Güney derken aslında
0: İşte o, bence o köprü biraz gidecek. Yani kanat ülkeydi NATO'da, artık merkez ülke olmaya doğru gidiyoruz. O köprüden ziyade mesela artık yani böyle üzerinden gelip geçtikleri değil de bir Anadolu coğrafyası olarak düşünürsek mesela ana geçit. Türkiye olmadan işte Asya'nın Avrupa'ya, Avrupa'nın Asya'ya yönelik diyelim politikalarında bir başarı şansı biraz zor görünüyor.
1: Şimdi özellikle son savaşta, İran savaşında, İran'a yönelik saldırılarda enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Evet. Yani Amerika'nın hesaba katmadığı bir enerji güvenliği vardı. Hürmüz'ü vardı. Ben işte Hamane'yi öldürürüm, rejim değişir, iş biter. Venezuela modelini, doğru, uygulamaya çalıştı ama hesaplar o şekilde tutmadı. Olmadı. Enerji arz güvenliğinde Türkiye aynı zamanda kritik bir konum. Yani Doğu ile Batı arasında, Kuzey ile Güney arasında çok önemli bir geçiş noktası. Yine aynı şekilde Karadeniz güvenliğinde de önemli rol alıyor. Boğazlar. İki boğaz, önemli boğaz, Çanakkale ve İstanbul Boğazı. Yine aynı şekilde Türkiye'nin kontrolünde ve önemli de diğer bir madde, bölgesel krizlerde diplomatik temas kapasitesi. Hem işte bu son savaşta da gördük. hem işte Pezeşkiyan'la ve Trump'la aynı anda konuşup bir şekilde bölge ülkelerini organize edip bir masa kurdurabilen bir ülkeden bahsediyoruz. Savunma sanayi alanında artan bir yetenek
0: artan
1: var. Millileşmiş bir savunma sanayi var ve inanılmaz bir kapasite var. Yani üretim kapasitesi var. Bu da NATO üyesi ülkeler arasında ön plana çıkan diğer bir başlık ve küresel ticaret yollarına erişim noktasında. İşte burada bir haritamız var. 8 saatlik uçuşla yaklaşık 1,5 milyar insana ulaşabiliyorsunuz.
0: Tabii.
1: 40 trilyon dolarlık bir ekonomik hacim var Türkiye'nin çevresinde. 70'ten fazla da ülkeye erişim sağlıyor.
0: Enerji nakil yollarını da eklersek mesela Türkiye'nin o anlamda küresel ticaret yollarındaki önemi çok daha, yani tedarik zincirinde çok kritik bir rol oynuyor. Yani Amerika biraz da Çin'e karşı mesela Türkiye'nin hem küresel tedarik zincirinde hem küresel enerji nakil yollarında hem işte küresel stratejide savunma sanayinde yani bir merkez ülke, bir merkez aktör olarak görüyor. Buna göre de NATO'nun ve Avrupa'nın Türkiye etrafında yeniden konumlanması, konuşlandırılması söz konusu. Yani aslında çok çok tarihi küresel değişime ve dönüşüme işaret eden bir zirve veya bir dönemden, süreçten geçiyor. Çok kritik bir dönem. Avrupa, Almanya bunu biraz fark etmişti ama yani Türkiye'nin ne kadar kritik bir ülke olduğunu.
1: Peki bu kadar tehditler,
0: Olaf Scholz döneminde
1: Avrupa üzerindeki o tehditler devam ederken yani Amerika'da bu işte çeşitli üslerden askerlerini çekerken Türkiye'ye yönelik özellikle Avrupalılarda güvenlik noktasında samimi bir görüş değişikliği var mı sizce?
0: Biraz zor. Yani biraz bıçak kemiğe dayanmış gibi görünüyor. Avrupa'nın işte Rusya'nın mesela bir baskısı var, basıncı var. Daha doğrusu Doğu Avrupa ülkelerinin mesela o feryat figanlarına çok fazla aldanmamak lazım. Orada Amerika'nın bakış açısı önemli. Amerika'nın Avrupa'ya biçtiği rol var. Ama yeni dönemde Amerika Rusya'yı da çok fazla ekarte etmek istemiyor. Yani Rusya ve Türkiye ile ayrı ayrı çalışmak istiyor. Ve Rusya ve Türkiye ile yeni çalışma konseptine Avrupa'nın da uyum sağlamasını istiyor. Yani sıkıntı biraz mesela Türkiye'nin elde ettiği konumdan kaynaklanıyor. Küresel yeni bir statüsü söz konusu ve bu statüyü Amerika şu veya bu şekilde tanıyor. Bunu Avrupa'ya da, NATO ülkelerine de kabul ettirmeye çalışıyor. Rusya ile iyi kötü devam eden yeni bir modus vivendi diyebileceğimiz geçici bir uzlaşı, anlaşma var. Ama temelde mesela bütün herkesi Çin'e karşı konumlandırmaya çalışıyor. Şimdi orada Rusya'nın tabii Çin'le özel kendine göre daha diyelim esnek politikalarını etkileyemiyor. Türkiye'nin de politikalarını çok fazla etkileyemiyor, Çin politikalarını. Ama Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik politikalarını, Türkiye ile işbirliğini etkileyebiliyor. Avrupa'ya da çok fazla ihtiyacı da kalmamış durumda Amerika'nın aslında. Yani eğer varlık olarak, aktör olarak gücünüzü devam ettirmek istiyorsanız, son strateji belgesinde de zaten Avrupa İmparatorluğu veya Avrupa denilen kültür, medeniyet böyle devam ederse 10 yıllar içerisinde çökebilir, yok olabilir şeklinde bir tespiti vardı veya uyarısı vardı Trump'ın. O anlamda Amerika özellikle yani merkez Avrupa Amerika'nın hedefinde, daha doğrusu ilgisini kaybettiği bir bölge. İsrail de aynı konumda aslında. Yani İsrail'in de yeni stratejilere uyum sağlaması lazım. Bu yeni küresel dizayn ve yeni küresel formülasyonda da Türkiye'nin talepleri öne çıkıyor. Türkiye de yani hem Avrupa'dan hem NATO'dan, özellikle de Amerika'dan, Amerika Türkiye'nin ne kadar mesela etkili olduğunu Suriye'de gördü, Irak'ta gördü. İran Amerika savaşında da Türkiye'nin gücü ortaya çıktı. Ukrayna Rusya krizinde öne çıktı. İşte Libya'daki, Doğu Akdeniz'deki krizlerde Türkiye'nin önemi öne çıktı. Kafkasya'daki işte Trump'ın sahiplendiği o Zengezur koridorunda Türkiye'nin ne kadar kritik bir önemde olduğu ortaya çıktı. Orta Asya'daki Türkiye'nin önemi zaten ortada. En son Trump yönetimi hatta oğullarını mesela bulaştırarak, onlara kazanç sağlayarak imzaladığı bir maden anlaşması vardı. Yani Hazar çevresinde de Türkiye çok kritik önemde. Amerika bunun farkında. Bu yükselen güce, bu yükselen aktöre göre yeni bir dizayn istiyor Amerika. Çünkü Türkiye'ye göre yeni bir dizayn yapmadığınız zaman, Türkiye'yi bypass ettiğiniz zaman, yani Avrupa'ya, gücü azalan Avrupa'ya veya işte kaos isteyen İsrail'e göre küresel ve bölgesel dizayn yaptığınızda krizlerden kurtulamıyorsunuz. O krizlerin bütün yükünü de Amerika çekmek istiyor. Amerika da artık yük çekmek istemiyor diyor. Ben diyor bu işi bilen, becerikli, işinin ehli insanlarla, ülkelerle çalışmak istiyorum. Bu ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Avrupa'ya da İsrail'e de bu anlamda ayar veriyor aslında. Yani NATO zirvesi de bence bunun askeri ve teknik stratejik şeyi olacak. Vitrini olacak.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Kurtuluş Bey, sizi alabilirim. Şimdi önemli. Yani 50'ye yakın devlet başkanı, hükümet başkanı Türkiye'ye geliyor. Burada kararlar alacak. Önümüzdeki belki de 10-15 yıllık süreç içerisinde dünyanın güvenlik, askeri, strateji, artık ne dersiniz deyin, noktasını şekillendirecek. Yani çünkü hani Trump da diyor, ben normalde hani işte gelmezdim ama Erdoğan var diye geliyorum diyor. Evet. Yeni kararlar alacağım diyor. Sürprizlerimiz var diyor. Bütün bu olup bitenlerden belki de en çok rahatsız olan ülke İsrail gibi. Yani evet. Çünkü bugüne kadar İsrail'i siyasetçilerin ön plana attığını, işte bir sonraki işte tehdit hedef işte Türkiye olacak şeklinde, ama bir bakıyorsunuz tam tersine şu anda bir şekilde Avrupa'nın da can simidi, Amerika'nın da bölgede en samimi olarak gördüğü ortak, İran'ın da Rusya'nın da Türkiye tam dünyanın merkezine konumlanmış durumda gibi görünüyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Ya bu işte NATO zirvesinin öneminden bahsediyoruz. NATO için tarihsel bir dönüşüm vurgusu yapıyoruz. Aslında Türkiye için ne anlam taşıyor, ne önem taşıyor, onu evet. vurgulamamız da gerekiyor. NATO kurulduktan sonra Türkiye, bir süre sonra Türkiye'de buraya katıldı. Türkiye'nin jeopolitik önemi her zaman vardı, dün de vardı, ondan önceki gün de vardı. Üç kıtanın kesişim ülkesinden biriydi. Avrupa ile Asya arasında işte sizin ifadenizle köprü ülkelerden biriydi. Dün o kadar önemi yoktu NATO için Türkiye'nin. Bugün neden önemli Türkiye?
1: Ateş bacayı sardı çünkü
2: için.
1: Değil mi?
2: Evet. Evet. Bunu şunu söyleyeceğim. Yani bizim belki de bu jeopolitik önemimiz Türkiye'nin işte Anadolu'da bir devlet olarak varlığını sürdürmesinde Batı'nın hem de galip gelemediği, savaşta da galip gelemediği bir ülkeye karşı bağımsız bir devlet olsun dediği bir yerdi bu coğrafya. Çünkü Sovyetlere karşı bir ara tampon ülke olarak gördüler. Daha sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni Soğuk Savaş döneminde yine Türkiye NATO'nun işte Güneydoğu kanadında bir yeri tutsun anlayışı vardı. Ama burada Türkiye'yi bölgesel bir güç, küresel bir aktör olarak Batı hiçbir zaman görmedi. NATO üyeleri hiçbir zaman görmedi ve görmek de istemedi zaten. Avrupa'nın yaklaşımı daha düne kadar Türkiye'yi bölmeye dönüktü. Yani Fransa'nın Suriye'de işte ki yaklaşımlarını yakın zamana kadar gördük. Terör örgütlerini desteklediler. Yani bu coğrafyayı istikrarsızlaştırmak için NATO ittifakı, müttefiklerimiz diyelim, bu coğrafyada terör örgütleriyle ortak olduklarını açıkladılar. Amerika Birleşik Devletleri Biden yönetimiyle bunu yapmadı mı? Obama'dan başlayan. Biz NATO müttefikiyiz. NATO'nun sözde çok önemli bir ülkesiyiz ama Amerika başta olmak üzere diğer NATO müttefikleri Türkiye'yi güçlendirmek için değil, yani NATO müttefiki bir ülkelerini güçlendirmek için değil, bölmek için çalıştılar. Burada şuraya geliyorum. Sizin jeopolitik öneminizin çok fazla önemi yoktur. Eğer siyasi bir iradeniz yoksa, yani bu ülkeye dair bu milli hedefleri olmayan bir siyasi irade bugün NATO için bu NATO zirvesinde bu kadar önemli bir ülke haline gelemezdi. Yani
1: diyorsunuz ki Türkiye 30-40 sene önce de aynı coğrafyadaydı, evet, jeopolitik evet. olarak aynıydı ama siyasetinde ve
2: siyasi
1: ağırlığında
2: irade. Yani
1: değişim var diyorsunuz.
2: Niçin önemli? Bu zirve Türkiye için niçin önemli? İşte şunun için diyorum. Jeopolitik önemli bir yere kadar ama siyasi irade Türkiye'yi bu NATO zirvesinde bölgesel bir güç, küresel bir aktör olarak tescilleyeceği için önemli.
3: Önemli bir nokta.
2: Yani bu zirve Türkiye açısından bu açıdan önemli. Bakın son 20 yılda ya Türkiye bu noktaya nasıl geldi? Son 20 yılda ülkeyi yöneten siyasal iktidar öyle yatırımlar yaptı ki ne duyduk ne de çok konuştuk. Ya da çok böyle sanki konuşulmayacak konularmış gibi yaklaşıldı. Haber bültenlerinde istatistik olarak verilip geçildi. 3000'den fazla yerli savunma şirketi bugün 11 milyar doları bulan bir ihracata katkı veriyor. Savunma sanayisinde biz %80 ihtiyaçlarımızı karşılayan bir ülke haline geldik.

0: dünyanın özellikle de Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu ciddi bir üretim gücüne, özellikle savunma sanayisinde üretim gücüne sahibiz. Yani hem askeri sanayide geldiğimiz nokta, hem ekonomik askeri gücümüz bu bölgede ciddi bir aktör olarak bizi konumlandırdı.
1: Nasıl oldu? Peki daha önce niye yoktu da şimdi var? Yani nasıl oldu?
0: Yoktu. İşte şunu söylüyorum. Bakın, İkinci Dünya Savaşı'nda, yani İngilizler İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, evet, işte en son Adana'da, Yeniçe'de Churchill geldi. İşte sürekli o dönem İsmet İnönü'yle de bir temas halindeydi. Türkiye ile bir trafik yürüyordu. Türkiye'nin gücü var mıydı? Yoktu gücü. Savaşa da katılamıyordu. Savaşa da katılmak da istemiyordu. Sonra anlaşıldı, savaşa da katılacaktı. Ama bu savaşa katılma konusunda İngilizlere verilen bir liste var. Çok ünlü bir listedir. Yani bize yardım etmeniz gereken askeri liste. Gemilerle yardım gelecek, limanımız yok. Karadan yardım gelecek, karayolumuz yok. Havadan yardım gelecek, şeyimiz yok, havalimanımız yok. Yani pistlerimiz yok, bilmem neyimiz yok. Türkiye ama buna rağmen jeopolitik öneminden dolayı İngilizlerin de özellikle Churchill'ın da katkısıyla o dönem Birleşmiş Milletler kurulacak. Birleşmiş Milletler'e üye yapıldı ve burada mesela bir denge ülkesi olarak Rusya'ya karşı onu bir müttefik olarak yanlarında tutma arzusuydu. Ama bu Türkiye'ye bir mesafe kaydettirmedi. Gelişme kaydettirmedi. Ya bizi, biz Batı için kullanılan faydalı bir ülke olarak görüldük her zaman. Ama bu ülkenin bağımsız, bölgesinde güçlü, küresel konularda söz sahibi olabileceği düşünülmedi, beklenilmedi, zaten istenilmedi de. Bunlara rağmen bakın,
1: yani Türkiye'ye biçilen rol oydu.
0: Tabii, biçilen rol buydu. Biz eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan iradesinde bu özellikle kalkınmaya verilen önem, son 20 yılda savunma sanayisine yapılan yatırımlar, özellikle bu kamu yatırımlarının çok önemli ölçüde artmış olması, bugün bizi böyle bir anda bölgesel bir güç haline getirdi. Yani bu diplomatik merkez diyoruz ya, ya bizim zaten ağırlığımız olmasa kim bizim sözümüzü dinler? Yani biz kim? Suudi Arabistan mı bizimle o kadar çok samimi olabilir? Mısır mı samimi olabilir? Katar mı samimi olabilir? Pakistan mı samimi olabilir? Kim samimi olabilir? Yani sizin eğer zaten ekonominiz, güçlü bir ekonominiz, askeri sanayiniz, ordunuz yoksa masada menü olursunuz. Menüde bulunursunuz. Bu Türkiye'yi ne yapalım? Bu coğrafyayı nasıl ameliyat edelim? Derler, böyle konuşurlar ki bizim NATO müttefiki dediğimiz Avrupa için durum buydu. Yani Türkiye, evet tamam kullanırız ama başka türlü kullanalım. Başka aktörlerle kullanalım. Bölerek kullanalım. Zayıflatarak kullanalım. Evet. Denilen bir aktördü. Siyasi irade ülke için, ülkenin önüne konulan, özellikle son dönemdeki ifadesiyle Türkiye yüzyılı ve bunun için son 20 yılda yapılan yatırımlar bizi ciddi anlamda bir güç konumuna getirdi. Yani NATO için eğer güç olmazsanız, sizin herhangi bir NATO için sadece faydalı, kullanışlı bir ülke olabilirsiniz.
1: Çok güzel özetlediniz. Nereden nereye, evet, evet, olayı. Peki bugüne gelindiğinde artık işte savunmasıyla, işte diplomasisiyle ve bölgedeki çevredeki ilişkide olduğu ülkelerle diyeyim artık, yani işbirliği kurduğu ülkelerle, evet, yeni bir Türkiye var. Yeni Türkiye'nin hem NATO'dan hem bölgeden isteği ve buradaki potansiyeli nedir efendim?
0: Evet. Çin ve Rusya bizi bir denge ülke olarak görüyor. Rusya'dan, evet, her gün yapılan açıklamaların ciddiyetine bakın. Bizi yani İngilizlerin etkisiyle belki de o dönemin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yani Çanakkale, biz yani Stalin bizden boğazları istiyordu.
1: Evet. NATO'ya uyuyor.
0: Yani boğazları istiyordu. Ama şimdi Rusya Ukrayna krizinde, bakın Lavrov'un son açıklamalarında dahil olmak üzere Putin'in Sayın Cumhurbaşkanımıza Hakan Fidan'la yaptığı görüşmede gönderdiği selam, Sayın Cumhurbaşkanınıza çok selam gönderiyorum.

0: Türkiye ile bu denge konusunda bir pozisyonuna ihtiyaç duyuyorlar Türkiye'nin. Yani Batı'yla bu özellikle Avrupa ülkeleriyle Türkiye birlikte hareket etmediğini gösterdi. Bağımsız, ya biz nasıl bağımsız devlet olabiliriz? Yani bu altyapıya sahip olmadan bağımsızlıkçı bir dış politika olabilir mi? Hatırlamıyor musunuz? Hemen Rusya'ya yaptırım, ya Ukrayna Savaşı başladığında Rusya'yla Rusya'ya karşı hemen yaptırımlara dahil olalım. Ya biz Avrupa'nın evet. kuklası mıyız?
1: Evet.
0: Kuklası değiliz. Biz güçlü bir ülkeyiz. Ya bu altyapımız olduğu için biz bugün bu güçlü denge duruşunu gösterebiliyoruz ki Rusya da buna saygı duyuyor.
2: Türkiye'deki bazı işte muhalefetteki bazı siyasetçilerin de tezleri bunlardı hatırlarsanız. Yine Suriye noktasında Esad'la oturup evet, konuşalım evet, niye evet. konuşmuyorsunuz? Bakın, tutun da Rusya'ya karşı
0: Rusya ve Çin
2: da vardı.
0: Türkiye'yi artık Batı karşısında yani tarafsız, nispeten tarafsız NATO ülkesi olduğunu şüphesiz zaten görüp teslim ediyorlar. Bunun bu alanda, bu zeminde denge unsuru olabilecek bağımsız bir ülke olarak görüyorlar, değerlendiriyorlar ki bu bizim karşılıklı çıkarlarımızı da destekleyen bir pozisyondur. Evet. Rusya'yla da Çin'le de Türk dünyası bu sayede Türkiye'yi büyük abi olarak referans alıyor. Yani şunu görmüyor. Çin'e işte Çin'e boyun eğen ya da Rusya'ya mahkum olan ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne mahkum olan bir ülke değil. Yani ilk defa belki de görmek istedikleri tabloydu. Türkiye büyük ağabey ve en azından bağımsız, güçlü, bölgesel bir güç, küresel bir aktör. Yani küresel konularda da bir söz sahibiyiz. Yani Türkiye'yi küresel konularda söz sahibi yaparlar mıydı? Bizim kendi ülkemizdeki konularda bile bizi söz sahibi yapmamaya çalışıyorlardı. Evet. En son AP raportörünün yayınladığı, yani Avrupa Parlamentosu'nda onaylanan bir şey var biliyorsunuz, rapor. Yani bizim sizin savcınızı beğenmedik, sizin hakiminizi beğenmedik diye şey yapıyorlar, müdahale edebiliyor. Yani müstemleke ülkesi mi evet. Türkiye değil. Ya bunlar eskiden kıyametler
2: tabii,
0: yer yerinden oynardı. Yani hükümet devrilirdi. Tabii, yani tabii. Avrupa Parlamentosu'ndaki öyle bir rapor hükümetin devrilmesini beraberinde getirebilirdi. Evet. Bitti yani, Türkiye müstemleke olmaktan çıktı. Ama peki, muhalif yayınları dinliyorum. Ne anlatıyorlar biliyor musunuz? Türkiye'ye NATO bekçilik rolü verecek. Veriyor diye değerlendiriyorlar.
3: Bizim muhalifler.
0: Arkadaşlar. Evet evet. Arkadaşlar. Yani insanları tabii ki o kadar bunu yapmalarının sebebi şu. Siyasi iradenin, Türkiye'nin bugün NATO'da uluslararası sistemde edindiği bu stratejik rolü küçümsemeye, gözden düşürmeye çalışıyorlar. Hiç kimseye bekçilik yapmıyoruz. Bakın, hiç kimseye Türkiye bekçilik yapmıyordu. Dün yani tek parti CHP'si döneminde bu işleri bekçilik olarak gördüler. Ama bugün bu bekçilik değildir. Bölgesel bir güç, küresel bir rol üstlenmiş, küresel meselelerde söz sahibi. Zaten buna altyapısı, ekonomisi, askeri gücü, kabiliyetleri, her açıdan Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu, kapımızı çaldığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bakın, Avrupa kapımızı niye çaldı? Bu aktörlerden bahsediyoruz. Macron'dan bahsediyoruz. Starmer ve öncekilerinden bahsediyoruz. İşte Almanlardan bahsediyoruz ki Merkel de yine fena sayılmazdı ama geldiklerine ne yaptılar? Ya Türkiye'ye karşı Biden'la beraber o Obama çizgisiyle Türkiye'deki yönetimi dizayn etmek istediler. Onu istemiyoruz, bunu istiyoruz. Ülke bölünsün, şöyle zayıflasın, şöyle ayrılsın diye bizim aleyhimizdeydi. Peki şu an ne oldu da değişti de geldi?
1: Evet.
0: Yani Türkiye onlardan daha güçlü bir pozisyona geldiği için şu an Türkiye ile ilgili biz daha eşitlikçi bir yaklaşım görüyoruz kendilerine.
2: Bir şekilde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Yani. Aslında dediğiniz gibi hani güvenlik noktasında silah kimdeyse güçlü odur. Yani Türkiye
0: ya eğer Avrupa bu işin, bize ihtiyaç duydu bakın.
2: Bekçiliğini yapacaksa, bakın, eğer güç bizde olacaksa bunda bir şey yok yani.
0: ABD güvenlik şemsiyesini kaldırıyorum dedi. Kendinize gelin, ben iş bölümü evet. yapacağım. Ben stratejik silahlar konusuna odaklanacağım NATO'nun, ama kendi savunmanızı kendiniz üretin, üstlenin, bu sorumluluğu paylaşın. Kimin kapısını çaldılar? Türkiye'nin kapısını çaldılar. Evet. Yani burada Türkiye aslında pasif bir üye değil de aktif, aranan, desteği istenen ve hatta kapısı çalınan
1: hatta bir ülke. Senin anlattığın konumunda konsepte göre Erdoğan'ın kapısını çaldı. Yani.
0: Evet,
1: Erdoğan'sız Türkiye projesiydi. 2009'lardan
0: yani düne kadar inanamıyorum. Biz kaç yıl 2014'te darbe yaşadık. NATO'nun da ismi bunlara bulaştı biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Erdoğan Türkiye'sini yerden yere vuruyorlar. Şöyle müdahale edilecek bir ülke. Yani darbeyle müdahale ediyorlar. Darbecileri destekliyorlar.
1: Hatta bazı tatbikatlarda Erdoğan'ı ve Atatürk'ü mesela evet, düşman hedef, kuvvetler evet, şeklinde lanse ediyorlar.
0: Şimdi ne oldu? Bu değişti. Bizden sürekli enerji hub'ı oldu Türkiye. Yani her şeyler bizden geçer oldu. Güvenlikleri, savunma ihtiyaçları hepsi Türkiye'den geçer oldu. Ama dediğim gibi son 20 yılda siyasi irade bunları geliştirmemiş olsaydı Türkiye'nin jeopolitiği 3 kıtadaki kesişim noktası olması, yok Asya ile Avrupa arasında bir yer olması, zaten hep böyleydik. Ama evet, bu bizi bölgesel güç ve küresel bir aktör yapmamıştı.
2: Üretim yapamazdık. Siz dediniz az önce, yani milyarlarca dolarlık silah satışı yapıyoruz. Yani işte 80'lerde işte ne bileyim hani bir kumaş satmıyorsunuz, bir tekstil evet, maddesi satmıyorsunuz, ağır sanayi satıyorsunuz, yani gelişmiş silah satıyorsunuz, çok önemli bir şey. Bu da Türkiye'yi eşsiz bir noktaya getiriyor. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz evet, Türkiye'ye. Teşekkür ederim. Kemal Hocam, sizinle devam edelim. Buyurun isterseniz. Şimdi bütün bu olup bitenler, işte NATO zirvesi Türkiye'de yapılıyor dedik. Önemli kararlar alınacak. Tehdit unsurları var mıdır, yok mudur? Yenileri eskileriyle karşılaştırılacak. Tüm bunlar yaşanırken Rusya ve Çin ne düşünüyor? Yani onlar NATO'yu bir tehdit olarak algılıyor mu? Bir. İkincisi, NATO'nun tehdit algısı değişti mi? Yani Ruslar, işte Sovyetler için kurulmuştu. Sonra işte Ruslar Rusya oldu. Rusya biraz zayıfladı artık. İşte Moskova yönetiminin yeterince karşılık veremediği iddia ediliyor. Yeni bir güç var, Çin. Çok yükselen evet, bir güç. NATO'nun yeni tehdit algısı da biraz Çin'e doğru mu kayıyor? Ve dediğim gibi ilk soruda Rusya ve Çin bu işe nasıl bakıyor?
3: Önce NATO'dan başlayalım isterseniz, evet, müsaade ederseniz. Yani buyurun. NATO'nun tehdit değerlendirmesi nasıl yapılır? 1950'den beri, yani 49'dan sonra, bir yıl sonra 50'den beri NATO stratejik konseptler üretir. Stratejik konseptler reaktif konseptlerdir. Yani olay ve olgular olur ve arkasından savunmaya geçer. Mesela işte 50'de bir kuvvet teşkilat konsepti yayınlandı. Çünkü 50'de Kore Savaşı başladı. Evet. Amerikalılar koalisyon kuvvetleriyle gitti oraya ama NATO gidemedi çünkü ordusu yoktu. İşte 52'de başka bir konsept daha çıktı ortaya. 60'lı yıllarda konseptler yayınlandı. Esnek strateji konsepti yayınlandı. Nükleer dahil edildi filan. Hep böyle olay üzerine, olgu üzerine bir reaksiyon gösterildi. İşte Vietnam Savaşı bir olgu, Kore Savaşı öncesinde bir olgu. Ondan sonraki tüm savaşlar, Irak mesela, ilk Körfez Harekat bir olay, ondan sonra bir konsept çıktı filan. En ciddi konsept de 1991'den sonra ortaya çıkan konseptlerdir. Çünkü Canan Hocam da bahsettiler, 49'dan 91'e kadarki Soğuk Savaş dönemi 1.0. Net düşman, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, evet, konvansiyonel savaş, net birlikler, net harekat tarzları ve net savunma görev misyonları. Yani kolektif savunma, caydırıcılık, kriz yönetimi ve işbirliği güvenliği. 4 tane maddelik misyonu var. Hep bunlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı yapılmış olan konseptler. Ve tam zaferle, kesin zaferle sonuçlandı. 2.0 dönemi 91 sonrası döneme tekabül ediyor. Yeniden tehditler değerlendirilmeye başlandı. 91'den sonra 94'e kadar Rusya kendini toparlayamadı. Bir tehditmiş gibi algılanmadı NATO'da. Dolayısıyla 91 ve 94 zirveleri kritik zirve, hatta 94 daha kritik. Orada yeniden bir değerlendirme yapıldı. Yeni bir strateji ihtiyacı ortaya çıktı. 94'ten sonra bütün bunlar, tehdit değerlendirmesi vesaire konuları yeniden masaya yatırıldı ve 2010 Lisbon zirvesinde yeni bir tehdit paketi açıklandı. En kritik zirve Lisbon. İkinci aslında 94'ten sonra Lisbon'dur. Orada dediler ki Rusya Federasyonu kenarda duracak. Tehdit değerlendirmesindeki tüm yapısal değişikliklerimiz bunun üzerine merkezde durması gerekiyor. Ama
2: merkezde.
3: Rusya Federasyonu merkezde duracak. Parantezde kalacak. Fakat yeni bir takım soft ya da işte soft demeyelim de yeni dünya düzeninin gerektirdiği tehditlere karşı tedbirler paketi açıklayalım dediler. Bir numaraya biraz da Türkiye'nin de baskısıyla terörizme mücadele kondu. İki numaraya insan kaçakçılığı kondu mesela. Üç numaraya düzensiz göçler kondu. İşte dört numaraya kitle imha silahlarının yayılmasının engellenmesi konusu kondu. Ya buna benzer tehditler farklılaştığı için tedbirler de stratejik konsepte farklılaştı. Mesela şöyle örnek verelim. Tümen yapısı hantal bir yapıydı. Daha dinamik, daha aktif, daha hızlı hareket edebilen Tugaylara dönüştürüldü. Bütün NATO üyesi ülkelerde. Ya da der ki işte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Kızıl Ordu işgale maruz kaldığında herhangi bir üyemiz bunun içeriden de savunulması yapması gerekiyor. İşte sivil savunma teşkilatları vardı hatırlayın o zamanlar. Onları lağvettiler. Türkiye biraz gecikti o konuda aslında. O da ayrı bir konu ama neticede tedbir tehdide göre alındı. Lisbon 2010 yeniden tehditler fakat 2014'te bir olay oldu. 99'u tekrar orada bir girdi yapayım. 99'da Rusya NATO koalisyonu kuruldu. Masa kuruldu. Diyaloglar başladı. Rusya bazı toplantılara katılmaya, bazı faaliyetleri gözlemci olarak katılmaya, detant dönemi başlamıştı. 2014'te 2010 zirvesindeki kararlar bir anda yeniden gözden geçirme ihtiyacı ortaya çıktı. 2014'te gitti Rusya Kırım'ı ilhak etti ve Donbas'ta ayrılıkçılarla işbirliği yaparak orada askeri faaliyetlere başladı. 2014'te detant bitti. Rusya daha da merkeze konuşlandı. 2022'de Kiev'in yani Ukrayna'nın topyekün işgaline dönük bir yıldırım harekatından sonra artık Rusya kesinlikle kendi tehdit sınıfını tahkim etti ve artık NATO dedi ki bizim kesinlikle düşmanımız Rusya Federasyonu'dur. Düşmanımız, tehdidimiz. Şimdi bütün bunlar olurken Amerika Birleşik Devletleri'nde başka bir şeyler daha oluyordu. Amerikalılar şöyle yapıyorlar. Her iki yılda bir ya da isteğe bağlı her seçim döneminden hemen sonra bir ulusal güvenlik strateji belgesi yayınlıyorlar. Orada da aynı format geçerli. Strateji belgesi gibi. Diyorlar ki işte tehditler bunlar, tedbirler bunlar. Aynı strateji belgeleri NATO'nun belgelerine aktarılıyor ve NATO'daki strateji belgeleriyle Amerikan strateji belgeleri paralel gidiyor. Ayrıştıkları tek nokta Çin'di. Amerikalılar kendi belgelerinde düşman olarak ya da tehdit olarak Çin'i ortaya koyarken NATO üyesi ülkeler Çin'i çok tehdit ya da düşman statüsüne koymak istemediler. Birkaç sebepten dolayı. Birinci sebep şu, bir kere Pasifik noktasına NATO'nun müdahale etme şansı yok. Ona yönelik bir planı yok. Ona yönelik sahada birliği yok. Gerek mesafeden kaynaklı.
2: Bölgede NATO üyesi ülkede yok.
3: Yok, yani NATO'ya doğrudan tehdit bir ülke yok. Bakın unutmayın, NATO'nun kuruluş belgesinde 14 tane madde vardır. Burada açıklar. Yani 3. madde işte teknoloji paylaşımı der. 4. madde danışmanlık için kurulur. Ne oldu ne bitti diye. 5. madde kolektif savunmayı gerektirir. Ama NATO dediğim gibi reaktif bir organizasyon. Kendi topraklarına bir saldırı olmadan bir karşı taarruza geçme konsepti yok. Yani 32 ülkeyi bir araya getirip biz gidelim bilmem nereye saldıralım, müdahale edelim gibi bir şey yok. İşte Amerika NATO'yu bu hale getirmek istiyor. Anlatabildim mi? Yani şunu yapmaya çalışıyor, pardon. Yani Amerikalıların o preemptive war dedikleri, önleyici savaş dedikleri, hiçbir risk yokken, hiçbir tehdit yokken, ileride Amerika topraklarına ya da Amerikan birliklerine herhangi bir saldırı yapabilme ihtimali olan ülkeye doğrudan askeri müdahale yapma hakkı ve etkisi var yasa gereği. Bunun mucidi de Bush'tur, oğul Bush'tur. Preemptive war dedikleri, önleyici savaş, önleyici doktrin. Yani Amerikalılar Afganistan'da bir risk görürlerse eğer, ileride Amerikalılara bir karşı saldırı yapılacağı ihtimalini göz önünde bulundurarak Amerikan ordusunu oraya başkan gönderebiliyor. NATO'yu da bu hale getirmek istiyor Amerikalılar. İstiyorlar ki bir tehdit risk yokken NATO topyekün, mesela İran. Değil mi? İran'da bir risk, bir tehdit var mıydı şeye karşı, NATO üyesi ülkelere yok karşı? Türkiye sınırdaş, Türkiye'ye bile İran'dan bir saldırı beklentisi neredeyse sıfıra yakınken Amerikalılar gitti, İsrail katil sürüsüyle beraber İran'a müdahale etti. Ve NATO çağrısı yapıldı Trump tarafından.
1: Doğru.
3: Ve NATO cevap vermedi buna. Şimdi Çin de aynı şekilde. Çin'in isteniyor ki Amerikalılar tarafından NATO'nun konseptine girsin ve NATO orada işte deniz harekatı planlasın, hava harekatı planlasın. İstiyor ki Çin devleti NATO marifetiyle, çünkü NATO ile yaparsanız hem meşruiyet kazanırsınız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkmasa bile 99 Washington zirvesi gereği alan dışı noktalara BM kararı olmadan müdahale etme hakkınız var NATO gereği. Dolayısıyla böyle bir konsept yaratılsın, ortaya konsun daha doğrusu ve Amerikalıların paralel gitsin istekleriyle. Konu bu. Şimdi de burada bakın şöyle söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri özellikle NATO'dan desteğini çekmesinin temel sebeplerinden bir tanesi ya da Orta Doğu'dan birlik azaltmasının temel sebeplerinden bir tanesi Çin'e karşı bir harekat, Çin'e karşı bir ne diyelim ona, çevreleme politikası üzerinden bir plan geliştiriyor. Bunu NATO ile yapamayacağını biliyor.
2: Evet.
3: Ama bu 7-8 Temmuz'da masaya bunu da yatırtacak mutlaka.
2: Ne olacak, ne bekliyoruz peki? Yani tamam, Rus Çin'le bir sınırdaşlığı yok NATO üyesi ülkelerin. Orada NATO'nun bir misyonu, bir karargahını da olması
3: şöyle olabilir.
2: Ama Çin global olarak baktığımız vakit hani sadece askeri manada değil, işte ekonomik manada bazı farklı noktalarda rekabet noktasında hatta yani Amerika çoğu zaman bunu tehdit olarak da hissediyor. Buraya doğru geliyor. Yani NATO tam askeri bir amaçla kurulan askeri bir şemsiye ama burada NATO'nun yavaş yavaş askeri birlikten çıkıp biraz da siyasi birliğe doğru gidip farklı karar alma mekanizmasını hayata geçirme ihtimali var mı sizce?
3: Nasıl yapacaksınız? Yani Çin şimdi NATO üyesi topraklara bir saldırı düzenleme ihtimali var mı? En yakın neresi var? Finlandiya var. Doğu Avrupa var değil mi?
2: Evet.
3: Doğu Avrupa'da ne var? İşte Romanya, Polonya var. Slovenya, Slovakya, Çekya var. Macaristan var. Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan var. Karadeniz var. Çin'in bu topraklara Rusya kadar önemli derecede bir saldırı düzenleme planı var mı bir kere? İhtimali var mı? Böyle bir niyeti var mı? Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası hegemonik yapısını ortadan kaldırma niyeti ve yeteneği var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yapılmış olan herhangi bir iktisadi müdahale, ticari müdahale, askeri müdahaleden çok daha önemli.
2: Evet.
3: Onun için Çin'in NATO belgelerine bir şekilde tehdit diye girmesi konusunu başta Türkiye olmak üzere birçok ülke veto eder. Etmeli daha doğrusu. Yani Çin'i siz mesela şöyle bir belge düşünün. Uluslararası gelişmeler, uluslararası tehditler falan gibi böyle ilk başta girizgah yapılır ya belgelerde. Orada mesela İran var. İran var. Ya zorla Amerikalılar oraya dahil etti onu. Şerek seni falan. Kuzey Kore var. Rusya Federasyonu var. Bir zamanlar Suriye'de vardı. Çin yoktu ama orada. Sonradan Çin sokuldu oraya. O belgeye, NATO belgelerine şöyle sokuldu. Tanımlama yapılıyor. Şimdi diyorlar ki yani threat dediğimiz şey tehdittir ya tam karşılığı. O threat dediğimiz tehdit kavramını Çin'le ilişkilendirmek NATO açısından çok vahim. Onu işte dediler ki sınanacak bir ülke. Ne anlıyorsunuz bundan? Competitor diyorlar, yani rakip. Rakip bir ülke ama tehdit değil. Sınamaktan kastetti şu. Diyor ki ben Çin'in faaliyetlerini yakından takip edeceğim. Yayılmacılığını takip edeceğim. Askeri gelişmelerini takip edeceğim. Yeni savunma sanayi ürünlerini takip edeceğim. Ama hepsi bu. Ona karşı bir tedbir alamam evet. diyor. Ama şimdi kalkıp da önümüzdeki hafta yapılacak toplantılarda Trump Çin'in NATO'nun da baş edebileceği bir ülke ya da sınama değil doğrudan tedbir alınması gereken bir ülke olarak sınıflandırmak üzere baskı yapabilir. Fakat Pasifik'te başka bir şey oluyor Orhan Bey. Pasifik'te NATO ile beraber oraya bir kuvvet kaydırma yapamazsanız eğer Pasifik'te bir NATO kurabilirsiniz.
2: Hmm.
3: Yani Pasifik Okyanusu'nda bazı ülkelerle bir NATO gibi bir şey kurabilirsiniz. O yüzden biraz önce söyledim ya AP4 riskli bir grup.
2: O kadar güçlü mü ki ülkeler yani?
3: Yani hemen söyleyelim. Bakın AP4 dedik evet. ya. Güç hemen bakalım. Güney Kore.
2: Evet.
3: Bölgenin hemen hemen en önemli iktisadi ülkelerinden bir tanesi değil mi? Önemli geliri var. Japonya. Bakın AP4'ün üyesi bunlar. Çok önemli bir geliri var. Hatta öz savunma kuvvetleri var.
2: Ekonomik açıdan güçlüler.
3: İşte onu, ama öz savunma kuvvetleri var. Güney Kore'nin çok önemli askeri birlikleri var. Askeri yapısı var ve teknolojisi var. Avustralya. Hemen hemen İngiltere konumu güdümünde. Dolayısıyla Avustralya'da kendi başına hem iktisadi güç hem askeri güç olabilecek yapısı ve kapasitesi var. Yeni Zelanda'da eklenmeyi.
2: Evet.
3: Buna Filipinler ekleyin. Buna Hindistan'a ekleyin Orhan Bey. Bakın orada bir Pasifik NATO'su kurma ihtimali var mıdır sizce?

0: vardır. Denendi mi? Denendi. Ha, İngiltere'yi de katıyoruz tabii işin içerisinde. AUKUS kuruldu. AUKUS dediğimiz İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri var, bir de Avustralya. Üçlü bir pakt var orada. Askeri bir pakt bu. Buna Japonya'yı da dahil ettiler. Sonra dörtlü, Quad dediler. Şimdi dolayısıyla bakın orada bir yapılanma var zaten.
1: Evet.
0: Ama NATO'lu ama NATO'suz. Amerika diyor ki, Trump diyor ki, ben bütün faaliyetlerimi, bütün ilgimi, sıklet merkezimi Pasifik'e aktarıyorum. NATO burada kalın, kendinizi koruyun. Ben NATO'mu Pasifik'te kuruyorum kardeşim, diyor.
2: Peki bunu diyebilir mi? Yani çünkü Amerika şu anda burada işini bitirebilmiş değil. Yani halen İran gibi bir ülkeyle halen bir şekilde mücadele etmek zorunda ve baktığımız vakit işte donanmasının işte kaç tane uçak gemisini gönderdi, işte bir sürü hava yakıt ikmal uçakları, savaş uçakları, bombardıman uçakları gönderdi. Yani elindeki bütün askeri kabiliyetinin tamamını kullanmaya çalıştı İran'da. Ona rağmen İran'da bir rejim değişikliğine, de facto bir rejim değişikliğine gidemedi.
0: Hemen söyleyeyim, sorunuzu çok iyi anladım çünkü.
1: Evet.
0: İran topraklarının etrafına bakalım. İran, şurada Türkiye, Akdeniz'de bir kuvvet yığdı. Umman Denizi'nde değil mi? Arap Denizi'nde bir kuvvet yığdı. Kızıldeniz'de bir kuvvet yığdı. Toplamda ne vardı biliyor musunuz bu bölgede? İki tane uçak gemisi. Aynı anda olanı söylüyorum.
1: Evet.
0: İki tane uçak gemisi. Biri gitti. Lincoln kaldı. İki, 25 parçalık bir donanma kuvveti kaldı. O da uçak gemisini eskort eden bazı küçük parçalı gemiler. Kruvazörler de vardı elbette. 25 parça. İki tane uçak gemisi, 25 parça. Toplam uçak sayısı 12 tane F-22 vardı, F-35, F-18A, F-15I, F-16'dan mürekkep, F-18'e dahil bir filo vardı. Toplam sayı 70 artı 70, 140'tı. Şimdi askeri birliklerine bakın, toplam 45 bin asker bölgedeydi, onu 70 bine çıkarttı. 30 bin kişiyi takviye etti burayı. Şimdi ne oldu, ne var şimdi? 70 bin asker, 2 tane uçak gemisi, 25 parçalık bir filo. Ve işte ne kadar 82. hava indirme tümeni var. Ya burada Amerika'nın birlik sayısını ve toplam yeteneklerinin bütçeyi de katın. Toplam harcadığı bütçe 42 milyar dolar. Toplam bütçesi neredeyse 1 trilyon dolar. Kaçta kaçı yapıyor 42 milyar dolar? Hesaplayın işte %5'i. 1,5 milyonluk ordusu var. 70 bini bölün yüzde kaçı yapıyor? 11 tane uçak gemisi var. Aynı anda iki tane, en fazla olduğu hali söylüyorum. İki tanesi oradaydı en fazla. 25 filo, parçalık filo toplam, yani şu anda filolardaki parça sayılarını ben bilmiyorum. 5000 mi, 10.000 mi tam bilmiyorum. Yani buradaki yığdığı birlik kapasitesi bize Amerika'nın gerçek gücünü göstermez.
2: O zaman mutlak bir galibiyet istemedi İran'da.
0: İstemedi, hep baştan beri söylüyoruz.
3: Tabii niyette
0: dolayısıyla
3: şeyde yani, gibi
0: siz buna bakarak yanılmayın lütfen.
1: Evet.
0: İran harekatı İsrail harekatıdır. İsrail'in talep ve istekleri üzerine takviye gelmiştir Amerika. Amerika'nın harekatı değildir İran harekatı. Amerika'nın olsaydı Irak gibi olurdu. Afganistan gibi olurdu. Yani dolayısıyla burada biraz farklılık var. Onun için Pasifik'teki nokta şu. 2009'da Barack Obama bir karar çıkarttı. Pentagon istedi bunu. Ne hikmetse bilmiyorum. İki cepheli savaş doktrini tek cepheli savaşa indirgendi. O için şöyle bir plan yaptı Trump da. Dedi ki, Pasifik'te çok ilgileniyor Trump, onu da söyleyeyim. Amerika, Avrupa devletlerini NATO ile ya da NATO'suz Rusya ile Doğu Avrupa'da angaje edelim. Ukrayna çok güzel bir laboratuvar. Hazır burada bazı olaylar çıktı. Rusya ile şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkeler angaje olmuş durumda. Sıkı evet. Angajman. Güneyde risk var mı? İran var. Nasıl bir angajman yapalım? İsrail ile İran'ı angaje edelim. Oraya biraz toparlayalım.
1: Evet.
0: Biz bütün gücümüzü alalım, Pasifik'e aktaralım. Plan bu. Bunu NATO'ya söyledi. Böyle yapalım dedi. Yani NATO'ya dedi
3: hatta
0: ki Pasifik'e
3: hocam,
0: gidelim.
3: Obama şöyle bir ek yapayım. Obama'nın doktrininde yani Rusya'ya karşı açılım, detente politikası. Hatırlarsın Medvedev'i ziyaret etmişlerdi. O dönem
0: tabii,
3: başkandı. İran'la mesela nükleer anlaşma yaptı. Yani bu iki ülkeyi böyle diplomatik kozlarla, teşviklerle yanına çekme. Türkiye'yi de darbeyle emirleri altına alma projesi vardı. Yani Asya Pasifik'e yönelebilmek için. Tabii olmadı.
0: Yani onun için, ama şu plan hala geçerli Sayın Hocam.
3: Evet.
0: Yani bu Pasifik noktası kritik bir nokta. Çünkü o zaman eğer NATO ağırlığını, daha doğrusu yeni bir NATO kurulacaksa, biz Batı NATO'sunda mı olacağız, Doğu

0: rotasında buluşacağız. Bizim iki tarafla da ilişkilerimiz çok sağlıklı gidiyor. Dolayısıyla biz orada bir stratejik tercih yapma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Çünkü Türkiye gerçekten, bütün hocalar tek tek anlattı burada, siz de söylediniz. Türkiye'nin hakikaten direniş gücü çok yüksek. Hani az önce yazıyordu ya, Türkiye'nin katkıları diye. Stratejik dayanıklılık gücü yüksek diye. O ne anlama geliyor? Çok kritik bir konu. O stratejik resilience dediğimiz konu. Yani savaşlarda ya da bir krizde orijinal formuna dönme yeteneği demektir. Ya da daha iyi bir forma dönme yeteneği demektir. Şimdi NATO bunun da üzerinde çalışıyor. İran'da gördüler ki İran halkı orijinal formuna dönebiliyor. Yani o kadar darbe aldı, o kadar savaş, o kadar bomba, o kadar saldırı yapıldı. Kaç gün? 40 gün. Bugün 100 küsürüncü günde hala savaş hali devam ediyor ama İran halkı dayanıklılık kuvveti derecesi çok yüksek çıktı. Bu savaşı da etkiledi. Ve kenetlendi herkes. Mesela stratejik bir yer bombalanıyor. Ne diyelim işte, petrol dağıtım tesisi ya da düğüm noktası bombalanıyor. İran bundan sonra, bombalandıktan sonra, yıkıldıktan sonra yeniden petrol sevkine devam edebilecek dayanıklılık gücünü haiz. Yani bunların hepsi, mesela bir mühimmat deposu bombalanıyor ama yedek depolar çalışmaya devam ediyor. O mühimmat deposunu 3 gün içerisinde tekrar onarıyorlar. İşte bu dayanıklılık demek, resilience dediğimiz konu bu. Türkiye'nin bu gücü de çok yüksek.
1: Çok az bir süremiz kaldı reklama da. Evet. Bu İsrail faktörünü de sorayım. Onu da bir sizden bir analizini alayım. Yani tüm bu yaşananlarda İsrail nerede konumlanıyor? Şey, yeni bir NATO, o denge, Türkiye bir hani bölge ülkeleriyle işte denge diplomasisini yürütüyor. İran dediğiniz gibi buradan belki de güçlenerek çıkacaktır. Daha farklı avantajları ele alacaktır. Çin burada farklı bir algıda. İsrail sanki hani bölgenin en büyük kaybedeni gibi görünüyor. Her ne kadar askeri olarak insanları öldürse, soykırıma uğrasa bile baktığınız vakit İsrail burada sanki yalnızlaştı, daha da yalnızlaşıyor gibi.
0: İsrail askeri olarak şu anda bitmiş durumda. Eğer Amerika'nın bu planı gerçekleşirse, ki mecburen gerçekleşecek, İsrail Orta Doğu bölgesinde Amerikasız vaziyette kalacak ki İsrail askeri olarak yenilmiş demektir bu. Evet. İkincisi, İsrail statü olarak devlet niteliğini kaybetmek üzere. Bize göre kaybetti ama Birleşmiş Milletler ya da çevre ülkeleri, komşularıyla olan ilişkilerde tanıma süreçleri sorgulanmaya başlanacak. Bir toparlansın ülkeler önce. İktisaden İsrail ayakta tutan Amerikan yardımlarıdır. Çünkü İsrail'in yaptığı çok büyük bir böyle high tech ya da know-how bir şey yok. Var ama yok. Kimse satın almaz. Uluslararası finans
1: korkuyor
0: gücü.
1: Çünkü yani. Tabii. İstihbarat yaşından mı dediniz?
0: Hem ondan satın dolayı almaz. Hem sürdürülebilir değil.
1: Sürdürülebilir.
0: Yani yarın öbür gün İsrail'e güvenip bir şey aldığınızda bizim her onlara dönersiniz. Yani dolayısıyla sürdürülebilir bir iktisadi bağımlılık ilişkisi kuramazsınız.
2: Amerika bile yüksek teknolojisini paylaşmıyor İsrail'le. Tabii. Nedenlerden bir tanesi bu. Ben paylaşırım ama diyor, yani güvenemiyor. Bunu ne diyor, olacak benim o yüksek teknolojimi diyor çıkar elde etmek için diyor Rusya'ya, Çin'e satabilir diye.
0: Yeni dünya düzeni içerisinde Sayın Hocam, İsrail'in yeri flu, bulanık. Yani nerede konumlandıracağımızı bilmiyoruz. Ama net kaybeden mi? Evet, net kaybeden durumunda. Hem diplomatik olarak, hem askeri olarak, hem ekonomik olarak. Çünkü bölge ülkeleri şu anda toparlanma aşamasında. Türkiye bölgeselcilik teorisini ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız sıkça dillendirdikleri bölgeselcilik kavramını içinde İsrail yok. Sadece Orta Doğu var. Bu İsrail'in kaybı demektir. Net kaybı demektir üstelik. O yüzden Türkiye'ye karşı şiddetli baskılar yapacaklar. Gerekirse askeri bir takım operasyonlar yapacaklar. Ama Türkiye topraklarında
1: işte
0: değil.
1: Savaşı Suriye'ye taşımaya çalışıyorlar. Evet. Saldırılarla. Evet, gündem özele devam ediyoruz. NATO'yu konuştuk. Biraz da Türk-Amerikan ilişkilerini konuşmak istiyorum. Programın başında biraz değindik ama daha derinlemesine konuşmak istiyorum. Şimdi ne bekliyor bizi bu zirvede? İşte Trump'ın sürprizim var dedi. İşte bu işte motorlar denildi. İşte F-35'ler olabilir denildi ama daha da ötesinde sadece askeri noktada değil, siyasi noktada da bölgesel bazı işbirlikleri olacaktır. İkili görüşmeler var. Suriye Trump, Şara Trump görüşmesi gibi. Siz ne bekliyorsunuz?
3: Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı mı? Açıldı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Biraz önce NATO'dan bahsederken, 3.0'dan bahsederken kısaca değinmiştik. Biraz daha açalım isterseniz. Bunu Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin bundan sonraki yol haritası nasıl olacak? Trump'ın iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'nin bölgesel pozisyonu daha da kritik bir hale geldi. Suriye'de devletin

0: Üniter bir yapıya ulaşması, oradaki terör unsurlarının ve ayrılıkçı grupların elenmesiyle birlikte haritanın daha sükunete erdiğini gördük mü? Gördük. Peki bundan sonra ne göreceğiz? Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da, Güney Kafkasya'da, Doğu Akdeniz'de ve hatta Afrika'da bir müttefik olarak Türkiye'yi görmek istiyor. Şimdi baktığımız zaman sadece buralar mı var? Biz daha çok bunları konuşuyoruz. Fakat aslında bir de Balkanlar unsuru var. Balkanlarda da çok fazla aktörün paylaşım sahası içerisinde olduğunu ve rekabet içerisinde olduğunu biliyoruz. Burada da Türkiye'nin çok kuvvetli olduğunu biliyoruz ve biraz önce hocalarımın da bahsettiği unsurlar, işte askeri unsurlar, jeopolitik unsuru ve pek çok unsuruyla birlikte Türkiye'nin güçlü bir müttefik olması Amerika'yı aslında güvenli bir limana itiyor diyebiliriz. Bu noktada hem NATO'nun uzaktaki, güneydeki güçlü kolu hem de bu karışık coğrafya içerisinde güvenebileceği bir müttefik olarak Türkiye var. Dolayısıyla biz hatırlayalım, Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde daha bizden talep gelmeden yine ne vardı masada? Donald Trump'tan F-35 ile ilgili güzel haberler gelebilir söylemleri vardı. Kasa yaptırımlarının kalkması da bu süre içerisinde muhtemeldir. Peki Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinde bundan sonra ne göreceğiz?
1: Evet.
0: Şimdi 2026'da Donald Trump'ın iktidar koltuğuna gelmesiyle birlikte biz neyi gördük? Zengezur koridorunun Trump koridoruna evrilmesini ve Azerbaycan, bir taraftan da Ermenistan barışını gördük. Trump burada önemli bir rol oynadı. Bu neyi gösteriyordu? Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonra Rusya sınırına doğru yaklaşmaya başladığını ve buradaki ülkeler müttefiklikler kurarak aslında NATO'nun bu bölgesinde de dominant olmak istediğinin önemli bir göstergesiydi. Diğer taraftan Suriye'ye baktığımızda, İran'a baktığımızda, Irak'a baktığımızda ya da coğrafyanın geneline baktığımızda Donald Trump ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli ilişkilerinin neticesinde gelişen politikaları görüyoruz ki bundan da en çok rahatsız olan, biraz önce Kemal Hocam'ın da bahsettiği gibi, İsrail.
1: İsrail.
0: Şimdi İsrail'in bunun karşısında durduğunu, NATO prosesinde, yani NATO süresi içerisinde sabote etmeye çalışacağını, Balkanlarda ve diğer coğrafyalarda bunu elemek istediğini biliyoruz. Dolayısıyla İsrail ve tabii ki Yunanistan'ın birlikte hareket ettiklerini de biliyoruz bu dönemde. Çünkü bu birliktelikten çok rahatsız olan ana ikili bunlar. Fakat buna rağmen Donald Trump Türkiye ile birlikteliğini devam ettirmek istiyor ve her platformda da sık sık Türkiye'nin askeri varlığının gücüne ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dostluğuna ve liderliğine güvendiğini de önemli belirtiyor. Peki bunun etkilerini biz nasıl görüyoruz? Dönelim geçen sene NATO toplantısından. Ya da Lahey'de bir toplantı oldu. Haricinde tekrar görüşmeler oldu. NATO'ya toplantısına gitmeyen bir Donald Trump vardı. Dolayısıyla Türkiye'de gelmesini de Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine olduğunu belirten bir Trump vardı. Peki Hollanda ve Türkiye ilişkilerine baktığımızda biz neyi görüyoruz? Hollanda-Türkiye ilişkilerine son dönemde bakarsak çok mesafeli olduklarını söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Zamanında Türkiye'ye karşı terörü destekleyen, ciddi anlamda, hatta bakanlarımızın, şimdi çok detay vermek istemiyorum ama, bir takım ziyaretlerinde nahoş hareketler yapan bir Hollanda vardı. Türkiye aleyhinde ciddi anlamda propaganda yürüten bir Hollanda vardı. Bugün eski Hollanda başkanının Türkiye'deki savunma sanayisini övdüğü ve NATO genel sekreteri olduğu halde buraya gelmeyi tercih ettiği bir döneme geldik. Bu da tabii ki Donald Trump ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dostluğu. Yani Türkiye'nin Amerika ve aslında NATO ülkeleri arasında da bir ara bulucu rolüne evrildiğinin önemli bir göstergesi. Biz bugüne kadar Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika'yı bir blok olarak görüyorduk. Evet. Ve kendimizi NATO içerisinde de, bölge içerisinde de yalnız hissediyorduk ki bunda en çok PKK olaylarında vesaire de görüyorduk ya da darbe sürecinde görüyorduk. Karşımıza ciddi olarak bizi sorgulayan, bizi suçlu ilan eden bir birlik var gibi görünüyordu zaman zaman özellikle. Fakat geldiğimiz noktada bu tamamen değişti. Farklı bir platform var. Artık Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika iki kutup halinde ilerlemeye başladı. NATO içerisinde çatlak sesler çıkmaya başladı ve işte Pax Americana dağıldı gibi söylemler üretildi Almanya tarafından. Bu da tabii ki neyle başladı? Donald Trump'ın iktidara gelip vergileri ciddi anlamda Avrupa Birliği ülkelerine dayatmasıyla başladı. Geldiğimiz noktada Avrupa Birliği ülkeleri Donald Trump'a yaklaşmak için, Amerika Birleşik Devletleri'nin o güvenlik şemsiyesini devam ettirebilmek için tekrar nereye ihtiyaç duyuyorlar? Evet. Türkiye'ye ihtiyaç duyuyorlar. Bu da aslında bu ikilinin önümüzdeki süreçteki ilişkilerinin bir göstergesi diyebiliriz.
1: Şimdi kısa bir bağlantıya gidelim. Sıcak noktada İran'da Başkent Tahran'da Ekber bizi bekliyor. Ekber Karabağ şu anda oldukça kalabalık bir noktadasın Ekber. Hamaney'in törenleri devam ediyor.

0: yönetilen Mustafa Hamle'nin bu etkinliğe katılmaması oldu. Esasında bir beklenti vardı en azından namaza katılmasıyla ilgili. Ancak bu beklenti bugün de gerçekleşmedi. Acaba önümüzdeki günlerde cenaze etkinliğine veya herhangi bir sebepten dolayı kamuoyu karşısına çıkar mı çıkmaz mı? Bu tabii bilinmiyor. Tabii bugün yapılan o cenaze namazına devlet erkanı da hazır bulundu. Mesut Pezeşkan, Meclis Başkanı, Yargı Başkanı birinci safta yer tuttu. Dikkat çeken bazı hususlar da yine vardı. Devrim Muhafazalarının başkomutanı Ahmet Vahidi de bu etkinliğe, cenaze namazına katıldı. Fakat kendisi sivil bir şekilde, yine kafasında şapkayla yanı görünmeyecek bir şekilde bu etkinliğe katılması dikkat çeken bir başka husus olduğunu ifade edebilirim. Kim malum biliyorsunuz bu etkinlikten hemen önce Donald Trump'ın bir açıklaması vardı. İşte İran'daki yetkililerin bir araya geleceğini, onların hepsini bir arada öldürebileceğini, ancak bunu yapmayacağını ve bir hafta süre mesela dolayısıyla süre verdiğini ve müzakerelerin bundan sonraki süreçte başlayacağını ifade etmişti İran. ABD Başkanı Donald Trump. Arkamda da siz görüyorsunuz, an itibariyle başkent Tahran'da ben İnkılap Devrim meydanındayım. İnsanların elinde bayraklar ve aynı zamanda İran bayrağının yanı sıra kırmızı bayraklar da görebiliyorsunuz. Neredeyse İran bayrağı kadar kırmızı bayrak da vardır. Peki bu kırmızı bayraklar ne anlama gelmektedir? İran'da siyah yası temsil ediyor. Kırmızı ise intikamı temsil etmektedir. Buraya toplanan insanlar Ayetullah Ali Hamine'nin intikamını almak istiyor. Onun yönetim tarafından, devrim muhafızları tarafından onun intikamını alınmasını istiyor. Bugün gün içinde Erdoğan'ın da bir konuşma söz konusuydu. İşte intikamın alınması gerektiğini ifade etti. Tabii o farklı bir yorum kattı bu meseleye. Bu işte Kudüs ancak özgürleşince biz Ayetullah Ali Hamine'nin intikamını alırız dedi. Yine Mustafa Hamine'nin danışmanı muhbirin de bir gün içinde bir açıklaması söz konusuydu. Donald Trump ve Netanyahu doğal bir şekilde soracağım. Ölmeyecektir. İntikamı
1: Mustafa Hamane'nin bu törenlere katılmadığını ve katılmayacağını biliyoruz, açıklamıştı. Peki kendisinden hiçbir mesaj var mı babasının cenaze törenine ilişkin, sesli ya da yazılı olarak? Hamane'nin, Mustafa'nın, yeni İran'ın dini liderinin herhangi bir açıklaması oldu mu bu törenle ilgili?
0: İrfan, şöyle söyleyeyim, özellikle internet bağlantısında biraz sıkıntı var güvenlik sebebiyle, o yüzden özür dilerim öncelikle. Açıklama ne görüntülü ve ne sesli mesajı da Mustafa Hamine'nin olmadı. Esasında diyorum bir beklenti vardı, en azından babasının bu vefatı dolayısıyla, bu etkinliği dolayısıyla kendisinin buna katılmasına yönelik bir beklenti vardı, ancak bu beklenti gerçekleşmedi. Bugün gün içinde bir atama gerçekleştirdi. Muhsiniye Ece'ini yargı kurumu başkanı olarak atadı. Kendisinin görevi 5 yıllık görevi sona ermişti ve kendisi bugün itibariyle tekrardan Muhsiniye Ece'ini bu göreve getirdi. Burada neden bunun altını çizmiş oldum? Bu da şunu söylüyor, bu gösteriyor ki bazı iddiaların aksine İran'da bir rejim değişikliği, bir sistem değişikliği söz konusu olmayacaktır.
1: Peki, çok teşekkürler Ekber Karabağ. Çok oldukça kalabalık bir noktadan ve dediği gibi güvenlik açısından da internet bağlantısının zayıf olduğu bir saat. Aynı zamanda İran'da zaman zaman bazı teknik aksaklıklar da yaşayabiliyoruz. Ama en azından İran'da şu anda gündem Hamane'nin cenaze töreni. Evet. Cenaze önümüzdeki perşembe günü Meşet'te toprağa verilecek. Şimdi tekrar Canan Tercan'la masada ne var? Erdoğan Trump görüşmesinde katsa yaptırımları dedik. Bunların İrfan'la da az önce konuştuk. Hani hemen dünden bugüne değişmesi ya da kalkması çok da mümkün değil. Bir zaman, bir sürece yayılabilir ama bununla ilgili olumlu açıklamalar da gelebilir.
2: Evet, fakat bu yönde irade gösterilmesi de aslında bu ilişkilerin ne kadar olumlu olduğunun bir göstergesi. Kasa yaptırımları kalkmaz fakat farklı maddelerle, farklı yollar üzerinde tekrar pek çok ticaret de aslında birliktelikte ya da ilerleyebilir. Bunu da bir kenarda tutmak
1: gerekiyor. Bir diğer ikinci madde savaş uçağı motorları. Bu da Türkiye açısından çok önemli. Şu anda biz kendi uçak motorlarımızı geliştiriyoruz. Geliştirme aşamasındayız. Çok ciddi adımlar atıldı Eskişehir'de. Ancak bu süreç içerisinde onu beklemeden de hani KAM'ların havalanması, çalışması için de bu uçak motorlarına Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu noktada da

0: İki ülke arasında sanırım olumlu gelişmeler de var.
1: Evet, bu çok önemli. Donald Trump'ın, yani biraz önce bahsettik ya, müttefik olarak yanında Türkiye'yi görmek istediğinin önemli bir göstergesi. Bundan sonraki süreçlerde, şimdi hep bahsediyoruz, işte kaynayan bir kazanın ortasında duran bir Türkiye var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile hareket etmek istediğinin önemli bir göstergesi diyebiliriz. Bu da bize İsrail'e karşı ve karşı bloklarımıza karşı güç katıyor mu? Evet. Ama tabii ki bizim varlığımız da Amerika'yı besliyor. Bunu da bir tarafa koymak gerekiyor.
0: Evet. Ve F-35 masada yer alan önemli, çok yıllardır konuştuğumuz, aslında projesine başta müdahil olduğumuz ve birlikte üretimine başladığımız F-35 projesi, yani savaş uçaklarının üretim ve bize satılması, verilmesi konusu da uzundur konuşulan konu başlıkları arasında. Burada bununla ilgili de olumlu gelişmeler yaşanabilir. F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu ve diğer kitlerin alınması ile ilgili zaten prensipte bir anlaşma vardı. Bununla ilgili gerekli yasal süreç sona erme noktasına gelmişti. Onunla ilgili gelişmeler duyabiliriz. Tabii ki İran Savaşı, özellikle Türkiye'nin bu süreç içerisinde nasıl bir denge politikası uyguladığını gösterdi. Bir kez daha zaten Trump bunun altını çizdi. Gazze'de ateşkes süreci önemli.
1: Fakat şunun da altını çizmek gerekiyor. İran Savaşı nihayete ermiş bir süreç değil.
0: Değil.
1: Ve burada da Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin ağırlığını görmek istiyor mu? İstiyor. Dolayısıyla bu Türkiye ve Amerika ilişkileri açısından ağırlıklı bir konu olarak da devam edecek ve NATO'da da ciddi görüşmeler bu konuda olacak.
0: İki ülke arasındaki başlıklardan birisi de Gazze. Türkiye bu noktada belki de dünyada en fazla baskı yapan ve hassasiyet gösteren ülkelerin başında yer alıyor. Bu Gazze kurulunun İsrail nedeniyle tam olarak işlemediğini, İsrail'in Gazze'deki soykırımına devam ettiği, hatta o bölgeleri gittikçe daraltıp Gazze'lileri daha küçük bir alana hapsetmeye devam ettiğini biliyoruz. Bu da konuşulacaktır.
1: Bu İsrail'in, da sözünüzü kesen, buyurun.
0: Buyurun.
1: Yok, siz bitirmeyin.
0: İsrail'in yayılmacı tutumundan bahsediyoruz. Tabii burada hani sadece Gazze değil, Lübnan'da da işte sözde bir tampon bölge. Bu tampon bölgeyi gittikçe genişletip Litani Nehri'nin kuzeyine, oradan daha da kuzeye, Beyrut'a, Beka Vadisi'ne kadar bir geniş bir alanı vurmaya başladığını, bombaladığını ve insanları hedef aldığını biliyoruz. Suriye'de yeni dönem, yine Türkiye ile Amerikan ilişkilerinde bir diğer başlık olarak masada yer alıyor. Özellikle Türkiye'nin Suriye'deki ağırlığı, bir de tabii ki YPG-PYD olayını da daha detaylı konuşacağız ama artık orada bir devlet kurma hayali tamamen ortadan kalkmış gibi görünüyor. Evet. Burada da iki ülke arasında, özellikle daha doğrusu üç ülke arasında, hem Ankara, Şam, Washington arasında önemli bir görüşme yapılacak. Rusya-Ukrayna savaşı.
1: Rusya-Ukrayna'ya geçmeden önce şu üç madde üzerinde birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii. Özellikle bu Gazze ateşkes süreci, İsrail'in yayılmacı tutumu ve Suriye'de yeni dönem ve sizin de eklediğiniz Lübnan var tabii ki.
0: Evet.
1: Şimdi Türkiye'nin askeri kapasitesinin ne kadar önemli olduğu, Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikliğin ne kadar önemli olduğunu özellikle vurguluyoruz. Fakat Türkiye'nin askeri kapasitesinin güçlü olması, bölgesel bir aktör olması sadece Türkiye'nin menfaatine bir olay değil. Bakın, kaynayan kazan dedik. Çok ciddi savaşların yaşandığı bir Orta Doğu'dan bahsediyoruz ve bu Orta Doğu'ya barış getirebilecek, Amerika ile müttefiklik yapabilecek, İsrail'e karşı Amerika'yı dengeleyebilecek bir unsur olarak da Türkiye var. Dolayısıyla bizdeki gelişmeler aslında sadece bizi değil, bütün bölgeyi olumlu anlamda etkiliyor. Dünya barışına da katkı sağlıyor. Bunu da yine belirtmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bugün Suriye'de bir üniter yapıdan bahsediyorsak ya da bir şekilde ateşkes sürecinin var olduğu, tamam etkili ya da etkisiz ama en azından ambargoların kısmi de olsa kalktığı bir süreçten bahsediyorsak, bu da yine Türkiye'nin güçlü varlığından ve tabii ki ciddi tutumundan kaynaklanıyor, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi.
0: Ve bitmeyen bir savaş yıllardır, Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor, etkiliyor da aynı zamanda. Bu da konu başlıkları arasında halen işte İstanbul Tabakatı üzerinden Moskova yönetimini sürdürebiliriz, konuşabiliriz çıkışları vardı. NATO içindeki işbirliği, zaten onu geçtiğimiz bölümlerde konuştuk. Ve LNG ve nükleer enerji işbirliği de bu yeni bir başlık olarak
1: şurada
0: önümüze çıkıyor.
1: Şurada iki tane başlığa ben vurgu yapmak istiyorum eğer vaktimiz varsa. Bir tanesi Rusya-Ukrayna. Şimdi Türkiye'nin biliyorsunuz 1700 kilometre kadar Karadeniz sınırı var. Yani Karadeniz'e en büyük sınır hattı olan ülke Türkiye. Daha sonra Ukrayna ve Rusya geliyor. Ondan sonra küçük paylaşımlar. ülkeleri olan Romanya ve Bulgaristan gibi ülkeler geliyor. Şimdi biz Rusya-Ukrayna savaşında neyi gördük? Şimdi Montreux'den dolayı savaş gemilerini Karadeniz'e sokamayan İngiltere'nin defaatle Romanya üzerinden savunma desteği ile birlikte buraya konumlanmak istediğini, işte burada deniz unsurlarını bulundurmak istediğini duyduk ve devamlı gündeme gelen konulardan bir tanesi buydu. Evet. Karadeniz'in güvenliği çok önemli ve Karadeniz'in güvenliğinde Türkiye'nin orada merkezde durması ve her iki ülke arasında da dengeyi kurabiliyor olması aslında çok önemli ve evet, bu savaşta tabii ki Türkiye'nin rolünün, hani biz hep müzakerelerden bahsediyoruz, işte tahıl koridorundan bahsediyoruz, Türkiye'nin öneminden bahsediyoruz. Fakat Karadeniz'in güvenliği için de aslında o Türkiye'nin tarafsız ve güçlü tutumu çok önemliydi. Bunu da ayrıca belirtmek gerekiyor ki İngiltere ciddi anlamda destek olarak donanmalarıyla oraya girmiş olsaydı bugün savaşın seyri ciddi anlamda daha farklı bir yere evrilecekti. Ha, bu süre içerisinde tabii ki bizim zaman zaman Karadeniz'de bizim gemilerimize de ya da farklı unsurlarımıza da bir takım saldırılar kazara da olsa ya da sahte bayrak operasyonları adı altında da olsa oldu mu oldu. Fakat Türkiye bunu çok güzel, bu süreci yönetti ki bu savaş burada kaldı, yayılmadı ve pozisyonunu koruyan bir süreçte maalesef devam ediyor. Fakat en azından genişlemedi diyebiliriz. NATO'da işbirliği yine çok önemli. LNG ve nükleer enerji işbirliği yine Türkiye için çok kritik bir nokta. Sadece Türkiye için değil, devamlı belirtiyoruz. Türkiye'nin güçlü olması demek, aynı zamanda İslam ülkelerinin güçlü olması demek, Orta Doğu'nun güçlü olması demek ve Balkanlardan Kafkasya'ya kadar olan hattın da yine güvenli ve barış içerisinde olması demek. Burada da yine Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaklıkları, birliktelikleri çok önemli. Dolayısıyla Donald Trump dönemi Türkiye için Biden döneminden çok farklı bir dönem ve yine NATO görüşmelerinin Türkiye'de olması, Donald Trump'la birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın bu masaya önderlik edecek olmaları, ki hatırlayalım geçen sene Birleşmiş Milletler toplantısında ne olmuştu? Orta Doğu ülkeleri toplanmıştı. Başında Donald Trump'la birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız vardı. Yani bir lider olarak Türkiye'ye bu pozisyon verilmişti. Burada da yine bu toplantıların Türkiye'de olması, ikili görüşmelerin Türkiye'de olması ve yine Türkiye'deki silah sanayinin 3500 kadar firmanın görücüye çıkacak olması, tabiri caizse bu güvenli birlikteliğin önemine vurgu yapıyor diyebiliriz.
0: Peki, teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bercan Tutar, sizi alalım. Şimdi aslında bütün bu işte konuştuklarımız, yaşananlar, hani Türkiye'nin çoğu başlıkta avantajlı bir durumda olduğunu gösteriyor.
2: Evet.
0: Yani özellikle şimdi bizim askeri açıdan üretimimiz ve kapasitemizin arttığı bir dönemde hava savunma sistemimizin, hani hep söylenir hani, onu da başardıktan sonra, yani savaş uçakları, 5. nesil savaş uçaklarından bahsediyorum, artık önümüz açık. Yani evet, şimdi bu savaş uçağı motorlarının da kağına takılması sonrası yeni bir düzen, yeni bir, denge ve Orta Doğu'da belki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi görünüyor. Yani çok... Nasıl değerlendirirsiniz? Bir de şunu sormak istiyorum. Yani Trump'ın Türkiye'ye yönelik bu kadar, Türkiye'ye bu kadar önem vermesinin arkasında ne var? Değer vermesinin arkasında ne var?
2: Tabii jeopolitik dayatmalar var. Yani tarih geçmişe... Yani
0: diğer Amerikan başkanlarının aksine Trump...
2: Evet. Yani Türkiye'nin gücünü sonunda kabul ettiler. Evet. Öncekiler de kabul ediyordu. Evet. Yani o dediğiniz yeni bir değişim dönüşüm tespiti çok doğru. Yani küresel ve bölgesel bir güç dağılımı dönemindeyiz. Küresel ve bölgesel güç dağılımında da öne çıkan aktörler var. İşte Avrupa var, İsrail var, Türkiye var, Rusya var, Çin var, Amerika var. Bu aktörler arasında yeni bir dizayn söz konusu. Yani dünyanın gidişatı buraya doğru gidiyor. Yani tarihsel tabii faktörler var. Güncel siyasi refleksler, gelişmeler var. Bir de jeopolitik teveccühler ve yönelimler var. Yani jeopolitik anlamda baktığımızda yani Avrupa post-nasyonal bir döneme doğru gidiyor.
0: Evet.
2: İsrail post-siyonist bir döneme gitmek zorunda. Yani İsrail için yani 6 post dönemi diye niteleyebiliriz bunu. Türkiye o geçmişinden gelen işte pozitivist, seküler, laik dayatmadan post-seküler dönem veya diye tanımlayabiliriz Türkiye. Yani yeni bir döneme, daha böyle çoğulcu, jeopolitik çoğulculuk dönemine doğru ilerleyen bir Türkiye var. Rusya'ya Ukrayna'daki o çıkmazından dolayı özellikle bu ayda çok sıkıştı. Ukrayna'nın karşı saldırıları, yeni hamleleri karşısında Rusya'da post-Sovyet dönemine artık alışmak zorunda. Kendi o yeni küresel formata entegre etmek zorunda. Çin post-sosyalist olmak zorunda. Yani o eski işte Çin Komünist Partisi'nin direktifleriyle hareket eden bir ülke değil de daha yeni, şimdi mesela azınlıklara dayattığı yeni bir kimlik var. İşte Tibet olsun, Moğol olsun veya Uygurlar, Türkistanlılara olsun. O yeni o politikasını terk etmek zorunda. O yani post-sosyalist yeni bir daha böyle kapitalizme böyle göz kırpan zaten onu yapmıştı. Amerika'da yeni şeyini tanımlamasını işte post-kapitalist, post-hegemonik veya post-emperyal diye tanımlıyor. Tamamen dünyanın jandarmalığını bırakan, gücü bölgesel aktörlere dağıtan. Burada tabii üç önemli aktör öne çıkıyor. Yani Avrupa,

0: Yani o kadar önemli değil. Türkiye'nin yeni gidişatını dünyanın yeni gidişatını belirlemede Türkiye, Rusya ve Çin ile Amerika'nın koordinasyonu, entegrasyonu öne çıkıyor. Yani bu bağlamda baktığımızda NATO zirvesi 7-8 Temmuz'daki 2 günlük NATO zirvesi aslında yeni dünyanın mikrokozmosun mahiyetinde okunabilir. Yani düşünsenize eskiden Türkiye'ye 10 yılda bir format atan bir NATO'ya Türkiye şimdi format atıyor veya bunu konuşuyoruz. Türkiye'nin NATO'ya atacağı formatı konuşuyoruz aslında. Yani ne bölgesel format, küresel format. Bu anlamda o güç dağılımında Türkiye merkezi bir rolde artık. Yani eski işte NATO'daki kanat ülke ve güney sınırlarının jandarmalığını yapan bir aktör olmaktan çıkıp bölgesel, küresel, yani sadece işte Afrika'da değil, Doğu Akdeniz'de değil, işte Orta Doğu'da değil, Kafkasya'da, işte Doğu Avrupa'da, Ukrayna ki krizden söyleyebiliriz, Karadeniz'de, işte Hazar bölgesinde, Aden Körfezi'nde, işte Umman Denizi'nde, hatta Pasifik'e kadar giden mesela Güney Müslüman, hatta Endonezya, Malezya'yı da işin içine katarak düşündüğümüzde, yani inanılmaz bir jeokültürel derinliği, jeotarihsel derinliği ve şu anki uyguladığı siyasetle, mesela güncel siyasette jeopolitik önemi ağırlığı olan bir aktör var. Şimdi Amerika böyle bir aktörü karşısına almak istemez. Evet. Pragmatist, realist bir ülke. Biraz önce hocalar da değindi. Yani yeni konseptinde de zaten Çin'i kuşatma, Çin'i çevreleme veya Çin'i bu yeni küresel dizaynda istediklerini kabul ettirme Çin'e. Öyle bir politika izliyor. Yani unutmayalım ki Çin de Amerika'nın ortaya çıkardığı, yükselttiği, Rusya'ya karşı büyüttüğü bir aktör. Yani 1994'te Çin'le işte tercih edilen ülke anlaşması imzalamıştı. Yani Amerikan teknolojisi ve sermayesi Çin'e aktığı için Çin bugün bu hale geldi. Yani, bu olmasaydı, yani Çin'in iş gücüyle Amerika'nın teknolojisi ve sermayesi bir araya gelince, o işte 1990'larda çok dünyaya anlatılan küreselleşme olgusu ortaya çıkmıştı. Yani Amerikan emperyalizmi, o hegemonik gücünü Çin'le beraber küreselleşme diye dünyaya dayatmıştı. Hatta Kissinger bunu itiraf ederdi. Yani Amerika'nın çok yüzü vardır küreselleşmede. Yani Amerikan hegemonik araçları vardır. Bunlardan bir tanesi de küreselleşmedir. Şimdi yeni dönemde bu sefer Amerika o hegemonik arzularına kavuşabilmek ve statüsünü kaybetmemek için yeni bir yönelime gidiyor. Ve Amerika artık şundan vazgeçmiş durumda. Yani Marco Rubio bunu dile getirdi. Yani çok kutuplu dünya düzenine geçiyoruz diyor. Yani Amerika'nın daha önce tercih ettiği, ben tek süper gücüm, bütün dünya bana göre konumlanacak. Şimdi bunu bırakan, artık bölgesel veya küresel aktörlerin de gücünü kabul eden bir Amerika var. İşte Rusya'nın gücünü kabul ediyor kendi bölgesinde. Türkiye'ye yeni bir rol, yeni bir gözle bakıyor Türkiye'ye. Rüştünü ispatlamış. İşte kendi bölgesinde, hatta kendi bölgesinin de ötesinde küresel oyun kurucu bir aktör olarak bakıyor Türkiye. Kendisini de bütün bölgelerden, yani Avrupa, Orta Asya, Orta Asya demeyelim de Afrika, Doğu Akdeniz, yani Türkiye'nin hegemon olduğu bölgelerden çekilip, evet, bütün gücünü Asya Pasifik'e ve Batı yarım küreye aktarmak isteyen bir Amerika var. Şimdi böyle bir düzlemde, gidişatta, küresel haritada, güç haritasında Türkiye vazgeçilmez bir aktör. Yani Rusya için de vazgeçilmez bir aktör. Çin için de vazgeçilmez bir aktör. Trump'ın buradaki amacı tabii bu büyük aktörlerle savaşmak değil. Daha önce mesela Trump ilk iktidara geldiğinde işte 3. Dünya Savaşı çıkarma tartışmaları alevlenmişti. 3. Dünya Savaşı yerine büyük güçlerle küresel uzlaşıya varmak isteyen, gitmek isteyen bir Amerika var. Yani Rusya ile Alaska'da uzlaştı. İşte Çin'le kendine göre ekonomik düzlemde bir yere uzlaşıya vardı ama o rekabetini devam ettiriyor. Türkiye ile de tamamen uzlaşmak isteyen bir Amerika var. Tamamen uzlaştı diyemeyiz. Yani Trump döneminden sonra Amerika'nın Türkiye politikaları ne olur, Türkiye'nin o yükselen gücü karşısında nasıl bir tavır alır. Ama şunu iyi biliyoruz ki Türkiye'nin gücünü test etmiş bir Amerika var. Türkiye'nin de şerbetli olduğu bir Amerika var. Yani bütün güçleriyle 2009'dan bu yana Türkiye'nin üzerine geldiler. Evet. Yani Türkiye Batı'ya karşı verdiği diyelim bağımsızlık savaşını, siyasi egemenlik savaşını kazandı. O kazandıktan sonra biz bu noktaya geldik.
1: Kemal Hocam, sizce en kritik başlık nedir?
2: Bence kritik konu tek NATO ruhu devam edecek mi, etmeyecek mi? Çünkü Rusya'nın temel hedefi NATO'yu parçalamak. Eğer Amerika buradan gizlice ya da açık bir şekilde sıyrılırsa, çekilmeye çalışırsa bazı noktalarda, Rusya'nın ekmeğine yağ sürmüş olacak. Hani dedik ya, Ruslar takip, evet, Ruslar yakından takip ediyor. Evet. Amerikasız bir NATO hiçbir işe yaramayacağını en iyi Ruslar biliyor. O yüzden Amerika'nın oradan çekilmesi, deminki anlattığımız anlamda tabii ki, Rusların işine gelen bir durum. O yüzden Avrupa'nın paniği biraz da buradan kaynaklanıyor. Umarım daha mantıklı ve rasyonel bir denge kurulur.
1: Evet, en kritik başlık dediniz. Bercan Bey?
0: 3.0 tabii ki. Yani orada ben tabii şeyi de görüyorum. Yani Türkiye öncülüğündeki o teknolojik değişim ve dönüşüm, yani NATO'daki o teknoloji savunma sanayine Türkiye'nin öncülük etmesi aslında en çok konuşulan şeylerden bir tanesi. O da tabii 10 milyarlarca dolarlık bir sözleşmeler bir söz konusu dönüşüm, olacak. Evet. Türkiye'nin o, yani o askeri teknolojisinin yanında bir stratejik ağırlığı da artacak. Evet. Bunlar önemli kazanımlar.
1: Evet, Kurtuluş Dayı, sizden de alalım.
3: Ya Avrupa'nın kendi sorumluluğunu almayı başarıp başaramayacağı. O Kemal Bey'in işaret ettiği, yani çok ciddi sorumluluklar var. Mali yükümlülükler var. Askeri dönüşümler var. Bunu bu zirvede şüphesiz ifade edecekler, ama gerçekleştirip gerçekleştirmeme, yani bu 3.0 dönüşümünü başarıp başaramayacakları en önemli noktalardan biri.
1: Evet. Çok kritik bir zirve ve önemli dönemeçlerin yaşanacağı, kararlar alınırsa ve uygulanırsa da dediğimiz gibi hem Lisbon hem diğer önemli zirveler gibi tarihe yazılacak bir Ankara zirve, NATO zirvesi olacak. Ben de buradaki bütün konuklarımıza teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Gün'e hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncularından Zihni Göktay, 80 yaşında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı Lüküs Hayat'la damgasını vuran usta oyuncu Zihni Göktay, akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Göktay, sanat hayatı boyunca tiyatro sahnesinde birbirinden önemli eserlerde rol aldı. Sinemada özellikle Tosun Paşa, Meraklı Köfteci ve Hababam sınıfı serisindeki performanslarıyla dikkat çeken oyuncu, televizyon ekranlarında da birçok dizide de izleyiciyle buluştu. Zihni Göktay, yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca sayısız eser bıraktı. Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Heiligsheim, Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı askeri kabiliyetlerini geri çekmesiyle Türkiye'nin NATO içindeki rolünün daha da büyüyeceğini söyledi. Heiligsheim, Türk savunma sanayisinin ulaştığı kabiliyet düzeyinden etkilendiğini belirterek iki ülke arasında güçlü işbirliği mesajı verdi.
1: Bence Türkiye bugüne kadar ittifak içinde her zaman çok önemli bir rol üstlendi.
2: Dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Heiligsheim'dan Ankara'nın stratejik rolüne çarpıcı vurgu geldi. Heiligsheim, ABD'nin bazı askeri kabiliyetlerini geri çekmesiyle Türkiye'nin NATO içindeki rolünün daha da güçleneceğini söyledi.
1: ABD bazı kabiliyetlerini geri çekerken bu eksikliklerin karşılanmasında Türkiye'ye ihtiyaç duyacağız. Bu nedenle Türkiye'nin NATO içindeki rolü daha da büyüyecek. Burada da Türkiye'nin yalnızca kendi bölgesinde değil, NATO'nun diğer bölgelerinde de bu rolü üstlenmeye çok istekli olduğunu gördüm.
2: Dikkat çeken açıklamalar bununla da sınırlı kalmadı. Hollandalı komutan Türk savunma sanayinin ulaştığı kabiliyet seviyesinden etkilendiğini belirtti. İki ülke arasında savunma sanayi ve askeri işbirliğinin daha da güçlendirilebileceğini vurguladı.
1: Türkiye bugüne kadar çok önemli bir rol oynadı ve bundan sonra da rolü daha da önemli hale gelecek. Türkiye'de bir günümü Türk savunma sanayi şirketleriyle geçirdim ve sergiledikleri kabiliyet seviyesinden gerçekten çok etkilendim. Bu alanda da önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu düşünüyorum.
2: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde gelen bu mesaj, ittifakın geleceğinde Türkiye'nin stratejik konumunun daha da ön plana çıkacağı yorumlarına neden oldu.
0: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, A Haber'e özel açıklamalarda bulunarak Kaan ve Çelik Kubbe'ye dair de son durumu paylaştı. Kaan'ın testlerinin bu yıl içinde sık sık yapılacağının altını çizen Görgün, Çelik Kubbe'nin hiçbir zaman bitti denilmeyecek bir sistem olduğunu kaydetti.

0: merhum Neşet Ertaş'ın hani bir sözü var. Yanmadığımız sevdanın, çekmediğimiz derdin türküsünü söylemedik diyor. Bizim sektörde tüm çalışanlar Türkiye'nin bu anlamdaki ihtiyacıyla dertlenip gayretle çalışıyorlar.
1: 5. nesil savaş uçağı Kaan, Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe ve Türk savunma sanayinin geldiği son nokta. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, A Haber özel röportajında hepsine dair detayları bir bir anlattı.
2: Sayın Başkan, en çok merak edilen konu başlıklarından birisi de 5. nesil savaş uçağımız Kaan. Son durum nedir? Sizlerden alabilir miyiz?
0: Seri üretim öncesi bu test prototiplerinin üretimleri başlandı. Şu anda 6 tane prototipimiz var. Bu prototiplerin üretimleri devam ediyor. Bu prototiplerin bir kısmı yer testlerinde kullanılacak, bir kısmı uçuş testlerinde kullanılacak. Çok gayretle gece gündüz çalışılıyor. Çalışmalar başarıyla devam ediyor.
1: Savunma Sanayi Başkanı bu yıl Kaan'ın testlerinin hem yerde hem de gökte devam edeceğinin altını çizdi.
0: Testler sadece uçuşla alakalı değil, yer testleri de var. Hem havada hem karada diyelim. Son hızla testler devam edecek.
2: Çelik Kubbe'nin teslimatları da devam ediyor bir yandan. Son durum nedir? Olası bir tehdide karşı şu anda biz hazır mıyız?
0: Kahraman ordumuza teslim etmeye başlamıştık ve bunların entegrasyonları güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu ve öngördüğü yerlerde kurulmaya başlandı. Ve bunların teslim etme süreçleri devam ediyor ve bunların seri üretim süreçleri başladı.
1: Görgün, Çelik Kubbe konseptinin hiçbir zaman bitti denilecek bir sistem olmadığına ve her zaman gelişmesi gerektiğine değindi. Çalışmalarında bu yönde yapıldığına dikkat çekti.
0: Sahaya tekrar yenilenmiş, güncellenmiş versiyonlarını sunarak devam ediyoruz. Daha çok yeni, belki burada ilk defa sizinle paylaşayım. Yine Çelik Kubbe'nin önemli unsurlarından olan Hisar A, Hisar O sistemleri, bataryalar ve bunların çoklu sayıda füzelerinin tedariği ile ilgili Aselsan ve Roketsan'la bir sözleşme imzaladık.
1: Profesör Doktor Haluk Görgün, savunma sanayinde aktif olarak yürütülen 1400'ün üzerinde proje olduğunu söyledi. Bu yıl ihracatta yeni rekorların kırılacağının sinyalini verdi.
0: Yılın ilk 6 ayına baktığımızda yine %20'nin üzerinde, %30'lara yaklaşan bir büyümeyle devam ediyoruz. Dolayısıyla biz geçtiğimiz seneki rakamların üzerinde ihracat rakamlarıyla tamamlayacağımızı değerlendiriyoruz.
3: Dünya Antalya'da buluşacak. COP31 iklim değişikliği konferansı hazırlık toplantıları için gerekli mekan, ekipman, tesis altyapısı ve hizmetler Türkiye tarafından ücretsiz karşılanacak. Bu kapsamdaki uluslararası sözleşme meclise geldi.
1: 2026 yılı Türkiye için zirveler yılı olarak nitelendiriliyor. NATO'dan sonra bu yıl yapılacak en büyük etkinliklerden biri de COP31 iklim değişikliği konferansı olacak. Konuyla ilgili sözleşme meclise sevk edildi.
4: Çevre sorunları için geliştirilen çözümlerin parçası olmaktan doğrusu iftihar ediyoruz.
1: Sıfır Atık Projesi'nin öncüsü Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, atık yönetiminin iklim krizini çözmede dönüştürücü bir güç olacağını vurguladı. İklim değişikliğiyle mücadelenin önemine dikkat çekti.
4: Böyle bir tablo karşısında biz büyüklerin en önemli ödevi iklim değişikliğiyle mücadelede kararlılık göstermek ve çocuklara duyarlı politikalar üretmektir.
1: 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek COP31 konferansında 19 ülkeden devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri konferansta bir araya gelecek. Bu dev organizasyonun hazırlıkları için meclise uluslararası bir sözleşme sunuldu. Sözleşmeye göre konferans öncesinde gerçekleştirilecek hazırlık toplantıları için mekan, tesis, ekipman, altyapı ve hizmetleri Türkiye tarafından ücretsiz sağlanacak. Hazırlık toplantıları 3-8 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Söz konusu anlaşma konferansın katılımcılarına gerekli ayrıcalık ve muafiyet tanınmasını, vize ve ülkeye giriş işlemlerinin kolaylaştırılmasını öngörüyor.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nin resmen başladığını duyurdu. Bu seferde Türk bilim heyeti küresel iklim değişikliğinin izlerini yerinde inceleyecek.
1: Müzik Türkiye kutup araştırmalarında vites yükseltti. Bilim insanları bu kez de Kuzey Kutbu'na doğru demir aldı. 6. Arktik Bilim Seferi başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır müjdeyi sosyal medyadan verdi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yürütülen seferler aralıksız sürüyor. Bilim heyeti okyanus biliminden biyolojiye, kimyadan uydu sistemlerine kadar tam 12 farklı alanda kritik araştırmalara imza atacak. Bilim insanları Arktik Okyanusu'nun derinliklerinden su ve deniz tabanı çökelti örnekleri toplayacak. Suyun sıcaklığını, tuzluluğunu ve en önemlisi gizli tehlike olan mikroplastik varlığını araştıracak. Profesör Doktor Burcu Özsoy koordinatörlüğünde Kaptan Doğaç Baybars Işıler liderliğindeki ekipte 3 kadın ve 9 erkek araştırmacı görev yapıyor. TÜBİTAK'ın iklim değişikliği yarışmasında dereceye giren 3 lise öğrencisi de bu tarihi seferde yer alarak geleceğin bilim insanı olma yolunda dev bir adım atıyor. Türk ekibine dünya genelinden 3 yabancı araştırmacı da eşlik ediyor.
3: İran'ın eski dini lideri Ali Hamane'i için düzenlenen cenaze törenlerinin ikinci günüydü. Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yüz binlerce İranlı ellerinde bayraklarla tören alanına akın etti. Müşteba Hamane'i cenaze namazına katılmadı. Ali Hamane'in diğer üç oğluysa törendeydi. A Haber'de cenaze alanındaydı. Bölgedeki son durumu aktardı.
5: Hamane'in 3 oğlu katıldı. Müçteba yoktu. Milyonlar akın etti. Ali Hamane'in cenaze namazı kılındı. İran'ın eski lideri için düzenlenen cenaze töreni devam ediyor. A Haber tarihi törendeydi. İranlılara mikrofon uzattı.
6: Eşi benzeri görülmemiş bir lideri kaybettik. Her durumda, her alanda, her koşulda olağanüstü önderlik sergileyen bir insandı. Savaşlar sırasında ister Irak savaşı olsun, ister İsrail ve Amerika ile savaş olsun, olağanüstü bir liderlik gösterdi. Namaz kılıp liderimizle vedalaştık. Halkın ona ödemesi gereken bir borcu vardı.
5: Hamane'i ve aile bireyleri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybeden aile üyelerinin arasında Hamane'in henüz 14 aylık olan torunu Zehra Muhammedi Gül Payegani de bulunuyordu. Naaşı dedesinin hemen yanına yerleştirildi. İmam Hümeyni Musalla Camii'ndeki cenaze namazını Ayetullah Cafer Sophani kıldırdı. Cenaze namazına Hamane'in oğulları Mesut, Meysem ve Mustafa da katıldı. Ancak yerine geçen yeni dini lider Müçteba Hamane yoktu. Törene Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ve Devrim Muhafızları Komutanı Ahmet Vahidi de oradaydı.
7: Ayetullah Ali Hamane için bugün yapılan cenaze namazında 3 oğlu hazır bulunurken an itibariyle ülkeyi yöneten Müçteba Hamane'nin etkinliğe katılmaması dikkat çekti. Üst düzey siyasi yetkililer cenaze namazında birinci sırada yer alırken Devrim Muhafızlarının Başkomutanı Ahmet Vahidi'nin başında şapkayla sivil bir kıyafetle etkinliğe katılması dikkat çekti.
5: İran halkı da meydanları doldurdu. Tahran'da mahşeri kalabalık vardı. İntikam ifadeleri dinlerden düşmedi.
8: Doğu Azerbaycan, Tebriz'den liderimizle vedalaşmak için geldik. Şehit liderimizin kanının intikamının alınmasını haykırmak için geldik.
5: Suikast anına tanık olanlar da vardı.
9: O bizim babamızdı. Babamızı kaybettik. Biz şimdi öksüz kaldık. Babamızı kaybetsek de gücümüz hala yerinde. Bizim ev liderlik ofisinin hemen arkasındadır. O gün o saldırı olduğunda füzelerin ofise isabetini gördüm. O gün sadece ofistekiler değil, etraftaki komşularımızdan da şehit olanlar oldu.
5: Cenazenin sıradaki etkinliği Tahran sokaklarında yapılacak. Salı günü İran'ın merkezindeki Kum şehrinde bir anma töreni düzenlenecek. Ardından cenazeler Necef ve Kerbela'daki İmam Ali ve İmam Hüseyin türbelerine götürülecek. Perşembe günü ise cenaze yeniden İran'a dönecek. Hamane'in memleketi Meşe'de getirilip İmam Rıza türbesinde defnedilecek.
3: ABD ve İran müzakerelere ara vermişti. Suudi Arabistan basını görüşmelerin ne zaman başlayacağına ilişkin yeni bir bilgi paylaştı. Tarafların 11 Temmuz'da Pakistan'da bir araya geleceği öne sürüldü.
1: Müzakerelerin sonraki turu belli oldu. ABD ve İran'ın 11 Temmuz'da görüşeceği öne sürüldü. Tahran ve Washington nihai anlaşma için temas halinde. Kırılgan süreç NATO zirvesi ve Hamaney'in cenazesi nedeniyle bölündü.
10: Ali Hamaney'in cenazesi nedeniyle onlara bir hafta izin verdik.
1: Taraflar en son Katar'da bir araya gelmişti. Suudi Arabistan medyası yeni tarihi duyurdu. İddiaya göre taraflar 11 Temmuz'da Pakistan'da bir araya gelecek.
10: Ali Hamaney'in cenazesi nedeniyle onlara bir hafta izin verdik. Çünkü biz iyi insanlarız, bu doğru.
1: Masada ise 3 konu var. Tahran yönetimine yönelik ABD yaptırımları görüşülecek. İran'ın dondurulan varlıklarıyla ülkenin nükleer programı masaya yatırılacak. Öte yandan kaynaklara göre tarih şimdilik belli. Ancak Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasına göre ileri ya da geri çekilebilir. Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev İran Savaşı'nı değerlendirdi. Tahran ziyareti sonrası uçakta konuştu. Hürmüz ve Babülmendebi işaret etti. İran'ın nükleerden daha tehlikeli bir silahı var mesajını verdi.
11: İran'ın bu nükleer silahtan daha fazlası olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda termonükleer silaha da sahip. Babülmendeb boğazından bahsediyorum. Askeri bir çatışma durumunda tüm petrol sevkiyatının ve diğer ulaşım yollarının tamamen engellendiği bir durum yaratmak için kullanılabilir. Umarım bu noktaya gelmez. Ancak bu bölgede çatışma arayan tüm ülkeler bunu aklında tutmalı.
3: Amerikan Başkanı Donald Trump ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Program hava koşulları nedeniyle yaklaşık 2 saat gecikmeli başladı. Daha sonra kürsüye çıkan Trump sert mesajlar verdi. İran'ı yendik dedi. Komünizme hedef aldı.
12: Komünizm bir kanser gibidir. Hızla kesilip atılması gerekir.
1: Komünizme hedef aldı. Venezuela ve İran'ı yendik dedi. ABD Başkanı Trump, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu.
12: Venezuela'ya bakın, İran'a bakın. Onları yok ettik, ordularını sildik.
1: 4 Temmuz 1776'da Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan eden ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü başkent Washington'da düzenlenen törenle kutlandı. Tören öncesinde savaş uçakları Beyaz Saray semalarında bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Şiddetli fırtına nedeniyle kutlama alanı tahliye edildi. Trump'ın konuşması yaklaşık 1 saat 45 dakika gecikmeli başladı. Trump bu sırada kendisini televizyondan izledi. Trump, dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz dedi, Venezuela ve İran'ı örnek gösterdi.
12: Muazzam başarılar elde ettik. Venezuela'ya bakın, İran'a bakın. Onları yok ettik, ordularını sildik.
1: ABD Başkanı konuşmasında komünizme yüklendi. Ülkesinin asla komünist olmayacağını söyledi.
12: Amerika asla komünist bir ülke olmayacak, bu asla olmayacak. Komünizm kaybeden bir sistemdir ve her zaman da böyle kalacaktır. Komünist sistem, Amerikan sisteminin tam tersidir ve komünist sistem asla işe yaramamıştır.
1: Trump konuşmasında Kongre'ye de çağrıda bulundu. ABD'yi koruma yasasının kabul edilmesini istedi, artık seçimlerde hile olmayacak mesajını verdi.
12: Tüm seçmenler vatandaşlık belgesi sunmak zorunda. Hastalık, engellilik, askeri görev veya seyahat durumları dışında posta yoluyla oy kullanma olmayacak ve artık seçimlerde hile yapılmayacak. Çok basit.
1: Konuşmanın ardından havai fişek gösterisi düzenlendi. Trump ve eşi Melania Trump, kabine üyeleri ve aile fertleriyle gösteriyi izledi. Organizasyonda Potomac Nehri çevresinden 800 binden fazla havai fişek ateşlendi.
3: Yunanistan'da orman yangınları patlak verdi. Son 24 saatte

0: Ülke genelinde 60 farklı noktadan alevler yükseldi. Yunan itfaiyesi yangınlara yoğun müdahale gerçekleştirirken bir yerleşim yeri tahliye edildi. İki fabrika da alevlere teslim oldu.
1: Son 24 saatte 60 noktada yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlattı. Gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkede 15'i Orta Makedonya bölgesinde olmak üzere Selanik çevresi ve Rodos adasının da aralarında bulunduğu 60 farklı noktada orman ve tarım arazileri alevlere teslim oldu. Yangınların Selanik yakınındaki Orayo Castro bölgesine tehdit oluşturması nedeniyle en az bir yerleşim yeri tahliye edildi. Alevlerin büyümesiyle Yunan itfaiyesi de alarma geçti. Orayo Castro'daki yangına akşam saatlerinde 40 personel, 20 araç ve bir yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi.
2: Maalesef hava karardı ve hava kuvvetleri gerektiği gibi müdahale edemedi. Aksi takdirde yangının bu kadar yayılmayacağına inanıyorum. Hepimiz günahımızı için dua ediyorduk ki hava itfaiye kuvvetleri gelip yangını söndürebilsin.
1: Orayo Castro'daki yerleşim yerlerine ulaşan alevler bir geri dönüşüm tesisi ve tekstil fabrikasına da sıçradı. Geri dönüşüm tesisinden yükselen yoğun siyah duman Selanik'in büyük bölümünü kapladı.
3: Arkamızda bir fabrika vardı. Tamamen yıkıldı. Hiçbir şey kalmadı. Ve gördüğünüz gibi sabah 6'dan beri uçaklar ve helikopterler geri dönüşüm tesisindeki yangını söndürmek için sürekli su bırakıyor.
1: İtfaiye ekipleri yanan fabrikalar için yoğun mesai harcadı. Söndürme çalışmalarına 160 itfaiyeci, 52 araç, 2 uçak ve helikopter katıldı. Yetkililer yanık plastik kokusu nedeniyle solunum rahatsızlığı bulunanlara dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu. Yunan makamları yangına neden olduğu gerekçesiyle 76 yaşında olduğu belirtilen bir kişiyi gözaltına aldı.
0: Ve sırada dünyadan haber turu var.
4: Çifte felaketin yıkıcılığı bu kez binanın iç kamerasına yansıdı. Kameranın bulunduğu oda binayla birlikte 10 saniyede yerle bir oldu. Venezuela'nın üstesinden gelmeye çalıştığı kabusa büyüyor. Resmi can kaybı yaklaşık 3000, enkazlar kalktığında istatistiği tahmin etmek zor. Bir kadın daha 10. günde enkaz altından sağ salim çıktı. Ekiplerin ulaşabildiği bir köpek de yüzeye ulaşabildiği için şanslıydı. 12 yaşındaki depremzede Fabiano Blanco da 30 saat enkaz altında kalmasına rağmen umudunu yitirmeyenlerden. Amerika kuruluşunun 250. yılında 4 Temmuz'u daha coşkulu kutluyor. Türk savaş gemisi TCG Oruç Reis de kutlamalara eşlik ediyor. Fransız akrobasi timi yaptığı uçuşla zaman zaman karşı karşıya geldiği müttefikine selam çakıyor. Almanya Brandenburg'a bayrak yansıtmakla yetiniyor. Avustralya'yı penaltılarla eleyerek son 16'ya kalan Mısır milli takımı soyunma odasında Fatiha ve İhlas surelerini okuyarak gündem oldu. Kanada'yı 3-0'la geçen Fas da çeyrek finali kutlamak istedi ancak Hollanda polisini aşmak daha zordu. Safari adı altında doğal yaşam alanında insanların rahatsız ettiği fil tepkisini gücü oranında dile getirdi. Come on. Safaricileri etkilemek için yapılan gösteri kimseye zarar gelmeden sona erdi.
0: İstanbul Maltepe'de bulunan iki katlı bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlerin restoranın hemen arkasında bulunan ormanlık alana sıçramasını önlemek için adeta zamanla yarıştı.
5: İki katlı restoranda yangın çıktı. Alevlerin ormana sıçramaması için yoğun mücadele verildi. İstanbul Maltepe'de bir piknik alanında bulunan iki katlı restoranda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm restoranı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çevre ilçelerden de ekipler sevk edildi. Yoğun çalışma sonrasında yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
0: İstanbul'da yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan kargolarda çok sayıda sahte pasaport, kimlik ve sürücü belgesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklandı.
5: Yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan kargolarda çok sayıda sahte belge ele geçirildi. İstanbul göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri sahte belgeli göçmen kaçakçılığını önlemek için çalışma başlattı. Bu kapsamda 30 Haziran'da bir kargo firmasında yapılan aramalarda 12 ayrı pakette gizlenmiş 4 sahte pasaport, 6 kimlik kartı ve 9 sürücü belgesi ele geçirildi. Kargoları şubeye teslim eden kişinin kimliğini tespit eden ekipler, şüpheliyi aynı şubede yeni bir sevkiyat hazırlığındayken suçüstü yakaladı. Kolilerdeki aramada 4 sahte vize etiketi, 1 pasaport, 1 kimlik, 1 sürücü belgesi ve 1 silikon mühür ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Bir buçuk yaşındaki Doruk Efe İstanbul'da sineklik takılırken açık kalan camdan düştü. Maalesef oracıkta hayatını kaybetti. Denizli'de de bir çocuk balkon filesine takılı kaldı. Neyse ki Denizli'deki çocuğu itfaiye kurtardı. Bu iki olay ev kazalarını ve alınması gereken önlemleri bir kez daha akıllara getirdi.
4: Açık kalan pencereye yöneldi, 9. kattan düştü. Minik Doruk Efe hayatını kaybetti. Acı olay kağıthanede yaşandı. Hafta sonunu evde geçiren aile camlarına sineklik taktıracaktı. Ustalar geldi, pencereler açıldı. O esnada 1,5 yaşındaki Doruk Efe açık olan camlardan birine çıktı. Dengesini kaybeden çocuk ne yazık ki 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren acılı annenin feryatları ise yürekleri dağladı. Yaşanan acı olayın ardından hala birçok çocukla evde olmayan güvenlik önlemleri bir kez daha gündeme geldi. Öyle ki geçtiğimiz günlerde de Denizli'de bir çocuk balkon filesinde asılı kalmış, annesi düşmemesi için 10 dakika boyunca çocuğu ellerinden tutmuştu. Facianın önüne itfaiye ekiplerinin olaya müdahale etmesi geçti.
6: Balkon korkuluklarının 125 santimetreden daha yüksekte tesis edilmeli ve aralarından geçmeye engel olucu engellemeler kullanılmalıdır. Camlarda 30 kilogramlık ağırlığa dayanabilen file ya da ağlar ve yırtılmayacak biçimde dizayn edilmelidir.
7: Eğer camlarınızda bir file veya sineklik yoksa çocuklar için evde alınabilecek en önemli önlemlerden biri camlara konulacak kilitler.
4: Duvara sabitlenmesi gereken mobilyalar, kapaklı veya korumalı prizlerde olası faciaların önüne geçebilir.
7: Havalandırmak için camları açtığınızda ise çocukların tırmanabileceği veya üstüne çıkabileceği hiçbir şeyin olmaması da büyük önem taşıyor.
6: Balkon üzerinde çıkabilecek masa, tabure, sandalyaların düşme yüzeylerine en az 1,5-2 metre uzaklıkta bulunmaları gerekmektedir. İlaç ve dezenfektan kilitli dolaplarda bulundurulmalı. Bunlar sadece ihtiyaç dahilinde kilitli oldukları yerden çıkarılmalı, kullanılmalı ve aynı yere yeniden konulmalıdır.
0: Aydın Didim'de deniz yatağıyla suya giren küçük bir kız çocuğu rüzgarın da etkisiyle bir anda açığa sürüklendi. Neyse ki onun yardımına sahil güvenlik ekipleri koştu. İşte o anlar.
8: Hiç korkma.
4: Çok korkmuştu. Dakikalarca deniz yatağının üzerinde sürüklendi. Minik kızın imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti.
8: Abi şimdi suya geçecek, gelecek senin yanına.
4: Aydın Didim'de ailesiyle birlikte plaja gelen küçük kız çocuğu kaşla göz arasında deniz yatağının üzerinde sürüklenmeye başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Çocuk denizin üzerinde şişme deniz yatağının üzerinde sürükleniyordu. Ekipler önce miniğin yerini tespit etti, ardından da botla yanına yanaştı.
8: Hiç korkma. Abi şimdi suya geçecek, gelecek senin yanına.
4: Küçük kız sağ salim bota alındı ve Didim iskelesine çıkarıldı. Sağlık durumu da iyi.
0: İstanbul Avcılar'da kızıyla direksiyon çalışması yapan bir sürücü otomobili park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten boş araziye düştü.
5: Fren yerine gaza bastı. 5 metrelik şarampole düştü. Baba ve kızı hastanelik oldu. İstanbul Avcılar'da bir baba kızına direksiyon dersi vermek için sürücü eğitim alanına gitti. Sürücü aracını park etmek istediği sırada fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikteki şarampole düşerek ters döndü. Babasının kaza yaptığını gören kız yardımına koşmak istedi ancak dengesini kaybedip düşerek o da yaralandı. Hastaneye kaldırılan baba kızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
0: İstanbul Pendik'te yolu kapatıp trafiği tehlikeye düşüren sürücüler sanal devri ekiplerince yakalandı. 6 sürücüye toplamda 289.986 lira idari para cezası uygulandı.
5: Düğün sevinci trafikte tehlikeye dönüştü. Kural tanımaz konvoyun faturası ağır oldu.
9: Ben evimde otururken şu rahatsızlığı çekmek zorunda değilim.
5: İstanbul Pendik'te bir düğün konvoyu yolu kapatarak hem trafiği aksattı hem de tehlikeye attı.
9: Toplantıdaydım şu kişi yüzünden, toplantı üzerinde.
5: Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından sanal devriye ekipleri harekete geçti. Konvoy oluşturan sürücülerin trafik akışını kısmen durdurduğu ve diğer araçların geçişini engellediği belirlendi. Ekiplerin çalışmalarıyla plakaları tespit edilen sürücüler kısa sürede yakalandı. 6 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 289.986 lira idari para cezası uygulandı.
0: Antalya'da estetik işlem sonrası dudağında doku kaybı yaşadığını öne süren 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu'nun 7 yıldır süren hukuk mücadelesi devam ediyor. Ceza davasında beraat kararı verilirken Tüketici Mahkemesi yaklaşık 994 bin lira tazminata hükmetti. Dosya ise istinaf sürecinde.
10: Dudağımın durumu bu şekilde. Gülüşüm yok. Yemek yemek problem.
5: Estetik işlem sonrası dudağı çürüdü. Antalya'da yaşayan 47 yaşındaki aşçı Songül Uzunoğlu gözaltı estetik işlemi için merkeze başvurdu. Yüzüne işlem uygulandı fakat dolgular tutmadı. Estetik müdahalelerin telafisi için de dudak dolgusu önerildi.
10: 2019 yılları içerisinde bir arkadaş tavsiyesiyle Antalya'da gittiğim bir güzellik merkezinde gözaltı ışık dolgusuyla başvuruda bulunmuştum. Merkez yönlendirmesiyle yağ grafit işlemi yapıldı. Ben gözaltıma müdahale istemiştim fakat yüzüme falan da yapıldı. Üç kez tekrarlandı bu operasyon ama dolgular olmadı. Yüzümde tuhaflık, orantısızlık falan olduğu için dördüncüsünü telafi amaçlı yapacaklarını söylediler. Ben de kabul ettim çünkü çok kötü görünüyordu zaten. Dördüncüsünde dudağıma da bir dolgu işlemi yapıldı.
5: Uzunoğlu son müdahalenin ardından dudağını besleyen damarın tıkandığını ve dudağında kalıcı doku kaybı oluştuğunu öne sürdü.
10: Dolgu işlemi sırasında ben dudağı besleyen ana damar tıkandı ve dudak dokumu tamamen kaybettim. 2019 yılı süreci içerisinden beri ben hala sağlık sorunları ve tedaviler ve hukuk mücadelesi veriyorum.
5: Kadının geçirdiği çok sayıda operasyonla dudağı yeniden oluşturulmaya çalışıldı. Ancak tedavi süreci halen devam ediyor. Doktorlar hakkında açılan ceza davasında mahkeme, kesin illiyet bağı kurulamadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Tüketici Mahkemesi ise maddi ve manevi olmak üzere toplam 994.331 lira tazminata hükmetti.
10: 2019 yılında açılmış bir hukuk sürecim var. Doktor ceza davasının ceza almadı çünkü taksirle adam yaralamadan açıldı bu dava.
5: Kararın ardından taraflar istinafa başvurdu. İstinaf incelemesi ise henüz tamamlanmadı.
0: Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Hatay İskenderun'da ise sıcaktan dolayı caddeler ve sokaklar boş kaldı.
4: Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına akın etti.
11: Abi sıcaklar geldi buraya.
4: Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında.
11: Abi vallahi çok sıcaktı. Kur'an-ı Kerim'le sıcaktı. Daha Hazar'a gelmek istiyorum. O kadar sıcaktı Bangla'dan buraya gelmiş ama.
4: Diyarbakır'da da sıcaktan bunalan çocuklar çadırı süs havuzlarına girmekte buldu.
12: Güneydoğu'da hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Burası da Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Anzele Havuzu. Çocuklar burada serinlerken anneleri babaları da ağaçların gölgesinde bekliyor.
13: Burası biz Diyarbakırların denizi. Biz sıcak olduğu için buraya geliyoruz.
4: Bazı çocuklar tehlike aldırış etmeden yüksekliği 3 metre aşan duvardan 1 metre derinliğindeki suya atladı.

0: Burası da Hatay.
1: Sıcak havanın etkisini gösterdiği illerden bir tanesi de hiç şüphesiz ki Hatay. Özellikle havadaki nem oranından dolayı gündüz etkili olan hava sıcaklığı Hatay'da gece boyunca da etkisini sürdürüyor. Deniz kenarındayız, biraz esiyor ama iç taraflar nasıl?
2: İç taraflar yanıyor zaten, memleket yanıyor.
1: Görmüş olduğunuz gibi sıcak havadan dolayı insanlar dışarıya çıkmadı ve İskenderun ilçesi adeta terk edilmiş bir şehre döndü.
3: İstanbul'dan bin beter, fena, bunalıyoruz, yandık, bittik. Askerimizi getirdik akşam, onu bırakıp bir an önce İstanbul'a gitmeyi düşünüyoruz. İstiyoruz daha doğrusu, çok sıcak.
1: Sıcaktan kaçıyoruz.
3: Evet, sıcaktan kaçıyoruz. Biz İstanbul'dan sıcaktan kaçtık geldik. Burası daha beter. Allah buradakilere yardımcısı olsun.
4: Sırada yurttan derlediğimiz haber turu var.
5: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde biri çocuk iki kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak darbesi alan çocuk yaralandı. Tarafların aileleri arasında çıkan kavgaysa polisin müdahalesiyle ayrıldı. Kavganın ardından bir kişi gözaltına alındı. Osmaniye'nin Düzici ilçesinde aniden yola çıkan ata minibüs çarptı. Metrelerce sürüklenen at yaralanırken minibüste hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kütahya'da bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına sebep oldu. Apartman tahliye edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binanın çatısında hasar oluştu. Elazığ'da bir kişi düğün konvoyunun ardından pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Çevredekilerin canını tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yolun karşısına geçen bir kişi görenleri şaşkına çevirdi. Kafasındaki karpuza hiç dokunmadan dengede tutan yaya bir yandan da telefonla konuşarak ilerledi.
4: Bir anlık öfke, küçük bir hata ya da çaresizlik.

0: Beni kötü kullanma. Hırsızlık.
1: Kimi kontrolünü kaybederek adam yaraladı, kimi nefsine yenik düşerek hırsızlık yaptı. Bir anlık hatalarsa pişmanlıkla geçen yıllara mal oldu.
0: Keşke olay yerinde olmasaydım. Keşke dediğiniz gibi hiç karışmasaydım bu olaya. Ama başa geldi artık. Yapacak bir şey yok diyoruz. Cezamıza razı oluyoruz maalesef.
2: Bu tedavi masrafları bizim boynumuzu büktü. Ve ben böyle bir şey yapmaya karar verdim. Keşke yapmasaydım diye çok düşünüyorum.
3: Burası Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu. Burada yaklaşık 2500 hükümlü bulunuyor. Hükümlüler hem üretim faaliyetlerine katılıyor hem cezasını çekiyor. Her birinin de ayrı bir hikayesi bulunuyor.
1: O hükümlülerden biri şirket sahibiydi. İflas edince işçilerin parasını ödeyemedi. 5 yıl hapis cezası aldı.
4: Küçük bir hata 5 seneme mal oldu. Bütün her şeyimi kaybettim maddi anlamda. Manevi anlamda da yıkıntılar yaşadım. Dışarıda geçmişe dönük baktığımda da yapmamam gereken alacaklarımın peşine düşmek, insanlara fazla güvenmemek gerektiğini öğrendim. Onlara güvendiğim için zaten buradayım.
1: Bıçakla yaralama suçuna karışan bir diğeri ise yaklaşık 4 yıl hüküm giydi.
0: Bir anlık öfkeden dolayı hayatımızın 4 yılına mal oldu maalesef.
1: Suçlular arasında güveni kötüye kullanan da vardı.
2: Çocuk tedavisinden dolayı maddi durumumuz gittikçe kötüleşti. İş yerinden bir takım bir şeyler almak zorunda kaldım.
3: Kimisi hırsızlık, kimisi basit yaralamadan içeride bir anlık hata ve öfke kontrolü yıllarca mahkumiyet getirebiliyor. Geçmişin pişmanlığını yaşayan hükümlülerse özellikle suça meyilli kişilere mesaj vermeden de geçmiyor.
2: Bir insanın en değerli hazinesi zamanı ve burada geçirdiğim bütün zamanım değmedi gerçekten.
4: En büyük şeyimiz özgürlük. Her anlamda özgürlük. Manevi, maddi, beden özgürlüğü, ruh özgürlüğü. En çok özlediğimiz özgürlük ve ailemiz.
0: Oğluma, eşime, anneme, babama ve dışarıya çok büyük özlemimiz duyuyoruz.
4: Ya dışarıdakilere tavsiyem buraya kesinlikle gelmemeleri. Özgürlükleri kısıtlanınca anlıyorlar değerini, dışarının değerini.
2: Her insan hata yapabilir ama iki kere düşünmek lazım. Bunun bir başlangıcı var, bir de sonucu var.
5: Kardelen Tezcan, 18 yaşında geçirdiği hastalık sonrası görme yetisini kaybetmiş bir kızımız. Ama o talihsiz olay onun yaşama azmini hiç eksiltmemiş. Hayallerinden vazgeçmeyen Kardelen, annesiyle birlikte üniversiteden mezun oldu.
6: Karanlık çöktü ama umut hiç sönmedi. Kardelen'in hayaline annesinin desteği aydınlık oldu.
7: Çok başarılı bir öğrenciydi. Yani tek hayali üniversite okumaktı. Hayallerin peşinden koşalım dedi.
8: Kardelen Tezcan henüz lise 11. sınıftayken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle iki gözünü de kaybetti. Hayatı bir anda karanlığa büründü. Ancak o karanlığın içinde hiç sönmeyen bir ışık vardı. Annesi Ebru Tezcan.
7: Sol göz tamamen işlevini yitirmiş. Sağ gözde de dekolman başlamış. Çok ivedi bir şekilde ameliyat almamız gerekiyor dediler.
6: Operasyon ne yazık ki başarılı geçmedi ama o yılmadı. Azmi ve annesinin yardımıyla kazandığı 9 Eylül Üniversitesi tarih bölümünden başarıyla mezun oldu. Ne var ki bu yolculuk hiç de kolay değildi.
7: İlk soru okumaya başladığımızda bir soruyu 18 kez okuduğumu hatırlıyorum.
6: Onlar 4 yıl boyunca aynı sırayı paylaştılar. Derslerde tek tek not alan anne kızına sesli olarak anlatım yaptı.
7: Derse katıl, notları sen tut deyince Kardelen'in notları da yükseldi. Birkaç tane veremediği alttan aldığı dersler vardı, onları da verdik.
6: Yıllar süren emek genç kızın diplomasıyla taçlandı. Ebru Tezcan'ın fedakarlığı da teşekkür belgesiyle onurlandırıldı.
9: Bundan sonraki hedefim KPSS'ye hazırlanmak. Kütüphanede çalışabilirim, arşiv memurluğu yapabilirim, müzede çalışabilirim yani.
6: Annesinin gözleriyle engelleri aşan Kardelen cübbesini gururla giydi. Tüm zorluklara göğüs geren anne kız okulun son gününe dek omuz omuza yürüdü.
10: Emeklerinizin karşılığı annemle beraber.
9: Evet hocam.
6: O mezuniyet töreninde bir diplomanın ötesinde sabrın ve mücadelenin sonunda nelerin kazanılabileceği gösterildi.
9: Anneciğim desteklerin için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
5: Türkiye genelinde 1 Temmuz itibariyle uygulamaya konulan depozito iade sistemine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başladığı günden bu yana 4,5 milyondan fazla ürün depozito iade makinelerinde toplandı.

0: Türkiye genelinde 1 Temmuz'da hayata geçen depozito yönetim sistemi büyük ilgi gördü.
1: 1 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 1,5 milyonluk bir kullanıcıya sahip oldu. İşte bu uygulamalar, bu cihazlar bununla birlikte yaklaşık 4,5 milyondan fazla üründe geri dönüşüme katkı sağladı.
2: Çok güzel, çok mantıklı, çok güzel, çok güzel bence.
0: Peki bu sistem nasıl çalışıyor?
1: Öncelikle başlamak için ekrana dokun butonuna tıklıyorum. Daha sonrasında hemen uygulamamda kare kod kısmını açıp kameramdan bu kare kodu okutuyorum. Buradaki logosu olan her ürün işte bu cihazlarda geçerli. Hemen buraya ürünümü bırakıyorum. Daha sonrasında makine içeri doğru alıyor. Ve şu anda işte uygulamamda işlemin devam ettiğini görüntüleyebiliyorum. Birazdan işlem tamamlanacak ve her ürün başına da 1 TL olan hakkım da yine cüzdanıma tanımlanmış olacak.
3: Çok güzel bir değişim. 1 Temmuz itibariyle olan yapılmış bu yasa. Çok güzel. Makineler çok aktif çalışıyor. Hepimiz çok memnunuz vatandaş olarak.
1: Güncel bakiyelerde yine uygulamada bulunan anlaşmalı markalarla hem indirim hakkı sağlayabiliyorsunuz, hem faturalarınızı ödeyebiliyorsunuz, hem de anlaşmalı yine bankalardan nakit olarak da çekim yapabiliyorsunuz.
4: Valla ben de çok beğendim. Evet. Sistem güzel. Haberlerden duydum. Mantıklı geri dönüşüm için çok güzel bir şey bence. Çocuklarımız için de gerçekten güzel bir şey yani. Hani alıştıracak.
0: Cam, pet ve alüminyum ambalajlarını geri dönüşüm makinelerine götürenler hem doğayı korudu hem de aile bütçesine katkı sağladı.
5: İstanbul, Trakya üzerinden gelen soğuk cephe geçişiyle yaz ortasında adeta kışı yaşadı. Sistemin etkisini kaybetmesiyle İstanbullular yazın keyfini çıkarmaya devam edecek. Ancak Perşembe gününden itibaren kuzeyden yeni bir yağış dalgası bekleniyor.
6: Parçalı bulutlu yer yer güneşli bir hava hakim.
0: İstanbul'u sağanak vurdu. Yaz ortasında kış yaşandı.
6: Soğuk cephe geçişi oldu. Trakya üzerinden gelip ucu Marmara'ya kadar uzanan ve devamında da Karadeniz üzerinden yurdu terk eden bir soğuk cephe vardı. İstanbul'daki en yüksek yağış da Üsküdar'da 60 kilogram oldu. Ama bugüne baktığımızda artık o sistem etkisini kaybetti.
7: Geride bıraktığımız gün içerisinde İstanbul'da yağmur, deyim yerinde ise sel oldu, aktı. Peki İstanbulluları bu hafta nasıl bir hava bekliyor?
6: Bu hafta İstanbullular bu. Yani çok aşırı bunalmadan yazın tadını çıkarak 27-28 derece en yüksek sıcaklıklarda bunlar. Gece sıcaklıkları da 20-21 derecelere kadar düşüyor. Bu da şunu ifade ediyor. İstanbul bu hafta rahat. Nereye kadar rahat? Perşembe gününe kadar. Perşembe günü tekrar bir kuzeyden gelen yağışlı sistem var. O da tekrar yağışlar bırakacak İstanbul'da gözüküyor. İstanbul'da genel tablo böyle.
0: Karadeniz'de kıyısı bulunan Arnavutköy, Sarıyer ve Beykoz'da yüksek dalga beklentisi sebebiyle hafta sonu denize girmek yasaklandı.
6: Özellikle kuzey kesimlerdeki ilçelerimizde bugün denize girme yasağı var. Her ne kadar deniz suyu sıcaklıkları yükselmiş olsa da nereler bu ilçeler? Sarıyer ve Beykoz.
5: Türk geleneksel sporlarının en köklü organizasyonlarından biri olan tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde final heyecanı yaşandı. Baş pehlivanlığı finalde rakibi Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı.
8: Ceza daldı. Erkan Taş kaldırdı. Ancak Erkan Taş kazandı.
9: Kırkpınar 665. yılında da kıran kırana güreşlere sahne oldu. Altın kemerin sahibi ise Erkan Taş oldu. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde bu yıl 840 pehlivan güreşti.
8: Erkan Taş kurtulmaya çalıştı. Bir kez daha Erkan Taş kurtuldu.
9: Sarayiçi Er Meydanı'nda finale çıkan pehlivan Erkan Taş rakiplerini mağlup etti. Final müsabakasını binlerce güreşsever yerinde izlerken tribünlerde büyük heyecan yaşandı.
8: ...65. Kırkpınar güreşlerinin galibi Erkan Taş oldu. Finalde Feyzullah Aktürk'e puanlamada galip gelen Erkan Taş adını baş pehlivanlığa yazdırdı.
10: Atadan oğla gelen baş pehlivanlık serüvenimiz var. Çocukluk hayalimiz. Şükürler olsun bu sahada baş pehlivanlık nasip oldu. Altın kemer kazandık.
9: Baş pehlivan Erkan Taş'a altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak taktı.
11: Burası Türk güreşinin zirvesi, yağlı güreşin zirvesi. Burada Er Meydanı'nda pek çok güreşimiz kol bağlıyor. Tüm genlerimizde güreş var. Çocuk, ufak yaşta bile çocuklarımızı güreştiririz.

0: Biz hem evde hem çayırda, dolayısıyla burası bir gelenek devam ediyor. Dolayısıyla bu efsanenin yaşaması çok önemli.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı mesajda başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı kutluyor, kendilerine Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum ifadelerine yer verdi.
2: Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar hem kendi kültürlerini yaşatıyor hem de üretim yapıyor. Kırgız Türklerinin satışa sunduğu yöresel kıyafetler yoğun ilgi görüyor.
3: Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında göç ederek Van Erciş'e yerleşen Kırgız Türkleri gelenek ve göreneklerini yaşatıyor. Kırgız Türkleri oluşturdukları atölyelerde geleneksel kıyafetleri ve otağı yapıyor.
4: Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir mahallesinde yaşayan Kırgız Türkleri geleneksel Türk kıyafetinin üretimini yapıyor.
5: Burada geleneksel çantalarımız olsun, kıyafetlerimiz olsun, onların üretimini yapıyoruz. Onların satışını yapıyoruz.
4: Nasıl, zor mu bunları yapmak?
5: Yok, hayır. Biraz tabii ki de zorluğu var ama zevkli.
4: Alıştık.
5: Alıştık, evet. Alışkınız zaten.
4: Peki hangi zamanlarda çalışıyorsunuz?
5: Tam zamanlı çalışıyoruz biz burada. Kaynım ve eğitimin atölyesi var.
4: Burada savaşçı kıyafetleri, eski Türk kültürüne ait, evet, otağı üretimi, yani yöremize ait, yani bütün ürünlerin imalatını yapıyoruz.
5: Evet, kağıt.
4: Tabii zevkli, hem üretiyoruz, hem kültürümüzü yansıtıyoruz, hem de yani kendi ekonomimize katkı sağlıyoruz. Her açıdan bizim için dolu dolu geçiyor diyebilirim.
3: İlçedeki Kırgız Türkleri yaptıkları ürünleri yurt içi ve birçok ülkeye gönderiyor.
4: Kadınlar burada kendi kültürlerine ait yelek, elbisenin dışında da otağı yaparak sipariş alıyor. Aldıkları siparişi ise yurt dışına ve yurt içine gönderiyor.
5: Otağın dış kısmı, dış süslemelerini yapıyoruz. Hem dış hem iç bütün süsleme, aksesuar kısımlarını yapıp hazırlayıp o şekilde gönderimlerini sağlıyoruz.
4: Kaç günde tamamlanıyor?
5: Bir hafta 10 gün civarı gönderim için hazır olmuş oluyor. Bütün aksesuarlarla birlikte, ahşabıydı, keçesiydi, süslemeleriydi, el işçiliğiydi. O şekilde hazırlayıp gönderiyoruz.
2: Kavurucu sıcaklarda ekmeğinin peşinde koşan emekçiler bunaltıcı havaya rağmen mesailerine ara vermiyor. Çay ocağından fırınlara, kebap tezgahlarından inşaat sahalarına, birçok farklı noktada çalışanlar zorlu şartlar altında üretmeye devam ediyor. Sıcakta emeğin peşinde koşanlarla konuştu arkadaşlarımız, ayrıntılarını paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.

0: kavurucu sıcaklar en çok dışarıda çalışmak zorunda olanları etkiliyor.
1: Dünyaya nam salmış Türk çayımız. Çay harareti alır deriz. Peki bize bu çayı sunanların hararetini ne alır?
2: Çok çok kötü, çok sıcak ama çay olduğu için çok iyi.
1: İnsanları yine de servise devam.
2: Devam, çaya devam.
1: Allah razı olsun.
2: Günde 4 bardak çay içersen hararet hiç olmaz. Ama çay içersen çay ama.
1: Gerçek çay.
2: Evet, çay
1: i̇şte,
2: içersen.
1: Gerçek çay, gerçek harareti alan burada.
2: Evet.
1: Bu kadar sıcağın ortasında çay içiyorsunuz, hararetinizi alıyor mu bari?
2: Alıyor.
1: Kaç bardak çay içiyorsun amcam günde?
2: Yaklaşık 30.
1: İsmail amcam sen?
3: Ya benim içtiğim çay 3-5. 30 çay içilir mi ya?
1: Senin hararetini alıyor mu çay?
2: Çay. O daha çok su içiyor. O da 30 tane su içiyor günde.
1: Gerek sabah kahvaltısında gerek beş çayının yanında. Evet, mis gibi gözlemeleri evlerimize getiren Sibel ablanın yanındayız. Peki Sibel abla bize bu sıcaklarda bu güzel gözlemeleri açarken ne gibi zorluklar yaşıyor?
4: Çok sıcak gerçekten ama üretmeyi seviyorum galiba. Bunun vermiş olduğu şeye de alın teri, emek, bir de ekşi mayanın böyle keyfi var.

0: kendiniz de bu içini hazırlayınca bir güç geliyor.
1: Zaten mis gibi kokuyor. Nasıl dayanıyorsunuz?
0: Dayanıyorum ya, seviyorum. Sevmekle, sevmeyen yapamaz.
2: Çok doğru.
0: İşini
2: doğru.
0: Sevmekle. Her iş için bence aynı şey.
1: Yaz da olsa, kış da olsa.
0: Kışın da soğuğu var bu arada. Her yer açık, mecbursunuz yapmaya. Seviyorum galiba işimi.
1: Bu sıcakta bize mis gibi bu simitleri çıkarıyorsun. Sen ne yapıyorsun bu sıcakta? Nasıl zorlanıyorsun?
3: Zorlanıyoruz valla sıcaklarda. Terliyoruz. Dağıtıyoruz, geliyoruz.
1: Ama yine de hizmete devam he?
3: Hizmete devam.
1: Küçücük ventilatör var, onunla mı serinliyorsunuz?
3: İşte o kadarcık işte. O yetiyor bize.
1: Ama hizmet aşkı devam.
3: Hizmet aşkı devam.
1: Evet, döner ustası Hüseyin amca. Yıllardır burada sıcağın başında mesai yapıyor. Yaz aylarının sıcakların yükselmesiyle birlikte işin zorluğu da katlanıyor. Hüseyin amca, kaç derece burası? 100 derece mi?
4: Yani vallahi derece yok şu anda yanımda da 100 dereceyi geçkindir herhalde, en az 100 derece.
1: Senin yanaklar al al olmuş.
4: Yani bu kadar beraber pişiyoruz dönerle beraber.
1: Maşallah.
4: Yani döner bir taraftan, ben bir taraftan pişiyoruz, ne yapayım?
1: Yaz sıcağında satışlar etkileniyor mu? İnsanlar geliyor mu yine de sıcakta?
4: Yani kısmen azalıyor tabii biraz, yani kış gibi değil de yani sonbahar gibi değil de yani yazın biraz daha düşük oluyor işte.
1: Ama sen yaz kış dinlemeden buradasın.
4: Mecbur, mecbur, evet, mesleğimiz bu.
1: Şöyle... Çok teşekkür ediyorum.
5: Nasılmış?
1: Vallahi abi çok zor. Çok zor kesemiyorum bile bu
5: sıcakta. Uzaktan göründüğü gibi değilmiş
1: ben
5: yani.
1: Ben bıçağı bile tutamıyorum abi. Eline sağlık.
5: Sıcaklık?
1: Vallahi bir baksan 100 derece var gibi. Allah yakmasın. Efendim bu sıcakta nasıl, zor mu?
6: Bence çok zor. Yakma abi.
1: Ama çalışmaya devam he?
6: Çalışmaya devam. Mecburuz çünkü. Çalışmamız gerekiyor. Başka çaremiz yok çünkü.
7: Gerçekten sıcak. Nem olmasa belki bir nebze daha iyi olacak.
1: Çok şükür biz yine arada bir gölgeliğe gidip serinliyoruz. Peki çalışan bir emekçiler ne yapsın? Ne düşünüyoruz bu konu hakkında?
7: Yani aslında bu işverenlerle alakalı bir şey sanırım. Hani iş güvenliği ve sağlığıyla alakalı çalışılan ortamların ısı ve nemine dikkat edilmesi gerekiyor.
1: Mesut Usta da yine sıcağa rağmen mesaisinin başında. Bir yanda közün ısısı, öte yandan güneşin kavurucu sıcağı. Fakat Mesut Usta'nın en büyük gayesi müşterisine kebapları en lezzetli şekilde sunmak. Ustam, sıcak havalar arttı. Sen nasıl, zorlanıyor musun bu havalarda? Nasılsın, iyi misin?
8: Bu yılların vermiş olduğu tecrübeden kaynaklı. Alışkanlığımızdan dolayı sıcak fazla bizi etkilemiyor. Ya, oldu bitti, bu işin içindeyiz zaten. Ya mesleğimiz bu. Oldu bitti, bu işi yapıyoruz.
1: Valla alın teri kebapları bence daha lezzetli hale getiriyor. Ya, sen ne diyorsun?
8: Ya emek bunlar hep. Alın emek. Teri emek. Valla kebabın yazı kışı yok. 50 derece de olsa, 100 derece, 200 derece de olsa yine işimizi yapıyoruz.
1: Sofralarımıza gelen o mis kokulu ekmeklerin ardında görünmeyen kahramanlar var. Kimi sıcaktan kaçıyor, kimi ise Adil Usta gibi taş fırın ocağının tam karşısında sıcağa meydan okuyor. Evet Adil Usta'm, bu sıcakta orada havalar kaç derece?
9: Tahminen herhalde bir 50 derece vardır.
1: Mesaiye devam diyorsun ha?
9: Ekmeğe devam.
1: Ekmeğe devam. Emeğe de devam, ekmeğe de devam. Senin sayende biz de mis kokulu ekmeklerini yiyoruz.
9: Teşekkür ederiz, afiyet olsun. Bizler de bu sıcakta çalışmaya, emek vermeye devam ediyoruz.
1: Peki bu sıcaklardan sen kendini nasıl koruyorsun?
9: Bizler alıştık diyebiliriz. Mecburen çalışmak zorundayız, çalışıyoruz.
1: Çok teşekkür
9: etmeye devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de senin o güzel ekmeklerini yemeye devam edeceğiz.
9: Teşekkür ederiz, afiyet olsun.
1: Bunaltıcı havaya rağmen işinin başında olan emekçilerimizden Hüseyin Usta'nın yanındayız. Burada pide fırınının karşısında, ateşin karşısında elinin nuru, gözünün emeği, pideleri bizler için hazırlamaya devam ediyor. Evet Hüseyin Usta'm. Eline sağlık. Bu sıcakta zorlanıyor musun? Nasıl gidiyor?
10: Zorlanıyoruz ama tabii bu mesleğim 10 yaşından beri mesleğin içindeyim. Yani Görele Giresun, Görele pidesi bu. 10 yaşta içine alışık artık. Isıya da alışık yapıyor. Yanıyoruz tabii. Yani bu mesleğin sıcağın karşısında çalışmak iyi bir şey değil. Zor bir şey yani. Evet tabii, bir de bizim Görele pidesini böyle peynirimizi açarız, kıymalı, kavurmalı açarız, böyle güzel yani havaya zıplatırız. Müşterimiz taziye ederiz.
1: Gıda sektörünün emekçilerini dinledik. Biraz da büyüyen ve gelişen kentsel dönüşümle yenilenen İstanbul'da kentsel dönüşümün ardındaki görünmeyen kahramanları çekelim. Tekin abim, bu sıcakta inşaatta emeğini sürdürüyorsun. Zorluklar yaşıyor musun? Ne gibi zorlukları var?
2: Yani zorlukları var. Ekmek parası, ailemizi geçindirmek için mecbur ekmek parası olarak gelip burada inşaatlarda zor şartlarda çalışıyoruz. Allah'a şükür gene Allah can sağlığı versin.
1: Kasım abi, sen de bu inşaata emek verenlerden birisin.
11: Ya, zor meslek. Bizim meslekler böyle, herkesin yapamayacağı bir işler yapıyoruz. Patronlarımız ve daire sahiplerimiz inşallah bizlerden memnun kalırlar.
12: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
13: Temmuz 2026 Pazartesi sabahından günaydın sevgili izleyenler. Yeni bir haftada, haftanın ilk gününde Sabah Ajansı ile karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca dünyanın ve Türkiye'nin konuştuğu en sıcak başlıkları A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Hemen gündemdeki en sıcak başlıklarla da başlayalım. Yeni haftada tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak malum. Merakla beklenen NATO zirvesi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yapacağı basın toplantısıyla resmen başlamış olacak. Dünyanın önde gelen liderleri başkente gelmeye başladı. Önemli mesajların verileceği, tarihi kararların alınacağı toplantılar için Ankara'da tam anlamıyla hazırlanmış durumda. Peki salı ve çarşamba günleri zirve kapsamında neler yapılacak? İşte saat saat NATO zirvesi programına bakacağız şimdi.
14: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
15: Ve büyük gün geldi. Dünyanın gözünün çevrildiği 32 üyeli NATO buluşmasına saatler kaldı.
1: Zirve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Uluslararası Medya Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla başlayacak.
15: Dünya liderleri Ankara'da buluşacak. Dikkat çeken isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de bulunuyor.
16: Erdoğan'ı severim, iyi bir arkadaşım. Erdoğan harika bir lider. Çok güçlü biri, ordusu da öyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
15: 7 Temmuz Salı günü saat 12.45'te ATO Kongresyum'da Rutte, NATO Savunma Sanayi Forumu'nun açılış konuşmasını yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Rutte'ye eşlik edecek. Saat 14'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyecek. Saatler 17'yi gösterdiğinde ise NATO Dışişleri Bakanları İstanbul İşbirliği girişimi kapsamında külliyede bir araya gelecek. Saat 17.30'da Milli Savunma Bakanlığı'nın Ay Yıldız Yerleşkesi'nin kapıları savunma bakanları için açılacak. Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore savunma bakanları resepsiyonda buluşacak. 18.30'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği verilecek.
14: 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
15: Aynı akşam saat 19.45'te NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Saat 20.15'te ise Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları bir araya gelecek.
1: Tüm bunlar olurken zirveye yakın noktalarda kuş uçurtulmayacak. Günler öncesinden provası yapılan güvenlik önlemleri o gün üst düzeye çıkartılacak.
15: 8 Temmuz Çarşamba günü saat 10.45'te ise Erdoğan, Rutte ile birlikte NATO liderlerini resmi törenle karşılayacak. Saat 11'de liderlerle aile fotoğrafı çekilecek. 11.15'te ise zirve başlayacak. Liderler önemli mesajlar verecek. NATO zirvesi Çarşamba günü saat 15'te Rutte'nin zirve sonrası yapacağı basın toplantısıyla sona erecek.
13: Efendim, Ankara'daki NATO zirvesi küresel güç mücadelesinin yeni sahnesi oluyor. Amerika Birleşik

0: Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ziyareti yalnızca diplomatik bir temas değil, NATO'nun geleceği, ittifakın birliği ve Türkiye'nin yükselen stratejik ağırlığı açısından kritik bir sınav olarak görülüyor. Zirvede 10 milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları, Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişi ve Trump-Erdoğan diplomasisinin öne çıkması bekleniyor. Ayrıntıları da A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington'dan aktardı. Hemen dönelim.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi ziyareti ABD ana akım medyasında sadece bir diplomatik seyahat olarak değil, Trump'ın NATO içinde tutma, Erdoğan'ın ev sahipliğini öne çıkarma ve Türkiye'nin yükselen savunma sanayi rolünü gösterme operasyonu olarak okunuyor. Washington Post'a göre Ankara zirvesi öncesinde hazırlıklar sadece protokol düzeyinde değil, şehir, altyapı ve diplomasi düzeyinde de yapılıyor. Haberde Türkiye'nin Ankara'daki havalimanı ve yol ağını genişlettiği, NATO liderlerinin ise Trump'la gerilim çıkmaması için zirveyi kısa, kontrollü ve gösterişli tutmaya çalıştığı yazılıyor. Yani görüntü şu: liderler uzun tartışmalardan kaçınacak, ortak fotoğraf, güçlü ev sahipliği ve savunma sanayi mesajı öne çıkarılacak. Associated Press zirvenin asıl sınavını şöyle tarif ediyor: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin görevi Trump'ın ittifaka bağlılığını korumak. Çünkü Trump artık sadece kim ne kadar savunma harcaması yapıyor diye sormuyor. Müttefiklerden sadakat bekliyor. Özellikle İran Savaşı ve Hürmüz Krizi sırasında bazı Avrupa ülkelerinin Washington'a yeterince destek vermemesi Trump'ın NATO'ya bakışını sertleştirmiş durumda. Reuters'a göre Avrupalılar Ankara'da Trump'la İran, Grönland ve ABD'nin Avrupa'daki askeri angajmanını azaltması gibi konularda yaşanan gerilimleri yumuşatmak istiyor. Avrupa'nın vermek istediği mesaj şu: biz savunma harcamalarını artırıyoruz, kıtayı korumak için daha fazla sorumluluk alıyoruz. Ama zirvenin Türkiye açısından ayrı bir anlamı var. Washington Post, Türkiye'nin NATO içindeki statüsünün yükseldiğini, bunun iki nedeni olduğunu yazıyor: Erdoğan-Trump ilişkisi ve Türkiye'nin büyüyen silah üretim kapasitesi. Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip, boğazlar üzerinde stratejik kontrolü var ve savunma sanayi artık Avrupa'nın yeniden silahlanma sürecinde daha fazla dikkate alınıyor. Reuters Ankara'nın zirvede özellikle savunma sanayi ortaklıklarını büyütmek istediğini yazıyor. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin zirvede 10 milyarlarca dolarlık savunma anlaşmalarının açıklanabileceği söylemesi bu yüzden önemli.
0: Evet, son gelişmeler bu şekildeydi. İrfan Sapmaz'dan dinledik efendim. Devam edelim şimdi. Savunma sanayinde tarihi bir eşik daha aşılmış durumda. Milli balistik füze Tayfun, dünyada sayılı örneği bulunan bir kabiliyeti başarıyla sergiledi. Tayfun ilk kez denizde hareket halindeki bir hedefi tam isabetle vurmayı başardı. Hipersonik hızla gerçekleştirilen o kritik testin nefes kesen görüntülerine bakacağız şimdi.
2: Karadeniz'de nefesler tutuldu, gözler Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'daydı. Balistik füze Tayfun ilk kez arayıcı başlık entegrasyonuyla hareket halindeki su üstü bir hedefe kilitlendi ve hipersonik hızla ilerleyen füze yaklaşık 7 metre uzunluğundaki insansız deniz aracını tam isabetle vurarak saniyeler içinde imha etti. Bu test yalnızca tam isabet bir atış değil, aynı zamanda Türkiye'de bir ilk, dünyada ise sayılı örneği bulunan bir mühendislik başarısı olarak kayıtlara geçti. Türkiye bu atışla birlikte NATO bünyesinde bir balistik füzeyle su üstü hedefini imha eden ilk üye ülke unvanını da aldı. Hipersonik hızlara ulaşabilen Tayfun Blok 3 yüksek vuruş hassasiyeti ve uzun menzilli angajman kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Yüksek hızı sayesinde hava savunma sistemlerine karşı önemli avantaj sağlayan füze, istenmeyen çevresel hasarı en aza indirecek hassasiyetle Roketsan tarafından geliştirildi.
0: Ve Havelsan Milli Savaş Yönetim Sistemi Advent'i ilk kez bir NATO üyesi ülkeye ihraç etti sevgili izleyenler. Romanya'ya teslim edilen sistem NATO envanterine giren ilk Advent oldu.
3: Bismillah, NATO'yu serbest. Türk savunma sanayisinin deniz platformlarındaki milli komuta kontrol çözümü Advent Savaş Yönetimi

0: Tim sistemi, Havelsan tarafından ilk kez bir NATO üyesi ülkenin envanterine kazandırıldı. Romanya'ya yapılan teslimatla birlikte savaş gemilerinin beyni olarak nitelendirilen sistem NATO kapsamında kullanılmaya başlandı. Havelsan, cam roman korveti kapsamında Romanya'ya yapılan satışla birlikte yeni bir ihracat sürecini tamamladı. Anlaşma çerçevesinde gemiyle birlikte Advent sistemi de Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
1: Topu esayen etmek için hazır ol.
2: Bismillah, atış serbest.
0: Daha önce farklı coğrafyalarda Pakistan, Endonezya, Ukrayna, Katar, Umman, Nijerya, Malezya ve Şili gibi ülkelere ihraç edilen Advent, bu teslimatla ilk kez bir NATO ülkesinde görev almaya başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla yakın işbirliği içinde geliştirilen Advent Savaş Yönetim Sistemi, tek bir gemiyi değil birden fazla platformu aynı harekat resmi etrafında birleştiren kuvvet odaklı bir yaklaşımla tasarlandı. Müttefik kuvvetlerle birlikte çalışılabilirlik sunan Advent, küçük botlardan büyük muharip gemilere, kara konuşlu komuta merkezlerinden insansız sistemlere kadar farklı ölçekteki platformlara uyarlanabiliyor. Su üstü, su altı ve hava harekat ortamlarındaki çok sayıda platformda kullanılıyor. İnsansız deniz araçları için özelleştirilen Advent Rota Görev Yönetim Sistemi ile bu kapsam daha da genişliyor. Türk mühendisler tarafından milyonlarca satır koddan oluşan bir altyapı üzerine inşa edilen Advent, ilk olarak 2019 yılında ada sınıfı korvet TCG Kınalıada'da hizmete girmişti. Sonrasında TCG Ufuk, TCG Anadolu ve Cam Roman dahil olmak üzere giderek artan sayıda platforma entegre edildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara zirvesinde de Türk savunma sanayi yeteneklerinin anlatılacağı toplantılarda Advent'e yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.
3: Efendim, yazılı basınla devam edeceğiz şimdi. Yeni haftanın ilk gününde gazetelerin manşetlerine ve öne çıkan başlıklarına bakalım dilerseniz. Şöyle tek tek başlayalım Sabah gazetesiyle. Sabah'ın bugünkü manşetinde yetim kalplere Türkiye morali başlıklı haberi görüyoruz. Hemen kısaca paylaşalım, sonrasında detaylı aktaracağız. Yıkımın ve gözyaşının ortasında büyüyen Filistinli çocuklar Türkiye'nin desteğiyle kurulan yaz kamplarında moral buluyor. Kamplar İsrail soykırımıyla ailelerini kaybetmiş binlerce yetimi de umutla buluşturuyor. Gördüğünüz gibi aynı zamanda arkada Başkan Erdoğan'ın da fotoğrafını görüyoruz. Manşetteki fotoğraf karesinde yine Başkan Erdoğan'a da teşekkürlerini ve şükranlarını sunuyor Gazze'deki çocuklar efendim. Önemli başlıklar var, ancak daha sonrasını detaylandıracağız. İlk olarak manşetlere bakalım. 6 Temmuz 2026 Pazartesi manşetinde takvimde NATO'ya Ankara mesajı başlığı dikkat çekiyor. Hemen bakalım ayrıntılarına. Güvenlik konsepti değişiyor üst başlıkta. Ankara zirvesi ittifakın savunma sanayi, caydırıcılık ve güvenlik mimarisini yeniden kuracağı bir dönemin kapısını açacak. Türkiye 32 liderin katılacağı toplantıda ittifakın yeni yol haritasını masaya getirecek. NATO manşetini görüyoruz takvimde. Paylaşacağız detayları. Yeni Asır'la devam edelim şimdi. Yeni Asır'ın manşetinde de doğum günü faciası başlığındaki bir haberi görüyoruz. Bakalım kısaca. Balıkesir'de kontrolden çıkan kamyonet dereye uçtu. Feci kazada araçta bulunan sürücü Serkan Bulut 26 yaşında, Gizem Kıymaç 21 yaşında hayatını kaybediyor. Başak Keçeci ise ağır yaralanıyor. Üç gencin Altınkum köyündeki doğum günü kutlamasından dönerken kaza geçirdiği ortaya çıkıyor. Gencecikler henüz ne yazık ki feci bir kazada hayatını kaybetmişler. Allah'tan rahmet dileyelim biz de. Yeni Asır'ın manşeti de böyleydi. Türkiye gazetesiyle devam edelim. Hemen Türkiye'nin manşetinde dünyanın merkezi Ankara başlığını görüyoruz. Zaten gazetelerin ön plana çıkan başlıkları NATO haliyle. Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak 32 ülke liderinin yanı sıra 100 bakanın katılacağı NATO zirvesinde ittifakın yeni rotası çizilecek yazıyor. NATO güncellenecek, kritik rol Türkiye'nin üst başlıkları da atılmış ve elbette en dikkat çeken Türkiye'ye gelecek olan o isimleri de görüyoruz. Trump, Meloni, Sanchez, Macron, Starmer ve Mitsotakis, aynı zamanda Mersi de görüyoruz. Önemli isimler, önemli görüşmeler gerçekleşecek. Tabii ki en başta da Trump. Türk Günü'ne devam edelim şimdi. Türk Günü'nün manşetinde artık bu iş bitecek. Judy Dağı'ndan terörsüz Türkiye mesajı verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terör örgütünün silahlarını bırakması ve tasfiyesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla artık bu iş tamamen geride kalacak. Ülkede birlik, beraberlik hakim olacak dedi. Hazreti Nuh'un gemisi yeniden inşa ediliyor. Yine orada da yapılan bu etkinlikte o mesajı vermişti. Kardeşliğe sarılacağız, ülkemizde terör bitecek mesajları da verildi Judy Dağı'ndan efendim. Türk Günü manşeti de önemliydi. Akşamla devam edelim hemen hızlıca. Amerika Birleşik Devletleri'nin yerini Türkiye doldurur başlığını görüyoruz. Hollanda Genelkurmay Başkanı'nın sözleri bunlar bu arada sevgili izleyenler. Amerika'nın yerini Türkiye doldurur demiş. Hollanda Genelkurmay Başkanı Transatlantik İttifakı'ndaki kriz için Amerika Birleşik Devletleri askeri kabiliyetlerini geri çekerse Türkiye'nin rolü daha da büyüyecek dedi. Oldukça önemli bir söylem hem de Hollanda Genelkurmay Başkanı'ndan. Ve Ankara hazır. Türk Yıldızları selamlayacak ilk olarak. Detaylı bir şekilde paylaşacağız efendim. NATO'nun programında aynı zamanda 22 yıl sonra bir kez daha sahipliği yapıyor Türkiye biliyorsunuz. NATO zirvesi yarın Beştepe Külliyesi'nde başlayacak. Biz de yakından takip ediyoruz. Hürriyete bakalım hemen. Hürriyet'in manşetinde doktorları çarpıp kaçtı haberini görüyoruz. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi üretim görevlisi Fatih Ağa'nın meslektaşlarından topladığı milyonlarca lirayla Paris'e kaçtığı konuşuluyor. Haberin ayrıntılarına bakacağız. Yine Hürriyet'in sür manşetinde de NATO'nun geleceğine Ankara damgası başlığı dikkat çekiyor. Son olarak Milliyet'le devam edelim. 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden başkan düzeyinde ilk misafir Trump başlığını görüyoruz. Masadaki 4 başlığı paylaşmış Milliyet gazetesi de. Kritik ziyaret yarın Beştepe'de olacak. Tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Zirve öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ağırlayacak. Beştepe'deki Erdoğan-Trump zirvesinde iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı da aralanacak. O 4 başlığı da biraz daha yine paylaşıyor olacağız. Efendim yazılı basında manşetler bu şekildeydi. En çok da haliyle NATO gündemi hakimdi. Biz de yine NATO'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Haberlerimizi de sizlerle paylaşacağız. Şimdi bir yurda dönelim. Dilerseniz İzmir'den bir haberle devam edeceğiz. İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan bir plajda yaşlı bir kadın başörtülü anne ve kızına sözlü saldırıda bulundu. O anlarda cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Bu görüntüler aynı zamanda sosyal medyada da viral oldu. Haliyle de infial yarattı.
4: Anne ve kızına sözlü saldırıda bulundu. Sandalyeleri fırlatıp ortalığı birbirine kattı. Görüntüler İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı bir plajda kayıtlara geçti. Yaşlı bir kadın henüz bilinmeyen nedenle plajdaki başörtülü anne ve kızına sözlü saldırıda bulundu. Öfkesini kontrol edemeyen kadın eline geçirdiği sandalyeyi de yere fırlattı. Sözlü saldırıya uğrayan kız yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederek yaşlı kadına tepki gösterdi.
5: Siz bana bağırıyorsunuz. Nasıl söylüyorsunuz bana?
3: Efendim ekranlarınıza yansıyan bu görüntülerde İstanbul Arnavutköy'de kayda geçti. Bir elektrik direğinde patlama meydana geldi ve patlamalar mahallede paniğe sebep oldu. Direğin yanındaki binada yaşayanlar sokağa döküldü. Yaşananlar da cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.
4: Elektrik direği bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den. Ardı ardına yaşanan patlamalarla birlikte etrafa saçılan kıvılcımlar paniğe yol açtı. O anlarda en büyük korkuyu direğin hemen bitişiğindeki binada yaşayanlar hissetti. Olası bir yangın ihtimaline karşı bina sakinleri panikle kendilerini sokağa attı. Mahalledeki panik ve kaçışma anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre misafirleriyle birlikte oturduğu siteye girmek isteyen bir kişiyle güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede o tartışma bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Olayda 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
1: Oturduğu siteye girmek istedi. İçeri alınmayınca tekme, yumruk ve bıçaklar konuştu. İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre bir site sakini misafirleriyle birlikte içeri girmek istedi. Güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmayınca başlayan tartışma kısa sürede tekmeli bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga büyürken bir kişi eline aldığı ekmek bıçağıyla güvenlik görevlilerinin üzerine yürüdü. O anlarsa saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Çıkan kavgada 3 güvenlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
0: Sevgili izleyenler, İstanbul'u vuran sağanak yağış özellikle Boğaz kıyısındaki ilçelerde etkili oldu. Üsküdar ve Beşiktaş'ta büyük hasar oluştu. O noktalardan biri de Üsküdar'daki Tarihi Sahaflar Çarşısı'ydı. Nadide kitapların yer aldığı sahaflar ve hemen yanındaki Antikacılar Çarşısı ne yazık ki sular altında kaldı. Bilanço da oldukça ağır. Tarihi eser niteliğindeki kitaplar yok oldu. İddialara göre de yaşananlarda büyük ihmal var. Belediye yapılan uyarıların hiçbirini dikkate almamış.
2: Burada bir tarihi bir kültürü dün bir suların altına gömdük.
3: Binlerce kitabın suyun altına kaldı.
4: El yazma eserdi, kimi de yazarının ilk basılanıydı. Hepsinin tarihi ve kültürel değeri vardı ama alınmayan önlemler sahaflar çarşısındaki kitapları adeta talan etti.
5: 4 Temmuz günü İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli yağış Üsküdar'da bulunan sahaflar çarşısında baskına neden oldu. Yüzlerce kopyası bile bulunmayan ve tarihi eser sayılan kitap buradan çuvallarla çıkarıldı. Bir daha kullanılamayacak hale geldi.
6: Bizi asıl üzen eski bir sahaf olduğumuz için elimizde Osmanlıca kitaplar var. Eski evrak, fotoğraf, kartpostal gibi daha kıymetli, nadir bulunur, az bulunur şeyler var. Onlar zarar gördü. Onlara çok üzüldük özellikle.
7: Kitaptan çok üzüldüğüm kitaplar oldu. Zaten zor çıkıyor, zor bulunuyor. Koleksiyonluk malzemeler. Yani bunlar tamamen suyun içinde kaldı. Bak hemen açıldı. Yani içi su gibi bakın.
5: Hasar sadece sahaflar çarşısıyla da sınırlı değil. Hemen ilerisinde bulunan Üsküdar Kapalı Çarşı'da da pek çok değerli eşya bir daha kullanılamayacak, satılamayacak hale geldi.
8: Benim orada tüfeklerim 4 tanesi gitti. Her biri 45-50 bin lira tüfeğin tanesi. Malcanın yongasıdır. Benim nerede maksat? Şimdi 200 bin lira masrafım var. Bak bu saatte pazar günü geldim bak tere bak.
4: Antikacılarında sahaflarında yardımına müşterileri olan koleksiyonerler koştu.
9: İlk kitaplarım ben buradaydım. İlk gittiğim sahaf burasıydı.
10: Hem yani maddi hem de manevi olarak destek için buraya geldik.
4: Yaşananlar ilk değildi. Her sağanakta çarşıyı su basıyordu. Üsküdar Belediyesi ise şikayetlere ve uyarılara aldırış etmedi.
5: Esnafın iddiasına göre bölgede bulunan mazgallar uzun zamandır temizlenmemiş, giderlerse tıkalıydı. Esnaf durumu defalarca yetkililere bildirmiş olmasına rağmen konuyla ilgili hiçbir önlem alınmadı.
11: Nerede baksanız bir 10-15 santim yükseklik var. Orayı aşıp orada mazgalar tıkalı olduğu için su direkt çarşının içerisine akmaya başladı.
9: Şu baş taraftaki merdivenler şelale şeklinde meydandaki bütün su buraya aktı. Buradaki baskının sebebi odur.
0: Sevgili izleyenler, İstanbul Şile'de yoğun dalga ve akıntı sebebiyle alınan tedbirlere rağmen iki ayrı noktada denize giren 3 kişi akıntıya kapıldı. Ki cumartesi günü de yaptığımız yayınlarda sağanağın etkili olduğu gün o noktalarda denize girmenin yasak olduğunu bizler de paylaşmıştık. Her yerde de paylaşılmıştı. Ancak ne yazık ki dinlenmedi. Ahmetcan Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları da devam.

0: devam ediyor. Sarıyer'de ise serinlemek amacıyla denize giren 16 yaşındaki bir çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Neyse ki ekipler küçük çocuğa zamanında ulaştı.
1: Serinlemek için denize giren 3 kişi akıntıya kapıldı. Biri hayatını kaybetti. 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Şile Kaymakamlığı sabah saatlerinde Ayazma Plajı ve Ava Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girişleri yasakladı. Yasağın ardından Sofular Mağarası ve Akçakese Köy Ağzı mevkiinden 3 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. Arama çalışmaları sonucu Ahmetcan Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı. İsa Bodur'la Umut Gümüş'ü arama çalışmaları sürüyor. Sarıyer'de ise serinlemek için denize giren 16 yaşındaki çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda çocuk marina içerisinde demirli bulunan bir teknenin altında sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Sudan çıkarılan çocuğa olay yerinde kalp masajı yapıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.
0: Bir kez daha hatırlatmakta fayda var efendim. Bu yasakları, uyarıları, uzmanların uyarılarını dikkate almak gerekiyor. Şimdi Karadeniz'de de etkili olan dalga ve rip akıntısı tehlikesi sebebiyle Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaeli ilçelerinde denize girmek yasaklandı. Samsun'da ise tüm uyarılara rağmen denize giren 4 kişilik gruptan biri ne yazık ki hayatını kaybetti. 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.
2: Karadeniz'de tehlike büyüyor. Sakarya'nın 3 ilçesinde yüksek dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı. Karasu, Kaynarca ve Kocaeli ilçelerinde denize girişler kaymakamlık kararıyla yasaklandı. Sahillere kırmızı bayrak çekilirken can kurtaran ekipleri vatandaşları denizden uzak durmaları konusunda uyardı. Samsun'da denizde bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren yabancı uyruklu 4 kişilik akraba grubundan 3'ü dalgalara kapıldı. Can kurtaran ekipleri ve vatandaşların desteğiyle dalgalardan kurtarılan 3 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin tedavisi ise sürüyor. Yetkililer bölgede boyu 1,5-2 metreye ulaşan dalgalar ve rip akıntısı nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.
0: Ve bir anlık dalgınlık dakikalar süren panik dolu anlara dönüştü. Antalya'da 1 yaşındaki Firas elindeki anahtarın düğmesine basınca kendini arabanın içine kilitledi. Onu kurtarmak da oldukça zor oldu. O anlarda neler yaşandı bakalım şimdi.
3: Firas!
4: Defalarca seslendiler, dikkatini çekmeye çalıştılar, kapılara ve camlara vurdular ama bir türlü sonuç alamadılar.
3: Çocuk oradaydı.
4: Antalya'da denizden dönen aile otomobilleriyle evlerine gitmek için hazırlanıyordu. O esnada oğlunu arabanın arka koltuğuna oturtan babanın dikkatinden kaçan şey anahtarın çocuğun elinde olduğuydu. Baba ön koltuğa geçmeye hazırlanıyordu ki küçük Firas anahtardaki düğmeye basıp aracın kapılarını kilitledi. Bir yandan mahsur kalan 1 yaşındaki çocuğu sakinleştirmek, bir yandan da kapıyı açmak için büyük çaba sarf edildi.
3: Abi onu indirsen var ya, o dönüşü var ya, indirsen girmiştir.
4: Çevredekilerin ve babanın denemeleri işe yaramayınca itfaiye ekibinin cam kırma müdahalesine sıra geldi.
5: Çocuk havasızlıktan ölecek içeride.
4: 45 dakika boyunca içeride bunalan ve korku dolu anlar yaşayan minik Firas arabadan çıkarılınca babasına kavuştu.
6: Ay yavrum, ben küçüğüm işte ya.
4: Endişe dolu anların ardından hem baba hem de Firas derin bir nefes aldı.
0: Allah razı olsun. İstanbul Pendik'te yolu kapatıp trafiği tehlikeye düşüren sürücüler sanal devriye ekiplerince yakalandı. 6 sürücüye toplamda 289.986 lira idari para cezası uygulandı.
2: Düğün sevinci trafikte tehlikeye dönüştü. Kural tanımaz konvoyun faturası ağır oldu.
7: Ben evimde otururken şu rahatsızlığı çekmek zorunda değilim.
2: İstanbul Pendik'te bir düğün konvoyu yolu kapatarak hem trafiği aksattı hem de tehlikeye attı.
7: Toplantıdaydım, şu kişi yüzünden toplantı ödedim.
2: Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından sanal devriye ekipleri harekete geçti. Konvoy oluşturan sürücülerin trafik akışını kısmen durdurduğu ve diğer araçların geçişini engellediği belirlendi. Ekiplerin çalışmalarıyla plakaları tespit edilen sürücüler kısa sürede yakalandı. 6 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 289.986 lira idari para cezası uygulandı.
0: İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2 ayının saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Osman Gültaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Ayılarsa her yerde aranıyor.
8: Evet, doğru. Ayı.
9: Ayı gelmiş. Baba teyze sus kızım.
1: İzmir'de yaşanan ayı faciasının ardından saldırgan hayvanların yakalanması için bölgede arama çalışmaları sürüyor. 70 yaşındaki Osman Güntaş, İzmir Seferihisar'da evinin önündeki kanepede uyuduğu sırada gece saatlerinde bölgeye inen iki ayının saldırısına uğradı.
10: İddialara göre Atatürk Mahallesi'ndeki vatandaşların bir ayının haricinde başka bir ayının daha olduğu, vatandaşlar işte bu konudan dolayı tedirgin.
11: Hemen zaten amcam yaz olduğu için hep dışarıda yatar, kışın içeride yatar. Evet, bir anda sesini duymamızla başladı her şey. Amcamın sesini duyduk, annenle beraber hemen koştuk buraya. Babam evde olmadığı için annenle beraber koştuk. Hemen buraya geldiğimizde elimizde fenerle. Amcam yatağından uzaklaştı bir biçimde, ileride dikenlerin olduğu kısımda.
12: 20 metre sürüklemiş ayı.
11: 20 metre sürüklendi. Ondan sonra ışığı tuttuğum an ayıyla göz göze gelmem, amcamın yerde sırt üstü bir şekilde yatmasını görmem bir oldu zaten. Ayı bildiğin üstüne çıkıp amcamın tepiniyordu.
1: Anne ayı ve yavrusunun saldırısında ağır yaralanan Osman Gültaş hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Gültaş hayatını kaybetti.
13: 15 gün önce adamın ağırlığına girdi, erkeciydi. Bugün, dün akşam da bu vaka.
14: Ben 58 yaşındayım. Bu dağların, Doğan Bey dağlarında aşağı yukarı 30 yıldır hayvancılıkla uğraştım. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum.
1: Olayın ardından bölgede inceleme başlatılırken saldırgan ayıların bulunması için çalışmalar sürüyor.
0: Efendim, ekranlarınıza yansıyan bu görüntüler de İstanbul Avcılar'da kayda geçti. Kızıyla direksiyon çalışması yapan bir sürücü otomobili park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten boş araziye düştü.
2: Fren yerine gaza bastı. 5 metrelik şarampole düştü. Baba ve kızı hastanelik oldu. İstanbul Avcılar'da bir baba kızına direksiyon dersi vermek için sürücü eğitim alanına gitti. Sürücü aracını park etmek istediği sırada fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikteki şarampole düşerek ters döndü. Babasının kaza yaptığını gören kız yardımına koşmak istedi ancak dengesini kaybedip düşerek o da yaralandı. Hastaneye kaldırılan baba kızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
0: İstanbul Şişli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Baskınlarda 3 kişi gözaltına alınırken 239 kilo da uyuşturucu ele geçirildi.
15: Aç kapıyı!
1: 239 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Belirlenen hedeflerin ardından 4 Ağustos'ta düğmeye basıldı. İstanbul Şişli'de 3

0: ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin adreslerinde yapılan aramalarda 239 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
1: Efendim, ilginç bir hırsızlık haberiyle devam edeceğiz şimdi. İstanbul Ataşehir'de iş yerinin önünde duran uydu antenlerini iki kişi çaldı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
0: İş yerinin önünde duran uydu antenlerini el arabasına yükleyip kaçtılar. Hırsızlığın adresi İstanbul Ataşehir. Plastik atık toplayan iki kişi iş yerinin önünde duran uydu antenlerini fark etti. Etrafı kontrol eden şüpheliler antenleri çalıp el arabasına koydu ve hızlıca olay yerinden uzaklaştılar. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
1: Sevgili izleyenler, son zamanlarda sıklıkla paylaştığımız haberlerden bir tanesi estetik mağdurları. Antalya'da estetik işlem sonrası dudağında doku kaybı yaşadığını öne süren 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu'nun 7 yıldır süren hukuk mücadelesi devam ediyor. Ceza davasında beraat kararı verilirken tüketici mahkemesi yaklaşık 994 bin lira tazminatı hükmetti. Dosya ise istinaf sürecinde.
2: Dudağımın durumu bu şekilde, gülüşüm yok, yemek yemek problem.
3: Estetik işlem sonrası dudağı çürüdü. Antalya'da yaşayan 47 yaşındaki aşçı Songül Uzunoğlu, gözaltı estetik işlemi için merkeze başvurdu. Yüzüne işlem uygulandı fakat dolgular tutmadı. Estetik müdahalelerin telafisi için de dudak dolgusu önerildi.
2: 2019 yılları içerisinde bir arkadaş tavsiyesiyle Antalya'da gittiğim bir güzellik merkezine gözaltı ışık dolgusuyla başvuruda bulunmuştum. Merkez yönlendirmesiyle yağ grafit işlemi yapıldı. Ben gözaltıma müdahale istemiştim fakat yüzüme falan da yapıldı. 3 kez tekrarlandı bu operasyon ama dolgular olmadı. Yüzümde tuhaflık, orantısızlık falan olduğu için 4.sünü telafi amaçlı yapacaklarını söylediler. Ben de kabul ettim çünkü çok kötü görünüyordu zaten. 4.sünde dudağıma da bir dolgu işlemi yapıldı.
3: Uzunoğlu son müdahalenin ardından dudağını besleyen damarın tıkandığını ve dudağında kalıcı doku kaybı oluştuğunu öne sürdü.
2: Dolgu işlemi sırasında ben dudağı besleyen ana damar tıkandı ve dudak dokumu tamamen kaybettim. 2019 yılı süreci içerisinden beri ben hala sağlık sorunları ve tedaviler ve hukuk mücadelesi veriyorum.
3: Kadının geçirdiği çok sayıda operasyonla dudağı yeniden oluşturulmaya çalışıldı. Ancak tedavi süreci halen devam ediyor. Doktorlar hakkında açılan ceza davasında mahkeme kesin illiyet bağı kurulamadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Tüketici mahkemesi ise maddi ve manevi olmak üzere toplam 994.331 lira tazminata hükmetti.
2: 2019 yılında açılmış bir hukuk sürecim var. Doktor ceza davasının ceza almadı çünkü taksirle adam yaralamadan açıldı bu dava.
3: Kararın ardından taraflar istinafa başvurdu. İstinaf incelemesi ise henüz tamamlanmadı.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nin resmen başladığını duyurdu. Bu sefer de Türk Bilim Heyeti, küresel iklim değişikliğinin izlerini yerinde inceleyecek.
3: Türkiye kutup araştırmalarında vites yükseltti. Bilim insanları bu kez de Kuzey Kutbu'na doğru demir aldı. 6. Arktik Bilim Seferi başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır müjdeyi sosyal medyadan verdi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yürütülen seferler aralıksız sürüyor. Bilim heyeti okyanus biliminden biyolojiye, kimyadan uydu sistemlerine kadar tam 12 farklı alanda

0: Türk ekibine dünya genelinden 3 yabancı araştırmacı da eşlik ediyor.
1: Efendim, Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı Etna bir kez daha faaliyete geçti. 26 Haziran'daki volkanik hareketliliğin ardından gökyüzüne yeniden kül ve lav püskürten volkan hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Yoğun kül bulutu sebebiyle Catania Havalimanı'nda uçuşlara kısıtlama getirildi.
2: Avrupa'nın dev volkanı Etna sessiz öfkesini açığa çıkardı. İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasında bulunan Etna yanardağı günlerdir faal halde. 26 Haziran'da Etna'nın zirvesindeki Voragine kraterinde oluşan yarıkla başlayan volkanik aktivite son püskürmeyle yoğun bir seviyeye ulaştı. Volkanın zirvesinden yükselen yoğun kül ve duman bulutu gökyüzünde yaklaşık 1,5 kilometre yüksekliğe erişti. Kilometrelerce uzaktan görülebilen dev kül bulutu bölge sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Etna'nın yaydığı dumanların yüksek seviyelere ulaşması bölgedeki sivil hava trafiğini de etkiledi. Catania Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı Etna'da süren volkanik aktivite nedeniyle Catania varışlı uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Havalimanında yalnızca sınırlı sayıda kalkış uçuşuna izin veriliyor. Etna'dan püsküren kızgın lav ve kor parçaları yakın çekim kameralarla da saniye saniye kaydedildi. Turuncu ve kızıl tonlarda parlayan lav akışı karanlığı aydınlatarak görsel şölen meydana getirdi. Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna yaklaşık 3300 metrelik yüksekliğiyle aynı zamanda kıtanın en büyük volkanı olma özelliğini taşıyor.
1: Sevgili izleyenler, Dünya Kupası'nda çifte standart tartışması var. FIFA Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören Amerikalı futbolcu Fuller'ın Balogun'un cezasını erteledi. Ve kararın ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump FIFA'ya doğru olanı yaptıkları için teşekkür ediyorum mesajını paylaştı. Karar spor dünyasında tartışma başlattı.
3: FIFA Barış Ödülü'nün ilk sahibi ABD Başkanı Sayın Donald Trump.
2: FIFA'nın kararı Dünya Kupası'nda fırtına kopardı. Trump'tan anında teşekkür mesajı geldi. 2026 Dünya Kupası'nda tartışmaları alevlendiren karar FIFA'dan geldi. Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ABD'li yıldız Florin Balogun'un cezası ertelendi. Böylece Balogun son 16 turda Belçika karşısında sahaya çıkabilecek.
4: Öncelikle şunu söylemem önemli. Elbette ki tamamen kasıtsızdı. Eminim birçok kişi bunu biliyordur. Ama hakemin tercihi elbette onun tercihiydi. Ancak bence doğru karar değildi.
2: Kararın ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken açıklama geldi. Trump doğru olanı yaptıkları ve büyük bir haksızlığı ortadan kaldırdıkları için FIFA'ya teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. FIFA'nın kararı spor kamuoyunu ikiye böldü. Bir kesim kararı adaletin yerini bulması olarak değerlendirirken diğer kesimse ABD'nin ev sahipliği nedeniyle çifte standart uygulandığını savundu. Sosyal medyada tartışmalar çığ gibi büyüdü.
1: Yazılı basınla devam edelim efendim. Saatlerimiz 6.42'yi gösterirken Türkiye Gazetesi'ne bakacağız. Türkiye'nin manşetinde dünyanın merkezi Ankara başlığını görüyoruz. Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak 32 ülke liderinin yanı sıra 100 bakanın katılacağı NATO zirvesinde ittifakın yeni rotası da çizilmiş olacak. NATO güncellenecek. 77 yıllık NATO'nun tarihindeki en önemli zirvelerden biri olarak tarihe geçecek gibi görünüyor efendim. 32 müttefik ülke NATO 3.0 denilen ittifakın yeni dönemini şekillendirecek. Esenboğa, Ankara Havalimanı ve Mürted askeri üssü aktif edildi. Külliye ve oteller çevresinde de sıkı tedbirler alındı. Kritik rol yine Türkiye'nin olacak. Hemen soldaki habere bakalım. Türk ekibi kutupta okyanusu tarıyor. Geçtiğimiz dakikalarda paylaştık bu haberi. İstanbul'dan Oslo'ya giden 12 kişilik ekip daha sonra Tromso'dan gemiyle dünyanın kuzey

0: ucuna geçti ve oradaki bilim heyetimiz örnekler toplayıp 12 önemli projeye de imza atacak. Hemen altındaki haberlerle devam edelim efendim. İsrail kuşatmasını çelik kubbe kıracak başlıklı habere bakalım. Türkiye tehdidi yıllar önce fark etti. Tel Aviv Balkanlara baskı yapıyor. Güney Kıbrıs'a Barak Emix, Yunanistan'a Aşil Kalkanı, Romanya'da Spider füze sistemlerini yerleştiren İsrail Türkiye'yi kuşatmak için Bulgaristan, Arnavutluk, Sırbistan, Macaristan ve Moldova ile de görüşüyor. Uzmanlar Ankara Savunma Sanayi ve Çelik Kubbe ile bu kuşatmayı etkisiz kılacak stratejik hamleler yapıyor dedi. Son başlıkta Suriyeliler akın akın evine dönüyor. Okulların kapanmasıyla birlikte Türkiye'deki Suriyelilerin gidişi de hızlandı yazıyor haberin detaylarında. Devam edelim efendim. Türkiye gazetesindeki haberleri kısaca paylaştık sizinle. Şimdi 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısı 11'den 27'ye yükselecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2053 yılında 48 saatte tüm Türkiye'nin gezilebileceğini söyledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. 2028 yılına kadar hızlı trenle bağlanan il sayısı artacak. Hedef 48 saatte tüm Türkiye'yi gezebilmek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerini duyurdu. Bakan Uraloğlu, demir yollarında yapılan yatırımların ulaşım ağlarını geliştirmenin ötesinde ekonominin ve şehirlerin ritmini değiştirdiğine de dikkati çekti. Son 24 yılda 355 milyar dolarla ulaştırma ve altyapı alanında tarihi yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. 2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağının bugün 2251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 14.009 kilometreye yaklaştığını açıkladı. Ayrıca ana hatların yanı sıra 439 kilometrelik 286 iltisak hattı işletildiğinin bilgisini de paylaştı. 2028 yılına kadar 608 kilometre iltisak hattına ulaşmayı planlıyoruz. 13 olan lojistik merkez sayımızı 25'e çıkarmayı planlıyoruz. Demir yolu hatlarımızı 2028'e kadar 17.287 kilometreye, 2053 yılında ise 28.590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Halen 4.164 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Sevgili izleyenler, Nevşehir Kapadokya'da Atçılık Kültürü Festivali düzenlendi. At üzerinde kılıç, ok ve mızrak kullanılan gösterilerde cirit oyunu da oynandı. O renkli görüntüleri taşıyalım ekrana şimdi.
1: At üzerinden atışlar yapıldı, hedefler tam isabet vuruldu. Nevşehir Kapadokya'da düzenlenen geleneksel savaş sanatları gösterisi adeta nefes kesti.
3: İkinci Uluslararası Kapadokya At ve Atçılık Kültürü'nün yaşatıldığı Göreme Festival alanında ziyaretçiler ise yoğunluk oluşturdu. Festivalin en dikkat çeken gösterisi ise cirit gösterisi oldu.
1: Bravo! Cirit gösterisinde atlılar pistin tozunu attı. Her iki takım da birbiriyle kıyasıya mücadele etti. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
4: Oo, bravo! İsmail İsabet, Azap takımı attı 4 puan.
1: İl Jandarma Komutanlığı'nın atlı okçuluk takımı manej içerisinde hedefleri tam isabetle vurdu. Gösteride mızraklar da kullanıldı.
5: Süvarimiz verdiği hedefleri.
1: Temsili hedeflere yapılan hamleler göz doldurdu.
0: Efendim, Denizli'de yaşayan Turan Çetin yarım asra yaklaşan demir ustalığını sanatla buluşturdu. Çetin'in hurda, demir ve metallerden yaptığı eserler büyük beğeni topluyor.
6: Hurda parçalar onun elinde sanata dönüşüyor. Ortaya işte bu eserler çıkıyor. Görüntüler Denizli'den.
7: Turan Çetin 60 yaşında demir ustası.

0: ustaydı, emekli oldu. Yarım asra yaklaşan ustalığını şimdi sanatla buluşturdu.
1: Çocukluk yıllarından bu yana hurda demir ve eski eşya toplayan Çetin, emekli olduktan sonra kurduğu atölyesinde metal parçaları yeniden şekillendiriyor.
2: Ben demircilik yıllarında, 89'da dükkan açtım, demirciydim ben. Daha sonra emekli olduğum zaman böyle bir işe gireyim diye düşündüm. İlk demircilik yılında yapmış olduğum bir horoz vardı, o şu an dışarıda, kaldırımın üzerinde. Tekrar o bana bir ilham kaynağı oldu, işi bıraktıktan sonra bu işlere böyle başladım.
1: Turan Usta geri dönüşüm malzemelerini estetik ve anlamla harmanlıyor.
0: Eski dikiş makinalarının parçaları, otomobil parçaları, çatal, kaşık, bıçak setleri, vidalar, oraklar ve daha birçok hurda malzeme Turan Çetin'in ellerinde birer sanat eserine dönüşüyor.
1: Bugüne kadar robot figürleri, kartallar, geyikler ve çeşitli hayvan heykelleri yapan Çetin, eserlerini hiçbir çizim olmadan sadece hayal gücüyle şekillendiriyor.
2: Tasarım yapmıyorum. Direkt ben kafamda, yani hayal gücüyle yapılan ürünler bunlar şu anda. Böyle bir tasarım yok. Sadece tasarım nedir? Kafamızda oluşturduğumuz hayal. Hurda'ya gittiğim zaman, hurda gezerken görmüş olduğum herhangi bir parça, diyelim ki ne olabilir, bir çay tepsinin kurtları. Mesela onları dahi bir bıyık şeklinde görebiliyorum. Ondan sonra herhangi bir somuna veya rulman biliğe göz şeklinde, gerçi herkes ona bağdaştırabilir de göz gibi. Bu tür metalleri ben direkt ben kafamda oluştururak topluyorum.
1: Atölyenin duvarında yer alan "her atık parça çöp değildir" sözü, Turan Usta'nın üretime ve hayata bakışını en yalın haliyle yansıtıyor.
2: Bu işlerde atık metal olur, bıçak olur, çatal olur ya, onların bile mahsur olur, makine mahsur olur, diş makinesi, cıvat olur, somun olur. Onların birer geri dönüşüm olduğunu, çivilerin dahi bilmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımız onu bilirlerse, böyle bu işleri yapan kişileri de verebilirler. Onlar geri dönüşüm, bunları kullanabilirler.
1: Turan Çetin her eserine hem emeğini hem de hayal gücünü yansıtıyor.
2: Gözleri bildiğimiz bilye, büyük bilyelerden oynadığımız. Göz perdesi de bilezik gibi, honik gibi geçen demir parçası var balkonlarda onlardan. Kaşları da 8'lik inşaat demiri. Bunu da bu şekilde temizleyerek yaptım. Bu da saçlardan yapmış olduğum boynuzlar. Bunu diyelim ki keserken yine üçgen gibi kesiyorsunuz. Sıfırdan geriye doğru 32 santim oval verip bu hale geliyor bunlarda.
3: Efendim, özel dosya bir haberimizle devam edeceğiz şimdi. Ankara'daki NATO zirvesine 32 ülkenin liderleri katılacak. Birçok önemli başlığın ele alınacağı zirvede liderlerin duruşları ve davranışları da önemli olacak. Kim nasıl tokalaştı, jest ve mimikleri nasıldı, hepsi dikkatleri çeken önemli başlıklar arasında olacak kuşkusuz. Zira zirvede sergilenen beden dili ülkeler arasındaki ilişkilerin yönünü anlamak için de kritik ipuçları barındırıyor.

0: NATO üyesi ülkelerin liderlerinin bir arada olduğu bir organizasyon aslında beden dili konusunda, görsel iletişim konusunda bize bu konuya özel bir görsel şölen sunuyor.
1: NATO üyesi 32 ülkenin liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'da buluşacak. Zirvede önemli başlıklar ele alınacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.
2: O görüşmelerde beden dili çok önemli. Liderlerin doğrudan göz teması kurması ve samimi tokalaşmalar ikili ilişkilerde güven ve yakın büyük göstergesi. Liderlerin oturuşları, mimikleri ve aralarındaki fiziksel mesafe resmi metinlere veya diplomatik açıklamalara yansımayan duygusal atmosferi dışarı vuruyor. Örneğin ABD Başkanı Donald Trump'ın muhatabını aniden kendine doğru çektiği o agresif tokalaşma şekli hafızalardan silinmedi. Ankara'da da benzer güç savaşlarını görmek mümkün. Zira Trump, NATO'nun İran Savaşı'nda Washington'a yeterli destek vermediğini söyleyerek ittifakı sert şekilde eleştirmişti.
0: Avrupalı liderlerle tokalaşırken sanki bizim kurban pazarlığımızda elimizi böyle aşağı yukarı ileri geri itip çekmemiz gibi vardır ya bizim kültürümüzde. Kendisi de sanki öyleymiş gibi diğer liderlerle o şekilde

0: protokolde, diplomaside hiç hoş karşılanmayan bir üslup.
1: Tokalaşma sırasında elin üstte kalması veya iki liderin birbirlerinin dirseğine veya omuzuna dokunması, genellikle diplomatik üstünlük kurma veya ittifakı vurgulama çabası olarak yorumlanıyor.
0: Liderler arasında güç savaşlarında özellikle dominant tokalaşma ya da baskın tokalaşma şeklini çok görüyoruz. Bu şekilde gelen biri işte avuç içi 45-50 derece aşağı bakacak şekilde elini uzatıyor ve karşı tarafta ister istemez avuç içi yukarıya bakacakmış şekilde onun elini tutmak zorunda kalıyormuş gibi. Fakat şöyle de bir şey var. Bu mesaj herkeste işe yaramıyor aslında. Çünkü o avuç içini aşağı doğru uzatan kişi, yani el sırtı görünen kişi, hem muhatabına hem de onu izleyen kişilere, eğer medya çekiyorsa tabii ki dünyaya, ben bu görüşmeye, bu müzakereye daha baskın, daha güçlü başlıyorum mesajı veriyor aslında. Lakin o şekilde biriyle tokalaşıldığında görüyoruz hep yine zirvelerde, siyasilerin iletişimlerinde diğer kişi diğer elini o kişinin, muhatabının elinin üzerine şöyle biraz dokundurduğu zaman, tuttuğu zaman aslında bu mesajı aldığını ifade ediyor ve onun o baskın durumu aslında eşitleniyor.
1: Basın karşısında liderlerin kameralar karşısındaki jest ve mimikleri, yapılan anlaşmalardan ya da görüşmenin gidişatından duyulan memnuniyeti yansıtıyor.
0: Protokol, özellikle diplomaside, protokol görüşmelerinde, toplantılarda koyu renk elbise, lacivert takım elbise ya da siyah takım elbise olmazsa olmazdır. Aslında siyah takım elbise olmazsa olmazdır ama lacivert giyenler de var tabii ki.
1: Zirvenin bir diğer şifresi ise kıyafetler. Kırmızı kravat, meydan okuyorum ve kararlıyım demek. İttifakın rengi mavi ise güvendeyiz ve istikrarlıyız mesajı veriyor. Diplomatik ağırlık isteyenlerse bordoyu tercih ediyor.
0: Trump bu durumda her zaman kırmızıyı tercih etti. Kırmızı kravat takacak çünkü o her zaman işte güç bende, ben liderim, otoriteyim ve buradayım, her zaman buradayım. Çünkü kırmızı daha dikkat çeken bir renktir, görünen bir renktir. Dolayısıyla o da hep görünmeyi sevdiği için bunu tercih eder. Mesela bordo kravat takanlar olabilir. Bordo neyi ifade eder? Gücü ve otoriteyi ifade eder bordo kravat. Aynı şekilde siyah da aslında gücü ifade eder ama siyahın asaleti de vardır. Onun yanı sıra ciddiyeti de ifade eder. Lacivert neyi ifade eder? Otoriteyi ve aslında derleyip toparlamayı, iş bitiriciliği ifade eder. Lacivert kravat tercih edilebilir.
1: Ve tabii ki ayakkabılar. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama takım elbise altına giydiği beyaz spor ayakkabılarıyla yine kuralları esnetecek gibi görünüyor. Bu durum zaman zaman kriz olarak görülse de Rama, Batı dünyasına dinamik, genç ve kuralları esnetebilen modern bir ülkeyiz mesajını veriyor.
0: Arnavutluk Başbakanı gene beyaz spor ayakkabı giyer mi? Evet giyer, çünkü artık onunla o özdeşleşti ve biraz aslında otoriteyi yok sayıyor ya da diplomasiyi sanki o kadar çok önemsemiyormuş gibi, daha çok protokol kurallarını önemsemiyormuş gibi onunla özdeşleşti ve yine aynı şekilde beyaz spor ayakkabı giyeceğini düşünüyorum. Çünkü sadece bu zirvede değil, diğer etkinliklerinde de beyaz spor ayakkabı tercih ediyor Arnavutluk.
2: Şimdi gözler Ankara'ya çevrilmiş durumda. Zirvede alınacak kararların yanı sıra liderlerin vereceği beden dili de merak ediliyor.
1: Başkan Erdoğan da başta Gazze olmak üzere dünyadaki tüm sorunları yine kararlı bir duruşla liderlerle görüşecek.
0: Gazze'de insanlar hayatlarını kaybediyor. Çocuklar, kadınlar aynı şekilde evlerinden, yurtlarından oldular. Bir şekilde onlara karşı, bizim mazluma karşı yardımcı olmamız lazım. Dünya olarak, sadece Türkiye olarak değil, dünyanın birçok yerinde yaşanan sıkıntılar var ve bunları dile getirdikleri zaman aslında sert bir üslupla bizim karşımıza çıkamazlar. Çünkü bunlar gerçekten, bu durumlar, bu yaşanan olumsuzluklar aslında

Sabah Ajansı'nda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 7 olmak üzere. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Öncelikle yurttan sıcak haberlerle başlayalım. Dilerseniz bir yangın haberiyle başlayacağız. İlk olarak sevgili izleyenler, Bursa'da yaşandı. Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarıyla alevler söndürüldü. Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet mahallesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatte söndürdüğü yangın nedeniyle geri dönüşüm tesisinde maddi hasar meydana geldi. Ve bir kaza haberi var şimdi de sırada. Tokat'ta tıra arkadan çarpan otomobil hurda yığınına döndü sevgili izleyenler. Ağır yaralanan 21 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza Tokat Turhal Karayolu Ulaş Kavşağı'nda meydana geldi. Otomobil aynı istikamette ilerleyen tıra arkadan çarptı. Araç hurda yığınına döndü. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili de inceleme başlatıldı. Çorum'da bir düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendikleri değerlendirilen ve aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi hastanelik oldu. Olay kent merkezinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi sevgili izleyenler. Düğün merasimi için salonda bulunan çok sayıda davetli ikram edilen yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler yaşayan davetliler hastanelere başvurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu 50 kişi Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yazılı basınla devam edelim efendim şimdi. Takvim gazetesine bakacağız. Hemen takvimin manşetiyle de başlayalım dilerseniz. Ekranlarınıza da geliyor. NATO'ya Ankara mesajı manşetini atmış Takvim gazetesi 6 Temmuz 2026 Pazartesi manşetinde. Güvenlik konsepti değişiyor. Ankara Zirvesi İttifak'ın savunma sanayi, caydırıcılık ve güvenlik mimarisini yeniden kuracağı bir dönemin kapısını açacak. Türkiye 32 liderin katılacağı toplantıda ittifakın yeni yol haritasını masaya getirecek. Etimesgut Havalimanı'nda liderlerin geçiş güzergahında yerli savaş uçağı Kaan, Anka İHA'lar ve Bayraktar TB2 fon oluşturacak şekilde konumlandırılacak. Yine o kareyi de görüyoruz manşetteki fotoğrafta. Türkiye anahtar ülke, Avrupa Birliği ülkeleri bölgenin gelecekteki güvenlik mimarisini Türkiye'nin temel sütunlarından biri olarak görüyor. Zirveye katılacak liderlerin çantasında Türkiye ile ortak savunma üretimini öngören projeler olacak. Ve Başkan Erdoğan, Trump başta olmak üzere birçok ülkenin liderleriyle de ikili görüşmeler yapacak efendim. Sağdaki habere bakalım hemen. İlginç bir haber. Kuruluşu izledi, Müslüman oldu. Evet, takvimdeki bir diğer başlık da bu şekilde. ATV'nin Kuruluş Osman ve Kuruluş Orhan dizilerinin etkisi dikkat çekici hikayelere vesile oluyor. Yıllarca ekranda izlediği dizilerin çekildiği platoyu gezen Amerikalı Christy duygulu anlarda yaşadı. Bakalım hemen ayrıntılarını da paylaşalım sizinle bu ilginç haberin. Amerikalı Christy Cose Türk dizilerinin müdavimi oldu. Özellikle ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman ve Kuruluş Orhan dizilerinden etkilendi. Türkiye ziyaretinde dizi

0: dizilerin çekildiği platoyu da gezdi. Dizilerdeki aile yapısı, inançla adalet mesajları beni manevi yolculuğa çıkardı ve Müslüman oldum diye de konuşmuş efendim. Hemen altındaki habere bakalım. Estetik facia. Geçtiğimiz saatte bu haberi paylaşmıştık sizinle. Yüzüne estetik operasyon yaptırıyor Songül Uzunoğlu ve hayatının şokunu yaşıyor. Dudağına yaptırdığı dolgu dudağını çürütüyor ve 7 yıldır da gülemiyor. Ceza dosyasında doktorlar da beraat etmiş, hala hakkını arıyor. Gülüşüm yok, yemek yemem problem, hakkımı kim arayacak diye isyan ediyor Songül Uzunoğlu. Devam edelim, hemen altındaki habere bakalım. Aldatıcı indirime yakın takip. Yanıltıcı bilgilerle tüketiciyi kandıran işletmeler mercek altına alınıyor sevgili izleyenler. Ticaret Bakanlığı tüketiciye yönelik indirim kampanyalarını yakın takip aldı. Birden fazla oranla anlam karışıklığına neden olunması, istisnaların gizlenmesi gibi ihlalleri işaret ederek ceza uyarısında bulundu. Dikkat dağıtacak renk ve punto oyunları da mercek altına alınıyor. Önemli bir haber yine tüketici için de. Efendim, Takvim Gazetesi'ndeki haberleri kısaca aktardık size. Devam edelim şimdi. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca hayata geçirilen Geleceğin Mührü Dijital İletişim kampanyası sosyal medya platformlarında yoğun ilgi gördü. Kabine üyeleri, milletvekilleri, siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri, kanaat önderleri, aktivistler ve çok sayıda vatandaşın destek verdiği kampanya kapsamında ilk 30 dakika içinde on binlerce paylaşım yapıldı.
1: Üç kıtanın kesişiminde yer alan Türkiye, bugün küresel diplomasinin en
0: hazırlanan videoyla Türkiye'nin küresel ölçekte üstlendiği role dikkat çekiyor.
1: Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, uluslararası
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerinden insani yardımlara kadar birçok alanda küresel vicdanın ve diplomasinin sesi olmayı sürdürdüğü belirtildi.
1: Arttığı bir dönemde
0: Türkiye NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi gibi dünya siyaseti açısından kritik öneme sahip organizasyonlara ev sahipliği yaparak uluslararası sistemdeki ağırlığını da
1: merkezinde yer alıyor. Güven veren duruşu ve etkin diplomasisiyle Türkiye'nin sesi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi'nde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara'ya getirildi. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı artık. Zirve hazırlıkları devam ederken bir askeri nakliye uçağı havalimanına iniş yaptığı sırada görüntülendi. Bu uçağın zirveye katılacak 32 liderden biri olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kullanılması öngörülen araçlarını ve helikopterlerinin parçalarını taşıdığı öğrenildi. Kargo uçağıyla Ankara'ya getirilen konvoy araçları bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Efendim, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne artık saatler kaldı diyebiliriz. Zirve öncesi ise Ankara Emniyeti güvenliği en üst seviyeye çıkarmış durumda. Turkuaz operasyonları kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor. Ayrıntılara bakalım şimdi. Yarar.
2: Başkent'te NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik üst seviyeye çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü turkuaz operasyonları kapsamında şehrin kritik noktalarında denetimlerle devam ediyor. Tüm unsurlarıyla sahada olan emniyet güçleri, başkentin huzuru Türkiye'nin huzuru sloganıyla 7/24 esasıyla görev yapacak.
3: NATO zirvesi öncesi liderlerin kullanacağı kritik güzergahlardan biri olan Konya yolu Mevlana Bulvarı'nda emniyet ekipleri teyakkuza geçti. Özellikle asayiş, trafik ve Yunus ekipleri belirlenen denetleme noktasında araçlara ve şahıslara yönelik uygulamalarına 7 gün 24 saat devam edecek.
2: NATO süresince asayiş ekipleri Ankara'nın en işlek noktalarında GBT uygulaması yaptı. Trafik ekipleri ise Ankara'nın giriş ve çıkış noktalarında ve zirve kapsamında kapatılacak yollarda durdurulan araçları didik didik arayıp sürücülerin ve yolcuların kimlik ve belgelerini kontrol edecek.
4: çevresinde de oteller çevresinde.
2: Denetimlerde belgeleri eksik olan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı. Ayrıca şehir genelinde de NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin belirli noktalarda trafik denetimleri

0: denetimleri aralıksız devam ediyor. Ayrıca denetleme yapan güvenlik güçlerinin yaka kameraları da görev boyunca aktif olacak.
1: Ekiplerin yakalarında yerli ve milli imkanlarla Türk mühendisleri tarafından üretilmiş, görmüş olduğunuz gibi bu kamera mevcut. Bu kameralarla da ekipler tabii ki görev esnasında özellikle merkeze anlık olarak görüntüler verilebiliyor.
0: Zirve güvenliği için kurulan ekipte 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personeliyle toplam 56.288 personel görev alacak.
2: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO zirvesi öncesi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Zirveye dair detayları paylaşan Görgün, programla birlikte Türkiye'nin savunma çözümlerinin tüm dünyaya bir kez daha sunularak yetenek paylaşımı yapılacağının altını çizdi.

0: Türkiye iyi bir dosttur. Türkiye her zaman güvenilir bir dosttur. Ne olursa olsun. Dünyada ilklerin yapıldığı ve başarıldığı bir ülke konumuna geldik.
1: Türkiye 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Elbette zirvenin önemli konu başlıkları arasında da savunma sanayi, külfet paylaşımı gibi konular var. Yanımızda kıymetli bir konuğumuz var. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün bizlerle. Zirvenin Türkiye'de yapılacak olması ne anlam taşıyor? Aslında Avrupa savunma harcamalarını, yatırımlarını son dönemde hızlandırırken Türkiye zaten uzun bir dönemdir bu alanda yatırımlarını gerçekleştiriyor. Türkiye bu zirvede nasıl mesajlar verecek?
0: Gelinen nokta sadece NATO müttefikleri değil tüm dünyada dikkat çekiyor. Bu anlamda ciddi bir başarı hikayesi ve takdir gören bir sürecin ana ekseninde Ankara'da yapılıyor olmuş olması bizim için NATO müttefikleri açısından da kıymetli ve anlamlı olarak değerlendiriyoruz. İşte sonuçları itibariyle dünyada 185 ülkeye ihracat yapabilen, güvenilir ve güçlü bir müttefik olarak ilişkileri pekiştireceği bir zemin olarak değerlendiriyoruz.
2: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, zirve kapsamında gerçekleşecek Savunma Sanayi Forumu'nda panellerin yanı sıra imza törenleri ve lansmanların da yapılacağını duyurdu.
0: Ortak projelerin artırılması, bir takım sahip olunan yeteneklerin diğer müttefik ülkelerle birlikte daha fazla kullanımının ve sonraki nesil ürünlerin ve platformların geliştirilmesi gündem maddelerinde olacak. Ama bununla birlikte bir önceki zirveden bugüne kadar olan müttefik ülkelerin yaptıkları alımlar, sözleşmeler, ortaya konulan ortak projeler ana gündem olacak. Örnek projeler cesaretlendirmek adına burada konuşuluyor olacak.
1: Müttefiklerin Türkiye'den beklentilerini soracaktım ama az önce de bahsettiniz zaten. Fazlasıyla bu beklentileri karşılıyor diyebilir miyiz Türkiye?
0: Türkiye iyi bir dosttur. Türkiye her zaman güvenilir bir dosttur. Ne olursa olsun işbirliği yaptığında mutlaka karşısındakini dinleyen, dinlemekle kalmayan anlayan, kazan kazan modeli ortaya koyabilen, yeni yaklaşımlar sunabilen bir ülke konumunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Türkiye şu anda savunma ihracatı yapan ülkeler arasında 11. sırada. Geçtiğimiz yıl yaptığı ihracatın önemli bir kısmını, yaklaşık %56'sını NATO üyesi ülkelere gerçekleştirdi.
2: Görgün, 7 Temmuz akşamı TUSAŞ'ta gerçekleştirilecek olan uçuş gösterisi ve savunma sanayi sergisine dair de bilgi verdi. Savunma Sanayi Başkanı bu faaliyeti yetenek paylaşımı olarak değerlendirdi.
0: İşte TUSAŞ şirketimiz güzel bir altyapıya sahip ve uçuş pisti de var. İnsanlı insansız kabiliyetlerimiz hem TUSAŞ'ın hem Baykar'ın platformlarını bir uçuş gösterisi yapalım. Sizleri orada tüm katılımcıları bu insanlı insansız platformlarımıza selamlayalım dedik. Bununla beraber pist boyunca bir takım yetenekleri, teknolojik ürünlerimizi de sergileyelim istedik. Bu yetenek paylaşımı NATO karargahında kabul gördü.
3: Dünyadan haberlerle devam edelim sabah ajansına. Savaşın başında dünyanın kağıttan kaplan çıktı dediği İran, barışla birlikte yaralarını sarma peşinde.

0: İranlılar bugün başkent Tahran'da ölümünden 4 ay sonra Hamaney'in cenaze namazını kıldı. Oğlu Müşteba Hamaney güvenlik endişesiyle törene katılmadı.
1: Cenaze namazını Ayetullah Cafer Sopani kıldırdı. İran 28 Şubat'ta hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney'in cenazesini 4 aylık savaş sürecinin ardından 5 Temmuz'da kıldı. Başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde binlerce İranlı katıldı. Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 14 aylık torunu da vardı. Dualara, intikam yeminleri eşlik etti.
2: Liderimiz Hamaney'e veda etmek için burada olduğuma, bana hediye ettiği tesbihle ona dua ettiğime hala inanamıyorum. Amerika liderimizin intikamını almak istediğimizi bilmeli.
1: Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da katıldığı törenin başından bu yana gözyaşları sel olduğu aktı.
3: Der ruzegar düşvar.
1: Ağlayanlar arasında eleştirenler de vardı.
4: Hepimiz intikam için buradayız ve Trump'a şunu söylemek için. Sen kendini kim sanıyorsun? Kasım Süleymani'yi öldürünce her şey bitti mi sandın? Komutanlarımızı da. Hamaney yaşıyor ve artık daha genç. Sana karşı daha sağlam duracağız.
1: Trump ise saldırgan ifadelerini sürdürdü. İstesek tüm yöneticileri tek hamlede öldürürüz ancak o zaman müzakere edecek kimse kalmaz diyen Trump ağlayanları samimi bulmadığını da söyledi.
5: Ayetullah Ali Hamaney için bugün yapılan cenaze namazına 3 oğlu katılırken an itibariyle ülkeyi yöneten Müşteba Hamaney'in etkinliğe katılmaması dikkat çekti. Etkinlikle ilgili dikkat çeken bir başka husus Devrim Muhafızları Başkomutanı Ahmet Vahidi'nin sivil bir kıyafetle etkinliğe katılması oldu.
1: Oğul Müşteba Hamaney beklendiği gibi cenazeye katılmadı. Hamaney'in naaşı Tahran sokaklarındaki vedanın ardından Kum kentine götürülecek.
0: İsrail'in Gazze'de Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste tuttuğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiye ağır işkencelere maruz kaldı. Avukatı beni öldürecekler diyen Ebu Safiye'nin hayatından endişe ettiğini söyledi.
6: İşkence, kötü muamele, aşağılama, tecrit, tedaviden mahrum bırakma. Hiçbir suçlama olmadan tutukladılar. İsrail hapishanesinde ağır işkence uyguladılar. Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye'nin hayatından endişe ediliyor.
7: Ben aslen çocuk doktoruyum ve ilk olarak Kemal Advan Hastanesi'nde geçici olarak müdür yardımcılığı yaptım.
6: İşgalci İsrail, Aralık 2024'te Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne Hamas'ın komuta merkezi olarak kullandığı iddiasıyla baskın yaptı. Gazze'li doktor Ebu Safiye de Hamas üyesi olduğu iddiasıyla alıkonuldu. O tarihten bu yana herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluğu devam ediyor. İşkence ve tıbbi ihmale maruz bırakılan Ebu Safiye sağlık sorunları yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde avukatı Ebu Safiye ile görüştü. Ancak avukat Ebu Safiye'nin başı, göz çevresi, kulakları ve boynunda ciddi yaralar olduğunu gördü. Dik durmakta ve nefes almakta zorlanan Ebu Safiye, konuşurken de birkaç kez bilincini kaybetme noktasına geldi. Avukatı Ebu Safiye'nin kendisine "Bu beni son görüşünüz olacak, beni buraya öldürmek için getirdiler, hayatta kalabileceğimi sanmıyorum, bu son" dediğini aktardı.
0: Sevgili izleyenler, sanat dünyasını üzen bir haberle devam edeceğiz şimdi. Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncularından 81 yaşındaki Zihni Göktay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı Lüküs Hayat'la damgasını vuran usta oyuncu Zihni Göktay, akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Göktay, sanat hayatı boyunca tiyatro sahnesinde birbirinden önemli eserlerde rol aldı. Sinemada özellikle Tosun Paşa, Meraklı Köfteci ve Hababam sınıfı serisindeki performanslarıyla dikkat çeken oyuncu, televizyon ekranlarında da birçok dizide izleyiciyle buluşmuştu.

0: Zihni Göktay, yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca sayısız eser bıraktı. Ve 81 yaşındaki usta oyuncu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sevgili izleyenler, Osmaniye'de bir düğün salonunda iki grup arasında silahlı bir kavga çıktı. Olayda 22 yaşındaki bir genç öldü, 6 kişi de yaralandı.
1: Tartışmada silahlar çekildi, düğün salonu kana bulandı. Osmaniye'de bir düğün sırasında iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede diğer davetlilerin de dahil olmasıyla tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga olay yerine giden polis ekipleri tarafından güçlükle ayrıldı. Yaralanan 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 22 yaşındaki Hüseyin Gönül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
0: Değerli izleyenler, Kocaeli'de etkili olan sağanak Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan su birikintisi sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Terminallerdeki bazı işletmeler de hasar gördü.
2: Sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı.
3: Kırtaköy, Tepecik Mahallesi'ne geçen tren yolu alt geçidi.
2: Kocaeli'yi sağanak vurdu. Cumartesi sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Aracıyla birikintide mahsur kalan bir kişinin imdadına ambulans yetişti. Gebze ilçesinde meydana gelen sel bir evin içine kadar girdi. Aynı bölgede şehirler arası otobüs terminalinde de su baskını sebebiyle iş yerlerinde hasar oluştu. Ekipler olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
0: Sevgili izleyenler, yeni haftanın ilk gününde havanın notlarına bakacağız şimdi. Bu hafta nasıl bir hava bekliyor bizi hem İstanbul özelinde hem de Türkiye genelindeki hava durumunu yakından takip edeceğiz. Kıymetli bir konuğum var, meteoroloji uzmanı Adil Tek bizimle birlikte. Günaydın hocam, hoş geldiniz
4: yayınımıza.
0: Günaydın
4: Merve Hanım, teşekkür ediyorum. Hemen haberinizden başlayalım öncelikli
0: evet,
4: olarak.
0: Buyurun.
4: Hafta sonu cumartesi günü olan bir yağış sistem vardı. Bir soğuk cephe geçişi oldu. Özellikle Marmara'nın doğusunda kuvvetli oldu ama bu yağış İstanbul'da da etkisini gösterdi. Ki o Kocaeli'deki yağışlar özellikle Kaynarca civarında 90-100 kilograma ulaştı. Hı hı. İstanbul'da da Kadıköy'de 70 kilograma kadar çıktı.
0: Beşiktaş, Üsküdar evet. Felaket yani
4: hocam. En yüksek Kadıköy'de ölçüldü. 70 hı hı. kilogram, Üsküdar'da 60 kilogram buldu. Diğer ilçelerde yine 30-40-50 ama 15-20 dakikada düşen bir yağıştı zaman
0: evet.
4: zaman. Peki bu hafta bizi ne bekliyor?
0: Evet, hemen
4: oraya
0: hemen
4: geçelim.
0: Bakalım.
4: Öncelik sıcaklık bir haritamız var önümüzde. Serin hava biraz üzerimizde bu hafta etkili. Aslında yağışlar çok fazla batı bölgelerde kendini göstermese de Avrupa'yı kasıp kavuran o sıcak havanın tam aksine bizim bölgelerimiz bu hafta biraz daha serin gidecek. Ama tabii ki güney bölgelerdeki yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Nereler sıcak? Manisa, Aydın, İzmir, Muğla çevrelerinde sıcaklıkların 35 derecelere kadar çıktığını görüyoruz. Güneydoğu Anadolu her zaman olduğu gibi yine 40 derecelere yaklaşıyor. Kırmızılara yaklaştıkça renk skalamızdan baktığımızda oraların daha sıcak olduğu. Doğu Karadeniz her zaman olduğu gibi bu dönemde de yine biraz daha serin gözüküyor. Hemen yağış haritamızda verirsek arkadaşlar. Hemen bugün genel yağışa bakalım. Bugün evet bugün daha çok yağışlar Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde özellikle Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize yağış alacak yerler arasında. Akdeniz'de de yine Toroslar diyebiliriz yani.
0: Öyle.
4: Evet, Toroslar. Yani Antalya mesela merkeze kadar yağış çok inmiyor ama bu şu Teke Yarımadası olarak adlandırdığınız bölüm Toroslar ve Adana, Kahramanmaraş çevrelerinde yağışları

0: olacağız. Başkent Ankara'ya doğru uzanan hat boyunca da çok kuvvetli olmayan zayıf yağışlar bugün gün içerisinde.
1: Şimdi Ankara'da önemli NATO zirvesi var. Bu hafta başladı. Ankara'da bir yağış bekleniyor mu hocam?
0: Ankara için bugün zayıf bir, yani bu yağışlar çok kuvvetli bir yağış değil. Öğleden sonraki saatlerde, ki az sonra detayına bakacağız bölgelere geçtiğimizde. Öğleden sonraki saatlerde hafif bir yağış geçişini göreceğiz. Yarın ve çarşamba günü yağış yok ama perşembe günü yeni bir yağışlı sistem geliyor. O yağışlı sistem bu hafta sonu olan geçen sistem gibi, benzer bir sistem yine İstanbul ve Sakarya'da ve Trakya'da çok kuvvetli yağışlar bırakma olasılığı bulunuyor. Perşembeye doğru yaklaştıkça çarşamba günü onun detaylarını daha bir net bir şekilde konuşacağız. Hemen bölgelerimize de
1: geçelim. Hemen bölgelere bakalım şöyle. Marmara'yla başlayalım hocam dilerseniz.
0: Evet, yani bugün Marmara'da artık yağışlar bitti. Sıcaklıklar hafif hafif yükselmeye başladı o soğuk cephenin geçişinin ardından. İstanbul 30 derecelere kadar çıkıyor. Önümüzdeki günlerde bu sıcaklık değerlerinde çok fazla bir değişiklik. Ama İstanbul'da şöyle bir şey var. Yani 30 derece İstanbul ama güney ilçeler 30-31 derecelere, kuzey ilçeler 26-27 derecelere kadar düşüyor. Detayına da bakalım hemen İstanbul'un.
1: Evet, buyurun hocam.
0: Gördüğümüz gibi 30 dereceler civarında seyrederken perşembe günü gelecek olan yağış var. Bu yağış hafta sonu olan yağış gibi riskleri var yine. Kuvvetli yağışlar bırakabilir.
1: Yerel sellere sebep olabilir.
0: Cuma günkü yağış biraz daha zayıf. Sabah saatlerinden itibaren bir zayıf. O perşembenin yağışı devam ediyor olacak. Ama cuma öğleden sonraki saatlerde İstanbul'da yağış bitmiş olacak. Hafta sonunda yağışsız bir havayla İstanbullular geniş
1: olacak.
0: Yani
1: bu hafta yine yarın ve çarşamba için havalar yine iyi görünüyor, ancak perşembe cuma yağış bekleniyor. Şimdiden uyarısını yapmış olalım değil mi
0: hemen
1: hocam?
0: Hemen diğer illerimize geçelim. Diğer bölgelerimize hemen bakalım.
1: Ege'ye devam edelim hocam.
0: Ege'de sıcaklıklar yine 34-35 dereceler civarında ama aydın her zaman olduğu gibi sıcak illerimizden bir tanesi. 37 derecelere kadar çıkıyor. Ege'nin en sıcak illeri. Ege'de iç kesimler her zaman gece sıcaklıkları düşük, 14 derecelerde. Bu arada İstanbul'da bu sabah saatlerinde sıcaklıklar 16 ile 20 derece arasındaydı. Hani üşüyenler olmuştur muhakkak bu yaz
1: gelmedi. Ben geldiğim sırada hakikaten üşüdüm hocam.
0: Evet, yani soğuktu. Nasıl bir yaz diyoruz ama o kuzeyden gelen serin hava biraz üşüttü. Bu hafta biraz böyle devam edecek gözüküyor. Hemen İzmir detaylarımıza bakalım.
1: Bakalım hocam.
0: İzmir'de bugün, aslında İzmir'de çok sıcaklıklar değişmiyor. Bugün 34 derecelerde, önümüzdeki günlerde bu değerler sürüyor olacak. Yakın planda yağış gözükmüyor ama çok aşırı 38-39 derecelere çıkan bir sıcaklık değeri de yok. Bu İzmir'in zaten normal değerlerinden birisi.
1: Evet. Devam edelim.
0: Hemen Akdeniz'e geçersek.
1: Bakalım. Akdeniz'e.
0: Akdeniz'de evet, az önceki haritamızda da görüldüğü gibi iç kesimlerde daha çok yağışlar. Yani mesela Antalya'nın daha iç kesimi Toroslara doğru olan bölümlerinde bugün yağışlar var. 31 dereceye kadar çıkıyor ama Antalya'da şöyle bir şey var. Bu 31 derece nemle birlikte, Antalya'nın nemi çok yüksek. Bu 37-38 derecelik bir sıcaklık diyor aslında Antalya için. Diğer illerimizde de yine Adana'nın mesela iç kesimlerinde, Maraş'ta bugün öğleden sonraki saatlerde yağışları görüyor olacağız. Adana'da biraz daha kuzeye doğru olan bölümler.
1: Yani afet riski olan var mı hocam peki yağış olan noktalarda?
0: Özellikle bu şu bölgede, yani biraz daha şehir merkezlerinin uzak alanlarda, biraz daha ilçelerde belki kuvvetli yağışlar öğleden sonraki saatlerde kendini gösteriyor olacak.
1: Antalya özelinde bakalım.
0: Antalya'da da bugün yani sıcaklıklar çok yükselmiyor ama Antalya'nın nemi baki. O yüzden bu sıcaklıkları, yani bu sıcaklıklar bize Antalya'nın yani istediğinden sıcaklıkların düşük olduğunu ifade etmesin. Antalya bu değerlerin çok üzerinde, nem değerleriyle birlikte.
1: Tabii 37-38 derece hissedilen olduğunu söylediniz. 40 dereceye kadar da varabiliyor o nemle birlikte.
0: Evet, nemden zaman zaman bu sıcaklıklar çıkıyor. Ama bu sene bizim ülkemiz genel olarak o Avrupa'ya nazaran daha seriniz. Hani bazı bölgelerde yaz gelmedi yani diyebiliriz. Özellikle Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'de iç kesimlerde devam eden durum var.
1: Peki bu hocam, hemen bu ayrıntıyı da paylaşalım. Avrupa'da bu kadar sıcaklar kavururken ülkemizde ne farklı oldu da bu kadar sıcaklıklar
0: aslında
1: oldu?
0: Aslında şöyle bir, geçtiğimiz hafta bir omega blokajını konuştuk çok. Onun çok büyük etkisi var. Özellikle daha doğrusu atmosferik sistem biraz daha aslında karmaşık gibi gözükse de yüksek atmosferdeki sıcaklığı dağıtan Rossby dalgaları diye adlandırdığımız, jet takımları diye adlandırdığımız yapılar var. Onlar sıcaklıkları dağıtıyor. Ama Avrupa üzeri o yüksek basıncın oturması bizi serinlettirdi. Avrupa'yı yaktı kavurdu ki şu anda özellikle Portekiz, İspanya, Fransa yine o sıcak havanın etkisine girmeye başladı. Fransa'da yine alarm zilleri sıcaklıklar açısından çalmaya devam edecek.
1: Orman yangınlarını da paylaşıyoruz sık sık. Bakalım hemen İç Anadolu bölgesiyle devam edelim. Başkent Ankara önemli.
0: Evet, başkent Ankara'da bugün şöyle parçalı bulut ama öğleden sonra hafif bir yağış başkentte görülebilir. Genel olarak doğusunda yağışlar, Kayseri, Nevşehir civarında zaten şu

0: saatlerde devam eden bir yağış var. Yine Doğu Anadolu'da şu saatlerde devam eden yağış var. Başkent Ankara'ya bakalım. NATO toplantısı var. Evet. Başkent Ankara'da. Genel olarak sıcaklıklarda çok değişiklik yok ama bugün öğleden sonra bir hafif yağış ihtimali. Perşembe günü de öğleden sonra hafif bir yağış olasılığı bulunmakla birlikte sıcaklıklar çok değişmiyor. Gece sıcaklıkları 16 derece. Toplantılar açısından bahsedeceğim.
1: Yine oldukça sıcak hocam, yani 30-31 evet. dereceleri görüyor.
0: Yani normal artık şöyle kuzey biraz daha serin. O güney ilçeler, yani güney bölümlere indiğimizde o sıcaklıklar kendini koruyor diyelim. Başkent Ankara'da da tablo böyle. Hemen diğer
1: devam edelim. Geçelim. Karadeniz'e bakalım.
0: Karadeniz'de yağışlar var doğusunda özellikle.
1: Evet, neredeyse her yerinde.
0: Bir şey yok, evet. Yani Samsun'dan başlayarak Artvin'e kadar devam eden yağış var. Şu saatler itibariyle de özellikle deniz üzerinde, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize civarında deniz üzerinde yağış devam ediyor. Öğleden sonraki saatlerde iç bölgelerde bu yağış kendini gösteriyor. Olacak Trabzon detayımıza hemen bakarsak.
1: Bakalım hocam, buyurun.
0: Trabzon'da da hemen hemen her gün yağışlı. Sadece Perşembe günü yağış yok. Perşembe günü batıdan gelecek olan sistem var. O daha sonra doğuya doğru kaymış olacak.
1: Evet,
0: ama Trabzon
1: yine
0: görüyorsunuz. Yani 30 dereceleri kolay kolay bulmuyor. Gece sıcaklıkları da 21-22 dereceler arasında. Karadeniz'in olağan akışı içinde, yaz ayları içindeki olağan akışı içinde devam ettiğini görüyoruz.
1: Peki hocam, şimdi Orta ve Batı Karadeniz'e baktığımızda da güneşi görünüyor. Denizlerde bir rüzgar, bir rip akıntısı vesaire gibi durumlarda uyarılar var mı?
0: Hafta sonu için evet, özel Karadeniz, İstanbul'un Sarıyer ve Beykoz gibi ilçelerimizde denize giriş yasaklanmıştı. Rip akıntısı çok büyük riskler oluşturuyor. Hı hı. Şu an için Karadeniz'de yani kuvvetli kuzeyli Poyraz rüzgarı yok ama o Perşembe günü gelecek olan sistem bu biraz kuvvetlenecek. O Perşembe'den itibaren oradaki rip akıntısı, yani çeken akıntı yatlandırdığımız yapının oluşma olasılığı yüksek gözüküyor.
1: Evet, bu da önemli bir uyarı. Çünkü hayatını kaybedenler oldu Sarıyer'de ve aynı zamanda Şile'de.
0: Hafta sonu itibariyle yasak olmasına rağmen.
1: Ama ne yazık ki.
0: Yani dinlemiş, her şeyde kontrol edilemiyor yani. Evet. Yani herkesin başına polis dikecek halimiz yok.
1: Bunu vatandaşın kendisi. O yüzden uyarıları dikkate almak lazım. Evet devam edelim.
0: Güneydoğu Anadolu 39 derecelere kadar Şanlıurfa çıkıyor zaten. Yani buralar artık normal değerler Güneydoğu Anadolu. Geçen günlerde de konuşuyorduk bunları sıklıkla. Güneydoğu'da dam günleri, yani gece sıcaklıklarında çok yüksek olduğu günler. Hı hı. O yüzden de Güneydoğu Anadolu'da yakın planda yağış yok. Bu yüksek sıcaklıklar devam edecek. Doğu Anadolu'ya da bakıp hemen tamamlamış olalım bölgelerimizi. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar var. Özellikle şu saatlerde Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan içerisinde yağış devam ediyor. Hı hı. İlerleyen saatlerde Erzurum'da yağış tavanın etkisinde kalmış olacak. Hemen Erzurum detayına da bakalım. Evet, Erzurum'da bugün ve yarın çarşamba günü yağışlar var. Çarşamba gününden sonra yağışlar kesiyor. Gece sıcaklıkları 10 derecelerde. Çok yandım, piştim, nemden bunaldım diyenler yüksek yaylalara davet ediyoruz. Erzurum'u ziyaret edebilirler diyelim Merve Hanım.
1: Teşekkür ederiz hocam. Detaylı, ayrıntılı bir şekilde paylaştınız. Havanın notlarını bu hafta tüm Türkiye genelinde havaların nasıl olacağını da öğrenmiş olduk. Meteoroloji uzmanı Adil Tek hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yayına kıymetli katkılarınız için efendim, çok sağ olun. Birazdan sizi uğurlayacağım. Hemen sıradaki haberimizi seyircilerimizle paylaşalım. Sevgili izleyenler, şimdi Aydın Didim'de deniz yatağıyla suya giren küçük bir kız çocuğu rüzgarın da etkisiyle bir anda açığa sürüklendi. Neyse ki onun yardımına sahil güvenlik ekipleri koştu. O anlarda neler yaşandığına bakacağız şimdi.
2: Hiç korkma.
3: Çok korkmuştu, dakikalarca deniz yatağının üzerinde sürüklendi. Minik kızın imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti.
2: Abi şimdi suya girecek, gelecek senin yanına.
3: Aydın Didim'de ailesiyle birlikte plaja gelen küçük kız çocuğu kaşla göz arasında deniz yatağının üzerinde sürüklenmeye başladı. Sahil güvenlik komutanlığı yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Çocuk denizin üzerinde şişme deniz yatağının üzerinde sürükleniyordu. Ekipler önce miniğin yerini tespit etti, ardından da botla yanına yanaştı.
2: Hiç korkma. Abi şimdi suya girecek, gelecek senin yanına.
3: Küçük kız sağ salim bota alındı ve Didim iskelesine çıkarıldı. Sağlık durumu da iyi.
1: Efendim çok acı bir haber var şimdi sırada. 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür diş tedavisi için gittiği hastanede bir daha geri dönemedi. Anestezi sırasında fenalaşan minik yavru kurtarılamadı. Minik Ela'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken ondan geriye

0: ise çok sevdiği jimnastik sporunu yaparken kaydedilen görüntüler kaldı.
1: Bir diş tedavisi için hastaneye gitti, kimse o kapıdan son kez çıkacağını düşünmedi. O gün küçük Ela'nın ailesi için hayatın en zor günüydü. Şifa bulmak için gittikleri hastaneden tarifsiz bir acıyla döndüler. 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür Burdur'da yaşıyordu. Ailesi küçük kızlarını diş tedavisi için Isparta'daki bir özel hastaneye götürdü. Dişçi koltuğuna yatana dek her şey yolunda gidiyordu. İddia o ki tedavi öncesinde uygulanan genel anestezi sırasında Ela fenalaştı ve bir anda kalbi durdu. Doktorlar onu hayatta tutabilmek için ellerinden geleni yaptı ancak Ela'nın vücudu daha fazla dayanamadı ve tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Ela jimnastikle ilgileniyordu, hatta birçok müsabakada da yarışmıştı. Gittiği özel bir spor kulübünde iki kardeşiyle birlikte yaptığı bu spor onun en sevdiği aktiviteydi. Küçük Ela mindere dönmeyi beklerken sevenlerini gözyaşına boğdu. Anne ve babasıyla iki ablası küçük Ela'nın ardından uzun süre gözyaşı döktü. Öğretmenleri, okul arkadaşları ve polis olan babasının mesai arkadaşları da cenazede aileyi yalnız bırakmadı. Ela dualarla toprağa verildi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılırken diş hekimleri odası da olayın tüm yönleriyle aydınlatılması adına tıbbi sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. Ela okuluna, arkadaşlarına ve çok sevdiği jimnastiğe veda etti. Şimdi ise onun kesin ölüm sebebine ilişkin ortaya konulacak rapor bekleniyor.
0: Evet, hakikaten çok üzücü. Allah ailesine, yakınlarına sabır versin diyelim. Devam edelim efendim. Şimdi İstanbul Sultan Gazi'de 3 kişi arasında çıkan tartışma silahlı bir kavgaya dönüştü. 2 kişi çalıntı motosikletle tartıştıkları kişiye ateş açtı. Kurşunların hedefindeki adam ağır yaralandı.
2: Mermi nereye geldi? Bakın mermiye bak.
3: Çalıntı motosikletle dehşet saçtılar. Silahlı saldırının adresi İstanbul Sultan Gazi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi sokakta karşı karşıya geldi. Sözlü olarak başlayan tartışma saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Hırsını alamayan taraflardan biri yanına bir kişiyi de alarak çalıntı bir motosikletle olay yerine geri döndü ve husumetlisine kurşun yağdırdı. Hedefi olan adam kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar motosikleti olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı. Ağır yaralanan adam yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis kaçan saldırganların peşinde.
0: ...62 yaşındaki Meneş Tekin... ...26 yıl önce boşandığı eşinin saldırısına uğradı. İddialara göre yüzünü bile hatırlamadığı eski kocası talihsiz kadın ve oğlunu öldürmeye çalıştı. Eski eşinin elinden kurtulan yaşlı kadın o anları bakın nasıl anlattı.
4: Yıllar olmuş, yıllar. Unutmuşum, yüzünü unutmuşum, kendini unutmuşum. Allah şahidim olsun ki tanıyamadım.
1: 26 yıl önce boşanmıştı, yüzünü dahi hatırlamıyordu ama yıllar sonra karşısına çıktı. Ekmek bıçağıyla saldırdı, oğlunun gözü önünde öldürmeye çalıştı.
4: 26 sene önce ben boşanıp da gelip de benim boğazıma bıçağı niye çalıyorsun?
1: 62 yaşındaki Meneş Tekin İstanbul Avcılar'da çalışan oğlunu ziyaret ediyordu. Dükkanın önünde hiç beklemediği biriyle karşılaştı.
4: Kardeşine bakıyorsun. Aykırım. Bir bak abi şimdi diyor. Seni bakıyorum dedi. Benim derdim seninle dedi.
1: Tanıyamadığı o adam aslında tam 26 yıl önce şiddetli geçimsizlikle boşandığı eşi İbrahim Yayla'ydı. Bu kez oğlu devreye girdi.
5: Bakıştık bir an böyle dedi ki tanıyamadım dedi. Tanıyamadım dedi. Ben babam dedi o anda eli beline al.
1: Ne olduysa bu konuşmadan sonra oldu. Yayla dükkanda gördüğü eski eşine saldırdı.
4: Benim saçımdan tuttu, kafamdan tuttu, böyle geri çekti. Bıçağı böyle çekti, ben böyle kısıldım, böyle dedim kısıldım.
1: Annesinin yardımına koşan Aytekin Yayla yıllardır görmediği babasını durdurmaya çalıştı.
5: Kepenge bastım, bağırdım, komşulardan yardım istedim.
1: Talihsiz anne oğul neye uğradığını şaşırırken polis saldırgan eski kocayı gözaltına aldı.
5: Ben bomba koyacağım dedi, sizi uçuracağım dedi.

0: medyada kazaya sebep olan sürücünün adli makamlar tarafından korunduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Adli kaynaklardan yapılan açıklamada sürücünün siyasi kimliğine bakılmaksızın derhal tutuklandığı ve adaletin işlediği belirtildi. Edinilen bilgiye göre kazanın ardından trafik ekiplerince düzenlenen tutanakta hafif ticari araç sürücüsünün aracın hızını kavşaklara, dönemeçlere ve benzeri yerlere yaklaşırken azaltmayarak kural ihlali yaptığı tespiti yer aldı. Tutanakta yaşamını yitiren Polat'ın ise kontrolsüz kavşakta geçiş hakkına ilişkin kurallara aykırı hareket ettiği değerlendirildi. Başsavcılık dosyayı kusur durumunun nihai tespiti için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderdi. Adli kaynaklardan yapılan açıklamada soruşturmanın olayın meydana geldiği andan itibaren herhangi bir kişi, kurum, siyasi sıfat ya da aidiyet gözetilmeksizin tamamen deliller doğrultusunda ve yargı makamlarının takdirinde yürütüldüğü belirtildi. Şüphelinin siyasi bir kimliğinin olmasının adli işlemlerde herhangi bir ayrıcalığa, gecikmeye ya da müdahaleye neden olmadığı kaydedildi. Olayın hemen ardından şüpheli gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmiş ve tutuklanmıştır. Bu nedenle olayın örtbas edilmeye çalışıldığı, siyasi nüfuz kullanıldığı, adli sürece müdahale edildiği ya da soruşturmanın taraflı yürütüldüğü yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma, Kahraman Kazan Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm deliller çerçevesinde hiçbir müdahale olmaksızın titizlikle sürdürülmektedir.
1: Efendim, yeni haftanın ilk gününde şimdi trafiğe bakacağız. Mega kentte trafik yoğunluğu var mı? Hemen kameralarımızı çevirelim. Kübra Kılıç Tepeci takip ediyor. Günaydın Kübra, hoş geldin yayınımıza. Pazartesi sabahları İstanbul'da trafik normalde felaket olur. Özellikle sabah saatlerinde işe gidişler, okula gidişler. Ancak okulların tatil olmasıyla birlikte bir rahatlama var mı, yoksa trafik yoğunluğu hala devam ediyor mu? Hemen sözü sana bırakayım.
2: Günaydın Merve. İyi yayınlar dilerim öncelikle sana. Sürücüleri de iyi yolculuklar dileyelim. Aslında okulların tatil olması ve trafik yoğunluğunda tabii ki bir tık azalma olduğunu söyleyebiliriz. Ancak köprülerdeki yoğunluk devam ediyor. İşe gidenler malum. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde köprülerde yoğunluk yaşanabiliyor. Ama şu anda İstanbul geneline baktığımızda %49'luk bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bizler kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte şu anda Halıcıoğlu tarafındayız. Dilerseniz ben trafik notlarımı aktarırım. Kameraman arkadaşım da bulunduğumuz noktadaki son görüntüyü ekranlara getirsin. Avrupa yakasında %44, Anadolu yakasında %56 idi. Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken sürücüler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa onları Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy'de yoğun bir trafik bekliyor şu anda. Çağlayan'da da yoğunluk giderek artmaya başladı. Zincirlikuyu Köprü ve Altunizade ise yol açık. Yine Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmak isteyen sürücüleri ise her sabah olduğu gibi bu sabah da Hastal'da yoğun bir trafik bekliyor. Seyrantepe yönünde de yoğunluk giderek artıyor. Nurtepe, Maslak, Köprü ve Kavacık'ta ise yol açık. Avrasya Tüneli'ne baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya Yedikule, Yenikapı, Tünel, Koşuyolu, Uzunçayır ve Göztepe'de yol açık. Dilerseniz bir de Anadolu yakasına bakalım. Anadolu'dan Avrupa'ya geçen sürücüler eğer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca, Altunizade ve Köprü'de oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Sadece Uzunçayır bağlantı noktasında şu anda yol açık. Yine Anadolu'dan Avrupa'ya bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Sem, Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve Köprü'de oldukça yoğun bir trafik görünüyor. Çakmak Köprüsü'nde de yoğunluk giderek artıyor. Sadece Ataşehir bağlantı noktası açık. Yine Anadolu'dan Avrupa'ya bu kez Avrasya Tüneli'ne bakacak olduğumuzda Avrasya Tüneli içinde bir yoğunluk var. Ancak Göztepe, Uzunçayır, Yenikapı, Samatya, Yedikule'de yol açık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler açık. Ancak Anadolu'dan da Avrupa'ya geçerken Uskumru kavşağında yoğunluk görünüyor şu anda. Onun dışında Reşadiye kavşağı, Riva kavşağı, Köprü, Çekmeköy kavşağı, Odayeri kavşağında yol şu anda açık görünüyor. Haftanın İlk iş günündeyiz. Saatlerimiz 7'yi 43 geçiyor. Avrupa yakasında %44'lük bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu yakasında bir tık daha fazla şu anda trafik yoğunluğu var. %56'ya geliyor. İstanbul geneline baktığımızda ise %49'luk bir trafik yoğunluğu yaşanıyor diyelim. Ve sizlere iyi yayınlar dilerken sürücülere de iyi yolculuklar dileyerek sözü size bırakalım.

0: Kübra Kılıç Tepeci'ye teşekkür ediyoruz. Paylaştığı bilgiler için yine A Haber Radyo'dan da bizleri dinleyen sürücülere de uyarılarımızı yapmış olalım bu şekilde. Devam edelim efendim. Şimdi İstanbul'da yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan kargolarda çok sayıda sahte pasaport, kimlik ve sürücü belgesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklandı.
1: Yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan kargolarda çok sayıda sahte belge ele geçirildi. İstanbul göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri sahte belgeli göçmen kaçakçılığını önlemek için çalışma başlattı. Bu kapsamda 30 Haziran'da bir kargo firmasında yapılan aramalarda 12 ayrı pakette gizlenmiş 4 sahte pasaport, 6 kimlik kartı ve 9 sürücü belgesi ele geçirildi. Kargoları şubeye teslim eden kişinin kimliğini tespit eden ekipler, şüpheliyi aynı şubede yeni bir sevkiyat hazırlığındayken suçüstü yakaladı. Kolilerdeki aramada 4 sahte vize etiketi, 1 pasaport, 1 kimlik, 1 sürücü belgesi ve 1 silikon mühür ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Efendim, İstanbul'da kira bedelleri oldukça yüksek ama taşınmak zorunda olan kiracıların tek maliyeti kira değil. Komisyon, depozito, nakliye, abonelik bedelleri derken giderler daha da katlanıyor. Megakent'te orta halli bir eve taşınmanın maliyeti 200 bin lirayı aşmış durumda.
3: Fazlasıyla maliyetli.
4: Depozitosu, nakliyesi, komisyonu, gider üstüne gider ekleniyor, taşınmak zorunda olanlar işin içinden çıkamıyor.
5: Ortalama kirası 35 bin lira olan işte böyle bir eve taşınacaksanız taşınma maliyeti olarak cebinizden çıkacak rakam 251 bin lira.
3: Gerçekten inanılmaz bir para.
4: İstanbul'da en düşük kira bedeli yaklaşık 30-35 bin lira. Birçok ev sahibi 2 hatta bazen 3 depozito talep ediyor.
6: Depozito bedeli olarak 2 kira depozito verdiniz 70 bin TL. Noterden tahliye taahhütnamesi için ve noterden kontratı tasdik ettirmek için eğer gerekiyorsa 1500 TL oraya verdiniz. Abonelik bedelleri için 9500 lira. Bunun da içinde doğalgaz, su ve elektrik abonelik bedellerinin toplamıdır bu. Emlakçıya da bir kira bedeli komisyon verdiniz 35 bin lira.
4: Bunların üstüne bir de nakliye ekleniyor.
5: En yakın mesafe 0-5 kilometre arasında hesaplanıyor. Bu da aslında bizim listemizin en güçlü gider kalemlerinden biri. Şu anda hesabımıza göre yaklaşık nakliye ücreti 50 bin liraya tekabül ediyor.
7: Ambalajlı mı değil mi? Mobilyalar sökülüyor, takılıyor. Ona göre fiyatlar değişiyor.
8: Gittiğin yerde de elektriğin suyu bile kendi üzerine aldığında çok fazla bir para. Ama nakliye durumu korkunç.
6: Boya, badana ve temizlik için de bir 50 bin TL çıktı kiracıların cebinden. Toplam maliyetini vurduğumuzda 251 bin liralık bir rakam çıkıyor ki bu rakam normal maaşla çalışan bir işçi için gerçekten çok ciddi bir rakam.
5: Biz en düşük maliyetlerle hesapladık.
6: Evet, en düşük ve en alt kademeden bunların hesabını yaptık. 5 yıl önce bu fiyata daire almamız gayet rahattı.
4: Taşınmanın maliyeti oldukça yüksek, kiracıların beklentisi ise depozitolara tek kira sınırı getirilmesi.
6: Devlet bir karar çıkarır, der ki depozito bedeli yerine işte banka teminatı ya da farklı bir teminat ya da senet gibi bir evrakla bu iş çözülürse otomatikman şuradaki 70 bin lira kiracının cebinden çıkmamış olur.
2: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında beklentilere paralel geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Çekirdek enflasyonsa yıllık %29,84'te beklentilerin altında gerçekleşti. Mayıs ayında çekirdek

0: Amerika enflasyon %30,44 seviyesindeydi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle saat ve saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve saat, Türkiye'nin saatçisi.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele. Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva, Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bir reklam.
8: A Haber Radyo. 24 saat haber.
9: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyu

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kırklareli-Saray yolunun 35 ve 39. kilometreleri arasında

0: üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Türkiye'de sofralara gelen her havucun %70'i Konya'nın Meram ilçesinde yetişiyor. Hasat edilen havuçlar vakit kaybetmeden modern tesislere ulaştırılıyor.
1: Türkiye'nin %70 havuç ihtiyacının karşılandığı Kaşınanı bölgesinde 54 işletme var. Ve günde yaklaşık olarak her işletmede 50 ton havuç işleniyor.
2: Havuç önce ekiliyor. Tabii havuç biraz tarlanın önce iyi hazırlanması lazım. Tarla eğer taşlı olursa, çamur olursa bunların hepsi havucun yetişmesini

0: faktörler. Eğer tarla iyi hazırlanırsa, tohum da güzelse havuç kendisi zaten güzel yetişiyor. Öncelikle havuçlarımız 90 ila 120 gün arasında yetişiyor. Bunlar 90 gün olanlar genelde tül altı olan havuçlarımız. Erken hasat ediyoruz. Hasattan sonra makinelerle söküm gerçekleştiriliyor. Depo fabrikalarımıza gelip havuzlarımıza dökülüyor. Havuzlardan da bantlar aracılığıyla yine makinelerimize aktararak büyüğünü küçüğünü ayıracak şekilde işçimizin önüne getiriyoruz. İşçimiz de 5 kilo, 10 kilo ve 20 kilo olarak havuçlarımızı paketliyor.
1: Yaklaşık olarak 2500 ton havucun işlendiği bu işletmelerde paketlenen ürünler yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.
0: İhracat Bulgaristan'a, Romanya'ya, Gürcistan'a, dünyanın çok ülkesine ihracatımız mevcut. Yurt dışı satışıyoruz. Yurt içinde de yine Kayseri, Balıkesir, Bandırma buralara satışını gerçekleştiriyoruz. Taşınan'ın bölgesinde 54 adet depo var şu an bildiğimiz. Hepsinde günde 50 ton aşağı yukarı havuç işleniyor. Günde yaklaşık 2500 ton havuç işlediğini söyleyebiliriz bölgenin.
2: Günaydın sevgili izleyenler. Sabah Ajansı'nda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimizi 8 yaptık. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Dünyanın kalbi Ankara'da atacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 36. NATO zirvesi için Türkiye'ye geliyor. Trump'ın Ankara programının detayları ise belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.
3: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
4: Önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi marjında Ankara programı belli oldu. Tam 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başkan Türkiye'ye gelerek ikili ve resmi ziyarette bulunacak. NATO zirvesine Başkan Erdoğan'la olan iyi ilişkileri nedeniyle katılacağını açıklayan Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'da olması bekleniyor. Trump gelmeden önce ise yaklaşık 1000 kişilik ekibi, özel servis ajanları ve lojistik ekibi, ABD başkanının kullanacağı güzergahları, güvenlik koridorlarını ve konvoy planlamasını ayrıntılı şekilde koordine edecek. Trump Ankara'ya gelir gelmez ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Başkan Erdoğan tarafından devlet başkanlarına uygulanan A tipi protokolle karşılanacak. Trump'ın gelişi sırasında Türk yıldızlarının da Ankara semalarında bir gösteri yapması bekleniyor. Trump, Başkan Erdoğan'la baş başa görüşecek. Akabinde heyetler arası görüşme de gerçekleşecek. Görüşmelerin ardından iki lider bu kez ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. Peki masada hangi dosyalar olacak?
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesinde ise masadaki dosyalar oldukça kapsamlı. Öncelikle gündem başlıklarının ilk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken, Kaan Savaş uçağı için motor tedariki, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
4: Öte yandan Suriye'de Türkiye'nin güvenlik beklentileri, PKK-YPG konusunda Washington'dan beklenen adımlar ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığı da en kritik gündem maddeleri arasında.
3: Gerçekten öyle. Güçlü bir NATO üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
4: Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve NATO çerçevesindeki işbirliği başlıklarını da liderlerin masaya yatırması bekleniyor. Ankara'da beklenti ise söz konusu bu görüşmenin yalnızca mevcut sorunların ele alındığı bir temas olmanın ötesine geçerek Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin çerçevesini belirleyecek stratejik kararların alınabileceği bir zirve olması yönünde.
2: Evet sevgili izleyenler, dünyanın gözü kulağı Ankara'da. Biz de şimdi kameralarımızı başkente çevireceğiz. NATO zirvesi özel yayını için hemen dönelim. Arzu Fidan verdi konuklarıyla birlikte bizi bekliyor. Ankara'nın simgesi Atakule manzarasıyla hemen sözü başkent Ankara'ya bırakalım.

0: Merve Özkan günaydın. Teşekkürler öncelikle. Başkent Ankara yarın başlayacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde aslında tarihi bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor. NATO'nun 36. Liderler Zirvesi ilk kez başkent Ankara'da düzenlenecek. Türkiye ise 22 yıl aradan sonra ittifakın liderlerine ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda baktığımızda aslında Türkiye'nin NATO içindeki rolü, savunma sanayindeki kapasitesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elbette lider diplomasisiyle birlikte zirve kapsamında gerçekleştirecek ikili görüşmeler elbette şimdiden konuşulan, en çok konuşulan konu başlıklarından oldu. Peki bu zirve aslında Türkiye açısından hangi fırsatları barındırıyor ve liderler Türkiye'den özellikle hangi mesajları verecekler? Tüm bu soruları konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bu saat diliminde uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Ergenekon Savrun'la birlikte dış politika uzmanı Barış Üçok'u ağırlıyoruz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz diyerek hemen başlamak istiyorum özellikle. İlk sorum şu olacak. Özellikle Ankara'da şimdi gerçekleştirecek bu zirve geçmiş NATO zirvelerinden hangi yönleriyle ayrılıyor? Özellikle bunu şu noktada açmak istiyorum. Yani aslında Ankara zirvesi neden bu kadar kritik? Neden bu kadar kritik bir öneme sahip? Ergenekon Hocam sizle başlayalım isterseniz hemen.
1: Evet. Arzu Hanım, öncelikle saygılarımı arz ediyorum. Tabii sizin de buyurduğunuz gibi bu 36. zirve diğerlerinden çok daha farklı. Birincisi başkentimizde olması sebebiyle, ikincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle de son yıllarda başarmış olduğu barış diplomasisi, savunma sanayindeki atılımlar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki sadece bölgede değil dünyadaki sorunlu bölgelerde taşı altına elini koymasıyla birlikte barışı getirmesi ve işbirliğini ortaya çıkarması çok önemli. Ki kaldı ki hatırlayalım, bu son birkaç sene öncesinde özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde, Fransa gibi işte çeşitli ülkelerin başını çektiği ülkeler NATO'dan, işte NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini savunuyordu. Ama Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte bunun olmadığı, yani ne kadar bir güvenlik açığı olduğunu, aslında Avrupa'nın o eski şaşalı günlerinin çok çok daha gerisinde olduğu ortaya çıktı. Ve NATO'nun da tabii ikinci büyük ülkesi biziz askeri anlamda. Tabii bu tek şey değil, nedeni o değil ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma sanayindeki bu makro anlamdaki atılımı ve açılımı gerek NATO üyesi ülkelere gerekse dünyadaki ülkelere çok büyük bir örnek oldu. Neden örnek oldu? Türkiye biliyorsunuz güneyimizde sorunlu bölgelerimiz vardı. Suriye'de, Kafkaslar keza öyle, Balkanlar, yine Ukrayna'da devam eden savaş, Akdeniz, Karadeniz ve Hinterland'ın da bu savaşları göz önüne aldığınızda Arzu Hanım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunların hepsinden çok daha güçlenerek ve daha da popülaritesini arttırarak, dosta güven, düşmana da korku salarak bir büyüme gerçekleştirdi. Tabii bunun da farkındalar. Sayın Trump'ın buraya teşrif etmesi de çok önemli. Bakın Türkiye'yi ne kadar ciddiye aldıklarının da bir göstergesi. Ve NATO zirvesi oluyor ve Sayın Trump Ankara'ya gelecek. Hatırlayalım, bu İran-İsrail savaşında da Hürmüz olaylarında Sayın Trump'ın bir açıklaması vardı. Hiçbir NATO müttefiki ülkesi yardıma da gelmemişti. Hatta aralarında böyle NATO işte yardımlarını ekonomik anlamda bazı ülkelere serzenişte bulunmuştu. Buna rağmen Türkiye'nin bu lider konumu, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu barış diplomasisi ve tatlı sözleriyle iş buralara geldi. Demem o ki, işte siz de az önce saydınız, başlıklar çok, savunma sanayi var, Kaan var, F-35 konusu var, Suriye var, terör konusu var. Tabii bunların hepsinden ben bu zirveden Türkiye'nin çok daha olumlu ve faydalı avantajlar sağlayarak çıkacağını düşünüyorum. NATO'ya da çok büyük faydası olacak. Bunun da ötesinde dünya barışına da bir fayda sağlayacak. Hatırlayalım, bu zirveden hemen önce Sayın Bakanımız, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Rusya'da bir görüşme gerçekleştirdi. Tabii biz sadece NATO müttefiki değiliz. Diğer komşu ülkelerle de bizim ilişkilerimiz var. İşte bizim özelliğimiz, Sayın Erdoğan'ın en büyük özelliği bu. Bir ittifaka ait olsak da diğer komşu ülkelerle veya diğer ülkelerle, komşu olmadığımız ülkelerle de bu diplomasiyi çok iyi götürebiliyoruz. Yani iki taraf savaşsa da Rusya da Türkiye'ye güveniyor, Ukrayna da Türkiye'ye güveniyor. Keza Avrupa, Afrika ülkeleri de böyle. Bir sorun olduğunda Avrupa ülkeleri de artık Türkiye'ye başvuruyor. Bir örnek vereyim izniniz olursa Arzu Hanım. Bakın biz İHA'mızın, SİHA'mızın bazı böyle termal kamera merceklerini bir NATO üyesi

0: ülkeden, Kanada ismini de zikredeyim, vermiyordu. Ama bugün gelinen noktada artık nükleer enerji konusunda direkt kapılarını açıyorlar. Bize başvuruyorlar. İşbirliği görüyorlar. Bu da demem o ki Türkiye'nin ve Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki bu diplomasinin başarısının bir örneği diye düşünüyorum Arzu Hanım.
1: Teşekkür ederim hocam. Özellikle Barış hocam, hani Ergenekon hocam da biraz bahsetti ama özellikle Türkiye'nin NATO içerisindeki etkin konumundan söz etti fazlasıyla. Bu noktada baktığımızda aslında Türkiye sadece coğrafi konumu sebebiyle değil, aslında önemli bir ülke NATO içerisinde. Yani peki sizce baktığımızda Türkiye NATO içerisinde gün geçtikçe daha da vazgeçilmez bir ülke konumunda diyebilir miyiz? Hani bu sözü telaffuz edebilir miyiz?
2: Kesinlikle telaffuz edebiliriz. Bu denklemde değerlendirdiğimiz takdirde şu anda konuşulan noktada biliyorsunuz NATO 1.0, 2.0 ve 3.0 kavramlarından bahsediliyor. 1.0 ve 2.0'ın hızlıca bahsedersek geride kaldığını değerlendirdiğimiz zaman 3.0 dediğimiz yeni paradigma burada dizayn edilecek ve bu paradigmanın içerisinde artık doğrudan bir asker göndermekten ziyade güvenliği üretebilen, güvenliğe doğrudan katkı sağlayabilen müttefiklere ihtiyaç var ve Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam olarak bu noktada ortaya çıkıyor. Güneyde yürüttüğümüz harekatlarla Fırat Kalkanı olsun, Barış Pınarı olsun, Irak bölgesinde aktif sahayı bilen, jeopolitiği bilen kapasitemizle ve bunun yanı sıra şu anda NATO için en önemli olan nadir toprak elementleri, biliyorsunuz Türkiye'de Eskişehir'de Beylikova'da yaklaşık 700 milyon ton oranında bir kaynağa sahibiz ve NATO'nun gelecekte özellikle Avrupa'nın bu noktada bize oldukça fazla ihtiyacı olacak. Çünkü bugün 5. nesil bir savaş uçağı değerlendirdiğimiz zaman oldukça fazla nadir toprak elementine ihtiyaç duyuyor. Bir denizaltı söz konusu olduğu zaman yine ihtiyaç duyuyor. Ve bu bağlamda şu anda ayrıca şunu da söylemek gerekiyor. Burada biliyorsunuz Ankara'da yaklaşık 56 bin güvenlik personeli var. Bunun yanı sıra 32 devlet başkanı bizzat buraya geliyor. 100'ü aşkın bakan burada olacaklar NATO zirvesi için. Bunun yanı sıra Sayın Zelenski buraya gelecekler ve 3000'i aşkın basın mensubu burada. Açıkçası bu kesinlikle ne bir finansmanla ne de veyahut da bir rica politik şeklinde asla elde edilemeyecek müthiş bir reklam. Ülkemizin tanıtımı için jeopolitik, jeostratejik kazanımlarımızın olduğumuz yerin, bizim önemimizin ifade edilebilmesi için müthiş bir fırsat. Elbette ki Sayın Donald Trump'ın da dediği gibi buradan bize yönelik bir kazanımların olacağı ortada, kendisi bir basın açıklaması da yapacak buradan gitmeden. Hı-hı. Muhakkak hocamızın da dediği gibi Sayın Dışişleri Bakanımız da dile getirdiler. Yani doğrudan telaffuz etmediler ama katsa noktasında yaptırımların kaldırılması olabilir. Hı-hı. Bizim savaş uçağımızın 5. nesil Kaan'ın motorları noktasında kazanımımız olabilir. Parasını verdiğimiz F-35'ler noktasında kazanım muhakkak gelecektir gelecekte.
1: Hocam burada hemen araya girerek bir şey sormak istiyorum. Elbette. Özellikle bu katsa kaldırılmadan Türkiye'nin F-35 programına dönmesini zor diyebilir miyiz?
2: Şöyle, F-35 programına dönmemiz noktasında aslında Kongre, Donald Trump'ın irade noktasında hem Cumhurbaşkanımız bunu defaatle dile getirdiler. Donald Trump'ın kendisinin irade noktasında bir problemimiz yok. Yakın gelecekte bu olacaktır. Artık bizi bu noktada Kongre'deki politika etkileyecek. Elbette ki orada maalesef İsrail lobisinin biraz etkisi var. Hı hı. Ancak artık Türkiye dediğimiz gibi NATO için özellikle de şunu da vurgulayalım. NATO dediğimiz zaman Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'nin ordusu noktasında şu anda çok ciddi tartışmalar var. Çünkü NATO'nun buradaki gelmesindeki ana gündem aslında Ukrayna krizi ve de savunma harcamalarının %5 oranına çıkartılmasıdır. Ve de %5 oranında değerlendirdiğimiz zaman Avrupa Birliği zaten kendi içerisinde yıllardır bir Avrupa ordusunu kurma noktasında bir değerlendirmesi vardı. Ve bunu artık Beyaz Kitap adını verdikleri bir doktrinle de bir temele oturttular. Hı hı. Ve açıkçası Avrupa Birliği'nin tam olarak acaba biz bu %5'i verecekken acaba kendi ordumuzu mu kursak dediği bir noktada Türkiye'nin ittifakın en kuvvetli ikinci ordusu, buna ek olarak da aktif çatışma kapasitesi, harekat kapasitesi, neticede yalnızca bunlar mühimmat veyahut da işte asker sayısıyla ölçülmez. Burada bir lojistik destek, tabii, tecrübe, bunların hepsi şeklinde değerlendirildiği zaman Türkiye'nin benzersiz bir politikası var, benzersiz bir konuma sahibiz ve Mark Rutte'nin de, o şekilde bitirelim, dediği gibi Donald Trump ne dedi? Eğer dedi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kendisini aramasaydı ben dedi buraya katılmayacaktım dedi. Evet. Zaten bu her şeyi özetliyor yani. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelecekte bu zirvenin akabinde özellikle Mavi Vatan yasası olsun, Ege Denizi'nde, Adalar Denizi'ndeki kazanımlarımız noktasında, güney tarafta Çin'e yönelik işte dediğimiz gibi Eskişehir'deki rezervlerimiz, hı hı, hepsinde yakın somut kazanımlar bizi bekliyor. Yakında göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Hocam özellikle Trump demişken hani hep sözünü ediyoruz ama burada Trump'ın Erdoğan'a yönelik, Başkan Erdoğan'a yönelik bir sürprizim var açıklamasını özellikle sıkça dile getirmiştim. Bu da savunma sanayi alanındaki beklentileri de artırdı bir noktada. Sizce bu görüşmede özellikle Kaan'ın motor teknolojisine ilişkin Türkiye açısından önemli bir açılım gündeme gelebilir mi? Bunu söyleyebilir miyiz Ergen Okur?
0: Muhtemelen Arzu Hanım. Çünkü bu F-110 motorlarının verileceği görüşülüyor. Hı hı. Katsa'ya biraz değinim istiyorsanız. Aslında evet, bu Katsa bir önceki Amerikan hükümetlerinin ayıbı diye düşünüyorum Arzu Hanım. Bu Katsa'nın açılımı, Türkçe tercümesi, ABD'nin hasımlarına uygulanan bir program. Yani Türkçesi bu. Hı hı. Tabii Türkiye hak etmediği bir biçimde bu F-35 programından çıkartıldı biliyorsunuz. Hı hı. Ki kaldı ki bu Karadeniz'in, Barış Hocam da dile getirdi, çevremizdeki bu barış sürecini. Karadeniz'deki bu barış süreci aslında bir dehşet senaryosuydu. Dünya savaşına bile götürebilirdi bu bizi. Ukrayna-Rusya savaşı hatırlayalım. İstanbul'daki görüşmelerde yine iki tarafı tam el sıkıştıracakken başka bir ülkenin o zamanki lideri ne yazık ki bu savaşı devam ettirdi. Şunu söyleyeyim, savunma sanayi alanındaki atılımlarımız tabii bunu bütün dünya görüyor. Amerika Birleşik Devletleri de görüyor. İnşallah bu F-35 konusunda hocamın da belirttiği gibi Kongre'ye bir baskı yapacaktır Sayın Trump. Yine bu Kaan uçağımız konusunda da 2029'da bir seri üretime geçeceğiz. Allah'ın izniyle TAI'nin ve diğer kuruluşların çalışmaları bu süreçte devam ediyor. Ama bu açığı kapatmak için ilk başta Amerika Birleşik Devletleri'yle bir işbirliği içerisine gideceğiz. Şimdi hocamız çok önemli iki noktaya değindi Arzu Hanım. Güvenliği üretebilen ülke dedi. Bu çok önemli. Yani bu özellikle günümüz dünyasında güvenliği üretebilen ve sahaya yansıtabilen ülkelerin başında Türkiye Cumhuriyeti Devleti geliyor, Türk ordusu geliyor. Ve NATO'nun içine baktığınızda da savaş tecrübesi olan, terörle mücadele tecrübesi olan iki ülke var. Biri Türkiye, biri Amerika Birleşik Devletleri, faal anlamda ve halen devam eden. Tabii bunun da bilincinde NATO ülkeleri. Bir diğer önemli nokta ise nadir toprak elementi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin esas mücadele alanı, şöyle söyleyeyim, bugün günümüzden Orta Doğu'dan daha çok Arzu Hanım, katil İsrail'in her ne kadar işgalleri de olsa Asya Pasifik tarafına kaymış durumda. Tabii burada da bir lider ülkeye ihtiyaç var. Hı hı. Hem tarihiyle, hem kültürüyle, hem geçmişiyle, her şeyle, potansiyel genç nüfusuyla birlikte, kalkınan ekonomisiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti ön plana çıkıyor. Hı hı. NATO'nun da bir yükselen güç olması Türkiye'siz imkansız. Yani onu söyleyeyim. Türkiye'siz bir NATO düşünülemez. Avrupa'nın da güvenliği yine Türkiye'siz düşünülemez. Bunu Avrupalı ortaklarımız çok iyi biliyor. Farkındalar ama bazen işte bu geçmişten gelen, tarihten gelen ön yargıları ne yazık ki biz bazen açıklamalarında, talihsiz açıklamalarında duyuyoruz. İşte düşman gördükleri ya da rakip gördükleri ülkeler çerçevesine bazen bizi itiyor ama şunu söyleyeyim, yani güneş balçıkta sıvanmaz. Türkiye'yi siz artık böyle örtbas edemezsiniz, engelleyemezsiniz. Türkiye yükselen bir güç. Sadece askeri anlamda değil, tekrar tekrar vurguluyorum bunu. Bu çok önemli. Barış diplomasisinin merkezi bir ülkeyiz biz. Sadece bölgemizde değil, dünyada. Bakın, dünyanın ücra köşesinde bir sorun oluyor, hemen Türkiye'ye başvuruyorlar. Hı hı. Türkiye bu işi çözer diyorlar. Bu açıdan gururlanmamak da elde değil.
1: Hocam özellikle demiştiniz, şunu söylediniz, Türkiye'siz NATO düşünülemez. Barış Hocam'la son olarak hemen şunu da kısa bir dakikalık bir değerlendirme alabilirsem, Türkiye açısından bu zirvenin diplomatik kazanımı sizce ne olur?
2: Diplomatik kazanım noktasında çok net hemen ifade edelim. Siyasi kazanımımız olarak, siyasi bizim buradaki durumumuzu, önemimizi tescil etme noktasında Sayın Donald Trump'ın söylediği "ben başkası için gitmezdim, ancak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aradığı için kongreye, zirveye katılıyorum" demesi, bunun akabinde bunun bir savunma zirvesi olması ve de bizim aynı zamanda hemen buna çok oldukça fazla hazırlıklı olaraktan savunma sanayi şirketlerimiz

0: de bir forum şeklinde bunu şu anda hazır olmamız ve de son olarak diplomatik kazanım noktasında da yine 32 liderin ortak onayıyla buradaki zirvenin kararının alınması artık NATO'nun yeni döneminde Ankara'nın, Türkiye'nin gelecekteki konumunu oldukça net şekilde ifade eder bir durumda. Türkiye 1952'de NATO'ya katıldığı zaman bir güvenlik penceresi ihtiyacı vardı ve bugün gelinen nokta şudur ki Avrupa'nın bir güvenliğe ihtiyacı var. Güvenliğini sağlayacak artık başat bir aktöre ihtiyacı var ve bu noktada da artık yeni aktör Türkiye'dir. Herkes yakında bunu görecek.
1: Arzu Hanım, teşekkür ederim.
2: Güvenlik sigortası dedi ya hocamız.
3: Evet,
2: bu
3: hocam.
2: Savaşarak değil, savaşmadan bunu başarmak önemli. Türkiye'de bunu çok iyi yapıyor. Bakın sadece NATO'nun değil, sadece Avrupa'nın değil, Rusya Federasyonu'nun da güvencesi, sigortası bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde yürütülen bir diplomasi hatadır. Keza Afrika'nın ve Orta Doğu'nun da böyledir. Bakmayın siz, yani bugün İsrail devleti işte devlet bile değil gözümüzde ama ne yazık ki yaptıklarına bakılınca soykırımlara bu da bir gün bitecek Allah'ın izniyle. Ona rağmen, her şeye rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı, bu diplomasi hata sadece dediğim gibi NATO'da değil, Avrupa'da değil, çevresinde, bölgesinde ve dünyada belki de hani iddialı olacak ama dünya savaşını engelleyen ülkelerin başında geliyor.
3: Çok teşekkür ederim hocam sizlere. Özellikle başkentte gerçekleştirecek zirveye sadece saatler kaldı diyebiliriz bu noktada. Yarın dünyanın gözü Türkiye'nin başkentinde, yani Ankara'da olacak. Biz de konuklarımızla NATO zirvesi başlamadan önce birçok konuyu değerlendirdik aslında. Ancak asıl gündem elbette yarın liderlerin Ankara'da vereceği mesajlar olacak. Bir sonraki bültenimizde yeni konuklarımızla NATO zirvesinin farklı bakış açılarını tekrar değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdilik söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
4: Arzu Fidan Verdi'ye ve konuklarına teşekkür ediyoruz. Başkent'ten NATO zirvesi özel yayınlarımızı devam ettireceğiz gün içerisinde. Ekranlarınıza gelecek yine konuklarımızla, özel yorumlarıyla özel yayınımız sizinle olacak efendim. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Evet, saatlerimizi 8.21 yaptık. Şimdi yazılı basınla devam edelim. Dilerseniz Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Hürriyet Gazetesi'nin sürmanşetiyle başlayalım dilerseniz. Yeni kurallarla dünya değişti. Spordan bir haberle devam edelim. Dünya Kupası'nda uygulanan yeni kurallar oyunda akıcılığı artırırken faul ve kart sayısını da azalttı. Artık yerde yatayım, vakit geçsin devri de kapanmış oldu yazıyor. Top da oyunda daha fazla kalıyormuş bu sayede. Topun oyunda kalma süresi 2022'ye göre de 4,5 dakika artmış. Hakemler küçük temaslarda oyunu kesmiyor. Taç atışı ve kale vuruşlarında 5 saniye, oyuncu değişikliklerinde 10 saniye sınırı da var artık. Evet, bakalım yine Hürriyet'in yine sürmanşetindeki haberlerle devam edelim. NATO'nun geleceğine Ankara damgası başlığını görüyoruz. NATO'nun geleceğini şekillendirecek tarihi zirve yarın Ankara'da başlıyor. Trump dahil 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanlarının katılacağı zirve Türkiye'nin rolü açısından da kritik öneme sahip. Biz de yine konuşacağız bu başlıkları. Konuşmaya da başladık. Efendim, sol tarafta da golfçü de var, paraşütçü de. Yine NATO'ya katılacak liderlerin de fotoğraflarını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bilinen en büyük eğlencesi golf oynamak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron sabah koşularını hiç aksatmıyor. Çekya Cumhurbaşkanı'nı görüyoruz. Motosiklet ve paraşüt tutkunu kendisi. Şimdi zirveye gelen NATO üyeleri, ülkelerin de liderleri renkli ve ilgi alanlarıyla da aynı zamanda dikkat çekiyor. İşlerinde paraşütçü olan var. İşte maratoncu da, kimi satranç oynuyor, kimi maraton koşuyor. Böyle de bir analiz yapılmış liderlerle ilgili. Bu analizleri de sık sık yine göreceğiz, paylaşacağız. Efendim, manşetine bakalım hemen Hürriyet'in. Doktorları çarpıp kaçtı başlıklı bir haber var. Ayrıntılarına bakalım. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi öğretim görevlisi Fatih Ağa'nın meslektaşlarından topladığı milyonlarca lirayla Paris'e kaçtığı konuşuluyor. Yüksek kazanç vaadi var yine iddialara göre. Hastanede görev yapan doktor öğretim görevlisi Fatih Ağa, kendisinin geliştirdiği, söylediği bir algoritmayla Amerika Birleşik Devletleri borsasında yüksek kazanç sağladığını öne sürüyormuş. Bu sayede 3 ayrı hastanedeki sağlık çalışanlarından yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca lira ve döviz toplamış. evini ipotek edip kredi çekmişliği bile varmış efendim ve bir anda da kaybolmuş. Paris'e gittiği belirlenmiş. Mağdurlar da bir bir savcılığa giderek şikayetçi oluyor diyor haberin devamı.

0: anlamında. Hamane içinde Hümeyni tedbiri haberi var. Hatta bizim de yine sıradaki haberimiz de olacaktı. Şöyle bakalım efendim, biz de paylaşacağız. İsrail'e devam edelim. İsrail hükümeti özel televizyon ve bölgesel radyo yayınlarını denetleyen 2. otorite konseyinin çalışmalarını sürdürmesine hükmeden yüksek mahkeme kararını reddetti. Mahkemenin bağlayıcı kararını uygulamayacağını açıklayarak ülke tarihinde bir ilke imza atan İsrail'de anayasal kriz ve demokrasi tartışmaları da yeniden alevlendi.
1: Bugün hükümetin bir mahkeme kararını ihlal edeceğini açıkladığını görüyoruz. Bu, İsrail hükümetinin İsrail devletine karşı işlediği ciddi ve tehlikeli bir güven ihlalidir.
2: İsrail'de tarihi kriz yaşanıyor. Hükümetten yargıya açık meydan okuma geldi. Ülkede anayasal kriz alarmı verildi. İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre İsrail hükümeti ülke tarihinde bir ilke imza attı. Soykırımcı Netanyahu hükümeti televizyon ve radyo yayınlarını denetleyen 2. otorite konseyinin görevini sürdürmesine hükmeden yüksek mahkeme kararını uygulamayacağını açıkladı.
1: Hükümette açıklayıcı bir karar aldık. Çok önemli bir karar. Çok basit bir şey ifade ediyor. Mahkeme yasanın üstünde değildir.
2: Böylece İsrail'de ilk kez bir hükümet yüksek mahkemenin bağlayıcı kararını açıkça tanımayacağını ilan etti. Karar ülkede anayasal kriz tartışmalarını alevlendirdi. Muhalefetten ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan sert tepki geldi. Herzog, yüksek mahkeme kararlarına uymanın kırmızı çizgi olduğunu belirterek hükümetin tutumunun kabul edilemez olduğunu söyledi.
3: İsrail hükümeti bugün ülke tarihinde ilk kez bir mahkeme kararına uymayacağını açıkladı. Bu, İsrail tarihinin en ciddi anayasal krizidir. Demokrasimizin temellerinin çöküşüdür.
2: Netanyahu hükümetiyle yüksek yargı arasındaki gerilim yeni bir evreye girdi. Uzmanlar bu kararın İsrail'in kuvvetler ayrılığı sistemi ve hukuk düzeni açısından tarihi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.
0: Efendim, Ukrayna ile Rusya arasında çatışmalar yeniden şiddetlenmiş durumda. Rusya Zaporijya kentini hedef aldı. Ukrayna ise Kırım'da bir askeri havaalanını vurdu. Öte yandan Moskova yönetimi Konstantinovka şehrinde cenaze teslimi için geçici ateşkes teklifi yaptı.
4: Rusya Zaporijya'ya saldırdı. Ukrayna Kırım'ı vurdu. Moskova-Kiev hattında çatışma şiddetlendi. Rus ordusunun hedefinde Zaporijya ve Kramatorsk kentleri vardı. Yerleşim alanları vuruldu. Yangın çıktı. Bölgede hasar meydana geldi. Ölü ve yaralılar olduğu açıklandı. Kiev ise namluyu Kırım'a doğrulttu. Belbek askeri havaalanındaki bir Rus MiG-29 savaş uçağına saldırı düzenlendi. Ukrayna Savunma Bakanlığı uçağın imha edildiğini duyurdu. 10 milyonlarca dolar hasar verdik mesajı verildi. O anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Öte yandan Rusya, Donetsk bölgesindeki Konstantinovka şehrini ele geçirmişti.
5: Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi tamamen tamamlandı.
4: O anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Moskova yönetimi Konstantinovka şehrinde Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi için geçici ateşkes teklif etti.
0: Değerli izleyenler, Yunanistan peş peşe çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Şu ülkede 24 saatte 60 yangın çıktı. Zehirli duman uyarısı yaptı yetkililer ve dışarı çıkılmaması konusunda da uyardı. Alevlerle mücadeledeki son duruma bakacağız biz de. A Haber muhabiri İlhan Tahsin notlarıyla karşımızda. Hemen dönelim İlhan'ın bulunduğu nokta. İlhan, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Nedir Yunanistan'daki orman yangınlarındaki son durum? Kontrol altına alınabilecek gibi mi?
6: Teşekkür ederim Merve. Tabii ki Yunanistan yaz sezonunda yangınlarla boğuşmaya devam ediyor. Bunlardan en tehlikelisi Selanik'in kuzeyinde Oreo Castro bölgesindeydi. Dolayısıyla da Yunanistan'da şu anda 67 yangın hala aktif bir şekilde devam ediyor. Değişik bölgelerde Atina, Yanya bölgesi, Kılkış, Selanik ve tüm bölgelerde yangınlar tam hızıyla devam ediyor. Çünkü rüzgarlar da çok sert esiyor. Dolayısıyla da yangınların genişlemesine ve büyümesine neden oluyor.

0: Ancak en tehlikelisi siyah dumanları kapladığı Selanik'in kuzeyi. Çünkü bir kumaş fabrikası, bir de geri dönüşüm atık fabrikasında yangın çıktı. Ancak bu yangının çıkmasına yine o fabrikada çalışan bir işçi kendi aracıyla aracının gazına fazla dokununca, ki yetkililer bunu buldu, 76 yaşındaki dikkatsiz sürücü yangına sebebiyet verdi. Akşam fabrikanın kapısını kapadıktan sonra uzaklaştı, ancak ardında alevlerin de büyüyeceğini hiç fark edemedi. Dolayısıyla da rüzgarın da etkisiyle yangın büyüdü. Yetkililer, senin de belirttiğin gibi, hava kirliliği üzerine bir acil uyarı yaptı ve 4 bölge Selanik'te kapılarını, pencerelerini iyi bir şekilde kapamaları için uyarılar yapıldı. Dumandan zehirlenen oldu ve dolayısıyla hem sivil hastanelere hem askeri hastanelere nakledildi. Selanik'te 424 askeri hastanesinde 17 kişi müşahede altına alındı. Dumandan zehirlendi. Alevlerin önüne geçilemiyordu çünkü rüzgar esiyordu. Çünkü herkes biliyor, Selanik'in kuzeyinde çimento fabrikası var. Titan, onun yanında hemen yerleşim birimi ve dolayısıyla da an meselesiydi alevlerin oraya atlaması. 52 itfaiye aracı, 160 itfaiye eri, 2 uçak, 4 helikopter hem havadan hem karadan müdahale edildi ve neyse ki korkulan olmadı. İş makinelerinin oluşturduğu bir yangın şeridi alevlerin atlamasını, diğer yerleşim bölgenin atlamasını engelledi, ancak yetkililer temkinliydi. Bu yangınla ilgili ciddi önlemler alınması için Atina'dan, ilgili bakanlıktan bugün Oreokastro Belediyesi'nde bir toplantı var. Ancak Yunanistan hem dronlarla hem askeri yetkililerle birlikte toplantılar yapmaya devam ediyor. Çünkü yangınlar her gün, her saat devam ediyor Yunanistan'da diyelim. Şimdi de sözü size bırakalım İstanbul'da.
1: İlhan Tahsin, teşekkür ederiz. Paylaştığın bilgiler için kolaylıklar dileyelim haber nöbetinde sana da. Sevgili izleyenler, Balıkesir ve Kütahya'da alevlerle mücadele ediyor. Her iki ildeki yangınlar ekiplerin yoğun uğraşlarıyla kontrol altına alındı.
2: Kıvılcımla başladı, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçelerinde arazide çıkan yangınlar ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan seferber oldu. Kepsut ilçesindeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapıldı. 6 Eylül ilçesindeki yangını ise kontrol altına almak kolay olmadı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler çok sayıda büyükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftliğe sıçradı. Ekipler iş makineleriyle yangına müdahale etti. Enerji ve iletişim araçlarının da zarar gördüğü yangın bölgesinde ekiplerin çalışmaları sürüyor. Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Kızılkoltuk köyündeki bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki ormanlık alana sıçradı. 11 arazöz, 2 helikopter ve yaklaşık 100 personelle müdahale edilen yangında 3 hektar alan zarar gördü.
1: Sevgili izleyenler, ekranlarınıza gelen bu görüntüler İzmir Seferihisar'da kayda geçti. Bir plajda yaşlı bir kadın başörtülü anne ve kızına sözlü saldırıda bulundu. O anlarda cep telefonu kamerası kayıt altındaydı. Bakın neler yaşandı.
2: Anne ve kızına sözlü saldırıda bulundu. Sandalyeleri fırlatıp ortalığı birbirine kattı. Görüntüler İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı bir plajda kayıtlara geçti. Yaşlı bir kadın henüz bilinmeyen nedenle plajdaki başörtülü anne ve kızına sözlü saldırıda bulundu. Öfkesini kontrol edemeyen kadın eline geçirdiği sandalyeyi de yere fırlattı. Sözlü saldırıya uğrayan kız yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederek yaşlı kadına tepki gösterdi.
3: Siz bana bağırıyorsunuz. Nasıl söylüyorsunuz bana?
1: Efendim, iç siyasette devam edelim şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında savaşta tansiyon düşmüyor. Kılıçdaroğlu polis zoruyla geri aldığı genel merkeze girdikten sonra arınma hamlesini başlatmış. İlk sıraya milletvekilleriyle il başkanlarını koymuştu. Şu ana kadar 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Görevden alınan il başkanı ise 36'ya yükseldi. Sırada ilçe başkanları.

0: var. Kılıçdaroğlu genel merkeze bayrak açan ilçe başkanları ile ilgili ayrıntılı rapor bekliyor şimdi. Özel cephesinde ise parti teşkilatına yeni atananlarla işbirliği yapmayın mesajı var.
1: Arınmadan korkuyorlar. Arınmadan. Kirlileri arındıracağım.
2: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar. Bu olacak iş değil. Parti içi siyaset hırsıyla bunu yapamaz.
3: Kılıçlar çoktan çekildi, karşılıklı sallolar bitmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu başlattığı arınma hamlelerini peş peşe atıyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bizim için kırmızı çizgi olduğunu not ettiğimizi değerlendirmiştik. Hiçbir kurum İki başlı biçimde yönetilemez. 26 ilimizde görevden alma durumu söz konusu.
3: Görevden alınan il başkanlarının sayısı 36 oldu. Sırada ise ilçe başkanları var. Kılıçdaroğlu talimatı verdi. Genel merkeze isyan bayrağı açan ilçe başkanları topun ağzında.
5: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
3: Genel merkezde yol yürüyen ilçelere ise dokunulmayacak. Kılıçdaroğlu arınma hareketine milletvekillerini de dahil etmiş. Bu kapsamda aralarında Ali Mahir Başarır, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba'nın da olduğu özele yakın çok sayıda isim ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Bu süreçte Özgür Özel de boş durmuyor. Kulislerde Özel'in Sivas Milletvekili Ulaş Karasu üzerinden henüz görevden alınmayan il başkanlarına yeni atananlarla işbirliği yapmayın talimatı gönderdiği konuşuluyor.
2: Hukuk tanımaz, akıl almaz bir işin içindeyiz ve buna karşı hukuki yollarla, siyasi yollarla ve fiziken mücadele ediyoruz.
3: Özel ve cephesi bir yandan yeni parti içinde çalışıyor. Takvimlerse adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz'a ayarlı. Özel'in beklediğini alamazsa Ağustos ayında yeni partiyi kuracağı iddia ediliyor. Özel NATO zirvesi nedeniyle meclis çalışmayacağı için Salı günü grup toplantısını da Eskişehir'de yapma kararı aldı.
0: Serinlemek isterken canlarından oldular. Yaz aylarıyla birlikte boğulma vakalarını da sizlerle paylaşıyoruz ne yazık ki. Aydın'da serinlemek için denize giden 12 kişiden 3'ü boğuldu sevgili izleyenler. Burdur'da da baraj gölüne giren gencin cansız bedenine ulaşıldı. Zonguldak'ta ise facianın eşiğinden dönüldü. Yasağa rağmen denize giren 2 kişi oluşturulan insan zinciriyle kurtarıldı.
6: Deniz keyfi facia ile bitti. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şiddetli rüzgarın da etkisiyle denizde dalga ve akıntı kuvvetlendi. Bu sırada suda bulunan 12 kişi akıntıya kapıldı. Durumu görenler 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Denizde can pazarı kuruldu. Sahil güvenlik ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla 12 kişi kıyıya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Zamana karşı yarış acil servislerde de devam etti. Ancak acı haberler peş peşe geldi. Durumları ağır olan 79 yaşındaki Dursun Marmara, 67 yaşındaki Mahmut Öz ve 54 yaşındaki İnkay Özcan kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir boğulma vakası haberi de Burdur'dan geldi. Serinlemek için Onaç Baraj Gölü'ne giren 34 yaşındaki İbrahim Bozkurt bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekiler jandarma ve sağlık ekibine haber verdi. Baraj Gölü'nde yapılan arama çalışmalarında Bozkurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ise yasak olmasına rağmen denize giren iki kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların oluşturduğu insan zinciri sayesinde kurtarılan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
0: Hadi! Değerli izleyenler, CHP'li eski göreli belediye başkanı Hasbi Dede hakkında açılan cinsel taciz davasının mağduru olan 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un hayatını kaybettiği trafik kazası ile ilgili sürücü Adem Hasbaş için olası kastla öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası istendi. Şimdi bu konuya dair

0: Derken de 28 Mart akşamı hemen bulunduğum noktada arka taraftan karşıya geçerken Adem Haspaş'ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırmış ve orada hayatını kaybetmişti. Tabii aradan geçen süre zarfında da savcılık konuyla ilgili iddianamesini de hazırladı. O iddianamede gerçekten şüpheli bakılan bu trafik kazasıyla ilgili oldukça önemli detaylar var ve yeni gelişmeler de var tabii ki. İlk olarak şunu söyleyeyim. Soruşturmayı tamamlayan savcılık bilirkişi raporunda Tuana'nın asli sürücünün ise talih kusurlu bulunmasına rağmen olayın basit bir trafik kazası olarak değerlendirilmeyeceğini belirterek Türk Ceza Kanunu 81.1 ve yine 21.2 maddeleri kapsamında, burası çok önemli, olası kasla öldürme suçundan da kamu davası açtı. Tabii bunun sebepleri var. Alkollü halde araç kullanarak hız yapan ve çarptıktan sonra, yani çarpmadan önce hiçbir fren izi yok, çarptıktan sonra frene basabilen sürücü hakkında da 25 yıla kadar hapis cezası istendi bilirkişi raporunda. Peki bu bilirkişi raporunda başka neler var? Olayın münferit bir trafik kazası olarak meydana geldiği belirtiyor iddianamede. Şüpheli Tuana Elif'in torunu takip ettiğine, kaza yerine yönlendiğine ve üçüncü kişilerle birlikte hareket ettiğine dair bir delil edilemediğine rağmen, ancak Adem Haspaş'ın 1.97 promil alkollü olduğunu ve bu nedenle yanındaki arkadaşının ısrarla aracı kendisinin kullanmak istemesine rağmen vermemesi nedeniyle sürücünün alkollü halde araç kullanmayı sürdürerek meydana gelebilecek ağır neticeye göze aldığını belirtti ve bu nedenle de 25 yıllık bir hapis istemi istendi savcılık bilirkişi raporunda. Biz tabii ki davayı yakından takip etmeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü Giresun Göreli'den size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Selman Kutlu. Biz de takipçisiyiz. Bu olayın senden yine ayrıntılar geldikçe almaya devam edeceğiz. Kolaylıklar dileyelim haber nöbetinde. Sevgili izleyenler, ne yazık ki acı bir haberle devam edeceğiz. Ev kazalarından bahsediyoruz. 1,5 yaşındaki Doruk Efe İstanbul'da sineklik takılırken açık kalan camdan düştü ve maalesef oracıkta hayatını kaybetti. Denizli'de de bir çocuk balkon filesine takılı kaldı. Neyse ki Denizli'deki çocuğu itfaiye kurtardı. Bu iki olayda ev kazalarını ve alınması gereken önlemleri bir kez daha akıllara getirdi.
2: Açık kalan pencereye yöneldi, 9. kattan düştü. Minik Doruk Efe hayatını kaybetti. Acı olay kağıthanede yaşandı. Hafta sonunu evde geçiren aile camlarına sineklik taktıracaktı. Ustalar geldi, pencereler açıldı. O esnada 1,5 yaşındaki Doruk Efe açık olan camlardan birine çıktı. Dengesini kaybeden çocuk ne yazık ki 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren acılı annenin feryatları ise yürekleri dağladı. Yaşanan acı olayın ardından hala birçok çocukla evde olmayan güvenlik önlemleri bir kez daha gündeme geldi. Öyle ki geçtiğimiz günlerde de Denizli'de bir çocuk balkon filesinde asılı kalmış, annesi düşmemesi için 10 dakika boyunca çocuğu ellerinden tutmuştu. Facianın önüne itfaiye ekiplerinin olaya müdahale etmesi geçti.
3: Balkon korkuluklarının 125 santimetreden daha yüksekte tesis edilmeli ve aralarından geçmeye engel olucu engellemeler kullanılmalıdır. Camlarda 30 kilogramlık ağırlığa dayanabilen file ya da ağlar ve yırtılmayacak biçimde dizayn edilmelidir.
4: Eğer camlarınızda bir file veya sineklik yoksa çocuklar için evde alınabilecek en önemli önlemlerden biri camlara konulacak kilitler.
2: Duvara sabitlenmesi gereken mobilyalar, kapaklı veya korumalı prizlerde olası faciaların önüne geçebilir.
4: Havalandırmak için camları açtığınızda ise çocukların tırmanabileceği veya üstüne çıkabileceği hiçbir şeyin olmaması da büyük önem taşıyor.
3: Balkon üzerinde çıkabilecek masa, tabure, sandalyaların düşme yüzeylerine en az 1,5-2 metre uzaklıkta bulunmaları gerekmektedir. İlaç ve dezenfektan kilitli dolaplarda bulundurulmalı. Bunlar sadece ihtiyaç dahilinde kilitli oldukları yerden çıkarılmalı.

0: kullanılmalı öreği aynı yere yeniden konulmalıdır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sevgili izleyenler, Sivas'la Tokat arasında bulunan Çamlıbel geçidi özellikle kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası halini almıştı. İki il ve Karadeniz bölgesiyle Akdeniz bölgesi arasında ulaşımı rahatlatacak olan Çamlıbel tünelinin temeli düzenlenen bir törenle atıldı.
3: 4734 metrelik Çamlıbel tünelimizle geçerek dümdüz, güvenli ve konforlu bir yola Allah'ın izniyle dönüştüreceğiz.
1: Sivas ve Tokat arasında 4,7 kilometrelik Çamlıbel tünelinin temeli atıldı. Çamlıbel geçidi özellikle kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası haline gelmişti. Karadeniz ve Akdeniz bölgesi arasında ulaşımı rahatlatacak olan Çamlıbel tünelinin temeli törenle atıldı. Çift tüplü olarak inşa edilen tünel 3 kilometrelik bağlantı yollarıyla toplam 7,7 kilometre uzunluğunda.
3: Yıldızeli Sivas ayrımı Tokat yolunun 9. kilometresindeki Ilıca Göleti civarından başlayıp 19. kilometresindeki İhsaniye Göleti civarına bağlanacaktır.
1: Tünelle 371 milyon lira tasarruf sağlanacak.
3: Tünelimizle ulaşım kodunda 286 metre aşağıya çekerek 1684 metrelik rakımı 1398 metreye indirecek, 13 keskin virajı bypass edecek güzergahı 2,3 kilometre kısaltacak, seyahat süresini ise sadece 5 dakikalara düşürmüş olacak. Böylece zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olarak yılda 371 milyon lira tasarruf edeceğiz.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Avrupa Birliği'nde yılın ilk çeyreğinde yenilenebilir enerji kaynakları elektrik üretimindeki ağırlığını arttırırken, bu üretimin yaklaşık yarısını tek başına karşılayan rüzgar enerjisi liderliğini korudu. Avrupa Birliği'nde yılın ilk çeyreğinde elektriğin %45,5'i yenilenebilir kaynaklardan üretildi. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin %44,9'u rüzgar santrallerinden sağlanırken, hidroelektrik santrallerinin payı %28, güneş enerjisinin payı ise %17,3 olarak kaydedildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
8: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
9: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
10: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
5: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
6: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
5: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
6: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: İyi finans. Reklam. A Haber Radyo.

0: güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Trafikte makas atana büyük ceza geliyor. Ehliyetleri iptal edilecek. Meclis Başkanlığı'na sunulan torba yasa teklifinde trafik güvenliğine ilişkin önemli düzenlemeler yer alıyor. Karayolları Trafik Yasası'nın ek 17. maddesi Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenleniyor. Aday sürücü belgelerinin iptal şartları doğrudan kanun metnine konuluyor. 75 ceza puanının aşılması, 0,20 promil üzeri alkol, belirli ihlallerin 3 kez yapılması durumunda sürücü belgesi iptal oluyor. Drift ve makas atarak trafik güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşürenler için de ağır ceza geliyor. İlk kez ehliyet alan sürücüler bu eylemleri gerçekleştirirlerse belgeleri iptal edilecek. Böylece caydırıcılığın artması hedefleniyor. Trafik düzenlemelerini de içeren teklif 14 Temmuz'dan sonra önce komisyonda, ardından Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara yönelik ilaç desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla sigarayı bırakma tedavisi alan kişilere ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Kararda düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanacağı aktarılırken, vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Herhangi bir sigortaya bağlı olmayan vatandaşların da sisteme dahil edileceğinin ifade edildiği karara göre ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek. Nikotin replasman preparatlarıyla bupropion HCI, vareniklin ve sitizin içerikli ilaçlardan yararlanabilecek olan vatandaşlar bu ilaçları ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarından temin edebilecek.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: 16 bine yakın aynalı panel kullanıldı. 8 milyon metrekarelik alana yayıldı. 4657 metre rakımda inşa edilen bu dev proje, dünyanın en yüksek güneş santrali olarak tarihe geçti. Ekim ayında faaliyete geçmesi beklenen santral, Çin'in Tibet özerk bölgesinde inşa edildi. Yatırım bedeli 2 milyar yuan, yani yaklaşık 300 milyon dolar olan dev güneş santrali, yılda 2,5 milyar kilovatlık elektrik üretim kapasitesine sahip. Bu da neredeyse bir termik santralin üretimine eşdeğer düzeyde elektriğin sıfır karbon salınımıyla üretilmesi anlamına geliyor. Üstelik 4657 metre yükseklikteki konumuyla dünya rekoru kıran santral çok daha büyük bir projenin parçası. 16 bine yakın panelin kullanıldığı dev güneş santrali, bunun gibi 9 üniteden oluşan bir ağa entegre şekilde çalışacak.
7: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: günaydın. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatler 9, 2 saat boyunca hatta 4 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada yaşananları ekrana taşıyacağız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
1: Günaydın.
0: Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: İyi misiniz?
1: Çok

0: Çok şükür. Sen nasılsın?
1: Çok şükür. Sizi
0: İyi
1: gördüm.
0: Bir hafta olsun.
1: Daha iyi oldum.
0: Çok yoğun bir haftaya giriyoruz.
1: Evet.
0: Geçen hafta da bizim için yoğundu aslında. Biraz enflasyonu konuştuk.
1: Evet.
0: Ama bu hafta tabii Türkiye'nin çok önemli bir zirve var ve bütün dünyanın gözü şu anda Ankara'da çıkacak kararlarda. Çok önemli bir doktrini de var Türkiye'nin. O 5 yıldır hazırlandığı bir doktrin. O doktrin gerçekleşecek. Öyle gözüküyor. Artık savunma sanayi öne çıkan bir NATO göreceğiz.
1: Konuşacağız. Hemen başlayalım o zaman.
0: Lütfen.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la 36. NATO zirvesi için Türkiye'ye geliyor Trump. Trump'ın Ankara programının detayları ise belli oldu.
2: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan Başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
3: Önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi marşında Ankara programı belli oldu. Tam 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başkan Türkiye'ye gelerek ikili ve resmi ziyarette bulunacak. NATO zirvesine Başkan Erdoğan'la olan iyi ilişkileri nedeniyle katılacağını açıklayan Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'da olması bekleniyor. Trump gelmeden önce ise yaklaşık 1000 kişilik ekibi, özel servis ajanları ve lojistik ekibi, ABD başkanının kullanacağı güzergahları, güvenlik koridorlarını ve konvoy planlamasını ayrıntılı şekilde koordine edecek. Trump Ankara'ya gelir gelmez ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Başkan Erdoğan tarafından devlet başkanlarına uygulanan A tipi protokolle karşılanacak. Trump'ın gelişi sırasında Türk yıldızlarının da Ankara semalarında bir gösteri yapması bekleniyor. Trump, Başkan Erdoğan'la baş başa görüşecek. Akabinde heyetler arası görüşme de gerçekleşecek. Görüşmelerin ardından iki lider bu kez ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. Peki masada hangi dosyalar olacak?
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesinde ise masadaki dosyalar oldukça kapsamlı. Öncelikle gündem başlıklarının İlk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken, Kaan Savaş uçağı için motor tedariki, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
3: Öte yandan Suriye'de Türkiye'nin güvenlik beklentileri, PKK-YPG konusunda Washington'dan beklenen adımlar ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığı da en kritik gündem maddeleri arasında.
2: Gerçekten öyle. Güçlü bir NATO üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
3: Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve NATO çerçevesindeki işbirliği başlıklarını da liderlerin masaya yatırması bekleniyor. Ankara'da beklenti ise söz konusu bu görüşmenin yalnızca mevcut sorunların ele alındığı bir temas olmanın ötesine geçerek, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin çerçevesini belirleyecek stratejik kararların alınabileceği bir zirve olması yönünde.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi'nde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara'ya getirildi. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı. Zirve hazırlıkları devam ederken bir askeri nakliye uçağı havalimanına iniş yaptığı sırada görüntülendi. Bu uçağın zirveye katılacak 32 liderden biri olan Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kullanılması öngörülen araçlarını ve helikopterlerinin parçalarını taşıdığı öğrenildi. Kargo uçağıyla Ankara'ya getirilen konvoy araçları bir akaryakıt istasyonunda da görüntülendi. Ankara'da sokaklar boşaldı, zirve yolunda hazırlıklar tamamlandı, son provalar yapıldı. Ankara'da artık NATO zirvesinin başlamasına saatler var. Muhabir arkadaşım Şener Çetin'e Hasan Can Türkeş Ankara caddelerindeki NATO heyecanındaki son durumu bize aktaracak. Günaydın, hoş geldin yayına, seni dinliyoruz.
5: Günaydın. Hani demiştik ya, başkent Ankara 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi kapsamında kale gibi olacak diye. o NATO zirvesine artık saatler kaldı ve o güvenlik seviyesinin üst noktada olduğunu da bugün artık tamamen hissetmeye başladık. Zira başkentin her noktasında o tedbirler en üst noktaya çıkarılmış vaziyette. Yine bulunduğumuz bu noktada yine kritik bölgelerden bir tanesi. Kameraman arkadaşım Hasan Can Türkeş'le birlikteyiz. Şu anda Söğütözü mevkindeyiz.

0: Hemen şöyle benim sol tarafım Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden yol. Onu belirtelim ki burada da aralıklarla 30 ila 50 metre aralıklarla ekip araçlarının bulunduğunu söylemek mümkün. Hemen sağ tarafımıza baktığımızda da yine burası da kritik nokta olan Etimesgut kırmızı alan olarak ilan edilen Etimesgut bölgesine giden bir nokta. Bunu söyleyelim. Ekip araçları bu noktada az önce de ifade ettiğimiz gibi 50 metre aralıklarla konuşlanmış vaziyette ve hemen yine sağ bölgemde de oteller bölgesi yer alıyor. Bu noktada da yine ABD Başkanı Donald Trump'ın kalacağı otel kalacağı iddia edilen otel olduğunu söyleyelim ki bu bölgede de çok sayıda ekibin konuşlandırıldığını ifade edelim. Oteller bölgesi özellikle titiz bir şekilde korunuyor. Onlarca ekip ve çevik kuvvet ekipleri o noktada konuşlanmış vaziyette. Aslında yayınımızı oradan gerçekleştirecektik ama çok izin verilmediği için bu noktaya gelmek durumunda kaldık. Tabii burası da önemli. Ankara Ticaret Odası'nın bulunduğu nokta, hatta Kongrezyum Merkezi, NATO kapsamında burada da önemli bir etkinlik gerçekleşecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de burada yine bir konuşma yapması bekleniyor. Yine Hasan Can Türkeş'in görüntüleriyle ekranlarınıza gelecek, biraz daha yürüyecek olursak. Burada da işte o TOG'un özel limuzin araçlarını görüyoruz. Onlar da bu kapsamda hazır bulunacaktı, görevde olacaktı ki kısa mesafeli noktalarda bu özel tasarımlı limuzin araçlarda bu noktada hazır hale getirildi. Liderler ve delegasyonlar bu noktaya geldiğinde yine özellikle Ay Yıldız Karargahı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi noktalardan o liderler ve delegasyonlar da bu araçlarla taşınacak. Bunu da ifade edelim. Tabii başkentte bu kapsamda, NATO zirvesi kapsamında 56 binden fazla emniyet ve jandarma personeli görev alıyor ki günlerden bu yana devam ediyor aslında o üst düzey güvenlik önlemleri. Özellikle yüzlerce MOBESE kamerası, kritik noktalara yerleştirilen üst düzey gözcü kameralar, havadan ve karadan o denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor. Kentin giriş ve çıkış noktaları tamamen tutulmuş vaziyette. Birçok yol trafiğe kapandı. Kısmi olarak açık olan güzergahlar da var. Özellikle şunu da belirtelim. Bir yandan yolda olan sürücülerimize Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan bir de rotaları gösteren harita var. Sürücülerin rahat bir şekilde nereye gitmek istediğine yönelik bu rotadan adreslerini girdikleri zaman belli güzergahlarda o rotalar açılıyor interaktif olarak. Bunu da belirtelim. Sürücülerin İletişim Başkanlığı sitesine girmesinde ve o rotalara bakmasında da fayda var. Başkentte haftalardır süren o yoğunluk devam ediyor. Artık NATO zirvesine, o kritik zirveye saatler kaldı. Başkentte de güvenlik önlemleri üst seviyeye taşındı ve biz de bu görüntülerle yayınımızı size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyelim. Şimdi Ankara'da son durum böyle. Yeni haftada tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak NATO zirvesi için. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, biliyorsunuz Rutte'nin yapacağı bir basın toplantısıyla resmen başlamış olacak. Dünyanın önde gelen liderleri başkente gelecek. Önemli mesajların verileceği, tarihi kararların alınacağı toplantılar için Ankara'da tam anlamıyla gördüğünüz gibi hazırlandı. Peki salı ve çarşamba günleri zirve kapsamında neler yapılacak? İşte saat saat NATO zirvesi programı.
2: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
3: Ve büyük gün geldi. Dünyanın gözünün çevrildiği 32 üyeli NATO buluşmasına saatler kaldı.
4: Zirve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Uluslararası Medya Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla başlayacak.
3: Dünya liderleri Ankara'da buluşacak. Dikkat çeken isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de bulunuyor.
5: Erdoğan'ı severim, iyi bir arkadaşım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü biri, ordusu da öyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
3: 7 Temmuz Salı günü saat 12.45'te NATO Kongrezyum'da Rutte, NATO Savunma Sanayi Forumu'nun açılış konuşmasını yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Milli

0: Savunma Bakanı Yaşar Güler de Rutte'ye eşlik edecek. Saat 14'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyecek. Saatler 17'yi gösterdiğinde ise NATO Dışişleri Bakanları İstanbul İşbirliği girişimi kapsamında külliyede bir araya gelecek. Saat 17.30'da Milli Savunma Bakanlığı'nın Ay Yıldız Yerleşkesi'nin kapıları savunma bakanları için açılacak. Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore savunma bakanları resepsiyonda buluşacak. 18.30'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği verilecek.
1: 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
0: Aynı akşam saat 19.45'te NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Saat 20.15'te ise Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları bir araya gelecek.
2: Tüm bunlar olurken zirveye yakın noktalarda kuş uçurtulmayacak. Günler öncesinden provası yapılan güvenlik önlemleri o gün üst düzeye çıkartılacak.
0: 8 Temmuz Çarşamba günü saat 10.45'te ise Erdoğan, Rutte ile birlikte NATO liderlerini resmi törenle karşılayacak. Saat 11'de liderlerle aile fotoğrafı çekilecek. 11.15'te ise zirve başlayacak. Liderler önemli mesajlar verecek. NATO zirvesi çarşamba günü saat 15'te Rutte'nin zirve sonrası yapacağı basın toplantısıyla sona erecek.
3: Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları Ankara'da düzenlenen kritik NATO zirvesi kapsamında başkent semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
4: NATO Liderler Zirvesi öncesi Türk Yıldızları ekibi Ankara semalarında prova ve gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
5: Türkiye'nin çelik kanatlı kartalları Türk Yıldızları NATO zirvesi kapsamında Ankara semalarında önce prova ardından da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
4: Türk Yıldızları 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek zirve öncesi son prova uçuşunu yaptı. Nefes kesen hareketler büyük ilgi çekti. Asıl gösterisini 6 Temmuz Pazartesi günü yapacak olan Türk Yıldızları uçuşlarını 15.15 ile 15.30 saatleri arasında gerçekleştirecek. Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşuna ilişkin Ankara Valiliği söz konusu uçuşların planlı faaliyetler kapsamında icra edildiğini, uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşların herhangi bir tedirginlik yaşamaması konusunda uyardı. Yaklaşık 15 dakika süren gösteri uçuşunda sergilenen muhteşem manevralar ve ay yıldızlı kareografi büyük beğeni topladı. NATO zirvesi boyunca Türkiye'yi ve ay yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil eden Türk Yıldızları, Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırmaya devam edecek.
3: Şimdi yayınımız biraz Ankara'dan devam edecek. Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidanverdi hazır, konuklarıyla birlikte bizi bekliyor. Arzu, günaydın, kolay gelsin, hoş geldin yayına. Sözü hemen sana ve konuklarına bırakıyorum.
6: Cansın, günaydın, teşekkürler. Başkent Ankara yarın özellikle başlayacak olan NATO Liderler Zirvesi'nde tarihi bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor. Bu noktada NATO'nun 36. Liderler Zirvesi ilk kez başkent Ankara'da olacak. Türkiye ise aslında 22 yıl aradan sonra ikinci kez liderlere ev sahipliği yapacak. Bu noktada aslında Türkiye'nin NATO içerisindeki rolü, savunma sanayisindeki kapasitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik diplomasi ve özellikle zirve kapsamında gerçekleştireceği temaslar oldukça önemli. Tüm bu başlıklar konuşulacak. Peki bu zirve Türkiye açısından hangi fırsatları barındıracak ve özellikle Ankara'dan dünyaya hangi mesajlar verilecek? Tüm bu konuları yayın konuklarımızla konuşacağız. Bu saat diliminde özellikle kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve özellikle SETA araştırmacısı Profesör Doktor Erman Akıllı'yı ağırlıyoruz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz diyerek söze başlamak istiyorum. Özellikle Hilmi Hocam, sizinle başlamak isterim. Şöyle, ilk sorum özellikle Ankara'da gerçekleşecek bu zirve sizce geçmişteki diğer zirvelerden farklı olarak nasıl bir öneme sahip? Özellikle Ankara zirvesi neden bu kadar kritik bir önem taşıyor?
7: Şöyle, aslına bakarsanız bu zirve Türkiye'nin savunma sanayinde dünyada ayrışan bir netlikte öne çıktığının somut ve belirgin bir farkını ortaya koyuyor. Neden? Çünkü İHA'larımız, SİHA'larımız

0: ve buna benzer birçok yeni nesil savunma sanayi ürünlerimiz dünyada hiçbir ülkede neredeyse yok. İHA SİHA teknolojisinde zaten dünyada bir numaralı noktaya geldik. Yani bu çerçevede değerlendirecek olursak 2200 yıl önce Türk savunma sanayinde Metehan'ın ıslıklı ve uzun menzilli okla geliştirdiği efendim bir nevi orada faydalı model ya da patent diyebileceğimiz yeni o zamanın teknolojisini kullanarak başlatılan o hamlenin çok daha ileri düzeyde efendim günümüz teknolojisiyle yakalandığı bir noktada olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde değerlendirecek olursak birçok batılı ülke daha önce bize birçok alanda üstten bakarlarken hatta bazı işte uluslararası operasyonlarda, işbirliklerinde buna benzer durumlarda bizim sadece askeri gücümüzü kullanırken bugün bizim teknolojimizi de kullanmak üzere anlaşmalar yapmak istiyor. Efendim işbirlikleri yapmak istiyor. Bu çerçevede Avrupa Birliği ülkelerinden efendim diğer İngiltere'den, Almanya'dan hani diyorlardı ya birileri Almanya mı bizi kıskanıyor? Evet, Almanya bizi kıskanıyor bu anlamda. Hı. Çünkü biz çalıştık ve bunun yapılabileceğini gösterdik. İşte Baykar'ın yapmış olduğu ürünler, diğer Aselsan'ın, diğer savunma sanayi şirketlerimizin yaptığı ürünler ciddi anlamda göz dolduruyor. Ve daha önce hiç aklımıza gelmeyen bir alanda Türkiye ihracat rekorları kırıyor. Yani biz daha önce tarımda ya da ona tekstilde ihracat rekorları kırabiliyorduk. Ancak bugün gelinen nokta itibariyle ileri teknoloji, savunma sanayi noktasında ihracat rekorları kırıyoruz ve her geçen gün buradaki varlığımız da artacak. O sebepten dolayıdır ki bu NATO zirvesi bizi daha çok öne çıkaracak. Zaten Türkiye'de yapılması başlı başına büyük bir olay. Türkiye büyük zirvelerin defalarca ev sahipliğini yaptı ve bu tür organizasyonlarda da belki dünyadaki en iyi birkaç ülkeden birisidir diyebiliriz. Yakında COP zirvesi de yapılacak Antalya'da ve ilk kez Ankara böyle büyük bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Hem Ay Yıldız yerleşkemizin faaliyete geçmeden önceki bu zirveyle bir şekilde tanıtılıyor olması başlı başına büyük bir olay ve NATO'da Türkiye'ye daha çok ihtiyaç duyulacağı bir noktaya gelmiş durumda. Bunu da her seferinde Trump da altını kalın kalın çizerek söylüyor. Hı. Tabii bunların hepsinde önemli olan ne biliyor musunuz? Liderlik.
1: Evet.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği Türkiye'yi ciddi anlamda öne çıkardı. Vizyonu da aynı şekilde. Savunma sanayi şeyimize, sürecimize baktığımız zaman geçmişte efendim Kıbrıs Barış Harekatı en somut gösterge. Kıbrıs Barış Harekatı'nda çıkarma gemimiz yoktu. Bunu izleyicilerimiz bir takım sosyal medya platformlarından bakıp görebilirler ve oralarda o dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel diyor bizim diyor o zaman çıkarma gemimiz yoktu efendim, helikopterimiz yoktu. Bugün destan yazan nitelikte bir savunma sanayi gücümüz var. Her geçen günde caydırıcılığımız artacak ve bu noktada ben aynı zamanda bir kamuoyu araştırmacısı olarak bu savunma sanayi hamlelerini Türk kamuoyuna sorduğumuz zamanda da bunların artırılması gerektiğini söyleyenlerin %65 civarında olduğunu ve aynı seviyede kalmalı diyenlerin de %27'de olduğunu, azaltılmalı diyenler sadece %11.5. Türk milleti de bu konunun ehemmiyetinin farkında olduğunu da gözler önüne seren bir araştırma sonucu bu da.
1: Hilmi Hocam, özellikle burada Türkiye'ye daha çok ihtiyaç duyulacağını söylediniz NATO'da. Burada özellikle Erman Hocam'a sormak isterim. Peki sizce, size göre Türkiye NATO içerisinde aslında gün geçtikçe daha da vazgeçilmez bir konuma yükseliğe ulaşıyor diyebilir miyiz? Hani bu anlamı çıkarabilir miyiz buradan?
2: Tabii. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben müsaadenizle yarın başlayacak olan NATO zirvesinin önemini bir parça daha değinmek Tabii. istiyorum. Sağ olsun. Hilmi Bey aslında güzel bir girizgahta bulundu. Sözlerime başlamadan tüm izleyenlerimize de saygılarımı, hürmetlerimi sunarım. Yarın başlayacak olan NATO zirvesi şüphesiz birçok anlamı ifade etmekte. En öncesi NATO 3.0 olarak adlandırılan, yeni NATO'nun belki de temelini atılacak olan zirve yarın şahitlik edeceğimiz zirve olacak. Peki bu NATO 3.0'dan ne anlamamız

Öncelikle NATO 1.0 neydi, NATO 2.0 neydi? Bunları bir kısaca değinelim ki izleyenlerimiz açısından daha net bir resim ortaya çıkmış olsun. NATO 1.0 aslında NATO'nun kurulmuş olduğu soğuk savaş dönemi içerisinde o soğuk savaşın net tehdit algısı ve kolektif savunma, kolektif caydırıcılık üzerine şekillenmekteydi. NATO 2.0'da ise soğuk savaşın sonlandığı dünya düzeni içerisinde kriz yönetimi ve alan dışı faaliyetler olarak öne çıkmaktaydı. Ancak şu an artık içinde bulunduğumuz 20. yüzyılın getirmiş olduğu bir takım meydan okumalarla beraber NATO 3.0'ın dillendirildiğini görüyoruz. Burada da şuna ifade etmek lazım ki artık NATO 3.0 olarak ifade edilen yeni NATO, stratejik önceliklerin ve tehdit algılarının aslında geçirdiği dönüşümü ifade etmekte. Bu pencereden de bakacak olursak aslında yarın başlayacak olan zirvede 3 temel hususun tartışılacağını ifade edebiliriz kısaca. Birincisi Genel Sekreter, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de altını çizdiği üzere NATO'nun uluslararası sistemde yeniden güçlü bir aktör olması arzusunun müttefikler tarafından dile getirilmesinin söyleminden bahsetmiştik. Bu bağlamda 21. yüzyılın getirmiş olduğu meydan okumalara NATO nasıl cevap verecek? Bu tartışılacak. İkinci husus ise aslında müttefiklerin savunma harcamaları yönelik olarak neler tartışılacak? Malumları olduğu üzere geçtiğimiz yıl 2025 yılında Lahey zirvesinde müttefiklerin gayri safi milli hasılalarının %5'lik kısmının savunma harcamalarına yatırılması kararlaştırılmıştı. Bunun %3,5'luk kısmı temel savunma alanıyken %1,5'luk kısmı inovasyon üzerineydi. İşte sizin sorunuza binaen bakacak olursak burada da Türkiye Cumhuriyeti zaten en fazla yatırım yapan ülkelerin başında gelmekte. Evet. Şu an hali hazırda 2026 yılı itibariyle Türkiye'nin yatırımı gayri safi milli hasıla zemininde 2.8'leri aşmış durumda. Hı-hı. Ki inovasyon açısından bakacak olursak da ki Hilmi Bey de değindiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olmanın gereği olarak savunma alanında yapmış olduğu adımlar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde gerçekleştirilen adımlar aslında bunun bir tezahür olarak karşımıza çıkmakta. Üçüncü husus ise yarınki zirvenin belki temel yapı taşlarından biri olacak olan transatlantik dengesinin yeniden masaya yatırılması. Geçtiğimiz günlerde Amerika Savaş Bakanı Pete Hegseth'in bir açıklaması vardı. Diyordu ki artık Avrupa kendi güvenliğinin yegane sorumlusu olacak. Bu bağlamda yeni bir düzenleme gerçekleştireceğiz. NATO zirvesinde bunlar konuşulacak. Artık NATO'nun ABD'ye bağımlı bir yapı üzerinden değil Avrupa'nın kendi güvenliğini kendisinin sağlanması hususunda ifadeler olduğunu görmekteyiz. İşte yine bu noktada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemi bir kez daha öne çıkmış olacak. Çünkü Türkiye'siz bir NATO, NATO demek ne kadar mümkün? Büyük bir soru işareti. Özellikle Avrupa sahasında. Az önce ifade etmiştim. NATO 2.0'da alan dışı faaliyetlerde Avrupa o dönemki adıyla Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası zemininde gerçekleştiren Avrupa Birliği marjında bir takım insani koruma ve insani yardım faaliyetleri vardı. Artemis operasyonları gibi. Bunda dahi NATO şemsiyesi altında faaliyetler gerçekleştiriliyordu. Ancak Türkiye'nin izni ve takdirle gerçekleştirilen eylemlerdi bunlar. Yani NATO'nun sadece kağıt üzerinde ikinci büyük ordusu değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hem sahada hem masada hem de facto hem de deyure olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük devlet olmanın gereği olarak her zaman NATO içerisinde önemli konumunu sürdürecek ki bundan sonrasında da özellikle 20. yüzyılın getirmiş olduğu yeni meydan okumalar zeminine bakacak olursak ki arzu ederseniz bunları da açabiliriz biraz daha. Biraz daha Türkiye'nin kendi yerli ve milli şekilde geliştirmiş olduğu algoritmalar, modeller, yarı iletkenler ve çipler ki Türkiye'de biliyorsunuz 3 seviyede 16 nanometre, 65 nanometre ve 250 nanometre boyutlarında yerli çipler üretilmekte. Evet. Ki bunlar 250 nanometre savunma sanayinde, 65 nanometre F-16'larda, 16 nanometrede radar sistemlerinde kullanılmakta. Yani Türkiye'nin almış olduğu bu adımlar aslında 20. yüzyılı getirmiş olduğu en temel meydan okuma herhalde 1648'de temellendirilmiş olan klasik egemenlik anlayışı üzerine. Artık günümüzde egemenlik dediğimiz vakitte, jeopolitik rekabet dediğimiz vakitte birincisi algoritmik otorite, ikincisi teknolojik altyapı ve dijital otonominin aslında artık jeopolitik rekabetin birincil unsurları haline dönüştüğünü görmekteyiz. NATO eğer 20. yüzyılı, 22. yüzyılı da göğüsleyecekse bu bağlamda temel adımları atması lazım ki bu çerçevede de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğine atılmış olan

0: Türkiye'nin yapay zeka eylem planı 13 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından halka sunulmuştu. Burada Türkiye'nin geliştirdiği doktrin. Fark et, istifade et, üret, yönet. Bu aslında NATO'nun geleceği açısından da büyük bir önem arz etmekte. Çünkü şu an için bakacak olursak, işte ileri teknolojilerden bahsediyoruz. Yapay zekadan, algoritmalardan ve bu işin aslında hem yazılım hem donanım boyutundan bahsetmek evet. lazım. Bu zeminde bakacak olursak NATO, uluslararası sistemde cereyan eden meydan okumalara karşı eğer bu yeterlilikler, bu kapasiteler üyelerin geneline şamil kılınmazsa nasıl bir caydırıcılığa sahip olacak? Çünkü her geçen gün aslında o klasik caydırıcılık anlayışının altının aşındığı farklı durumlarda aslında klasik yani 21. yüzyılın değerleri ve ölçüleriyle 21. yüzyılın ölçülerinin birbirinden ayrıştığını görmekteyiz. Zira artık saldırılar tamamen kinetik olmayan yöntemlere odaklanmış durumda. Ve bu kinetik olmayan yöntemler yani siber saldırılar olarak ifade edebiliriz tamamen altyapıyı hedefliyor. Ve bu tarz saldırılarda aslında makul bir hedefleyebilirlik saldırıların anonimliği mevzu bahis. Diğer boyuta bakacak olursak da bakacak olduğumuzda bir epistemik bağımlılık söz konusu. Yani az önce ifade ettiğim üzere artık 20. yüzyılda egemenlik dediğimiz vakitte bir devlet kendi verisine, kendi algoritmalarına, evet. kendi yara iletkenine, çipine hakim değilse bunları dışarıdan ödünç alıyorsa o devletin egemenliğinden, %100 egemenliğinden bahsetmek giderek zorlaşıyor. Peki bu bağımına bakacak olursak, NATO'nun caydırıcılığından tekrar ifade edecek olursak, NATO'nun bu 20. yüzyıldaki caydırıcılığı dijital anlamda, teknolojik anlamda en güçlü üyesi üzerinden mi ölçülecek bu caydırıcılık yoksa ittifak içerisindeki, Kuzey Atlantik ittifak içerisindeki en zayıf dijital halka üzerinden mi ölçülecek? Hı hı. İşte bu noktada bu üye ülkeler arasındaki uyum meselesine bağlı olarak aslında Türkiye'nin girişimi az önce ifade etmiş olduğum o dört sac ayaklı girişim yani fark et, istifade et, üret ve yönet dört sac ayak üzerinde şekillenen Türkiye'nin doktrini, yapay zeka doktrini büyük önem arz etmekte. Hmm. 32 üyenin sadece 27 tanesinde aslında bakacak olursak yapay zeka ile ilgili bir ulusal strateji belgesi var.
1: Evet.
0: 5 ülkede yok. Ve bu ülkelerin hepsi konunun üreticisi değil, bu teknoloji üreticisi değil. Çoğu aslında bakacak olursak ithalatçısı durumda. Evet. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı savunma sanayinde olduğu gibi kendi modellerini geliştirebilen, hı hı. kendi verisine sahip çıkabilen ki Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Haziran'da bunu da açıklamıştı. Ülkemizdeki, Türkiye'mizdeki veri merkezlerinin 1 gigawatta çıkartılması kapasitesinin
1: evet. Evet,
0: ve ulusal bir veri kütüphanesinin hı. oluşturulması bunların yine önemli adımlar olarak görülmekte. Yani toparlayacak olursak Türkiye'nin bu açıdan alandaki girişimi çok çok kıymetli. Evet. Ve NATO'nun geleceği açısından da yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti belirleyici ülke olacak.
1: Hocam özellikle savunma sanayiyle ilgili hep projeleri konuştuk vesaire ama Hilmi Hocam size sormak isterim bu noktada. Katsa yaptırımları konuşmak gerekirse bu doğrultuda Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesinde özellikle en kritik başlıklardan bir tanesi de biliyoruz ki katsa yaptırımları. Yani katsa kaldırılmadan Türkiye'nin özellikle F-35 programına dönmesi zor mudur? Bu konuyla ilgili nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu?
2: Tabii daha önce Trump'ın yaptığı açıklamalara baktığımız zaman bunların aslında haksızlık olduğunu, Türkiye'nin işte bu kısıtlamalardan bunları Trump'ın kaldıracağı yönde açıklamalar var. Ben bunların kaldırılmasını bekliyorum açıkçası. Hı-hı. F-35 ile ilgili de yapmış olduğu açıklama, yine Kaan motorları ile ilgili yapılan açıklamaları da var daha önce Trump'ın söyledikleri. Ancak kaçınılmaz olarak eğer gerçek anlamda müttefik olarak bizi görüyorlarsa ki gördüklerini sürekli altını çiziyorlar. Hı hı. Bu kasa yaptırımlarının kaldırılması gerekiyor. Bunu da ben kaldırmalarını bekliyorum tamamen üstelik.
1: Peki bu özellikle sözünüzü veriyorum ama kaldırımların daha doğrusu yaptırımların kaldırılması sadece savunma alanını mı etkiler?
2: Birçok alanı etkiler aslında bakarsanız. Türkiye'nin işte savunma sanayi ihracatında az önce geliştiğinde ifade etmiştim. Birçok alanını etkiler ve Avrupa ile ilişkimiz, işbirliğimiz geliştiği gibi bu anlamda Amerika ile ilişkilerimizin de gelişmesi anlamına gelir bir noktada. Ben bu sürecin daha ileriye doğru evrilmesini bekliyorum. Nitekim daha önceki dönemde bakın biz S-400 aldık. Niye aldık? Çünkü bize taahhüt edilen güvenlik sistemleri, Patriot'lar ve buna benzer sistemler verilmedi.

0: efendim müttefikliğe uygun bir orada bir süreç işletilmedi. Evet. Bunun noktasında Türkiye bir hamle yaptı. Sonraki süreçte de bunu eleştirdiler. Başka süreçler oldu. Oysa farklı uygulamalar da vardı Hindistan'da, başka ülkelerde. Şu an gelinen nokta itibariyle bu işbirliğinin ileri noktaya evrilmesi, yine bununla birlikte Türkiye'nin de kendi savunma sanayinde çok ileri noktada farklı ürünlerle daha çok öne çıkmasını da ben bekliyorum. Bu yaptırımların kalkması da çok önemli bir şey olacak, bir yerde jest olacak. Biz F-35'in herhangi bir ürün alıcısı değiliz. Ortaydık yani. Bu orada bir tabir caizse bir zorbalıkla bizi oyundan çıkarmış gibi oldular. Bu da ne ortaklığa ne de bir işbirliğine, müttefikliğe uymayan bir durumdu. Şu an onların kalkıp sürecin normal seyrinde ilerlemesini bekliyorum ben.
1: Özellikle Erman Hocam, sizinle de bu konuyu konuşmak isterim. Siz ne düşünürsünüz katsa yaptırımlarıyla ilişkin?
2: Tabii Arzu Hanım, yani az önce de ifade ettiğimiz üzere eğer NATO yeniden şekillendirilecekse, NATO özellikle Avrupa'nın güvenliği Avrupa'ya bırakılacaksa şu bir gerçek ki Türkiye'siz bir Avrupa güvenliğinden bahsedilemez. Bu çok net bir gerçeklik. Bu bağlamda da Türkiye'yi hoşnut etmeyecek tırnak içerisindeki yaptırımların aslında Amerika'nın zihnindeki yine NATO'nun gerçekleşmesinin önündeki belki de en büyük engel olduğunu söyleyebiliriz. Yani katsayı yaptırımları Türkiye'den ziyade bir anlamda Amerika'nın Avrupa içerisinde NATO'nun geleceğine dair kendi planlarını da ket vuran bir durumu ifade etmekte. Eğer Türkiye'yi güçlü bir müttefik olarak Avrupa güvenliği içerisinde var olmasını istiyorlarsa, NATO'nun temel yapı taşı olarak Türkiye'nin varlığını devam ettirmesini istiyorlarsa, bu bağlamda Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için gerekli olan adımların atılmasına da bu tarz yaptırımların ortadan kaldırması hususunda onların da o siyasi iradeyi ortaya koymaları gerekmekte. Şunu da net bir şekilde ifade etmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Kendi sınırlarından büyük devlet. Türkiye'de gerçekleşen bir birimlik iyilik yankısını Türkistan coğrafyasında bulur, Balkanlar'da bulur, Afrika'da bulur, Latin Amerika'da dahi bulur. Bu tarz yaptırımlar da tabii ki de Türkiye ilk defa karşılaşmıyor. Soğuk Savaş döneminde bunları yaşadık. Kıbrıs Barış Harekatı'nda orada soydaşlarımız açısından insanlık dramı yaşanırken, katliamlar yaşanırken Türkiye müdahale etmek istediğinde Johnson mektubu diye sert bir duvara toslamıştık. Ki sonrasında yine 60'larda Domuzlar Körfezi hadisesine binaen Türkiye'den Jüpiter füzelerinin Türkiye'ye dahi danışılmadan sökülüp götürülmesi Türkiye'yi bir anlamda aslında Sovyetlere karşı bir başına bırakmıştı. Bu örnekler bize neyi gösteriyor? Yani Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bahsettim. Sonrasında gelen yaptırımlar ve silah ambargolarını da değinmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti net bir şeyin farkında. Yerli ve milli kapasiteler geliştirilmezse, dışarıya bağımlılık devam edecek olursa bağımsızlıktan bahsetmek mümkün değil. O nedenle son 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde atılmış olan adımlar çok çok kıymetli.
1: Evet.
2: Türkiye artık dışarıda özellikle ileri teknolojiler konusunda, savunma sanayinde kendi yeterliklerini sağlamış ve hatta bu alanda, uluslararası alanda marka bir ülke haline dönüşmüş bir devlet olarak Türkiye bilhassa drone teknolojileri, hava savunma ve 5. nesil savaş uçağı üretebilme kapasitesine erişmiş bir devlet olarak aslında NATO'nun geleceği açısından da önemli müttefik olma durumunu devam ettirmekte ve perçinlemektedir. Yani toparlayacak olacak olursak, güçlü bir NATO'dan bahsedecek olursak Türkiye'nin varlığı çok çok kıymetli.
1: Teşekkür ederim bu konudaki değerlendirmeniz için. Özellikle hocam, aslında Başkan Erdoğan'ın adımlarından söz etmişken arabuluculuk faaliyetleri, arabuluculuk diplomasisine de değinmek isterim. Özellikle bugüne kadar yürütmüş olduğu arabuluculuk diplomasisiyle uluslararası krizlerde önemli roller üstlenen Başkan Erdoğan'ın lider diplomasisi, Ankara'daki özellikle NATO'da da, NATO zirvesinde de Türkiye'nin elini ne yönde güçlendirir? Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Özellikle Hilmi Hocam'a sormak isterim bu konudaki görüşlerini. Bu diplomatik birikim aslında zirvenin sonuçlarına nasıl yansır? Ne düşünürsünüz?
0: Tabii bakıldığı zaman Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle barış noktasında ciddi anlamda bir mesai sarf ediyor. Dünyanın neresinde bir kriz olursa olsun onunla ilgili çaba gösteriyor, krizin giderilmesiyle ilgili. Biliyorsunuz Afrika'daki

0: iki ülke lideri bile aralarındaki problemleri çözmek için gelip burada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda o problemleri çözüp tabiri caizse barıştılar. Üstelik bu ülkelerin birisi Hristiyan'dı dini olarak, birisi de Müslüman nüfusa sahipti. Sonuç itibariyle bu en müşahhas örnek. Diğer taraftan bakıldığı zaman Ukrayna Savaşı sürecinde Ukrayna'nın oradaki tahıl koridorunun oluşturulması insani bir koridor olarak yine Erdoğan liderliğinde olduğunu, oradaki esir takası ve buna benzer barış görüşmeleri noktasında da sürekli barışın olması için çaba gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti liderinin gördük. Bu aynı zamanda Türkiye'nin daha bu diplomatik hamleleri Türkiye'nin daha etkin bir noktada uluslararası camiada öne çıktığını da gösteriyor. Dünyada 4 etkili lider var diye bunu uluslararası Amerika'daki dergiler manşet yapıyorlar. Kim bunlar? Birisi Amerika Başkanı Trump, diğeri Çin lideri Xi, üçüncü işte Putin, dördüncü de Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan olarak nitelendiriliyor. Neden? Bu barış görüşmelerindeki ön alması bu noktada da sürekli insani yardımdan diğer tahıl koridorlarının açılmasına, diğer gerilimlerin, dünyadaki gerilimlerin giderilmesine her noktada aktif rol alıyor. Yine İran'a yapılan saldırıda da sürekli barışla ilgili temaslar yapmaya çalıştık, yaptık. Daha önceki dönemlerde de yapmıştık. Ve bu da Türkiye'nin diplomatik anlamda da eskiye nazaran daha ileride olduğunu gösteriyor. Bu şunu gösteriyor aynı zamanda. Türkiye lideri Sayın Erdoğan geçmişten farklı olarak arkasında güçlü bir desteğin, kamuoyu desteğinin, seçmen desteğinin ve millet desteğinin olduğunu bilerek onları temsilen buralarda etkili ve güçlü bir şekilde politikalarını ortaya koyuyor. Yine benzer şekilde BM'deki olan haksızlıklar ya da uygulamalardaki yanlışlıkları dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün ve benzeri gibi tezlerle ortaya koyuyor. Ve bu tezler de her platformda dillendiriyor. Yine bu zirvede de Gazze'deki yapılan soykırıma ilişkin, evet, İran'a yapılan saldırıya ilişkin ve Ukrayna'ya ilişkin güçlü mesajlar vermesini bekliyorum. Dünyadaki barışın hakim olması için, refahın adil dağılması için güçlü mesajlar verecektir. Hem kendisinin bu noktadaki yapmış olduğu temaslar, zaman zaman hanımefendinin dünyadaki herhangi bir kriz noktalarında ta Arakan'a kadar giderek orada bir şekilde bu insani hamleler yapması, yine hanımefendinin çevreyle ilgili üstlendiği misyon ve benzeri gibi süreçlere bakıldığı zaman Emine Erdoğan hanımefendi de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir yardımcısı, orada da ayrı bir kendine açtığı alanla liderlik eder bir noktaya gelmiş durumda. Bunların hepsi bakıldığı zaman hem barış diplomasisi hem de diğer alanlardaki dünyanın yeni düzenindeki tüm bunları konuşurken NATO zirvesi bile başlı başına yeni dünya düzeni için bir kırılma olacak, belki de önemli bir hamle olacak. Yani daha önceki zirvelerden farklı olacak. İlk NATO 1 denilen husus, az önce hocam da ifade ettiler, Sovyetler Birliği'ne karşı Soğuk Savaş döneminde oluşturulan bir dönemdi. Daha sonraki dönemde terörizme karşı 11 Eylül sonrası olarak NATO 2 olarak nitelendiriliyor ama bugün yeni dünya düzeninde nasıl bir NATO şekillenecek, nasıl bir dünya şekillenecek, biz aslında geleceğin dünyasını şekillenirken burada önemli bir zirveye, önemli bir Cumhurbaşkanımızın liderliğine şahitlik ediyoruz. Hem yapay zeka ile ilgili attığımız adımlar, az önce hocam daha iyi ifade ettiler, onların falan hepsine bakıldığı zaman Türkiye geleceğe emin adımlarla güçlü bir şekilde hazırlanıyor. Bunu da tüm dünya görüyor. Bu açık ve net olarak ortada aslına bakarsanız.
1: Hocam özellikle son iki dakikam kaldı.

0: açıklaması var. Bu dahi aslında Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisinin nedenli önemli olduğunun bir göstergesi. Hı-hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman diplomasiyi, barışı, istikrarı, hı-hı, uluslararası hukuku önceleyen devlet, bunu destekleyen devlet. Sayın Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisinde de Türk dış politikasının kazanmış olduğu insan diplomasi yaklaşımında da, yani insanı önceleyen yaklaşımında da her zaman Türkiye, işte Hilmi Bey de değindiler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ilk defa tarafları masaya oturtan ülke, hı-hı, Türkiye oldu.
1: Evet.
0: Bir barış ortamı için Türkiye'nin girişimleriyle, hı-hı, tahıl koridoru anlaşması imza edildi.
1: Evet.
0: Gazze'de soykırım yaşandığı vakitte kanın durmasını sağlamak adına öne çıkan ilk ve tek ülke yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu.
1: Hı-hı.
0: Nerede bir mazlum gözyaşı dökerse kimsesizlerin kimsesi olarak Türkiye Cumhuriyeti varlığını devam ettirecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli adımlar atılmaya devam edilecek. İşte dünya beşten büyüktür derken, evet, daha adil bir dünya mümkün derken, yarın başlayacak olan zirve büyük bir önem arz etmekte. Türkiye'nin mesajlarının uluslararası alanda, evet, daha net bir şekilde iliştirilmesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajlarının daha net bir şekilde iliştirilmesinde önemli bir platform olacağı kanaatindeyim.
1: Teşekkür ederim. Hilmi Hocam, siz ne söylersiniz?
2: Tabii Türkiye bu zirveyle aslına bakarsanız ciddi bir tanıtım hamlesi yapmış oluyor tüm dünyaya. Diğer taraftan bakıldığı zaman işte Macron bile Türkiye lehine bir takım açıklamalar yaptı ki oysa hem Güney Kıbrıs'ta hem Afrika'da Türkiye aleyhine birçok faaliyetleri yürüten bir liderdi. Ve bir şekilde bu ilişkilerin güçlenmesi anlamında da önemli bir adım olacak. Yine bakıldığı zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın 2009'daki One Minute çıkışından sonraki geliştirdiği işte dünya beşten büyüktür, işte daha adil bir dünya mümkün sürecinin, daha adil bir dünya mümkün olması için efendim caydırıcılık gücümüzün de artan bir şekilde ortaya konulduğu bir zirve olacak ve dünyada da Türkiye'nin etkisi ve yeri daha net bir şekilde açığa çıkacak. Bu aynı zamanda savunma sanayi ihracatımızın, işte turizm de cazibe merkezi olmamızın ve buna benzer birçok olayında başlığında gündeme gelmesi açısından önemli olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Teşekkür ederim hocam. Hemen son bir soru daha araya iliştirmek istiyorum. Özellikle savunma sanayi alanından hep bahsettik ama en çok konuşulacak konulardan bir tanesinde bunun olacağını düşünüyoruz NATO zirvesinde. Özellikle bu zirvede yeni işbirlikleri veya ortak projeler gündeme gelir mi?
2: Kesinlikle gelecektir. Çünkü zaten bu işbirlikleriyle ilgili daha önce hep Avrupa ülkeleri bizden işte asker talep ederken bugün bizim teknolojimizi kullanmak istiyorlar. Bizimle teknolojiyle ilgili işbirliği yapmak, hı-hı, ve bu işbirliği neticesinde de kendi savunma sanayilerini güçlendirmek istiyorlar. Bu en önemli başlıklardan birisi olacaktır diyebilirim.
1: Hı-hı. Peki hocam, size de bir soru sormak isterim. Bu noktada hemen bitirmeden, Türkiye'nin bu savunma sanayindeki yerlik oranının %80'lere ulaşması NATO içerisindeki konumunu nasıl etkiler?
0: Tabii. Ben bu arada Hilmi Bey'e sorduğunuz soruya ufak bir ekleme yapmak istiyorum. 20 yıl öncesinde Avrupa liderler Türkiye'ye geldiklerinde halıcıları ziyaret ediyorlardı. Çanak çömlekçileri ziyaret ediyorlardı. Yine ziyaret etsinler, problem yok. Ekonomiye katkı olsun. Ama artık geldikleri vakitte ilk durakları ne oluyor? Savunma sanayi oluyor. Anlaşmalar imzalıyorlar. Kendi savunma sistemlerini güçlendirmek adına acaba Türkiye'den ne alabiliriz? Türkiye'den hangi projelerle nasıl katkı sağlayabiliriz kendimize? Bu girişimlerin olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Bu dahi aslında bu dönüşümün çok net bir tezahür olarak karşımıza çıkmakta.
1: Evet.
0: Az önce de ifade etmiştim. 21. yüzyılın getirmiş olduğu bir takım yeni, hı-hı, meydan okumalar var diye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi varlığıyla,
1: evet,
0: kendi yerli ve milli kapasitesiyle başlı başına aslında bu meydan okumalar karşı duruyor.
1: Hı-hı.
0: O yüzden Türkiye sadece yeraltı coğrafya için değil, dünyanın genel içinde bir umut ışığı olmaya devam edecek.
1: Hı-hı.
0: Yerli ve milli kapasite çok çok kıymetli. Az, evet, önce de yine ifade etmiştim. Eğer devletler kendi yerli ve milli kapasitelerine sahip değillerse, hı-hı, modellerini, savunma sistemlerini, evet, uydu sistemlerini dışarıdan ödünç alıyorlarsa sistemik şoklara karşı açık hale gelmeleri kaçınılmaz.
1: Hı hı.
0: Bu bağlamda Türkiye bu bağımsızlığını temin etmiş durumda. Bu çok kıymetli bir altyapı oldu kanaatindeyim. Türkiye adına önemli bir şey, stratejik kapasite. Bunun da NATO içerisinde önemli yankılar oluşturacağını eminim.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Başkent'te gerçekleştirecek zirveye, tarihi zirveye aslında saatler kaldığını söylemek mümkün. Yarın dünyanın gözü elbette Türkiye'nin başkentinde olacak ve biz de konuklarımızla NATO zirvesi başlamadan önce pek çok konuyu değerlendirmeye ve konuşmaya devam edeceğiz. Ancak asıl gündem elbette yarın liderlerin diplomasi trafiğiyle başlamış olacak ve

0: şekillenecek. Bir sonraki bültenimizde yeni konuklarımızla yine NATO zirvesinin farklı bakış açılarını değerlendirmeye devam edeceğiz diyerek şimdilik sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım.
1: Arzu, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. NATO'dan bir haber daha paylaşalım biz de. NATO zirvesi neredeyse her yıl dünyanın en güçlü liderlerini aynı masada buluşturuyor. Zirve güvenlik ve uluslararası siyasetin en önemli toplantılarından biri. Ancak zaman zaman ilginç, hatta komik anlar da yaşanıyor. Gelin yıllar boyunca NATO zirvelerine damga vuran o anlara birlikte göz atalım.

Bitmeyen el sıkışmaları, dedikodular, ilginç sohbetler. NATO Liderler Zirvesi dünyanın en önemli toplantılarından biri. Ancak zirvede her daim alınan kritik kararlar konuşulmuyor. Kimi zaman liderlerin jestleri, mimikleri ve açıklamaları uluslararası basının dilinden düşmüyor. Biraz geçmişe gidiyoruz şimdi. 2004 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlendi NATO 19. zirvesi. Dönemin ABD Başkanı George Washington Bush da zirve için İstanbul'daydı. Bush, Amerikalı bir foto muhabiriyle dakikalarca şakalaştı. Gazeteciler de o anı ölümsüzleştirmek için birbirleriyle yarıştı. ...2009'da Almanya'da düzenlenen zirveye ise dönemin İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi damga vurdu. Berlusconi alana geldi, arabadan telefonla konuşarak indi. Ancak Almanya Başbakanı Merkel'le el sıkışmadı. Uzaklaştı, telefonla konuştu. Merkel'i dakikalarca bekletti. O anlar işte böyle görüntülendi. Telefonun ucunda ise Erdoğan vardı. Berlusconi daha sonra yaptığı açıklamada Erdoğan'la NATO Genel Sekreterliği meselesini konuştuğunu açıkladı. ...2017'de ise dünya ABD Başkanı Donald Trump'ı konuştu. Brüksel'de düzenlenen zirvede ABD Başkanı bir anda arkadan geldi. Dönemin Karadağ Başbakanı Dusko Markovic'i itti, önüne geçti. Kimse ne olduğunu anlamadı. Ancak Trump eleştirilerden de kurtulamadı. 2019'da NATO zirvesi İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. Bu kez liderler ABD Başkanı Donald Trump hakkında dedikodu yaparken kameralara yakalandı. Aynı zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Trump arasındaki gerilim de çok konuşuldu. Would you like some nice ISIS fighters? Yeah, I can give them. You can take, everyone you want. Let's be serious. Very large number of fighters you have on the ground. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise NATO'nun renkli liderlerinden. Erdoğan'ın dünya liderleriyle samimi tokalaşmaları da neredeyse her zirvede dünya basınının gündemine oturuyor.

0: NATO tarihinin en büyük kafınaysa eski ABD Başkanı Joe Biden imza attı. Biden 2024'te Washington'da düzenlenen NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı'nı kürsüye davet ederken Zelenski yerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in ismini söyledi.
1: President Putin. President Putin. You got big President Putin. President Zelensky.
0: 2025'te Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi de pek çok ilginç ana sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump'ı esprili bir şekilde babacık olarak isimlendirdi.
2: They're not going to be fighting each other. They've had it. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easier to stop them.
3: And then daddy has to sometimes use strong language.
2: You have to use strong language.

0: Aynı zirvede İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin mimikleri de çok konuşuldu. 2025 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'a da ilgi yoğundu. Trump da ilgi karşısında epey şaşırdı.
1: Do we have any questions, please? Wow. That's a lot of questions. Who's a nice person? Oh, you're not a nice person, but I'll let you ask one. Go ahead. What's he going to ask?

0: Haber Radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 10 ayında 2,2 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada 1 Eylül 2025-30 Haziran 2026 döneminde yurt dışına 2 milyar 216 milyon 121 bin 203 dolar karşılığında 169 bin 480 ton fındık satıldığı belirtildi. Açıklamada geçen yılın aynı döneminde 276 bin 300 74 ton fındık ihracatından 2 milyar 268 milyon 655 bin 648 dolar gelir sağlandığı kaydedildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri.
7: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
8: Reklam.
9: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklar

0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Sinop-Samsun yolunun 72 ve 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kırklareli-Saray yolunun 35 ve 39. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Uluslararası kuruluşların düzenlediği Small Business Champions yarışmasının bu yılki konusu yapay zekaydı. Türkiye'den ödüle değer görülen girişim olan yapay zeka destekli ihracat platformu Globee, küresel ölçekte ikincilik elde etti. Yarışma, KOBİ'lerin uluslararası ticarette yapay zekadan yararlanmasını sağlayan çözümleri arıyordu. Globee bu alanda dünya genelinde öne çıkan girişimlerden biri oldu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Reklam. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
5: Yıldız. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Danıştay trafik cezalarının ödenmesi konusunda önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme itiraz edilerek dava konusu edilen ceza için ödeme emri gönderilemeyeceğine hükmetti. Resmi gazetede yayınlanan karara göre bir sürücüye kesilen trafik cezasının ardından vergi dairesi tarafından ödeme emri düzenlendi. Sürücü ise cezaya itiraz ederek dava açtı. İlk derece mahkemesi davayı reddetti. Ancak dosyayı inceleyen Danıştay farklı bir değerlendirme yaptı. Kararda idari para cezası kesinleşmeden tahsil işlemlerine başlanamayacağı vurgulandı. Dava süreci devam ederken düzenlenen ödeme emrinin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Danıştay, kamu alacağının ancak ceza kesinleştikten sonra tahsil edileceğine dikkat çekti. Yüksek Mahkeme, kesinleşmeyen idari para cezası için düzenlenen ödeme emrinde hukuki isabet bulunmamaktadır değerlendirmesini yaptı. Kararla birlikte benzer durumdaki davalar açısından emsal niteliğinde yeni bir içtihat ortaya çıkmış oldu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Günaydın, A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Yeni saat dilimine hemen Ankara'ya uzanarak başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 36. NATO zirvesi için Türkiye'ye geliyor. Trump'ın Ankara programının detayları da belli oldu. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Şener Çetin, kameraman arkadaşımız Hasan Can Türkeş ile haber nöbetini sürdüren isimler. Şener, bir kez daha hoş geldin. Seni dinliyoruz.
9: Hoş bulduk diyelim ve hemen ABD Başkanı Donald Trump'ın programını aktaralım sizlere. Tabii ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump açıklama yapmıştı. Ne demişti? Erdoğan gel dedi, gidiyorum ifadesini kullandı. Erdoğan çok güçlü bir lider dedi. Harika bir ordusu var dedi. Erdoğan olmasaydı belki NATO zirvesine katılmazdın dedi. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın da geleceği kesinleşti. Tabii onun özellikle NATO zirvesi kapsamında o güzergahı lardan birisi de burası. ABD Başkanı Donald Trump'ın da yine konaklayacağı bölgelerden bir noktadayız. Diğer yandan programının detaylarını da aktaralım hemen sizlere. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre 7 Temmuz'da saatler 14.15'i gösterdiğinde bir karşılama töreni düzenlenecek ABD Başkanı Donald Trump için. Yine 15.00'da külliyede bir karşılama var. 15.15'te de Erdoğan ve Trump arasında ikili bir görüşme gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında. Bu görüşmede oldukça önemli olacak. Tabii akşam saatlerinde de saatler 19.05'i gösterdiğinde NATO programı kapsamında bir akşam yemeği programı tertip edilecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın programı bu şekilde, Türkiye programı. Diğer yandan aslında başkent sokaklarında alınan üst seviyede alınan önlemlerden de bahsetmiştik ve önlem

Ürünlerin yanı sıra aslında özellikle TOG tarafından özel olarak tasarlanan limuzin versiyonu araçlarda bu kapsamda görevde olacak. Bunun da altını çizelim. İşte görmüş olduğunuz T10X modelinin limuzin versiyonu bu araç ve 10 tane hazırlandığı NATO zirvesi kapsamında bu özel araçlardan ve rengi de yine ay yıldızlı bayrağımızdan alınmış, renge bürünmüş TOG. Diğer yandan da dilerseniz araca da binelim, bir yandan da birlikte bir gezi de yapalım dilerseniz Hasancan Türkeş'ten de rica edeceğim. Tabii TOG'un özel versiyonu bu araç yerli ve milli olarak üretildi. Çok konuşuldu. İlk olarak aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Altay tankı teslim töreninde aslında İlk olarak ortaya çıkmıştı, dikkat çekmişti, ilgi odağı olmuştu. Geride bıraktığımız günlerde de zirve kapsamında, zirve öncesinde başkentin sokaklarında da bu özel araçlar görülmüştü. Ve an itibariyle de işte o araçlar artık zirve kapsamında özel misafirler protokol tarafından ve basın mensupları tarafından kullanılacak kısa mesafeli güzergahlarda aynı şekilde delegasyonlar ve basın mensuplarının ulaşımı bu araçlarla birlikte sağlanacak. Yerli ve milli olarak üretilen bu araçlarda işte kameraman arkadaşım Hasancan Türkeş de ekranlarınıza getiriyor şu anda. Ön kısmı yaklaşık 41 inçten oluşan dev ekran bulunuyor bu araçlarda ve özel misafirler araca biniş yaptıktan sonra da işte o ekranda yer alan Türk bayrağı karşılıyor aslında özel misafirleri. Bunu belirtelim. Diğer yandan da seyahatimiz devam ederken bu özel araç külliyeye uzanan bu noktada, Cumhuriyet'ine uzanan bu noktada kilometrelerce demir bariyerlerin olduğunu görebiliyoruz. Ankara sıkı bir şekilde korunuyor bu anlamda, hem karadan hem havadan. O denetimler günlerdir devam ediyor. Özellikle giriş çıkış noktalarında sürücüler didik didik aranıyor. Hem üst aramasından geçiriliyor şüpheli bir durum olması halinde. Bir yandan da aslında araçların iç ve bagaj kısımlarında sıkı bir arama gerçekleştiriliyor. Bulunduğumuz bu noktada aslında çok kritik bir nokta. Neden kritik? Çünkü hem liderlerin konaklayacağı oteller noktası bu noktada. Bir yandan da Ata Kongresyum Merkezi var bu noktada ki savunma sanayi fuarı düzenlenecek. Özellikle savunma bakanlarının katılacağı bu fuarda da kritik, önemli kararlar alınacak. Bunun altını çizelim. Başkent haftalardır hazırlanıyor NATO zirvesine. Artık o hazırlıklar tamamlandı. Ulaşım anlamında aynı şekilde güvenlik anlamında çok sayıda proje, faaliyet, tedbir hayata geçirildi. Başkentte an itibariyle 56 binden fazla emniyet ve jandarma ekibinin görevli olduğunu söyleyelim bu noktada ki Ankara'da kuş uçurtulmuyor. Dolayısıyla açık güzergahlar ve kapalı güzergahlar var. Burası da kırmızı alan olarak ilan edilen noktalardan bir tanesi olduğunu söyleyelim. Diğer yandan da şu anda o turumuzu da gerçekleştirmiş olduk. Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOG araçla birlikte o turumuzu gerçekleştirdik. Bindiğimiz noktaya da geri iniş yapacağız birazdan. Tabii özel misafirlerin özellikle ulaşımlarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve işte bu merkezde Ata Kongresyum Merkezi'nde düzenlenecek programlara geçiş yapabilmesinde oldukça önemli ve kolay bir katkı sağlayacak bu araçlar. Oldukça rahat, lüks olduğunu söyleyelim bu araçların. Özellikle az önce de ifade ettiğimiz gibi en son Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Altay tankı teslim töreninde bir adet limuzin TOG orada görülmüştü. Oldukça dikkat çekmişti. Aslında bu araçların özellikle NATO zirvesi kapsamında özel olarak tasarlandığının da altını çizelim. Bir yandan şöyle kapıyı da açabilirsek kapıyı, bir yandan da ön kısmını bir kez daha gösterebilirse Hasancan Türkeş, işte
tamamen dijital, akıllı ve özel konuklar bu araca bindikten sonra da işte Türk bayrağı ile birlikte bir karşılama olacak bu özel araçlarda. Az önce de ifade ettik. Yayınımızı yavaş yavaş sözümüzü size bırakmadan önce Ankara NATO zirvesine hazır. O kritik zirve 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek. Artık saatler kaldı. Tedbirler üst noktada.

0: güvenlik anlamında ulaşım noktada tüm önlemler alındı ve tarihi zirve artık sayılı saatler kaldı. Biz dünyanın gözü de işte o kritik zirvede olacak. Biz de gelişmeleri an be an aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Ankara'da kalmaya devam edelim. Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidanver'de hazır konuklarıyla birlikte bizi bekliyor. Yayını hemen ona bırakalım Arzu.
2: Cansın, teşekkürler. Başkent Ankara yarın başlayacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde tarihi bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor. Özellikle NATO'nun 36. Liderler Zirvesi başkentte gerçekleştirilecek. Türkiye ise 22 yıl aranın ardından özellikle yarın ikinci kez ittifakın liderlerine ev sahipliği yapacak. Özellikle Türkiye'nin NATO içerisindeki rolü, savunma sanayisindeki kapasitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın lider diplomasisi ve hiç kuşkusuz özellikle zirve kapsamında gerçekleştirilecek temaslar, ikili görüşmeler şimdiden çok konuşulmaya başlanan noktalardan noktalar arasında yer alıyor. Peki bu zirve özellikle Türkiye açısından hangi fırsatları barındıracak? Yine Ankara'dan dünyaya hangi önemli mesajlar iletilecek? Özellikle bütün bu soruları değerli konuğumla burada işleyeceğiz. Bu saat diliminde SET araştırmacısı Doktor Hüseyin Arslan'ı ağırlıyor olacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz diyerek hemen başlamak istiyorum.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
2: Sağ olun. Hocam özellikle Ankara'da gerçekleştirecek bu zirve geçmiş NATO zirvelerinden farklı olarak nasıl olacak? Yani hangi yönleriyle ayrılıyor? Özellikle Ankara zirvesi neden bu kadar kritik bir öneme sahip?
3: Hepinizin bildiği gibi NATO aslında Soğuk Savaş döneminde kurulmuş ve ilk kurulduğunda düşmanı net bir şekilde belirlenmiş ve bundan dolayı da uyum içinde hareket eden bir ittifaktan söz ediyoruz. Bu tabii ki NATO'nun ilk Soğuk Savaş döneminde kurulmasını biz 1-0 olarak tanımlıyoruz. Burada aşağı yukarı ittifak mensupları, üye olan ülkelerin hepsi ortak düşman karşısında uyum içinde hareket ediyorlardı. NATO 2-0 dediğimiz nokta ise Soğuk Savaş'ın bitiminden hemen sonra 11 Eylül 2001 tarihinde başlayan, İkiz Kulelerin yıkılmasıyla başlayan süreç itibariyle başladığını söyleyebiliriz. Bu dönem mutlak anlamda bir ittifaktan bahsetmesek de aslında yine bir uyumun söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Üçüncü dönem artık 11 Eylül ile başlayan sürecin bittiğini ve NATO 1-0 ve NATO 2-0'da düşman net bir şekilde belliyken artık NATO 3-0'da bir düşman söz konusu değil. Yani bir düşman üzerinden tanımlamaktan ziyade caydırıcılık ve savunma sanayisi üzerine bir tanımlamadan bahsediyoruz. Bu yüzden mevcut şu anki NATO diğer iki NATO şeyinden tamamen ayrışmaktadır bu konuda. Tabii ki bu NATO ikinci kez Türkiye'de toplanıyor 2004'ten bu yana. Türkiye'de hem NATO'nun kendi yeni başlangıcını Türkiye'nin yeni yüzyılı döneminde yapması tabii ki hani ilginç bir tevafuk diyebiliriz burada. Yeni bir dönem başlıyor hem Türkiye için hem de NATO için. Burada tabii ki birliktelikler, uyumluluklar daha fazla tartışacak, daha fazla konuşulacak. Burada bazı uyumsuzluklar söz konusuydu. Hepinizin bildiği gibi S-400'den kaynaklanan Türkiye'ye karşı bir yaptırımlar söz konusuydu. Ama artık NATO'nun yeni 3-0 söylemine baktığımızda stratejik özellik kavramının ön plana çıktığını görürüz. Bu da artık müttefik ülkelerin, ittifak içindeki ülkelerin kendi bağımsız hareket etmelerinin NATO'ya aykırı olmayacağı üzerine kurulabileceğini söyleyebiliriz.
2: Hocam peki 3-0 demişken özellikle NATO 3-0'a sizce burada Türkiye'nin 3-0'a hazır diyebilir miyiz?
3: NATO Türkiye 3-0'a çoktan beri hazır. Yani NATO'nun ittifak üyelerine baktığımızda hem savunma sanayisi hem de askeri donanım konusunda Türkiye'nin önemli bir ittifak olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'siz bir NATO şu anda hani çok da mümkün değil. Zaten Trump'ın NATO'ya gelmek istememesi, Türkiye'nin daveti üzerine gelmesi bile bunu gösteren en önemli gösterge. Yani Türkiye'nin referans alması ve Türkiye'nin NATO'nun önemli bir üye olduğunu gösteren önemli özelliklerden bir tanesi. Ve şu an Türkiye bildiğimiz gibi sadece kendi içinde savunma sanayisi üretmiyor. Sadece ya da Asya ülkelerine, Orta Doğu ülkelerine ihraç etmiyor. Avrupa ülkelerine de ihraç ediyor. Yani NATO'nun önemli ülkelerine de savunma sanayisi ihraç etmekte. Aynı zamanda bu NATO üyelerine baktığımızda asker oranlarının düşük olduğunu görüyoruz. Yani savunma sanayi yatırımları artmakla birlikte personel sayısında bir düşüş görüyoruz. Bu anlamda herhalde bu yeni zirvede de bu asker sayıları konuşulacak, tekrar artırılması yönelik önemli adım atılacak ama Türkiye'nin askeri kapasitesini hepimiz az çok biliyoruz ve çok önemli bir yerde durduğunu söyleyebiliriz.
2: Özellikle sözünüzü bölüyorum ama NATO Genel Sekreteri de Mark Rutte bu konuyla ilgili Türkiye'nin ittifakının özellikle en güçlü ordularından birine ve özellikle devasa bir savunma sanayine sahip olduğunu çok kez dile getirmişti. Bu açıklama aslında Türkiye'nin NATO içerisindeki ağırlığını nasıl gösterir?
3: Şöyle, yani Genel Sekreterin bu açıklama

0: yapması ya da daha önceki ülke başkanlarının yaptıkları açıklamalar, yani Türkiye'siz bir NATO'nun mümkün olmadığını göstermekte. Çünkü savunma sanayisi konusunda Türkiye'nin inanılmayacak kadar bir hinterlandı söz konusu ve şu an birçok ülkeyle savunma sanayisi işbirliği yapmakta. NATO sadece NATO 3.0'ın önemli bir özelliğini de buradan temas edebilirim. NATO eskiden bu savunma sanayi, askeri kapasitesini kendi içinde konuşurken büyük tümelle bu toplantıdan sonra kendi üyeleri olmayan dış üyelere de bir ihracat söz konusu olacak. Yani diğerleriyle savunma sanayi işbirlikleri oluşacak ve burada en önemli ülke Türkiye. Yani Türkiye NATO üyesi olmayan birçok ülkeyle savunma sanayisi konusunda birçok anlaşmaları söz konusu. Bu anlamda Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sadece tabii NATO Genel Sekreteri bunu söylemiyor. Yani diğer devlet liderleri de bunu açık ve net bir şekilde ifade ettiğini görüyoruz.
1: Hocam peki bu kasa yaptırımlarına da değinmek istiyorum. Özellikle Trump ve Erdoğan arasındaki görüşmede en kritik başlıklardan bir tanesinde kasa yaptırımlarının olması bekleniyor. Kasa kaldırılmadan Türkiye'nin F-35 programına dönmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Zor mu?
0: Türkiye aslında Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana birçok yaptırımlara maruz kaldığını görüyoruz askeri. Ama her yaptırım Türkiye'yi güçlü bir şekilde çıkardı. Yani Türkiye kendi Aselsan mesela bu Kıbrıs Barış Hareketi sonucunda kurulan şirketlerden bir tanesi. Ya da savunma sanayisine biz mesela işte Baykar'ın ortaya çıkışı, Baykar'a bu kadar büyümesi aynı zamanda 2010 Mavi Marmara'dan sonra İsrail'in her onları vermemesi üzerine gerçekleşen bir durum. Ya Türkiye nihayetinde bu yaptırımlar devam etmesi sonucunda kendi iç bünyesinde, iç dinamikleri sonucunda ihtiyaç duyduğu savunma sanayisi ürünlerini ürettiğini görüyoruz. İşte TUSAŞ'tan zaten verili Kaan'ın motorlarının 2033 gibi 2033-34 yıllarında üretileceğini biliyoruz. Ama nihayetinde ilk prototipler ihtiyaç var. İki, Türkiye'yi bu yaptırımların uygulanması NATO ile Türkiye arasını açan durumlar. Yani NATO'nun sürekli diğer NATO ittifak mensup üyelerinin kendi çıkarlarını merkeze alıp Türkiye'yi biraz dışarıda tutmaları aslında kendilerine zarar veriyor. Yani istemeseler de Türkiye şu an önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyel tüm dünya ülkelerini olarak görülüyor. Amerika'da maalesef Türkiye karşı da hala belli meclis üyeleri, senato üyeleri bulunmakta. Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini istemeyen şeyler söz konusu. Ancak bu kasa yatırımlarının Trump'ın Türkiye'ye gelmeden önce ya da geldikten sonra NATO zirvesinden kısa sonra bir süre sonra kalkacağını düşünüyoruz. Çünkü Trump bu yönde Türkiye'ye lehine önemli adımlar atacağını beyan etti. Atmamaları belki kısa dönemde, eğer kalkmasa kısa dönemde Türkiye'ye zarar verdiği gibi gözükse de aslında uzun dönemde Türkiye bir şekilde o sorunun üstesinden gelip kendisini üretebildiğini gördük. Yani birçok alanda da bu söz konusu. Bu evet. Onlara kaybettiren bir şey. Yani Türkiye'ye uzun dönemde kaybettiren bir şey olduğunu düşünmüyorum aşağısı.
1: Hocam vaktimiz daralmışken hemen kısa bir soru daha ileteceğim size. Türkiye açısından bu zirvenin özellikle en önemli diplomatik kazanımı ne olacaktır? Kısa bir değerlendirme alabilirsin.
0: Yani dediğim gibi NATO'nun yeni döneminin Türkiye'de sardığının verilmesi aslında Türkiye'nin en büyük kazanımı. Yani Türkiye'nin NATO müttefikliği, ittifaklığı sorunsallaştırıldığı, bazı NATO üyelerinin Türkiye'ye karşı söylemler sertleştiği bir dönemde bunun Türkiye'de bir stardını vermesi, Trump'ın Türkiye'de zirve gerçekleştiği için gelmesi ve savunma sanayisi konusunda aşağı yukarı Türkiye'nin talep edilen oranlara yakın bir zamanda ulaşması ve bu konuda büyük yatırımlar yapması Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel anlamda büyük kazanımlar elde edecektir. Bu aynı zamanda diplomasiye de yansıyacaktır kaçınılmaz olarak.
1: Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Başkent'te gerçekleştirilecek tarihi zirveye aslında sadece saatler kaldığını söylemek mümkün. Yarın dünyanın gözü başkentte olacak. Bizler de tüm programı detaylı bir şekilde takip edeceğiz. Bir sonraki bültenimiz aslında yeni konuklarımızla NATO zirvesinin farklı açılarda değerlendirmeye devam edeceğiz. Ancak şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bir döneceğiz. Özellikle Mert Hacıoğlu olacak. Ancak şu an için stüdyolarımızdan daha doğrusu buradan yayınımızı İstanbul stüdyolarına aktararak söz için birlikte size bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. Arzu'nun söylediği gibi az sonra Mert'in bulunduğu noktaya da gideceğiz. Yayınlarımız Ankara'dan sürmeye devam edecek. Ama öncesinde NATO zirvesi başlıyor demişken bu hafta piyasalar nasıl olacak? Tabii gözler Ankara'da olacak. Bir süredir altını konuşuyoruz. Düşüş devam ediyor diye. Tabii savaşın ve sonrasında gelen tam bir barış diyebilir miyiz bilmiyoruz. NATO'dan sonra çok daha net göreceğiz belki ama sonuç olarak imzalanan bir mutabakat söz konusu. Onunla birlikte petrolü de farklı konuşmaya başladık ama hep öngörülemez bir durumdan bahsediyoruz. Peki ne olacak bu hafta başı itibarıyla? Petrolden

0: Başlayayım istersen böyle Umman kıyılarından bir LNG ve petrol sevkiyatı tekrar başladı ama hala 72 dolarlarda petrol. Tabii altınla ilgili 71-84 şu anda canlı verdi arkadaşlar. İşte 70
1: bir düşüş dolar. Ufak bir düşüş
0: evet,
1: var.
0: Ama 70 doların altına inmiyor ama bu Umman'dan başlayan o sevkiyat belki hani tekrar Hürmüz'den açılmasını da yolunu açabilir. Onu da izleyeceğiz. Ama altında şimdi baktım 6 tane büyük uluslararası bankanın tahminleri var. Tahminler 4800 ile 5200 dolar arasında değişiyor. Tabii bankaların endişeleri şunlar. Hep konuştuğumuz bir Fed baskısı devam ediyor. Altına talep yeterince yok. Fed baskısından kastım tabii faiz arttırımı devam ettiği için orada. Dolayısıyla tahminlerini biraz geriye çekmişler. Ama hep bizim tezimiz oydu. Hani yükseliş ivmesi bir süre daha devam edecek şeklinde. Onların da tahminleri hem uzun vadede özellikle 12 aylık tahminleri 5200-5300 dolara kadar çıkacağı. Bu da içeride 7000-8000 lira civarında bir gram altın fiyatını getirir. Ama kısa vadede onların tahminleri hep aşağı yönlü oldu. Kısa vadeyi zaten hep uyarıyoruz. Kısa vadede bu iniş çıkışlar devam edecek. Şu anda yeniden 4100 dolarlar civarına gelmiş durumda. Ons ki bir anda 4300 dolar oluyor, bir anda 200 dolar geriye geliyor. Çünkü orada çok hızlı hareketler oluyor. Ama bir Eylül'ü görmemiz lazım. Tabii NATO zirvesi dünyanın gözünü Türkiye'ye çevirdi. Evet, bugün, yarın ve öbürsü gün gerçekten bütün dünya yeni dönemi konuşacak. Çünkü NATO az önce konuğumuzun da söylediği gibi NATO 3.0'a geçiliyor. Bu savunma sanayinin öne çıkacağı. Artık NATO, biliyorsun NATO kendine bir düşman belirliyordu. İlk kurulduğu öyleydi. Hani Soğuk Savaş öncesi. Şimdi ise tamamen üretime dayalı, savunma sanayine dayalı bir yeni NATO'da görebiliriz. Bu da aslında piyasalarda özellikle savunma sanayi ile ilgili hisseleri yukarı doğru çekecektir mutlaka. Dolayısıyla hani borsa biraz daha bu NATO'nun Türkiye'yi tekrar ön plana çıkartması, olumlu gelişmeler bunlar olumlu yansıyacaktır. Zaten cuma günü enflasyonu konuştuk. Enflasyonda özellikle aylık enflasyondaki düşüş trendinin devam etmesi de piyasalara olumlu yansıdı. İç piyasalardan bahsediyorum. Hani küresel piyasalarda hala bu İran gerilimi devam ediyor ve o gerilimin devam edeceği de görülüyor. Dediğim gibi bu petrolün yüksek kalmasının etkisi hala ekonomiler üzerinde çok önemli bir hem tahribata yol açıyor hem de baskı unsuru oluyor.
1: Peki, konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir haber daha paylaşalım. NATO'nun kuruluşuna ve Türkiye'nin NATO'ya üyelik sürecine dair neler yaşandığına dair bir haber.
2: On 4 April 1949, the North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Italy, Portugal, the United Kingdom, Iceland, Canada, and the United States. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO.
3: İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yeni bir döneme girdi dünya. Bir tarafta ABD liderliğindeki Batı bloku, diğer tarafta Sovyetler Birliği'nin öncülük ettiği Doğu bloku vardı. Savaş boyunca denge politikası izleyen Türkiye ise harp sırasında çok daha sert bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Neden mi? Şundan. Moskova yönetimi boğazlar üzerinde söz sahibi olmak istiyor, Türkiye'nin doğusuna ilişkin talepler dile getiriyordu. Bu nedenle Ankara açısından mesele dış politika olmakla birlikte doğrudan devletin güvenliği ve geleceğiydi de.
2: To the south lay two more possible victims, Greece and Turkey. In March 1946, the Russians denounced their treaty with Turkey. They offered to renew it if the Turks would give up part of their territory and allow the Russians to establish bases controlling the Bosphorus and the Dardanelles. The Turks refused.
4: Rus Dışişleri Bakanı Molotov hemen 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra

0: Türkiye'ye verdiği notada Kars ve Ardahan'ın Ruslara verilmesini, Rusya'ya verilmesini, Boğazlar'da da Rus askeri birliği olmasını ve Türkiye ile birlikte Boğazların korunmasını Rusya'nın, yani Türkiye'nin Boğazları Rusya ile birlikte koruması gerektiğini, Türkiye'nin tek başına Boğazları koruyamayacağını belirtti. Tabii bu bir büyük bir riskti yani.
1: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve komünist rejim yayılma politikası gerçekten vardı. Ve bu tehlike ve tehdit karşısında Türkiye NATO'da olmayı hem siyasi açıdan hem de askeri açıdan kazanç olarak gördü.
2: Türkiye Sovyet tehdidiyle karşı karşıyaydı. Bundan dolayı güvenlik garantisi arayışına yöneldi. ABD'nin Truman doktrini kapsamında Türkiye'ye verdiği destek, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını açtı. Ancak Ankara'nın asıl hedefi NATO'ydu. Fakat burada dikkat çekici bir nokta vardı. O da şuydu. Türkiye NATO'ya yalnızca Sovyet tehdidinden korunmak için girmek istemiyordu. Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren devam eden batılılaşma politikası da bu tercihin önemli bir parçasıydı.
1: Biz orada daha çok Batı ile entegre olma, işte Avrupa ve hani Batı'ya uzantılarda bir basamak yapmak niyetiyle NATO'ya girdiğimiz kanaatindeyim. Bunun da katkısı oldu mu o tartışılır.
2: Türkiye NATO'ya katılmak istiyor ancak süreç beklendiği gibi ilerlemiyordu. 1949 yılında NATO kuruldu. Lakin Türkiye ittifakın dışında bırakıldı. ABD ve Avrupa ülkelerinin önceliği Batı Avrupa'nın güvenliğiydi. Washington'ın gözünde Almanya, Fransa ve İngiltere hattının korunması daha acil bir meseleydi. Ankara için bu karar hayal kırıklığı oluşturdu. Çünkü Türkiye kendisini Sovyet tehdidinin en ön cephesinde görüyordu. Üstelik Karadeniz'e açılan boğazlar Türkiye'nin kontrolündeydi. Buna rağmen NATO'nun dışında bırakılması Ankara'da ciddi soru işaretleri doğurdu.
0: İlk etapta yani Türkiye'nin NATO'ya alınmasının Rusları kızdırabileceği, Rusları daha agresif hale getirebileceği bahanesiyle ya da endişesiyle Türkiye'yi almak istemiyorlar NATO'ya. Yani işte oyalıyorlar filan.
1: Batı'da her daim bir Türk korkusu var, onu söyleyeyim. Yani Avrupa Birliği'ne giremememizin sebebi tamamen buna dayalı. Ve Türkiye'ye olan düşmansı tavırlar etkili. Çünkü Türkiye iş gücüyle, potansiyeliyle, pazarıyla, coğrafyasıyla o kadar aslında Avrupa Birliği'nin arayıp da bulamadığı bir ülke ki. Normal şartlarda Türkiye'yi hemen derhal almaları lazım. Ama almıyorlar. Niye? Çünkü bir Türkiye korkusu ve aynı zamanda bir düşmanlığı var. Amerika'da da aslında NATO'da da biz ilk üyelik zamanımızda da benzer duyguların hakim olduğu kanaatindeyim. Yani baskın çıktığı kanaatindeyim.
3: World attention centers on Washington as in the state auditorium representatives of 12 nations of Western Europe and North America assemble for the signing of the North Atlantic Treaty.
2: NATO'nun kuruluşundan bir yıl sonra dünya siyasetinin yönünü değiştiren bir gelişme yaşandı. Kore Savaşı. 1950 yılında başlayan savaş Türkiye için tarihi bir fırsata dönüştü. Ankara, Birleşmiş Milletler'in çağrısına olumlu yanıt verdi. Kore'ye asker gönderdi. Türk askeri savaş meydanında gösterdiği performansta dikkat çekti. Türkiye'nin Kore'deki varlığı sadece askeri bir görev değildi. Bu aynı zamanda Batı dünyasına verilen stratejik bir mesajdı. Tehdit karşısında sizinle birlikte hareket etmeye hazırız.
0: İşte Kore Savaşı patlak verince hemen 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tabii güç ihtiyacı oluyor. Türkiye Kore'ye asker gönderince daha sonra 52 yılında da savaşın bitiminden sonra Türkiye NATO'ya alınıyor.
1: Kore'de özellikle açmaza girince bir kurtarıcı olarak Türkiye'de bizimle olsun dediler ve bana göre de çok kazançlı çıktılar. O günden sonra tam dillendirmeseler de Türkiye NATO için vazgeçilmez tek ülke olarak yerini perçinledi. Yani bugün Türkiye NATO'dan çekildi, çıktığı an NATO'nun çökmesi an meselesi.
2: Kore Savaşı sonrasında ABD'nin Ankara'ya bakışı değişmeye başladı. Washington artık Türkiye'nin yalnızca bölgesel bir ülke olmadığını düşünüyordu. Karadeniz'e hakim konumu, Sovyetler Birliği'ne komşu olması, Kafkasya, Orta Doğu ve Balkanlar arasında stratejik bir geçiş noktası oluşturması. Tüm bunlar Türkiye'yi NATO açısından vazgeçilmez hale getiriyordu. Özellikle Amerikan askeri çevreleri, Türkiye'nin NATO dışında kalmasının ittifakın güney kanadında ciddi bir boşluk oluşturacağını savunuyor.

0: hem Türk ordusunun binlerce yıllık kadim kültürü, savaş kültürü, bir de tabii jeopolitik olarak işte Avrasya jeopolitiğine hakim, boğazlara hakim, yani Akdeniz'e çıkış yollarına hakim, Orta Doğu'ya hakim olması da bu anlamda önemli.
1: NATO içinde herkes aynı görüşte değildi tabii. Başta bazı Avrupa ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin üyeliğine itiraz edenler vardı. Bazıları Türkiye'nin coğrafi olarak NATO'nun doğal sınırlarının dışında olduğunu savunuyordu. Bazıları ise Sovyetler Birliği ile doğrudan komşu olan Türkiye'nin ittifakı gereksiz risklerle karşı karşıya bırakabileceğini düşünüyordu.
0: Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi niye almıyorlarsa NATO'ya da o dönemde almak istemediler yani. NATO içerisinde Türkiye'nin güç kazanması doğal olarak Türkiye'yi istemeseler de Avrupa'nın bir parçası yapılması noktasında önemli bir adımdı. O yüzden NATO'ya mesafeli, yani Türkiye'nin NATO'ya girişine mesafeli davrandılar. Fakat Rusların bir taraftan artan gücü ve baskısı, Türkiye'nin talebi, bir de Kore Savaşı birleşince bizi NATO'ya almak durumunda kaldılar, öyle diyelim yani.
1: 1951 yılında Kanada'da yapılan NATO toplantısında dengeler değişti. Türkiye ve Yunanistan'a davet gönderildi. Sürecin tamamlanmasının ardından Türkiye 18 Şubat 1952 tarihinde resmen NATO üyesi oldu. Böylece Türkiye yalnızca bir askeri ittifaka katılmadı. Aynı zamanda Batı dünyasının güvenlik sistemine, siyasi mimarisine ve stratejik yapılanmasına da dahil oldu. Ankara'nın onlarca yıldır sürdürdüğü Batı ile entegrasyon hedefi yeni bir aşamaya taşındı.
2: Güvenlikle başlayan hadise Türkiye'ye aslında uluslararası anlamda da büyük ün getirdi. NATO'da yani Kore Harbi'nde elde edilen başarı, NATO'nun tatbikatlarında Türkiye'nin hep her alanda başarılı çıkması Türkiye'ye olan bakış çok değiştirdi ve şu an bu konuda Türkiye eli bükülmez, bileği bükülmez tek ülke olarak anılmasını sağladı.
0: İstedikleri Türkiye'yi aslında NATO ve Avrupa'dan ayırıp Orta Doğu ülkesi halinde işte Irak, İranlaştırmak, Suriyeleştirmek gibi bir politikaları vardı. Ama Türkiye bunu aşmayı başardı. Yani akıllı hareket etti. NATO içerisinde yer aldı. İşte Birleşmiş Milletler'de zaten varız. Avrupa Birliği süreçlerini sürekli işletti. Dolayısıyla Avrupa ve Batı'nın sisteminden kopmadı. Böyle olunca da yani politik, Türkiye'ye karşı uygulanan politikalar, bir Irak'a ya da İran'a ya da Suriye'ye karşı uygulanan, yani Orta Doğu'ya genel anlamda uygulanan politikalardan farklılaştı.
1: İlk üyelikten bu yana 70 yılı aşkın bir süre geçti. Bu zaman zarfında Türkiye ile NATO arasında zaman zaman ciddi görüş ayrılıkları yaşandı. Kıbrıs, Irak, Suriye, terörle mücadele, F-35 ve S-400 krizleri bunların en bilinen örnekleriydi. Ancak bütün krizlere rağmen Türkiye'nin NATO içindeki stratejik önemi hiçbir zaman ortadan kalkmadı. Bugün Karadeniz'de yaşanan gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji güvenliği, düzensiz göç, terör tehdidi ve Orta Doğu'daki istikrarsızlıklar. Tüm bunlar Türkiye'nin jeopolitik değerini yeniden ön plana çıkarıyor. Türkiye, Karadeniz'den Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyada NATO'nun en kritik aktörlerinden biri olmayı sürdürüyor.
0: Türkiye'nin başlangıçtaki pozisyonu çok değişti. Yani baktığımızda tabii bu milli güç kapasitesi ve teknoloji ile alakalı bir konu. Yani dolayısıyla NATO içerisindeki soğuk savaş döneminde pasif Türkiye'de şimdi aktif ve yönlendirici bir Türkiye'ye geçiş sağlamış durumda.
1: Ve bugün hala yanıtı aranan sorular var. Türkiye NATO'ya ne kazandırdı? NATO Türkiye'ye ne kazandırdı? 70 yılı aşan bu ortaklığın geleceği de büyük ölçüde işte bu sorulara verilecek cevaplarla şekillenecek gibi görünüyor.
2: NATO'yu biz hep konuşuyoruz ama NATO'nun alternatifi yapılar yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Avrupa Birliği'nin oluşturmaya kalktığı Avrupa ordusu ilk başvurduğu ülke Türkiye oldu. Bizimle birlikte olursanız seviniriz dedi. Turan ordusunu konuşuyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde dünya siyasi ve askeri olarak çok daha farklı yapılanmalara gidecek. Bu yapılar içerisinde NATO'nun durumu ne olacak tartışılıyor. Dağılır mı, devam eder mi, daha mı güçlenir çıkar? Hani Türkiye her yere eşit mesafeli, Avrupa'ya da, NATO'ya da, Amerika'ya da. Dolayısıyla o anki şartlara göre biz değerlendirip doğru olan kararını vereceğiz.
0: Yani Türkiye'de milli muktedir siyasi irade, Türkiye'yi istikrarlı şekilde yönettiği müddetçe bu değer artar. Yani bu değerin var korunabilmesi ve geliştirilebilmesi, Türkiye'deki milli muktedir siyasi iradenin Türkiye'yi

istikrarlı şekilde yönetmesine bağlıdır. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde 25 yıldır yaklaşık süren bu istikrarlı sürecin devam etmesi son derece önemli. Devam ederse olur. Yani bize dışarıdan kimse bir şey yapamaz. Biz içeride çok sağlam olmamız lazım.

0: Şimdi muhabir arkadaşımız Mert Hacıalioğlu hazır Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuyla birlikte bizi bekliyor o noktada. Hemen Mert'e bir selam verelim, günaydın diyelim, sözü onlara bırakalım Mert.
1: Dedi ki bu zirve kapsamında 10 milyarlarca dolar.
2: Günaydın Can Selvacı, başkent Ankara'da Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. NATO zirvesi için geri sayım sürüyor, son bir kaldı. Önemli ve kritik bir zirve, değerli de bir konuğum var. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasefer. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Mert Bey. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi başlarken kritik bir NATO zirvesi dedik. Neden kritik diyoruz? Bölgemizde yaşananlar kuşkusuz herkesin malumu. Neler bekliyor bizleri bu iki günlük süreçte, sizden dinleyelim.
3: Şunu söyleyelim Mert Bey. Öncelikli olarak gerçekten en önemli zirvelerden bir tanesi diye düşünüyorum ben. Zaten bunu biliyorsunuz. Mark Rutte de yapmış olduğu basın toplantısında zaten vurgulamıştı Ankara'nın önemini. NATO 3.0'dan bahsediyoruz ki bildiğiniz gibi son derece önemli bir dönem diye ben düşünüyorum. Soğuk Savaş 1.0, 2.0'da bildiğiniz gibi bu noktada özellikle terörle mücadele anlamında Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu operasyonlar ve 3.0'da da Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere NATO'nun çok sayıda farklı tehditle karşı karşıya gelmiş olduğunu da görüyoruz. Ve bu çerçevede de gerçekten başta savunma sanayi meseleleri olmak üzere, yani bununla beraber tedarik meselesi gündemde bildiğiniz gibi, özellikle farklı bir takım krizlerin olduğu bir dönem Hürmüz Boğazı meselesini çok konuştuk sizlerle. Benzer biçimde bugün Rusya-Ukrayna Savaşı, ki Ukrayna'nın da burada özel davetli olduğunu biliyyoruz. Yani bu anlamda NATO'nun önünde çok sayıda çözülmesi gereken problemin olduğunu biliyoruz ve bununla beraber NATO'nun içindeki bazı yapısal problemler görüşülüyor. Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin artık daha ziyade Çin'i bir rakip olarak almak istediği, Avrupa'nın hala Rusya'yı rakip olarak almak istediği klasik NATO anlamında ve bu anlamda da aslında her iki tarafın da ben şansının Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün bu ortamda hep bildiğiniz gibi çevreleri birbirlerine yakınlaştıran ve benzer biçimde denge politikasını güden bir Türkiye olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Ben bunu son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda gerçekten çok yoğun geçecek bir 3 günden bahsediyoruz. Evet hep 2 gün olarak söyleniyor ama ben 3. günde de şüphesiz görüşmelerin devam edeceğini söyleyeceğim. Yarın çok önemli bir yine bildiğiniz gibi savunma sanayi fuarı var. NATO kapsamında bir ilk yine bu olacak ülkemizde. Bu anlamda da gerçekten başta savunma sanayi olmak üzere çok sayıda başlığın, Rusya-Ukrayna savaşı olsun, Hürmüz Boğazı meselesi her ne kadar başlıkların içinde görünmüyor da olsa ben bu konuda konuşacağını düşünüyorum ve benzer biçimde savunma sanayi harcamaları. Özellikle bu konu üzerinde çok durulacak diye düşünüyorum ben. Ki gelmeden önce de sürekli gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümetinden gerekse buradaki büyükelçilik yoluyla sürekli bu yönde açıklamalar yapılıyor. NATO'da da çok tartışılan bir konu. Çok yapıcı bir toplantı olmasını umut ediyorum.
2: Hocam özellikle Türk savunma sanayi aslında son dönemde rüştünü önemli ölçüde ispatlamıştı. Mark Rutte'nin katılacağı forumdan söz ettiniz. Genel sekreter katılıyor. Burada verilecek mesajlarla birlikte özellikle NATO'nun güvenlik şemsiyesi noktasında Türkiye'nin katkılarının çok daha genişlemesi muhtemel mi? Bunu nasıl değerlendiririz?
3: Yani şöyle Mert Bey, öncelikli olarak biliyorsunuz kendi savunma sanayimizle alakalı olarak zaten yine çok konuşuyoruz ve gerçekten de son derece yapıcı bir dönemdeyiz. Bu anlamda yine Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu atılımın nasıl sağlandığını unutmamak gerekiyor. Ve şimdi öyle bir denkleme gelinmiş durumda ki artık Amerika Birleşik Devletleri arasında biraz güvensizlik problemi bulunan bir Avrupa var. Bütün bu soğuk savaş dönemi boyunca sırtını Amerika Birleşik Devletleri'ne yaslamış bir Avrupa var. Biz hep bir refah toplumundan bahsediyorduk Avrupa için, ancak şimdi gelinen dönemde Trump'ın artık daha ziyade Pasifik'e ve Çin'e odaklanacak olması sebebiyle Avrupa'dan, Orta Doğu'dan askeri kuvvetlerini çekeceğim açıklaması, eskisi kadar Avrupa'ya destek olmayacağım, artık herkes biraz kendi yükünü üstüne alsın açıklaması şüphesiz son derece denklemi farklı bir alana getirdi. Bu anlamda da Avrupa ülkeleri artık biraz daha kendi başlarının çaresine bakmaları gerektiğini gördüler ve bu anlamda bir şekilde Amerikan savunma sanayi ürünlerinde ikame edecekleri güvenilir bir partnere ihtiyaçları var. Ve bu noktada da biz Türkiye'nin zaten kendi başına geliştirmiş olduğu çok büyük bir hamlenin olduğunu biliyoruz. Ve bu hamle çerçevesinde de ben işin doğrusu bilhassa Avrupa ülkelerinde bundan sonra savunma sanayi anlamında çok daha ileri atalım ve Türkiye ile yeni bir takım imzaların atılacağını işin doğrusu öngörüyorum. Ki bildiğiniz gibi zaten başta İngiltere olmak üzere yine benzer biçimde Fransa ile görüşmeler, İspanya ile, İtalya ile görüşmeler. Bunlar aslında NATO'nun yine dinamik güçleri, daha öncü güçleri, daha büyük ülkeler diyeceğiz ama şunu da unutulmaması gerekiyor ki Türkiye NATO'nun ikinci büyük gücü. Hazır bir ordunuz var, hazır bir savunma sanayiniz var. Bu anlamda hazır olmayan bir Avrupa Birliği ile olan ilişkiler, Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerin nereye varacağını

0: öngörmemekte güç diye düşünüyorum.
1: Ben de bıraktığınız yerden devam edecektim. Türkiye'nin NATO'daki rolünü de konuşalım. 70 yılı aşkın bir süredir NATO'nun önemli bir üyesiyiz, gücüyüz. Önemli noktalara asker de gönderdi Türkiye, biliyorsunuz. Bu husustaki Türkiye'nin rolünü nasıl değerlendiririz?
0: Şimdi şunu söyleyelim. Hep yayınlarda söylediğimiz gibi, aslında bildiğiniz gibi, Türkiye artık sadece Güney Kanalı ile ilgili bir ülke değil. Daha ziyade merkezde rol almaya başlayan bir ülke. Bu anlamda şimdi krizlerin nerede gerçekleştiğine bakmak lazım Mert Bey. Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz ve benzer biçimde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, benzer biçimde Orta Doğu'daki gelişmeler, İran, Hürmüz meselesi. Yani aslında tamamının Güney Kanadı olduğunu görmek gerekiyor ve bu çerçevede de yalnızca askeri ve coğrafi anlamda değil, az önce de bahsettiğimiz gibi savunma sanayi anlamında da merkeze doğru kaymakta olan, tedarik olarak son derece önemli bir rol alacak olan bir Türkiye'den bahsetmeye başladık artık. Yani ben hep aynı şeyi söylüyorum ve yine söyleyeceğim. Bildiğiniz gibi Türkiye artık tercih edilen değil, mecbur kalınan bir müttefik. Yani bunu bazı şeylerin kabul etmek istemediğim diyoruz. Hala bazı çatlak sesler geliyor. Ama şimdi şu NATO toplantısına gelirken bile yapılan açıklamalara bir dikkat edin. Yani hem Avrupa Birliği önden bir zaten çıkartma yaptı bildiğiniz gibi. Geldiler ve görüştüler. Kesinlikle. Yani bu da son derece önemli. Ve bu NATO toplantısında da eminim ben Türkiye'nin rolü bir kez daha perçinlenmiş olacak. Ve yavaş yavaş da merkezdeki rolümüz, yani yalnızca burayla alakalı değil, Kuzey Atlantik'le alakalı olarak da hatırlayacaksınız. Almanya'da yapılan çok büyük bir askeri operasyonda Türkiye yine ilk sıralarda yer almıştı. Bu anlamda artık bir şekilde bir batı güvenliği konuşuluyorsa, Türkiye'siz herhangi bir batı güvenliği konuşulamaz. Yalnız yine askeri boyut değil. Burada bildiğiniz gibi enerji hatları meselesi var. Ticaret yolları meselesi var. Yani yarın bir gün bunların da Türkiye'nin Balkanlarda ne kadar etkin olduğunu, Türkistan coğrafyasında, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de ne kadar etkin olduğunu düşünecek olursak zaten asli rolü ortaya çıkmış olacak Türkiye'nin. Ki zaten yavaş yavaş da çıkıyor. NATO toplantısında daha da çok perçinlenecektir. Şunu hatırlatmak isterim değerli izleyicilerimize. Biliyorsunuz Trump'ın açıklaması var. Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı ben bu zirveye gelmeyecektim diye bizzat kendi ağzıyla söyledi. Bu çerçevede Türkiye'nin toplayıcı rolünün ne kadar önemli olacağını göreceğiz bu NATO toplantısında. Birleştirici rolünü, uluslararası diplomatik rolünün ne kadar önemli olduğunu tekrar göreceğiz.
1: Anlattıklarınız aslında özetle Türkiye'nin jeostratejik konumunun aslında en önemli bir göstergesi. Tabii ki burada ikili ilişkiler de önemli. Başkan Trump'tan bahsettiniz. Yarın 14-15'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak resmi törenle. Nasıl bir görüşme olması bekleniyor? Hatta Amerika'da yapmış olduğu açıklamalarda Rutte ile beraber yaptığı açıklamada Türkiye'ye bir hediye paketiyle gidiyorum şeklinde de aslında önemli açıklamaları vardı. Herkesin aklında F-35 ve jet motoru noktasında ilk gelen konular bu iki konuydu aslında. Neler olması bekleniyor? Hem askeri alanda aslında caydırıcılığın arttırılması alanında, hem de diplomatik alanda bizleri neler bekliyor?
0: Şimdi şunu söylemek lazım. Öncelikli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın çok başarılı yürüttüğü bir liderler diplomasisi meselesi var. Bildiğiniz gibi Trump karakter olarak da buna çok önem veren bir insan. Yani defaatle de bunu zaten vurguladı. Ve bu çerçevede aslında şunu görecek olacağız ki biz Trump'ın bahsettiği sürprizler, sizin de söylemiş olduğunuz gibi F-110 motorları, F-15 programı, ki ben F-35 programı, özür dilerim, ki bununla alakalı olarak aslında şunu düşünüyorum. Ben hep başından beri söylediğim gibi uçakları vermelerine gerek yok. Bizim programa tekrar dönüyor olmamız son derece önemli. Yani hani biraz da tabii ki bunu şakayla söylüyorum ama burada önemli olan konu şu olduğunu unutulmaması gerekiyor. Özellikle burada Ar-Ge'yi sizin yapıyor olmanız. Hatırlayalım, F-35 programı ile beraber kanlarımızın ne kadar hızlandığını gördük. Bizim kendi savunma sanayimizin ne kadar kazanımlar elde ettiğini, mühendislerimizin ne kadar hızlı ilerlediğini gördük. Yani bu anlamda da gerçekten bu tarz programların içinde yer almanın, Ar-Ge programının içinde yer almanın ne kadar önemli olduğunu unutulmaması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bu çerçevede F-35 meselesi, benzer biçimde F-16'ların da konuşacağını düşünüyorum. Hatırlayacaksınız, bir blok F-16'lar programı vardı. Yine bunlar da konuşulacaktır. Bu arada Trump şunu çok iyi farkında ki Türkiye'ye ihtiyacı var. NATO'nun da ihtiyacı var. Avrupa Birliği'nde ihtiyacı var. Çünkü biz bütün bu krizler dönemi boyunca güvenilir bir müttefik hep olarak onların karşısına çıktık. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hatırlayalım. Rusya ile görüşebilen tek ülke neredeyse Türkiye'ydi. NATO'nun ikinci büyük gücüsünüz ama Rusya ile de diplomatik ilişkileri siz sürdürüyorsunuz. Benzer biçimde burada yine diplomatik anlamda da zaten bir liderler diplomasisi olduğunu da göreceğiz. Hatırlayacaksınız, Şara ile görüşülecek, Zelenski ile görüşecek. Bütün bu görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunuyor olması bu krizlerin de çözülecek olduğunu aslında bir işaret olarak algılıyorum ben. Bu anlamda az önce şunu dedim. NATO'nun da Batı'nın da şansı bu toplantının Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde yapılıyor olması.
1: Evet, sloganımız da ortak gelecek. Dikkatinizi çekmiştir. O da aslında önemli bir üst başlık. Bundan sonraki sürece ilişkin NATO'daki eşit iş dağılımı noktasında bizleri neler bekleyecek? Trump bundan da çok şikayet ediyor.
2: Doğru.
1: Bazı ülkeler çok kaçak oynuyor diyor aslında işin açıkçası. Bunu nasıl değerlendirir son olarak?
0: Şunu söyleyelim, yani baktığımız zaman bildiğiniz gibi Trump zaten sürekli bunu dillendiriyordu. Özellikle %5 meselesi, NATO'da yük paylaşımının sizin de vurguladığınız gibi eşit şekilde dağılıyor olması. Az önce bahsetmiş olduğum olduğumuz gibi Avrupa çok uzun yıllar

0: ki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever, katıldığınız için çok sağ olun hocam.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet. Başkent Ankara'da NATO maratonu devam ediyor. Yarın başlayacak bilindiği üzere. Tabii ki günler öncesinden aslında Başkent Ankara'da hazırlıklar had safhadaydı. Bizler de bu süreci değerlendirmeye çalışacağız. Önemli açıklamalar gelecek tabii ki bugün de yarın da. Bizler de Başkent Ankara'da NATO zirvesinin nabzını tutmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Cansel Hoca.
2: Mert Hacı Alioğlu'na teşekkür edelim. İBB davasında kritik haftaya girildi. Ekrem İmamoğlu 3 ayrı dava için bugün savunma yapacak. Detayları alacağız. Muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural hazır. Detayları aktaracak. Seni dinliyoruz. Hoş geldin yayına.
3: Silivri'de oldukça kritik bir gün başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 62. duruşma bugün gerçekleşecek ve bugün Ekrem İmamoğlu'nun da bu konu kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade vermesi bekleniyor, savunma yapması bekleniyor. Burada şunun altını çizelim, sadece yolsuzluk soruşturması değil, bunun yanı sıra casusluk ve diploma davalarında da bugün İmamoğlu'nun yine savunma yapması bekleniyor. Hatta öyle ki en temel olarak casusluk ve diploma davalarında savunmasını yaptıktan sonra ancak yolsuzluk soruşturmasındaki savunmasına geçiş yapması bekleniyor. Öyle ki yolsuzluk soruşturmasında şu andan itibariyle ilk sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yine daha önce bu iddianamede yer alan Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın savunma yapması bekleniyor. Onun savunma yapmaması veya yapamaması durumunda sıra Ekrem İmamoğlu'na gelmiş olacak ve bu kapsamda da Ekrem İmamoğlu savunmasına başlamış olacak. Mahkeme heyeti Ekrem İmamoğlu'na 2 günlük bir savunma süreci sundu. Bunun yanı sıra devam eden süreçte de çarşamba ve perşembe günü de avukatlarının yapacağı savunmalarla birlikte sonrasında bir ara karar açıklanması da bekleniyor konuyla alakalı. Peki neler var şu an gündemde? Elbette şu an Silivri oldukça kalabalık, oldukça hareketli. CHP kanadından çok sayıda kişinin bu noktada olmuş olduğunu belirtelim. Casusluk davasında hatırlayacaksınız bir önceki celsede BTK, MİT ve yine siber suçlarla mücadele ekiplerinden ek raporlar istenmişti mahkeme heyeti tarafından ve son HSK atamaları ile birlikte muhakeme heyeti de yine değişmişti ve bugün yeni bir mahkeme heyeti bu noktada casusluk davasında olacak. Bunun yanı sıra diploma davasında da bir mütalaa açıklanma ihtimalinin söz konusu olduğunun altını çizelim ve bugün oldukça kritik bir gün. Ekrem İmamoğlu'nun 3 farklı davada şu an savunma yapması bekleniyor diyelim. Bizler de Silivri'de takip ediyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Tabii dünyanın bir başka takip ettiği konu da nedir derseniz Dünya Kupası derim. Ezgi yine benimle birlikte, spiker arkadaşım Ezgi Toper stüdyoda. Ezgi, neler oluyor, nasıl devam ediyorsunuz? Bizim öyle fazla gündemimiz var ki.
4: O yoğun gündemde birazcık spor arası diyelim.
2: Ne güzel oldu.
4: Güzel oldu. Gerçekten çok büyük bir heyecanla devam ediyor Dünya Kupası Cansın. Artık son 16 maçlarıyla birlikte kalitenin de biraz yükseldiğini söyleyebiliriz. Çok keyifli maçlar izliyoruz. İstersen hemen bir oynanan bakalım. Maç sonuçlarına bakalım. Önceki gün oynanan maçların ardından Fas ve Fransa adlarını çeyrek finale yazdırdılar. Karşı karşıya gelecekler. O maçı da illaki konuşuruz seninle. Dün oynanan maçların ardından da bir şok yaşandı diyebiliriz aslında. Bildiğin gibi her Dünya Kupası'nın doğal favorilerinden biri Brezilya.
2: Sen senin yaptın de değil mi bunu? Bunu sen yaptın.
4: Yani yapmış olsam muhtemelen böyle bir şey yapardım diyebilirim. Norveç Brezilya 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi. İngiltere de Meksika karşısında 3-2 kazandı ve yine son 8'e adını yazdırmayı başardı. Ama Brezilya'da ciddi bir hayal kırıklığı
2: güle güle
4: yaşanıyor. Aslında Brezilya'nın hayal kırıklığı çok uzun süredir devam ediyor. Hatırlarsın bizim hatırladığımız Dünya Kupası 2002 Dünya Kupası Brezilya'nın zaferiyle sonuçlanmıştı ama o turnuvadan beri Brezilya çok istediği sonuçları alamıyor.
2: Yüzü gülmedi diyorsun.
4: Yüzü gülmedi gerçekten. Hatta onunla ilgili de bir barka hazırlamıştı arkadaşlarımız. Şöyle bir bakarsak 2006 Fransa'da ve 2010 Hollanda'da çeyrek final görüp 2014 Almanya'da 4. olmuştu. Yine 2018 Belçika ve 2022 Hırvatistan'da da çeyrek final ötesine geçemedi. 2026'da da Norveç'e elendi bildiğin gibi. Son 16 turunda ciddi bir hayal kırıklığı var. O eski Brezilya, yıldızlarla dolu Brezilya ne yazık ki
2: yok diyorsun. İspanya'm duruyor mu?
4: İspanya duruyor.
2: Öbür geldiğinde de onu
4: İspanya'yı
2: da
4: yollarsın. İspanya'yı desteklemeye başladığını anlıyorum.
2: İki favori sordun, ikisini söyledin.
4: Portekiz'le karşılaşacak, her sonucu açıklamada
2: söyleyeyim. Onu da yollarsın, gelirsin öyle.

0: tahmin
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben yollamam. Benim gönlüm İspanya'dan.
0: Öyle mi? İyi, tamam.
1: İstersen bir bakalım programı. Bakalım, hangi hadi maçları izleyeceğiz? Onu da rica edelim arkadaşlarımızdan. Oynanacak sıradaki geliyor karşılaşmalar. Şimdi. Son 16 turu heyecanı devam ediyor. Tam olarak konuştuğumuz Portekiz-İspanya maçı var bugün saat 22'de.
0: Yalnız iddialı
1: mı? Ronaldo var. Bakalım ne olacak ama benim gönlüm İspanya'dan yana. ABD-Belçika maçı var. Arjantin'le Mısır oynayacak. İsviçre'yle de Kolombiya karşı karşıya gelecek. Oynanacak sıradaki karşılaşmalar da bu şekilde.
0: Bizde saatler yaklaştı mı yoksa yine...
1: Yani bazı maçlar işte 22-23 falan bandında ama çeyrek final sonrası biraz daha Avrupa'ya uyumlu hale gelecek.
0: İyi bari.
1: Evet, şöyle turnuva ağacına da vaktimiz varsa çok kısa bakabiliriz. Şimdilik belli olan çeyrek final eşleşmeleri az önce de söylediğimiz gibi Fransa ile Fas ve Norveç İngiltere şeklinde. Gerçekten iki enteresan mücadele cansın, onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Fransa ve Fas'ın biliyorsun tarihi bir durumları da olduğu için, bir sömürge durumu da olduğu için iki ülke arasında oynanacak karşılaşmanın böyle de bir anlamı olacak. Norveç İngiltere'de zaten çok keyifli geçmeye aday bir müsabaka. Onun dışında diğer çeyrek final eşleşmeleri de az önce o paylaştığımız programda oynanacak maçların ardından belli olacak. Bakalım ondan sonra biraz daha tablo netleşecek.
0: İsimler bazında kim konuşuluyor en çok?
1: Şu anda bir gol krallığı yarışı var, onu söyleyebiliriz. Şu an Lionel Messi ve Mbappe arasında bir yarış var. Hangisi acaba bu Dünya Kupası'nı gol krallığıyla tamamlayacak? Onu merak ediyoruz. İkisi de yola devam ediyor bu arada. Benim gönlüm her zaman Messi'den yana, bilmiyorum sen ne dersin ama.
0: Ben bir şey demeyeyim sonra. Sonra iyi şeyler
1: olmuyor. Sonra tepkiler.
0: Evet, sonra olmuyor. Ben sana yayından sonra söylerim.
1: Tamam, peki anlaştık. Yani onlar arasında her Harry Kane onları takipte, onu da söyleyelim. Yine İngiltere'de yola devam ediyor. Mbappe, Messi ve Harry Kane arasında enteresan bir gol krallığı yarışı da mevcut. Bakalım kim peki göğüsleyecek.
0: Süremde ne benim yok, sürem bitti mi? Peki, süremiz de sonlandı.
1: Her şeyi de özetlemiş, evet, olduk zaten.
0: Ayağına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Konuşmaya devam edeceğiz zaten. Tabii. Bir ara vereceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Savunma ve havacılık sanayi son 12 ayda ihracatta 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak önemli bir eşiği atladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü belirtti. Haziran ayında savunma ve havacılık sanayisinin geçen yılın aynı ayına göre %29,6 artışla 802,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Dünyada ölümlerde en sık ikinci sebep olarak kalp damar hastalıklarından sonra en sık ikinci sebep olarak kanser dikkat çekmekte.
12: Dünyada 20 milyon insan her yıl kanser tanısı alıyor. Her 5 ölümden birisinin sebebi kanser.
13: Kanser dünya genelinde ve Türkiye'de en çok endişe oluşturan hastalıkların başında geliyor.
11: Başta tütün ve tütün ürünleri, sigara olmak üzere kansere sebep olan birçok maruziyet var. Bunun dışında tabii ki artan son dönemlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan obezite de yine kanserin en önemli sebeplerinden biri.
13: Son yıllarda teknoloji ve tıptaki hızlı gelişmeler sayesinde çağın korkutan hastalığı kanserde çok olumlu ilerlemeler sağlanıyor. Onlardan biri de kemoterapi.
12: Çok kritik sonuçlara yardımcı oluyor. Tek başına ya da akıllı ilaçlarla beraber. Akıllı ilaçlar hemen hemen 22 kanser türünde kullanılıyor. İmmünoterapiler bugün 7 kanser türünde ülkemizde geri ödeme alan ve hemen hemen tüm kanser türlerinde umut ışığı olan önemli ajanlar.
13: Erken teşhisin mümkün olduğu bu hastalıkta geç kalmaksa tedaviyi zorlaştırıyor.
11: Kanserden değil, geç kalmaktan korksunlar. Kanser yakalandıktan sonra özellikle erken tanıda cerrahi büyük bir avantaj sağlıyor. Ama geç kalındığında, metastaz dediğimiz uzak organ sıçraması yaptığında o zaman kemoterapi tek şans olarak kalabiliyor.
13: Sağlık Bakanlığı ise kanserle mücadelesini sürdürüyor. 30 ila 65 yaş arasındaki vatandaşlara Ulusal Kanser Tarama Programı'na davet mesajları gidiyor. Bu taramalar tamamen ücretsiz.
11: Biz vatandaşlarımızın sağlıklı olmasını, koruyan sağlığın onlar üzerindeki pozitif etkisini canı gönülden arzulu ediyoruz. Ve bir an önce kanser taramalarını bu vesileyle yaptırmalarını, kansere sebep olan sigara gibi kendilerinden istirham ediyoruz.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Yaz Kur'an kursları başlıyor. Çocuklar hem öğrenecek hem de eğlenecekler.
1: Yaz mevsimi bizim için Kur'an'la dostluğumuzu artırmaya vesile olarak görebiliriz.
0: Diyanet İşleri Başkanlığı çocukların ve gençlerin yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmesi için 2026 yılı yaz Kur'an kurslarını açıyor. Kurslar 6 Temmuz'da başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar sürecek.
2: İsmim

0: 8000 personelimizle, hocalarımızla, toplamda da 4000'in üzerinde mekanımızda, bunların çoğunluğunu 3'te 2'sini camilerimiz oluşturuyor. İnşallah 6 hafta süresince bu faaliyeti deruhte etmeye gayret edeceğiz.
1: Kurslar 4-6 ve 7-22 yaş gruplarına özel olacak. Miniklere ahlak ve değerler eğitimi verilecek. 7 yaş üstüne ise Kur'an, ibadet ve siyer anlatılacak.
0: 4-6 yaş grubundaki öğrencilerimize verilecek eğitimde ağırlıklı olarak değerler eğitimi dediğimiz bir ahlak eğitimi ağırlıklı. Beraberinde dini bilgiler ve beraberinde de Kur'an eğitimi verilecek. Onların yaş seviyelerine uygun bir şekilde.
1: 6 hafta sürecek eğitimlerde çocuklar sadece ders işlemeyecek. Futbol turnuvaları, piknikler, yüzme faaliyetleri ve bilgi yarışmaları da düzenlenecek.
0: Hem İstanbul'daki halkımızı hem çocuklarımızı, gençlerimizi yaz kurslarımıza bekliyoruz.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Muhabir arkadaşlarımız yayına hazır. Ankara'daki tarihi NATO zirvesi yarın başlıyor. Güvenlik önlemleri en üst seviyede. 32 liderin katılacağı NATO zirvesinde hangi başlıklar masada olacak? Ankara'dan tüm detayları öğreneceğiz. Şener Çetin, Mert Hacalioğlu ve Abdullah Ünver bizi bekliyor Ankara'da. Ve Almanya Başbakanı Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron da NATO zirvesine katılacak isimler arasında. Peki iki ülkenin çantasında hangi başlıklar olacak? Almanya'da Fatih Yılmaz, Fransa'da Ömer Aydın hazır bizi bekliyor. Piyasalara bakacağız, yeni haftaya nasıl başladı, neler olacak diye. Muhabir arkadaşımız Kübra Kılıç Tepeci de o notları bizimle paylaşacak. Hemen Ankara'yla Şener Çetin'le detayları alarak başlayalım Şener.
4: Evet, denetimlerle devam edelim. Farklı bir lokasyondayız. Zira başkentin giriş ve çıkışlarında o denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor. Günler öncesinden başlamıştı ve an itibariyle de artık NATO zirvesine saatler kala o denetimlerin üst noktaya taşındığını söyleyelim. Kameraman arkadaşım Hasan Can Türkeş de ekranlarınızda. Bulunduğumuz bu lokasyon... İşte bu güzel bir haftada araç sürücülerini vurduruyoruz. Öncelikle kimlik, sürücü belgesi ve ruhsat bilgileri kontrol ediliyor. DBT'si yapılıyor. Tabii araç işleri yine sıkı bir aramadan geçiriliyor. Aynı zamanda şüpheli bir durum olması halinde de yine sürücülerin doktora üst araması yapılıyor. Bunu ifade edelim. Bulunduğumuz nokta Turgut Özal Bulvarı dedik. Aslında başkent Ankara'da güvenlik tedbirleri kapsamında birçok yol trafiğe kapatılmaya başlandı yavaş yavaş. O noktalardan bahsedecek olursak Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun Mamak, Ortaköy'le Yeni Mahalle bölgesinde başta olmak üzere Mevlana Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, İsmet İnönü, Dinlikular, Anadolu, Sakıp Sabancı, Ankara, Atatürk ve Malazgirt bulvarlarının yavaş yavaş trafiğe kapatıldığını söylemek mümkün ki bu saydığımız rotalar özellikle yarından itibaren kapalı olacak.
5: Yarından olacak. Biz Turgut Özal'dayız şu anda. Dolayısıyla burada da şu an için araç trafiğine açık ama açık olması bir şey ifade etmiyor. Sürücüler bu noktada yoğun bir denetimden geçiyor. Bunun altını çizelim. O denetimlere elbette çok sayıda ekip eşlik ediyor. Başkentin belirli noktalarında bu lokasyonlarda işte denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini söyleyelim. Motosikletli trafik polisleri eşlik ediyor. Aynı zamanda Yunus timleri, atlı birliklerde, atlı polis birlikleri de bu denetimlere eşlik ediyor. Giriş çıkışlarda tabii başkentte güvenlik önlemleri üst seviyede. Yüzlerce kamera MOBES'e devrede. Özellikle kent güvenlik yönetim sistemi merkezinden de buradaki gelişmeler anlık olarak takip ediliyor. 6000 kameranın kayıtlı olduğunu söyleyelim. Üst düzey gözcü kameralar tarafından da olası durumlar an be an izleniyor. Bunu ifade edelim. Bir yandan da o denetimlerde sürücülere de aynı şekilde bir kontrol söz konusu. Göz açtırılmıyor kimseye. Olası durumlar da gerekli cezai işlemlerin uygulandığını söyleyelim. Başkentte adeta NATO zirvesi kapsamında kuş uçurtulmuyor diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
3: Teşekkür edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 36. NATO zirvesi için Türkiye'ye geliyor. Trump'ın Ankara programının detayları da belli oldu.
6: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
1: Önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald

0: Trump'ın NATO Liderler Zirvesi marşında Ankara programı belli oldu. Tam 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başkan Türkiye'ye gelerek ikili ve resmi ziyarette bulunacak. NATO zirvesine Başkan Erdoğan'la olan iyi ilişkileri nedeniyle katılacağını açıklayan Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'da olması bekleniyor. Trump gelmeden önce ise yaklaşık 1000 kişilik ekibi, özel servis ajanları ve lojistik ekibi, ABD başkanının kullanacağı güzergahları, güvenlik koridorlarını ve konvoy planlamasını ayrıntılı şekilde koordine edecek. Trump Ankara'ya gelir gelmez ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Başkan Erdoğan tarafından devlet başkanlarına uygulanan A tipi protokolle karşılanacak. Trump'ın gelişi sırasında Türk yıldızlarının da Ankara semalarında bir gösteri yapması bekleniyor. Trump, Başkan Erdoğan'la baş başa görüşecek. Akabinde heyetler arası görüşme de gerçekleşecek. Görüşmelerin ardından iki lider bu kez ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. Peki masada hangi dosyalar olacak?
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesinde ise masadaki dosyalar oldukça kapsamlı. Öncelikle gündem başlıklarının İlk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken, Kaan Savaş uçağı için motor tedariki, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
0: Öte yandan Suriye'de Türkiye'nin güvenlik beklentileri, PKK-YPG konusunda Washington'dan beklenen adımlar ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığı da en kritik gündem maddeleri arasında.
2: Gerçekten öyle. Güçlü bir NATO üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve NATO çerçevesindeki işbirliği başlıklarını da liderlerin masaya yatırması bekleniyor. Ankara'da beklenti ise söz konusu bu görüşmenin yalnızca mevcut sorunların ele alındığı bir temas olmanın ötesine geçerek, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin çerçevesini belirleyecek stratejik kararların alınabileceği bir zirve olması yönünde.
3: Almanya Başbakanı Merz hangi başlıklarla başkentte olacak? Almanya'nın zirveden beklentisine bu soruların yanıtını alacağız. Muhabir arkadaşımız Fatih Yılmaz hazır, bizi bekliyor. Hoş geldin yayına, seni dinliyoruz.
4: Almanya Başbakanı Friedrich Merz Ankara'daki NATO zirvesine sadece diplomatik mesajlarla değil, Berlin'in son yıllardaki en iddialı güvenlik ajandasıyla geliyor. Merz'in çantasında çok fazla dosya var. İlk dosya Avrupa'nın savunmada daha fazla sorumluluk üstlenmesi. Berlin, NATO'nun aldığı yeni savunma hedeflerini hızlı hayata geçiren ülkelerin başında geliyor. Merz hükümeti Almanya'nın savunma harcamalarını birkaç yıl içinde tarihi seviyeye çıkaracağını ilan etmişti. Mesaj çok net. Avrupa'nın güvenliğinde daha fazla yük üstlenmek zorunda Almanya ve Avrupa. İkinci başlık ise Ukrayna. Alman basınına göre Berlin-Ankara zirvesinde Kiev'e askeri ve siyasi desteğin zayıflamaması için ortak iradenin korunmasını isteyecek. Mersin gündemindeki bir diğer kritik konu da Orta Doğu. NATO'nun yalnızca Rusya değil, Güney Karadağ'daki krizlere karşı da ortak tutum geliştirmesini istiyor Alman hükümeti. Ankara'da bu başlığın liderler arasında kapsamlı biçimde ele alınacağını açıkça duyurdu. Berlin, Türkiye'yi NATO'nun vazgeçilmez askeri güçlerinden biri olarak görüyor. Alman yorumcular Karadeniz, Orta Doğu ve Kafkasya hattındaki jeopolitik konumu nedeniyle Ankara'nın ittifak içindeki ağırlığının her geçen gün arttığına dikkat çekiyor. Bu nedenle Merz yönetimi görüş ayrılıklarını büyütmek yerine savunma sanayi işbirliği, bölgesel güvenlik ve ittifakın dayanıklılığı gibi alanlarda Türkiye ile daha yakın çalışma arayışında. Özetle Berlin'in Ankara'daki hedefi sadece bir zirveye katılmak değil, Avrupa'nın güvenlik mimarisinde Almanya'nın rolünü güçlendirmek, ABD ile yaşanan yük paylaşımı tartışmalarına güven vermek ve Türkiye'nin de içinde olduğu daha güçlü, daha koordineli bir NATO fotoğrafı ortaya koymak diyelim. Cansın Elvacı, sözü tekrar size bırakalım.
3: Fatih Yılmaz'a teşekkür edelim. Devam edelim. Tarihi NATO zirvesini 3000'e yakın gazeteci ve binlerce delegasyon üyeleri takip edecek. Esenboğa Havalimanı'nda şu an yoğunluk var mı? Bu sorunun yanıtını alacağız. Muhabir arkadaşımız Abdullah Ünver'den.
5: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Tarihi NATO Liderler Zirvesi'ne artık sayılı saatler kaldı. Siz de bahsettiniz. Esenboğa Havalimanı'nda artık yoğunluk yavaş yavaş oluşmaya başladı. Özellikle yabancı devlet bakanları sabahtan itibaren Ankara'ya iniş yapmaya başladılar. Tabii Etimesgut Havalimanı, yani Ankara Havalimanı aslında daha yoğun olabilecek rotalardan biriydi. Ancak Esenboğa Havalimanı'na da

0: alt delegasyon ve bakanların buraya iniş yapmasını bekliyoruz. Ankara şehir merkezinden Esenboğa Havalimanı'na kadar oldukça yoğun güvenlik önlemleri var. Belki de her 50 metrede bir polis ekipleri güvenlik önlemlerini arttırmış durumda. Biz de şu anda Esenboğa Havalimanı'nın tam da girişindeyiz. Güvenlik önlemlerini şimdi size kameraman arkadaşım Uğur Koçak gösterecek. Adım başı polis olduğunu söylemek mümkün. Tabii başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı ve hükümet başkanı, 100'e yakın dışişleri ve savunma bakanları, çok sayıda üst düzey diplomatlar, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı konuk NATO zirvesi için başkente gelecek. Belki de onların en yoğun olarak kullanacağı havalimanı da şu anda da ekranlarınıza gelen Esenboğa Havalimanı olacak. İşte bu nedenle tabii Esenboğa'daki trafikte hız kazanmış durumda. Devlet başkanları, bakanlar, yabancı heyetleri taşıyan uçaklar sabahtan itibaren artık Ankara'ya iniş yapmaya başlıyor. Bu kapsamda zirveye ilk katılacak heyetlerden biri de Avustralya oldu. Avustralya'yı zirvede temsil edecek Savunma ve Sanayi ve Pasifik İşleri Bakanı Patrick Conroy ile beraberindeki heyet biraz önce Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Öte yandan zirve sadece siyasi katılımıyla değil, medyanın da oldukça ilgisini çekiyor. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3000 gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri ve dijital medya temsilcisi Ankara'dan yayın yapacak. Bu da oldukça önemli. 3000'den fazla gazeteci dünyanın farklı noktalarından Esenboğa Havalimanı'na iniş yapıyorlar. Onlar da zirveyi Ankara'da takip edecek. Uluslararası Medya Merkezi ve Medya Merkezi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturuldu. İşte o yabancı gazeteciler ve Türk gazeteciler orada çalışmalarına devam edecekler. Yabancı basın mensuplarının konaklaması için Ankara'da 7 otel planlandı. O otelde konaklayacak gazeteciler. Ulaşım hizmeti içinse 45 otobüs kullanacak. Yani gazeteciler otobüslerle toplantıların olacağı alanlara transferleri sağlanacak. Güvenlik tedbirleri dediğim gibi en üst seviyede. 56 bin emniyet personeli ve jandarma Ankara'da NATO liderler zirvesi için güvenliği sağlayacaklar. Dediğim gibi Esenboğa Havalimanı'ndayız. Artık sabahın ilk saatlerinden bu yana yabancı bakanlar ve yabancı gazetecilerin Ankara'ya ulaştığını söylemek mümkün diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.
1: Şimdi Arzu Fidan verdiğine konuklarıyla birlikte bu saat diliminde de hazır. Hemen Arzu'nun bulunduğu noktaya dönelim. Detayları dinlemeye başlayalım Arzu.
2: Cansın, teşekkür ederiz. Başkent Ankara yarın başlayacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde tarihi bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor. Özellikle NATO'nun 36. Liderler Zirvesi başkentte düzenlenecek. Türkiye ise 22 yıl aranın ardından ittifakın liderlerine ikinci kez ev sahipliği yapacak. Bu kez Ankara'da. Peki bu noktada baktığımızda Türkiye'nin NATO içerisinde yükselen rolü, savunma sanayisindeki kapasitesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği oldukça önemli bir yere sahip. Çok sayıda konu başlıyor. Bunlar gibi konuşulacak. Yine peki bu zirve Türkiye açısından hangi fırsatları barındırıyor? Özellikle Ankara'dan dünyaya hangi mesajlar ulaştırılacak? Bu saat diliminde özellikle AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin'i ve beraberinde akademisyen Profesör Doktor Zakir Avşar'ı ağırlıyor olacağız. Hoş geldiniz elinize.
3: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim. İlk sorum özellikle Sayın Vekilim size olacak. Ankara'da gerçekleşecek bu zirve özellikle geçmiş NATO zirvelerinden ne yönde farklı? Özellikle bu zirve neden kritik bir önem taşıyor?
3: İki nedenden dolayı. Bir, NATO, kurumsal olarak NATO'yu ilgilendiren perspektiften bakalım. Bir de Türkiye'den, Türkiye açısından bakmakta fayda var diye düşünüyorum. NATO'nun NATO açısından kurumsal şekilde şu anlamda önemli. NATO'nun içinde biliyorsunuz tartışmalar vardı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Fransa tarafından gelen eleştiriler vardı. Bir bu, bir de küresel ve bölgesel sistemde Atlantik İttifakı içinde bazı savaşlar, kastettiğim burada Ukrayna, İran gibi savaşlardan dolayı kendini bir yenileme, NATO'nun önümüzdeki dönemde NATO'ya bir görev biçme anlamında önemli. Bence daha da önemlisi olan bizim açımızdan, Türkiye açısından çok önemlidir diye düşünüyorum. Sizin de söylediğiniz gibi 22 yıl sonra biliyorsunuz Türkiye ev sahipliği yapıyor. Ama önceki dönemlere baktığımız zaman şöyle bir durum vardı. Genelde şu tabiri kullanırlardı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en büyük orduya sahip. Bu artık, bu cümle doğru ama yeterli değil. Bu Türkiye'nin bugün NATO'daki yerini gösteren bir cümle değil, onu söyleyeyim. Çünkü orada sadece böyle sayı olarak Türkiye'nin askeri

0: varlığı öne çıkıyor idi. Ama geldiğimiz nokta itibariyle artık burada şunu söylememiz gerekiyor bizim. Türkiye'nin, NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri. Büyük ülkelerinden değil. Büyük dediğiniz zaman başka bir şeyden bahsediyorsunuz. Güçlü dediğiniz zaman siz buna savunma sanayini, eğitimini, diğer alanları da katmış oluyorsunuz. Geçmiş dönemlerde NATO'nun tüketici ülkesiydi ağırlıklı olarak Türkiye. Hatta şunu söyleyebilirim. NATO içindeki, NATO da savunma sanayi üreten ülkelerin içinde en büyük pazarı Türkiye oluşturuyordu. Çünkü ordusunun büyüklüğünü göz önünde aldığımızda biraz tüketici ülke konumundaydı. Artık Türkiye NATO'nun üretici ülkesi konumuna geçti. Yani %20'lerden %80'lere savunma sanayindeki elde etmiş olduğu kapasite, eğitim, ama bunu vurgulamakta fayda var. Bu durup dururken olmadı. Evet. 2004 yılında Cumhurbaşkanımızın o dönem başbakanken aldığı Savunma Sanayi İcra Komitesi'ndeki aldığı kararın sonuçlarını bugün NATO zirvesinde göreceğiz. Daha ilginç olan ve daha önemli olan, bugün gelirken de yayına hep onu düşündüm. Biliyorsunuz savunma sanayi fuarları düzenleniyor. Geçenlerde SAHA düzenlendi İstanbul'da. Tabii ki bazı devlet bakanları geldi, hükümet başkanları geldi. Ama ilk defa NATO üyesinin, yani üyesi olan ülkelerin hükümet ve devlet başkanları savunma sanayi forumuna katılacaklar. Bir anlamda dünyada gelişmiş ülkelerin ve NATO üyesi ülkelerin Türk savunma sanayini bizatihi görebileceği bir zirve olacak. Bu çok önemli. Bugüne kadar genelde işte Afrika, işte Orta Doğu, yakın çevresine Türkiye savunma sanayi ürünlerini yoğun bir şekilde satıyor. Bunu biliyoruz. 11.
1: Hocam çok özür dilerim hemen. İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuşuyor. Hemen bir ona dönelim kısa bir şekilde.
2: 1800 kişilik bir çalışma ofisi var. Aynı şekilde çok sayıda canlı yayın yapılabilecek yer var. 40 tane montaj odası var. 2500'ü aşkın medya mensubunun burada zirveyi takip edip tüm dünyayı ve Türkiye'yi bilgilendirme imkanı olacak. Dolayısıyla Ankara çok önemli bir zirveye eşlik ediyor. Misafir konumunda olan yabancılar, devlet adamları hepsi Ankara'da en güzel misafirperverliği görecekler ve sizler de bu çalışmanın parçası olarak en güzel performansı göstereceğinize inanıyorum. Tekrar zirvenin hem NATO için, hem Türkiye için, hem de dünya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Soru cevap varsa birkaç soru alabiliriz.
3: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da birçok liderle ikili görüşmeler yapacak. Görüşmelerin mahiyetinde bölgesel ve küresel gelişmelerin de son dönemde özellikle arttığını görüyoruz. Bu kapsamda görüşmelerden ne gibi çıktılar bekliyoruz?
2: Tabii öncelikle zirve bağlamında biliyorsunuz NATO'nun gündeminde transatlantik bağın güçlendirilmesi var. Bu çerçevede NATO'nun ittifakını güçlendirerek ileriye taşınacağına dair bir iradenin burada oluşması bekleniyor. Liderler zirvede bu konuyu değerlendirecekler. Bunun yanı sıra ikili görüşmeler var. Tabii ikili görüşmelerde genellikle ülkelerin kendi ikili gündemleri söz konusu oluyor. Ancak NATO marjında olduğu için bu savunma ve güvenlik alanlarında tabii Avrupa'nın geleceği, Avrupa'nın güvenliğinin artırılması gibi konular yine bunun içerisinde olacak. Savunma harcamaları yine gündem olacak. Ülkelerin ikili gündemleri biraz tabii kendilerine has oluyor. Onu her bir görüşme için ayrı ayrı öngörmek gerekir. Ama bu yönüyle baktığımızda hem NATO'nun geleceği açısından hem de ülkelerin kendi ikili ilişkilerini tekrardan gözden geçirebilecekleri bir düzlem olacak. Cumhurbaşkanımızın da çok sayıda ikilisi olacak ve bu ikililer çerçevesinde gündemler değerlendirilecek.
4: Her bu ikili görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı Trump'la da ikili bir görüşme yapıyor. NATO zirvesi kadar önem veriliyor. O görüşmenin ana başlıklarıyla ilgili ne paylaşıldı? Sizde ana gündem ne olacak?
2: Cumhurbaşkanımızın görüşmesi tabii Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konu

0: Bunlar var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli diyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
1: Bu zirvenin sonucunda bir takım başlıkları biliyoruz ama bir sonraki döneme zemin oluşturacak en önemli birkaç karar hangisi olacak?
0: Onları zirve bildirisinde göreceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim.
3: Hocam evet, özellikle zirve sürecinde Trump ve özellikle Başkan Erdoğan'ın mesajlarının oldukça önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Bu noktada baktığımızda Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik bir sürprizim var açıklaması oldukça merak uyandırmıştı. Özellikle savunma sanayi alanındaki beklentileri de arttırdığını söyleyebiliriz bu noktada. Sizce bu görüşmede Kaan'ın motor teknolojisine ilişkin Türkiye açısından önemli bir açılımı gündeme gelebilir mi? Yine bununla beraber Trump ve Erdoğan görüşmesinde hangi başlıklar öne çıkar?
4: Tabii Amerika ile bazı sorun başlıklarımız var. Bu sorun başlıklarının çözümü ile ilgili olarak da Trump'ın yapmış olduğu, Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaben söylemiş olduğu sözler fevkalade anlamlı ve yapmış olduğu açıklamalardan da doğal olarak bir beklenti içerisine giriyoruz. Bunlardan nasıl bir netice çıkar, nasıl bir sonuçla dediği gibi bir noktaya gelir iş, ona bakmak lazım elbette. Ama burada esas meseleyi şurada da kavramak lazım. Bu NATO 3.0'ın yeni tanım çerçevesi içerisinde ya da NATO'nun gelmiş olduğu bir evre içerisinde de aramak lazım Trump'ın gelişini. Çünkü bir ortada rasyonelite var. Bu rasyonelite nedir? NATO konsepti artık tanımı değişiyor. Bu değişen yapı içerisinde en uyumlu ülkelerden birisi kim? Türkiye. Biraz evvel saygıdeğer vekilim bunları ifade etti. Yani baktığınız zaman sıradan bir modernizasyon söylemi değil buradaki söylem. İttifakın organizasyonel mantığına değiniyor, güç dağılımına değiniyor ve operasyonel reflekslerindeki yapısal dönüşme değiniyor bu 3.0 dediğimiz yapı. Ve burada da baktığımız zaman karşımıza çıkan manzara nedir? Siber saldırılar var, yapay zeka var, efendime söyleyeyim savaş sistemlerindeki yeni dönüşüm var, enerji bağımlılığı var, kritik altyapılara yönelik olarak sabotajlar ve tedarik zincirlerindeki aksamalar var dünya savaş pratikleri içerisinde. Yani son savaş pratiklerine bakıyorsunuz, Ukrayna, Rusya, Amerika, İran savaşı. Tabii bütün bunlara yönelik olarak da en hazırlıklı ülke kim? Türkiye. Bu dönüşüm yakalamış bir Türkiye. Kendi savaş sanayini, savunma sanayini ortaya koymuş, geliştirmiş, büyütmüş bir Türkiye var. Bu Türkiye'nin önlenemez yükselişi karşısında elbette ki büyük müttefikin davranışı müttefikinden ayrı bir noktada olmaktan ziyade kendisinin rasyonel menfaatleri çerçevesinde de ne yapması lazım? Bir uyumlaştırma noktasına doğru gitmesi lazım. Burada elbette ki Recep Tayyip Erdoğan'ın ufkunu, diplomasi açılımını, meselelere yaklaşımını da doğru koymamız lazım. Sayın Vekilim işte 2014 İcra Komitesi toplantısından bahsettiler. Bu zaten 2004, özür dilerim. Bu fevkalade önemli bir dönüşüm idi Türkiye açısından. Yani aradan geçen 22 yıllık süre içerisinde Türkiye muazzam büyük başarılara imza attı. Yani aslında şöyle de bakmak lazım. AK Parti ile birlikte Türkiye şu çeyrek asırda büyük bir dönüşümü de gerçekleştirmiş oldu. Bütün bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman Trump'ın zaten yaklaşımı son derece rasyonel bir yaklaşım. Bunun içerisini nasıl dolduracak? Bütün buna bakmamız lazım. Ama tabii Trump tek başına karar verici olsa muhtemeldir ki bunun içerisini tam da bizim istediğimiz gibi bir noktada dolduracak. Ama Amerikan içerisinde de bir damar var. Yani işte kongre süreçleri var. Efendime söyleyeyim, o kongre süreçleri içerisinde lobiler var. Çıkar ağları var. Bütün bunları hesaba kattığımız zaman Trump'ın kendi yapabileceği çerçevedeki maksimum yapacağını buradan anlıyoruz. Hı hı. Yani burada elbette Kaan'ın motorları da söz konusu. Katsa yaptırımları da.
3: Hocam özellikle katsa yaptırımları demişken sözünüzü biliyorum ama Türkiye bu durumda katsa kaldırırsa ne olacak? Yani ne kazanacak? kalkınca ne olacak?
4: Elbette katsanın kaldırılması Türkiye açısından fevkalade önemli. Yani bu Türkiye'yi bloke etmek için konulan şeylerden birisidir. Yani bariyerlerden birisidir. Yani önünüzdeki bariyer kalktığı zaman siz gayet tabii daha rahat hareket etme imkan ve kabiliyetine sahip olursunuz. Hı hı. Dolayısıyla da bu katsanın kaldırılması da efendim

0: F-35'in üretim süreçlerine yeniden dönmemizde, çünkü biz F-35'in ortaklarından biriydik biliyorsunuz ki, yani sonuçta bu bize hem bir üretim deneyimi kazandıran bir süreçti, hem de ciddi anlamda bir bizim bu proseslere katkımız oluyordu biliyorsunuz ki. Ama diğer taraftan da tabii F-35 dediğimiz uçaklar günümüz dünyasında artık vazgeçilmez noktaya doğru geliyor, ama biz Kaan'la zaten bu bariyeri de aştık aslına bakarsanız. Ama tabii elbette ki tekrar bütün bu süreçlerin içerisinde yer almayı da arzu ederiz. Hiçbir zaman Türkiye dışlanacak bir ülke değildir. Büyük bir ülkedir Türkiye. Böyle bir büyük bir ülke kendi gücünü ortaya koydu. Türkiye bu gücünü ortaya koyduğu içindir ki Trump bu açıklamaları yapmak durumunda kalıyor. Yani yoksa Türkiye'yi çok sevdiği için vesaire değil Trump. Güçten anlayan bir insan ve bunu da her ifadesinde belirtiyor biliyorsunuz. Her cümlesinde bunu bir şekilde ortaya koyuyor. Ne diyor? Türkiye güçlü bir ülkedir. Büyük bir ordusu vardır. Saygıdeğer bir lideri vardır. Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin olarak duygularını, düşüncelerini yine aynı şekilde netlikte ifade ediyor. Bütün dünya liderleriyle ilgili farklı değerlendirmeler yaparken özellikle Avrupa liderleriyle ilgili Recep Tayyip Erdoğan ayrı bir yere koyuyor. Bunlar tabii ki çok kıymetli hususlardır. Bunlar sizin gücünüzden neşet eden hususlardır. Eğer gücünüz olmasa Trump gibi bir adam bunu ortaya koyabilir mi? Koyamaz. Bir de uygulamış olduğunuz politikanın, dış politikanın tutarlı olmasından kaynaklanıyor. Siz 360 derece dış politika uyguluyorsunuz. Pergelin sabit ucunu Ankara'ya Ankara noktasına koyuyorsunuz ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hiçbir şekilde bundan taviz vermeden hareket ediyorsunuz. Bu da son derece saygıdeğer bir şeydir gayet tabii ki. Onun için de bu saygıdeğer politikanızın neticesinde Trump'ın yaklaşımı da nedir? Rasyonel bir yaklaşımdır. Yani bunun dışındaki bir yaklaşım zaten rasyonel olmaz. Trump gibi bir siyasetçi de buna çok önem veriyor. Yani rasyonel bir noktada kalmaya çok dikkat ediyor. Buna önem veriyor. Amerika'nın çıkarlarını o da kendi çerçevesi içerisinde ne yapıyor? Ele alıyor veya kendisinin politik başarılarını ele alıyor. Burada da Recep Tayyip Erdoğan'la ilişki Amerika açısından da rasyonel bir ilişki modelidir. Türkiye ile ilişki yine aynı şekilde. Türkiye'nin de Amerika ile ilişkilerinin karşılıklı kazanma noktasına gitmesi rasyoneldir.
1: Evet. Hocam bu noktada hemen savunma sanayinin yanı sıra özellikle arabuluculuk konusuna da değinmek istiyorum ama Sayın Vekilim'le bu konuyu değerlendirmesini rica edeceğim. Özellikle arabuluculuk diplomasisiyle uluslararası krizlerde önemli roller üstlenen Başkan Erdoğan için bu noktada baktığımızda Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'nin elini ne yönde güçlendirir bu durum? Hem bunu sormak isterim özellikle, hem bu diplomatik birikim aslında zirvenin sonuçlarına nasıl yansır? Nasıl görürüz biz bunu?
2: Şimdi aslında bu zirveye bu kadar önem verilmesinin diğer nedenlerinden bir tanesi de budur. Türkiye'nin tehditleri karşılama ve sorunlara çözme kapasitesi buraya yansıyacak, NATO zirvesine yansıyacak. Bizim uzun süredir yakın çevremizde gütmüş olduğumuz dış politika, burada kastettiğim buna Libya ekleyebilirsiniz, Suriye ekleyebilirsiniz, Irak'ı, Karabağ'ı ekleyebilirsiniz, Ukrayna'yı, en son İran savaşı konusunda Türkiye'nin tavrını baktığımızda dünya şunu gördü, tabi başta müttefikler olmak üzere, ya Türkiye geçmişteki Türkiye değil artık. Türkiye'nin tehditleri karşılama kapasitesi bizim çok çok üzerimizde demeye başladılar. Sorun çözme kapasitesi çok güçlü olduğunu gördüler. Mesela Ukrayna konusunda hatırlayalım, tahıl krizi ve diğer girişimleri Türkiye'nin. Hakeza İran savaşı konusundaki tavrına baktığımız zaman bu NATO zirvesi Türkiye'yi şuraya oturtuyor. Vazgeçilmez ülke noktasına getiriyor. İhtiyaç duyulan ülke konumuna getiriyor. Eğer siz bir zirvede veya içinde bulunduğunuz ittifak içinde sürekli talep eden ülkeyseniz herkes biraz sırtını döner ve uzak kalır. Ama sorun çözme kapasitesi ve tehditleri karşılama kapasiteniz güçlü ise herkes sizin etrafınızda toplanmaya başlar. Sizinle birlikte hareket etmeye başlar. Türkiye'nin son yıllarda birilerine rağmen, baskılamalara rağmen 2013 yılından bu yana hem içeriden hem dışarıdan bu Türkiye üzerindeki sistematik baskıya rağmen Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu, Sayın Cumhurbaşkanımızın burada sağlam iradesi çok önemli. Bunu vurgulamamız gerekiyor, onu söyleyelim. Durup dururken olan bir şey değil bu. Yani sizi bir konjonktür, bazen diyorlar işte konjonktür sizi buraya getirdi. Konjonktür sizi getirmez. Siz konjonktürü ortaya koyarsınız. Ve hem sağlam irade hem de siyasi istikrar Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Şimdi NATO içine baktığınız zaman özellikle Avrupa ülkelerinin hem savunma sanayindeki veya sanayideki yaşlanma, geri kalmışlık, eskime diyelim daha doğrusu, hem de nüfustaki biliyorsunuz yaşlanması var. Bunlar bunu yaşarken bir düşüş yaşarken

0: yaparken Türkiye elektronik harp sistemlerinde göz kamaştırıcı şekilde kendini ortaya koyması, ürettikleri ürünleri sahada uygulaması. Yani siz onu uyguladığınız zaman evet ya bakıyorsunuz bu Türkiye bu işi yapıyor demek zorunda kaldılar. İsteyerek bunu kabullenmediler. Kabul etmek zorunda kaldılar. Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu kapasite ve insan kaynağı çok çok önemli. Bununla birlikte NATO'da ihtiyaç duyulan ülke konumuna geldi. Siz ihtiyaç duyulan ülke konumuna geldiğinizde sizin etrafınızda toplanırlar. Ben bu zirveyi şöyle iki cümleyle özetleyecek olursam şu şekilde tanımlıyorum. Bir, Türkiye'nin bölgesel etkili aktör olma potansiyelinin küresel anlamda yansıması, küresel bir oyuncu olarak da Türkiye'nin sahneye çıkması olarak yorumluyorum. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu NATO zirvesiyle birlikte Türkiye artık küresel bir oyuncudur. Bunu birileri görmeyebilir. Şunu net şekilde söyleyeyim. Bunu kim anlar biliyor musunuz? Türkiye'ye ihtiyaç duyanlar anlar. Fakat Türkiye'nin yakalamış olduğu bu küresel oyuncu potansiyeli, tabii bu biliyorsunuz kapasite ile olan bir şey, sağlam irade ile olan bir şey. Bunu Newsweek dergisine veya Avrupa'nın bazı gazetelerine ve dergilerine aman Türkiye'de şunları şunları yapmayın diye yazı yazanların bunları Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı anlama potansiyeli yok. Oraya şöyle bir sırtımızı dönmemiz gerekiyor. Biz sırtımızı dönüp Türkiye'nin bu yürüyüşü sürdürmesi çok önemli. O açıdan NATO zirvesi son cümlem olsun. Türkiye'nin küresel oyuncu olduğunu net bir şekilde ortaya koyacak. Zaten o toplantıda liderlerin, NATO liderlerinin hem Türkiye konusundaki tavrı hem Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişki tarzına baktığınız zaman bunu göreceksiniz.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Vekilim. Sayın Avşar sağ olun, teşekkür ederim. Başkent'te gerçekleşecek tarihi zirveye aslında yine saatler kaldığını söylemek mümkün. Yarın dünyanın gözü Türkiye'nin başkentinde Ankara'da olacak. Biz de yine konuklarımızla NATO zirvesi başlamadan önce birçok konuyu değerlendirdik ve yine değerlendirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki bültenimizde yeni konuklarımızla NATO zirvesinin farklı bakış açılarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi söz tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım.
2: Arzu teşekkür ediyorum. Külliye'de NATO zirvesi için hazırlıklar tamam. Mert Acaleoğlu konuyla birlikte o noktada. Mert hemen sözü sana bırakalım.
3: Teşekkürler Cansu Elbacı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de yayınlarımız devam ediyor. Değerli bir isim var yanımızda. Sinan Burhan, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkür ediyorum. Şimdi yarın önemli bir gün. Artık sona doğru geldik. Uzunca bir hazırlık süreci. Ben direkt şöyle başlamak istiyorum. Türkiye'nin NATO'daki rolü aslında net bir şekilde son dönemde çok daha görülmüştü. Bununla başlayalım. Türkiye'nin NATO'daki rolünü nasıl değerlendirirsiniz? Neler bekliyor bizi?
4: Tabii tarihi bir toplantı Türkiye'de yapılıyor. Bundan 22 yıl kadar önce İstanbul'da yapılmıştı. Ardından da Ankara'da önemli bir toplantı gerçekleşiyor. Bugüne kadar biz bu toplantılarda daha çok magazine yönlerini konuştuk. Yani Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte Macron nerede koşacak? Trump işte hangi otelde kalacak? Vesaire. Bütün bunları konuştuk ama artık işin magazin kısmı geçti. İşin realitesine doğru gidiyoruz. Şimdi bölge gerçekten yanıyor. Yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı. Daha İran'la ilgili ABD-İsrail-İran arasındaki süren savaş. Öte yandan Çin faktörü NATO'nun önemini çok çok artırıyor. Bu noktada böylesine bir zirvenin Türkiye'de yapılıyor olması fevkalade kıymetli ve değerli. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi. Niye kıymetli, niye değerli? Şimdi Trump biz NATO'dan işte çekilebiliriz ya da ne bileyim NATO bizim için eskisi kadar bir anlam ifade etmiyor dediği bir dönemdeyiz. Öte yandan NATO harcamalarının Avrupa Birliği ülkeleri tarafından karşılanması hatta oranlarının yükseltilmesi gerektiğini söylediği bir dönemdeyiz. Rusya savaşı, bölgesel savaşın olduğu bir dönemdeyiz ve bu noktada Türkiye'nin jeopolitik gücü, jeostratejik gücü, askeri gücü, askeri kapasitesi son dönemde savunma alanında almış olduğu mesafeler Türkiye'yi vazgeçilmez ve önemli kılıyor. Şimdi bugün Avrupa'da en çok tartışılan konu şu, Avrupa'nın güvenliği nereden başlıyor? Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den başlıyor. Bu çok net bir biçimde anlaşıldı.

0: Rusya Ukrayna'daki savaşı kazandığı takdirde bir sonraki hedefinin Paris olmayacağını, bir sonraki hedefinin Berlin olmayacağını kestirmek mümkün değil. O yüzden sürekli Türkiye'yi dışlayan, Türkiye Avrupa Birliği'nin bir parçası olamaz diyen Avrupalı liderlere de buradan seslenmek lazım. Onlar da bu toplantının önemini anlamalıdırlar. Bakın, Rusya tehdidi halen devam ediyor. Hatırlayın, Doğu Almanya'ya kadar gelmiş bir Rusya vardı. Doğu Almanya, Batı Almanya. O komünizm Sovyet Rusyası çerçevesinde Batı Rusya'nın hegemonyası altındaydı. Bugün Avrupa'nın bir askeri gücü yok. Ordusu yok. Bakıyorsunuz, ciddi bir birlikteliği yok. Nüfusu yaşlanıyor. Mert Bey, yaşlı bir Avrupa var. Sonra teknolojinin, üretimin batıdan doğuya kaydığını görüyoruz. O zaman kritik nokta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem Batı ile hem Doğu arasında bir geçiş güzergahında olan bir ülkedir. En büyük askeri güç Türkiye'dir. NATO'nun en büyük ikinci ordusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Dolayısıyla da Avrupa artık gerçekleri görmek zorundadır ve bu toplantıda bunu görecektir. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ise Trump niye bu toplantıya katılıyor biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomatik ferasetinin de dışında şöyle bir durum var Mert Bey. Bakın, iki ay boyunca İran'la bir savaş yaşadılar değil mi? Ne diyordu Trump? Bir hafta içerisinde rejimi değiştireceğiz. Başka nükleer altyapı yok edeceğiz. Başka balistik füzeleri yok edeceğiz. Vekil güçleri yok edeceğiz. İran'ı tabiri caizse bir haftada dize getireceğiz. Ne oldu? Hiçbir şey yapamadılar. Bakın, yıllardır ambargo içerisinde olan, silah noktasında ambargoya uğramış, ekonomi ambargoya uğramış bir İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri bu kadar yüksek savunma sanayine sahip olmasına rağmen iki aylık süre zarfı içerisinde mesafe alamadılar. Niye alamadılar? Çünkü kara harekatı yapamadığınız bir savaşta başarılı olamazsınız. Geliyorsunuz, şehirleri bombalıyorsunuz. Geliyorsunuz, gemileri bombalıyorsunuz. İşte tren altyapısını bombalıyorsunuz. Fiber altyapıyı bombalıyorsunuz ama kara savaşına giremezsiniz. Hark adasını işgal edeceklerdi. Ne oldu? Edemediler. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle bu NATO'nun bu halde önemli hale gelmesi bir sonucu da budur. Yani ABD, ben öyle NATO'dan vazgeçiyorum diyordu ya Trump. NATO bizim için önemli değil diyor diyor. Hayır. Ne oldu? İran'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin kapasitesi ortaya çıkınca NATO'nun önemi iyice ortaya çıktı. Bugün İran'da Amerika Birleşik Devletleri kaybetmeseydi değerli Mert Bey, İran'da kaybetmeseydi, kaybetti mi? Evet, kaybetti. Çünkü 5 tane madde saymıştı. 5 maddenin hiçbir tanesini gerçekleştiremedi. Böyle olunca da gücünü kaybetmiş bir Amerika Birleşik Devletleri bugün NATO'nun ne kadar önemli olduğunu anlamış durumda. Bir başka önemli nokta daha söyleyelim. Arkadaşlar, NATO 3.0 diyoruz değil mi? Niye NATO 3.0 diyoruz? İşte birincisi Soğuk Savaş döneminin NATO'su. İkincisi 11 Eylül saldırılarından sonra ortaya çıkan NATO. Üçüncüsü de Çin ve Rusya'nın gücü karşısında NATO. Arkadaşlar bakın, şunu çok net artık görüyoruz. Çin gümbür gümbür geliyor.
1: Aslında Trump şunu söylüyor, Rusya ile çok uğraşmayın, Çin'e yönelmeyin.
0: Çok net Mert kardeşim. Bakın şimdi ya, artık Çin bir matematik diliyle konuşuyor değerli kardeşim. Ben sana söyleyeyim. Çin diyor ki işte 1000 tane diyor uçak ürettim. İşte bilmem 100.000 tane araba ürettim. Bilmem şu kadar nükleer güce sahibim. Şu kadar atıyorum fabrika kurdum. Şu kadar ağır sanayiye sahibim. Ya üretilen ürünlerin %80'i Çin'de değerli kardeşim. Silah sanayi Çin'de. Dolayısıyla da böyle bir atmosfer içerisinde Çin tehdidine karşı da Türkiye'nin önemi artmıştır. Ha, Türkiye ABD'nin ileri karakolu olacak elbette değildir. Eski Türkiye yok. Türkiye eşit, adil, dengeli bir Türkiye'dir. Bir taraftan Avrupa Birliği'ne karşı denge, bir taraftan ABD'ye, bir taraftan Rusya, bir tarafta Çin. Ama biz eğer Batı blokunun bir

0: parçası isek, ABD Avrupa Birliği Çin gerçeğini de görmemiz gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Sinan Burhan değerli görüşlerini paylaştı. NATO zirvesine son bir gün kaldı. Bizlerin de buradaki çalışmaları devam ediyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. Bu arada sıcak bir son dakika gelişmesi var. Casusluk davası ile ilgili yeni bir gelişme. İmamoğlu ve 3 sanığın tutukluluğunun devamının istendiği yönünde mütalaa açıklandı. Devam edelim. NATO savunması ve caydırıcılığının merkezinde yer alan 5. madde bir müttefike düzenlenecek saldırının tüm ittifaka düzenlenmiş sayılacağını öngörüyor. Ancak kağıt üzerinde son derece etkili gözüken bu madde sıklıkla göz ardı edilen önemli bir detayı da içerisinde barındırıyor. Peki NATO'nun temel taşlarından olan 5. madde hangi durumlarda tetiklenebiliyor? Detayları izleyelim.

0: Tehditler nereden gelirse gelsin, 32 müttefik ülkenin tamamı 5. maddenin getirdiği sorumlulukla birbirini korumaya hazırdır.
1: Avrupa'nın Doğu Bloğu da artık yalnız değil. Bu ittifaka katılan her yeni demokrasi 5. maddenin sarsılmaz koruması altına girmektedir.
2: 5. madde Sovyet tehdidine karşı ittifakımızın can damarıdır ve bu konuda tek bir geri adım tüm özgür dünyanın çöküşü demektir.
3: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Dünya tarihinin en büyük askeri ittifakı NATO'nun kalbinde işte bu meşhur felsefe yatıyor. ...4 Nisan 1949'da ABD'nin başkenti Washington'da imzalanan NATO kuruluş anlaşması... ...üyelerin tamamına kolektif güvenlik vaat eden 5. madde üzerine inşa edilmiş durumda.
1: Bu antlaşmayla gelecekteki olası bir saldırgana karşı net bir barikat kuruyoruz. Eğer taraflardan birine saldırırsanız karşınızda hepimizi bulursunuz.
3: NATO'nun kağıt üzerindeki en büyük caydırıcılık gücü 5. madde bir üyeye yapılan saldırının tüm ittifaka yapılmış varsayılacağını öngörüyor. Kritik maddenin anlaşmadaki tam metni ise şu şekilde.
0: Taraflar, üye devletlerden herhangi birine yapılacak silahlı bir saldırının tüm ittifaka yöneltilmiş sayılacağını ve kolektif meşru müdafaa hakkını doğuracağı hususunda mutabıktırlar. Dolayısıyla böyle bir silahlı saldırı halinde taraflar güvenliği tesis etmek amacıyla askeri güç kullanımı dahil gerekli gördükleri tüm önlemleri alarak saldırıya uğrayan devlete derhal yardım etmekle yükümlüdür.
3: Ancak ittifak üyesi 32 ülkeye güvence veren bu maddede sıklıkla göz ardı edilen bir detay gizli. İki kelimenin tüm bağlamı değiştirdiği metindeki gerekli görülen ifadesiyle saldırıya uğrayan müttefike yapılacak yardımların kapsamı egemen devletlerin takdirine bırakılıyor.
2: NATO'nun 5. maddesine hala bağlı mısınız?
1: Bunu nasıl tanımladığınıza bağlı. 5. madde çok farklı şekillerde yorumlanabilir. Bunu biliyorsunuz değil mi?
3: Yani 5. madde bir üye ülkeye saldırı yapılması durumunda müttefiklerin otomatik olarak savaş ilanında bulunacağı anlamına gelmiyor. Devletler saldırı altındaki ülkeye yardımda bulunmakla yükümlü olsa da bunu askeri zeminde gerçekleştirmek zorunda değil. Bu maddenin hangi senaryolar halinde hayata geçirilebileceği de netliği bulunmayan kritik detaylar arasında.
2: Bir ülkenin yabancı bir ülkedeki büyük elçiliğine yapılacak bir saldırı NATO'nun 5. maddesini tetikler mi?
0: 5. maddenin ne zaman ve nasıl tetikleneceği konusunda her zaman muğlak kalmaya çalışıyoruz.
3: NATO'nun 77 yıllık geçmişine bakıldığında 5. madde sadece bir kez tetiklendi. 11 Eylül 2001'de tarihinin en ölümcül terör saldırısıyla sarsılan ABD, ya bizimlesiniz ya da karşımızdasınız diyerek ittifaka net bir mesaj gönderdi.
1: Bu gece dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimize sesleniyorum. Amerika'ya yapılan bu saldırı özgür dünyanın tamamına yapılmıştır. NATO tarihinde ilk kez 5. maddeyi devreye sokarak yanımızda durmuştur.
3: Hafızalara kazınan o çağrı sonrası NATO uçakları ABD için havalanırken, Orta Doğu'da yıllar sürecek kanlı bir kaosunda fitili ateşlendi.

0: üzerindeki 5. maddenin arkasına saklanarak güvenliğimizi tehdit edenler bilmelidir ki Rusya kendi egemenliğini ve çıkarlarını korumak için hiçbir askeri önlemi almaktan çekinmeyecektir.
1: 5. madde kağıt üzerinde herhangi bir Avrupa ülkesine yapılacak saldırının tüm ittifaka yapılmış kabul edileceğini öngörüyor. Ancak akıllardaki en önemli soruysa şu: Washington, Paris ya da Berlin, Baltık ülkelerine yönelik olası askeri bir operasyon karşısında Rusya ile doğrudan ve nükleer risk taşıyan bir savaşı göze alabilecek mi?
2: Avrupa için 5. madde soyut bir diplomatik metin değil, bir varoluş mücadelesidir. O ilk kurşunda herkes yanımızda olmak zorunda.
1: İttifaktan yükselen her bir karış toprağımızı savunacağız çıkışları slogana dönüşmekten öteye gidebilecek mi?
0: 1 milyardan fazla insanımızın refah ve özgürlük içerisinde yaşayabilmesi için ittifakın her santimini korumaya muktediriz ve her zaman da öyle kalacağız.
1: İşte bu belirsizlik NATO'nun önümüzdeki dönemlerde karşı karşıya kalabileceği en hayati sınav olarak görülüyor. ...32 uluslu yapısıyla zorlu siyasi süreçlere göğüs germek zorunda kalan ittifak, böyle bir saldırıya net yanıt vermemesi halinde çok hızlı bir şekilde tarihe karışabilir.
0: Orta Doğu'da verdiğimiz mücadelede bizi yalnız bırakan Avrupalı müttefiklerimiz, yarın bir gün kendileri yardıma ihtiyaç duyduğunda arkalarında Amerikan ordusunu bulamayacaklarını iyi bilmelidir.

0: Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altında yön ne olacak? Altındaki 4 haftalık düşüş serisi sona mı erdi? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci ve konu aktardı.
1: Evet, haftanın ilk iş günündeyiz. Peki piyasalar nasıl bir açılış yaptı? Altında son durum ne? Ve diğer yatırım araçlarını da tabii ki konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum, finans analisti İslam Memiş var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
2: Sizler de hoş geldiniz.
1: Efendim haftanın ilk iş günündeyiz. Peki piyasalar nasıl bir açılış yaptı? Hem altın hem de diğer yatırım araçlarında son durum nedir?
2: Haftaya iyimser bir başlangıç yaptık. Yatay bir seyir var. Bu hafta zaten küresel piyasalarda açıklanacak önemli bir veri akışı yok. Sadece çarşamba akşamı FED form tutanakları var. Buradaki açıklamalar da FED'in faiz kararında bir ipucu verecek. Ama bütün dünyanın gözü kulağı Ankara'da, NATO zirvesinde olacak. Buradaki açıklamalar, buradaki anlaşmalar çok önemli olacak. Küresel piyasalar için, küresel borsalar için çok önemli olacak. Borsa İstanbul Üzeri Endeksi haftaya yine primli başladı. %1.20'lik artış var. 14.500-14.600 puan aralığında dalgalanıyor. Döviz kurları stabil, sakin. Altın ve gümüş geçen haftayı yükselişle tamamlamıştı. Şu anda kar satışları var. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.164 dolar seviyesinde. Yine 4.058-4.200 dolar aralığını kısa vadede takip edeceğiz ama yine 4.200 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıkça 4.300-4.400 dolar seviyelerini teknik olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Gram altın TL fiyatı 6.300 lira seviyesinin üzerinde haftayı tamamlamıştı. Şu anda kar satışıyla birlikte 6.290 lira seviyesinde yatay bir hafif satıcı bir seyirle haftaya başladı. Burada 6.200-6.400 lira aralığını bu haftanın üzerinde takip ediyor olacağız. Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 62,5 dolar seviyesinde. Burada 60-70 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Bir toparlanma gelebilir gümüş tarafında. Bu da 68 devamında 70 dolar seviyesini gündeme getirir. Brent petrolün varil fiyatı şu anda 71 dolar seviyesinde satıcılı haftaya başladı. Burada 73-74 dolar seviyesine kadar bir tepki alımı ama devamında tekrar 70 dolar seviyesinin altını görebiliriz. Yani 68 dolar seviyesine kadar petrol fiyatlarında bir geri çekilme bekliyoruz bu haftanın özelinde. Bu da pompa fiyatlarına indirim olarak yansır. İlk önce yarın bir yeni bir zam haberi ama devamında tekrar indirim haberi gelmesini bekliyoruz. Kripto para piyasasında yatay bir seyir var. Burada 63.090 dolar seviyesi var. Burada da yine 60-68 bin dolar aralığını teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz. Çarşamba gününe kadar kar satışı ama çarşambadan sonra tekrar pozitif görünüm devam eder diye tahmin ediyoruz.
1: Çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
2: Şu anda piyasalarda özellikle borsa tarafındaki geri çekilmelerin, kar satışlarının alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Bu haftanın üzerinde yine Borsa İstanbul Endeksinde yeni NATO anlaşmaları borsa tarafını pozitif yönde etkiler.

0: 14.600, devamında 14.800 puan seviyesine kadar bir yükseliş bekliyoruz. Yani borsa tarafında biz biraz daha iyimser olduğumuzu söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı Finans Analisti İstan Memiş'e teşekkür edelim ve sözü size bırakalım.
2: Balıkesir ve Kütahya'da alevlerle mücadele vardı. Her iki ildeki yangınlar kontrol altına alındı.
3: Kıvılcımla başladı, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçelerinde arazide çıkan yangınlar ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan seferber oldu. Kepsut ilçesindeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapıldı. 6 Eylül ilçesindeki yangını ise kontrol altına almak kolay olmadı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler çok sayıda büyükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftliğe sıçradı. Ekipler iş makineleriyle yangına müdahale etti. Enerji ve iletişim araçlarının da zarar gördüğü yangın bölgesinde ekiplerin çalışmaları sürüyor. Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Kızılkoltuk köyündeki bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki ormanlık alana sıçradı. 11 arazöz, 2 helikopter ve yaklaşık 100 personelle müdahale edilen yangında 3 hektar alan zarar gördü.
2: Aydın'ın Didim ilçesinde denizde keyifli vakit geçirmek isterken rüzgarın aziziğine uğrayan küçük bir çocuk deniz yatağıyla denizin açıklarına doğru sürüklendi. Çevredekilerin yardım çağrısı üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri çocuğu kurtardı.
4: Hiç korkma. Abi şimdi suya gelecek senin yanına.
3: Denizde eğlence kabusa dönüştü. Küçük kız deniz yatağıyla açıklara sürüklendi. Faciadan dönülen olay Aydın'ın Didim ilçesinde yaşandı. Deniz yatağında eğlenen küçük kız rüzgar ve akıntının etkisiyle kıyıdan uzaklaşmaya başladı. Kısa sürede açık denize sürüklendi. Durumu fark edenler 112 acil çağrı merkezini arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye acil kodla sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipler küçük kıza kısa sürede ulaştı.
4: Hiç korkma. Abi şimdi suya gelecek senin yanına.
3: Denizden güvenli şekilde alınan çocuk kıyıya getirilerek ailesine teslim edildi ve herkes rahat bir nefes aldı.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında beklentilere paralel geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84'te beklentilerin altında gerçekleşti. Mayıs ayında çekirdek enflasyon %30,44 seviyesindeydi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin Radyosu A Haber Radyo. Reklam.
9: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
10: herkese iyi gelecek. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
12: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum, bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
4: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz. 6 yıl.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalıktır.
10: Halk arasında SARA olarak da bilinen epilepsi hastalığı büyük nöbetlerin aksine dışarıdan fark edilmesi zor olan belirtilerle tanı konulmasını geciktirebiliyor.
9: Epilepsi hastalarımız yeterli dozlarda tedavi aldıklarında güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürebilirler.
10: Her çocukta farklı belirtilerin görülebileceğini ifade eden çocuk nöroloji uzmanı Profesör Doktor Betül Kılıç, ailelerin dikkat etmesi gereken gizli sinyalleri anlattı.
9: Bazı hastalarda büyük nöbetler dediğimiz kollarda, bacaklarda kasılma, sıçrama, titreme şeklinde nöbetler varken bazı nöbetler çocuklarda gözden kaçabilecek bulgularla da gelebilir. Mesela ani okul başarısında düşüklük, dalgınlık nöbetleri. Sabah kalktığında dilde ısırma, kanama ağız içerisinde, fark edilmeyen yaralanmalar.
10: Kılıç nöbet anında yapılması gerekenleri de söyledi.
9: Sakin olup aile bireylerinin çocuğu yan pozisyona almaları çok değerli. Bu pozisyonda çocuğumuzun hava yolu açık kalmış olacak. Bu nedenle ağız içerisinde herhangi bir yabancı cisim sokmalarına, ellerini ağızlarına koymalarına gerek yok. O sırada üzerine su dökme, kolonya dökme gibi yanlış davranışlar ya da çocuğu küvete alma gibi yanlış davranışlar da bulunulmamalı açıkçası.
10: Epilepsi nöbetlerini önlemede düzenli yaşamın önemine değinen Kılıç, uykusuzluk ve ilaç düzensizliğine dikkat çekti.
9: En önemli hatırlattığımız husus ise uykusuz kalmaması. Uykusuzluk nöbetleri tetikleyecektir. Her türlü nöbeti tetikleyebilir. Bir diğer husus, ilaçları uygun dozlarda, uygun saatlerde vermek ve ilaç dozlarını atlamamak.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Biz bu yıl kuruluşumuzun da yıl dönümü olan 13 Temmuz, Temmuz ayı. Dolayısıyla bununla da bağdaştırarak Temmuz

0: Temmuz ayının ilk haftasını bağımlılıkla mücadele farkındalık haftası ilan ettik.
1: Türkiye'nin teknoloji ve savunma üssü Havelsan, çalışanlarının sağlığı için harekete geçti. Kurum, bağımlılıkla mücadelede Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay'la el ele verdi. Protokol kapsamında 2800 Havelsan personeline ve ailelerine tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığına karşı eğitimler verilecek. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de bu çalışmanın Türkiye'ye örnek olacağını belirtti.
2: İnşallah bu çalışma örnek bir çalışma olacak ve bu çalışma burada kalmayacak.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.

0: Haber. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 12 yaptık. Dördüncü saat dilimine hemen başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 36. NATO zirvesi için Türkiye'ye geliyor. Trump'ın Ankara programının detayları da belli oldu. Peki Trump-Erdoğan görüşmesi yarın saat kaçta olacak? Bu başlıkların, bu soruların yanıtlarını alacağız. Ankara'da Şener Çetin'le Hasan Can Türkeş hazır. Bu saat itibarıyla da bizi bekliyorlar. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
1: Hoş bulduk. Başkentte NATO zirvesi heyecanı yaşanıyor. Kritik zirveye ise artık az bir zaman kaldı. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Elbette 32 üye devletin liderlerini ağırlayacak başkent Ankara. Bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump da yer alıyor. Bu üyelerin arasında tabii Trump'ın programı da belli oldu. Bu minvalde Trump 7 Temmuz tarihinde Türkiye'ye gelişinde ilk önce başkentte Anıtkabir'i ziyaret etmesi bekleniyor. Bunu ifade edelim. Akabinde de elbette saatler 14-15'i gösterdiğinde bir karşılama programı olacak. Bu karşılamanın ardından da yine Trump'ın özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanması bekleniyor. Bir resmi tören düzenlenmesi bekleniyor. Bu anlamda saatler 15-15'i gösterdiğinde de Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında ikili bir görüşme gerçekleştirilecek ki bu görüşmede oldukça önemli. Şunun da altını çizelim. Özellikle ABD tarafından yaklaşık 17 yıl sonra Türkiye'ye yönelik ilk ziyaret olduğunu da söyleyelim. 19 kapsamında bir akşam yemeği de tertip edilecek. Tabii program bu şekilde, oldukça yoğun bir program var. Tabii savunma sanayi anlamında da önemli projelere de imza atılacaktır. Bu projeler kapsamında diğer yandan da en dikkat çekici noktalardan bir tanesi de NATO kapsamında işte görmüş olduğunuz bu TOGG'un özel tasarımı olan limuzin versiyonu araçlar dikkat çekiyor. Başkent sokaklarında an itibariyle bu araç
2: canlı ay yıldızlı bayrağımızdan
1: canlı ay yıldızlı kırmızı ve beyaz görünümlü bir TOGG araçları
2: hemen şöyle kapısını da açtığınızda içine bir baktığınızda da İşte bu araçlar delegasyonları, protokolü ve basın mensuplarını özellikle
1: ulaşım noktasında hizmet sağlayacak. Konuklar bu araçlara bindiği zaman da işte bu akıllı ekranlarda ilk olarak yine o şanlı bayrağımızın resmini görecekler. Bu araçlara bindiklerinde bunu ifade edelim. Yaklaşık 10 adet var bu araçlardan. TOGG 1, TOGG 2, TOGG 3 şeklinde sıralandı arka kısma doğru. İşte bir tanesi bu kırmızı beyaz görünümlü araçlar. Diğer yandan arkada bu araçların devamı niteliğinde olduğunu söyleyelim. Yine buradaki limuzin versiyonu aracında rengi biraz daha farklı. Görmüş olduğunuz gibi burada da turkuaz renkleri görebiliyoruz. Aslında bu motiflerde özel bir motif

0: olduğunu söyleyelim. Selçuklu motifinden esinlenmiş bir görünümle kaplandığını söyleyebiliriz bu araçların. Tabii diğer yandan baktığımız zaman normal T10X'in farklı bir versiyonu, limuzin versiyonu, buradaki kapıları yok ama güvenlik anlamında da oldukça tüm önlemlerin alındığını söyleyelim ki hani hem emniyet kemerleri mevcut, yine üst noktalarda tutamakları mevcut. Buraya delegasyonlar bu araçlara bindikten sonra güvenli bir şekilde ulaşımları kesintisiz bir şekilde sağlanacak. Başkent sokaklarında aslında bu araçları görmüştük daha öncesinde. Protokole hizmet vereceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı ki o iddialarda aslında bugün ortaya çıkmış oldu. Bu araçlar devlet protokolü ve basın mensupları tarafından kullanılacak. Yaklaşık 3000'lik de bir basın ordusunun Ankara'da NATO zirvesi kapsamında görev alacağını söylemek mümkün. Sadece bu araçlar Türkiye'de değil, uluslararası arenada da bu minvalde büyük bir proje kapsamında boy göstermiş olacak. Dolayısıyla başkent Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları tamamlandı. Trump'ın programını detaylarını aktarmıştık. Ve o zirve kapsamında da işte bu özel araçlarda yine vatandaşların, protokolün, basın mensuplarının hizmetinde olacak diyelim. Ve bu özel görüntülerle yayınımızı size bırakalım.
1: Tarihi NATO zirvesini 3000'e yakın gazeteci ve binlerce delegasyon takip edecek. Esenboğa Havalimanı'nda şu an yoğunluk var mı? Bu sorunun yanıtını alacağız. Abdullah Ünver bizi bekliyor. Hoş geldin yayına. Detayları senden dinleyelim.
2: Evet, hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Tarihi NATO Liderler Zirvesi'ne artık sayılı saatler kaldı. Biz de şu anda Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndayız. Güvenlik önlemleri her geçen saat gitgide daha da fazla artırılıyor. Evet, dediğim gibi yarın başlayacak NATO Liderler Zirvesi. Biz de Ankara şehir merkezinden havalimanına kadar olan yolda her 30 metrede bir polis gördüğümüzü söyleyebiliriz. Güvenlik önlemleri üst seviyede ve havalimanına giden yolda NATO'ya üye 32 ülke bayraklarının asıldığını söyleyebiliriz. Esenboğa'da yoğunluk başladı. Sabahtan itibaren yabancı devlet bakanları Esenboğa'ya inmeye başladı. Yoğunluk her 10 dakikada bir uçakların Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptığını söyleyebiliriz. Evet, şu anda kameraman arkadaşım Uğur Koçak görüntüleriyle size onları ekranlara getiriyoruz. Bakın, havalimanı girişinde ekipler farklı noktalarda adeta adım başı polis olduğunu söylemek mümkün. Esenboğa'da da uçuş kısıtlamaları da olacak, ondan da bahsedeyim. 7 Temmuz 2026 yani yarın saat 10 ila 18 saatleri arasında Esenboğa sivil uçuşlara kapalı olacak. 8 Temmuz'da saat 14'te 21 saatleri arasında Esenboğa'da uçuş kısıtlaması olacak. Dediğim gibi birçok devlet bakanı şu anda gazetecilerle beraber bugün sabahtan itibaren Ankara'ya inmeye başladı. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet ve hükümet başkanı, 100'e yakın dışişleri ve savunma bakanı, çok sayıda üst düzey diplomatlar, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı konuk NATO zirvesi için Ankara'ya bugün artık gelmeye başladılar. Esenboğa'da da trafik her geçen saat yoğunlaşıyor. Dediğim gibi her 10 dakikada bir uçakların Esenboğa'ya indiğini söylemek mümkün. Biraz önce de Avustralya'yı zirvede temsil edecek olan Savunma ve Sanayi ve Pasifik İşleri Bakanı Patrick Conroy ile beraberindeki heyette Esenboğa'ya iniş yaptı. Tabii ki dünya basından da oldukça yoğun ilgi olacak zirveye. 3000 yabancı basın mensubu Ankara'da bu önemli zirveyi takip edecek. Televizyon ekipleri, foto muhabirleri, dijital medya temsilcileri Ankara'dan yayın yapacaklar. Bu rakam tabii NATO zirveleri arasında bugüne kadar görülen en yüksek uluslararası basın katılımı olduğunu söyleyebiliriz. Uluslararası medya merkezi de Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde olacak. Basın mensupları da işte o 3000 yabancı basın mensubu Ankara'dan dünyaya NATO Liderler Zirvesi izlenimlerini aktaracak. Dediğim gibi Esenboğa'da her geçen saat yoğunluk artıyor. Yabancı heyetlerin uçakları Esenboğa'ya inmeye başladı diyelim ve sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım.
1: Külliye'de NATO zirvesi için hazırlıklar tamamlandı. 32 liderin katılacağı NATO zirvesinde hangi başlıklar masada olacak? Külliye'de son durum ne? Muhabir arkadaşım Mert Hacıalioğlu konuyla birlikte bizi bekliyor. Mert, hoş geldin yayına. Söz sende.
3: Teşekkürler Cansu Elbacı. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geri sayım devam ediyor. Hazırlıklar da sona gelindi. Heyetler gelmeye devam ediyor. Yarın da liderleri göreceğiz. Bahsettiğiniz gibi değerli bir konuğum var.

0: Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün yanımızda. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Sayın Akgün, özellikle Türkiye'nin son olarak ev sahipliği yapmış olduğu NATO zirvesinden bugüne aslında bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. 2004'te Türkiye ev sahipliği yapmıştı. O zaman dünya ve bölge nasıldı? Şu an nasıl? Neden kritik NATO zirvesi diyoruz özellikle? Şu an gerçekleşecek olan bu zirveye neler söylersiniz?
1: Mert, bu sorunun yanıtını vermek için bu zirve boyunca çok sık duyacağımızı tahmin ettiğim birkaç tanımın içine açmak gerekiyor. O düşüncedeyim. NATO 1.0, NATO 2.0, NATO 3.0. Şimdi bu zirvenin önemi, NATO'nun, ittifakın 2004'e göre bir kabuk değiştirme dönemine denk gelmesi. Arzu edilen bu, hedeflenen bu. Olur mu, olmaz mı, bunu zaman içinde göreceğiz. Bu zirvenin sonundaki sonuç bildirisi bir takım şeyleri bize gösterecek. Şimdi 2004 yılında NATO 2.0 vardı. Şimdi hedef 3.0. Nedir bunlar? Genellikle arabaların motorlarını tarif eder gibi söyleniyor ama bu çok önemli farklı evreleri anlatıyor. 1.0 ittifak kurulduğu zaman soğuk savaş dönemi için geçerli bir tanımlamaydı. Yani düşman belli, yönü belli, Doğu bloku ortada. Ağırlıklı olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başı çektiği Doğu blokuna karşı konumlanmış bir ittifak. Silahlar da belliydi. Tanktır, toptur, tüfektir, konvansiyonel silahlar. 2004'e geldiğimiz zaman artık soğuk savaş bitmişti ve NATO 1.0 tanımından 2.0 tanımına geçmişti. 2.0 neydi? O zaman daha böyle dışarıda sınırları, NATO'nun dışındaki sınırlardaki bir takım operasyonlar ön plana çıktı. Biz izleyenler hatırlamayabilirler, unutmuş olabilirler ya da yaşları müsait olamayabilir. Mesela Afganistan'daki bir takım operasyonlar, Bosna Hersek'teki operasyonlar, daha sonra bunu Kosova izledi. Dolayısıyla biraz daha istikrarlı bir ortamda sınırlar dışında operasyonlar. Şimdi geldiğimiz noktada tartışılan, varılması istenen hedef NATO 3.0. Nedir 3.0 ve 2.0'dan farkı nedir? Şimdi giderek farklılaşan bir tehdit algısı var. Ve bu tehdit algısının yönleri de değişmiş vaziyette. Eğer imkanımız olursa zaten Türkiye'nin 360 derece tehdit algısını da konuşuruz. Ama an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatinin giderek daha fazla Asya Pasifik'e kaydığını görüyoruz. Çin'e odaklandığını görüyoruz. O zaman ne oluyor? Avrupalıların NATO'nun Avrupa kanadının savunması için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. İnisiyatif üstlenmesi gerekiyor. Bundan kastımız yine burada hep duyacağımız bir şey. Külfiyet paylaşımı, yani yükün paylaşımı. Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri ağırlıklı bir Avrupa savunması görüyorduk. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Avrupalıların kendi savunmaları için daha fazla inisiyatif almalarını, daha fazla harcamalarını istiyorlar. Külfiyet paylaşımından kasıt budur. Şimdi bunun ötesinde birden fazla tehdit oluştu. Eskiden biraz evvel de izah etmeye çalıştığım gibi işte Sovyetler Birliği Doğu blokundan geliyor. Ama şimdi mesela bir bakıyorsunuz, bizim bulunduğumuz bölgeyi sadece düşünecek olursak kuzey sınırlarımızda Rusya-Ukrayna savaşı var. Güney sınırlarımızda son derece istikrarsız iç savaşa sahne olan bir Suriye varken şimdi orada görece bir istikrar var. Ama buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve çok geniş bir coğrafyayı ilgilendiren bir durum var. Şimdi bunun yanı sıra bir de hep eskiden konvansiyonel tehditlerden bahsediyorduk. Kimin daha fazla topu var, füzesi var, askeri var. Şimdi artık çok farklı bir ortamdayız. Belki çok yakın bir gelecekte artık uçakların pilotu olmayacak. Zaten şimdiden başladı bu insansız hava araçları ama bunlar daha gelişecekler. Ve belki bilgisayar mühendisleri daha fazla önem kazanacak. Yapay zeka öne çıkıyor. Siber saldırılar öne çıkıyor. Dolayısıyla tüm bunlara karşı özetleyecek olursak, senin sorunun net cevabını verecek olursak 2.0'dan 3.0'a, 3.0'a geçiş söz konusu. 3.0'ın da özellikleri daha evvelden olmayan yönlerden tehdit ve tehdit algısının değişmesi. 2004 ile 2026 arasında bana göre en büyük fark NATO'nun artık varması gereken başka bir nokta olması. Varabilir mi? Ne kadar zamanda varır? Bunları bu zirvenin sonuç bildirisinde hep beraber göreceğiz.
0: Peki buradan yola çıkarak özellikle Amerika Birleşik Devletleri aslında Rusya konusunu birazcık Avrupa'ya bırakmaya çalışıyor ve kendisi Çin odaklı hareket ediyor. Burada da Avrupa'nın güvenlik endişeleri noktasında Türkiye'nin savunma sanayinin bu sürece katkısı ne yönde olur? Çünkü bu zirvede savunma sanayi başlığı da dikkat çekici. Çünkü yarın Mark Rutte'de foruma katılacak Atacom mezunda. Bu açıdan değerlendirirsek neler söylenir?
1: Şimdi geçtiğimiz dönemlerde yani 2.0 NATO 2.0'da biraz evvel de söyledim defaten çok belli bir noktadan belli bir tehdit algısı vardı. Şimdi çok yönlü bir tehdit algısı var. Türkiye'nin 360 derece algısı, tehdit algısı konsepti de zaten buna işaret ediyor. Yani artık sadece oradan ya da buradan risk gelir diye değil. Risk her an her yerden gelebilir. Bu terör olabilir, bu yasa dışı göç olabilir vesaire. İlla ki savaş olmak zorunda değil. Farklı tehdit algısından kasıt da bu zaten. Şimdi böyle bir ortamda Avrupa'nın hazırlıklı olduğunu söylemek mümkün değil. Yani Avrupa'nın savunma sanayisi yeterli düzeyde değil. Hep Amerika'ya bağlıysa. Amerikan füzeleri Avrupa'da, Amerikan askerleri Avrupa'da, mühimmat Amerika'dan geliyor vesaire. Şimdi yeni döneme en çabuk, en kolay uyum sağlayan ülkelerden biri olarak Türkiye ön plana çıkıyor. Türkiye'nin son 15-20 senede savunma sanayinde müthiş bir ilerlemesi olduğunu biliyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki biz silah alan, mühimmat alan bir ülkeyken bugün bir zamanlar bize küçümseyerek bakan bir takım Avrupa ülkelerine silah satar olduk. Yani insansız hava araçları vesaire bunların en güzel örnekleri. Dronlar bunların en güzel örnekleri. Bakın şunu söylemekte yarar var. Azerbaycan-Ermenistan savaşında Azerbaycan kazandıysa, Libya savaşında eğer istenen bir takım sonuçlara ulaşıldıysa, bütün bunlar Türk Silah Sanayi'nin ürettiği, kendi ürettiği silahlarla, imkanlarla söz konusu oldu. Yani Türk silahları sadece öyle vitrinlerde, bakın çok güzel uçaklarımız var, füzelerimiz var değil. Denenmiş şeyler. Şimdi eğer Avrupa başka bir savunma sistemine, anlayışına, mimarisine entegre olacaksa, Amerika'nın giderek rolünün azaldı, bitti değil ama azaldı, o zaman Türkiye'den maksimum katkıyı almak zorunda. Fakat burada bir sıkıntı var. Şimdi çok büyük çoğunluğu NATO ülkelerinin, senin de bildiğin gibi, Avrupa Birliği üyesi. Şimdi bu ülkelerin Türkiye'ye farklı bakış açıları var. Yani bir işte Türkiye ile nasıl yaparız? İşte olsa da olur, olmasa da olur. Düşmanlık duyanlar vesaire. Şimdi bunların geride bırakılması gereken bir dönemdeyiz. Türkiye Avrupa'nın savunması için çok önemli bir konuda. Bunu ben söylemiyorum. Biz söylemiyoruz. Mesela en son Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski söyledi. Eğer Avrupa'nın gerçek bir savunmasını istiyorsanız, Ukrayna ve Türkiye olmadan bunu düşünmemiz, değerlendirmemiz mümkün değil dedi. Ben bunu bir hamle daha götürüyorum. Eğer gerçek bir Avrupa savunması gerekiyorsa, o takdirde Türk savunma sanayiyle tam işbirliği olmadan da mümkün değil. Ama Avrupa Birliği'nin üyeleri ne yapıyorlar? O ya da şu savunma mimarisine yönelik projelerden, işte Kıbrıs Rum Yunan vetolarına rehin düşüp veyahut onları destekleyip Türkiye'yi dışlıyorlar. Bu zirvede varılması gereken kararlardan bir tanesi de budur. Ya da en azından karara varılmıyorsa o yöne girildiğine dair işaretler alınmasının gereklerinden biri de bu konudur. Siz Türkiye ile nasıl bir savunma istiyorsunuz? Nasıl bir işbirliği istiyorsunuz? Ve Türk savunma sanayinin Avrupa'nın savunmasındaki rolü nedir? Buna karar verirseniz yollar açılacak, çok daha rahat işbirliği yapılacak. Bugün birçok NATO üyesi, mesela komşumuz Yunanistan'dan bahsedelim. Bizim ürettiklerimizi üretemiyor. İtalya bugün bizimle işbirliği yapıyor. Bugün biz İspanya ile helikopter gemisi ürettik. Bütün bu kabiliyetlere sahip bir ülkenin Avrupa Birliği projelerinden dışlanması, oralara alınmaması doğru değildir. Çünkü Avrupa savunması dediğiniz zaman tamam NATO, ama bunun bir de Avrupa Birliği ayağı var. Çok uzun konular ama mümkün olduğu kadar kısa özetlemeye çalıştım kapasitem yettiğince. Önemli olan Türkiye'nin rolünün kabulü, aslında bunu herkes kabul ediyor da bunu uygulamaya, fiiliyata geçirmek lazım. Ve eğer bir yeni Avrupa mimarisi oluşuyorsa bunun başat unsurlarından bir tanesinin Türkiye olduğunun algılanması, bunun uygulamaya konması. Bunun NATO olduğu kadar Avrupa Birliği ayağı da var.
0: Tamam, son soru olarak da NATO'dan önce geçtiğimiz günlerde 3 isim geldi Avrupa Birliği'nden. Yüksek temsilcisi Jana Kalas, genişleme komiseri ve bunun yanı sıra İçişleri Komiseri geldi. Bunları böyle harmanlayacak olursak aslında her iki durumu da, süreci de, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş tam üyelik konusundan sonra bayağı zaman geçti ama fasıllar 2018'de bir duraksama noktasına gelmişti. Bundan sonraki sürece bir yeşil ışık yakarlar mı ya da yeşil ışığa döner mi bu süreç, neler söylersiniz?
1: Bütün bunlara hemen şu anda cevap vermek kolay değil. Çünkü Avrupa Birliği çok geniş bir mekanizma ve çok farklı düşünceler düşünceler var. Biraz evvel o tehdit algısından bahsederken NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin tehdit algısı da farklı. Yani Türkiye'nin önem verdiği şeylere bazı ülkeler önem vermiyor. Portekiz'in önem verdiğine kuzey ülkeleri önem vermiyor. Bir an evvel bir yek vücut pozisyon gerekiyor. Senin sorunu cevaplayacağım ama onun öncesinde şunu söylemem lazım. NATO'nun bir 5. maddesi vardır. Bu 5. madde yapılan bir saldırının, bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış kabul edilmesidir. Şimdi bakın, çok kısa bir geçmişte öncesinde

0: Irak'ta savaş varken Türkiye ısrarla hava savunma sistemi istedi. Gelinceye kadar tabiri caizse göbekler çatladı. Sonra Patriot almak istedik. Vermediler. Parasıyla bedava değil. S-400'lere giden yolun bir hikayesi var. Bütün bunlar konuşulmalı, hatırlanmalı, hiç unutmamalı, unutturulmamalı. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye'nin önemi, Türkiye'nin tehdit algıları eğer ittifak ve Avrupa Birliği tarafından kendilerineymiş gibi olursa, ki gerçek de budur zaten. Bugün eğer bir Suriye İran'dan, Irak'tan, şuradan buradan bir göç akınının Avrupa'yı nasıl etkilediğini biliyoruz. O zaman sorun şudur. Türkiye ile ilgili ne yapmak istediğine Avrupa Birliği bir an evvel karar vermek durumundadır. NATO'yu dinlediğiniz zaman onlar Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu söylüyorlar. Ama Avrupa Birliği de bunu kabul etmeli ve bunun gereklerini yerine getirmeli. En kısa şekilde söyleyebileceğim şu 1-2 dakikada bunlardır.
1: Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet. A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün değerli görüşlerini paylaştı. Bizler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. NATO zirvesinin nabzını tutmaya devam ediyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Cansu Selim Hocam.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ankara'daki NATO zirvesi ittifak üyeleri oldukça onlar için oldukça kritik. Peki Fransa Cumhurbaşkanı Macron hangi başlıklarla başkentte olacak? Fransa'nın zirveden beklentisine. Fransa'da şu an neler konuşuluyor? Ayrıntıları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Ömer Aydın hazır, bizi bekliyor. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
3: Cansu, teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten bir sihirli kutu gibi veya kapalı kutu olarak değerlendirebiliriz. Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün, yarın ve çarşamba günleri yapacağı temaslara dair Fransa'dan herhangi bir açıklama yok. Fakat kulislere yansıyan planlar, projeler söz konusu. Biraz önce Murat Akgün de altını çizdi. Sadece Fransa değil, Avrupa için, Avrupa Birliği için yeni bir dönemin başlangıcı olarak, özellikle savunma mimarisi noktasında yeni bir başlangıcın başlangıç noktası olarak görülüyor. Avrupa'yı korumak, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri korumasından bir şekilde emin hale getirmek için Avrupa Birliği ülkelerinin uzun süredir hamleleri söz konusuydu. Tam da Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunun 250. yıl dönümüne denk gelen bugünlerde Avrupa Birliği ülkeleri NATO konusunda biraz daha açılımcı, biraz daha genişlemeci bir tavrı benimsiyor. Avrupa'nın korunması, savaş kapıda Avrupa Birliği'nin etrafında savaşlar veya krizler gittikçe artıyor. İşte bu noktada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ile NATO'nun en büyük ve en güçlü, Avrupa tarafındaki en güçlü ülkesi Türkiye ile daha da yakınlaşmayı hedeflediğine dair analizler söz konusu. Emmanuel Macron Suriye'yi ziyaret edecek. Bugün bu ziyaretin gerçekleşmesi bekleniyor ki Şam sokaklarında Fransız ve Suriye bayraklarının asıldığına dair görüntüler gelmeye başladı. Bu ziyaret gerçekleştikten sonra da yine Suriye Cumhurbaşkanı ile birlikte Ankara'da Türkiye, Suriye ve Fransa bir üçlü görüşmenin olabileceğine dair ifadeler söz konusu. Suriye rejiminin, Esad rejiminin çökmesinden sonra Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara ilk Batı ülkesi olarak Paris'i ziyaret etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bu ziyareti de ilk Batılı lider ziyareti olarak Şam'a gerçekleşecek. Ankara'ya savunma başta olmak üzere, füze savunma sistemleri başta olmak üzere çok farklı ve yeni bir dosyayla gittiği ifade ediliyor Fransa tarafında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un. Diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. NATO zirvesiyle birlikte dünyanın gözü bir kez daha Türk savunma sanayinde. Yerli ve milli ürünler NATO zirvesinde göreceğe çıkacak. Detayları öğreneceğiz. Bu kez muhabir arkadaşım Damla Kuşkapan bizi bekliyor. Damla, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
4: Teşekkür ederim. Tarihi zirveye sadece bir gün kaldı. Elbette zirvenin en önemli ayağının savunma sanayi konusu kapsamış olacak. Bizler de şu anda savunma sanayi forumunun gerçekleşeceği Ato Kongrezyum'dayız. Söğütözü mahallesinde. Ato Kongrezyum'da aslında hazırlıklar günler öncesinden yoğun bir şekilde başlamıştı. Bugün de aslında son hazırlıkların tamamlandığını söyleyebiliriz. Bina civarında geniş güvenlik önlemleri alındı. Etraf polis barikatlarıyla kapatıldı. Etrafta kuşun uçurtulmadığını söyleyebiliriz adeta. Aslında bu forum son 4 yıldır yan etkinlik olarak zaten yapılıyordu. Ancak bu sefer ilk kez zirvenin ana programına dahil edildi. Neler yapılacak peki bu forumda, ondan da bahsedelim. Paneller yapılacak, lansmanlar olacak, imza törenleri gerçekleşecek. Yani aslında yeni anlaşmaların kapısı aralanacak da diyebiliriz. Savunma harcamaları ve müttefikler arasındaki külfet paylaşımı konuları da yine masada olan önemli konu başlıkları arasında olacak. Bir önceki NATO zirvesinde alınan kararlar, o günden bugüne yapılanların hepsi aslında işte buradaki forumda görüşülmüş, ele alınmış olacak. Örnek projeler cesaretlendirilmek adına gündeme getirilecek. Savunma alanında yetenek paylaşımı yapılacak. Türkiye'nin yerli ve milli savunma çözümleri de yine NATO gündeminde olacak. Kimler katılacak, ondan da bahsedelim. NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, müttefik ülkelerin bakanları ve heyetleri, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ve yerli ve yabancı savunma şirketlerinin yöneticileri de yer alacak. Üç savunma devi de, yabancı savunma devi de yine burada olacak. Onlarla alakalı şu detaydan da bahsedelim. Türkiye yıllarca ambargo uygulayan İsveç'in savunma sanayi olan bir firma, Saab firması da bu foruma gelecek. Bu da Türkiye'nin aslında nereden nereye geldiğinin en net kanıtı olmuş olacak. Buradan sonra ise bakanlar tabii ki külliyedeki çalışma yemeğine geçecek. Ama diğer heyetler için program bitmiyor. Onlar da TUSAŞ'a geçecek. Orada da yerde ve gökte aslında bir Türk sanayi ürünlerinin şov yapacağını söyleyebiliriz diyerek söz sizlere bırakalım. Yemeğine geçecek. Ama diğer heyetler için program bitmiyor. Onlar da TUSAŞ'a geçecek. Orada da yerde ve gökte aslında bir Türk sanayi ürünlerinin şov yapacağını söyleyebiliriz diyerek söz sizlere.

yemeğine geçecek. Ama diğer heyetler için program bitmiyor. Onlar da TUSAŞ'a geçecek. Orada da yerde ve gökte aslında bir Türk sanayi ürünlerinin şov yapacağını söyleyebiliriz diyerek söz sizlere. Yemeğine geçecek. Ama diğer heyetler için program bitmiyor. Onlar da TUSAŞ'a geçecek. Orada da yerde ve gökte aslında bir Türk sanayi ürünlerinin şov yapacağını söyleyebiliriz diyerek söz sizlere. Yemeğine geçecek. Ama diğer heyetler için program bitmiyor. Onlar da TUSAŞ'a geçecek. Orada da yerde ve gökte aslında bir Türk sanayi ürünlerinin şov yapacağını söyleyebiliriz diyerek söz sizlere.

yemeğine geçecek. Ama diğer heyetler için program bitmiyor. Onlar da TUSAŞ'a geçecek. Orada da yerde ve gökte aslında bir Türk sanayi ürünlerinin şov yapacağını söyleyebiliriz diyerek söz sizlere. Yemeğine geçecek. Ama diğer heyetler için program bitmiyor. Onlar da TUSAŞ'a geçecek. Orada da yerde ve gökte aslında bir Türk sanayi ürünlerinin şov yapacağını söyleyebiliriz diyerek söz sizlere.

birikim ve tecrübeye sahip. Dolayısıyla bu birikim ve tecrübe özellikle son çeyrek yüzyılda NATO'nun dönüşüm sürecine baktığımızda ya da küresel dönüşüm sürecine baktığımızda Türkiye çok fazla öne çıkan ülkelerden bir tanesi. Tabii NATO bir güvenlik ittifak sistemi ama bu güvenlik ittifak sisteminin içerisinde Türkiye'yi biz sadece artık büyük bir orduya sahip ülke olarak tanımlarsak bu eksik bırakır Türkiye'yi ve Türkiye'nin konumunu. Dolayısıyla burada güçlü orduyla beraber ki NATO'da en büyük ikinci orduya sahip ülke Türkiye. Bununla beraber artık son yıllarda yine Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleşen Milli Teknoloji Hamlesi vardı hatırlayacak olursak. Bu kapsamda da savunma sanayinde çok ciddi yatırımlar yapıldı. Ve bu yatırımların da aslında bir noktada gerek Türkiye'nin kendi güvenlik kapasitesinin sağlanması noktasında gerekse hem Avrupa güvenliği hem de NATO'nun güvenliği bağlamında çok ciddi anlamda öne çıkan unsurlar olarak var olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla

0: üretebilen, devam ettirebilen ender ülkelerden bir tanesi NATO içerisinde ve bu noktada da NATO'nun özellikle güvenlik alanındaki entegrasyon bağlamında Türkiye'ye ciddi anlamda ihtiyaç duyulmuş olduğu da ciddi anlamda görülen bir
1: Hocam,
0: süreç.
1: Hocam peki burada araya girip hemen güvenlik demişken özellikle NATO'nun yeni güvenlik konseptinde Türkiye hangi boşluğu dolduruyor diyebiliriz?
0: Türkiye birçok boşluğu dolduruyor. Çünkü dediğim gibi bu sadece kara unsurlarıyla olan bir durumu artık yansıtmıyor. Küresel sistemdeki dönüşümle beraber algılanan tehditlerin de hibrit hale geldiği söz konusu. Bu hibrit güvenlik tehditleri işte Karadeniz'de farklı, Doğu tarafında farklı, güney kanadında farklı, o 360 derece güvenliği aslında vurgu yapmak gerekiyor belki burada. Türkiye'nin kapasitesi bağlamında da işte gerek hava savunmadan tutun, işte drone kapasitesine veya kara unsurlarıyla üretmiş olduğu çeşitli zırhlı araçlara veya insansız araçlar, bunlar deniz araçları da dahil olmak üzere ciddi anlamda NATO'nun ihtiyaç duymuş olduğu birçok aracı da aslında Türkiye'nin özellikle savunma sanayiyle beraber başlatmış olduğu o milli teknoloji hamlesiyle düşünülüyor. Düşündüğümüzde birçok noktada eksikleri kapatabilecek bir durumda ortaya koyuyor. Tabii bunun bir de siber boyutu var.
1: Tabii.
0: Orayı da görmezden gelmememiz gerekiyor. Çünkü siber güvenlik tehditleri de aslında farklı coğrafyalarda NATO güvenliği açısından ciddi anlamda öneme sahip olan bir güvenlik unsuru. Dolayısıyla somutun dışında bir de soyut, görünmeyen güvenlik tehditlerine karşı dijital mecralarda, uzay çalışmalarında risk boyutuna baktığımızda da siber güvenlik unsurları da elektronik harp sistemleri bağlamında da Türkiye'nin sahip olduğu kapasite NATO'nun ciddi anlamda önemli derecede ihtiyaç duymuş olduğu bir unsur olarak bulunuyor diyebilirim.
1: Hocam zamanımız kısıtlı biliyorum ama özellikle Trump ve Erdoğan görüşmesinde elbette hani sormak istiyorum size. Sizce hangi mesajlar verecek? Özellikle Trump'ın hani Başkan Erdoğan'ın talebi üzerine, isteği üzerine geldiğini biliyoruz. Hani onun üzerine geldiğini bildiğimiz için bu noktada bu yarınki görüşmede iki lider hangi konuları öne çıkarır? Hangi mesajlar verilir?
0: Tabii Sayın Trump'la Cumhurbaşkanımız arasında güzel bir ilişki olduğunu her fırsatta Trump dile getiriyor. Dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkiler belki de son yıllardaki en iyi boyutlarına ulaşmış durumda. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece Trump nezdinde değil, küresel sistemde birçok farklı bölgeden, farklı devlet liderlerinin, hatta güvenlik mekanizmalarının başında bulunan genel sekreterlerinin de ciddi anlamda övgüyle bahsetmiş olduğu liderlerden bir tanesi. Hatta belki de en çok öne çıkan lider. Dolayısıyla bu anlamda ikili görüşmede özellikle öne çıkacak olan konularda tabii ki işbirliği konuları öne çıkacaktır. Çünkü Trump'ın özellikle NATO'ya vermiş olduğu önem bağlamında Türkiye'nin belki de katkıyı en fazla yapan ülke olduğunun farkında Trump. Ve burada Türkiye'nin sahip olduğu bu kapasiteyi de NATO'ya daha fazla entegre edebilmesi konusunda bir dosya olacaktır diye düşünüyorum. Bunun ötesinde elbette son dönemde iyi giden ilişkiler bağlamında hem F-35'ler hem F-16'ların modernizasyonu gibi konular da aslında karşımıza çıkabilir. Tabii ki katsa yaptırımlarının da kademeli bir şekilde teknik konular zaten hani şu an bildiğimiz kadarıyla çözülmeye çalışılıyor. Bunlar da kısa bir zaman içerisinde umuyoruz ki ortadan kalkacaktır ve ikili işbirliğinde çok daha pozitif bir gündemin daha yoğun bir şekilde var olması söz konusu beklentiler arasında diyebilirim.
1: Yani hocam aslında bu zirve F-35 ve özellikle katsa yaptırımlarıyla ilgili bu süreçte yeni bir sayfa açacak diyebilir miyiz?
0: Yani umuyoruz ki öyle olacak Allah'ın izniyle. Çünkü iki ülke arasındaki ilişkilerde hele ki bu kadar güvenlik riskinin küresel sistemde çok fazla kendisini gösterdiği bir dönemde Türkiye'nin bu kadar yatırımıyla NATO'ya verebilecek olduğu Türkiye sadece kendi coğrafyasında etki oluşturan veya güç projeksiyonu olan bir aktör olarak görülmemesi gereken bir ülke artık. Türkiye Kafkaslardan tutun Orta Doğu'ya, Afrika'ya, işte Karadeniz coğrafyası, Avrupa'ya, Balkanlara ciddi anlamda etki edebilen, hatta bunun ötesinde Türk dünyasında, Asya'da ve Latin Amerika'ya kadar etki edebilen kendi güç projeksiyonunu sadece kendisine güvenerek bile devam ettirebilecek ender aktörlerden bir tanesi bugün küresel sistem içerisinde. Dolayısıyla Türkiye ile işbirliği yapmak bir noktada aslında NATO'nun ve ABD'nin özellikle ciddi anlamda faydasına olacak olan bir durum olarak görülmeli. Ve tahmin ediyorum ki zaten hem Amerikan karar alıcıları hem Avrupa karar alıcıları da ki son günlerde de gördüğüm üzere söylemlerden bunun farkında olarak da devam ediyorlar ve işbirliğine yakın olarak görünüyorlar diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim hocam, ağzınıza sağlık. Başkent'te gerçekleştirecek tarihi zirveye aslında sadece saatler kaldığını bir kez daha söylemek istiyoruz bu noktadan. Yarın dünyanın gözü

0: Başkent Ankara'da olacak ve biz de konuklarımızla özellikle NATO zirvesi başlamadan önce sabahtan bu yana özellikle çok sayıda başlığı değerlendirdik. Ancak asıl gündem elbette yarın daha da şekillenmiş olacak. Liderler arasında verilecek mesajlar oldukça önemli bir yere sahip. Her birini yarın daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Bir sonraki bültenimizde yine yeni konuklarımızla birlikte NATO zirvesini farklı bakış açılarıyla değerlendirmeye devam edeceğiz diyerek şimdilik sözü tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Türkiye 22 yıl aradan sonra tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürerken bu dev organizasyonun en kritik ayağını hiç kuşkusuz savunma sanayi kısmı oluşturuyor. Zira bu yıl bir ilk yaşanacak ve NATO Savunma Sanayi Forumu ilk kez zirvenin resmi programına dahil edilecek. Bu forumun yerli ve milli teknolojilerimiz için milyarlarca dolarlık yeni kapılar aralaması bekleniyor. Detaylar haberimizde.

0: diyor ki savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır.
1: Türkiye son yıllarda savunma sanayinde adeta bir devrim gerçekleştirdi.
2: Türkiye NATO içinde inisiyatif alan kilit bir güvenlik sağlayıcısı konumunda. Üstelik ürettiği yerli ve milli savunma ürünleriyle NATO'yla dost ve kardeş ülkelere güven verdi Türkiye.
3: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
2: Türkiye günden güne caydırıcılığını artırırken ateş çemberi içindeki güvenli liman olmayı sürdürdü.
1: Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. NATO genelinde ve ABD'de faaliyet gösteren 3000 şirketi bulunuyor.
0: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir.
2: Türkiye asker sayısı bakımından Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra NATO'nun askeri ve operasyonel güç olarak en büyük ikinci ordusu. Dünyanın en güçlü orduları arasında ise 9. sıradayız. Türkiye ayrıca İncirlik Hava Üssü ve Kürecik Radar İstasyonu gibi kritik askeri altyapılara ev sahipliği yapıyor. Yıl aradan sonra Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ise Türkiye için bir hayli kritik. Zirvenin ana gündem başlıkları arasında da savunma harcamaları ve külfet paylaşımı olacak. Savunma harcamalarını ciddi şekilde artıran Türkiye ise zirvede NATO'da yükü sırtlayan ülkelerden biri olduğunu bir kez daha ispatlayacak.
4: Birçok şeyi başardık ama daha çok yapacak işimiz var.
5: Türkiye'de savunma sanayisinin ne kadar hızlı yükseldiğini biz biliyoruz ve bu çerçevede Türkiye %5'i bulacak, ilk ülke olacak diye ben işin doğrusu tahmin ediyorum. Çünkü savunma sanayisinin yükseliyor olması bir yanda aslında bir bağımsızlık meselesini gündeme getiriyor. Siz her ne kadar NATO'nun ikinci büyük kuvveti de olsanız, benzer biçimde Avrupa Birliği ile ilişkiler içinde de bulunsanız yine de bağımsızlık meselesini savunma sanayisiyle beraber bir ağırlık kazandığını görmek gerekiyor.
6: Türkiye hem Karadeniz'in güvenliği hem Doğu Akdeniz'deki enerji hatları ve Orta Doğu kaynaklı hibrit tehditlere karşı bu alanların kesiştiği bir noktada yer almasıyla beraber kendi beka ve güvenliği noktasında değerlendirdiğimizde Türkiye hem NATO için bir güvenlik endeksi hem de Türkiye NATO için vazgeçilmez bir güç unsuru haline gelmiş olduğunu söylememiz gerekiyor.
2: NATO zirvesine bu yıl önceki senelerden farklı olarak savunma sanayi forumu damgasını vuracak.
7: NATO Kongresyum'daki forumda ikili anlaşmalardan ziyade NATO'yu ileriye taşıyacak projeler ele alınacak. Türkiye'nin NATO'ya olan katkıları da bu programda görüşülecek. Yeni işbirliklerinin kapısı aralanacak, protokoller imzalanacak.
1: Evet, iş. Türkiye'nin bu konuda yaptıklarından öğreneceğimiz çok şey var.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki ülkelerden kuvvetlerini çekmekte olduklarını biliyoruz. Yavaş yavaş özellikle teknolojik anlamda gayet çok yer tutan Patriot gibi önemli hava savunma sistemlerini bu ülkelerden çektiklerini biliyoruz. Ve bu ülkelerde ister istemez kendilerine çok daha kolay elde edilen güvenilir bir müttefikten gelecek ve o müttefikin ürettiği özellikle hava savunma sistemlerini istiyorlar. Bu anlamda Türkiye'nin de şansını

0: son derece yüksek olduğunu söylemek lazım.
1: Türkiye'nin özellikle değişen savaş konseptinde 5. nesil savaşların artık ön plana çıktığını düşündüğümüzde İHA ve SİHA teknolojileriyle beraber hem dünya jeopolitiğinde önemli bir paradigma değişimine ulaşmasını sağladığı ordu yapılanmalarının hem de Türkiye'nin ulaştığı drone sürüleri, elektronik harp sistemleri, düşük maliyetli hassas vuruş sistemleriyle yeni savaş konseptinin hem teknolojik olarak üretiminde yer arıyor hem de bu süreçleri en etkin şekilde kullanabilen bir operasyonel etkinliğe sahip bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oluşmasını sağladığını söylememiz gerekiyor.
0: Tedarik meselesi de çok özellikle Ankara'daki NATO toplantısında gündeme gelecek bir konu. Bu anlamda Türkiye hava savunma sistemleri yeni geliştirdi ve özellikle drone savaşları konusunda son derece ileri gitmiş durumda. Yine Ukrayna'da çok büyük eksikliği çekilen ve Amerika Birleşik Devletleri ile bile anlaşma imzalanan 155 milimetrelik top mühimmatlarının Türkiye'de üretilmeye başladığını görüyoruz. Bu anlamda da gerçekten tedarik konusu NATO için son derece önemli.
2: Tedarik konusunda öne çıkan sistemlerden biri de Türk Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe. Türkiye'nin yapay zeka destekli çok katmanlı yerli hava savunma ağı Çelik Kubbe'ye hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde yoğun ilgi gösteriliyor. Çelik Kubbe hava savunma ağının temel taşları olan Hisar sistemleri, maliyet etkin ve NATO standartlarına uyumlu olması sebebiyle küresel pazarda güçlü bir alternatif haline geldi.
3: Yerli ve milli hava savunma sistemimiz Çelik Kubbe'nin önemli bileşenlerinden biri de işte bu yanında bulunduğumuz Hisar ailesi. Roketsan imzalı Hisar hava savunma sistemi özellikle kritik askeri üs, liman ve birliklerin korunmasında hayati önem taşıyor.
4: Bundan sonra daha farklı versiyonlarıyla aslında inşallah Çelik Kubbe dünyanın en komplike, dünyanın en kabiliyetli hava savunma sistemlerinden bir tanesi olacak.
2: Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisinin bel kemiğini oluşturan siper uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi de adından tüm dünyada bahsettiren milli gururlarımızda. Siper ürün bir füzesi 100 kilometrenin üzerindeki menziliyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırıldı. 150 kilometre menzile ulaşacak şekilde geliştirilen Siper ürün 2 içinse geliştirme ve test faaliyetleri devam ediyor. Balistik füzelere karşı etkili olacak Siper Blok 3 füzesinin ise 2028-2030 bandında hizmete girmesi planlanırken NATO için de kritik bir çözüm olması hedefleniyor. NATO ülkeleri başta olmak üzere dünyanın ilgisini çeken bir başka sistemse 5. nesil savaş uçağı Kaan.
3: Yerli ve milli 5. nesil savaş uçağımız Kaan için Başkan Erdoğan talimat vermişti. Savunma Sanayi Başkanlığı da düğmeye bastı. İsim babası ise MHP lideri Devlet Bahçeli oldu.
2: Endonezya ile 48 adetlik Kaan anlaşmasının yanı sıra yerli ve milli savaş uçağı NATO ülkelerinin de gündeminde. F-35 uçağına karşı alternatif arayışında olduğu belirtilen İspanya, Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı Kaan'la ilgileniyor. Kaan savaş uçağı alımının iki ülke arasında teknik ve siyasi düzeyde görüşüldüğü ifade ediliyor. Suudi Arabistan, Pakistan, Katar, Mısır, Azerbaycan, Malezya ve Suriye'de Kaan'la ilgilenen ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli jet eğitimle hafif taarruz uçağı Hürjet ise İspanya semalarında uçacak. Hürjet, İspanya ile yapılan dev ihracat anlaşması sayesinde tarihinde ilk kez bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkenin envanterine girmeye hazırlanıyor.
5: Mutluyuz, huzurluyuz. Böyle yüksek teknolojik bir ürünü Avrupa Birliği ve NATO ülkesi üye müttefikimiz İspanya'ya ihraç ediyor olmaktan.
2: İhraç edilecek 30 adet Hürjet'in anlaşma değeri ise 2,6 milyar euro.

0: Muharebe sahasında kendini ispatladı. İnsansız savaş uçağı Kızıl Elma ise yine dünyanın yakından ilgilendiği kritik uçaklardan. Kızıl Elma'nın uluslararası arenadaki potansiyeli henüz seri üretim süreçleri başlamadan somutlaşmış durumda. Endonezya ile imzalanan ve 12 adet uçağı kapsayan ilk ihracat sözleşmesi, platformun küresel pazardaki gücünü kanıtlıyor. Test aşamalarını geride bırakan insansız savaş uçağı seri üretim için gün sayıyor.
1: Hali hazırda Almanya ile yapılan anlaşmalar, görüşmeler var, İngiltere ile yapılan görüşmeler var, İspanya ile, İtalya ile yapılan görüşmeler var. Çünkü bu hem Rusya-Ukrayna savaşı hem de Hürmüz Boğazı'ndaki en son çatışmalar hava savunma anlayışının ne kadar değiştiğini bize göstermiş oldu. Yine bu anlamda Türkiye'nin aslında drone savaşlarında bir yeni bir çağı açtığını da görmek lazım. Özellikle Libya'da, Suriye'de, Karabağ'da biz bunların nasıl gerçekleştiğini gördük. Bu anlamda da Türkiye son derece hızlı bir atılım gerçekleştirecek diye düşünüyorum.
2: Çin ve Rusya askeri işbirliği kapsamında Doğu Çin Denizi'nde ortak deniz tatbikatına başladı. NATO zirvesi sırasında gerçekleşen tatbikat kapsamında Rus filosu Çin'e ulaştı. Öte yandan Çin'le sorunları olan Tayvan tatbikatı dikkatle takip ettiğini duyurdu.
0: Rus savaş gemileri Çin limanına yanaştı. İki ülke ortak deniz tatbikatlarını başlattı. NATO zirvesinin arefesinde Pekin ve Moskova'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Rusya'nın Pasifik filosuna ait savaş gemileri yıllık ortak deniz 2026 tatbikatını başlatmak üzere Çin'in Qingdao limanına ulaştı. Tatbikat başladı. Karşılama töreni yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatın başlangıcına ilişkin görüntü paylaştı. Pasifik filosuna ait savaş gemilerinin Qingdao limanına yanaştığı görüldü. Her iki ülkenin askeri personelinin katıldığı resmi bir karşılama töreni düzenlendi. Rus ve Çinli denizciler el sıkıştı. Çocuklar Rus mürettebata çiçekler sundu. Tatbikat yaklaşık bir hafta sürecek. Her iki ülkenin deniz ve hava kuvvetleri katılacak. Bu kapsamda her iki tarafta deniz arama kurtarma, denizaltı savunma, hava savunma ve gerçek mühimmatlı topçu tatbikatları gibi faaliyetler gerçekleştirecek. Tatbikatların sona ermesinin ardından her iki taraftan bazı birlikler Pasifik Okyanusu'nun çeşitli bölgelerinde ortak devriyelere devam edecek. Öte yandan Tayvan teyakkuzda. Tatbikat nedeniyle endişeli değiliz açıklaması yapıldı. Ancak hareketliliğin dikkatle izleneceği vurgulandı.
3: Bir yandan bu yılki rutin askeri tatbikatların ayırt edici özellikleri olup olmadığını gözlemleyeceğiz ve ayrıca geçmiş tatbikatlarla karşılaştırarak yeni kalıpların ortaya çıkıp çıkmadığını göreceğiz. Bu nedenle sonraki gelişmelere dikkat etmeye devam edeceğiz.
2: Çin'e bağlı İç Moğolistan'da amonyum nitrat yüklü kamyonun patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Dev patlamanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken olayın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
4: Alevler içindeki kamyon bir anda patladı. Ortalık savaş alanına döndü. Çin'e bağlı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde amonyum nitrat yüklü kamyonun karıştığı kaza saniyeler içinde felakete dönüştü. Otoyolda bir araçla çarpıştıktan sonra alevlere teslim olan kamyonda dakikalar sonra korkunç patlama yaşandı. Alevler gökyüzüne yükselirken çevreyi dev bir alev topu sardı. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Patlamanın şiddeti kilometrelerce uzaktan hissedildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, çevre güvenlik çemberine alındı. Yetkililer patlamanın nedenini ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
2: Savaşın başında dünyanın kağıttan kaplan çıktı dediği İran, barışla birlikte yaralarını sarma

0: Eşinde İranlılar başkent Tahran'da ölümünden 4 ay sonra Hamaney'in cenaze namazını kıldı. Oğlu Müşteba Hamaney güvenlik endişesiyle törene katılmadı.
1: Cenaze namazını Ayetullah Cafer Sopani kıldırdı. İran 28 Şubat'ta hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney'in cenazesini 4 aylık savaş sürecinin ardından 5 Temmuz'da kıldı. Başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde binlerce İranlı katıldı. Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 14 aylık torunu da vardı. Dualara, intikam yeminleri eşlik etti.
2: Liderimiz Hamaney'e veda etmek için burada olduğuma, bana hediye ettiği tesbihle ona dua ettiğime hala inanamıyorum. Amerika liderimizin intikamını almak istediğimizi bilmeli.
1: Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da katıldığı törenin başından bu yana gözyaşları sel olduğu aktı.
3: Der ruzegar düşvar.
1: Ağlayanlar arasında eleştirenler de vardı.
4: Hepimiz intikam için buradayız ve Trump'a şunu söylemek için. Sen kendini kim sanıyorsun? Kasım Süleymani'yi öldürünce her şey bitti mi sandın? Komutanlarımızı da. Hamaney yaşıyor ve artık daha genç. Sana karşı daha sağlam duracağız.
1: Trump ise saldırgan ifadelerini sürdürdü. İstesek tüm yöneticileri tek hamlede öldürürüz ancak o zaman müzakere edecek kimse kalmaz diyen Trump ağlayanları samimi bulmadığını da söyledi.
5: Ayetullah Ali Hamaney için bugün yapılan cenaze namazına 3 oğlu katılırken an itibariyle ülkeyi yöneten Müşteba Hamaney'in etkinliğe katılmaması dikkat çekti. Etkinlikle ilgili dikkat çeken bir başka husus Devrim Muhafızları Başkomutanı Ahmet Vahidi'nin sivil bir kıyafetle etkinliğe katılması oldu.
1: Oğul Müşteba Hamaney beklendiği gibi cenazeye katılmadı. Hamaney'in naaşı Tahran sokaklarındaki vedanın ardından Kum kentine götürülecek.
0: Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay 81 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Seslendirme alanında da önce isimlerden bir tanesiydi.
6: Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti.
7: Bir dakika arkadaşlar, olmuyor. Kestik.
6: Sene başında kalça kemiğini kıran ve bir süredir sahnelerden uzak kalan usta oyuncu Zihni Göktay yoğun bakımda tedavi görüyordu. Acı haberi sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
7: İstediğim gibi dolaşırım, istersem hamurda kalkarım.
6: Göktay sanat hayatı boyunca tiyatro sahnesinde birbirinden önemli eserlerde rol aldı.
7: Bu da fıttırmış ya, deli mi ne, yol işte verek, Allah Allah. Sen karıştırıyorsun. Pazar günü koşacaksın.
6: Sinemada özellikle Tosun Paşa, Meraklı Köfteci ve Hababam Sınıfı serisindeki performanslarıyla dikkat çeken oyuncu, televizyon ekranlarında da birçok dizide izleyiciyle buluştu.
7: Kaldırın şu balonları, gayet ciddiyetsiz bir ortam yaratılmış.
6: Yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca sayısız eser bırakan Göktay, seslendirme alanının da öncülerinden sayılıyordu. 2 Aralık 1945 doğumlu olan Göktay, profesyonel kariyerine 1964 yılında Ankara Meydan sahnesinde başlamış, 1974 yılından itibaren İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 36 yılda 72 oyunda rol oynamıştı. Tiyatro sahnesinde Lüküs Hayat Operetindeki performansıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyordu.
0: Sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletelim. Noktalıyoruz şimdi reklamlar. Reklamların ardından Üstad Can Okanar sizlerle. İyi günler.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Hayvancılıktan yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar farklı alanlarda yeni finansman paketleri devreye girerken, üreticiler şartları ve başvuru sürecini merak ediyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Oh. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.

0: arkanda. Güvencen arkanda. Her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Bir reklam.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: İşsizlik Sigortası Fonu'nun eğitim, mesleki gelişim ve istihdam projelerinde kullanılabilecek prim gelirleri oranı 2026 yılı için %30'dan %50'ye yükseltildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte iş gücü piyasasına yönelik desteklerin kapsamının genişlemesi bekleniyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Reklam. DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKON.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKON.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Nezle ve gripten korunmanın yolu eczanelerden değil, turşu ve tarhana kavanozlarından geçiyor.
6: Kış aylarında aslında böyle havanın soğumasıyla, nemin azalmasıyla virüslerin yayılımı kolaylaşmakta ve ayrıca soğuk havayla üst solunum yolumuzun savunması da azaldığı için daha kolay hasta olmaktayız. Bunun önüne geçebilmek için, bağışıklığımızı güçlendirmek için birçok yöntem bulunmakta. Bunlardan birisi de mikrobiyatamıza iyi bakmak.
5: Mikrobiyota, bağışıklık sisteminden sindirim fonksiyonlarına kadar birçok süreci doğrudan etkiliyor. Özellikle bağırsaklarda yoğunlaşan bu mikroorganizmalar sağlığımız üzerinde derin bir etkiye sahip. Peki mikrobiyotamıza iyi bakmak bağışıklık adına bize neler sağlıyor?
6: Dengeli ve güçlü mikrobiyata bağışıklık sistemi üzerine olumlu etkiler sağlamakta. Verilen bağışıklık yanıtını dengeli ve kontrollü hale getirmekte, mukozaları güçlendirmekte ve inflamasyonu azaltmakta.
5: Uzman Doktor Türkay Güncü, mikrobiyal çeşitliliği artıracak yöntemleri sıraladı.
6: Öncelikle liften zengin besinleri tüketmekte fayda var. Mevsimin taze sebze ve meyvelerini tüketmek birinci yapacağımız şey. Günlük ortalama 25-30 gram kadar lif alımı mikrobiyata üzerine çok olumlu etkiler sağlamakta. Fermente gıdaları mutlaka öğünlerimize eklemekte fayda var. Bunlar neler? Ev yapımı yoğurt, kefir, turşu, tarhana tüketimini yine arttırmak bize katkı sağlayacaktır.
5: Mikrobiyal çeşitliliği artırmanın farklı yolları da var.
6: Doktorun önerisi dışında antibiyotik alınmamalı. Bununla birlikte stres yönetimi ve uyku düzenimizin de mikrobiyata üzerine etkileri olmakta. Yetersiz uyku ve strese bağlı kortizol üretiminin de mikrobiyata üzerine olumsuz etkileri bulunmakta. Yine bu faktörler mikrobiyal çeşitliliği azaltmakta ve disbiyozise sebep olmakta. Son olarak belki de gözden çok kaçırdığımız bir şey ama çok da etkili olan haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta bir fiziksel aktivite bağırsaklar üzerine, bağırsak mikrobiyatası üzerine çok faydalı olacaktır. Mikrobiyal çeşitliliği arttırıp bağışıklığı güçlendirmeye katkı sağlayacaktır.
4: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 6 Temmuz Pazartesi. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne artık saatler kaldı. Zirve öncesi başkent Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyede. Şener Çetin Ankara'dan canlı yayında. Külliye'de NATO zirvesi için de hazırlıklar tamamlandı. Kübra Bal Ankara'dan canlı yayında. İngiltere Başbakanı Starmer NATO zirvesi için yarın Ankara'da olacak. Starmer'ın çantasında hangi başlıklar var? Londra'nın zirveden beklentisi nedir? Alparslan Düven İngiltere'den canlı yayında. NATO zirvesi öncesinde ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Rus lider Putin'le telefonda görüştü. Akşin Kişiyev Rusya'dan canlı yayında. Dünya NATO zirvesini konuşurken CHP ihraçları tartışıyor. İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. İBB davasında kritik haftaya girildi. Ekrem İmamoğlu 3 davada savunma yapmak için hakim karşısında. Ahmet Nazif Fırat İstanbul'dan canlı yayında. İran'da bir yandan cenaze töreni yapılırken bir yandan gözler Ankara'daki NATO zirvesinde. Ekber Karabağ İran'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne artık saatler kaldı. Zirve öncesi başkent Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Öte yandan zirve için TOG'un tasarladığı limuzinler başkent sokaklarında. A Haber muhabiri Şener Çetin Ankara caddelerindeki son durumu aktaracak.
1: Tarihi NATO zirvesine geri sayım başladı, artık az bir zaman kaldı. Bu anlamda günler öncesinden alınan o tedbirler aslında bugünle birlikte en üst seviyeye taşınmış vaziyette ki bunu da tamamen iyice hissetmeye başladık. Zira başkentin giriş çıkışları tutulmuş vaziyette, kent merkezinde keza polis ekiplerinin hemen hemen 50 metre aralıklarla birlikte konuşlandığını söylemek mümkün. Bu anlamda tedbirler sıkı bir şekilde devam ediyor. Peki hangi tedbirler devrede? Özellikle giriş ve çıkışlar olsun, kent merkezi olsun, binlerce kameranın devrede olduğunu söyleyelim ki kent güvenlik yönetim sistemi merkezinden başkent şu an için an be an 6000 kamerayla izleniyor. Bunu ifade edelim. Tabii 49.000 emniyet personeli ve 7.000 jandarma olmak üzere başkentte an itibariyle 56.000 güvenlik gücü görev alıyor bu zirve kapsamında. Aynı şekilde siber ekiplerinde, sivil ekiplerinde sahada çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizelim. Tabii liderleri ağırlayacak Türkiye, özellikle 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanları başkentte olacak. Dolayısıyla tedbirler üst seviyede. Bu anlamda hava savunma sistemlerinin de alarma geçirildiğini ifade edelim. Ve tabii bu önlemlerle birlikte başkentte adeta kuş uçmayacak. Bunun altını çizelim. Kameraman arkadaşım Hasan Can Türkeş'le de bir yandan o başkentin sokaklarındayız. Denetimlerin yanı sıra NATO zirvesi kapsamında en dikkat çekici sürprizlerden bir tanesi de bizleri TOG'un limuzin versiyonu karşılıyor ki NATO zirvesi kapsamında 10 adet tasarlandı, üretildi bu araçlar ve zirve kapsamında görmüş olduğunuz bu araçlarda yine hem özel misafirler tarafından kullanılacak hem de basın mensupları için tahsis edilecek. Bunun altını çizelim, özellikle bulunmuş olduğumuz güzergah boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve yine ATA Kongresyum Salonu'nda gerçekleşecek panel ve etkinlikler için bu araçlar kullanılacak. Araçlarla birlikte özel misafirler de rahat ve konforlu bir şekilde ulaşımını sağlayacak. Araçla ilgili göstermiştik aslında donanımı ile ilgili akıllı ekranlar sayesinde yine özel misafirler, protokol üyeleri bu araçlara bindiğinde kendilerini işte şanlı Türk bayrağımızın görselini de görmüş olacaklar. TOG'un limuzin versiyonu araçlarda. Şöyle söyleyelim, güvenlik önlemleri üst seviyede. Başkentte birçok yol trafiğe kapatıldı, kimisi kısmi olarak kapatıldı. Kontrollü gidiyor sürücüler, yollarda ulaşımını sağlıyor. Onlar da yoğun bir denetleme aşamasından geçiyor. Önlemlerin de sıkı bir şekilde devam ettiğini hatırlatalım ve bu noktadan sözü size bırakalım.
0: Külliyede NATO zirvesi için hazırlıklar tamamlandı. 32 liderin katılacağı NATO zirvesinde hangi başlıklar masada olacak? A Haber muhabiri Kübra Bal son gelişmeleri aktaracak.
2: Evet, tüm dünyanın gözünü çevirdiği NATO Liderler Zirvesi için artık külliyedeki tüm hazırlıklar tamam diyebiliriz. Bizler de şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde bulunuyoruz. Burada yerli ve yabancı basın mensupları yer alıyor. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk de sizler için göstersin bir yandan alanı. Aslında 2500'ü aşkın basın mensubundan söz ediyoruz. Uluslararası ve Türk basın mensubu zirveyi bu noktadan an be an takip edebiliyorlar. Çalışma alanları ve dinlenme alanları da düzenlendi. Hepsi kapsamlı bir şekilde düşünüldü. Burada yemek yeme alanları da bulunuyor. Çalışma ofisleri de bulunuyor. 1800 adet çalışma ofisi de oluşturuldu. 40 montaj odası var. Külliyede tarihi zirveye çok ciddi şekilde hazırlandı diyebiliriz. Basın mensuplarının rahat şekilde edebilmesi için, dünya kamuoyuna Ankara zirvesini aktarabilmesi için düzenlenmiş pek çok odadan, yayın noktasından bahsediyoruz ki şu anda aslında o yayın noktalarından birine de çıkıyoruz. İlerleyen kısımlarda da külliyedeki diğer hazırlıkları da göstermiş olacağız aslında. Tam karşıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli kabullerinin gerçekleştiği o bina karşımıza çıkıyor. Şu anda tam karşınızda görmek üzeresiniz. Ankara'daki NATO zirvesinde özellikle orada hemen gidelim kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'le birlikte. İşte o gördüğünüz mavi halıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri işte bu mavi halı üzerinde karşılamış olacak, tek tek tebrik edecek ve daha sonrasında ise bir aile fotoğrafı çekilecek ve bizler de liderlerin geldiklerini görebileceğiz bu noktada. Tabii başkent Ankara 32'si müttefik 9'u davetli ülkeden olmak üzere 40'tan fazla lideri ağırlayacak ve uluslararası örgütlerden de katılım olacak. Yine 50'den fazla yüksek düzeyli de temsil gerçekleşiyor olacak. Zirvenin gerçekleşeceği yerde işte gördüğünüz gibi bu sergi salonu birkaç bin kişiyi aynı anda ağırlayabilecek bir salondan söz ediyoruz. Hem liderlerin ikili görüşmeleri oluyor hem de zirve toplantısını gerçekleştiriyor olacak. Millet Kütüphanesi'nin dışında da NATO flamalarının çekildiğini görüyoruz. NATO'nun Ankara zirvesi için hazırlanan özel logo flamanın üzerinde yer alıyor ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin etrafındaki tüm caddeler, bulvarlarda NATO'nun müttefik ülkelerinin bayraklarıyla süslenmiş durumda. Zirve toplantısı için de gelecek liderler kendi ülkelerinin bayraklarını böylece görmüş olacaklar. Tabii külliyede bazı peyzaj düzenlemeleri de yapıldı. Cepler açıldı bulvarlara. Özellikle liderlerin daha rahat girip çıkabilmeleri için altyapı düzenlemeleri de yapıldı. Başkentlilerin mesai saatlerinde de özellikle yoğun olarak kullandığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki bulvarlarda trafiğe kapatıldı. Burası artık kırmızı bölge olarak belirlendi ve kuş uçurtulmayacak. Özellikle polis bariyerlerinin de yetkisiz, hiç kimsenin giremeyeceğini de ifade edelim. Liderlerin konaklayacağı otellerde de yine araç trafiğine kapatıldığını hatırlatalım. Yayalar polis bariyeri arkasında serbest olacaklar. Ancak Ankara'ya gelen liderler de

0: 13 farklı otelde konaklıyorlar ve zirvenin gerçekleşeceği 7-8 Temmuz'da Ankara'da 50'den fazla cadde ve sokağında trafiğe kapatılacağını hatırlatalım. Kara trafiğinin yanı sıra hava trafiğinin de önemli önlemler alınmış durumda. Tabi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin tam karşısındaki binanın karşısında da devasa bir bayrak asıldığını gösterelim. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk sizler için gösteriyor. Hem NATO liderlerinin hem basın mensuplarının aslında külliyeden başlarını çevirdiklerinde görecekleri ilk manzara bu görüntü olacak. Zirve marjında da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesi, resmi ziyarette bulunacağını biliyoruz. Trump'ın geliş gidiş yapacağı ilk noktada da yine göreceği ilk manzara o bayrak olmuş olacak. Tabi NATO zirvesi programından da biraz bahsedelim. Bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bir basın toplantısı olacak. Elbette zirve boyunca da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başta olmak üzere pek çok liderle de ikili görüşme gerçekleştiriyor olacak. İşte zirve marjında tüm hazırlıklar tamamlandı diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Ankara'daki NATO zirvesi ittifak için kritik önemde. İngiltere Başbakanı Starmer hangi başlıklarla başkentte olacak? İngiltere'nin zirveden beklentileri neler? Londra'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Alparslan Düven notlarıyla bizi bekliyor.
2: Can Okaner, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde tabii İngiltere basını başta olmak üzere uluslararası basının gözü Türkiye'nin NATO'daki rolü ve savunma sanayisindeki gelişmelere odaklanmış durumda. Tabii Nisan ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İngiltere Dışişleri Bakanı Huette Cooper tarafından önemli bir belge imzalanmıştı. Stratejik ortaklık çerçeve belgesi imzalandı. Bu söz konusu belgenin iki ülke arasında iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji güvenliği konusunda işbirliğini arttırma ile bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında ortaklığı geliştirmeyi kapsadığı aktarılmıştı. Türkiye'nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı olan İngiltere ile ikili ilişkileri başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere her alanda olumlu bir mecrada ilerliyor an itibariyle. Türkiye ve İngiltere bölgede cereyan eden krizler ve küresel sınamalar karşısında da yakın bir diyalog ve eşgüdümlü güvenlik, istikrar ve refahın teminine yönelik çözümler üretme çabasında ilerliyor. Tabii söz konusu çerçeve belgede güvenlikten dediğiniz gibi iklim değişikliğine, insani kalkınmadan bilim ve teknolojiye uzanan çok geniş bir yelpazede NATO müttefiki iki ülke arasındaki mevcut stratejik ortaklığı daha da pekiştirmeyi, ikili ve çok taraflı planda sürdürülen yakın diyalog ile güçlenen işbirliğinin kapsamının genişletilmesi de amaçlanıyor bu çerçevede. Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkilerin güçlü ekonomik ve ticari bağlara, Avrupa Atlantik güvenliği ve savunmasına yönelik müşterek bir taahhüde ve karşılıklı anlayış ile iyi niyeti güçlendirmeyi sürdürecek ve iki halklar arasında kalıcı bağlara dayandığı da özellikle geçtiğimiz hafta yapılan ziyarette açıklanmıştı. Diğer yandan da İngiltere'de özellikle İngiliz medyası Türkiye'nin hızla yükselen savunma sanayisi başlıklı analizler yapıyor son zamanlarda. Türk savunma sanayisinin Avrupa NATO üyelerinin acilen ihtiyaç duyduğu insansız hava araçları ve güdümlü füzeler gibi silahları seri üretim yapacak ölçek ve uzmanlığa sahip olduğuna özellikle vurgu yapılıyor haberlerde ve Türk savunma şirketlerinin hızlı hareket ettikleri ve pazardaki talebe hızlı tepki verdikleri de özellikle değerlendiriliyor. Ayrıca özellikle üst düzey NATO yetkilileri Türkiye'nin sahip olduğu girişimcilik, mühendislik uzmanlığı ve sanayi çapını övüyor ve bu kabiliyetleri Avrupa'da yalnızca Almanya'nın sahip olduğu yönünde değerlendirmeler de yapıyorlar. Bu çerçevede İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın belki de son olarak Türkiye'yi ziyaret edeceğini de söylerim. Çünkü yakın zamanda görevi bırakacağını biliyoruz. Yine bu ziyarette de hem bölgesel konuların ele alınacağını hem ikili ticaret ilişkilerinin yeni imzalarla güçlendirileceğini de söyleyebiliriz. An itibariyle 20 milyar sterlinin üzerinde bir yatırım, iki ülke arasında bir ekonomik işbirliği söz konusu ve bunun da artırılması yönünde ciddi adımların atılacağını söyleyebiliriz diyelim ve söz tekrar size bırakalım Can Okaner.

0: Ankara tarihi NATO zirvesine hazır. Kritik zirvenin ana başlıkları arasında Rusya-Ukrayna savaşı da var. Kritik zirve öncesi ABD Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna liderleriyle telefonda görüştü. Görüşmelerde gündem acaba neydi? Rusya-NATO zirvesinden ne bekliyor? Moskova'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Akçin Kişiyev notlarıyla bizi bekliyor.
1: Canım kadar yarın Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde Ukrayna savaşının da görüşülecek olması dolayısıyla tabii ki bu zirve Moskova'da da yakından takip ediliyor. Rus basını zirvede Rusya'yı ilgilendiren kararların alınıp alınmayacağını tartışırken öne çıkan yorumlarda zirve sonuçlarını şimdiden tahmin etmenin kolay olmadığına, sürpriz kararların da çıkabileceğine vurgu yapılıyor. Rus uzmanlar zirvede ele alınacak en önemli konuların gizli kapılar arkasında görüşüleceğini, dolayısıyla zirveden çok da önemli açıklamalar beklenmemesi gerektiğini söylüyorlar. Rus uzmanlara göre zirvede tartışılacak konuların başında ise NATO giderlerinin paylaşımı ve Ukrayna'ya destek konusu geliyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin de zirve kapsamında bir araya gelmesi ve Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik diplomatik süreci ele almaları bekleniyor. Kaynaklar Trump'ın Orta Doğu Savaşı'nın ardından Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için yeniden diplomatik girişimlere başlama niyetinde olduğunu ve bu çerçevede Zelenski ile temasların ardından Rusya lideri Putin ile de görüşmeleri sürdürmesinin beklendiğini ifade ediyorlar. Hatırlatalım ki Trump önceki günde Rusya lideri Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu telefon görüşmesinde Ukrayna Savaşı'nın savaşındaki gidişat ele alındı. Öte yandan NATO zirvesi öncesinde Rusya'nın Ukrayna'ya ciddi saldırılar düzenleyebileceği de istisna edilmiyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski daha önce istihbarat verilerine dayanarak Rusya'nın 7 Temmuz'a kadar yeni bir büyük çaplı saldırı hazırlığında olduğunu öne sürmüştü. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise İstanbul zirvesi öncesinde ilk kez Ukrayna'daki özel askeri operasyonu savaş olarak tanımladı. Rusya'nın ilk başta özel askeri operasyon başlattığını kaydeden Peskov, fakat daha sonra Batılı ülkelerin Kiev'e verdiği destek nedeniyle özel operasyonun gerçek bir savaşa dönüştüğünü savundu. Kremlin'in son açıklamaları Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Rusya'nın Ukrayna savaşındaki tansiyonu daha da yükseltme çabasında olduğunu gösteriyor. Bu arada Rus basını Ankara'daki zirveyi Türkiye açısından önemli bir güç göstergesi olarak yorumluyor. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi insansız hava araçlarından hava savunma sistemlerine kadar yerli üretim kapasitesini artırdığına dikkat çeken Rus basını dolayısıyla Türkiye'nin NATO içinde Avrupa güvenliğinde daha önemli bir aktör haline geldiğini vurguladı.

0: Şimdi NATO Liderler Zirvesi'nin yapılacağı Ankara'ya gidiyoruz. Gökhan Kurt konuklarıyla zirveyi değerlendirecek.
1: Tüm dünyanın gözü artık Ankara'ya çevrilmiş durumda. NATO Liderler Zirvesi için artık sayılı saatler kaldı. Tabii ki bu zirvede verilecek mesajlar kadar dünyanın içinden geçmiş olduğu o büyük dönüşümü de konuşacağız. Çok değerli yayın konuklarımız olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya. Mevlüt Bey, hoş geldiniz.
2: Öncelikle bir düzeltme yapayım. Türk Dünyası ve Dış İlişkilerden Sorumlu değil, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım ama aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde NATO Parlamenterler Asamblesi üyesiyim.
1: Hemen onu düzeltmesini yapalım.
2: Sayın Kurt, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Giriş sorusuyla mı?
1: Hemen soracağım ama bir başka değerli konuğumuz var. Onu da hemen tanıtalım. SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Nebi Biş de bizlerle birlikte. Nebi Hocam, hoş geldiniz elimize.
3: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Hemen Mevlüt Bey, sizinle başlamak istiyorum. Şimdi her dönemde her zirveler için tarihi zirve ifadesi kullanılır. Kritik zirveler ifadesi kullanılır ama bu kez dünyanın içinden geçmiş olduğu süreç, daha çok değil bundan 15 gün öncesine kadar yanı başımızda çok büyük bir savaşı konuştuğumuz bir dönemde gerçekleşecek bir zirve. Bu zirve hem dünya hem Türkiye açısından ne ifade edecek?
2: Ya ben öncelikle şunu ifade edeyim. Tabii ki yani 21. yüzyılın güvenlik konsepti ciddi bir şekilde değişti. Yani Soğuk Savaş öncesi döneme baktığımızda çok daha farklı, daha dar anlamda, daha somut

0: takım ifadelerle biz güvenliği tanımlayabiliyorduk ama 21. yüzyılla birlikte geldiğimiz noktada güvenlik konsepti ciddi bir şekilde değişti. Sadece askeri sınırları koruma değil, bunun yanında birçok alan, ekonomi dahil, savunma sanayi, siber güvenlik, aklınıza gelebilecek ve bugün birçoğu zaman küresel risk olarak ifade ettiğimiz birçok alan güvenlik konseptinin içerisinde. Şimdi bu kapsamdan baktığımız zaman tabii ki ilk başlangıçta, özellikle Soğuk Savaş dönemin sonrasında NATO ve benzeri yapılanmalar, güvenlik yapılanmalarının işlevleri, önemleri konusunda farklı değerlendirmeler vardı. Ama zaman içerisinde ne o geleneksel güvenlik anlayışından vazgeçildi, ne de alanın genişlemesi engellenebildi. Yani biraz önceki ifade ettiğim birçok alanda bu güvenlik konsepti kavramı içerisine girdi. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda güvenlik gerçekten belki de Soğuk Savaş döneminin öncesinden çok daha karmaşık bir hale geldi. Bir çok katmanlı ve çok boyutlu bir güvenlik konsepti oluştu. Bunların hepsini bir bütün olarak dikkate aldığımızda elbette NATO'nun da bu süreç içerisindeki gelişmeleri çok arttı. Örneğin kolektif savunma dediğimiz ortak savunma artık önemi kalmadı denilen bir yerde bugün itibariyle bakıldığında çok daha önemli hale geldi. İşte enerji hatları, bu yüzyılın yeni kavram ve konseptlerini bir bütün olarak dikkate aldığımızda NATO'nun da güvenlik açısından bakıldığında önemi çok daha arttı. Bununla birlikte Türkiye açısından baktığımızda bu çok daha artmaya başladı. Özellikle Türkiye'nin NATO içerisindeki konumu bugünlerde en fazla konuşulan konulardan birisi, ki biraz önce değişik yerlerden bağlantılarla yurt dışından, İngiltere'den, Rusya'dan bazı değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmelerin ortak noktasına baktığımızda özellikle Türkiye'nin savunma sanayi konusunda geldiği yer ve bu konudaki Türkiye'nin potansiyeli ve bunun da bu NATO zirvesinde ciddi bir konu olacağı ve Türkiye'nin NATO içerisindeki konumlandırmasında da çok ciddi bir katkı sunacağı şeklindeki değerlendirmeler. Bu sadece bizim değerlendirmelerimiz değil. Tüm bu konuyla alakalı hem bölgesel hem küresel alanda değerlendirme yapanların ortak görüşü.
1: O zaman isterseniz yavaş yavaş savunma sanayi parantezini açalım ama ona geçmeden önce hemen ben Nebi Bey'e dönmek istiyorum. Nebi Bey, bundan çok değil aslında, birkaç yıl öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron yapmış olduğu açıklamada NATO artık beyin ölümü gerçekleşmiş bir yapıdır dediğimiz bu cümlelerden bugün tarihin en kritik dönemini konuştuğumuz bir tabloya geldik ki aslında çok da uzun bir zaman geçmedi bu sözlerin üzerinden. Bu kadar kısa süre içerisinde beyin ölümü gerçekleşmiş olarak tanımlanan, en azından Fransa tarafından böyle tanımlanan bir yapıdan yeniden dünyanın tam merkezine oturmuş bir yapıya dönüşmek, neler değişiyor?
2: Yani şöyle, tabii NATO 1949'dan itibaren, yani daha kuruluşundan itibaren hep tartışmalı bir güvenlik ittifakıdır. Dünyanın en önemli, en büyük, en etkili güvenlik ittifakıdır. Ama diğer taraftan da en çok tartışılan ittifaklardan birisidir. Sadece işte NATO'ya karşı kurulan Varşova Paktı ülkeleri ya da NATO'nun dışındaki ülkeler değil. Bizzat NATO'nun hem kurucularından hem daha sonraki süreçte NATO'ya üye olan ülkeler NATO'yu farklı şekillerde tartışmışlardır. Bugün de tartışılıyor. Yani bugün NATO içerisinde özellikle Atlantik'in iki tarafı, yani Avrupa ile ABD arasında son yıllarda giderek bir ayrışmanın, hatta bu Ankara zirvesinin de bu ayrışmayı daraltacak, belki ABD'yi NATO içerisinde tutacak ama öbür taraftan da Avrupa'nın kendi güvenlik savunmasında daha fazla rol sahibi olabileceği bir dönemden bahsediyoruz.
1: Peki o zaman Trump'la Avrupa liderler arasında iki gün boyunca bir gerilim bekliyor musunuz?
2: Ya şöyle, tabii NATO bir savunma örgütüdür ama bu savunma örgütünün etkin olabilmesinin en önemli unsuru, bu çoğu zaman göz ardı edilir, siyasi dayanışmadır. Yani ülkeler arasında

0: arasındaki ittifak dayanışmasıdır. NATO oy birliğiyle karar alır. Ama diğer taraftan NATO'nun içerisindeki etkin ülkeler, işte burada Türkiye var, ABD var, Fransa vesaire, bunlar NATO'nun içerisinde bir ayrışma olduğu zaman bu ittifakın hem geleceği, hem kabiliyeti, hem de caydırıcılık gücü giderek düşer. Şimdi çok uzun süredir bu tartışma var. Özellikle İran-ABD savaşıyla birlikte NATO'nun birkaç kere Trump tarafından yardıma çağrılmasına rağmen gelmemesi bu tartışmayı daha da derinleştirdi, daha da alevlendirdi. Ama ben burada Türkiye'nin de çabasıyla özellikle bu ayrışmayı daraltacak başlıkların ya da tutumların öne çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki Trump eleştirecektir NATO'yu. NATO'nun bazı liderlerine, evet, kamera önünde de, medya önünde de bazı şeyler söyleyecektir ama diğer taraftan bir çıkış yolu da bulacaktır. Yani NATO birçok kez bu krizli halleriyle tartışıldı. Sadece Soğuk Savaş döneminde değil, Soğuk Savaş sonrası dönemde de aslında bir taraftan dönüşüm tartışmaları, NATO'nun dönüşümü ve yeni rolü tartışmaları yapılırken, diğer taraftan da kendi içerisinde hep belirli başlıklar üzerinden krizler tartışıldı. Ama bu krizlere bir şekilde kendini yenileyerek, güncelleyerek ya da farklı yol ve yöntemler bulunarak yoluna devam etti. Ben tabii dünya şunu bekliyor. Yani Ankara zirvesine Cumhurbaşkanımız olmasa Trump'ın gelmeyeceği biliniyordu. Bunu, evet, kendisi söyledi. Ankara'ya geldikten sonra da özellikle NATO'daki bazı ülkelerin İran savaşındaki tutumundan dolayı NATO'yu eleştirecektir. Ama ben burada çok büyük bir krizin, bir tamamen NATO'dan kopmanın olacağını beklemiyorum.
1: O zaman Mevlüt Bey, ben size diyorum. Şimdi bir süredir zaten ekranlarımızda da o ifadeyi konuşuyoruz. NATO 3.0. Şimdi bu ifadeden ne anlamamız gerekiyor? Ne demek NATO 3.0?
2: Ya NATO 3.0 aslında tabii bu tanımlama daha çok bilimsel çevrelerde, entelektüel çevrelerde yapılan bir tanımlama ve NATO'nun resmi metodolojisinde böyle bir şey yok benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla NATO 3.0 dediğimiz şey, biraz önceki girişte benim ifade etmeye çalıştığım o güvenlik konseptindeki yeni değişmeye, o gelişmelere uygun bir güvenlik mimarisinin oluşturulması. Yani bunu aşama olarak işte NATO 1.0, NATO 2.0, ondan sonraki süreçte de NATO 3.0 olarak bugünün tanımlanması yapılıyor. Tabii bunun içerisinde bir de benim de içinde bulunduğum NATO Parlamenterler Asamblesi yaklaşık 10 yıla yakın bir süredir bu komisyonun içerisinde Türk grubu üyesi olarak ve onun da ekonomi ve güvenlik komisyonu içerisinde görev yapıyorum. Dolayısıyla biz buralarda, bu toplantılarda da, NATO Parlamenterler Asamblesi toplantılarında, genel kurullarında ve bunlarla ilgili yapılan bir takım seminer çalışmalarında bu konuları yoğun bir şekilde konuşup tartışıyoruz. Dolayısıyla tabii bu NATO 3.0'ın getirdiği önemli yeniliklerden bir tanesi de parlamenter diplomasi. Yani parlamenter diplomasi tabii dünyada son dönemde birçok alanda daha yaygın hale geldi ama güvenlik bir kurumu olan, güvenlik birlikteliği olan NATO'nun içerisinde parlamenter asamblesi, parlamenter diplomasinin de önemi oldukça büyük. Nitekim 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da NATO parlamenter zirvesi yapıldı. Bu zirveye 33 meclis başkanı ve meclis başkan vekili katıldı. Diğer misafirlerle parlamenter asamblenin üyeleri dahil. Ve burada özellikle NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinden önce burada parlamenter, evet, görüşler, siyasi görüşler gündeme getirildi. Sayın Meclis Başkanımızın başkanlığında yapılan Dolmabahçe Sarayı'ndaki o görüşmede biraz önce ifade ettiğim parlamento başkanları öncelikle kendi ülkelerinin bu zirveye yönelik görüş ve düşüncelerini, siyasi tarafını açıkladılar. Yani bu anlamda NATO 3.0 dediğimiz o yapılanma parlamenter diplomasiye de ciddi bir şekilde kapı aralıyor,

0: kapsamını alıyor. Evet. Nitekim son dönemde Türkiye'nin NATO'ya olan katkılarına baktığımızda, hani güçlü bir ordusunun, savunma sanayinin olması, caydırıcılığa çok ciddi katkısının olmasının yanında özellikle çevremizde, bölgemizde yaşanmakta olan çatışmalar boyutuyla tüm taraflarla o diplomasiyi, diyalog kapısını açması, bunu yürütmesi de bu anlamda NATO açısından önemli bir değer olarak ifade edilmeye başlanıyor. Zaman zaman bunları örneğin Rusya ile olan iletişimi ya da işte bugün yaşanan işte İran ve diğer alanlardaki birçok çatışma ve kargaşalarda Türkiye'nin bu diplomasi kapısını açması zaman zaman eleştiriliyor. Örneğin işte Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında Rusya ile Türkiye ilişkilerini ya da diyaloğunu devam ettiriyor diyenler bir çıkabiliyor, ama 10 tanesi de bu diyalogların bugünün dünyasında gerekli olduğunu, Türkiye'nin bu açıdan birçok küresel sorunun önüne geçme anlamında buğday koridoru dahil olmak evet. üzere ciddi katkılarının olduğu da söyleniyor.
1: O zaman yani, isterseniz bir virgül koyalım, gelelim savunma sanayine. Şimdi ana başlıklarımızdan biri de olacak. Hemen Nebi Bey'e dönmek istiyorum, ardından sizinle yine devam edeceğim. Şimdi bu NATO zirvesinde, yani yarın başlayacak zirve, ilk kez savunma sanayi forumu ilk kez zirvenin resmi programında da yer alıyor. Ama aynı zamanda biliyoruz ki Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen ittifak üyeleri tarafından da zaman zaman üstü açık, zaman zaman gizli şekilde yaptırımlarla da karşı karşıya kaldı. F-35 ve Katsa yaptırımları bu. Şimdi özellikle bir yandan da Trump'ın ziyareti içerisinde bu Katsa ve F-35'ler, Kaan için motor konusu gibi başlıklarımız var. Savunma sanayini bu zirvede nereye yerleştirmemiz gerekiyor?
2: Aslında herhalde Ankara zirvesinin işte 4-5 ana konu var. Bu konuların en önemlilerinden birisi savunma endüstrisi ve savunma endüstrisindeki tedarikten tutunuz da ortak üretim ve NATO'nun geleceğine yönelik olarak da ülkelerin savunma endüstrilerini bir şekilde organize etmeleri, belirli amaçlara, belirli hedeflere yönelik olarak bir şekilde bir dayanışmanın geliştirilmesi. Şimdi Türkiye savunma sanayi, NATO'nun buradaki toplantısında savunma sanayi başlığı üzerinden baktığımızda meseleye şöyle bir çerçeveden gitmemiz lazım. Şimdi Türkiye Soğuk Savaş döneminde NATO'nun önemli bir ülkesiydi. Ama kanat ülkesi olarak genellikle adlandırılırdı. Hem NATO içerisindeki en büyük ikinci orduya sahip, hem coğrafi konumu, hem de NATO'nun özellikle güney kanadının güvenliği meselesinde önemliydi, önemsenirdi. Ama bugün geldiğimiz noktada bu Türkiye'nin daha önceki önemine üzerine ek olarak aynı zamanda devlet kapasitesi gelişmiş ve Avrupa'nın da bugün, yani dünyada savunma sektörlerinin, savunma endüstrisinin özellikle Ukrayna-Rusya savaşı ve İran savaşı sonrasında savunmanın niteliği, savaşın niteliğinin değiştiği bir dönemde savunma sanayileri merkezi bir yerde. Yani sadece işte birkaç ülkeden siz füze stokları alarak ya da belirli mühimmatları alarak güvenliğinizi sağlayamıyorsunuz. Burada da Türkiye Avrupa'nın içerisinde savunma sanayi açısından en gelişmiş ülkelerden birisi. Dolayısıyla öncelikle bunu masaya bir koyuyor. Yani diyor ki ben Avrupa'da savunma sanayisi olarak gelişmiş bir ülkeyim. Sizin bana ihtiyacınız var. Şimdi NATO içerisinde de tabii burada bir taraftan ABD tarafı var. İşte F-35, F-16 vesaire uçak motorları gibi belirli yaptırımlar ya da kısıtlamalar var. Şimdi bunu kaldırılmasını istiyor Türkiye. Bununla ilgili çok büyük bir çaba sarf etti. Ama öbür taraftan da Avrupa içerisinde başka bir tartışma var maalesef. O da özellikle bu az önce söylediğim ABD, Avrupa, NATO'nun içerisindeki ayrışmasından sonra Trump dedi ki siz kendi savunmanıza daha fazla para harcamanız lazım. İşte belirli hedefler kondu ve bu zirvede de bu hedeflerin sonuçları tartışılacak büyük ihtimal. O %2'lik hedeflere hemen hemen ülkeler ulaştı. İşte 2035'e kadar %5'lik hedefler var. Ama şimdi ülkelerin savunma sanayilerine askeri harcamalarını artırmalarının tam beklenen sonucu vermediği gibi bir durum da ortaya çıktı. Yani siz tek tek ülkeler olarak savunma harcamalarını artırıyorsunuz ama bu harcamaları nereye yapıyorsunuz? Yani tek tek yaptığınız harcamalar NATO'nun kolektif olarak

0: aslında güvenlik ve dayanışma gücüne katkı yapmadığı gibi bir durum ortaya çıktı.
1: Nebi Bey, hemen bir araya gireyim çünkü şimdi heyetlerin de gelişleri devam ediyor. Esenboğa Havalimanı'na izin verirseniz bir gidelim. Çünkü burada tabii ki sadece biz devlet başkanları ve heyetlerden bahsediyoruz ama gazeteciler, bürokratlar, binlerce kişinin Ankara'ya gelişi var. Peki Esenboğa Havalimanı'nda şu an son durum ne? Bu sorunun yanıtına bakacağız. A Haber ekibinden Abdullah Ünver bizi bekliyor olacak. Abdullah, kolaylıklar dilerim. Son durum nedir havalimanlarındaki, detayları hemen senden alalım.
2: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Çok kısa süre önce, belki de bir dakika önce, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev biraz önce Esenboğa Havalimanı'na uçağa indi ve korteji çıkış yaptı. Halen o korteje ait, konvoya ait araçlarında çıkış yaptığını söyleyebiliriz. Yoğun güvenlik önlemleri altında Bulgaristan Başbakanı oteline geçecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programlarına devam edecekler. Dediğim gibi Esenboğa'da büyük bir hareketlilik var. Her noktada adım başı polis olduğunu söylemek mümkün. Ankara merkezinden Esenboğa'ya çıkan yolların tamamında belki de her 30-50 metrede bir polis olduğunu söylemek mümkün. İşte de işte görüyorsunuz Uğur Koçak kameraman arkadaşım o görüntüleri ekranlarınıza taşıyor. Polisler havalimanından şehir merkezine kadar olan kısımda yoğun güvenlik önlemleri almış durumda. Trafik polisleri, polis özel harekat, Yunus polisleri bütün birimleriyle emniyet teyakkuzda. Ankara genelinde 56 bin emniyet personeli elinin görev yaptığını söyleyebiliriz. Jandarma ve polis ekipleri Ankara'da NATO liderler zirvesi için güvenlik önlemlerini artırmış durumda. Esenboğa Havalimanı'ndayız demiştim. Esenboğa'da da uçuşlara kısıtlama getirildi. 7 Temmuz yani yarın saat 10 ile 18 saatler arasında, 8 Temmuz'da ise 14 ile 21 saatleri arasında Esenboğa sivil uçuşlara kapatılacak. Şu anda da o havalimanının önündeyiz. Kortejlerin çıkışı devam ediyor. Güvenlik önlemleri oldukça fazla. Her 10 dakikada bir Ankara Esenboğa Havalimanı'na uçakların indiğini söyleyebiliriz. Kimler geliyor? 3000'den fazla yabancı gazeteci Ankara'da bu programı takip edecek, dünyaya duyuracak. O gazeteciler Esenboğa'ya bugün sabahtan itibaren inmeye başladılar. Sabahın erken saatlerinden bu yana farklı ülkelere ait konvoyları, bakanları gördüğümüzü söyleyebilirim. Avustralya Savunma Bakanlığı'nı gördük. Birçok ülkenin bakanları sabahın erken saatlerinden bu yana Esenboğa Havalimanı'na indiler. Biraz önce de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev Esenboğa Havalimanı'ndan çıkış yaptı diyelim. Ve biz burada haber nöbetimizi sürdüreceğiz. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Evet, Abdullah Ömer'e notları için teşekkür ederim. Yavaş yavaş süremizin sonuna gelirken şimdi savunma sanayi. Mevlüt Bey, sizinle devam edelim. Türkiye son yıllarda savunma sanayinde çok hızlı bir değişim, hızlı bir dönüşüm içerisine girdi. Peki Türkiye bunu nasıl başardı?
3: Efendim, Türkiye bunu nasıl başardı? Yani öncelikle şunu ifade etmek lazım ki Türkiye girişimcilik ruhuyla bunu başardı. Girişimcilik ruhuna özellikle devletin yapmış olduğu cesaretlendirme ve destekleme devreye girdi. Yani dolayısıyla Türkiye'de aslında bunu yapabilecek hem insan kapasitesi hem mali kapasite vardı ama bunlar dağınıktı. Bir de yani hatırlayın, tekrar hatırlatmak istemiyoruz ama günü de yaklaştı, 15 Temmuz'da geliyor. Yani 15 Temmuz'dan sonraki ortaya çıkanlar geçmişte yaşanan birçok şeyi anlamlandırdı bizler açısından. Dolayısıyla Türkiye hakikaten ayaklarındaki o prangaları bir şekilde söktü, attı ve dolayısıyla ilerlemeye devam etti. Önümüzdeki dönemde de Allah nasip ederse terörsüz Türkiye projesiyle birlikte bunu çok daha ilerlere taşıyacak. Şimdi Sayın Kurt, ben yani şuna bu kalan süre içerisinde hemen kısaca dikkat çekmek istiyorum. Bu Ankara zirvesinde, NATO Ankara zirvesinde bizim açımızdan tabii birçok konu önemli. Yani şu an itibariyle tüm dünya buraya geliyor. Evet. Dolayısıyla tüm dünyanın gözü burada. Tanıtım boyutu var, reklam boyutu var, birçok boyutu var. Ama NATO boyutuyla bakacak olursak bizim üzerinde durmamız gereken ya da durduğumuz veya duracağımız, tekrar gündeme getireceğimiz konu özellikle savunma sanayi konusundaki bir takım kısıtlamalar, bir takım üyeler arasındaki ambargolar, ekonomik sanksiyonlar. Yani bunların bir şekilde eğer biz

0: NATO'nun güçlendirilmesini istiyorsak ki bugün tüm NATO üyelerinin hem parlamenter zeminde hem diğer kanatta konuştuğu en önemli şey NATO'nun daha da güçlendirilmesi gerektiği hususu. Dolayısıyla eğer biz NATO'yu daha çok güçlendireceksek tabii lahayda alınan bir karar var. Gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini evet, savunma sanayine ayırma konusunda. Yani burada bir bütçeyle bunlar olmayacak. Sonuçta bu bütçenin belli alanlara ayrılarak ve buralarda bir güvenlik araçları haline dönüşmesi gerekecek. Bunun için de savunma sanayi alanında müttefikler birbirlerini desteklemeleri gerekiyor. Yani bu desteği bir kenar, yani bir yerde tutup bakacak olursak aslında fiilen olanın da engelleme olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye açısından bu son derece önemli. Tabii ki yük paylaşımı konusu bir taraftan da Avrupa'yla biraz önce bahsedildi. Avrupa'yla ABD arasında bir ayırma gitti. Onlar da belki bugün yarın konuşulacak önemli konular arasında. Ama orada da Türkiye olarak Avrupa'nın bu anlamda yeni bir güvenlik mimarisinin oluşturulmasında özellikle Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin dışlanmaması gerektiği yönündedir. Bu da çok önemli çünkü burada bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki bu külfeti, mali külfeti atalım derken NATO içerisinde bu sefer ayrışmalara, özellikle de ana temada güvenlik boyutuyla bu o mimarideki ayrışmalara, ayrı yapılara neden olması da NATO'nun gücünü azaltabilir endişesi de Türkiye'nin taşıdığı ve gündeme getireceği konular arasında.
1: Çok teşekkür ederiz. Hemen Nebi Bey'e dönmek istiyorum. Süremin artık sonuna geliyoruz ama tam da Mevlüt Bey'in bıraktığı noktada. Şimdi baktığımızda Fransa ile Almanya bir uçak projesini anlaşamayıp yolları ayırmış durumda. Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki savunma sanayi bütçesinden, işte Mevlüt Bey de söyledi, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin dışlanması, İngiltere, Türkiye gibi ülkelerin dışlanması var. Avrupa gerçekten bu noktada sorumluluk almaya ne kadar hazır?
2: Ya şöyle, tabii Avrupa kendi içerisinde çoklu krizleri var. Yani bir defa en önemli krizlerden birisi siyaset krizi. Siyaset krizinin de nedeni toplumla elitler arasında özellikle siyasetin popülistleştirilmesinden dolayı bir ayrım var, bir aslında boşluk var. Dolayısıyla burada da Avrupa'da çokça değişen liderlikler, siyaset ortamı ve merkez siyasetlerin erimesi siyaseti giderek popülistleştirdi. Burada da belirli ülke karşıtlıkları, örneğin işte İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve Türkiye karşıtlığı gibi ülkelerin belirli pozisyonları var. Siyasetlerin belirli pozisyonları var. Şimdi diğer taraftan işte ekonomiyle ilgili krizleri var, toplumla ilgili krizleri var, güvenlikle ilgili krizleri var. Bu çoklu krizlerle ilgili ülkeler aslında karar alırken aynı zamanda kendi içerisinde de bir rekabetleri var. Sonuçta Fransa ile Almanya'nın hem tarihsel olarak hem bugün de hala çok büyük rekabetleri var baktığınız zaman kendi içerisinde. Bütün bu süreçlerde de herkes Avrupa'nın içerisinde kendi daha hegemonik olarak öne çıkmak için de karar süreçlerinde belirleyici olmaya çalışıyor. Bu süreçte bir ortaklaşmayı, dayanışmayı değil çoğu zaman ayrışmayı üretiyor ve karar alma mekanizmaları zorlaşıyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin biz nasıl karar aldığını biliyoruz da bugün Avrupa'daki hemen hemen hem entelektüel düzeyde hem akademik düzeyde hem akademik düzeyde Avrupa Birliği hantallaştığı için Avrupa'ya bir yük olmuş durumda. Şimdi iyi işleyen bir NATO var Avrupa açısından da, güvenlik ve caydırıcılık açısından da, ama NATO'nun önündeki en büyük risklerden birisi de tamamen Avrupalılaşması durumunda karar mekanizmalarından tutunuz da dışlayıcı mekanizmaların yeniden NATO içerisine dahil olması. Bence önündeki en büyük risklerden birisi bu.
1: Konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Profesör Doktor Nemi Birsete Genel Koordinatörü ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mevlüt Karakaya bizlerle birlikteydi. Her iki konumuza da çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Artık dünyanın gözü Ankara'da diyoruz. Liderler gelmeye başladı. Tabii lead zirve yarın başlayacak, ancak öncesinde dünyadaki kritik gelişmeleri ve NATO'nun geleceğini konuştuk. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
3: Altan Ankara'da kalmaya devam ediyoruz.

0: Yanlarından 7'si de tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Burada tedbir kararı olduğu için bu il başkanlarının CHP üyelikleri de askıya alınmıştı. Buna itirazda bulundu 7 il başkanı. Hangi il başkanları, onları da aktaralım. Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli il başkanları yine itirazda bulundular. Aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu eski üyesi, Ankara Cumhuriyet Savcısı ve YDK yedek üyesi Bülent Yücetürk'ün dosyası da bugün görüşülecek. Tabii bu il başkanlarının neden ihraç istendi, neden tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildiler, onu da aktaralım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na maşa demişti Kars İl Başkanı Onur Uludaş Demir. Bu gerekçeyle YDK'ya sevk edildi. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosuyla dalga geçen bir paylaşımda bulunmuştu Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya. Onun da yine ihracı isteniyor. Ayrıca genel merkezin tahliye edildiği gün polise yangın tüpü fırlatan ve gözaltına alınan Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasındaydı. Ve aynı zamanda Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da burada Özgür Özel'e destek açıklaması yapmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay talebini dile getirmişti. İhracı istendikten sonra da Eskişehir'de yaptığı açıklamada parti yönetimine tepki göstermiş ve siz beni ne hakla Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç ediyorsunuz şeklinde bir ifade kullanmıştı. İşte bu saymış olduğumuz il başkanları tedbir kararına itirazda bulundular ve saatler 14'ü gösterdiğinde Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak ve bu tedbir kararlarına itirazlar değerlendirilecek ve bu itirazların reddi yönünde Yüksek Disiplin Kurulu'nun karar vermesi bekleniyor. Biz de takip ediyoruz ve aktarıyor olacağız Can Okular.
1: CHP'de yolsuzlukla mücadele komisyonu mesaiye başladı. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçulardan oluşan komisyon, İBB iddianamesi dahil tüm dosyaları inceliyor. Yapılan incelemeler sonucu, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen başkanlarla yollar ayrılacak.
2: Mutlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar, hepsini verdik disiplin kuruna.
3: Sıra belediye başkanlarında. Dosyalar tek tek incelenecek. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere yolsuzluğa bulaştığı tespit edilenler CHP'den ihraç edilecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kurulan Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu çalışmalarına başladı. Komisyon, Ekrem İmamoğlu'nun örgüt lideri olmakla suçlandığı 3900 sayfalık İBB iddianamesini masaya yatıracak. Tanık beyanları da dahil tüm dosyalar tek tek incelenecek.
4: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
3: Dosyaları yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular inceliyor. Ay sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na sunum yapılacak. Yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen başkanlarla yollar ayrılacak.
4: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl katıldığı bir televizyon programında Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalar üzerinden dikkat çeken mesajlar vermişti.
5: Davalar açılır. Ya benim hakkımda da dünya kadar dava var. Evet. Açıldı yani. Davalardan korkmam. Çünkü verilmeyecek hesabımız yoktur. Alnımız açıktır. Boğazımızdan aşağı haram lokma inmemiştir.
1: Batı Şeria'daki işgalci terörü tüm dünyanın gözü önünde tırmanmaya devam ederken İsrail'in bir insanlık suçu daha belgelendi. Bir aracın içerisinde oturan 3 Filistinli genci denetim bahanesiyle taciz eden İsrail askerleri ardından da aracın içerisine ses bombası atarak kapıyı kapattı. Saniye saniye kameraya yansıyan korkunç saldırıda sürücü koltuğundaki Filistinli ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı.
3: Filistinli gençlerin oturduğu aracın içine ses bombası attı. Kapıyı üzerlerine kapatarak
1: hastaneye kaldırıldı.

0: Filistinli gençlerin oturduğu aracın içine ses bombası attı. Kapıyı üzerlerine kapatarak kayda geçti. İsrail askerleri Kalandiye kentindeki sığınmacı kampında bir aracın içinde oturan Filistinli gençlerin yanına giderek sözlü tacizde bulundu. Sivil oldukları açıkça görülen gençlere hakaretler savuran işgal güçleri ardından da aracın içine ses bombası attı. Hemen ardından araçtakilerin çıkmaması için kapıya yüklenerek üzerlerine kapattı. Kan donduran o anlar kameraya yansırken 3 gençten ikisi diğer kapıyı kullanarak son anda araçtan çıktı. Sürücü koltuğunda mahsur kalan Filistinli genç ise kucağında patlayan ses bombasıyla yaralandı. Yüzünde ve vücudunda ağır yanıklar oluştu. Görüntüler bölgede yaşanan İsrail terörünün gerçek boyutlarını bir kez daha gözler önüne sererken bu saldırılar İsrail askerleriyle de sınırlı kalmıyor.
1: İsrailli yerleşimciler bir anda köyümüzü basarak sivillere ve aktivistlere taşlarla, biber gazıyla ve sopalarla saldırmaya başladı. Durmayacağız. Burası bizim toprağımız ve kimseye teslim olmayacağız.
0: Filistinlilere ait evleri, araçları ve tarlaları ateşe veren İsrailli sivil işgalciler de Batı Şeria'daki saldırılarına son aylarda hız vermiş durumda.
2: İran dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Bir yandan cenaze töreni yapılırken diğer yandan gözler Ankara'daki NATO zirvesinde. Cenaze töreninin yapıldığı noktaya gidiyoruz. A Haber muhabiri Ekber Karabağ gelişmeleri aktaracak.
3: Senin de belirttiğin üzere İran lideri Ayetullah Ali Hamane'yi bugün sevenleri tarafından ülkenin başkenti Tahran'da son yolculuğuna uğranıyor. Sabahın erken saatlerinde bu etkinlik başladı. Esasında çok uzun bir güzergah bunun için düşünülmüştü. Tahran'ın doğusundan ta batısına başlayan bir güzergah bunun için düşünülmüştü. Ancak çok ciddi izdiham oluştuğundan dolayı bir süre sonra güzergah değiştirildi ve Ayetullah Ali Hamenei'nin naaşını taşıyan araç doğrudan farklı bir güzergahtan Azadi Meydanı'na götürüldü. An itibariyle Azadi Meydanı'nda hala bu etkinlik devam etmektedir. Ancak resmi olarak birazdan bu etkinlik bitecek ve Ayetullah Ali Hamenei'nin tabutunu taşıyan araç hemen Azadi Meydanı'ndan Kum kentine doğru hareket ettirilecek ve yarın da o noktada Ayetullah Ali Hamenei için etkinlik yapılacaktır. Bugün yapılan etkinliğe çok sayıda insan ülkenin farklı noktalarından buraya geldi. An itibariyle de siz görüyorsunuz, ben Derbin caddesindeyim, meydanındayım pardon. Şöyle size göstereyim, ülkenin çok farklı noktalarından insanların buraya geldiğini görebiliyorsunuz. İllerinden, ilçelerinden, 31 ilden, ilçeden çok sayıda insanın buraya geldiğini ifade edebilirim. Dediğim üzere resmi etkinlik bu caddede bitti. Esasında buraya da getirilecekti. Bu meydana da getirilecekti tabut ve o araç. Ancak izdiham oluştuğundan dolayı getirilemedi ve farklı bir rotayla farklı noktaya taşınmış oldu. İşte görüyorsunuz buradaki insanların çoğunun %90'ının ilçelerden bu noktaya geldiğini söyleyebilirim. Hatta yetkililerden gelen açıklamaya göre bugün başkentte yapılan bu toplanmanın ülke tarihinin en kalabalık toplanması olduğu kaydedilmektedir. İşte görüyorsunuz otobüsler gelmiş, insanları buradan yavaş yavaş o ilgili terminalleri, yani şehir terminallerine taşmaya başlıyor. İşte görüyorsunuz yine insanlar, bu etkinliğe katılan insanların geri dönüşüne de şahit oluyorsunuz. Yarın bu etkinlik Kum'da yapılacak. Kum'un ardından da Irak kentinde bir etkinlik yapılacak ve gelen bilgilere göre Irak'taki etkinliğe de Mesut Pezeşkian, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Hamine'nin büyük oğlunun katılması öngörülmektedir diyor ve sözü İran'dan, Tahran'dan stüdyolarımıza bırakıyorum.
2: Saat başında devam edeceğiz.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Ticaret Bakanlığı.

0: Bakanlığı, perakende ticarete ilişkin yeni yönetmelik taslağını görüşe açtı. Taslak kapsamında kitlesel üretim yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik yeni düzenlemelerle ekmeğin daha uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıca

0: binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Aa, anne dedi.
8: Hadi canım, baba dedi.
7: Bez dedi.
8: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ve 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Muş-Bulanık yolunun 57 ve 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol

0: trafiğe kapatılmış olup ulaşım Hasköy-Korkut il yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne artık saatler kaldı. Zirve öncesi başkent Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin Ankara caddelerindeki son durumu aktaracak.
1: Evet, Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'ne artık saatler kaldı. Tabii ki bu zirve öncesi de Ankara'da özellikle günler öncesinden birçok tedbir almıştı Emniyet Genel Müdürlüğü. Artık dediğimiz gibi zirveye saatler kaldı ve alınan güvenlik önlemleri de tabii ki zirve yapmış durumda. Özellikle Ankara'nın giriş ve çıkış noktalarında trafik denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Günler öncesinde de Ankara içerisinde aslında asayiş büro ekipleri, trafik ekipleri, Yunus polisleri ve polis özel hareket ekipleri de bu denetimlere katılmıştı. Bu denetimler 7 gün 24 saat esasına uygun bir şekilde devam edeceği belirtilmişti. Ayrıca atlı birlikler de yine söz konusu NATO Liderler Zirvesi için görev yapıyordu. Onlar da görevlerine devam ediyor olacaklar. Özellikle tabii ki Emniyet Genel Müdürlüğü bütün unsurlarıyla NATO Zirvesi için güvenlik kapsamında tedbirlerini almış durumda ve bütün unsurları sahada görevlerini icra etmeye devam ediyor. Özellikle tabii ki Ankara ve Ankara'nın çevresi, çevre illerinden birçok emniyet ekibi de Ankara'ya sevk edilmişti. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi aslında Ankara'nın en kritik güzergahlarından bir tanesindeyiz. Bu güzergah özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek için kullanacağı güzergahlardan bir tanesi ve en önemli ana lokasyonlardan bir tanesi. Bu yolda yarınki zirve kapsamında tamamen kapatılmış olacak ki bu yolda da hali hazırda güvenlik ekipleri, polis ekipleri tam teçhizatlı bir konumda nöbet tutmaya, tedbirlerini almaya devam ediyorlar. Ato Kongrezyum'un önündeyiz aslında. Donald Trump'ın dediğimiz gibi kaldığı otelde buradan biraz birkaç dakikalık bir mesafede, uzaklıkta. Buradan direkt bu yol güzergahı üzerinden arkamdaki arkamdan ilerledikleri zaman direkt Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmiş olacaklar. Dediğimiz gibi aslında NATO Liderler Zirvesi için Ankara günler öncesinden hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda Ankara'nın birçok noktasına özellikle NATO ile ilgili panolara reklamlar, afişler, brandalar asıldı. Ve bir diğer önemli hazırlık ise tabii ki bu görmüş olduğunuz toglar oldu. Özellikle bugün Ato Kongrezyum'un önünde bu togları görmemiz mümkün. Burada 10 adet, 10 farklı tog var. Özellikle görüyorsunuz kırmızı beyaz işlenmiş renkleriyle tog yine burada. Yine özellikle sağ tarafımda kameramın arkadaşım Taşkın Ural sizlere gösterecek. Burada da yine özellikle Türk motiflerinin işlendiği turkuaz renkli bir togumuz da hali hazırda bekliyor. Bu araçların asıl amacı tabii ki özellikle düzenlenecek olan zirveye katılan devlet başkanlarını taşıyacak olması. Tamamen limuzin tarzı hazırlanmış. Şöyle bakacak olursak tabii ki 7+1 şeklinde 7+1 şeklinde bir de şoför kabini var tabii ki burada.

0: Özellikle bu şekilde tasarlanmış durumda, oldukça ferah, oldukça kullanışlı bir alana da sahip. Tabii ki bu araçlar dediğimiz gibi tamamen devlet başkanlarını taşımak amacıyla hazırlandılar ve daha önce de aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu araçlarla bir programa katılım sağlamıştı. Şöyle ön tarafına da bakacak olursak, ön tarafı da yine tabii ki diğer modeli T10X gibi tamamen ekran olarak tasarlanmış durumda. Burada multimedya ekranı ve tabii ki aslında T10X'ten tek farkının 7+1 olarak tasarlanmış olması, tam bir limuzin olarak buradaki tabii ki NATO liderler zirvesine katılacak olan liderler için özel olarak hazırlanmış, özel olarak tasarlanmış bir araç olarak ön plana çıkıyor. Şu anda Ata Kongrezyumu'nun önündeyiz. Dediğim gibi burada 10 farklı TOG aracı hazır durumda bekletiliyor. Şu anda da tabii ki NATO liderler zirvesine artık saatler kaldı dedik. Liderler de yavaş yavaş başkent Ankara'ya Esenboğa Havalimanı'ndan uçaklar iniş yapmaya başladı. Artık gözler yarına çevrildi. Yarın NATO liderler zirvesi tamamen başlamış olacak diyelim. Sözü bir kez daha Ata Kongrezyumu'nun önünden sizlere bırakalım.
1: Bir son dakika haberimiz var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, aynı zamanda Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. İkili temaslar daha zirve başlamadan başlamış oluyor böylece. Devam ediyoruz ajansa. Dünya liderleri NATO zirvesi için yarın Ankara'da buluşacak. Tarihi zirveyi 3000'e yakın yabancı gazeteci ve binlerce delegasyon üyesi takip edecek. Esenboğa Havalimanı'nda da hareketlilik sürüyor. A Haber muhabiri Abdullah Ünver son gelişmeleri aktaracak biraz sonra. Ama daha önce bir başka bağlantımız var. NATO Liderler Zirvesi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan önce Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i, ardından NATO Genel Sekreterini kabul edecek. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Kübra Bal karşımızda.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarından bahsedeceğiz ama öncelikle dilerseniz Ankara'daki hazırlıkları biraz gösterelim sizler için. NATO hazırlıkları çünkü tamamlanmış durumda. Bizler şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde bulunuyoruz, 6. kattayız ve burada yerli ve yabancı basın mensupları yer alıyor. 2500'ün üzerinde basın mensubu aslında son dakikaları anmayan aktarıyor diyebiliriz televizyon kanallarına ve burada 1800 çalışma alanı oluşturuldu. Yine 40 montaj odası oluşturuldu ve pek çok yayın alanı da bulunuyor. Şimdi kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'le biraz hem alanı gezelim hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarından da bahsetmiş olalım. Pek çok dinlenme alanının, yemek alanının bulunduğuna da işaret edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bugün NATO zirvesi öncesinde iki önemli görüşme yapacağını söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaisine bugün Ankara'da devam edecek. Önce saatler 14'ü gösterdiğinde birazdan aslında Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabul edecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak aslında 2024'teki Antalya diplomasi forumu marjında bir araya gelmişti Radev'le ve 2025'te de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi. 2022'de de yine Rudev aslında Bulgaristan Cumhurbaşkanı iken görüşmüşlerdi külliyede. Görüşmede özellikle Türkiye ile Bulgaristan ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel bölgesel gelişmelerinde ele alınacağını ifade edelim. Bir NATO müttefiki olarak da Bulgaristan aslında Türkiye ile Bulgaristan arasında savunma alanında ortak tatbikatlar ve Karadeniz güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar da elbette masadaki başlıklar arasında olacak. Özellikle Kafkaslar ve Balkanları birbirine bağlayan stratejik jeopolitik konumuyla da ön plana çıktığını hatırlatalım. İşte NATO zirvesi öncesinde de ele alınacak tüm başlıklar aslında masada olacak diyebiliriz. Yine bugün akşam saatlerine doğru, yani 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Bir adet olduğu üzere aslında Rutte'nin bugün saatler 16.45'i gösterdiğinde de bir basın toplantısı olacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Zirvenin bir anlamda başlangıç işareti de diyebiliriz. Zirve öncesinde de değerlendirmelerde bulunacak, basın mensuplarının sorularını yanıtlamış olacak. Özellikle NATO 2.0'dan 3.0'a geçişe yönelik mesajlar verecek. Avrupa'nın savunma alanında daha fazla sorumluluk almasına yönelik mesajları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde de işte zirve

0: Ve öncesi önemli bir değerlendirme toplantısı olacağını söyleyebiliriz. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün programları bu şekilde. Yarın da çok kritik bir görüşmesi olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da külliyede resmi törenle karşılanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da baş başa görüşmüş olacaklar. Tabii NATO liderler zirvesine artık saatler kaldı. Tüm hazırlıklar tamam. Zirve aslında yarın daha hareketlenmiş olacak. Resmi startında ayın 8'inde verileceğini söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geleceğini ifade etmiştik. Bu kapsamda yine zirveye ilişkin aslında pek çok başlıkta görüşülmüş olacak. Amerikalı akredite gazetecileri aslında basın açıklaması yapacak. Yine sonra külliyede resmi törenle karşılanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da baş başa görüşmesi olacak. Akşam da resepsiyona katılacak. Yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Ankara programının yoğun olduğunu söylerim. Çünkü çarşamba günü özel Rusya-Ukrayna savaşını bitirebilmek için atılabilecek adımların görüşüleceğini ifade edebiliriz. Zirvenin katılımcılardan biri de aslında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski olacak ve Zelenski Trump'la da bir görüşme gerçekleştirecek. Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Putin'le de zirve marjında telefon görüşmesi beklentisi var. Yine Suriye Devlet Başkanı Şara'yla da bir görüşme beklentisi var ki Suriye'deki son durumda bu kapsamda konuşuluyor olacak. Biraz da külliyedeki hazırlıklardan bahsedelim. Görmüş olduğunuz gibi aslında müttefik devletlerinin bayraklarının yer aldığı flamalar yer alıyor. Yine Ankara'daki NATO liderler zirvesi için özel olarak hazırlanmış o amblemin yer aldığı flamalar asılmış durumda. Yine devasa bir Türk bayrağı bu noktada yer alıyor ki aslında zirveye gelen ülke liderleri başlarını çevirdiklerinde yine basın mensupları işte bu alanda Türk bayrağını görebiliyorlar. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk şimdi biraz da sergi salonu alanını göstersin. İşte liderler bu noktadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılanıyor olacaklar ayın 8'inde 8 Temmuz çarşamba günü ve burada bir karşılama olacak, tebrikler olacak, daha sonrasında da geleneksel olduğu üzere bir aile fotoğrafı çekilecek. Bizler de liderleri tek tek aslında burada görebilmiş olacağız. İşte sergi salonu karşıdaki bina ve orada da aynı zamanda zirve toplantısı da gerçekleştiriliyor olacak. Bizler de gelişmeleri an be an aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Tarihi zirveyi 3000'e yakın yabancı gazeteci ve binlerce delegasyon üyesi takip edecek. Esenboğa Havalimanı'nda da hareketlilik sürüyor. A Haber muhabiri Abdullah Ümer son gelişmeleri aktaracak.
2: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan Başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
3: Önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi marjında Ankara programı belli oldu. Tam 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başkan Türkiye'ye gelerek ikili ve resmi ziyarette bulunacak. NATO zirvesine Başkan Erdoğan'la olan iyi ilişkileri nedeniyle katılacağını açıklayan Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'da olması bekleniyor. Trump gelmeden önce ise yaklaşık 1000 kişilik ekibi, özel servis ajanları ve lojistik ekibi, ABD başkanının kullanacağı güzergahları, güvenlik koridorlarını ve konvoy planlamasını ayrıntılı şekilde koordine edecek. Trump Ankara'ya gelir gelmez ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Başkan Erdoğan tarafından devlet başkanlarına uygulanan A tipi protokolle karşılanacak. Trump'ın gelişi sırasında Türk yıldızlarının da Ankara semalarında bir gösteri yapması bekleniyor. Trump, Başkan Erdoğan'la baş başa görüşecek. Akabinde heyetler arası görüşme de gerçekleşecek. Görüşmelerin ardından iki lider bu kez ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. Peki masada hangi dosyalar olacak?
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesinde ise masadaki dosyalar oldukça kapsamlı. Öncelikli gündem başlıklarının İlk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken Kaan Savaş uçağı için motor tedariki, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
3: Öte yandan Suriye'de Türkiye'nin güvenlik beklentileri, PKK-YPG konusunda Washington'dan beklenen adımlar ve ABD'nin

0: Bölgedeki askeri varlığı da en kritik gündem maddeleri arasında.
1: Gerçekten öyle. Güçlü bir NATO üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve NATO çerçevesindeki işbirliği başlıklarını da liderlerin masaya yatırması bekleniyor. Ankara'da beklenti ise söz konusu bu görüşmenin yalnızca mevcut sorunların ele alındığı bir temas olmanın ötesine geçerek Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin çerçevesini belirleyecek stratejik kararların alınabileceği bir zirve olması yönünde.
2: Zirvenin yapılacağı Ankara'ya gidiyoruz. Gökhan Kurt konuklarıyla zirveyi değerlendirecek.
3: Evet, liderler zirvesine artık çok az bir süre kaldı. 36. NATO liderler zirvesi için geri sayım sürüyor. Şu dakikalarda canlı görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'ya ulaştı. Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda askerlerimiz selamlıyor. Ardından da tabii ki ikinci ev sahibi sıfatı olarak aslında evet, Türkiye ile birlikte NATO Genel Sekreteri temaslarda bulunacak. Çok değerli yayın konuklarımız olacak. SETA Dış Politika Araştırmacısı Doçent Doktor Hüseyin Mercan ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter ile birlikteyiz. Erik konuğumuza da hoş geldiniz.
4: Merhaba.
3: İsterseniz sıcağı sıcağına görüntülerle.
4: Siz de Ankara'ya hoş geldiniz.
3: Evet, biz de Ankara'ya hoş geldik. Güzel bir Ankara bizi karşıladı tabii ki. Şimdi canlı görüntülerle isterseniz başlayalım. Evet. Mark Rutte geldi. Rutte ziyareti öncesinde sosyal medyada da ilginç ve renkli bir paylaşım da yapmıştı. NATO karargahını boşalttık, Ankara'ya gidiyoruz buradaki hemen hemen herkes diye. Rutte'nin gelişi ve bundan sonra verilecek mesajlar. Başlayalım.
4: Ya şöyle, şimdi Rutte için de bu zirve önemli. Çünkü şu anda Amerika-NATO ilişkileri pek de parlak değil. Hatta öyle ki bir ara Donald Trump NATO'dan çıkmayı tartışabiliriz falan dedi. İş o kadar kötü bir noktadaydı ve bizzat Donald Trump eğer zirve Ankara'da olmasaydı ve Erdoğan beni davet etmeseydi ben katılmayacaktım. Bu kadar hani.
3: Çok net bir mesaj.
4: Çok net. NATO'nun fotoğrafı bu kadar soru işareti taşıyor. Dolayısıyla şimdi bu ilişkilerin düzelmesi açısından yani Trump'ın buraya gelmesi, NATO'nun belki yeni bir yazılımla yoluna devam etmesi, yani o güven duygusu meselesinin tekrar onarılması, Avrupa ile özellikle Amerika arasındaki o zedelenen güven meselesini tekrar tazeleyip NATO'nun yoluna devam etmesi açısından önemli. Bunu kim sağlıyor? Bunu Erdoğan sağlıyor. Bunu Ankara sağlıyor. O bakımdan Mark Rutte şeye dair, yani Ankara ve Erdoğan'a dair bence müteşekkir ve bunu bir şekilde ifade edecektir bugünkü basın toplantısında. Zaten burada da çok yabancılık çekmediğini de falan da söyledi. Evet. Güzel karşılandığını daha önce de geldiğinde. O bakımdan önemli. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bakın bu zirvenin aslında 3 tane çok böyle bir hayati önemde sonucu olacak. Yani bir, bizim Amerika ile olan ilişkilerimizi başka bir seviyeye taşıma açısından işte kassa yaptırımları, F-35 meselesi, Kaan, yani bizim ikili ilişkilerden kaynaklanan o meseleleri. İki, Ankara diplomaside çok görünür hale geliyor bu zirveyle. Yani zaten birçok işi kotarıyor, oyun kuruyor, oyun bozuyor, rolleri dağıtıyor ama bu zirveyle görünür hale gelecek. Çünkü 32 tane devlet başkanı, yani 32 ülkenin lideri, bütün Avrupa ve onun dışında işte Amerika. Yani
3: ki
4: düşünün.
3: Baktığımızda Asya Pasifik liderleri geliyor, Körfez dışişleri. Aslında tüm dünya burada şu
4: an. Tüm dünya, Rusya ile Çin çıkarın, dünya burada.
3: Evet.
4: Şimdi dolayısıyla Türkiye diplomatik anlamda bir görünür hale gelecek. Üçüncüsü ve en önemlisi, eğer bunu becerebilirsek ki ben becereceğimizi düşünüyorum, NATO'daki o güven, zedelenen güven duygusunu onarıp update edip NATO'nun kendi yoluna devam etmesi ve bir güven meselesini oluşturmasını sağlayabilirsek, ben sağlayacağımızı düşünüyorum. Bunu yapabilirsek çok mükemmel bir iş kotarmış olacağız. Dolayısıyla 3 tane çok önemli bir majör sonucu var.
3: Evet.
4: O bakımdan ben hani çok çok önemsiyorum. Evet, daha önce NATO toplantıları oldu ama kritik bir dönemde kritik bir toplantı bu. Yani bunu diğerlerinden ayıran nokta burası. Onun dışında Rusya, Çin de buraya bakıyor. Bakın mesela Rusya ve Çin'deki makalelere NATO'nun geleceğinin ne olacağı konusunda onlar da merak ediyor. Ne olacak? Trump ne diyecek NATO'ya? ya da işte Avrupa yeniden bir güvenlik meselesi

0: bir arayışa girecek mi? Dolayısıyla aslında bütün dünyanın gözü burada.
1: Şimdi şu soru da akıllara çok geliyor. Hüseyin Hocam, sizinle devam etmek istiyorum. Trump'ın şu an Avrupa'ya bakış açısı belli. Amerika ile Avrupa arasındaki sorunlar da belli ama bu Trump dönemine özel bir sorun mu? Yani bir sonraki başkanlık döneminde demokrat bir başkan geldiğinde biz ABD ile Avrupa'nın yeniden çok yakın bir ilişkide mi olduğunu göreceğiz? Yoksa hayır, bu Trump'a aşan zaten Amerika ile Avrupa arasında yaşanan problemlerin artık iyice de gün yüzüne çıkmış bir dönemindeyiz.
2: Aslında başkan Trump ilk döneminde bunun sinyallerini vermişti. Fakat özellikle Biden döneminde 7 Ekim sonrası oluşan durum ve işgal devletinin bölgedeki istikrarsızlaştırıcı hamleleri nedeniyle Washington'ın odağını oraya yoğunlaştırması şüphesiz Avrupa ile ABD arasındaki gerilimin daha müesses nizamın kararları doğrultusunda mı yoksa bir başkanlık inisiyatifi çerçevesinde mi olduğu yönünde bir test imkanını bize vermemişti. Tekrar bunun üzerine Başkan Trump gelince aslında bir dönem ara verdikten sonra kaldığı yerden tekrar sürece devam etti. Çünkü Başkan Trump'ın nazarında şöyle bir durum var. Artık Batı medeniyetini bütüncül olarak ele almak istemiyor. Amerikan merkezli, Amerikan medeniyeti eksenli bir düzen tasavvuruna sahip AB'yi bu anlamda Avrupalı güçleri ikincil bir güç olarak değerlendiriyor ve şunu da net bir şekilde ifade ediyor ki bu bence artık ABD'nin temel tavrına dönüşecek gibi düşünüyorum. Her ne kadar AB ile kimliksel tartışmalar demokrat bir başkan döneminde yaşanmasa dahi bizim Clinton ya da daha sonrasında Obama döneminde gördüğümüz gibi Avrupa'nın hamiliğine soyunacak, Avrupa için bedel ödeyecek bir ABD devri bence artık sona geldi. Yani bu çerçevede Trump'ın bugün kimliksel anlamda Amerika-Avrupa ayrımına gittiği o kategorik durumu belki demokrat bir başkanda görmeyebiliriz ama NATO 3 konsepti çerçevesinde artık bütün üyelerin taşın altının eline koyduğu, taşın altına elini koyduğu ve herkesin bedel ödediği, herkesin bu anlamda üretime katkı sağladığı ya da Amerikan savunma sanayisinden daha fazla bir şeyler aldığı durum artık Başkan Trump'tan sonra da devam edecektir. Çünkü ABD şunu yeni dönemle beraber fark etti. Hibrit tehditlerin oluşmasıyla, küresel sistemde yeni durumların meydana gelmesiyle ve özellikle de İran Savaşı bize şunu gösterdi ya da Ukrayna Savaşı. Artık orta büyüklükteki güçler, küresel güçleri bir şekilde mağlup edebiliyor ya da direnç gösterebiliyor, yıpratabiliyor. Bunun bedelini tüm dünya ödeyebiliyor. Böyle bir durumda artık 91'deki Irak ya da 2001'deki Afganistan, 2003'teki Irak olaylarında olduğu gibi ABD'nin tek başına dünyaya nizam verebileceği bir durum artık kalmadı. Bu nedenle de Washington yönetimi, Beyaz Saray artık bu bedeli herkese yaymak istiyor ve şunu söylüyor açık bir şekilde. Ya siz de bu bedeli ödersiniz, bunun bir parçası olursunuz ya da bu durumun dışında kalırsınız, herkes kendi yoluna gider. Aslında bugün biz masada birçok elbette dosya var. Bunların içinde NATO'nun güney kanadı var, kuzey kanadı var, yeni tehditler var, savunma harcamaları, savunma sanayileri var ama beraberinde NATO'nun bugün Ankara'da belki tarihi stratejik zirve olmasının en önemli nedenlerinden biri şu olacak. NATO'nun geleceğinin ve dönüşümünün konuşulacağı ve bundan sonrasında bu nereye evrilecek? Sadece şunu düşünmek bile Gökhan Bey yeterli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarı ve daveti olmasaydı, evet, ve Sayın Trump'ın saygısından dolayı Ankara'ya eğer gelme durumu olmasaydı bugün NATO bu kadar stratejik olmazdı. Çünkü NATO'nun en büyük gücü ABD olunca onun başkanının gelmediği bir NATO ister istemez sönük kalacaktı. Bu da Ankara zirvesinin aslında NATO'nun geleceği açısından ne kadar önemli olduğu. Hani biz AB'yi konuşurken Helsinki zirvesini mesela önemli bir dönüm noktası olarak tanımlarız ya. Bence artık bundan sonra biz NATO'nun geleceği bağlamında da Ankara zirvesini, yani 2026'daki 36. Liderler Zirvesini bundan sonra akademik literatürde de en önemli dönüm noktası hocam, olarak büyük ihtimalle göreceğiz.
0: O yüzden mesela Avrupalı güvenlik uzmanları ve entelektüeller şey der. Endüstri 3.0 gibi NATO 3.0.
2: Evet, evet.
0: Kuruluş ve Soğuk Savaş'a kadar birinci dönem, Soğuk Savaş'la birlikte ikinci dönem, Soğuk Savaş artık başka bir şeye döndü. Artık 3-0. Yani şu anda mesela bu döneme Soğuk Savaş demek için fazla sıcak.
2: Tabii.
0: Ama 3. Dünya biz Savaşı dönemi, demek için de fazla soğuk.
1: Bu dönemi nasıl tanımlayacağız? Yani tarih i̇şte, bugünü nasıl anlatacak?
0: Bravo. Mesele tam da bu.
2: Belirsizlikler çağındayız şu an itibariyle tam olarak. Çünkü bildiğim

0: Yani konvansiyonel olana dair bildiğimiz her şeyin değiştiği aynı bir dönemdeyiz. Yani şöyle ifade edelim. Hatta bunu bir önceki NATO Genel Sekreteri Stoltenberg kendi ben görevdeyken anı kitabında şunu söylüyor. Rusya-Ukrayna savaşı başladığında sadece Kiev'in bir hafta içinde düşeceğine inanan Putin değildi diyor.
1: Doğru.
0: NATO karargahındaki herkes de böyle düşünüyordu. Bravo. Diyor. Ama bakın gelinen noktada 5. yılına giren bir savaştayız. Ya da aynı şekilde İran savaşını düşünün. ABD ve İsrail'in müdahil olduğu bir savaşta Tahran'ın birkaç gün içinde düşmesi bekleniyordu ama bugün ABD'nin neredeyse taviz vererek bir ateşkes anlaşması imzaladı bir yere geldi. Gökhan Bey, biz artık şu yeni gerçeklik şunu söylüyor. Küresel ölçekteki güçler orta büyüklükteki güçler karşısında çok daha yıpranıyor. Siz artık çok düşük maliyetli silah teknolojisiyle aslında paradigmayı dönüştürebiliyorsunuz. İşte Ukrayna'nın drone teknolojisi ya da İran'ın füze teknolojisi meseleyi başka bir yere taşıdı.
2: Hocam şimdi bir virgül koyalım.
3: Hibrit savaş dönemi.
2: Hibrit savaş. Bunları konuşacağız ama liderler gelmeye tabii devam ediyor. Yoğunluk devam ediyor. Esenboğa'ya gidelim. Ne yoğunluğun olduğu noktalardan biri. Abdullah Ömer bizi bekliyor olacak. Abdullah'la konuşacağız. Artık kritik saatler başlamış durumda. Heyetlerin gelişi de sürüyor. Abdullah, peki son durum ne? Hemen sözü sana bırakalım.
4: Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte biraz önce Ankara'ya iniş yaptı. Biz de Esenboğa Havalimanı'nın önündeyiz. Bahsettiğiniz gibi liderlerin Ankara'ya inişleri sabahtan itibaren başladı. Biraz önce Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev beraberindeki heyetle birlikte Esenboğa'ya inmişlerdi. Onlar da şu anda konaklayacakları otele doğru yola çıktılar. Birazdan Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovskaya'yı bekliyoruz. Onun da uçağı birazdan Esenboğa'ya iniş yapacak. Mark Rutte de geldi Ankara'ya artık. Saatler ilerledikçe Ankara'daki hareketliğin seviyesi artıyor. Esenboğa Havalimanı'na da bir yabancı devlet heyetleri, gazeteciler ve NATO'yu takip edecek olan diğer yabancı konukların uçakları inmeye devam ediyor. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı ve hükümet başkanları gelecek. 100'den fazla yabancı bakan Ankara'ya iniş yapacak. Onlar da İşte bu Esenboğa Havalimanı'nı kullanacaklar. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak ekranlarınıza getiriyor görüntüleri. 100'den fazla dediğim gibi yabancı bakan burada olacak. 3000'den fazla yabancı gazeteci zirveyi takip ediyor. Onların da Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara'ya ulaşacaklarını söyleyebiliriz. Devlet başkanları, bakanlar, yabancı heyetler artık zirve saatine yaklaştıkça onların da yoğunluğu artmış durumda. Sabah saatlerinde ise Avustralya Savunma Sanayi ve Pasifik İşleri Bakanı Patrick Conroy da beraberindeki heyetle birlikte Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmıştı. Aslında Esenboğa Havalimanı'ndan şehir merkezine kadar olan kısımda kameraman arkadaşım Uğur Koçak'tan göstermesini rica ediyorum. Yol boyunca NATO'ya üye 32 ülkenin bayraklarını görebiliyoruz. Liderler buradan çıkış yaptıklarında işte o bayrakların eşliğinde buradan Ankara şehir merkezine ulaşacaklar. Güvenlik önlemleri oldukça yoğun. Her 30 metrede, her 50 metrede bir polis olduğunu söyleyebiliriz. Şehir dışından gelen polisler ve jandarma ekipleriyle birlikte 56 bin personel NATO Liderler Zirvesi güvenlik önlemleri kapsamında Ankara'da görev yapıyor. Yabancı basın mensuplarının konaklaması için Ankara'da 7 otel planlandı. Ulaşım hizmeti ise 45 otobüste sağlanacak. O otobüsler yabancı basın mensuplarını programların olduğu alanlara götürecek. Rekor katılımın beklendiği NATO Liderler Zirvesi'ne artık sayılı saatler kaldı. Her 10 dakikada bir Ankara Esenboğa Havalimanı'na uçakların indiğini söylemek mümkün. Birçok yabancı heyet, bakanlar, yabancı gazeteciler, uluslararası kuruluşların temsilcileri Esenboğa Havalimanı'ndalar. Onların da gelişleri sürüyor. Saatler geçtikçe dediğim gibi buradaki yoğunlukta

0: Esenboğa Havalimanı'ndalar. Onların da gelişleri sürüyor. Saatler geçtikçe dediğim gibi buradaki yoğunlukta artıyor. Esenboğa'daki yaptı. O da oteline geçti. Biraz sonra Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı'nı bekliyoruz. Onun da uçağa iniş yapacak. NATO Genel Sekreteri de geldi. Artık zirveye sayılı saatler kala Ankara'da yoğunluk arttı. Biz de burada haber nöbetimizi sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Ömer ve Uğur Koç'a notları için teşekkür ederim. Nasıl bir dünya sorusuna yanıt arıyoruz ama isterseniz bir de 22 yıl öncesine gidelim. İstanbul'da gerçekleşmişti 17. NATO Liderler Zirvesi. 2004'ten 2026'ya Türkiye'nin rolü, Türkiye'nin savunma sanayindeki adımlarıyla nasıl bir dünya değişimi yaşadık?
2: Şöyle ya, Türkiye bir kere çok değişti. Özellikle mesela şu verilerden zaten anlayabiliyorsunuz. 2002 yılında Türkiye'de savunma sanayinde yerlilik, millilik oranı %21'lerdeydi. Şu anda %83'lerde. Yani geldiğimiz nokta itibariyle bir kere oradan baktığınızda %60'lık bir artış var. Yerli milli savunmada, ki bu çok çok önemli bir nokta. Başka ne var? Başka şu var. Türkiye kendi güvenlik kapasitesini artırdı. Yani ordu kapasitesini artırdı. Bu Donald Trump da söylüyor. Donald Trump'ın övgüsüne ihtiyacımız olduğu için değil, hakkımızı teslim ettiği için örnek veriyorum. Dedi ki yani Erdoğan'ın ordusu çok güçlü bir ordu. O orduya rağmen bir şey yapılamaz. Bu çok önemli bir şey. Evet. Hakkı teslim ediyor. Türkiye diplomatik anlamda çok daha görünür bir hale geldi. Rusya-Ukrayna savaşında önemli roller üstlendi. İran, Amerika savaşında önemli roller üstlendi. Gazze meselesinde önemli roller üstlendi. Dolayısıyla diplomatik açısından da çok önemli bir noktaya geldi. Üçüncüsü de siyasi istikrar anlamda Türkiye artık farklı bir yerde. Yani üç tane çok majör yeni bir durum var. Bir, istikrarlı bir siyaset. İki, dünyada dış politika anlamında oyun kurabilen, oyun değiştirebilen güçlü bir dış politika aktörü. Üç, kapasitesi çok yüksek bir ordunuz var. Üç tane çok temel bir durum var. Dolayısıyla burada eğer NATO'da bu yeni durumdan, dünyadaki yeni durumdan bahsediyorsak, NATO'nun bu yeni yazılımı, yani 3.0 diye tanımladığımız yeni yazılımı bir şekilde hani Türkiye'nin katkılarıyla olacak, ki Türkiye başından beri yeni bir güvenlik mimarisi diyor.
1: Evet.
2: Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür derken bu sadece bir slogan değil. Bunun altında yeni bir güvenliğe dair yeni bir felsefe, yeni bir güvenlik mimarisine dair bir öneri var. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle bu yeni güvenlik mimarisine artık konuşmanın zamanı geldi deniyor. Niye deniyor? Şöyle, hocam Hüseyin hocam gayet güzel söyledi. Ya ben biraz daha rakam üzerinden söyleyeyim. Mesela ortalama bir SİHA 50 bin 100 bin dolar. 20 bin dolardan başlıyor ama hani 50 bin 100 bin dolar daha elle tutulur bir SİHA. En ucuz Destroyer 1 milyar dolardır. Amerika'nın 10 milyar dolara kadar çıkıyor. 50-100 bin dolarlık bir SİHA ile siz 1-2 milyar dolarlık bir Destroyer'ı, evet, kullanamaz hale getiriyorsunuz. Şimdi bu yeni bir durum. Ya da sizin herhangi bir körfez ülkesindeki birkaç milyar dolarlık üssünüz bir SİHA İHA sürüsüyle, drone'uyla ortalama işte ne diyelim, 1 milyon dolar diyelim. Hani 50 bin dolardan hesapla, 20 tane fırlattı, 1 milyon dolar. 1 milyon dolarla siz o birkaç milyar dolar üssü kullanılamaz hale getiriyorsunuz.
1: Çok değil, 2 hafta öncesinde İran'da, Bahreyn'de, Kuveyt'te yaşananlar buydu.
2: Bravo. Dolayısıyla yeni bir durum var. Yani bu yeni durumu bizim bir şekilde bu yeni duruma göre yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmamız gerekiyor. Türkiye bunu erken fark etti. Yani bu yerli milli savunma meselesi tam da buradan çıkıyor. Kendi İHA siyasını yapan, kendi gemisini yapan Milgem'le, kendi uçağını yapan. Türkiye bunu erken fark etti ve erken tedbir aldı. Ama Avrupa geç kaldı. Geç kalmasını nereden anladık? Bakın, bütün Avrupa devlet başkanları gitti Donald Trump'ın üzerine, beni bağışlayın tabirimi ama çay bardağı gibi dizildi ve bizi kurtar Trump dedi. Hatırlıyor musunuz? O da böyle patron gibi masada oturdu ve bir düşüneyim dedi. Şimdi düşünün. 500 milyonluk Avrupa, evet, 100 milyonluk Rus'a karşı Trump'a beni koru diyor.
1: Araya gireceğim çünkü kabuller de başladı. Evet. Başkan Erdoğan şu dakikalarda Bulgaristan Başbakanı'nı kabul etti. Şimdi Bulgaristan tabii Türkiye açısından da önemli. Hem komşu ülke hem aslında NATO'nun son genişlemesinde yer alan ülkelerden biri. Bu görüntüleri çok göreceğiz. Bütün liderlerin gelişi. Hüseyin Hocam, şimdi biraz isterseniz şunu konuşmak gerekiyor. Yarın ABD Başkanı Donald Trump bu sıralarda Türkiye'de olacak ve bu fotoğraf karelerinin benzerini Başkan Erdoğan Donald Trump'la birlikte verecek. Ama tabii masada sıcak başlıklar var. Şimdi az önce haberimize de ekranlara getirdik.

0: Uçak motoru konusu, katsa yaptırımları, Türkiye'nin F-35'lerin programına geri alınması gibi sıcak başlıklar var. Burada bir ilerleme görecek miyiz? Buna itiraz edenler de var çünkü.
1: Yani şimdi şöyle, aslında Sayın Trump'ın Ankara ziyaretini iki bağlamda değerlendirmemiz gerekiyor. Birincisi NATO ile alakalı evet. kısım, ikincisi de 17 yıl sonra ilk defa bir ABD başkanı Ankara'yı ziyaret ediyor, Türkiye'yi ziyaret ediyor. Bu yönüyle de ikili görüşmeler evet başkanlar arasında yapıldı ama Ankara'da bunun yapılacak olması da ayrı bir ehemmiyete sahip. Tam da kritik bir dönemde. Çünkü hem bizi doğrudan savunmamız anlamında ilgilendiren meseleler var. Az önce zikrettiğiniz gibi F-35 meselesi, Kaan'ın motoru ya da katsa yaptırımları ama öte taraftan bölgedeki yeni güvenlik mimarisiyle alakalı hususlar da var. Yani sadece Cumhurbaşkanımızın Sayın Trump'la yapacağı görüşmede bu maddeler olmayacak. Bunun dışında Suriye masada olacak. Evet. Beraberinde Hürmüz'ün geleceği, Körfez ve İran meselesi olacak. Öte taraftan Gazze meselesi yine çok önemli bir başlık olacak. Çünkü orada süreci istikrarsızlaştırmak için fırsat kollayan bir işgalci yapı var maalesef. Beraberinde Lübnan durumu olacak. Yani aslında Türkiye bu yeni oluşan durumda küresel siyasetteki konumunu net bir şekilde Başkan Trump'la da ortaya koyacak. Elbette şu önemli, yani bizim bu toplantının neticesinde çok somut çıktılar alır mıyız, bunu kestirmek mümkün değil. Çünkü görüşmeye bağlı ve aynı zamanda şunu da göz ardı etmemek gerekiyor Gökhan Bey. Bu tür liderler zirvesinde mesele resmi açıklamalardan ziyade satır arası konuşmalardır. Çünkü evet. aile fotoğrafının verildiği toplantılarda genelde hep klasik usul açıklamalar, diplomatik açıklamalar yapılır ama basın toplantılarında özellikle basına verilen mesajlarda biz bunu görürüz. Burada biraz daha net durumlar ortaya çıkacak. Melik Bey çok güzel ifade etti o Türkiye'nin dönüşümünü. Sayın Trump bunun farkında. Bundan dolayı masada elimiz aslında hiç olmadığı kadar önemli. Şimdi şunu ifade edeyim.
0: Bir de şunu da sorayım hocam. Netanyahu'nun bu zirvenin hemen ardından apar topar Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğini açıklaması, Trump'la görüşeceğim demesi nasıl okunması gerekiyor?
1: Aslında tabii ki bu da çok önemli. Niçin? Çünkü masadaki mesele ne olduğunu gayet iyi bir şekilde biliyor ve böylece Kongre kanalını da kullanarak bir taraftan da süreci aslında Netanyahu görece kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Diğer taraftan da şunu unutmamak lazım. Ekim'de İsrail'de, Kasım'da ABD'de seçim var. Evet. Ve her iki lider için de çok önemli ve bugün Netanyahu şunun da farkında, bütün NATO üyeleri gibi 2002'de Türkiye veya 2004'te Türkiye tam da o NATO 2 konseptinin ortalarına denk gelen durumda güvenlik tüketen bir ülke olarak NATO'ya bağlı bir ülkeydi. Ama bugün gelinen noktada Türkiye Avrupalıların yaptığı, sizin ifade ettiğiniz o hatayı yapmadı. Türkiye ne yaptı bugün? Güvenlik tüketen ülkeden artık güvenlik üreten aynen. ülkeye geldi. Yani şunu ifade edelim. Türkiye hep NATO'nun ikinci büyük ordusuydu.
0: Evet.
1: Ama bu sadece asker sayısı açısından değil artık. Bugün Türkiye paradigmayı değiştirmesi nedeniyle de SİHA teknolojisini domine etmesi ya da Kızıl Elma ile beraber artık o insansız savaş uçağı noktasında çok önemli bir hamle yapması nedeniyle de o yeni paradigmada kendisine çok önemli bir yer, konum belirledi ve bu anlamda NATO'nun en önemli aktörü haline dönmeye başladı. 2000'lerin Türkiye'si şuydu Gökhan Bey. Sadece NATO'ya bağlı ama NATO'nun Türkiye'ye bağlı olmadığı bir durum söz konusuydu. Fakat 2026'nın dünyasında evet Türkiye NATO'nun önemli bir müttefiki ve oradan ayrılması kolay değil ama şunu unutmamamız evet. lazım ki artık NATO'da Türkiye'den kolay kolay ayrılamaz. NATO'da Türkiye'ye bağlı bir durumda.
0: Konuşmaya devam edeceğiz ama bir de tabii ki bütün bu süreçlerde gözümüzün çevrildiği yerde külliye. Cumhurbaşkanlığı külliyesi tabii ki. Haber ekibinden Mert Acaleoğlu bizi bekliyor olacak. Külliyede de artık tabii ki hazırlıklar tamamlandı. Başkan Erdoğan Bulgaristan Başbakanını kabul ediyor şu dakikalarda. Neler oluyor? O hazırlıklara dair neler söyleyeceğiz? Gözlerin çevrileceği ana merkez tabii ki Cumhurbaşkanlığı külliyesi. Sözü hemen Mert'e bırakalım.
2: Teşekkürler Gökhan Kurt. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'deyiz. NATO zirvesinin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Özellikle NATO heyeti Genel Sekreter Rutte öncülüğünde Ankara'ya geldi. İfade ettin. Bulgaristan Başbakanı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Tüm bu süreci aslında değerlendireceğiz. Önemli konu başlıkları var. Değerli de bir konuğum var. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Tolga Sakman yanımızda. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk. Sağ olun.
2: Sayın Sakman, öncelikle ABD Başkanı Donald Trump'ın hem Başkan Erdoğan'la ilgili açıklamalarıyla başlamak istiyorum hem de bu zirveye vermiş olduğu önemle başlamak istiyorum. Başkan Erdoğan'la ilgili ifade ettiği cümleler ve zirveye katılışını açıklaması oldukça dikkat çekiciydi. Geniş yankı buldu. Bununla giriş yapalım, akabinde devam edelim. Neler söylersiniz?
3: Tabii. Şimdi Trump'ın NATO özelinde bir rahatsızlığı olduğunu biliyoruz ve NATO'ya bir şekilde ders verme çabası, tırnak içinde söylüyorum, bir ders verme çabası da var. Yani biz hep işin ekonomik kısmını konuştuk Trump olduğu için. İşte bu gayri safi yurt içi hasılanın %5'inin karşılanması, askeri harcamalar vesaire konuşuldu ama Trump aynı zamanda NATO'nun Avrupa üzerinde, yani Avrupa'nın daha fazla sorumluluk almasını da istiyor. O yüzden yani böyle bir gerilim oluştu. Ve aslında bu zirve onun katılmayarak bir şekilde NATO'ya cevap vereceği bir zirve olabilirdi. Ama Türkiye'de olması ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel daveti olunca Trump kendi ağzıyla söyledi zaten bu sebeple katılacağını. Çünkü burada artık hem liderler arası diplomasi, biliyorsunuz çok önemli, Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı arasının çok iyi olduğunu biliyoruz. Üstüne bir de Türkiye ile ilgili de Trump'ın bir fikri var. Avrupa'nın güvenliği özelinde de veya bir partner ülke, Orta Doğu'daki konuların birlikte çalışılacağı bir ülke vesaire olarak baktığında Türkiye'ye çok önem veriyor. Bunu farklı farklı şekillerde de dile getirdi. O yüzden bir şekilde bu zirveye gelerek, yani sadece zirve marjında değil, bu zirveyi de bir şekilde bahane de ederek Türkiye ile iyi bir ilişkiyi devam ettirecek iyi bir adım olarak da görüyor. O yüzden yani buraya gelmesi önemli. Zaten yapılacak olan görüşmeler vesaire de bunu gösteriyor bize. Yani sadece zirve özelinde toplantıya katılıp gitmeyecek, Türkiye ile ilgili bazı görüşmeler de olacak. Ki en son açıklaması bir hediye paketi dediği, ki bence o bir hediye değil, Türkiye'nin aslında zaten uzun zamandır beklediği ve olması gereken de bir şey. Bahsettiği konularsa eğer söylediği
2: F-35
3: şey.
2: F-35 ve jet
3: motorları. Jet motorları, F-110 motorlarından bahsediyoruz. Yani eğer bunlarsa bunları zaten bekliyoruz. Güzel olur, ilişkiler tazelenir. Yani iyi bir noktaya geldi. Trump'ın buraya gelmesi kıymetli.
2: Bu çizgiden devam edecek olursak yine askeri silahlanma ve güvenlik mimarisi üzerinden özellikle savunma sanayi başlığı da dikkat çekici. Yarın bir forum olacak. Mark Rutte'ye katılıyor genel sekreter. Bu noktada hem Avrupa'nın güvenlik mimarisi hem ABD, Türkiye silah satışı, ihracatı noktasındaki az önce Gökhan Kurt da bahsetti. Katsa yaptırımlarının kaldırılması gibi birçok konu başlığı var. Bunlarda ne noktaya gelinir sizce?
3: Şimdi katsa yaptırımları zaten yani o bütün o F-34'ler vesaire bir şekilde dönüp dolaşıp katsaya bağlanıyor zaten. Katsa iki devlet arasında, iki NATO müttefiki, iki stratejik ortak arasında olmaması gereken bir şey. Baştan hata ve bu hata da bir şekilde devam ediyor. Bunun zaten sonlanması lazım. Yani öyle parça parça değil. Bunun tamamen kalkması gerekiyor aslında. Bu önemli bir adım. Ama Avrupa özelinde baktığınızda Amerika'dan ziyade Türkiye'nin konumu daha net. Avrupa'da savunma sanayi noktasında adım atmaya çalışan bir Avrupa biliyoruz. Ama bir türlü o adımı atamıyorlar. Burada konu paradan ziyade, yani parayı bir şekilde buluyor özellikle Batı Avrupa ülkeleri ama bunu yapacak vizyonu bulamıyorlar. O yüzden Türkiye'nin bu sürece dahil olmasını hem onlar istiyor, bazıları hariç, bazılarından kastım işte Fransa, Yunanistan gibi ülkeler hariç, hem Türkiye'nin katılımını istiyorlar hem de birlikte hareket etmenin onlara katacaklarını da biliyorlar. O yüzden bu savunma sanayi noktasında Türkiye'nin konumu çok farklı bir yere geldi. O yüzden zaten NATO tarihinde ilk kez böyle bir forum yapılıyor savunma sanayi üzerine. O da Türkiye'de yapılması bir şans değil. Yani bir denk gelmiş bir şey değil. Özellikle yapılmış bir şey. Çünkü Türkiye'nin mevcut savunma sanayi dinamikleri Amerika'nın da haricinde, Avrupa'nın da haricinde çok öznel bir yerde.
2: Bir de oyun bozucu.
3: Yani tabii.
2: Ukrayna'da, Azerbaycan'da, Libya'da oyun bozucu bir atmosfer yarattı.
3: Çünkü konuya odaklı. Yani kriz neyse krize göre o askeri teçhizatı, mühimmatı, araçları vesaire geliştiren ve çok hızlı geliştiren. Rutte hatırlarsanız bir önceki geldiği Ankara ziyaretinde Aselsan'ı vesaire ziyaret ettiğinde bunu söyledi. Yani çok genç, dinamik ekipler bunlar. Çok hızlı hareket alabiliyorlar. Ve hatta Amerika'daki eleştiriler buraya evrildi. Yani biz uzun argeler, büyük paralar, uzun üretim süreçleri, az mühimmat. Bu süreç bitti. O yüzden artık Türkiye'nin yaptığı gibi yapmalıyız. Daha hızlı üretim, daha ucuz üretim. Şimdi bunu tartışıyor. Amerika bile bunu tartışıyor. Avrupa zaten bunu bir örnek alma noktası var. Yani şimdi bu NATO zirvesinden sonra biraz daha netleşecek gibi görünüyor. Avrupalı devletler de kendilerine örnek alacak ama bu örneği alıp da bir anda hayata geçirmelerini de beklememek gerekiyor. Çünkü öyle bir şey yok, öyle bir direnç yok, öyle bir niyet yok Avrupalı devletlerde.
2: Şunu da ekleyelim, yarın ya da ondan sonraki gün TUSAŞ'a da bir ziyaret var. Hmm. Yani bu anlamda da aslında heyetler TUSAŞ'a gidecekler. Milli Muharip uçağımızı görecekler, Kaan'ı evet. görecekler. Önemli bir zirve oluyor. Devam edecek olursak hocam, dış politika Türkiye'nin 360 derece aslında ve dengeli. NATO üyesi ülkesi, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda aslında önemli bir konum elde etmiştik. Trump da aslında Avrupa'daki, yani Rusya'ya karşı olan bu durumun birazcık daha farklı bir yöne çevirip Asya Pasifik'e yönelmek istiyor. Tüm bu dengeler de bakıldığında savaşları bitirecek iradeler buradan çıkar mı, yoksa birazcık daha katı blok oluşturan bir güç mü ortaya konulur?
3: Ben açıkçası maalesef savaşların biteceği dönemde hala olmadığımızı düşünüyorum. Hala gerginlikler çok yüksek seviyede. Hala beklentiler, krizler hala yüksek noktada. O yüzden buradaki toplantıda alınacak kararlar savaşları bitirmekten ziyade

0: desteğin devam edeceği vesaire bir nokta olacak. Şimdi bunlara baktığınızda gerilim hatlarının hala sabit olduğunu görüyoruz. Önemli olan burada gerilimi bitirmekten ziyade bugünkü şartlarda gerilimi yönetilebilir hale getirmek daha kullanışlı bugün için. Yönetilebilir hale getirmek için de mevcut dinamikleri, işte savunma sanayi noktası, strateji geliştirme noktası, mesela Amerika Avrupa'daki bazı üslerden çıkıyor. Bunlar müşterek harekat komutanlıkları. Buralardan çıkıyor, Avrupalılara bırakıyor. Şimdi burada Avrupalıların nasıl hareket edeceği vesaire çok önemli bir hal alıyor. Avrupalıların bir şekilde yeri de mantığı da belli olacak. Doğal olarak onlarla hareket eden, mesela şunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Bugün NATO özelinde dahi baktığınızda tehdit tek değil. Yani Baltık, İskandinav ülkelerinin, Polonya'nın tehdidi başka, Akdeniz ülkelerinin tehdidi başka, Batı Avrupa'nınki başka, Amerika çok başka. Şimdi bunları bir şekilde birbirini anlayan, birbiriyle ortak bir yere gelen noktaya getirmek gerekiyor.
1: Peki hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Evet, uluslararası ilişkiler uzmanı Tolga Sakman değerli konuğumuzdu. Bizler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zirvenin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Tabii ki ifade ettiği gibi Sayın Hocam'ın önemli konu başlıkları var. Yapılacak açıklamalarla birlikte aslında bu anlattıklarımızı çok daha iyi detaylandırıyor olacağız diyelim ve sözü buradan tekrar İstanbul'a bırakalım.

21. yüzyılın güç mücadelesi artık yalnızca sınırlarda değil, maden sahalarında da şekilleniyor. Nadir toprak elementlerine erişim, devletlerin ekonomik rekabetini olduğu kadar askeri ve teknolojik üstünlüğünü de belirleyen bir unsur. NATO bu nadir toprak elementleri savaşının neresinde duruyor? Kübra Urhan'ın hazırladığı dosyada izliyoruz.

0: zamanlar petrol kuyuları için verilen mücadelenin yerini bugün nadir toprak elementleri, lityum havzaları, kobalt madenleri ve stratejik mineraller alıyor. Peki nadir toprak elementleri savaşında NATO nasıl bir strateji izliyor? Sorunun yanıtına gelmeden önce nadir toprak elementlerinin uluslararası gündemin kalbinde nasıl yer edindiğini anlatalım. 2010 Eylül'ünde Doğu Çin Denizi'nde gerçekleşen küçük bir kaza, küresel ekonomi ve siyasette beklenmedik bir etkiye neden oldu. Bir Çin balıkçı teknesiyle Japon sahil güvenlik gemisi çarpıştı. Kazanın ardından Japon makamları Çinli kaptanı tutukladı. Kararı haksız bulan Çin ise Japonya'ya nadir toprak elementleri sevkiyatını fiilen durdurdu. Elimizdeki cep telefonlarından F-35 savaş uçaklarının yapımına kadar birçok alanda kritik öneme sahip olan nadir toprak elementlerinin fiyatları bir anda yükseldi ve şok dalgası tüm dünyaya yayıldı. İşte bu olay o zamana kadar belki de hiçbir ülkenin ajandasında olmayan bir konuyu gündeme taşıdı. Böylece nadir toprak elementleri sadece bir madencilik ürünü olmaktan çıkarak uluslararası politikalarda kendine yer edindi.
1: Stratejik önlemleri nedeniyle nadir toprak elementleri ne yazık ki daha geniş jeopolitik anlaşmazlıklarda yer alma eğiliminde.
0: Bugün Çin nadir toprak elementlerinde 44 milyon tonla açık ara dünya lideri konumunda. Çin'i Brezilya, Vietnam, Hindistan ve Rusya takip ediyor. Gelişmiş füzelerin, radarların, uydu sistemlerinin ve 5. nesil savaş uçaklarının yapımında kullanılan nadir toprak elementlerini sadece ticari bir pazar olarak gören Batı ülkeleri, Çin ve Rusya'nın küresel tedarik zincirindeki tekellerini fark ettiklerinde ise sarsıcı bir gerçekle yüzleştiler. Bu farkındalıkla birlikte dünyanın en büyük savunma paktı olan NATO, yönünü artık sadece askeri sınırlara değil, maden sahalarına da çevirdi. 2024 Washington zirvesinde yeni bir NATO endüstriyel kapasite genişletme taahhüdü üzerinde anlaşıldı. Ve NATO, tedarik zinciri güvenliğini sağlamak için 5 stratejik öncelik belirledi. İlk adım ihtiyaç duyulan ham maddeleri tespit etmekti. 12 temel malzeme belirlenerek askeri sistemlerdeki rolleri

0: ve tedarik riskleri analiz edildi. İkinci öncelik stratejik stoklama ve kritik ham maddelerin uzun vadeli tedarik güvenliğini sağlamaktı. Üçüncü adımda ise geri dönüşüm yatırımları yer alıyor. Dördüncü adım alternatif malzemeler üzerinde araştırmalar yapmak. Son olaraksa NATO içinde sanayi işbirliği ve bilgi paylaşımını artırmak yer alıyor. Peki Türkiye bu küresel rekabetin neresinde? Eskişehir'in Beylikova ilçesinde dünyanın en büyük nadir toprak elementi sahalarından biri yer alıyor. Bu rezerv aynı zamanda Türkiye'yi küresel tedarik zincirinde de potansiyel bir aktör haline getiriyor.
1: Ülkemizin önemli nadir element sahalarından Eskişehir Beylikova dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alanıdır.
0: Nadir toprak elementleri üzerindeki rekabet sadece Çin ve NATO arasında değil, tüm dünyada yeni cepheler açıyor. İşte o cephelerden biri de Ukrayna. ABD'nin Ukrayna'ya verdiği stratejik ve askeri desteğin arkasında yalnızca Rusya'yı çevreleme arzusu olmadığını görüyoruz. Aynı zamanda savaş borçlarına karşılık kritik madenlerin işletilmesine yönelik stratejik anlaşmalarda yer alıyor. Yani ABD Ukrayna'daki potansiyeli diplomatik bir zafer kartı olarak masada tutuyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'nın genel olarak maden anlaşmasına karşı olduğu izlenimine kapılmasını istemem. Olumlu sinyallerimizi verdik. Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğinden yanayız.
3: ABD için büyük bir sorun. Bu nadir toprak elementlerini çıkarıp işleyebilecek çok fazla Amerikan şirketinin olmamasıdır. Çünkü neredeyse 20 yıldır bu sektöre Çinli şirketler hakim. Dolayısıyla siyasi düzeyde bu kritik elementleri Ukrayna'dan alalım demek kolay. Ancak pratik düzeyde savaş devam ederken hangi şirketlerin, Amerikalıların, İngilizlerin, Almanların veya başka şirketlerin bunu şu anda yapabileceği henüz belli değil.
0: Rekabetin bir diğer cephesi de Grönland. Küresel ısınmayla birlikte buzların erimesi, Grönland'ı kutup madenciliğinin ve kritik elementlerin yeni mücadele sahası haline getirdi. Çin'in Grönland'daki dev projelere sızma girişimlerini engellemek isteyen ABD Başkanı Donald Trump, açık bir şekilde Grönland'ı almak istediğini söyledi. We
4: need Greenland. Ulusal güvenlik açısından Grönland'a ihtiyacımız var. Çok stratejik bir öneme sahip. Şu anda Grönland'ın her yeri Rus ve Çin gemileriyle dolu. Ulusal güvenlik açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve size söyleyebilirim ki Danimarka bunu başaramayacak.
0: Trump'un bu çıkışı ilk bakışta sıra dışı bir siyasi söylem gibi görünse de aslında 21. yüzyıl jeopolitiğinin yeni gerçeklerini ortaya koyuyor. Çünkü artık devletler sadece toprakları değil, toprağın altında yatan kritik kaynakları da kontrol etmek istiyor. Çin bu yarışta yıllar önce harekete geçerek tedarik zincirlerinin merkezine yerleşti. ABD ve NATO da bu üstünlüğü dengeleyebilmek için yeni ittifaklar kuruyor, maden sahalarına yönelerek küresel rekabetin kurallarını yeniden yazıyor. Çünkü gelecekte savaş uçaklarını, uyduları, yapay zeka sistemlerini ve enerji teknolojilerini üretecek olanlar her şeyden önce bu maddelere sahip olmak zorunda.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Faizsiz evlilik kredisine ilgi büyüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 285 bini aşkın başvuru alındığını, 230 binden fazla gencin kredi almaya hak kazandığını, 160 binden fazlasına ödeme yapıldığını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.

0: Akşamları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerini belirterek, 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Bir reklam.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu ani fren durumu.

0: zamanında zincirleme kazaları önler.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
3: Bakalım. NATO Liderler Zirvesi yarın başlıyor. 32 dünya lideri Etimesgut Havalimanı'na inecek. Geçtiğimiz ay kapsamlı modernizasyonun tamamlandığı havalimanındaki son durumu bize Oğuzhan Gültekin Ankara'dan aktaracak. Ve tarihi zirve öncesi başkentte hazırlıklar tamamlandı. Peki hangi yollar trafiğe kapatıldı? Cevabı Abdullah Ünver'de olacak. Ayrıca Miçotakis Ankara'ya mutsuz mu geliyor sorusu akıllarda. Trump'ın Türkiye mesajlarının şok etkisine yol açtığı Atina'da neler konuşulduğuna bakacağız. İlhan Tahsin Yunanistan'dan canlı yayında. Ve İran'da bir yandan cenaze töreni yapılırken bir yandan gözler Ankara'daki NATO zirvesinde. Ekber Karabağ İran'dan aktaracak. ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi için ne zaman Ankara'ya hareket edecek? Trump'ın çantasında neler var? İrfan Sapmaz Amerika Birleşik Devletleri'nden notlarıyla karşımızda olacak. Çin ve Rusya'nın zirvenin düzenleneceği günlerde ortak tatbikat başlatması NATO'ya bir mesaj mı? Mehmet Zeyrek Çin'den canlı yayında olacak ve Ajans Gün İçi başlıyor.

0: Evet efendim, NATO zirvesi öncesi başkentte hazırlıklar son şeklini aldı. Güvenlik önlemleri en üst seviyede. Başkentte peki hangi yollar trafiğe kapatıldı? Notlarını bize Abdullah Ünver aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
1: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. NATO liderler zirvesine artık sayılı günler kaldı. Her geçen saat o önlemlerde artırıldı. Özellikle liderlerin konaklayacağı oteller bölgesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Etimesgut Havalimanı ve diğer bölgelerde trafiğe kapatılacak. Biz de şu anda Etimesgut Havalimanı'ndayız. Güvenlik önlemleri her geçen saat artırılıyor. 6000 kamerayla Ankara 7/24 izleniyor. NATO zirvesinde trafiğe kapatılacak yollara baktığımızda Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğüt Özü Caddesi saat 7'den akşam 12'ye kadar tamamen kapalı olacak. Konuk heyetlerin güzergahları var elbette. Ankara Çevre Yolu'nun Ortaköy, Yuvaköy arası, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı'nın belirli kısımları konvoy geçişlerinde kapatılacak. Çankaya'da, Yeni Mahallede Tahran Caddesi, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Cinnah Caddesi gibi diplomatik bölgede yer alan 30'dan fazla sokak ve cadde trafiğe kapatılacak Ankara'da. Alternatif güzergahlara bakalım. Tabii Ankaralılar o güzergahları kullanmaları için Mevlana Bulvarı yerine Ankaralıların Turan Güneş Bulvarı ve Dikmen Caddesi'ni kullanmaları gerekecek. Atatürk Bulvarı yerine Necati Bey Caddesi ve Mithat Paşa Caddesi'ni kullanabilecek Ankaralılar. Anadolu Bulvarı yerine ise Melih Gökçek Bulvarı, İvedik Caddesi kullanılabilecek. Dediğim gibi ek tedbirler de alındı. Bu kapsamda Ankara'nın farklı noktalarında 56.000 emniyet gücü görev yapıyor. Jandarma ve emniyet güçleri Ankara'nın farklı noktalarında önlemlerine devam ediyorlar. Bazı yollarda tabii ki kısıtlamalar gerçekleşiyor. Şu anda biz de Esenboğa Havalimanı'ndayız. Konvoyların geçiş zamanlarında tabii ki burada da trafik belli zamanlarda kapatılıyor. Araç geçişlerine kapatılıyor. Yaklaşık bir saat önce Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev Esenboğa'ya iniş yaptı ve çok kısa bir süre önce de Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı da Ankara Esenboğa'ya iniş yaptı. Onların inişleri esnasında da o konvoyların geçiş güzergahında sarı hatta özellikle tabii ki araç trafiği kapatılıyor. Şu anda da olduğu gibi şu an tekrardan bir diplomatik heyetin Ankara Esenboğa Limanı'ndan çıkış yapmasını bekliyoruz. Bu nedenle trafik güçleri, emniyet güçleri şu anda Esenboğa'nın çıkışını kapatmış durumdalar. Heyetlerin inişi Ankara'ya devam ediyor. Çünkü zirveye artık sayılı saatler kaldı. Bu nedenle Esenboğa Havalimanı'nda her geçen saat hareketlilik artmaya devam ediyor. Esenboğa'dan Ankara şehir merkezine kadar olan kısımda her 30-50 metrede bir polislerin olduğunu söylemek mümkün. Güvenlik önlemleri elbette çok önemli. Emniyette görevini yapmakta. Dediğim gibi Ankara'daki trafiğe kapalı yollardan bahsettik ve Esenboğa Havalimanı'ndaki son durumu aktardık diyelim ve şimdilik sözü tekrardan merkeze bırakalım.
0: Abdullah Ünver'e

0: çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, 32 dünya lideri geçtiğimiz ay kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı'na inecek. Son durumu bize oradaki Oğuzhan Gültekin aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım. Oğuzhan.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere kolaylıklar, iyi yayınlar diliyorum. Siz de söylediniz tabii ki 32 ülkenin devlet başkanı artık yavaş yavaş Ankara'ya gelmeye başladı. Özellikle NATO Liderler Zirvesi'ne de sayılı günler kaldı. Bu çerçevede de Ankara'nın hava sahasında da oldukça yoğun bir trafik akışı mevcut. Özellikle dün bir askeri nakliye uçağı havalimanına, Ankara havalimanına iniş yapmıştı. Ve burada o görüntülerde tabii ki özellikle büyük yankı uyandırmıştı. Özellikle yabancı heyetlerin ekipman sevkiyatları içinde yoğun bir hava trafiğinin yaşandığını söyleyebiliriz Ankara'da. Şu anda biz de Etimesgut Ankara Havalimanı çevresindeyiz. Tabii ki havalimanında bulunduğumuz bu mesafeden özellikle güvenlik sebebiyle yayın izni verildiğinde aksarmış olalım. Yine tabii ki zirve öncesinde özellikle Esenboğa Havalimanı'nın hava trafik yükünü azaltması adına Etimesgut'ta bulunan bu Ankara Havalimanı'nda kapsamlı bir modernizasyon çalışması yapılmıştı. Modernizasyon çalışmaları kapsamında daha önce 2450 metre uzunluğunda olan pist 3000 metreye uzatıldı. Genişliği ise 60 metreye çıkarıldı. Ayrıca 160 metrekarelik bir apron alanı oluşturularak aynı anda yaklaşık 44 uçağın park edebileceği kapasitede sağlanmış oldu. Taksi yolları, aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve diğer teknik altyapıları da uluslararası standarda yükseltildi ve uygun bir şekilde havalimanı tasarlanmış oldu. Projeyle birlikte havalimanında 4800 metre kapalı alana sahip devlet konuk evi ve 310 araçlık otopark da hizmete alındı. Yine tesisin özellikle devlet protokolü, diplomatik heyetler ve uluslararası organizasyonlar için önemli bir merkez olarak kullanılması adına bu çalışmaların yürütüldüğünü bir kez daha belirtmiş olalım. Yine proje kapsamında ayrıca Ankara Havalimanı ile Ayyıldız yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlamak amacıyla 12,5 kilometrelik bağlantı yolu inşa edildi. Yeni ulaşım altyapısının hem askeri tesislere erişimi kolaylaştırması hem de kent içi trafiğinin yükünün azaltılması da hedeflenmiş oldu. Yapılan çalışmalar çerçevesinde dediğimiz gibi özellikle NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki sayılı saatler kaldı artık. Liderler de yavaş yavaş bu kapsamda Ankara'ya gelmeye başladılar. Özellikle Ankara semalarında oldukça yoğun bir hava trafiğinin yaşandığını söyleyebiliriz. Tabii ki polis ekipleri Ankara çevresinde oldukça yoğun bir güvenlik ekibi güvenlik önlemi almış durumdalar. Bu güvenlik önlemleri sebebiyle de özellikle havalimanlarında birçok aktif sistem olduğunu söylemekte fayda var. Bu sebeple de özellikle polis ekipleri de bizlere yayın yapabilmemiz için bulunduğumuz bu alanı ayırmış durumdalar. Bu alanın ötesinde yayın yapmaya hiçbir şekilde de müsaade edilmediğini belirtelim. Sözü bir kez daha Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan tekrar sizlere bırakalım.
0: Oğuzhan Gültekin'e de çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi kameralarımızı külliyeye çevireceğiz efendim. Külliyede NATO zirvesi için hazırlıklar tamamlandı. Peki zirvede hangi başlıklar masada olacak? Külliyedeki son durum ne? Bize tüm bu detayları A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu aktaracak ve konuyla birlikte bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de NATO zirvesinin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Kısa bir süre önce İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Donald Trump'ın başkenti Ankara'ya yapacağı NATO zirvesine katılacağına ilişkin açıklama geldi. Onu sizlerle paylaşalım. ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirecek. Mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca küresel ve bölgesel konularda görüşülecek diyor Burhanettin Duran. Tabii ki bilmiş olduğumuz birçok konu başlığı var. Neler olacak, nasıl detaylanacak bunu göreceğiz. Çok değerli bir konuğum var yanında. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'dı. Efendim hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Bu paylaşımla başlayalım. Evet. dediniz. Evet. Savunma sanayi diyecektim ancak paylaşım önden geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti. Sayın Alabar'da neler söylersiniz, neler bekliyor bizi?
3: Yani beklenen bir konuydu. Uzun bir zamandan bu yana kamuoyunun gündeminde var olan bir husustu. İletişim Başkanlığı'nın yapmış olduğu açıklamayla konu resmiyete büründü ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump NATO zirvesi marjında hem Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek hem de tahmin ettiğimiz kadarıyla da Sayın Cumhurbaşkanı ile ikili bir görüşme yapacak. Bu Türk-Amerikan ilişkileri ve NATO zirvesi açısından da iki farklı şekilde değerlendirilmesi gereken bir durum. Türk-Amerikan ilişkileri açısından Biden döneminde adeta derin dondurucuya koyulan ilişkiler, Başkan Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilişkiler boyutunda daha çok kurumsallaşarak iki ülke arasında çok daha iyi bir ilişki moduna çevrildi. Özellikle Suriye'deki sıkıntılı hususun aşılması, Halkbank davası gibi birçok konu Başkan Trump döneminde Türkiye'nin lehine sonuçlanacak şekilde kapatıldı. Özellikle Suriye'nin istikrara kavuşturulması, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Suriye'nin teröre sponsor olan devletler statüsünden çıkartılması çok kıymetliydi. Tabii ki Suriye lehine alınan bu kararlarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişisel ilişkilerinin oldukça önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Dolayısıyla Trump'ın NATO marjındaki zirve kapsamında başkent Ankara'ya gelmesi önemli bir gelişme. İnşallah güzel, verimli görüşmelere de sahne olur diye toparlayabilirim.
2: Bir hediye paketi demişti.
3: Evet.
2: Tabii ki F-35 konusu var,
3: evet.
2: Motorları konusu var. Bunlar da tabii ki gündemde, katsa yaptırımlarının
3: gibi
2: birçok konu başının içine alan detaylar var. Bu konuda ne bekliyoruz? Bir anlaşma
3: Şimdi
2: çıkacak
3: öncelikli
2: mı?
3: Öncelikli olarak ben Yusuf Alabardo olarak, bu benim şahsımı bağlayan bir fikir, bunu bir hediye paketi olarak düşünmüyorum. Fakat Türkiye'nin talep ettiği önemli bir konu olarak görüyorum. O kapsamda Türkiye'nin ürettiği Kaan motorları için F110GE motoru 80 adet ve ilgili bakım ve ekipmanıyla birlikte Türkiye'ye satışı gerçekleşirse, bu Türkiye'nin Kaan Milli Muharip Uçağı projesinin bir an evvel sonuca yürümesinde önemli katkı sunacaktır. Çünkü Türkiye ortaya koyduğu plan ile 2026 yılı, yani bu yıl prototip dediğimiz uçakların birçok konuda teste tabi tutulduğuna, bu yıl bitmeden başlamış olacak süreç göreceğiz. Bu uçan uçaklar prototip değil, design uçuşu, yani ilk üretilen uçaklardı. Bunlar prototip değildi. Prototip olarak uçuşu gerçekleşecek birden fazla Kaan uçağı TUSAŞ testlerinde hemen hemen hazır gibi artık. Sonbahardan sonra onların prototip uçuşlarına da şahitlik edeceğiz. Ve 2028'de seri üretim. Fakat Türkiye'nin ürettiği TF-35000'ler 2028'e yetişmeyecek. 2031-2032 o civarda. İşte oraya kadar geçecek 4 yıl içerisinde üretilen uçakların hareketlendirilebilmesi için motor ihtiyacımız vardı. Ve bu kapsamda da 80 adet motorun satışına Amerika Birleşik Devletleri bir yeşil ışık yaptı. Trump'ın çantası dedikleri bu. Bunun önemsiz olduğunu söylemiyorum ama Türkiye artık çok farklı bir noktaya geldi. Yani motorlar verilmediğinde proje akamete uğramıyor. Sadece süresi uzuyor. Fakat bu esnada Türkiye'nin birçok varyantta, birçok parametrede de denizde, havada, karada birçok farklı savunma sanayi ekipmanı devreye sokuluyor.
2: Direnç kazandırıyor aslında.
3: Efendim?
2: Direnç kazandırıyor aslında.
3: Çok büyük direnç kazandı. Hatta şöyle, direnç kazandığının ötesinde yan gözle bakan ülkenin canının yanacağını artık herkes biliyor.
2: Yani oyun bozuyor, oyun değiştiriyor.
3: Tabii ki. Bu esnada motorların gelmesi eğer ki gerçekleşirse kongreden bir sıkıntı çıkmayacağını düşünüyorum. Bu Türkiye açısından, dediğim gibi Kaan uçakları açısından çok önemli bir gelişme olacak. Daha da ötesi, yani Trump'ın Türk-Amerikan ilişkilerine verdiği önemin de bir göstergesi olacak. Ben inşallah verimli bir gelişme olarak değerlendiriyorum bunu. Bundan sonra da Türk-Amerikan ilişkileri dileriz ki demokratların döneminde olduğu gibi tekrardan ilişkileri buzdolabına koyacak bir noktaya tebdil olmaz. Çünkü Türkiye'ye yönelik olarak uygulanan bu soğuk politikanın Türkiye'ye bir zararı olmadı ama bölgede Amerikan etkisinin önemli oranda erozyona uğradığını hep birlikte izledik. Dolayısıyla ilişkilerin kotarılması, Başkan Trump'ın Türkiye ziyareti, Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağı ikili görüşmeler bu anlamda çok kıymetli ve çok önemli sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum motor konusunun dışında.
2: Hocam Türkiye'de ilkokulda okuyan bir çocuğa bile Türkiye'nin jeopolitik konumu, jeostratejik tabii konumundan hep bahsedilir biliyorsunuz. Bu konumu daha iyi, daha net gördüğümüz bir dönemden geçiyoruz aslında.
3: Evet.
2: Burada da tabii ki Türkiye'nin izlemiş olduğu dengeli politika, 360 derecelik.
3: Tabii.
2: NATO üyesiyiz ama Rusya'yla görüşebiliyoruz.
3: Tabii, tabii.
2: Türkiye'yle rahatlıkla görüşebiliyoruz. Tabii. Bunu nasıl değerlendiririz?
3: Şimdi bu konuyla ilgili...
2: Yani Türkiye'nin NATO'daki rolünü nasıl ele alırız?
3: Şimdi bu konuyla alakalı biliyorsunuz Türkiye'yi kıymetli yapan da o. Yani Suriye'de bir siyaset inşa ediyor. Kafkaslar'da 33 yıllık işgali sonlandırıyor. Ukrayna'nın en gelişmiş komplike silahlarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti veriyor. Ama Rusya'yla da ilişkilerini devam ettiriyor. Çünkü Ukrayna'yı bir işgal olarak tanımladığını Putin'in yüzüne de söyleyebiliyor. Ve bu bizi çok yönlü dış politika geliştiren önemli bir ülke konumuna getiriyor. Dolayısıyla Sayın Muhalefet Partisi'nin lideri Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklamalarda Sayın Cumhurbaşkanı'nı siz çok önemsiyorsunuz ama Rusya'yla da görüşür, Çin'le de görüşür falan şeklinde söylediği şey bir yergi olamaz. Olsa olsa bir övgü olmalı. Yani Türkiye tabii ki bir NATO ülkesi. Türkiye elbette Batı ile çok stratejik ilişkiler geliştiren bir ülke. Müttefiklik ilişkisi geliştiren bir ülke. Ama bu Katar'la, Suudi Arabistan'la, Mısır'la, efendime söyleyeyim, Somali ile ilişki geliştirmemesi anlamına gelmiyor. Dolayısıyla şimdi mesela burada bir NATO toplantısı yapılacak. Oysa şunun şurası 5-6 yıl evvel NATO üyesi ülkeler olan Avrupa'nın birçok ülkesi Türkiye Libya'da mücadele verirken Rusya'ya karşı kıllarını bile kıpırdatmıyorlardı. Halbuki Avrupa'nın güney kanadıdır. Yani Rusya'nın Wagner'ine karşı mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri görmezden gelindi. Ya da Ursula von der Leyen ne diyor? Rusya, Çin ve Türkiye'ye karşı Avrupa olarak müteyakkız olmalıyız. Ya sizin acaba ağzınızdan çıkan ile kulağınız arasında bir ilişki, irtibat kopulmadıysa bunları anlamlandıracak iki cümle bile bulamıyorum. Neden? Çünkü siz Avrupa olarak en büyük tehdit olarak Rusya'yı görüyorsunuz. Almanya'dan Ukrayna'ya çelik başlık sevkiyatı yapılmadığı Zelenski'nin eleştirilerine söz konusu olurken Türkiye en gelişmiş silah sistemlerini hiç saklamadan, hiç gizlemeden Ukrayna'ya satışını yapan ülkeydi. Şimdi dolayısıyla taş yerinde ağırdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok sayanlar sadece gözlerini güneşe kapatıp gece olduğunu zannedenlerdir. Oysa gün bütün ışıltısıyla devam etmektedir. Türkiye o yüzden Ukrayna'da güçlüdür. Rusya ile ilişkilerinde güçlüdür. Türk akımını ve Mersin Akkuyu Nükleer Santrali inşa edecek kadar stratejik ilişkiler geliştirmiştir. Türkiye Kafkaslar'da güçlüdür. Yakın bir zaman diliminde Ermenistan sınırı açılacaktır. Diasporaya rağmen. Türkiye güçlüdür. İran Savaşı'nda İsrail'in yanında yer almayıp İran'ı dost ve komşu ülke olarak bilip hiçbir hava sahasını, hiçbir tesisini açmayarak. Türkiye güçlüdür. Sayın İbrahim Kalın geçtiğimiz hafta Bağdat'ta, Kerkük'te, Süleymaniye'de ve Erbil'deydi. Bafıl Talabani ile oturdu, konuştu. Çünkü terörsüz coğrafyada biz, Allah başarıya erdirirse inşallah, Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın, Farsi'nin hep birlikte bir arada olacağı kendi Şengen'imizi oluşturmak istiyoruz. Türkiye Suriye'de güçlüdür. Suriye'de Türk istihbaratının bilgisi olmaksızın yaprak dahi kımıldamamaktadır. Türkiye güçlüdür. Somali'de Eşşebap terör örgütü birileri adına cirit atarken oralara hastane açan, insanların derdiyle dertlenen bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye güçlüdür. Somali'de oraya açmış oldukları uzay istasyonundan tutun, uydu fırlatma istasyonuna, barıncaya kadar, fakirlerin doyurulmasına kadar. Afrika'da kişi başına düşen milli gelir baz alındığında en fazla insani yardım bütün Afrika'ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden gitmektedir. Dolayısıyla şimdi siz böyle bir Türkiye'yi dışlama, yok sayma, onsuz hareket etme gibi bir şansınız var mı? Elbette yok. Ama bu dediğiniz gibi son 25 yılın istikrarlı politikalarıyla bu hale geldi.
2: Tam onu söyleyecektim. Bunun altında güven yatıyor aslında.
3: Tabii ki.
2: Kendine
3: tabii ki
2: güveniyor. Her tabii anlamda ki güçlüyüm diyor.
3: Bununla alakalı güveninin boşa çıkmadığınınla ilgili bir tespitte bulunmak istiyorum. 2019 yılında yine A Haber ekranında Barış Pınar harekatını yaptıktan sonra ve esnasında şu an karşımızda gördüğümüz bütün yabancı basın mensupları var ve hepsi Türkiye'yi demonize etmek, şeytanlaştırmak maksadıyla yayın yapıyorlardı. Neden? Ben kendim hususaten birçok yabancı kanala çıkan birisi olarak karşımdaki kişilerin Türkiye'nin orada nasıl Suriye topraklarını işgal ettiği safsatasını anlatıyordu. Ve bu tabii ki Esad yönetimi denilen o kendi halkını katledenlere de birçok destek anlamına geliyordu. Gün döndü, aradan tam 7 yıl geçti. 2026 yılındayız şu an. Suriye'de oluşmuş istikrarlı yönetimden dolayı Avrupa'ya düzenli, düzensiz göç hareketi hemen hemen durma noktasına geldi. Hatta Avrupa'dan kendi ülkesine dönüyor. Şimdi sormak lazım. Ya Türkiye orada muhaliflerin yanında, insan haklarının yanında, Suriye halkının yanında yer alırken Türkiye'yi şeytanlaştıran sizdiniz. 7 yıl sonra ne değiştir de Suriye'de oluşmuş tablodan sonuna kadar istifade edelim diye orada gayret sarf ediyorsunuz. Şimdi bizim getirdiğimiz Suriye'nin, Türkiye'nin destek verdiği Suriye'nin en büyük faydalanıcısı sizsiniz. Ama bu konuyla alakalı ağzınız

0: bant çektiniz, 7 yıl sonra önce söylediğiniz hiçbir şeyi hatırlamıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye nereye gittiyse kan ve gözyaşı bitmiştir. İspatlıdır bu. Yani 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptığımız günden bu yana Kıbrıs'ta küvetin içerisinde çocuklar öldürülmemektedir. Suriye'de artık kan akmamaktadır. Kafkasya'da topraklar işgal altında değildir. Eşşebap Somali insanını katledememektedir. Hafter'e ait birlikler Tarhune'de katliam yapamamaktadır. Neden? Bunların hepsine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eli değmiştir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da değerli görüşlerini paylaştı. Tabii ki NATO zirvesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Halen de mesajlar geliyor şu anda. Liderler inmeye devam ediyor başkent Ankara'ya. Yarın programlar başlayacak. 14-15'te ABD Başkanı Donald Trump resmi törenle karşılanacak. Tabii ki 32 ülkenin liderinden, NATO üyesi ülkenin liderinden söz etmekteyiz. Hareketlilik var. Bulunmuş olduğumuz noktada da aslında 2500'e yakın basın mensubu yoğun bir şekilde zirveyi takip ediyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Mert Hacalioğlu'na ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, NATO zirvesi kritik buluşmalara ev sahipliği yapacak. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de Ankara'da olacak isimlerden biri. Trump'ın Türkiye'ye dair mesajları Yunanistan'da şok etkisine yol açmıştı. Aktarmıştık sizlere de. Peki şu anda Atina'da neler konuşuluyor? Öğrenelim hemen. A Haber muhabiri İlhan Tahsin bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Teşekkür ederim Sümeyye. Tabii ki kritik zirve için geri sayım başladı. Mitsotakis hükümeti için de aynı zamanda bu zirve, Ankara zirvesi diplomasi masasında en zorlu sınavlardan biri olacak. Çünkü Trump'ın haftalar öncesi yapmış olduğu bir açıklama vardı ki o açıklamada zaten Türk savaş uçaklarının, yani motorlarının Amerika Birleşik Devletleri'nden verilmesi veya verilmemesi Kaan savaş uçağına, artı Türkiye'nin F-35 savaş uçağına geri dönmesi. Bunlar Yunanistan'ın başını ağrıtıyor. Şimdi Yunanistan şu anda sessiz, Atina sessiz. Ancak Başbakan Mitsotakis Ankara'ya gerçekten hem suskun hem tedirgin gidiyor. Çünkü Trump'ın orada ne söyleyeceği Yunanistan'ı ve Başbakan Mitsotakis hükümetini yakından ilgilendiriyor. Çünkü olası bu F-35'e programına geri dönmesi Türkiye'yi Yunanistan için felaket olarak nitelendiriliyor. Yunan basını günlerdir yaptığı programlarda yazılan, çizilenlere bakılınca hemen olayı öyle bakıyor. Yani Türkiye'de Trump'ın yapacağı açıklamalar Yunanistan'ı ciddi anlamda tedirgin ediyor. Şu anda Yunanistan'ın beklentileri var. İki beklentisi var. Bir, Türkiye ile Yunanistan arasında ilişkilerde sadece sorunun münhasır ekonomik bölge, yani deniz sınırlandırılması tek konu bu. İkincisi de baktığımız zaman Türkiye'ye savaş uçaklarının motorlarının verilmemesi, bu onayın çıkmaması ve Türkiye'nin F-35 programına geri dönmemesi. Atina bu kozu masaya sürüyor ve dolayısıyla da zaten dersini çalışmış olarak Mitsotakis Ankara'ya öyle gidecek bu zirveye. Ancak baktığımız zaman Trump'ın açıklamaları hakikaten Yunanistan'da hem siyasi liderleri, diğer siyasi partileri hem de hükümet kanadını ciddi anlamda tedirgin etti. Onlara hediyem olacak açıklamaları. Dolayısıyla Atina şu anda diken üstünde. Bu zirve her ne kadar Türkiye açısından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye, bütün Türkiye açısından ne kadar önemliyse Atina açısından, Yunanistan açısından da bir o kadar büyük önem arz ediyor. Çünkü yapılacak olan açıklamalar. Yunanistan'ın bir de şu anda olmamasını istediği bir şey var. Doğu Akdeniz'de, Ege'de ve geliş coğrafyada güçlü bir NATO müttefiki olan, NATO'da ordusu hatta birinci sırada olan bir Türkiye'nin Türkiye'ye rol verilmemesinde yönünde çaba sarf edecek. Dolayısıyla da Mitsotakis dersine çalıştı ama galiba Mitsotakis sınıfta kalacağı benziyor. Çünkü Atina'da yazılanlara, çizilenlere bakarsak Sümeyye, Yunanistan'ın dediği olmayacak. Galiba Türkiye bölgenin yükselen gücü olarak, hem askeri olarak hem de bir güçlü Türkiye olarak yükselmeye devam edeceği benziyor diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
2: Çok teşekkür ederiz. İlhan Tahsin'e Yunanistan'dan son durumu aktardı. Bu tarihi zirvenin Yunanistan'da nasıl yankılandığını da aktardı bizlere. Şimdi Fransa'ya gideceğiz. Fransa'nın Türkiye'ye SAMP/T hava savunma sisteminin satışı konusunda tutumunu yumuşattığı öne sürüldü sevgili izleyenler. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İtalya Başbakanı Meloni ile görüşmesi sonrası Paris'in pozisyonunu değiştirdiği iddia edildi. Detayları öğrenelim. A Haber muhabiri Ömer Aydın bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyelim. Bu yeni gelişmenin detayları için sözü Ömer Aydın'a bırakalım.

0: Teşekkür ediyorum. Uzun zamandır konuşulan bir konu aslında Fransa tarafından, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi Fransa yönetiminden bir yumuşama geldiğine dair iddialar, açıklamalar söz konusuydu. 2017-2018'li yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paris ziyareti sırasında yine gündeme gelmişti. SAMTİ hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye gönderilmesi, hatta şu günlerde ortak üretimden de bahsediliyor. Uzun bir süre gündemden çıkmıştı bu konu, fakat son birkaç aydır NATO zirvesinin de vesilesiyle Avrupa'da durumlar değişti. Uluslararası konjonktürde Avrupa'nın güvenlik yapıları, güvenlik kaygıları değişti. Bu nedenle de Türkiye'ye Avrupa tarafından bir yakınlaşma talebi olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Roma'daydı. İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Daha sonra da Berlin'de Avrupalı liderler bir araya geldiler ve tabii masada yine bu konu vardı. Sadece hava savunma, SAMTİ hava savunma sistemleri değil, çok farklı alanlarda, askeri ve savunma alanlarında işbirliklerinin de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un veya İtalya tarafının Ankara'ya gelirken dosyalar arasında olacağına dair açıklamalar söz konusu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Suriye'ye de ziyaret edecek. Bu konu bir sır gibi tutuluyor. Bugün mü olacak yoksa çarşamba günü sonrasında mı gerçekleşecek bu ziyaret? Bu Suriye ziyaretinde yine Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren askeri ve ekonomik işbirlikleri anlaşmaları hedefleriyle dolu bir ziyaret olacağına dair açıklamalar söz konusu diyelim ve biz gelişmeleri takip edeceğimizi belirterek sözü merkeze bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ömer Aydın'a da. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Şimdi NATO Liderler Zirvesi'nin yapılacağı Ankara'ya dönüyoruz. Haktan Uysal konuklarıyla zirveyi değerlendirecek.
2: Tarihi bir zirve. O tarihi zirvede neler yaşanacak? An be an ekranlara getirmeye

0: devam edeceğiz. Haberin merkezini biz de bugün haberin olduğu noktaya taşıdık. Ankara'ya taşıdık. Gün boyu yayınlar gerçekleştirdik. Yarın da bu yayınları gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Ankara'dan, havalimanından yayını yaptığımız noktaya kadar, Ankara'daki haber merkezimizin bulunduğu noktaya kadar gözlemlerimizle birlikte geldik. Önemli bir zirve, tarihi görüntülerle birlikte artık Ankara'da o tarihi zirve için her şey hazır durumda. Liderler bekleniyor. O liderler de yavaş yavaş geliyor. Ve ev sahibi olarak o liderleri Türkiye ağırlayacak. Bu NATO zirvesinin kritik noktası anahtar. Çok değerli iki konuğum var. Onları hemen anons edeyim. Sorularımı da yönelteyim. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Burhan Kayatürk, AK Parti Milletvekili. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Biz de aslında Ankara'ya hoş gelmiş olduk.
1: Evet, siz de hoş geldiniz.
0: Evet, Ankara'da da güzel bir hava var. Artık her şey hazır. Buna dair yorumlarınızı alacağım. Ama doçent doktor Levent Ersin Orallı. Hocam İstanbul'da çok yayın yaptık ama Ankara'da ilk yayınımız olacak. Ankara'da da görüşmek kısmet oldu. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hem sizler için hem Turkuaz Medya ailesi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Enfes bir bina olmuş.
0: Evet.
2: Yüksek teknolojiye siz burada başlamışsınız. NATO muhakkak yarın teknolojiyi konuşacaktır. Bol bol Ankara'da yayın yapalım inşallah.
0: Teşekkür ederiz. Bizim için de heyecan verici bir gün. Çünkü aslında bu yeni binamıza taşınalı bir süre oldu ama bu özel yayınları ilk kez kendi binamızdan gerçekleştiriyoruz. Turkuaz Medya olarak teşekkür ederiz temennileriniz için. Efendim sizinle başlamak isterim Sayın Vekilim. Gelirken yol boyu sloganlar gördük. Anahtar kelimesinin üstünde çok durulduğunu da gözlemledik. Örneğin barışın anahtarı. Bu NATO zirvesinin sloganı, güvenliğin anahtarı. Şimdi buradan anladığımız şu, tüm dünyanın da ortak mutabakatı Türkiye'nin artık anahtar bir ülke olduğu. NATO'nun içerisinde de, Avrupa'nın içerisinde de, komşularımızla Avrasya'nın içerisinde de bulunduğu her noktada anahtar ülke Türkiye. Nasıl bir zirve bekliyorsunuz? Dilerseniz bununla başlayalım.
1: Bugün televizyonu izlerken programcılardan bir televizyonda programcılardan bir arkadaşımız şey söyledi. Şu anda Ankara'da bir tarih yazılıyor ve sonraki dönemlerde baktığımızda diyeceğiz ki Ankara'da bir tarih yazıldı. Tabii bu yazılan tarihin barış temalı olması çok önemlidir. Gerçekten global olarak baktığımızda küresel dünyada çok ciddi problemler yaşıyoruz. Hele hele bizim bölgemizde. Yakın tarihte baktığınızda bir İran-Amerika savaşı vardı İsrail'le beraber. Bununla beraber Ukrayna-Rusya savaşı devam etmekte. Tabii güvenlik çok çok önemli. Bununla beraber barışın artık nihai hedef olduğu bir dönemde barış temalı olması çok önemli. Dün değil evvelki gün İstanbul'da Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif vardı. Evet. Orada yaptığı konuşmada bir şey söyledi. Dedi ki eğer dedi Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı dedi Amerika ile İran arasındaki barışı meydana getirmek mümkün olmayacaktı dedi. Ona ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum dedi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ülkemiz şu aşamada barışın anahtarı olmaya devam ettiler. Çok kilit bir noktadayız. Eğer geçmişte İngiltere Başbakanı engel olmasaydı
0: Boris
1: belki
0: Johnson'ın bir tabii, telefonuyla
1: o dönemde
0: İstanbul zirvesi tabii, Ukrayna Rusya arasında
1: Ukrayna Rusya barışını da bir sağlamış olacaktık. Yüz binlerce milyonlarca insan ölmemiş olacaktı. Dolayısıyla şu dönemde bu yazılan tarihin Ankara'da çok büyük önemi var ve bu barış temalı olması ayrıca manidar. O noktada baktığınızda biz artık herkesin yani bölgemizin küresel dünyaya baktığımızda da ciddi bir barışa, huzura ihtiyaç duyuyoruz ve bunun da barış temalı olması bu bağlamda yerinde ve önemli.
0: Zirveye dair görüşlerinizi, dünya liderleri burada olacak. Amerikan Başkanı'nın mesajları önemli. Bunları soracağım. Özellikle Türkiye'nin Avrupa ile ilişkisi, NATO'nun ya da Amerika'nın Avrupa'ya bakışı NATO içerisinde. Bunları da yorumlamanızı isteyeceğim ama hemen Levent Ersin Orallı'ya döneceğim. Hocam, tarihi bir zirve. Bu zirvede ne öne çıkabilir? Başkan Erdoğan ikili görüşmelerinin olacağını görüyoruz. Bir de çok konuşulan NATO'nun yeni bir versiyonu 3.0 olarak da nitelendiriliyor. O 3.0'ın

0: biraz altını açtığımızda nasıl bir tablo? Tarihi zirve diyoruz ama NATO'dan yetkililer de şu ifadeyi kullanıyor. Biz her zirve için tarihi diyoruz ama bu kez gerçekten de tarihi olacak diye. Ne demek istiyorlar? Tarihi bir zirve diyoruz biz de. Biraz bunun altını dolduralım, ne dersiniz?
1: Eğer bir zirveler silsilesine 1.0, 2.0, 3.0 diye isim veriyorsak bu bir dönüşümün de anahtarı aynı Doğru. zamanda. O kadar fazla anahtar var ki istikrarın, barışın, huzurun, ki bir güvenlik organizasyonu için barışın anahtarı denmesi başlı başına bir dönüşüm sürecini ifade ediyor. 1.0'ın esprisi neydi? Soğuk savaş dönemi, yükselen bir Sovyet emperyalizmi var ve buna karşı kolektif bir güvenlik anlayışı. Bu basit, yalın, real olan, klasik olan buydu. Fakat Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Gorbaçov'un 1991 Ekim'de tarihe geçen bir cümlesi vardı. Ben size büyük bir yıkım bırakıyorum. Sizin düşmanınızı elinizden aldım demişti NATO'ya. Ya. NATO düşmansız kalınca, asimetriyi ortadan kalkınca ister istemez bir dağılma süreci doğar mı dediler. Varşova Paktı yok. Berlin Duvarı yıkılmış. Comecon yok. Sovyetler Birliği yok. Fakat NATO 92 ve 93'te bir hamle yaptı. İnsani müdahale ve uluslararası terörle mücadele için de bize ihtiyaç var dedi. O dönem 2.0 olarak anıldı. Dayton Barışı'na giden süreç, eski Yugoslavya'nın parçalanması, 11 Eylül saldırıları, ardından Kuzey Afrika'da, Orta Doğu coğrafyasında yaşananlar ve bugün gelinen nokta. Şimdi konsept gerçekten değişiyor. Bir defa bir, nimet külfet dengesinde çok ağır bir adaletsizlik, eşitsizlik var. Maliyete katlanan başta Türkiye olmak üzere devletler var. Diğer tarafta ise Trump'ın deyişiyle bedava güvenlik satın alan devletler var. Bu problemin çözülmesi için belli ki gayri safi yurt içi hasılalardan biraz daha yüksek rakamlar talep edilecek.
0: Trump'ın beklentisi %5.
1: Onun olmayacağını kendisi de muhakkak biliyordur. Ona yavaş yavaş mevzu anlatılır. Ama en az parayı ayıran devletlerin İzlanda ve Portekiz'ken en yüksek meblağı ayıran devletlerin Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya olması aslında ana problemi ortaya koyuyor.
0: Tehlikenin de nereye yakın olduğunu gösteriyor anladığım kadarıyla.
1: Demek ki 32 üyeden oluşan bir ailenin her ferdinin tehdit tanımlaması aynı değil. O zaman önce bunların aynılaştırılması, yaklaştırılması icap eder.
0: Burada Rusya ve Çin olarak tehdit somutlaştırılır mı? Böyle bir bildirgede adım atılır mı? Yoksa Çin biraz daha uzak kalır mı? Çünkü geçmiş NATO zirvelerinde şunu gördük gözlemci olarak. NATO Kuzey Atlantik Birliği ama Japonya'yı gördük. Güneyde Avustralya'yı görüyoruz. Yavaş yavaş NATO'nun bu varlık sebebinin de şekillendiği, değiştiği bir coğrafi anlamının da dışına çıktığı bir süreç görürüz. Görür müyüz bu NATO sonuç bildirgesinde?
1: 3.0'ı tanımlarken düzensiz göç ve göçmen politikaları diyeceksek, iklimle ilintili bir süreç öne çıkacaksa, enerji yolları ile ilgili problemler, tedarik zincirlerinin de güvenliğini NATO sağlayacak denecekse, evet, o zaman belli ki kısa vadeli tehdit olarak Rusya algısı varlığını sürdürmeye devam edecek ki Zelenski de Ankara'da, devamında ise evet meydan okuyan devlet ihtiyacı var. Çin'den daha da net bir meydan okuyucudan bahsetmek kolay değil NATO'nun bazı müttefikleri için. Ama hem Rusya'nın hem Çin'in o metne girmesinin asli yolu şu: 32 devlet birden tehdidi ortak algılamaya başlarsa ancak biz o zaman güçlü bir metne ulaşabiliriz. Yoksa sanırım Rusya İzlanda için yeterince büyük bir tehdit değil.
0: Ya da şöyle sorayım, Sayın Vekilime de buradan bir pas atmış olayım. Avrupa için Rusya tehdit görünüyor ama o Rusya Amerika için tehdit değil. Zelenski de Beyaz Saray'daki o önemli görüşmede azarlandığı o Trump buluşmasında arada okyanus var tabii, siz bu kadar tehdidi hissetmiyorsunuz demişti. Tersini düşündüğümüzde Amerika için birinci tehdit Çin ama Avrupa'nın müttefiki bir Çin. Yani o tehdit algısını ortaklaştırmak ya da somutlaştırmak kolay olmayacak gibi görüyor. Avrupa bakış açısından, perspektifinden nasıl değerlendirirsin Sayın?
2: Ya şöyle, muhtemelen liderler bir araya geldiğinde Ankara'da sadece geleceğe dair bir program ortaya koymayacaklar ama geçmişin de bir analizini yapacaklar. Mesela Sayın Trump diyecek ki siz beni İran meselesinde yalnız bıraktınız. Benim Çin'le alakalı durumum, tutumum bellidir. Ama burada da yalnız bırakıyorsunuz. Bununla beraber Avrupalı liderler de Ukrayna-Rusya savaşında Biden'dan sonra üzerine düşeni yapmadın gibi bir tavırla ortaya çıkacaklar. Biz Avrupa'da bu kadar büyük sıkıntılar yaşadığımız bir dönemde bizi yalnız bıraktınız. NATO olarak elinizi taşın altına koymadınız.

0: Özellikle ABD Başkanı olarak işte Putin'le olan görüşmeler, Putin'le alakalı sık sık söylemleri, burada Avrupalı liderlerle Trump arasında bir kısım farkları da ortaya koymaktadır. Dolayısıyla her iki taraf birbirlerini kısmen de olsa eleştirecekler. Bundan sonra ne yapabiliriz? Yek vücut NATO'nun ortaya çıkması için, bu NATO'nun da aynı zamanda güçlü olması için neler yapılabilir? İlk etapta belki bütçelerin %3,5 gibi bir giderinden söz edilecek. Daha sonra nihai hedefte %5, ki değerli hocamın söylediği şekilde ben de bunun çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Ama biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin ayrıca Avrupa ülkelerinin safe programı da var.
1: Doğru, hatta son olarak Türkiye'nin de bu programa dahil edilmesiyle ilgili bir açıklama geldi. Tabii. Belçika Savunma Bakanı'ydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, tabii. Burada bizim özellikle Avrupa Birliği'ne her gittiğimizde, Avrupa Birliği ülkeleriyle, delegeleriyle, milletvekilleriyle görüştüğümüzde Türkiye'ye karşı haklı bir beklenti var. Ama Türkiye'ye karşı beklenti burada duruyor. Fakat Türkiye'nin davet edilip edilmemesi, Türkiye'nin resmi bir şekilde buranın ortağı olup olmaması noktasındaysa karar veremediklerini düşünüyoruz. Böyle bir tabiri caizse ikili tutum söz konusu. Peki. O nedenle biz baktığımızda şu anda bu her iki taraf eleştirilerini ortaya koyacaklar. Ama önümüzdeki dönem tekrar Ukrayna-Rusya savaşındaki duruma düşmemek için, İşte İran'daki meselede kim haklıdır? Gerçekten İran'a böyle bir savaş başlatmak gerekir miydi? Başladıktan sonra Trump gerçekten yalnız mı kaldı? Bunların eleştirileri de yapılır.
1: Devam edelim Sayın Vekil, ama bilmiyorum sizde var mı? Biz bugün kartlarımızı almak için İletişim Başkanlığı'na gittiğimizde bir uluslararası basın merkezi var ve orada bize kitler dağıtıldı. Sizde de vardır eminim. Onun içerisinde de bir hatıra parası. Benim de çok dikkatimi çekmişti. O hatıra parasıyla ilgili de bir yayın gerçekleştireceğiz. Tedavülde olacak bu 36. NATO zirvesi adına basıldı bu para.
0: 5 Türk lirası,
1: doğru. Bilmiyorum var mı sizde?
0: Bende yok ama gördüm ben de.
1: Bizde var, basın mensuplarına verildi ama daha net gösterelim izleyicilerimize. Ekip arkadaşımız Hasan Zahit Ezim de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde bizi bekliyor notlarını aktarmak için. Kolaylıklar dileyerek sözü bu kez Ankara'dan İstanbul'a Hasan Zahit'e bırakalım.
2: Aktan Uysal, teşekkür ediyorum. İfade etmiş olduğunuz gibi 36. NATO zirvesinden dolayı bir hatıra parası basılıyor. Darphane tarafından hatıra parası basılıyor. Bu para, şöyle söyleyelim, tamamen aslında vatandaşların eline geçmesinin şans olabileceğini söyleyelim. Önce bir parayı izleyicilerimize gösterelim. Ön yüzü normal bildiğimiz demir 5 lira. Ancak arka yüzüne baktığımız zaman, hemen şöyle çevireyim, NATO'nun simgesini görüyoruz ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesini görüyoruz ve yukarıda ise bir tarih görüyoruz. Şimdi detayları alacağız. Bu para neden basılıyor? Bu paradan kaç tane basılacak? Bununla alakalı önemli bir yayın konuğumuz var. Darphane Daire Başkanı Doktor Şenol Yıldız yayın konuğumuz. Teşekkür ediyorum öncelikle.
3: Efendim biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
2: Çok sağ olun. Şimdi yanımda kıymetli bir hatıra parası var. Detaylarını sizden alabilir miyiz?
3: Efendim malumunuz 36. NATO zirvesi ülkemizde yapılıyor olması münasebetiyle hem onun hatırasına güçlü bir konuyu unutturmayacak bir madeni paramız olsun istedik. Hem de koleksiyonerlerin bu konuyu sürekli olarak gündemlerinde tutabilecekleri, vatandaşımızın da bunu daha sonra piyasadan tedarik ettiğinde kendisine hatırası kalabilecek bir para ürettik. Bununla ilgili talimatı Cumhurbaşkanlığımız, bakanlığımız üzerinden ilettiler. İlk etapta 100 bin adet olarak basıldı. Akabinde 400 bin adet daha bakanlığımızın adıyla tedavüle verilmiş olacak. Paramızın bimetal bir yapısı var. Yani bir halka ve göbekten oluşuyor. Orta göbeği bir miktar daha puruk, yani parlak kısım burada tasarımı, NATO'nun tasarımını içeriyor. Paranın tuğra yüzünde NATO'nun logosu. Bu 36. NATO zirvesinin yapılacağı tarih 7-8 Temmuz 2026'yı ve yine lokasyon olarak da Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin grafiksel silüetini içeren bir tedavül hatıra para olarak üretip piyasaya sunduk.
2: Bu kısmına demiştiniz, bir 10 noktalarda zannediyorum bunlar değil mi? Para bunların üzerine, bu bahsettiğiniz az önceki o saydığınız şeyler bunun üzerine basılıyor.
3: Evet, doğrudur. Orta göbek dediğimiz bu pul 3 ayrı metalden oluşuyor. Bunun içerisindeki metalin karışım oranı parlaklığını ya da rengini veriyor. Dış kısımdaki halkada ise çinko, nikel ve bakır kısımdan oluşan bu üç metalin nikel kısmı bir miktar daha düşük olduğu için sarımtırak, orta göbekte nikel %9'larda olduğu için daha parlak ve daha açık renk görünüyor. Dolayısıyla rölyeflerin görüntünün daha net anlaşılabilmesi için pul kısmına bu görüntüyü işleyerek sunuyoruz.
2: Bu paralarda zannediyorum burada az önce kameraman arkadaşım İlhan Tanrıöver göstermişti. Şu anda burada gayet hızlı bir şekilde basılıyor ve ortalama 500 bin adet mi demişti?
3: Doğru, ortalama 500 bin adet üretilmiş ve piyasaya verilmiş olacak. Biz seri bir şekilde bunun üretimini, tasarımını talimat bize ulaştıktan sonra 3 gün içerisinde yapıp ve hayata geçirdik.
2: Önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz. NATO zirvesine ev sahipliği yapıyoruz ve bununla alakalı hatıra paraları basılıyor. Ancak yalnızca tabii NATO değil, geride bıraktığımız yıllarda da buna benzer hatıra paraları basılmıştı değil mi?
3: Tabii ki daha öncesinde bu basılmıştı.
2: Neler vardı?
3: Daha önce tedavül hatıra parası olarak yine Kıbrıs harekatının 50. yılı, yine Ayasofya, Cumhurbaşkanımızın göreve ilk başlama yılı anısına tedavül hatıra para gibi özel önemli günleri yaşatacak hatıra paralarımız oldu. Tedavül hatıra paralarımız.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Biz teşekkür ederiz efendim.
2: Çok sağ olun. Evet, yayın konuğumuz da anlattı. Bu paralardan ortalama yalnızca 500 bin adet piyasaya sürülecek ki tedavülde çok fazla 5 lira var ve o yüzden bir kişiye denk gelmesi aslında tamamen şans diyelim ve işte Türkiye'de önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor ve bunun hatırasına da hatırasına ise darphanede para basılıyor diyelim. Sözü darphaneden size bırakalım hakkımızda.
1: Tarihi bir zirve dedik. O tarihi zirveye dair de hatıra parası anı olarak da değerlendirilebilir. Ama Türkiye'nin beklentileri çok daha büyük bir zirveden. Özellikle Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye gelmeyebilirdim ama Başkan Erdoğan çağırdığı için geliyorum ifadesini kullandı. Hatta Beyaz Saray'da basın mensuplarıyla karşılıklı soru cevap yaptığında bir Türk basın mensubu da şunu sordu. Bir müjdeyle mi geliyorsunuz? Bir müjdeyle geliyorum dedi. Beklenti katsa ve özellikle kanun motoru ile ilgili bir açıklama yapması. Hocam ne dersiniz? Katsa ile ilgili süreç, gerçi Halkbank davasından sonra Katsa ile ilgili bu adımın da atılabileceği bekleniyordu. O müjdeler içerisinde Türkiye ile ilgili NATO ne bırakır bu zirveden sonra? Yorumlarınız değerli, buyurun.
4: Evet, Türkiye madem istikrar, huzur ve barışın anahtarı, bu güvenlik mimarisinin

0: Çin'le Suriye ile olan rekabetin NATO içine yansımaması adına Türkiye'nin açık ara önde olan itibarının teslimiyeti lazım. Bu teslimiyet nasıl olacak? Çok basit. F-35'lerle ilgili verdiğiniz sözleri tutacaksınız. F-16'larla ilgili blok 70'e yükseltmeye ilişkin kitleri gerçekleştireceksiniz. F-100'lerle ilgili motorlar ki sözü çok öncesinde verilmişti. Bunlarla beraber Türkiye'nin güç kazanması, Batı bloğunun güç kazanması, NATO mimarisinin güç kazanması. Çünkü tezimiz neydi? Kaçakçılıkla mücadele de NATO güvenlik konseptinin içerisinde. Göçmen kaçakçılığı da burada. İnsan ticareti de burada. Enerji yollarının arz güvenlik bağlamında öne çıkması da burada. Bu yollar nereden geçiyor? Türkiye. Bildiğim kadarıyla Lüksemburg'dan geçmiyor. Belçika'dan geçmiyor. Türkiye'den geçiyor. Hürmüz konuşuyorum, Türkiye. Süveyş konuşuyorum, Türkiye. Doğu Akdeniz'den bahsediyoruz. Malakka Boğazı diyeceğiz. Babil Mendeb diyeceğiz. Karadeniz'in güvenliğinde ne kadar büyük bir problem olduğunu hepimiz görüyoruz. O zaman Türkiye'nin olmadığı, güçlenmediği, ittifakın ana nüvesini oluşturduğu gerçeğinin kabullenilmediği bir NATO mimarisinin gerçek anlamda bir güvenlik ilişkisi kurması kolay değil. Bunu ben sadece NATO için söylemiyorum. Avrupa'nın güvenlik mimarisini eğer ayrıca ele almak gerekirse, Batı Avrupa Birliği'ni AB'ye kattığınız gün Türkiye'nin siyasi işbirliği mekanizmasının ana hattı olduğunun kabul edilmesi gerekirdi. Hala bir inkar politikası var. Hala ilerleme raporları maalesef bir olumsuzluk algısı oluşturmaya gayret edilen bir alan var. Ama ben Trump'ın döneminde önümüzdeki 2 yıl boyunca daha Türkiye açısından daha realist söylemlerle ABD-Türkiye ilişkilerinin ve daha önemlisi lider diplomasisinin Türk-Amerikan ilişkilerinde çok ön alıcı ve pozitif bir gündeme sahne olacağını düşünüyorum.
1: Peki, son bir dakikam Sayın Vekilim, sizinle noktalayalım. Ne bekliyorsunuz NATO zirvesinden? Müjde ne olabilir?
2: Ben doğrusu bir kere NATO toplantısının Ankara'da oluyor olması çok önemlidir. Son 20-22 yılda 2 defa Türkiye'de olması Türkiye'nin diplomaside geldiği noktayı gösteriyor. Bununla beraber bugün 32 ülkenin tamamının hükümet veya devlet başkanlarının burada olması çok önemli. Aynı zamanda 100 civarında bakanın olması çok önemli. Çok sayıda üst düzeyli komutan ve diplomatın olması da çok önemli. 3000'e yakın gazeteci olacak. Dolayısıyla bunlar Türkiye için çok çok önemli konular. Peki. Ve Türkiye burada taleplerini güçlü bir şekilde masaya koyacak ve o taleplerini almadan da masadan kalkmayacak. Bundan umut varız.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun yayınımıza katıldınız. Burhan Kayatürk bizlerle birlikteydi. Yorucu bir 2 gün hepimizi bekliyor ama bu keyifli bir yorgunluk. Türkiye'nin ev sahipliğinde. Hocam çok teşekkür ederiz. Levent Ersin Oralı bizlerleydi.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Güvenlik zirvesi dedik. Bir güvenlik mimarisinin yeniden oluşturulması aşaması var. Ekip arkadaşlarımız bununla ilgili bir analiz hazırladı. O analizle dilerseniz veda edelim. Gelişmelerle saat başından sonra yine gelişmeleri izleyicilerimize buluşturmak için karşılarında olacağız. Ama o analiz şimdi ekranlarda.

Dünya büyük bir kırılmanın eşiğinde. Küresel dengeler yeniden kurulurken gözler NATO tarihinin en kritik buluşmalarından birine çevrildi. 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tarihi Ankara NATO Liderler Toplantısı. Bu sadece bir zirve değil. Nükleer güç savaşlarının, gizli pazarlıkların ve kıta Avrupa'sının kaderinin de belirleneceği bir dönüm noktası.

0: Поэтому после достижения
1: ülkemizin toprak bütünlüğü tehdit edilirse Rusya'yı ve halkımızı korumak için elimizdeki tüm araçları sorgusuz sualsiz kullanırız. Bu bir blöf değil.
0: Новые банды иностранных наемников и националистов.
2: Peki perde arkasında neler oluyor? NATO'nun görünmez kalkanı nükleer paylaşım nedir? NATO'nun zırhı olarak bilinen nükleer paylaşım sistemi dünyayı nasıl bir geleceğe sürüklüyor? İşte NATO'nun o büyük nükleer stratejisi.

0: Her paylaşım NATO'nun kurulduğu 1949 yılından bu yana kolektif savunmanın ve karşılıklı güvenlik garantisinin en büyük temel taşı. Sistem basit ama bir o kadar da tehlikeli bir mantığa dayanıyor. Kendisine ait nükleer silahı bulunmayan NATO üyeleri, kendi topraklarında nükleer silaha sahip müttefiklerin bombalarını barındırıyor. Bu proje 2. Dünya Savaşı sonrası Sovyet Rusya'ya karşı NATO'nun en büyük koruma kalkanı ve caydırıcı güç şemsiyesiydi. Büyük nükleer mekanizmanın şifreleri ise şöyle. Mutlak kontrol Washington'da. Avrupa topraklarına konuşlandırılan bu nükleer silahların mutlak kontrolü ve muhafazası tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Gönüllülük esasıyla ittifaka katkı sağlayan müttefikler, olası bir çatışma anında nükleer silah taşıyacak şekilde donatılmış DCA uçaklarını ve buna göre eğitilmiş personeli hazır bulunduruyor. NATO'ya ilk nükleer silah teslimatı Temmuz 1953'te yapıldı. Bölgesel operasyonlarda kullanılabilen ilk Amerikan taktik nükleer silahları ise Eylül 1954'te Avrupa topraklarına ulaştı. Nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması henüz müzakere edilirken bile bu sistem yürürlükteydi. 1954'te Paris'te düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye'yi dönemin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü temsil ediyordu.
1: Memleketimizin de aza olduğu Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'nın en yüksek organı olan Konsey, bu yıl ikinci defa olarak nazırlar seviyesinde Paris'te toplanmıştır. 14 Aralık'tan 16 Aralık'a kadar devam eden müzakereler esnasında ittifakımızı ilgilendiren başlıca siyasi, askeri ve iktisadi mevzular gözden geçirilmiştir.
0: Soğuk Savaş'ın zirve yaptığı dönemden bu yana NATO, karadaki nükleer stokunu %90'dan fazla azaltmış durumda. Yine de bugün Avrupa'daki kritik üslerde sessizce bekleyen yaklaşık 100 adet ABD yapımı B-61 nükleer bombası bulunduğu tahmin ediliyor. İşte nükleer cephaneliği olan ve savaş durumunda bu silahları kullanabilecek sertifikalı uçaklara sahip NATO üyesi ülkeler. Washington koridorlarından sızan bilgilere göre ABD, Avrupa'daki nükleer varlığını daha da genişletmeyi masaya yatırdı. Mevcut 6 Avrupa ülkesinin ötesine geçilerek nükleer kapasiteli uçakların daha fazla ülkede konuşlandırılması planlanıyor. ABD'nin nükleer silah taşıma kapasitesine sahip çift yetenekli uçak üsleri için Polonya ve Baltık ülkelerini değerlendirdiği bildiriliyor. Bu hamle küresel fay hatlarını yerinden oynatacak bir tırmanma riskini beraberinde getirebilir. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa içi caydırıcılık çıkışı da ortalığı karıştırdı. Birçok Avrupa ülkesi hem ABD merkezli nükleer sistemde kalıp hem de Fransa'nın bu yeni girişimine destek vererek çift nükleer şemsiyeli tehlikeli bir oyuna girişti.
2: Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine, française de bout en bout. Elle a, depuis 1964, de manière explicite, toujours joué un rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Europe.
0: Ancak nükleer silah kullanım kararının sadece Fransa Cumhurbaşkanı'nda kalacak olması, Avrupa güvenliğinde büyük bir siyasi krizi tetikliyor. Peki bu süreçte Ankara NATO zirvesi neden önemli? İşte tüm bu nükleer satranç tahtasının tam ortasında gözler 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO liderler toplantısına çevrilmiş durumda. Avrupalı liderler Ankara'ya büyük bir kaygıyla geliyor. Çünkü olası bir küresel savaşa karşı Amerika ve Türkiye'nin güvenlik garantisinin yerini alabilecek hiçbir alternatifleri yok. şayet Avrupa kendi konvansiyonel gücünü büyütmezse, her müttefikin kendi nükleer silahını edinmeye çalışacağı, kontrolü imkansız ve kaotik bir dünyanın kapıları aralanacak. Bu açıdan Ankara-NATO zirvesi, nükleer paylaşım sisteminin geleceğini

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Merkezin Güncesi blogunda yayımlanan analizde ABD, İsrail-İran savaşıyla yükselen enerji fiyatlarına rağmen ikinci çeyrekte dış ticaret dengesinin iyileştiği belirtildi. Analizde ayrıca cari açık üzerindeki yukarı yönlü risklerin de azaldığı değerlendirildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ve 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Muş-Bulanık yolunun 57 ve 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Hasköy-Korkut il yolundan sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Robotik cerrahi baktığımız zaman iki üniteden oluşmaktadır. Bir cerrahın oturduğu konsol, bir de robot kollarının işlem yaptığı ameliyat masası.
6: Öksürük ve göğüs hastalıkları şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde göğüs kafesinin ön bölümünde bir kitle tespit edildi. 36 yaşındaki hasta robotik cerrahiyle ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.
7: Şimdiye kadar 150'ye yakın başarılı ameliyat gerçekleştirildi. Bizler de şu anda onlardan birine şahitlik ediyoruz. Uzmanlar bu noktada robotun kollarını hareket ettirerek hasta üzerinde milimetrik hassasiyetle ameliyat gerçekleştiriyor.
6: Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hastanın göğüs kemiğinin alt kısmından yapılan küçük bir kesiyle robotik cerrahi yöntemi kullanılarak kitle alındı.
5: Hasta nöroloji kliniği tarafından cerrahi amacıyla tarafımıza yönlendirildi. Hem mevcut kitlesini çıkartmak hem de miyastenya hastalığını tedavi etmek amacıyla bu cerrahi işlem planlandı.
6: Robotik kollar 1 santimetrelik kesiden içeri sızdı. Milimetrik hareketlerle ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
8: Hastaya en az zarar verecek şekilde görerek, bilerek yaptığımız hassas cerrahilerden biridir.
6: Robotik cerrahiyle gerçekleştirilen ameliyatlarsa hasta için daha avantajlı.
5: İman tahtası diye de adlandırılan kemiğin tamamen boydan boya kesilerek her iki akciğer boşluğuna ve göğüs orta alanına ulaşmak amacıyla yapılan normalde bir kesiyle yapılıyor. Bu kesi tabii baktığımız zaman büyük ve ağır bir kesi. Ancak robotik cerrahide yaptığımız kesi hastanın sağ ve sol tarafından 1 santimlik bir kesi ve iman kemiğinin iman tahtasının altından yaklaşık 2 santimlik bir kesiyle cerrahiyi gerçekleştiriyoruz burada.
9: Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. A Haber ve de radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Kritik NATO zirvesi yarın başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump da yarın Ankara'ya gelecek. Peki Trump'ın programında neler var? Hangi liderlerle görüşecek? Ne tür mesajlar verecek? Tüm bu merak edilenleri Amerika Birleşik Devletleri muhabirimiz İrfan Sapmaz'la değerlendireceğiz. İrfan Sapmaz, hoş geldiniz yayına.
10: Merhabalar, merhabalar Sümeyye.
9: Notlarınız için hemen sözü size bırakayım.
10: Evet Sümeyye, bugün sabah saatlerinde Beyaz Saray'dan Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılacağı ve Türkiye'ye girişiyle ilgili oradaki tüm programı belli oldu. Onları aktarmak istiyorum öncelikle. Donald Trump bugün Washington DC saatiyle Sümeyye yaklaşık öğleden sonra akşam saatlerinde 17 gibi Beyaz Saray'dan ayrılacak ve yarın öğle saatlerine, çünkü 7 saat fark var şu anda Washington DC ile Ankara arasında, öğle saatlerine doğru Ankara'da olması bekleniyor Donald Trump'ın. Saat 14-15 civarında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılama ve geliş seremonisi var. Saat 15'te Beştepe'de devlet karşılama töreni ve onur kıtası yapılacak. Saat 15-15'te Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ikili görüşme var. Bu ziyaretin en kritik bölümü olacak. 7 Temmuz Salı gününden bahsediyorum hiç şüphesiz, çünkü bugün pazartesi. Ve saat 19.05'te Trump Beştepe'de NATO liderleriyle sosyal akşam yemeğine katılacak. Yine Beyaz Saray'dan gelen programa göre 8 Temmuz Çarşamba günü sabah Trump'ın programında kapalı bir bölüm var. Basına kapalı bir özel bir bölüm var. Ne olduğu belirtilmemiş. Ardından saat 10.30'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşme görünüyor. Saat 10.50'de NATO aile fotoğrafı. 11-15'te NATO liderler çalışma oturumu yapacak. Öğleden sonra Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El-Şara'yla ikili görüşmeleri var. Reuters'ta Trump'ın Erdoğan'dan sonra Zelenski ve El-Şara'yla görüşeceğini ayrıca bir basın toplantısı yapacağını bildiriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün ayrılmasıyla birlikte hiç şüphesiz gözler Donald Trump'ın çantasında Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'na ne gibi bir hediye getireceği var. Tabii bu ziyaret yalnızca bir NATO zirvesi ziyareti değil hiç şüphesiz. Aynı zamanda Washington-Ankara hattında savunma sanayi, F-35 dosyası, Kaan Savuççağ motorları ve S-400 yaptırımları açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Bunları biraz açmak istiyorum. Ankara'daki programın ilk siyasi ağırlık merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılacak olan görüşme demiştik. Trump'ın Ankara'ya iner inmez Erdoğan'la görüşmesi, onur kıtası ve ardından başvuru görüşme trafiği şimdiden tüm dikkatleri oraya çevirmiş durumda Amerikan ana akım medyasında. Beyaz Saray'ın bu ziyareti sadece tabii bir NATO protokolü olarak görülmüyor. Türkiye dosyasını açmak için de kullandığını gösteriyor. Associated Press'e göre Trump Erdoğan'ın çağrısı üzerine Ankara'ya Erdoğan'a saygısından dolayı gittiğini özellikle altını çiziyor ve Türk savunması ile ilgili önemli bir hediye de götüreceğini yeniden tüm Amerikan ana akım medyası dikkat çekiyor. Bu hediye paketinin ilk ve en somut başlığı Sümeyye F-110 motorları. Reuters'a göre Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon doların üzerinde General Electric üretimi jet motorlarının satışına ilişkin kongre resmi bildirimi yaptı. Bu motorların Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kağı'nın erken üretim ve test sürecinde kullanılması planlanıyor bildiğimiz gibi. Paketin yaklaşık 80 F-110 motorunu kapsadığı ve bu motorların Kağı'nın uçuş testleriyle düşük oranlı ilk üretimi desteklemek için gerekli olduğu belirtiliyor. İkinci ve daha zor başlıksa Sümeyye F-35 meselesi. Trump'ın Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir adım atabileceğine yönelik sözleri Ankara'da F-35 programına dönüş beklentisini şüphesiz güçlendirdi. Ancak burada siyasi irade tek başına yeterli değil. ABD Kongresi'nin 2020 savunma yasasında yer alan 1245 bölümüne göre Türkiye F-35 uçağı ekipmanı parçası ve teknik desteği transferini açık biçimde sınırlıyor bu madde. Bu sınırlamanın kaldırılması için ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin S-400 sistemine artık sahip olmadığı, gelecekte bu sistemi kabul etmeyeceğini ve F-35'i riske atacak yeni Rus savunma ekipmanı almadığını kongreye yazılı olarak bildirmesi gerekiyor. Ayrıca bu sertifikasyondan sonra 90 günlük bekleme şartı var Sümeyye.
9: Çok teşekkür ederiz İrfan Satmaz. Kolaylıklar diliyoruz. Elbette ki en kritik görüşme Erdoğan-Trump görüşmesi olacak. Masadaki başlıklarda dikkatle takip ediliyor ve oldukça merak ediliyor. Efendim, dünyanın gözü Ankara'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'nde. Ancak tam da zirvenin gerçekleşeceği zamanda Rusya ve Çin ortak deniz tatbikatına başladı. Peki bu ne anlama geliyor? Çin'de neler konuşuluyor? Ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
11: Sümeyye Gaffaroğlu, ülkenin doğusunda Qingdao şehrinde başladı tatbikat. Aslında NATO'ya bir mesaj olarak yorumlanmıyor Pekin hattında. Ancak zamanlama oldukça manidar. Çünkü NATO üyeleri bir yandan Ukrayna'ya desteğini korurken ve askeri işbirliği mesajlarını artırırken Rusya ve Çin tarafı da sahadaki işbirliğini net bir şekilde gözler önüne seriyor. NATO liderleri savunma yatırımlarını, askeri üretimi caydırıcılığı konuşacak. Pekin ve Moskova'da aynı günlerde ortak deniz tatbikatıyla askeri koordinasyonlarını sahada gösteriyor. Bu tablo doğrudan ilan edilmiş bir meydan okuma değil. Küresel güvenlik rekabetinde Çin-Rusya hattını birlikte gösteren en önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Tatbikata iki ülkenin donanma unsurları katılıyor. Çin ve Rusya ortak komuta yapısı kuruldu. Tatbikat 3 aşamada yürütülüyor. Kuvvetlerin toplanması, limanda planlama çalışmaları ve denizde operasyon safhası. Deniz aşamasında ortak keşif, gerçek silah kullanımı eğitimleri yapılacak. Tatbikatın ardından bazı Çin ve Rus deniz unsurlarının Pasifik'te ortak devre faaliyeti yürütmesi de bekleniyor. Ülkenin doğusundaki Qingdao şehrinde yapılıyor demiştik. Burası Sarı Deniz'e açılan büyük bir liman kenti. Kore Yarımadası'na, Japonya hattına ve Bohai Körfezi'ne de oldukça yakın bir noktada. Bölge aynı zamanda Çin'in başkentin hattında da kritik bir öneme sahip ve Pekin Tianjin hattına, Shandong Sanayi Bölgesi'ne ve Kuzey Çin limanlarına da stratejik bir öneme işaret ediyor. Sonuç olarak baktığımızda bu tatbikatın kendisi rutin bir yıllık askeri faaliyet olarak sunuluyor. Ancak NATO'nun Ankara'da savunma ve caydırıcılık başlıklarını görüştüğü günlerde başlaması ona siyasi bir anlam da yüklüyor. Pekin ve Moskova burada başlıca NATO'ya karşı bir tatbikat yapıyoruz demiyor. Ancak sahadaki görüntü Batı İttifakı'nın toplandığı bir dönemde Çin-Rusya askeri işbirliğini de güçlendirerek sürdüğü bir mesaj olarak da karşımıza çıkıyor.
9: Evet.
11: Bugün Qingdao şehrinde hem Çin hem de Rus komutanları bu tatbikatın önemine ilişkin çok önemli mesajlar da verdiler ve iki ülkenin sahadaki güç birlikteliğini ve askeri yine tatbikatların bu alandaki yansımalarını göstereceklerini de vurguladılar Sümeyye.
9: Mehmet Zeyrek, çok teşekkür ediyoruz sana. Kolaylıklar diliyoruz. Özellikle ortak tatbikatın detaylarını paylaştı bizlerle. Tabii Çin tarafında NATO ile bir ilgisi olmadığı konuşuluyor. Ancak tam bu süreçte yapılması oldukça manidar. Değerli izleyicilerimiz, evet, tarihi zirve, kritik zirve yarın başlayacak. Pek çok açıdan tarihi olduğu nitelendiriliyor. Pek çok isim tarafından ifade ediliyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

0: başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yine Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da bu zirvenin oldukça tarihi bir zirve olacağını, bu zamana kadar gerçekleştirilen zirvelerden farklı olacağını ifade ettiler. Oldukça önemli günler Ankara'da yaşanacak diyelim. Şimdi Ankara'ya çevireceğiz kameralarımızı. Artık saatler kaldı bu tarihi zirveye. Bu kapsamda Emine Erdoğan lider eşlerini ağırlayacak değerli izleyenler. Bu kez detayları bize A Haber muhabirimiz Abdullah Ünver aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
1: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz, artık NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. Emine Erdoğan da devlet başkanlarının, cumhurbaşkanlarının eşlerini ağırlayacak. Emine Erdoğan 8 Temmuz'da Ankara'ya gelecek. 20'den fazla devlet ve hükümet başkanının eşini Çankaya Köşkü'nde misafir edecek. Programın en önemli başlığı ise çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı oluşturulacak. Toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskleri ilişkin farkındalığın artırılması, bu alanda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve müttefik ülkelerle iyi uygulama örneklerinin paylaşılması hedefleniyor. Lider eşlerinin sırasıyla söz alacağı toplantıda dijital güvenlik ve yeni nesil riskler, çocuklara yönelik koruyucu ve yaşa uygun yaklaşımlar, ortak sorumluluk ve çok paydaşlı işbirliği, dijital okuryazarlık, etik ve değer temelli yaklaşımlar ile uygulamalı örneklerde ele alınacak. Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya gelecek. Türk gastronomisini tanıtan, yansıtan lezzetlerin ikram edileceği programda konuklara Türk mutfağının zenginlikleri tanıtılacak. Yemek İznik Çinlisi örnekleriyle süslenen salonda Türk nakış kültürünü yansıtan masa örgüleri eşliğinde servis edilecek. Evet, NATO Liderler Zirvesi'ne artık sayılı saatler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 32 ülkenin devlet başkanını konuk edecek. Emine Erdoğan ise o ülke liderlerinin eşlerini Çankaya Köşkü'nde misafir edecek ve öğle yemeğinde bir araya gelecekler diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
0: Evet, Abdullah Ünver'e çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Emine Erdoğan'ın programına ilişkin detayları paylaştı bizlerle. Evet sevgili izleyenler, Ankara dünya diplomasisinin en büyük ve en kritik buluşmalarından birine sahne olmaya hazırlanıyor. Az önce de söylemiştik, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde, yani yarın ve öbür gün gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde dünya liderleri bir araya gelecek. Peki Türkiye'nin NATO serüveni nasıl başlamıştı? 1952 yılında gerçekleşen üyeliğin ardından geçen 74 yılda Türkiye-NATO ilişkileri nasıl bir seyir izledi? Sırada bu sorulara yanıt aradığımız dosya haberimiz var.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği Doğu Avrupa'da komünist hükümetler kurarak genişlemeye başladı ve Soğuk Savaş'ın temelini attı.
1: İkinci Dünya Savaşı'nın hemen üzerine Sovyetler Birliği Batı Berlin'e kadar ilerledi. Yani Almanya'nın neredeyse yarısına kadar ilerlemiş bir Sovyetler Birliği korkusu bir zaman sonra Batı'yı sardı ve bunun üzerine bildiğiniz gibi NATO kuruldu.
0: Bu dönemde Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'in toprak ve boğazlar üzerinde hak iddia etmesi Türkiye için ciddi bir milli güvenlik endişesi doğurdu.
2: Türkiye, Sovyet tehdidinden korunmak için Amerika Birleşik Devletleri ile ittifak arayışına girdi ve uzun süre NATO üyeliği için çalıştı.
1: Özellikle Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği'nin toprak taleplerinin bitmek bilmediğini biz biliyoruz. Türkiye'den de özellikle boğazlar ve başka konularda da toprak talepleri olunca Türkiye'de ister istemez kendisini bir şekilde güvenliğe almaya çabaladı. Ve bu anlamda da bir ittifak arayışı içerisinde NATO'ya katılma girişimine başlattığını söyleyebiliriz.
0: NATO'ya ilk başvuru 1950'de gerçekleşti. Fakat reddedildi. 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi ve 25 Haziran'da Kore Savaşı'nın patlak vermesi yeni iktidara üyelik yolunda önemli bir fırsat sağladı.
2: Türkiye NATO'ya kabul edilme sürecini hızlandırabilmek amacıyla Birleşmiş Milletler Komutası altında Kore Savaşı'na asker gönderdi. Sahada gösterilen olağanüstü başarı Türkiye'nin NATO üyeliğinin önünü açan en önemli unsur oldu.
3: Operasyonel yetkinliği o dönemde çok üst seviyede olan bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahada gösterdiği o başarı, Kore Savaşı'ndaki gösterdiği o başarı tüm dinamiklerin tekrar değişmesini

0: sağlamıştır ki bu da Türkiye'nin NATO'ya kabul edilmesinde önemli bir etken olmuştur.
1: Batılı müttefikler Türkiye'ye farklı gözle bakarlarken özellikle Kunduz gibi muharebelerde Türk askerinin ne kadar kuvvetli olabildiğini, ne kadar askerlik anlamında gelişmiş bir sanat olarak icra ettiklerini gördüklerinde müttefik anlamında güvenlerinin arttığını görüyoruz Türkiye'ye karşı.
2: Savaşa 14.936 askerden oluşan bir Tugay'la katılan Türkiye, verdiği 721 şehit ve yaklaşık %22'lik zayiat oranıyla savaşın seyrine tarihi bir katkıda bulundu.
0: Türkiye ve Kore Savaşı'ndaki gösterdiği üstün cephe başarıları ve aynı zamanda Güney Kore'nin bugünkü sınırlarının belirlenmesinde ve ateşkes sürecinde gösterdiği savaş meydanlarındaki üstün başarılardan dolayı NATO tarafından özellikle NATO'da girmesine karşı çıkan ülkelerin de ses çıkartamadığı bir gerçekliği ortaya koymuştur.
2: Kore'ye asker gönderdikten sonra Türkiye ikinci başvurusunu 1 Ağustos 1950'de yaptı. Fakat bu başvuruda NATO Bakanlar Konseyi tarafından reddedildi.
1: Karşı çıkan ülkeler bildiğiniz gibi ilkin İngiltere. Çünkü İngiltere Orta Doğu'daki bu şimdi de olduğu gibi Orta Doğu'daki gücünü biraz kaybetmek istemediği için Türkiye'nin ittifaka alınmasına sıcak bakmadı. Norveç'in ve Danimarka'nın karşı çıktığını biliyoruz. Onlar da Sovyetler Birliği'nin kışkırtılacağını düşünerek aslında Türkiye'nin üyeliğine karşı çıktılar.
0: Hem İngiltere, yani o dönem Birleşik Krallık, hem Danimarka, hem Norveç, hem Belçika ve Hollanda'nın ana sebeplerine baktığımız zaman artan maliyetler, ekonomik maliyetler, güvenlik konsepti içinde yer almamasını, coğrafi olarak uzak olmasını gibi birçok nedeni öne sürdüklerini görmekteyiz ki
2: 1951'den itibaren ABD, Türkiye'nin ittifakın güvenliği için tam üye olmasını düşünmeye başladı. Çünkü artan Sovyet yayılmacılığıyla NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği tam olarak sağlanmadan Sovyetleri misliyle mukabelede bulunamayacağı anlaşıldı. Ayrıca Türk ordusunun Kore'de Kunduz Muharebesi'nde Çinlilere karşı gösterdiği direniş ve Amerikan Tugay'ın hayatını kurtarması ABD'nin gözünde Türkiye'nin prestijini arttırdı.
3: Tüm bu etkenlerle Türkiye NATO'ya 18 Şubat 1952 tarihinde üye oldu ve sahip olduğu coğrafi konum nedeniyle Sovyet sınırına en yakın müttefik konumuna yerleşti.
0: Bu süreçte Türkiye verilen görev hem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tehdidine karşı hem de aynı zamanda NATO'nun güney kanadındaki önemli bir savunma konseptini üstlendiğini söylememiz gerekiyor.
2: Bu durum Türkiye'yi Sovyetler Birliği'ni izleme ve çevreleme politikasında kritik bir üs merkezi yaptı. İncirlik Üssü gibi stratejik askeri noktaların NATO ve ABD güçleri tarafından aktif olarak kullanılmasını sağladı. Türkiye Soğuk Savaş dönemi boyunca ittifakın Doğu blokuna karşı en güneydeki ileri karakolu oldu ve geniş çaplı askeri üslerde stratejik bir rol üstlendi. İttifakın sunduğu güvenlik şemsiyesi ve Türkiye'ye yerleştirilen füzelerde askeri uçaklar, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından en büyük caydırıcı güç olarak kabul edildi.
3: Türkiye-NATO ilişkilerinde derin bir kırılma ve ciddi bir güven krizine yol açan etken 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi oldu. 15 Temmuz'un ardından Batılı müttefiklerin geç tepki vermesi ve Türkiye'de artan güvenlik endişeleri Türkiye-NATO ilişkilerinde yapısal değişikliğe yol açtı.
1: Maalesef bu terör örgütüne bazı NATO ülkelerinin destek vermekte olduğunu gördük. Bazı Avrupa ülkelerinin, bazı NATO ülkelerinin destek vermiş olduğunda Türkiye istihbarat raporlarıyla kanıtladı.
0: Eğer 15 Temmuz hain darbe girişimi olmuş olsaydı Orta Doğu'daki bugünkü yaşanılan süreç asla yaşanmayacaktı, istediklerine ulaşmış olacaklardı.
2: Darbe girişimi sonrasında NATO karargahında görevli bazı Türk subaylarının Batı ülkelerinden iltica talebinde bulunması ve bir kısmının geri çağrılması ya da görevden alınması ittifak içinde idari dengesizliklere neden oldu ve iletişimi zayıflattı.
1: Terör örgütüne üye olan bir takım askerlerin o ülkelere, NATO üyesi ülkelere kaçışlarına izin verildiğini biliyoruz.
0: 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye'ye karşı özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yapılanmış olan hain yapılanma ve diğer devlet kademelerinde yapılanmış olan hain yapılanmanın birlikte hareket ettiğini görmekteyiz. Bu birlikte hareket tamamen Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmek ve istedikleri hedeflere ulaşabilme stratejisine dayanıyor.
2: Türkiye bu dönemde NATO merkezi güvenlik bağımlılığını azaltmak amacıyla Rusya ve İran gibi aktörlerle daha yakın diplomatik ve askeri temaslar

0: kurdu. Suriye sınır ötesi operasyonlarını gerçekleştirirken NATO ile görüş ayrılıkları yaşadı. Türkiye ve NATO arasındaki gerilimler son dönemde İsveç'te Finlandiya üyelik süreçlerinde yaşanan veto krizleri, ittifakın Rusya ile olan politikaları ve Avrupa Birliği ülkeleriyle yaşanan bölgesel anlaşmazlıklar etrafında şekillendi.
1: Son dönemde özellikle bildiğiniz gibi hava savunma sistemleriyle ilgili olarak da NATO ile beraber biz bir problem yaşadık. Ancak Batılı müttefiklerimizden maalesef yine bir ikiyüzlü tutum ve tavır biz bu anlamda gördük.
2: Terörle mücadele noktasında NATO içinde yer alan önemli ülkeler, ben onlara müttedüşman ülkeler diyorum ve müttefiklik statüsü çerçevesinde yer almamıza rağmen müttedüşman ülkeler konseptiyle terör örgütüne hem eğitim, hem finans, hem lojistik, hem de uluslararası da kabul edilebilirlik seviyesinde destek verdiklerini söylememiz gerekiyor.
0: Ancak bu gerilimler yerini stratejik müzakerelere bıraktı ve Türkiye 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Liderler Zirvesi'ni ev sahipliği yapma konumuna geldi.
1: Bir dönem için Türkiye sadece güney kanadını kontrol ediyor diye düşünürken bugün artık merkeze gelmiş olan bir Türkiye gerçekliğini gözden kaçırmamak gerekiyor.
2: Türkiye NATO için çok stratejik bir konjonktüre sahip. NATO Türkiye için önemli bir güvenlik paktı olarak bugün hala varlığını sürdürürken NATO için de Türkiye hem Orta Doğu'ya ulaşmak, hem Kafkaslara ulaşmak, hem Afrika'ya ulaşma noktasındaki önemli bir kapının hem anahtarı, hem kilidi, hem de insani ve diplomasi noktasındaki önemli bir penceresidir.
0: Tarihi Ankara Zirvesi, Türkiye'nin ittifak içindeki ağırlığını ve değişen güvenlik mimarisindeki rolünü yeniden şekillendiren bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

0: Değerli izleyenler, şimdi NATO Liderler Zirvesi'nin yapılacağı Ankara'ya dönüyoruz. Haktan Uysal konuklarıyla zirveyi değerlendirecek.
1: Artık geri sayım başlamış durumda. Liderleri ağırlamaya hazırlanıyor. Ankara ve Rutte'nin geldiğini geride bıraktığımız saat diliminde canlı olarak da ekranlara taşımıştık. Ankara'da hem izlenimleri hem de gelişmeleri yerinde değerlendiriyoruz. Haber merkezimizi haberin merkezine taşıdık bir kez daha. SETA kıdemli dış politika araştırmacısı Can Acun yeni saatte bize eşlik edecek. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Biz de Ankara'ya hoş geldik. Hoş Ankara'da sakin bir trafik ve yol durumu görüyorum şu anda ama NATO'dan dolayı alınan güvenlik önlemlerinden kaynaklı. Artık Ankara buna hazır. Liderlerin gelmesi bekleniyor. Tarihi bir zirve olacak dedik. Bu tarihi zirveyle ilgili sizin özellikle yarından liderlerin mesajlarından beklentiniz nedir? Yine havalimanından bulunduğumuz noktaya yeni yapılan haber üstümüze ulaşırken anahtar kelimesini çok fazla gördüm ben. Barışın anahtarı, evet. Güvenliğin anahtarı, Türkiye'nin anahtar ülke olduğu vurgusu çok yapılmış o sloganlar içerisinde. Bu bağlamda nasıl bir zirve bekliyorsunuz? Amerikan Başkanı Donald Trump'ın mesajları ne kadar etkili olur? Özellikle Avrupa ile Amerika arasında bu NATO krizi yaşanıyor. Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin güçlendiği bir döneme denk geldik. Zelenski'nin burada olacağını biliyoruz. Şara da buraya gelecek. Yani dünyada sorunlu alanların tamamı ile ilgili birçok görüşme yapılacak. Sizin öne çıkaracağınız başlık evet. Hangisi olurdu hocam?
2: Esasında söylediğiniz tüm başlıklar hepsi çok önemli. Zaten Türkiye aslında bir anahtar rolünü gerçekten temsil ediyor. Bölgesinde jeopolitik olarak güçlenmiş, askeri anlamda caydırıcılığı olan, işte Kuzey hattından Doğu Akdeniz'e, Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Afrika'ya kadar uzanan bir güç temerküzünden bahsediyoruz. Bu da NATO'nun zirvesinin Ankara'da yapılacak olması bağlamında Türkiye'yi çok daha fazla öne çıkartan bir unsur. Tabii NATO'nun kendi içerisinde birçok meselesi var. Büyük meydan okumalar var. Bir defa en temel mesele transatlantik ilişkiler. Burada kısmen haklı da olarak Trump bir yük paylaşımından bahsediyor. Amerika ve şeyden çok uzun yıllar bir küresel bir jandarma rolünde olduğunu, Avrupa'nın güvenliğini sağladığını ama Avrupalıların üstüne düşen vazifeyi yerine getirmediğini haklı olarak ortaya koyuyordu ve artık NATO 3.0 bağlamında aslında Trump ve Amerika Birleşik Devletleri şunu söylüyor. Avrupa devletleri, özellikle kıta Avrupası kendi güvenlik mimarisiyle kendi ulusal güvenliğini sağlamak zorunda. Ben evet nükleer şemsiyeye devam edebilirim. Teknoloji, savunma sanayi alanında size yardım ederim. İstihbarat

0: Hayat desteği veririm. Yapay zeka gibi alanlarda destek vermeye devam ederim. Ama konvansiyonel olarak Rusya'dan bir tehdit algılıyorsanız bunun karşısında durması gereken asıl öğe sizsiniz. Kendi ordunuzu kuracaksınız. Gayri safi milli hasılanızın en az %5'i kadar savunma harcamaları yapmak zorundasınız. Zaten ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırısında Trump'ın Avrupa devletlerinden beklentileri olmuştu ve bunların karşılanmaması sonrasında da çok sert açıklamalar yapmış ve hatta NATO'nun geleceğini sorgulatır hale gelmişti. Çünkü NATO demek aslında 5. madde demek. Yani bir NATO üyesi bir saldırıya uğradığında öteki güç tarafından tüm üyeler onu savunmakla yükümlü. Ama Trump bu maddeyi belirsizliğe sokacak şekilde açıklamalar yapmıştı. İşte bu noktada Türkiye çok önemli bir rol üstlendi. Transatlantik ilişkilerde Amerika ve Şehitleri ile Kıta Avrupa arasındaki sorunlarda NATO'nun geleceğini de tehdit edecek şekildeki bu çatışma dinamini bence engelledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli siyasi iradesi ve
1: Amerikan
0: tecrübesi.
1: Başkanı şöyle bir ifadesi de vardı. Öyle değil mi hocam? Eğer Başkan Erdoğan çağırmamış olsaydı gelmeyecektim.
0: Tabii işte yani bu tam söylediğim şey de bu. Bunun tezahürü Trump bizzat aslında kendisi itiraf etmiş oldu. Türkiye'ye ne kadar önem verdiğini Sayın Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne kadar değer verdiğini göstermiş oldu. İşte, tabii bu bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan çok uzun yıllardır önemli bir siyasi irade ortaya koyuyor. Güvenilir bir aktör. İçeride de dışarıda da kapılı kapılar ardında ne söylediyse dışarıda da liderlere aynı şeyi söylüyor ve büyük bir güven ilişkisi oluşturdu. Başta Donald Trump olmak üzere Avrupa devletlerinin liderleriyle de ya da uluslararası kurumsal bürokrasiyle de benzer bir ilişki zemini oluşturdu ve bu anlamda işte transatlantik ilişkilerdeki o çatışma zeminini bir şekilde Ankara zirvesinde uzlaştırmaya yönelik Sayın Erdoğan'ın bence adım atması söz konusu olabilir. Bu çok önemli çünkü NATO'da eğer Amerika Avrupa dengesi sağlanamazsa Amerika gerçekten yükümlülüklerden kendini çekmeye başlarsa bu Rusya gibi, Çin gibi diğer NATO'yu tehdit edebilecek ülkeleri cesaretlendirebilir. Bu söylemler çok ciddi anlamda NATO'nun geleceğini ve Avrupa devletlerinin geleceğini tehdit edecektir.
1: Hocam siz Türkiye'nin elbette bir ajandası var. O ajandada birçok başlık olduğunu söylediniz ama NATO'nun da bir ajandası var. Ve NATO'nun ajandasına baktığımızda tüm NATO yetkilileri eksiksiz bir şekilde tarihi bir zirve diyor.
0: Tabii.
1: NATO'nun yeni bir konseptinden bahsediliyor. Hatta özellikle bu internet dünyasında yeni bir sürüm olarak hep kullanılır 3.0
0: versiyon
1: 3.0 deniliyor aynen, örneğin. Aynen. NATO perspektifinden baktığımızda nasıl bir zirve olacak? Örneğin NATO'da bir düşman algısı ya da tehdit algısı değişir mi? Rusya ve Çin'in tam olarak metinde görecek miyiz? Yoksa yine özellikle terörle mücadele, göçmen sorunları gibi konular mı yaşanacak? Evet. Ne dersiniz?
0: Tabii burada biliyorsunuz NATO'nun tehdit algılamasına Madrid zirvesinde önemli strateji belgesinde değişiklikler yapıldı ve Rusya ilk defa bir tehdit olarak tanımlanmıştı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin son yayınladığı kendi ulusal güvenlik raporlarında Rusya'yı tehdit olarak görmediğini ifade etti. Ama kıta Avrupası farklı düşünüyor. İşte Ankara zirvesinde bunun netleşmesi belki mümkün olabilir ama NATO'nun çok önemli meydan okumaları var. Bir defa nedir? Rusya-Ukrayna savaşında gördük. Ukrayna'yı yeteri kadar asker olarak destekleyemediler. Çünkü savunma sanayinin üretim kapasitesinin çok yetersiz olduğunu gördük. Keza ABD'nin de yine bir NATO operasyonu olmamakla birlikte İsrail'le birlikte İran'a gerçekleştirdiği saldırıda İran'ın bir asimetrik güç olarak ABD karşısında ciddi direnç gösterdiğini ve Amerika'nın istediğini sahada elde edemediğini gördük. İşte bunların hepsi ciddi kısıtlar ve tehlikeler oluşturuyor ve bu meydan okumaları nasıl yönetileceğiyle ilgili Ankara zirvesinde önemli kararlar alınacak. Asimetrik güç öğelerine, yeni yükselen teknoloji, işte kamikaze drone gibi, FPV gibi unsurlara karşı nasıl sistemler geliştirebileceği. Mesela NATO'nun bir drone kuşağından bahsediliyor Doğu kanadında ya da Ukrayna'nın Rusya karşısında nasıl yeniden desteklenebileceği bir oradaki diplomatik süreçte elinin nasıl güçlendirileceği ile ilgili tartışmalar var. Tabii her şeyin ötesinde yük paylaşımı. Yani Donald Trump şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olarak NATO 3.0 dediğimiz süreçte NATO'nun yük paylaşımı konusunda çok önemli kararlar alması gerektiğini ve artık ABD'nin kıta Avrupa'sında savunma anlamında güvenlik mimarisinin oluşturmasına başlat rol üstlenmeyeceğini söylüyor. Bu da tüm Doğu kanadında, Güneydoğu kanadında büyük bir güç boşluğuna neden olacak. Benim öngörüm şu anda yükselen bir güç olarak bu güç boşluğunu sadece Türkiye doldurabilir. Çünkü kağıt üstünde Avrupa orduları belli bir seviyede olsa da gerçekliğe baktığımızda hiçbirinin savaşa hazırlığının yeterli olmadığını, savunma sanayilerin çok yetersiz kaldığını ve her şeyden öte savaştıracak insan kaynaklarına sahip olmadığını görüyoruz. Evet, nüfusları belki fazla ama ideolojik açıdan öyle bir noktaya gelmiş ki Avrupa'daki insanlar, mesela bir Alman vatandaşının siz vatansever düşüncelerle, duygularla orduya dahil

0: demiyorsunuz. Ya,
1: İngiltere bu çok önemli Genel şey. Kurmay Başkanı'nın bir açıklaması vardı. O açıklamada şöyle diyordu. Biz artık savaştıracak asker bulamıyoruz. Daha doğrusu bir askerlik için popüler meslek haline getirip başvuru alamıyoruz. İngiltere'de
0: bu ideolojiyle
1: çok
0: ilgili
1: kısır
0: bir şey.
1: Evet, doğru.
0: Liberal dünya düzenini oluşturduğu woke anlayışı bambaşka bir noktada artık insanların sahada kendi ülkelerini savunma noktasında dürtüler geliştirmesini engelliyor. Bu sadece İngiltere için de değil. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, tüm büyük Avrupa devletleri için benzer bir fotoğraf var. Yani siz çok büyük paralar, fonlar da oluştursanız, savunma sanayinizi güçlendirseniz de ordunuza savaştıracak asker bulamıyorsanız güçlü bir ordu oluşturmanız mümkün değil. Ama bunun aksine Türk ordusu ciddi anlamda vatansever duygularla askere alma sürecini gerçekleştirebiliyor ve bu anlamda gerçekten Avrupa'nın geri kalanından çok farklı, caydırıcı, güçlü bir ordudan bahsediyoruz. İşte NATO'nun Güneydoğu kanadında Karadeniz'i de içine kapsayacak şekilde büyük bir güç boşluğu şu anda oluşma potansiyeli var ve bunu doldurabilecek tek ülke ordusuyla, güçlü siyasi iradesiyle ve güçlü savunma sanayiyle sadece Türkiye.
1: Bu noktada sürem artık daraldı. Son olarak şunu sormak istiyorum hocam. Siz az önce ifade ettiniz. Amerika'nın tehdit algısı Rusya değil ama Avrupa'nın tehdit algısı doğrudan Rusya. Tabii. Avrupa'nın Çin tehdit algısı yok. Hatta müttefik gibi görünüyor ama Amerika'nın doğrudan ilk tehdit algısı Çin yönelik. Yani bu tehdit algısı Avrupa ile Amerika arasında bir farklılık da ortaya çıkarıyor. Buna dair bir çözüm nasıl olabilir? Bunu soracağım. Bir ikincisi de Trump Türkiye'ye gelirken müjdeyle geliyorum demişti. Katsa ile ilgili bir süreç mi işleyecek? Buna dair de ifadeler var. Katılır mısınız? Bunun ardından da özellikle kanun motoru ile ilgili bir adım atılabileceği konuşuluyor. F-35'lerle ilgili süreç, F-16 modernizasyonu gibi başlıklarda konuşuluyor. Ne dersiniz bu iki başlığa dair? Çok kısa yorumunuzu alayım, uğurlayayım sizi.
0: NATO'nun geleceğine ilişkin en büyük soru bence bu. Şu anda transatlantik ilişkilerde ciddi sorunlar var. Stratejik öncelikler birbirinden çok farklılaşmış durumda. Sadece ABD ile kıta Avrupası arasında değil, kıta Avrupası'nın ülkeleri arasında da farklı görüşler var. Fransa ile Almanya ortaklık kurmakta zorlanıyor. Rusya konusunda evet, kıta Avrupası ciddi bir tehdit algılaması var. Ama Çin ile işbirliği yapabileceklerini düşünürlerken Amerika Birleşik Devletleri için ise ana stratejik tehdit Çin. Rusya meselesini ve Orta Doğu meselesini çözüp Çin'e odaklanmak isteyen bir ABD var. Ben bu konuda ortaklaşabileceklerini kısa ve orta vadede çok öngörmüyorum. Türkiye-ABD ilişkileri bence NATO zirvesinden bile daha önemli olabilir. Çünkü ciddi bir yakınlaşma var. Ana meselelerimizi çözmeye başladık.
1: Halkbank davasında atılan adım Katsa ile ilgili süreci
0: çok,
1: göstergesi olabilir.
0: Çok önemli.
1: Olabilir.
0: Suriye bence daha önemliydi. Suriye'de Trump öncesinde büyük bir Amerika-Türkiye farklılaşması vardı. Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit edecek şekilde ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit edecek. Orada bir PKK devlet kurmaya yönelik bir eğilim varken şimdi Sayın Erdoğan'la Trump arasındaki ilişkinin doğası Tom Barak'ın buradaki pozisyonuyla Amerika Türkiye'nin pozisyonuna geldi. Bu Türkiye için büyük bir kazanç. Bahsettiğiniz gibi Halkbank davasında yine bunun tezahürünü gördük. Şimdi ise savunma sanayindeki o yaptırımların Türkiye ile ABD arasındaki sorunların biteceği bir döneme doğru gidiyoruz. Bunun işaretlerini nereden anlıyoruz? Netanyahu'nun söylemlerinden. Bugün dahi işte Amerika ve Şehitler'in kesinlikle motor satışı yapmaması gerektiğini, F-35 programına Türkiye'nin geri dönmemesi gerektiğini ifade ediyor. Yunanistan'daki muhataplarımıza herkesin benzer açıklamalar yapıyor. Bu demek ki arada ciddi bir ilişkin olduğunu ve sürecin ilerlemekte olduğunu gösteriyor ki Trump'ın kendisi de büyük bir müjdeyle Türkiye'ye gideceğim dedi. Bu önemli. Bence burada en azından motor satışı bence nihayete erebilir. Katsa konusunda da çok önemli ilerlemeler sağlanabilir ve bu anlamda
1: irade beyanı en azından bekleniyor.
0: Her iki liderin de güçlü iradesi burada söz konusu. Bu Türkiye ile Amerika arasındaki ticaretin de artması, hacimlerin artması, ortak yatırım alanlarının oluşması ve jeopolitik dengede yine çeşitli ortaklıkların olması anlamına gelir. Dediğim gibi ABD de bölgeden çekilmek istiyor. Bir güç boşluğu var. Bunu da Türkiye ile doldurma eğiliminde diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Zorlu teşekkür bir ederim. 3 gün çok hepimizi bekliyor ama keyifli bir yandan da.
0: Tabii,
1: Türkiye için çok önemli.
0: Takip edeceğiz.
1: Çok yakından takip edeceğiz bu tarihi zirveyi. SETA Kıdemli Dış Politika Araştırmacısı Can Acun bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz ama Ankara'da birçok noktada önemli hazırlıklar var. O noktalardan biri de NATO Liderler Zirvesi'nin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Birçok farklı alanda ağırlanacak liderler. O noktada ekip arkadaşımız Mert Acalioğlu bizi bekliyor. Sizi çok teşekkür ediyorum. Uğurlayayım. Hemen Mert'e döneyim.
0: Ben
1: sözü bırakayım.
0: Ederim.
1: Mert
0: çok
1: gelişmeleri aktarsın. Biz de huzurlarından ayrılalım izleyicilerimizin. Mert, sözü hemen sana bırakayım Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Var mı?
2: Teşekkürler Aktan Uysal. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz ifade ettiğiniz gibi. Hatta hemen arkamızda bulunan alanda aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki gün liderleri karşılayacak ve daha sonra ise o kritik toplantı gerçekleşecek. Biz de tabii ki öncesi ve sonrası neler oluyor, neler yaşanıyor bunları değerlendiriyoruz. Yanımızda çok değerli bir hocam var. Doçent Dr.

0: Doktor Faik Tanrıkulu, siyaset bilimci. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Efendim öncelikli olarak kritik bir NATO zirvesi diyoruz. Neden kritik diyoruz? Bölgemizde yaşananlar herkesin malumu, ancak şöyle bir açacak olursak Ukrayna-Rusya savaşı, Doğu Akdeniz'de yaşanan zaman zaman gerginlikler ve İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu, Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar aslında Türkiye'nin jeostratejik önemi çok daha ön plana çıkmış durumda. Bu minvalde neden kritik dediğimizin aslında alt başlığı buydu. Birazcık daha açarsak neler söylersiniz?
1: Şimdi aslında Türkiye'nin jeopolitik konumu tarihsel süreçte de aslında Doğu-Batı ekseninde önemli güç aktörünü, dengesini değiştirecek bir konumu. Dolayısıyla ilk NATO dönemlerine gittiğimizde hatırlanacağı üzere Sovyet tehdidi üzerine bu ittifak oluştu. Kaldı ki NATO Türkiye'nin iki defa başvurmasına rağmen reddetmişti. Tabii Türkiye'de de bu tartışmalar bazen oluyor. Neden NATO Batı ittifakındayız? O yıllarda hatta o zaman Türk kamuoyuna da bu haberler yansımıştı. Yani Sovyet tehdidinin Türkiye'ye uzanma riskinden dolayı. Dolayısıyla Türkiye bir tercih yapmak durumundaydı. Ve bu NATO başvurusunu Amerika Birleşik Devletleri'nin, ki kaldı ki kurucu ülkeler Türkiye'nin ittifaka katılması konusunda istekli değillerdi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönem Sovyet tehdidine karşı bu ülkeleri de ikna ederek Türkiye'nin NATO süreci başlamış oldu. Tabii sizin de bahsettiğiniz NATO'da bir yönüyle strateji değişikliği, yani NATO 1-0, NATO 2-0 ve en nihayetinde 3-0. Neden 3-0 ve neden gergitler gittiğini biraz isterseniz açayım. Birincisi o yıllardaki süreç caydırıcılık üzerineydi. Yani Sovyet tehdidine karşı korunma refleksiydi. Ancak bu NATO 2-0 dediğimizde aslında NATO biraz hedefinin, misyonunun dışına çıktığını görmüş olduk. Buna somut örnek verecek olursak Libya'da, Afganistan'da, yani sözüm ona terörizmle mücadele adı altında o ülkelere müdahale olarak aslında bir yönüyle savunma paktı olan bir ittifak bu sefer bir yönüyle o ülkelerde istikrar elde etme amacıyla müdahale ettiğini ve bunların da başarısız olduğunu. Çünkü bir koruma bir refleksi oluşturduğunuz bir ittifakta odağınızı başka bir yere çevirdiğinizde istediğiniz sonucu elde edemiyorsunuz. O yüzden bu Ankara zirvesi neden tarihi bir öneme sahip? Hatta Genel Sekreter Rutte de bunu açıkladı. Bir yönüyle artık 360 derece güvenlik dediğimiz ve kurucu ayarlarına geri dönmekten bahsediliyor. Yani koruma ve savunma sanayisindeki entegre sistemlerin yeniden teşekkül etmesiyle ilgili olarak bu Ankara zirvesinde tarihi adımlar bekleniyor. Tabii ki bu sizin bahsettiğiniz bu dünyada yaşanan savaşlar, krizler bu süreci artık ivedikle bir noktaya getirilmesi konusunda adım atmaya zorunlu itiyor. Bu zirvede bu açıdan tarihi bir öneme sahip.
0: Yani aslında savunmada ofansif olmak diyebiliriz değil mi? Genel hatlarıyla. Yani savunmada daha ofansif bir şekilde
1: daha
0: hareket edecek
1: ofansif,
0: gibi görünüyor.
1: Tabii şimdi NATO'da da en nihayetinde birincisi yük paylaşım sorunu vardı. İkincisi Amerika'ya bağımlı ilişkisine bağlı olarak NATO'nun geleceğini sürdürdüğü bir geçmiş tarihi bir serüven vardı. Ancak birinci Trump döneminde aslında Trump bunun sinyallerini vermişti. Aslında bakarsanız Avrupa için bu tehdit yeni bir unsur değil. Ama Avrupa'daki iç siyaset, aşırı sağ rüzgarı, irrasyonel politikaları maalesef geçiştirerek Avrupa'nın tek taraflı bir bağımlılık ilişkisi doğrudan ikinci Trump döneminde alen bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Mesela 2014'te 1.4 olan ülkelerin milli gelir oranına NATO'ya yaptıkları katkı şu an 2.2'ye geçti. 2014'te verilen karar. 2035'te de %5 olacak. Dolayısıyla bu ülkeler aslında kulak arkası ettiler ve Amerika'nın onlara ulaştırdıkları güvenlik şemsiyesinin konforunu yaşadılar. Ama hiçbir konfor bedelsiz ve karşılıksız olmaz. Dolayısıyla şu an birçok NATO ülkesi bu gerçekle yüz yüze. Tabii burada Türkiye neden önemli? Bugün 1300

0: tane Amerikan askerinden bahsediyor notu içerisinde. Türkiye ikinci ülke, aynı zamanda en büyük askeri ordu insan sayısına sahip ve daha da önemlisi son yıllardaki askeri savunma teknolojisine geldiği nokta. Burası çok önemli çünkü daha önce NATO ülkeleri maalesef Türkiye söz konusu olduğunda çifte standart uyguladılar. Bunu 15 Temmuz'da gördük. Aynı zamanda Katsa yaptırımlarında gördük. Aynı zamanda Türkiye terörle mücadele ederken Türkiye'ye yaptırım tehdidi uygulamaya başladılar. Dolayısıyla Türkiye'yi sanki bir karşılıklı işbirliği yapan ülke değil, edilgen bir ülke sıfatıyla görmeye başladılar. Ama şu an gelinen noktada dünyadaki bu savaş ve krizler Türkiye'siz NATO'nun güçlü bir aktör olamayacağı ve Avrupa'nın güvenliği Türkiye'siz olamayacağını aleni bir şekilde anlamış olduklarını ümit ediyorum. Çünkü bu aşırı sağ rüzgarı Türkiye karşıtlığı üzerinden maalesef bir ivme buluyor ve bu inisiyatif eksikliği ve Avrupa'daki NATO ülkeleri içerisinde ciddi bir liderlik eksikliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu cesaretle öne alacak lider zafiyeti, evet, Avrupa'yı da bu girdaba veya da NATO ülkelerinin birçoğunu, özellikle Avrupa diyorum çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni çektiğinizde bir yönüyle Avrupa ülkelerinin bu yaşadığı çıkmazı aleni bir şekilde görüyorsunuz.
1: Peki hocam, var mı eklemek istediğiniz? Çok teşekkür ediyorum.
0: Ağzınıza ben teşekkür sağlık. Ederim. Gerçekten olağanüstü bir organizasyon var. Bunu emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Hatta burada uluslararası basın kuruluşlarıyla görüştüğümde hatta bir tanesi birçok zirveye gittiğini ama Ankara'nın farklı olduğunu, A'dan Z'ye bütün detaylar düşündü. Bu da ülkemiz adına gurur verici.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Doçent Doktor Faik Tanrıkulu değerli görüşlerini paylaştı. Kendisi de ifade ettiği gibi aslında muazzam, geniş kapsamlı bir organizasyondan, zirveden söz etmekteyiz. 17 yıl aranın ardından bir ABD başkanı Türkiye'de olacak yarın. Tabii ki bu da zirveye ilişkin en önemli notlardan bir tanesi. ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişiyle birlikte aslında burada yapılacak görüşmeler ve bu anlattıklarımızın alt metninde çıkacak başlıklar oldukça önemli olacak. Yine bu ekranlardan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bu detayları paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Hakan Üsal ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Evet, devam ediyoruz değerli izleyenler. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte külliyede geçtiğimiz saatlerde Türkiye'ye gelmişti, hatırlayacaksınız. Birazdan açıklama yapması da bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir görüşme gerçekleşmesi bekleniyor. Peki açıklamalarında hangi mesajları vermesi bekleniyor? Emine Kavasoğlu bekliyor bizi detayları aktarmak üzere. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Evet, teşekkürler Sümeyye. Artık tarihi NATO zirvesine saatler kaldı diyebiliriz. Yarın bu saatlerde zirve çoktan başlamış olacak. Şu dakika itibariyle ise NATO Genel Sekreteri Rutte'nin bir basın toplantısı gerçekleştirmesini bekliyoruz. Hemen sizlerle salonu paylaşayım. Bakın, görüyorsunuz, az sonra dakikalar içinde Rutte bu noktaya gelecek ve bir basın toplantısı gerçekleştirecek. Çok yoğun bir kalabalık olduğunu söyleyelim. 3000'in üzerinde basın mensubu an itibariyle külliyede NATO zirvesini takip etmek üzere toplanmış durumda. Yoğun bir kalabalık olduğunu söyleyelim. Tabii verilecek mesajlar hiç şüphesiz çok önemli olacak. Çünkü NATO'nun belki de en kritik toplantılarından bir tanesi olacak. Yanımda A Haber E-News yayın koordinatörü Orhan Sali de var. İsterseniz NATO Genel Sekreteri toplantıya başlayana kadar biraz Orhan'la da konuşalım. Orhan, son yılların en kritik NATO toplantısı. Neler bekliyoruz? Ankara için önemi ayrı ama NATO'nun aslında tarihi için de çok önemli. NATO'nun bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğiyle de ilgili önemli ve kritik bir zirve. Ne bekliyoruz? Ne mesajlar çıkar?
4: Savaşların kapısı zamanlama ve önemli bir şey. Bunun dışında yine başkanlar altımızın

0: etkili haline hareket etti. Endişesi günden güne artıyor. Rusya tehdidi Ukrayna'da devam ediyor, ilerliyor. İhtilal ve dikkat devam ediyor. Hayır, böyle bir şekilde Avrupa'nın kendini koruması gerekiyor. Ve şunun da farkında aslında Avrupalı ülkeler, bu iş Amerika'sız olmayacak. Yani Amerika'ya Avrupa'daki bazı ülkelerin askerlerini çekmeye başladı. Birdenbire işte biz ne yapacağız? Avrupa'nın, işte Fransa'nın geliştirdiği modeller, Almanya'nın geliştirdiği modeller şu anda bir çözüm değil. Yani bunun temelleri atılacak artık, yani yeni nota diyoruz ve yeni dünya diyoruz. Bir de şekillenmesi gereken, çünkü tehditler de değişti, gelişiyor yani. Sadece şu anda siber tehditten başlamıyoruz. Şu anda sivilimiz
1: Evet değerli izleyicilerimiz, sağlıklı bir bağlantı oluştuğunda tabii detayları almayı sürdüreceğiz. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte şu anda külliyede, birazdan açıklamalarda bulunması bekleniyor. Tabii vereceği mesajlar oldukça kritik, pek çok açıdan tarihi nitelik taşıyan bu zirveye dair neler söyleyecek, bizler de canlı olarak sizlerle paylaşacağız. Şimdi gündemin diğer gelişmeleriyle de devam edelim istiyoruz. Batı Şeria'daki işgalci terörü tüm dünyanın gözü önünde tırmanmaya devam ederken İsrail'in bir insanlık suçu daha belgelendi sevgili izleyenler. Bir aracın içerisinde oturan 3 Filistinli genci denetim bahanesiyle taciz eden İsrail askerleri ardından da aracın içerisine ses bombası atarak kapıyı kapattı. Saniye saniye kameraya yansıyan korkunç saldırıda sürücü koltuğundaki Filistinli ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı.
2: Filistinli gençlerin oturduğu aracın içine ses bombası attı. Kapıyı üzerlerine kapatarak kaçmalarına engel oldu. Filistin topraklarında sonu gelmeyen İsrail terörü bir kez daha belgelendi. Görüntüler İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da kayda geçti. İsrail askerleri Kalandiye kentindeki sığınmacı kampında bir aracın içinde oturan Filistinli gençlerin yanına giderek sözlü tacizde bulundu. Sivil oldukları açıkça görülen gençlere hakaretler savuran işgal güçleri ardından da aracın içine ses bombası attı. Hemen ardından araçtakilerin çıkmaması için kapıya yüklenerek üzerlerine kapattı. Kan donduran o anlar kameraya yansırken 3 gençten ikisi diğer kapıyı kullanarak son anda araçtan çıktı. Sürücü koltuğunda mahsur kalan Filistinli genç ise kucağında patlayan ses bombasıyla yaralandı. Yüzünde ve vücudunda ağır yanıklar oluştu. Görüntüler bölgede yaşanan İsrail terörünün gerçek boyutlarını bir kez daha gözler önüne sererken bu saldırılar İsrail askerleriyle de sınırlı kalmıyor.
3: İsrailli yerleşimciler bir anda köyümüzü basarak sivillere ve aktivistlere taşlarla, biber gazıyla ve sopalarla saldırmaya başladı. Durmayacağız. Burası bizim toprağımız ve kimseye teslim olmayacağız.
2: Filistinlilere ait evleri, araçları ve tarlaları ateşe veren İsrailli sivil işgalciler de Batı Şeria'daki saldırılarına son aylarda hız vermiş durumda.
1: Evet sevgili izleyenler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açıklamalarına başlıyor. Hemen o noktaya dönüyoruz.
4: Türk ev sahiplerimiz tarafından gösterilmiş olan sıra dışı misafirperverlik için teşekkür ediyoruz. Burada Ankara'da tekrar bulunuyoruz ve Dahey'deki toplantımızda çok büyük taahhütlerde bulunuldu. Bizim ittifakımızı daha da güçlendirme kararlılığı belirlendi. Karşı karşıya bulunduğumuz zor durumdan dolayı ve kendi gayri safi milli haslarının %5'ini savunmaya ayırmaya karar verdiler. Ancak bir yıl sonra biz görüyoruz çok ciddi bir dönüşümsel ilerleme kaydedildi. Ankara'da bütün ülkelerin sağlam, açık ve uygulanabilir hedeflerini görmek istiyoruz bu %5'lik amaca ulaşmak için. Ve şimdiye kadar gördüğümüz sonuçlar da çok etkileyici. Yani bu 10 yıllık projenin daha birinci yılında görüyoruz ki bizim

Avrupalı İttifak üyeleri ve Kanada %4'ünü savunma ve güvenliğe ayırmış durumdalar gayri safi milli hasılaların. Bu da bizim müttefiklerimizin temel savunmaya yaptıkları yatırım yanında yine güvenlikle bağlantılı diğer yatırımlara da verdiği önemi gösteriyor. Geçen yıl Avrupalı müttefiklerimiz ve Kanada %20 daha fazla harcama yaptılar bir yıl önceki rakama göre. 2025'e ve 2026'ya toplu olarak baktığımızda bu 258 milyar dolarlık bir ek yatırıma tekabül ediyor. Ve bu trend devam da ediyor. Biz daha fazla kaynağa ihtiyaç duyuyoruz ve daha güçlü bir sanayi altyapısına ihtiyaç duyuyoruz. Bu yatırımlar sonrasında ciddi bir kapasite inşa ediyoruz. Avrupalı ittifaklarımız ve Kanada harcamalarını ABD ile birlikte artırmaya devam ediyorlar. Bunun yanında daha fazla liderlik rolü de üstleniyorlar. NATO'nun komuta ve idare yapısıyla birlikte sadece yapısal savunma değil, aynı zamanda bütün Doğu Kanada boyunca, Baltık bölgesinde ve Arktik bölgede de devam ediyorlar ve Ukrayna'yı desteklemeye de devam ediyorlar. Bütün bunlar gerçek bir zihniyet değişiminin işaretleri. Daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir NATO. Bu yatırımlar mevcut ve şimdi şunu garanti altına almalıyız. Bizim ekonomik gücümüzü askeri kapasiteye dönüştürmeliyiz. Yani paramızı işe koymalıyız. Hem paradan füzelere ve kesicilere dönüştürmeliyiz. Burada bölünmüş ulusal savunma sanayilerini toplu hale getirmeliyiz. NATO Savunma Sanayisi Forumu'nun yarın onu açacağız ve biz ciddi bir şekilde savunma harcamalarımızı arttıracağız. 10 milyonlarca dolar tutarında yeni kontratlar imzalayacağız ve bunları savunmaya yönelteceğiz. Aynı zamanda Arkansas'tan Ankara'ya kadar savunma sanayilerimizi güçlendireceğiz ve arzımızı arttırarak sadece güvenliği güçlendirmekle kalmayacağız. Bu bizim ekonomilerimizi de güçlendirmeye yardımcı olacak. İnovasyonu arttırmaya ve yüz binlerce istihdam kaynağı oluşturmaya yol açacak Atlantik'in her iki tarafında. Böylece ihtiyacımız olan şeyleri garanti altına alıp hem bugün hem yarın için toplumumuzun ihtiyacı olan şeyleri sunacağız. Çünkü tehditler çok ciddi karşımızdaki. Rusya'dan başlayarak Ukrayna'ya karşı açılan savaş gibi. Şu anda Ukrayna savaş sahasındaki dinamikleri değiştiriyor. Hem adanmışlığını hem de özgünlüğünü artırıyor askeri güçlerinin. Tabii mesele hava saldırılarına gelince durumu değiştiriyor. Çünkü Rusya füzelerle Ukrayna şehirlerine saldırmaya devam ediyor ki bunlardan çok feci bir tanesi de dün gece gerçekleşti. Rusya'nın ataklarına karşı Ukrayna özgürlüğünü korumaya çalışırken NATO ve müttefikleri Ukrayna'nın gereken yardımı aldığından emin olmalı. Bu yüzden bizim Ukrayna'ya yapacağımız yardımlar sürmeye devam edecek. Çünkü Ukrayna'nın güvenliği bizim kendi güvenliğimizle o kadar yakından ilgili ki işte gündemimizin genel özeti bu Ankara'daki zirvemiz için. Biz daha önce Lahey'de yapmış olduğumuz savunmamıza yatırım yapma taahhüdümüzü tekrarlıyoruz ve daha iyi ve sorumlulukların daha adil paylaşıldığı bir yapı için uğraşıyoruz. Ayrıca savunma sanayilerindeki güçlerimizi birleştiriyoruz ve bu sağlam desteğimizi Ukrayna'ya vermeye devam edeceğiz ve Putin'e karşı da bu taahhüdümüzde kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz. Önümüzdeki iki gün boyunca 32 müttefik Ukrayna'yı destekleyecek, AB'yi Pasifik'te ve Körfez bölgesinde destekleyecek ki NATO bu görevi yerine getirebilsin. Neredeyse biz NATO'da dünya ekonomisinin 1/3'ünü temsil ediyoruz ve bir araya gelme sebebimiz şu: burada işbirliği işin kilit unsuru. Biz NATO'da ortaklarımızla birlikte özgürlüğünü ve emniyetini herkesin sağlığını

0: kutlamak için buradayız ki bu değerleri çok önemli buluyoruz. Evet, burada 5. sıradaki soruyla devam edelim. 5. sıradan gelecek soru. Çok teşekkür ediyorum. CNN'den iyi günler. Soruları kabul ettiğiniz için teşekkürler. Lahey zirvesinden sonra Başkan Trump çok ağır bir şekilde Grönland'ı ilhak etmek istediğinden bahsetti. NATO'nun müttefiklerine yeterince Afganistan'da ön cephede olmadıkları için eleştirdi. Ve NATO müttefiklerinin ümit ettiği desteği ona vermediklerini söyledi çok epik bir öfkeyle ve ABD İran savaşında acaba böyle bir ton nasıl bir tonu olacak bu zirvenin, nasıl bir havası olacak bu çok tutarlı birlik havasını, güç ve birlik havasını vermek için? Şunu söyleyeyim, geçen hafta çok iyi bir görüşmem oldu Başkan Trump'la ve giderek savunma harcamalarında Avrupa ve Kanada'nın artan harcamalarından bahsettik. Tabii Putin, Rusya ve Ukrayna var ama kendisi Başkan Trump da çok cabbar ve güçlü bir şekilde bunu ifade ediyor. ABD'nin Eisenhower'dan beri ilk başkanı oldu kendisi. Avrupa ve Kanada'nın neredeyse Amerika kadar harcama yapacağı ilk başkan olacak. Bu 50-60 yıldır görülmemiş bir şey ve şu anda bu cereyan ediyor. Bunun epey büyük bir kısmı da onun liderliği sayesinde oldu. Evet, belli hayal kırıklıkları olduğunu biliyoruz. Mesela İran meselesi de bunlardan biri. 5000 sorti yapıldı Avrupalı üslerden bu epik öfke harekatında. Yani Fransız üsleri de Umman'la bir araya geliyor ki toplu olarak kolektif bir şekilde navigasyon özgürlüğünü, Hürmüz'deki geçiş özgürlüğünü muhafaza edebilelim diye. Son 72 saatte bile bu konuda çok sabalar verildi. 7. sıradan burada bir soru var. Tişörtlü beyefendiden. Sayın Genel Sekreter, neredesiniz? Sizi görmem lazım. Evet, tamam. Evet. Ben Volodymyr Kiev, Ukrayna ICTV'den geliyorum. Açıkçası bu zirve Karadeniz'de Putin'in Ukrayna'ya yönelik savaşı devam ederken cereyan ediyor ve dün gece olanları da gördük. Bu çok net bir mesajdı NATO'ya verilen. Acaba bu konuyu liderler tartıştı mı? Bu mesajı duydular mı? Ve bununla ilgili cevapları ne olacak? Geçen dün akşamın mesajı aslında ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor Putin'in. Çünkü siz Ukraynalılar sahada çok iyi iş çıkarıyorsunuz. Tabii ki bu aileler için çok korkunç bir sonuçtu. Ama 35 bin kişi öldürüldü savaşta erkekler. Ama bir askeri açıdan baktığımızda orada başarılı gidiyorsunuz. Her ne kadar 35 bin kişi hayatını öldürse de siz Rusya ekonomisine çok derinden vuruyorsunuz. Onun enerji altyapısına ve çok hayati savunma altyapısına Rusya'nın epey zarar veriyorsunuz. Ve ön cephede de Rusya'nın daha büyük ilerleme yapmasını engelliyorsunuz. Birkaç ay önce mesela biraz ilerleme kaydettiler ama artık bunu yapamıyorlar. Yani hemen hemen tıkanmış durumdalar. Ama dün gece olan şey, çok masum vatandaşlar, siviller üzerine yapılan çok haksız bir saldırıydı. İnsanlar öldü. Ama bu Rusya'nın savaşı kazandığı anlamına gelmiyor. Evet, tabii ki ölen insanlar için bu korkunç bir şey ve onlara taziyelerimi iletmek istiyorum. Tabii ki bunları yaşadığınız için çok üzgünüz. Ama siz o kadar daha iyi durumdasınız ki son birkaç ayda, 3-4 ay önceye kıyasla. Odanın bir de bu tarafına bakalım. 5. sırada yine tişörtlü bir hanımefendi var.
1: Thank you.
0: Teşekkürler. Merhabalar, Sky News'dan Debra. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı bugün bir Rusya casus uçağının NATO bayraklı bir geminin üzerinde uçtuğunu ve sonar cihazları kullandığını açıkladı. Bu da bir savaş gemisini aslında taciz etmek için yapılan bir şey dediler. Rusya'nın bu tip tavırları hakkında ne düşünüyorsunuz, eylem hakkında? Acaba Rusya bir NATO savaş gemisini

0: NATO zirvesinden birkaç gün önce taciz etme cesaretine sahipse, bu cüreti gösteriyorsa ve birçok böyle sınırı zorlayan eylem yapıyorsa, acaba NATO'nun Rusya'yı caydırma konusunda yetersiz kaldığını düşünüyor musunuz? Her ne kadar güçlü bir belagatle savunmayı artıracağız dedilerse de bütün ülkeler, sizin ülkeniz Birleşik Krallık'ta dahil olmak üzere, ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Aldıkları eylemler doğru. İkinci kısım da şu: aslında Rusya'nın ne kadar gayri profesyonel olduğunu gösteriyor gemiye bu kadar yakından gitmesi. Tabii ki bu çok tekinsiz bir şey ve tamamen gayri profesyonel bir şey. NATO'nun yapması gereken şey bu, kendimizi savunmak ve biz de bunu yapacağız. Hanımefendinin arkasında 6. sıradan bir soru var. Teşekkürler Sayın Genel Sekreter. Ben Avustralya ICC'den soracağım. Çin teyit etti bir füzenin Güney Pasifik'te geçişini. IP4 bunu NATO'ya bildirdi. Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Ve bunun ciddiyetini göz önüne alırsak, ikinci sene tekrar IP4 liderlerini buraya katılması sağlamakta zorlandığınızı düşünüyor musunuz? Bizim çok yakın bir işbirliğimiz var IP4'le. Sizin başbakanınız ve Yeni Zelanda'nın başbakanıyla, Kore Cumhuriyeti ve Japonya'yla, Japonya Savunma Bakanı da son gelişmeleri paylaştı bu konuyla ilgili. İşin aslı şu ki, biz Çin konusunda işi hafife alamayız ve onlarla yakın bir işbirliğimiz var. Çünkü tehditler çok daha bağlantılı hale geliyor. Pasifik'te olup bitenlerle Transatlantik'te olanlar çok bağlantılı. Çin, Kuzey Kore, bütün bunlar Ukrayna'ya karşı yapılan haksız savaş gibi, bunlara hepsine karşı aynı derecede kararlıyız. Burada bir başka soru var bu tarafta. Associated Press'ten Lon Cook. Açılış konuşmalarınızda net, somut ve uygulanabilir planlar beklediğinizi söylediniz. Eğer yapmazlarsa ne olacak? Çünkü burada ABD elçisi bununla ilgili bir şeyler söyledi ve daha genel olarak bu NATO'da daha güçlü Avrupa nosyonuna baktığımızda buna nasıl daha fazla sorumluluk, planlama sorumluluğu vereceksiniz ve siyasi karar alıcıları bu işin içine nasıl katacaksınız? Bu zor bir iş. Sorunuzun ikinci kısmına bakacak olursak, bu hali hazırda oluyor zaten. Avrupa bu işi daha çok NATO'da üstleniyor, daha çok komutaya geçiyor ve hem deniz, kara, hava alanlarında çok ciddi bir şekilde emek var ve bunu Ukrayna konusunda da görüyoruz. ABD hala çok ciddi hayati yardım sağlıyor Ukrayna'ya ve Avrupalı ve Kanadalıların da buna katıldığını söyleyebilirim. Eğer kara güçlerine baktığımız zaman, gerek Baltik, gerek Arktik, gerekse Doğu Avrupa hatlarında baktığımızda, orada bir Avrupa ve Kanada'nın daha çok işin içine girdiğini görüyoruz ve mevcut yapılar da buna elverişli şu anda. İlk sorunuzun ilk kısmına gelecek olursak, 250 milyar ekstra harcama yapıldı 2025 ve 2026'da. Tahmin edebilir misiniz bunu? 250 milyar dolar Kanada ve Avrupa tarafından yapıldı. Yani aslında bunu sindirme kapasitesinin sınırına gelmiş durumdayız. Çünkü 1-2 yıl içerisinde işe alım konusunda yeni askerlerin işe alınması, yeni üslerin kurulması, daha fazla çıktının sağlanması, ama tabii bütün yapılacak şeylerin de bir sınırı var. Bütün bu çıktıları birkaç yıl içinde oluşturma konusunda belli bir sınır var. Bence şu anda gayet iyi durumdayız. Avrupa daha fazla öne çıkıyor. Mesela Almanya'ya bakın, diğer müttefiklere bakın ve bunu yapmaya kesinlikle hazır olduğumuza ikna etmek isterim herkesi. Önce siyah tişörtlü beyefendi, ardından da yanındaki hanımefendiye söz verelim. Siz de lütfen sıranızı beklerseniz, teşekkürler. O Hollandalı. Ben kendimi tanıtmam gerekmiyor diye düşünüyorum ama yine de yapayım. AMP'den geliyorum. Teşekkürler efendim. Siz çok not açık bir şekilde ev sahibi ülkeyi övdünüz ama son birkaç günde, son birkaç haftada tekrar gazetecilere, bir komedyene yapılmış olan operasyondan haberiniz var mı? Bunun iyi bir ortam olduğunu düşünüyor musunuz Başkan Erdoğan'la ilgili konuşmak için? Şunu söyleyeyim, demokrasi demek seçimlerden ibaret değildir. Tabii ki seçimler çok önemlidir demokrasi için ama demokrasinin bir kısmı da işte sizlerin burada bulunmanız ve istediğiniz soruları sorabilmeniz, istediğiniz makaleleri yazabilmeniz demektedir. Demokrasi aynı zamanda da insanların gösteri yapabilme özgürlüğüdür eğer isterlerse. Yani sadece serbest seçimlerden ibaret değildir demokrasi. Medya konusuna gelecek olursak NATO için bu da çok önemli. Medya NATO'daki bütün önemli olaylara katılabilir. Öndeki hanımefendi. Efendi, Pırıl Cennet Milliyet.
1: Pırıl Cennet Milliyet.
0: Neredesiniz? Milliyet'ten Pırıl Cennet. Sayın Genel Sekreter, Türkiye NATO'nun gelecekteki güvenlik strateji için ne kadar önemlidir? Çok çok önemli. Tabii ki siz ta başından beri, 1952'den beri bizimleydiniz. Birkaç yıl sonra katıldınız NATO'ya ve en büyük silahlı kuvvetlerinden birine sahipsiniz. Çok iyi eğitimli bir orduya sahipsiniz. Ama son 5-10 yılda çok hızlı bir şekilde savunma sanayi ayınızı güçlendirdiniz. Şu anda 3000 tane savunma firmanız var. Her günde yeni bir gelişme, yeni bir çıktı ortaya çıkıyor. Kendimizi savunmamız için kullanacağımız yeni bir ürün, gelişme ortaya çıkıyor bu firmalardan. Ankara, İstanbul, Türkiye'nin tamamı gerçekten önemli. Sizin haritadaki yeriniz önemli, NATO'daki liderliğiniz önemli ve bu zirveyi organize etmiş olmanız da Ankara'da bunu gösteriyor. Şimdi odanın bu kısmı kısmına geleceğiz. İkinci sıradaki takım elbiseli gözlüklü beyefendi, belki ilk sıraya geçebilirseniz size daha mı kolay olur? Burada birden daha fazla kişi var zannediyorum. Evet, ikinci sırada takım elbiseli. Evet, çok kişi var ama takım elbiseli ve kravatlı bir kişi var. Sayın Genel Sekreter, bu zirve Avrupalı müttefikler için kendini savunması için uğraşırken Avrupa'nın bu güvenliğe olan taahhütü ve Ukrayna'daki Rusya tehditlerinin görülmesiyle, Rusya'dan gelen tehditlerle birlikte dronlar sürekli bir tehdit olmaya devam ediyor. Yani Baltık bölgesinden Karadeniz'e kadar bunlar yayılıyor. Bunlar da bu zirvede konuşulacak mı ve güvenlik sanayi forumunda konuşulacak mı? Kesinlikle tumaral dronlardan konuşacağımızı göreceksiniz. Bu konuyu cumartesi günü konuşacak olduğumuz gibi yarınki endüstri sanayi etkinliğinde de bunu konuşacağız ve birçok tartışmalar yapılacak. Bu çok hayati bir konu. Sorunuzun ilk kısmına gelecek olursak önce şunu söyleyeyim. NATO'nun güç değişiminde biz kolektifte neler yapacağız eğer bir komutaya ihtiyaç olursa. Burada ABD'nin yaptığı şey şuydu ve çok önemliydi. Onlar neler sunabilecek belirlediler NATO'ya. İki tehdit altında, hem bir Pasifik'te hem de bir Euro-Atlantik bölgesinde tehdit olursa neler olacağını, neler yapabileceklerini söylediler ve meslektaşımızın belirttiği gibi nelere güvenebileceğimizi belirttiler. Yani biz şu anda daha net bir şekilde biliyoruz Amerikalıların neler temin edebileceğini, neler sağlayabileceğini. Ama bu soruyla ilgili sadece bu tartışmanın NATO'nun güç modeli dışında da boyutları var. Aslında bu model çok dönüşümsel bir şekilde değişiyor. 4-5 yıl önce bu sürdürülebilir bir şey değildi. Yani burada buradan 8 saat uçuşla ulaşılabilecek bir yerden Rusya'ya karşı NATO'nun bu bölgesinde 600 milyon kişi yaşıyor. Dünyanın

0: En zengin bölgesi burası ve ABD hala bize bir nükleer şemsiye sunuyor. Çok hayati bir konvansiyonel destek sunuyor ve aynı zamanda kendi tabii ki savunmalarına da faydası var bunun, Rusya'nın Amerikan kıyılarına yakını düşününce. Burada çok güçlü bir Avrupa rolü var ama Kanada da yine buna katılıyor, öne çıkıyor. Çünkü ittifakın tamamı yakın vadede, açık konuşalım, eğer bu olmazsa sürdürülebilir olmayacaktı. Şimdi artık ABD'nin de bunun adil bir anlaşma olduğunu bileceği bir şekle getirerek daha sürdürülebilir hale getireceğiz. Daha güçlü bir Avrupa, daha güçlü bir NATO. Evet. Şimdi bu taraftan iki soru alıp sonra öbür kısma geçeceğiz. Ortaya doğru üçüncü sıra. Genel Sekreter, teşekkürler. Ben sizin iyimserliğinizi takdirle karşılıyorum. Yani Lahey'deki bu çok önemli gelişmelerden sonra Pete Hegseth beleşçi olmakla suçlamışken NATO'yu ve ittifaklarını, NATO'da hangi partiler başarılı olacak, hangileri batacak, burada Avrupa parası harcanıyor ve kendisi diyor ki şu devlet destek alacak, şu devlet almayacak. Eğer siz yeterince para harcama yapmasanız diyor. Yani ABD birleştirmekten ziyade ayırmıyor mu sizce NATO'yu? Ayrıştırmıyor mu? Hayır, değil. Yani buraya baktığımız zaman söylediği sözler doğru ve bizim buradaki komuta sistemimizde çok net bir şekilde yakın işbirliği içinde olacağız. Bütün müttefiklerimizle dedi. ABD tabii ki NATO'nun güç modelinde farklı yollar, farklı süreçler var. Ama bunu tabii ki çok yakın koordinasyon ve danışmayla, konsültasyonla yapıyoruz. Arka sırada ortaya doğru oturan hanımefendi. Evet, birçok var. Gazetecimiz.
1: Thank you, Secretary General Charlie Hancock.
0: Teşekkürler Sayın Genel Sekreter. Bağımsız Rusya'mız. Ukrayna ve Finlandiya nükleer silahları topraklarında tutma konusunda çekincelerini belirttiler. Bundan kaçınacaklarını söylediler. Sizce bu ülkeleri daha güvenli hale getiriyor mu? Bu ülkelerin geçmişte yapmış olduğu şeyler tabii ki ABD için de çok hayatıydı, kritikti. Çünkü ABD'nin nükleer şemsiyesi NATO'nun tamamı için çok önemli bir güvence. Tabii ki NATO'nun Avrupa kısmı için olduğu kadar aynı zamanda İngiliz ve Fransız kapasiteleri de burası için çok önemli. Burada İngilizler NATO yapısı içerisinde de buna katıldılar ama Fransızlar da çok yakın zamanda, bildiğiniz gibi, onların nükleer caydırıcılığının daha büyük bir etkisi olacağını söylediler. Genel ittifakın caydırıcılığı içerisinde ve bunu da Amerikalılarla konuştular. Nükleer konusuna bakacak olursak gerçekten iyi bir durumdayız ve savunma bakanlarıyla 4 hafta önce yaptığımız çok başarılı bir toplantı oldu bu konuda. Çok net de bir hedef belirledik. Finlandiya ve Litvanya konusuna gelirse de bu konuyu da detaylı konuşacağız. 7. sırada Bloomberg'ü görüyorum. 6-7 sıra geride.
2: Who is Bloomberg?
0: Bloomberg'ten kim var?
1: Thank you, Secretary General.
0: Teşekkürler Sayın Genel Sekreter.
1: You mentioned the attacks on
0: Siz Ukrayna'ya yapılan dün geceki saldırılardan bahsettiniz ve çok ciddi bir şekilde burada interseptör eksikliği vardı. Bu zirveden bu konuyla ilgili ne bekleyebiliriz? Acaba Ukrayna'ya daha fazla bu konuda destek verilebilir mi? Önleyicilerle ilgili bu saldırı saldırıları

yöneticilerle ilgili bu konuda belli taahhütler var ve bunlar da yerine getiriliyor. Birçok önleyici, birçok interceptör Ukrayna'ya veriliyor kullanabilsinler diye. Pratik bir bakış açısıyla sorunuzda da ifade ettiğiniz gibi tabii ki veri NATO bölgesinde kullanılabilecek önleyicilerin belli bir sınırı var. Bu yüzden daha çok üretmemiz lazım. Ukrayna'nın kendisi de bu yüzden bu konuda çalışıyor. Yani anında sonuçlanabilecek bir şey değil bu ama NATO'daki müttefiklerin desteğiyle her açıdan onlara destek vermek için uğraşıyoruz. Herkes bu konuya müdahil ama ABD açısından onları sadece bu konuda ellerinden geleni yaptıkları için takdir edebilirim. Üçüncü sıradan bir sorumuz var. Mikrofonu bekler misiniz lütfen? Teşekkürler. Sayın Genel Sekreter Gökhan Çeliker, Anadolu Ajansı'ndan. Ben size şunu sormak istiyorum. Biz NATO'nun hem savunma harcamalarını hem de üretimi desteklediğini biliyoruz. Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarını göze alarak Ankara İttifakı'nın genel savunma kapasitesini geliştirmekte Türkiye nasıl bir rol oynayabilir? Siz Aselsan'dan da bahsettiniz. NATO müttefiklerine nasıl bir tavsiye verebilirsiniz? NATO müttefiklerinin nasıl istifade edebileceğine dair NATO hali hazırda çok istifade etmekte zaten Türkiye'nin savunma sanayisi çıktıları açısından. Ben tek bir isim olarak Aselsan'ı söyledim ama 3000 tane firma var. Orta ölçekli ve küçük firmalar da var. Benim bu soruya ikinci bölümüne olan cevabım da şu olacak. Türkiye savunma sanayi konusunda o kadar fazla ülke destekliyor ki bütün ittifak içerisinde bir Belçika ticaret anlaşmasını yaptınız. Geçen hafta bir ziyaret gerçekleştirildi. Başka birçok ülkeyle de NATO dahilindeki ülkeyle, AB dahilindeki ülkeyle, bunların dışındaki ülkelerle ve tabii ki ABD ile de birlikte çalıştığınızı biliyorum. Türk sanayi firmaları, savunma sanayi firmaları ABD'de çok yoğun faaliyet gösteriyorlar. Bu çok önemli. İşte bu ittifak dahilinde en az engel uygulansın istiyoruz. İttifakın bir ucundan, dediğim gibi Arkansas'tan Ankara'ya kadar bu güzel şehirde dahil olmak üzere tamamen engelleri kaldırmak istiyoruz. Dördüncü sıradan beşinci koltuktaki kişiye geçelim. Ben Emre Karaca, Habertürk televizyonundan. Siz benim sorumun birçok kısmına değindiniz ama bir şeyin altını çizmek istiyorum yine de. NATO'nun pozisyonu nedir acaba? Bütün ittifak içindeki ülkelerle dayanışma ve birlik konusunda Türkiye bazı NATO ülkelerinin yaptırımlar uyguladığından şikayet etti Türkiye'ye. Siz acaba gizli yaptırımların uygulandığını düşünüyor musunuz bazı NATO üyeleri tarafından diğer NATO üyesi ülkelere, tabii ki Türkiye'de dahil olmak üzere, ve bu argümana katılır mısınız? Avrupa Birliği ülkelerin arasında ayrılıklar olduğuna, diğerlerine karşı olduğuna katılır mısınız ve sizin bu konudaki bakış açısını paylaşabilir misiniz? Sorunuz için teşekkür ederim. Benim konumumda, benim rolümde bütün müttefiklerin bir arada çalışması, mümkün olduğu kadar engelsiz, sınırsız bir şekilde çalışmasını desteklerim. Tabii ki savunma sanayi çıktılarını paylaşarak bütün ittifak, bütün transatlantik boyunca. Tabii ki NATO her zaman sizin siyasi tartışmalarınıza katılabilir ve bazı fikir ayrılıkları olabilir. Bazen insanlar böyle şeyler olunca aşırı heyecanlanıyor. Ama bu demokratik ittifaklarda görülebilecek şeyler, böyle tartışmalar. O zaman işte benim rolüm sahnenin arkasında gizli bir şekilde bunları nasıl çözebileceğimize bakmak. Bu yüzden bunları kamuya açık bir alanda paylaşamam ki arkada en fazla faydayı sağlayabileyim. Bunlar bazen uzun yıllar sürebiliyor, bazen 10 yıllar alabiliyor. Böyle büyük NATO gibi
İttifaklarda bu aslında çok göze alınabilir bir şey değil. Ben AB olsun, AB dışı olsun, Kanada olsun, ABD olsun, hepimiz için maksimum seviyede, azami seviyede bir

0: Bir arada çalışalım diyorum ve NATO bölgesini, toprağını Rusya'ya karşı, terörizme karşı ve her türlü karşı karşıya bulunduğumuz tehdide karşı koruyalım diyorum ve kendi içimizde bu tartışmaları yapabiliriz, hiç sorun değil, ama bunları çözüp yine birlik olalım. Şimdi odanın bu kısmına geçiyoruz. İkinci sıraya geçelim. Beyazlı hanımefendi ve ardından yanındaki beyefendi. Merhaba, ben Insider Medya'dan geliyorum. Putin'in davranışları konusundaki tavrımızla ilgili soru sormak istiyorum. O tavrını asla değiştirmiyor ve nasılsa öyle devam ediyor. Benim sorum şu: acaba onun fikrini ne değiştirebilir ve bugünün haberleriyle ilgili ne söyleyeceksiniz? Kendisi Ukrayna'ya, Putin Ukrayna'ya savunma yaptığını, saldırmadığını söyledi. Bunların hepsi nasıl olabilir? Barış sürecine baktığımız zaman burada dans, iki kişilik bir dans. Ukrayna masaya oturmaya hazır. Putin'le her ne şekilde olursa olsun bu korkunç savaşı çözmek için masaya oturmaya hazır ve açıkçası şimdiye kadar Putin bunları reddetti. Masaya oturmayı kabul etmedi. Ve ben gerçekten Amerikalılara teşekkür etmek istiyorum. Putin'le bu kör düğümü çözdükleri için. Trump göreve geldiğinden beri iletişim kanallarını açtı. Bu çok önemliydi. Bunu yapabilecek biri olması önemliydi o noktada, bu süreçte. Ukrayna savaş alanında çok daha iyi giderek, ama müzakerelerin nasıl gidebileceğini öngörmek çok zor. Yani kim bilebilir ki akıllardan neyin geçtiğini? Ekonomiye baktığımızda, yaşadıkları zorluklara baktığımızda, Güney Rusya'da enerji altyapılarına saldırıyor Ukrayna ve savunma sanayi altyapılarına saldırıyor Ukrayna. Bu yüzden savaş alanında çok çok daha iyi gidiyor. Putin'in de 35 bin kendi askerini kaybettiğini biliyoruz ki bu da çok çılgınca bir şey. Bütün bu aileler için çok çok üzgünüm. Yani Rusya'da yaşayan bir genç erkekseniz ve bunların üzerine biraz kafa yoruyorsanız lütfen biraz daha düşünün. Çünkü siz de yakında ya bu ay ya önümüzdeki ay ya sonraki ay bu 35 bin askerden biri olabilirsiniz. Ama ne yapabiliriz daha fazla Putin konusunda bilemiyorum. Açıkçası.
1: Media outlet Zerkalo from Belarus.
0: Belarus'tan geliyorum. İki hafta önce Başkan Zelenski dedi ki askeri altyapıları Ukrayna'ya, Rusya'nın kuzeyden saldırmak için bunları kullanabileceğini söyledi. Sinyal tekrarlayıcılar kullanılıyor burada. Zelenski bunu Belarus'un yaptığını söylüyor. Ama Ukrayna'nın bunu dronlarla yok etmiş olabileceği de söyleniliyor. Bu konuda Ukrayna acaba bu tekrarlayıcıları yok etmek için mi saldırdı, yoksa orada Belarus'ta bir askeri istihkam mı yapılıyor, bunu bilebiliyor muyuz? Buna evet veya hayır cevabı vermek çok zor, çünkü bu bilgilerin bir kısmı gizli. Ama şu kadarını söyleyeyim, naif davranmayalım burada Belarus'un oynadığı rol konusunda. Çok ciddi bir nüfuza sahipler Rusya ve Moskova üzerinde ve burada Putin'den ilham aldığını söyleyebiliriz Belarus liderinin yaptığı şeylerin çoğunluğu için. Zamanımız dolmaya yaklaşıyor. Birkaç soru daha alabiliriz. Önden bir iki soru alabiliriz. Kızmaya mı başladınız? Çok fazla ortaya doluşmuşsunuz sanki. Sorumu aldığınız için teşekkür ediyorum. Rusya'nın bu işleri tırmandırmasıyla ilgili, kullandığı Patriot füzeleriyle ilgili, acaba bu hedef erişilebilir mi? Bu misyon başarılabilir mi? Bunlar ikili kararlar tabii ki. müttefiklerin bir arada çalışması ile ilgili bu tartışmalar devam ediyor. Burada bir şey açıklayamam ama genel olarak ifade edecek olursam, eğer müttefikler birlikte çalışıyorlarsa ne yapabileceklerini birlikte görmek için üretim konusunda bu iyi bir haber. ABD'de de savunma sanayi çıktılarıyla ilgili bir sorun var. Sadece

0: Avrupa'da değil, ABD'de de Amerikan savunma sanayi firmalarını daha fazla üretmeleri için gerçekten zorluyor. Ve dörtlü toplantılar yapıldı bununla ilgili Beyaz Saray'da. Eğer bu gerçekleşirse faydası olabilir ama nihayetinde bunlar ikili kararlar. Şimdi koridorda arkaya doğru birisi var, ona gidelim. Daily Le Monde'dan geliyorum. Çok kısa bir sorum var. Acaba S-400'ler için Türkiye'de, Ankara'da bir çözüm bulacak mısınız? Bu yine iki taraflı verilecek bir karar müttefikler arasında, bunu söyleyebilirim. Yedinci sırada beyaz tişörtlü beyefendi.
1: Thank you, Alison.
0: Teşekkürler. Alison, ben Daily Telegraph'tan. Tam kelimelerinizi hatırlamıyorum ama NATO müttefiklerinin harcama hedeflerine ulaşmasını garanti etmekten bahsettiniz. ABD'nin NATO büyükelçisi müttefiklere hedeflerine ulaşma faydalarını vereceklerini söylediler. Oval Ofis'te sizce Başkan Trump bu hedefe ulaşmayanlara benzer toplantılar yapıp bir şeyler söyleyecek mi ve sizce ABD sınırlandırıyor olabilir mi ve Amerikan silah sistemlerini almaları konusunda kotalar uygulayabilir mi eğer hedeflerine ulaşmazsa? Şimdi bakın, kendileri diğer ülkelerle, ABD diğer ülkelerle ilişkilerini nasıl belirler, buna onlar karar verecek. Yani ABD'nin yapacağı davranışlar için belki teşvik etmek, çok güçlü bir şekilde teşvik etmek tabirini kullanabilirim kendi hedeflerine ulaşmalar için ve bence bu güzel bir şey. Spesifik tedbirler alınacaksa bu her bir müttefikin münferiden karar vereceği bir şey, ikili ilişkileri bağlamında her müttefikle. Ama Amerikan başkanı bu işe gerçekten çok müdahil. Hem Rusya sebebiyle, hem Ukrayna sebebiyle, mesela İspanya, İtalya, Belçika, Kanada gibi ülkelere bakarsak bunların hepsinin %2'lik seviyeye ulaştığını görüyoruz. Tabii ki bu Rusya ve Ukrayna ile ilgili ama tabii ki burada küçük olan parçaların da belli bir etkisi var. Eisenhower'dan beri ilk defa bu amacı gerçekleştirebilen ilk başkan kendisi ve ABD her zaman NATO'ya bağlı oldu ve ABD'nin Eisenhower'dan beri ilk defa böyle bir beklentisi var. ABD'nin üzerine düşeni yaptığı gibi herkesin yapmasını beklemesi. Hepinize tekrar teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Umarım bir dahaki sefer biraz daha ortaya yığılmayıp kenarlara doğru yayılıp oturursunuz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.
2: Değerli izleyicilerimiz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açıklamalarda bulundu. Ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bizler de canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Tabii pek çok başlığa değindi. Özellikle Türkiye'nin güçlenen savunma sanayisi NATO sanayisinden NATO hali hazırda istifade ediyor dedi ve Türkiye'nin NATO'daki liderliği önemli dedi. Tabii pek çok daha konuya değindi. Şimdi sözü Ankara'da külliyede bulunan Merve Tükay ve konuğuna bırakacak, detaylandıracaklar. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
3: Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. NATO Liderler Zirvesi öncesinde yarın başlıyor resmi olarak zirve. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin basın toplantısı gerçekleşti. Yaklaşık 40 dakika kadar sürdü Rutte'nin basın toplantısı. Basın toplantısı bu binada gerçekleşiyor. Ve yarın zirveye ev sahipliği yapacak olan yer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Biz de canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Bu arada hava bir anda kapattı. Rüzgar başladı. Yağmur gelecek gibi de görünüyor. Zirve boyunca hava durumuna bakmıştık. Hava açık görünüyordu. Ama şu an biraz rüzgarla mücadele ederek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yayınlarımıza başlayalım. Gazeteci Ercan Gürses bizimle birlikteler. Sayın Gürses, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ankara'ya geldik.

0: böylesine önemli bir zirve için, tarihi bir zirve için ev sahipliği yapıyoruz. Her birimizin görevi kendi açısından çok önemli. Her birimiz çok heyecanlıyız. Buradaki personel öyle. Ben geldiğimden beri bunu gözlemliyorum. Çok iyi hazırlık yapılmış.
1: Müthiş.
0: Tüm liderler işte tam arkamızda bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne karşıdaki kapıdan giriş yapacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanacaklar. Yarın zirve resmi olarak başlıyor. Şimdi 7-8 Temmuz'u konuşalım sizinle. Ama az evvel NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısını yaptı. Asıl açıklamaları 8 Temmuz'da olacak ama şimdi zirveye ilişkin bence çok önemli mesajlar verdi. Siz daha net dinleyebildiniz. Biz yayına hazırlanıyorduk o kadar. Zaman zaman dinleyebildik, zaman zaman dinleyemedik. Çok imkanımız olmadı. Ne dedi ağırlıklı olarak Mark Rutte'nin gündeminde ne vardı? Zirvenin de gündemi muhtemelen anlattı.
1: Tabii tabii. Merve Hanım şöyle, bu tarz zirvelerde zaten bildirgenin ana şekli ortaya çıkar, sonra rötuşlar yapılır ama Mark Rutte başlangıçta dediğiniz gibi bu açıklamasıyla, bu basın toplantısıyla aslında bildirgenin şeklini de bize bir anlamda ipuçlarını verdi diyelim. Mesela Ukrayna konusunda çok kuvvetli bir vurgu var. Ukrayna'yı yalnız bırakmayacağız ve desteğimizi devam ettireceğiz diyor. Şöyle bir baktığımız zaman Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteği 70 milyar avro olmuş bir yıl içerisinde. En az bu desteği yeniden gelecek yıla sari olarak devam ettirebileceklerini söyledi. Rutte diplomat. Yani Rutte böyle şiş de yanmasın, kebap da yanmasın. Trump'ı da bir yandan idare edeyim, bir yandan diğer NATO müttefiklerinin kaygılarını da gidereyim havasına biri olmasına rağmen rigid olarak, yani çok net ve katı olarak Ukrayna konusundan bahsetti. Bu nedenle ben bildirgede Ukrayna konusunun çok spesifik olarak yer alabileceğini düşünüyorum.
0: Zaten NATO 3.0'dan bahsediyoruz. Tabii. Ki bunu da ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri gündeme getirdi. Özellikle de Savaş Bakanı Hexet NATO 3.0'dan bahsetti. Sanki konsept biraz daha NATO 1.0'a daha yakın gibi. Yani şu açıdan söylüyorum. Külfet paylaşımının altı çiziliyor. Evet, Avrupa bu külfet paylaşımında artık elini taşın altına daha fazla koysun. Ama sanki Ukrayna ile Rusya arasındaki mesele de bununla birlikte bu bağlamda baktığımızda, Avrupa güvenliğine baktığımızda bu zirvenin zaten ana gündem konusu olacağı çok belliydi. Sanki biraz daha İran'ın bile ilerisinde, daha sıcak olmasına rağmen ilerisinde gibiydi ki Rutte'nin de mesajları buna yönelik diyorsunuz.
1: Çok çok enteresan, yani şöyle enteresan diyorum, orada bir insani dram yaşandığını yadsıyamayız Merve Hanım. O ortada. Zaten Rutte diyor ki ayda 35 bin Rus askeri ölüyor diyor. Bunu tabii ki rakamlar biraz tartışmalı. Bir yandan Rusya'nın ekonomik anlamda çok zor durumda olduğunu, Putin'in müzakere masasından çekildiğini söylüyor. Ama bir yandan da bakın NATO'nun 3 ayrı... Putin'in müzakere masasından çekildiğini ve gelmediğini söylüyor Rutte.
0: Ama burada tam tersi değil mi? Yani Putin yaptığı açıklamada, son açıklamasında İstanbul'u işaret etti.
1: Doğru.
0: Müzakereye açık olduklarını söyledi. Sizce burada bir çelişki mi var, yoksa Putin'i başka konularda Rusya'yı ikna etmeye mi çalışıyor?
1: Şimdi şöyle Merve Hanım, yani ifrat ve tefrit arasında bir noktadayız. Türkiye olarak doğru bir yerdeyiz. Yani Rusya'nın işgalciliğini ve Ukrayna'nın haksızlığa uğradığını kabul etmekle birlikte bu savaşın sona erdirilmesi için metotları tarif ediyoruz. Ben bunun çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bunu söylüyoruz. Sizin dediğiniz doğru. Putin diyor ki İstanbul'da Dolmabahçe'deki 2022'deki mutabakatın ekseninde yeniden bir araya gelebiliriz. Bakın bu çok açık bir çağrı ama bir yandan ben burada Rutte'nin gerçek anlamda bu savaşın devam ettirilmesi yönünde NATO üyelerinin ciddi anlamda inisiyatif kullanmalarını salık verdiğini görüyorum. Yani bu konuda gerçekten çok önemli Rutte'nin bir şeyi var. Mesela diyor ki şu ifadesi önemli. Ukrayna şehirlerine Rusya saldırmaya devam ediyor. NATO müttefikleri olarak ihtiyaçları olan her şeyi vereceğiz. Onların güvenliği bizim güvenliğimiz diyor. Taahhütlerimiz net. Bunu Putin'e göstereceğiz. Savaş meydanında Putin 35 bin asker kaybediyor. Amerika da elinden geleni yapıyor. Biz de elimizden geleni yapacağız. Eksik varsa tamamlayacağız. Bunun ben hiçbir şekilde müzakereye ve barışa işaret etmediğini görebiliyorum. Bunu ortaya koymak lazım. Ama bir yandan da Putin sizin dediğiniz gibi müzakere masasına gelmiyor diyor. Bildirgede Ukrayna ile ilgili bir başlık göreceğiz.
0: NATO Genel Sekreteri olarak Rutte'nin söylemi böyle ama NATO'nun en büyük ordusuna sahip ülke. NATO'nun en büyük ülkesi.

0: Ukrayna'nın lideri şu an bu söyleme yakın bir noktada durmuyor. Hatta yani Ukrayna'ya yardımlarla ilgili, Avrupa'ya bu konuda desteklerle ilgili artık geri adım atmak istediğini çok net ifade ediyor. Sanki yani bu 3-0, NATO 3-0 dedim ve bağlamının sanki Ukrayna-Rusya olduğunu biraz daha anlatan bir açıklama gibi de okuduk. Amerika Birleşik Devletleri bu noktada değilken NATO'nun böyle bir pozisyonda kalmaya devam etmesi gerçekçi misiniz peki?
1: Şöyle de bir şey var, ona bir ilave daha yapayım. Gerçekçi değil gibi gözüküyor. Çünkü Trump ve Putin yaklaşık 1,5 saatlik bir telefon görüşmesi yaptı değil mi? Dün yaptılar bu görüşmeyi Merve Hanım ve bu görüşmenin ardından da sanki bağlantılarının devam ettiği ve Trump'ın bir şekilde Putin'i masada tutmaya çalıştığı izlenimi de alınıyor. Ama bir yandan da Avrupa bakış açısı. Biraz önce sizinle yayın öncesi değerlendirdik, böyle kısa bir değerlendirme yaptık. Yani Rutte'nin bir Avrupa Birliği vatandaşı olmasının da onların bakış açısının da Ukrayna ile ilgili olarak onu, evet yani bir de Rusya'yı bir tehdit olarak bakın, bir de şöyle diyor Merve Hanım, yani bildirgede yer alacak olan uluslararası terörizmle mücadele ve Rus tehdidi. Bakın Rus tehdidin zaten kafasında onu bir tehdit olarak konumlandırmış. NATO'nun 3-0'ının içerisinde Rusya'nın bir tehdit olarak yer alması yönünde bir açıkçası düşüncesi, bir talebi söz konusu. Ama Rutte'yi böyle arada bir noktada düşünmek lazım. Dediğiniz gibi Trump'ın bu işi çözmeye çalışması ama devam edecekse de silah satmak konusunda herhangi bir imtinada bulunmaması ama Avrupalı ülkelerin de bu işi devam ettirmeye çalışması. Böyle bir noktadayız.
0: Sayın burada nerede Dışişleri duruyor? Bakanı'nın New York Times'a verdiği bir röportaj var NATO zirvesi öncesinde. Sayın Fidan diyorlar ki hem Ukrayna hem de Rusya müzakereye açık fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği bekleniyor tam ifadeyle. Rusya ve Ukrayna müzakereye girmeye hazır. ABD'nin etkisine ihtiyaç duyuluyor.
1: Tabii,
0: burada,
1: tabii. Burada bir teşvik edici rol lazım değil mi? Yani Türkiye bu konuda arabuluculuk anlamında çok önemli adımlar attı Merve Hanım. Bakın Amerika Birleşik Devletleri daha ötesini yapabilir. Hatta Trump çok iddialıydı biliyorsunuz göreve geldiğinde ikinci defa. Ama işin sahada öyle gitmediğini de biliyoruz. Hatta ve hatta Alaska'da 15 Ağustos 2025 tarihinde yanılmıyorsam gizli bir mutabakatları olduğu da öne sürülmüştü. Dolayısıyla bakın bir endişe noktası söyleyeyim. Yani Türkiye açısından çok gurur duyacak şeyler var Merve Hanım burada. Siz de geldiniz, gördünüz. Çok güzel bir ağırlama yapıyoruz. Çok önemli bir ülkeyiz. Şu anda onu da hissettirdiğimizi düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok önemli bir ağırlığı var. 2004 zirvesinden tek lider Sayın Cumhurbaşkanı. O zaman başbakandı biliyorsunuz.
0: En kıdemli lideri.
1: En kıdemli lider. Ve şu anda sözü en çok dinlenen lider. Trump'ın söyledikleri başlı başına çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili. Ama ben bunun NATO tarafından ve Avrupa Birliği tarafından ya da dünyanın geri kalanı tarafından yeterince değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanı Rusya-Ukrayna barışı için çok şey yaptı. İran'da barış olması için de çok şey yaptı.
0: Hala devam ediyor.
1: Bu hala devam eden bir süreç. Ben o nedenle özellikle ikili temaslarda belli sonuçların ortaya çıkması umudundayım.
0: İnşallah. İnşallah. Daha başlangıcındayız. Henüz başlamadık bile resmi olarak zirveye. Ama heyecan bugünden başlamış burada. Şimdilik çok teşekkür ediyorum Ercan Bey. Üç gün boyunca zaten sizinle değerlendirmeye devam edeceğiz. Gelecek mesajlar çok önemli. Yapılacak basın toplantısında verilecek mesajlar. Nihayetinde bildirge. Hepsini daha net ortaya koyacak. Bugün NATO Genel Sekreterinin bir basın toplantısı gerçekleşti sadece. Bunun üzerinden değerlendirdik. Teşekkür ediyorum. İstanbul stüdyoya döneceğiz. Yeniden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yayınlarımıza devam edeceğiz ama şimdilik sözü İstanbul stüdyoya bırakıyorum.
2: Evet, Merve Türkay ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti bu arada. NATO zirvesi öncesi Ankara'da diplomasi trafiği hız kazandı. Zirvenin başlamasına bir gün kala Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Sevgili izleyenler, şimdi bir kez daha NATO Liderler Zirvesi'ni yapılacağı Ankara'ya çevireceğiz kameralarımızı. Bu sefer başka bir noktaya çevireceğiz Ankara'da. Gökhan

0: Kurt konuklarıyla birlikte zirveyi değerlendirecek, kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Tarihi zirveye artık sayılı saatler kalmış durumda. Liderlerin gelişi başladı. Bir yandan da o verilen mesajları konuştuk. Çok değerli yayın konuklarımız olacak. Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Oytum Orhan bizlerle birlikte. İlk konumuza da hoş geldiniz diyelim.
2: Evet, hoş bulduk. Hoş. Teşekkürler.
1: Ali Fuat Hocam, öncelikle sizinle başlayalım. NATO Genel Sekreterinin konuşması sırasında bir yandan da Beyaz Saray'da Donald Trump'ın da açıklamaları var. Trump'ın gündeminde biraz daha fazla hala İran başlığı var gibi duruyor. Çünkü İran'a yönelik tehditler de gelmeye devam etti. Bu zirve İran gölgesinde nasıl gerçekleşecek sizce?
3: Şimdi Gökhan Bey, şöyle diyelim. Bu ABD-İran savaşının başında Trump NATO'dan destek istemişti. O istediği desteği de bulamadı. Hatta o şöyle bir açıklama yaptı. Destek vermeyen ülkeler açısından kendi benzinlerini kendileri bulsun dedi. Şimdi dolayısıyla Trump'ın bu zirvede NATO'yu İran konusuna desteğe biraz daha zorlayabileceğini düşünebiliriz. Çünkü kendisinin yalnız kaldığını düşünüyor Trump, özellikle İran konusunda. Ama şunu da söylemek lazım. Trump da İran'da, yani ABD'de İran'da aslında burada bir şekilde savaşın bitmesini istiyor. Fakat hepimizin de hemfikir olduğu gibi burada bir İsrail faktörü var. İşte bu İsrail faktörünün ortadan kaldırılabilmesi için, ABD ve İran arasında bir anlaşmanın yapılabilmesi için iki tarafında provokasyonlara ya da sabotajlara karşı mutlaka dikkat etmesi gerekiyor ki ediyor diye tahmin ediyoruz. Çünkü ikisi de istekli diye görüyorum ben. Yani savaş istemiyor ama NATO nasıl bir pozisyon alacak, evet, burada? NATO'nun İran konusunda daha uzak durduğunu görüyoruz. Çünkü bakınız, burada NATO'nun içerisinde başat ülkelerden bir tanesi İngiltere. İngiltere şunu istiyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda çizdiği sınırların bozulmasını istemiyor. Yani Hayfa'dan Kerkük'e kadar çizilen o hattın kuzeyini Fransa alırken güneyini İngiltere aldı ve bir sınır çizdi. Bir devlet ve devletçikler oluşturdular ve burada halen daha özellikle de İngiltere'nin hegemonyası devam ediyor. Tamam, Amerika'nın şirketler üzerinden olsun diğer siyasi anlamda üstünlüğü var ama bu Körfez ülkelerinde ancak özellikle de ekonomik anlamda İngiltere'nin de çok fazla, evet, nüfuz alanı var. Bu açıdan onun bozulmasını istemeyen, sınırların değişmesini istemeyen bir de İngiltere var. Bu konuda çok dikkatli davranıyor. O yüzden de NATO konusunda biraz daha uzak durdu. Yani bir de NATO'nun Trump'la olan husumeti var bana göre. Birincisi Grönland'dı. Yani oradan toprak
1: sizin. Bu toplantıda hiç Grönland konusu şu ana kadar gündeme gelmeyecek gibi duruyor, evet, ama gerçekten bu konu açılmayacak mı sizce?
3: Yani ben de tahmin etmiyorum onu, çünkü sanki Ukrayna konusunda bir uzlaşma var gibi. Yani bir diğer sorunlu alan da Ukrayna'ydı. ABD ile NATO arasında, çünkü ABD Ukrayna-Rusya savaşını, Avrupa'nın göbeğindeki bu savaşı NATO üyesi olan Avrupa ülkelerinin kucağına bıraktı gitti. Savunma sanayi harcamalarınızı artırın, geri kalanı siz buna destek verin, ne yapıyorsanız yapın dedi. Birinci sorunlu alan burasıydı. İkinci sorunlu alan da bana göre Grönland'dı. İşte o yüzden İran savaşında NATO uzak durdu. Burada aslında Trump'a da bir mesaj verdi. Yani sen bizim toprağımıza göz dikiyorsun, böyle bir savaşı burada başlattın, savunma harcamalarımızı %2'den %5'e çıkarttırdın. Enerji sağlayamıyoruz, doğalgaz konusunda sıkıntı var, sanayi oldukça yüksek maliyetli çalışıyor. İşte bütün bunlar bana göre Avrupa'da tartışılan konular, evet, NATO ülkelerde tartışılan konular. Bunlar görüşülebilir ama Ukrayna konusunda sanki biraz uzlaşma var gibi geliyor. Grönland bundan dolayı da burada pek gündeme gelmeyecek gibi.
1: Hemen Oytun Hocam, size dönelim. Şimdi hızlı hızlı başlıkları geçeceğiz. Süremiz dar. Ukrayna konusuna geçmeden önce İsrail Başbakanı Netanyahu yayınımıza başlamadan çok kısa bir süre önce bir yine Amerikan medyasının açıklamalarda bunu doğrudan Türkiye'ye hedef aldı aslında. Türkiye F-35 satışını istemiyoruz çünkü bu İsrail'in bölgedeki hava üstünlüğünü bozar dedi ve Türkiye ile ilgili suçlamalarda da bulundu. İsrail'in bu tavrı nasıl okunması gerekiyor? Bir hatırlatan, birkaç gün sonra da apar topar Washington'a gidecek. Beyaz Saray'da Trump'la görüşecek.
2: Evet, galiba 7. görüşmesi, evet, olacak. Şimdi tabii işin bir yakın geçmiş süreç boyutu var. O açıdan bakıldığında İsrail'in özellikle Suriye'de yaşanan gelişmeler, devrimden sonra, rejim değişikliğinden sonra Türkiye'yi bölgede yeni tehdit olarak konumlandırma çabası ve bunu bir şekilde Avrupa'ya, Batı'ya, NATO'ya satma,

0: Amerika'yı kendi Türkiye algısı yönünde manipüle etme yönünde çok ciddi bir çaba sarf ediyor. İran savaşı İran'a çekti. Yani İran savaşına çekti, bir şekilde ikna etti Amerika'yı ve herkes şu anda Amerika'nın bu savaşa Netanyahu'nun İsrail'in tuzağına düştüğü şeklinde değerlendiriyor. Benzer bir şekilde Türkiye'yi de bu noktaya, Türkiye'yi konusunda da Amerika'yı bu noktaya çekme çabası var ama bugüne kadar Başkan Trump hep Türkiye konusunda çok ciddi bir sınır çekti Netanyahu'ya ve İsrail'e. Şimdi bu zirve öncesinde de biliyorsunuz Başkan Trump'ın Türkiye'ye dönük çok olumlu açıklamaları oldu. Yani herkese eleştiriyor. İşte yani ittifakın önde gelen bütün ülkeleri, Fransa'sından tutun İngiltere'sine, Almanya'sına, herkesi böyle hem biraz da küçümser şekilde ifadelerle kullanıyor ama Türkiye söz konusu olunca gerçekten çok olumlu, destekleyici ifadeler ve bu işte hem yaptırımlar konusunda hem Türkiye'nin işte F-35 programı, motorlar, bu konularda büyük bir paketle geleceği müjdesini de tırnak içerisinde verdi. Tabii Trump'ın ifadelerinin ne kadar somuta döneceğini bu zirvede göreceğiz ama bunlar İsrail kanadında çok ciddi bir kaygı yarattı. Dolayısıyla zirve öncesinde bunu engellemeye dönük İsrail'in açıklamaları şeklinde okumak lazım. Ama tabii ki İsrail'in etki gücü, ikna gücünün de belli sınırlılıkları var. Mesele daha geniş çerçevede değerlendirildiğinde NATO ittifakının güvenliği, Avrupa'nın güvenliği, o anlamda Türkiye'nin üstlenmiş olduğu rol hem jeopolitik anlamda hem birazdan belki tartışırız NATO'nun daha geniş çerçevede sadece Rusya değil Orta Doğu bağlamında, işte enerji arz güvenliği bağlamında, tedarik zincirlerinin güvenliği bağlamında Türkiye'nin arz ettiği önem, savunma sanayisi ve bu üretim kapasitesi anlamındaki önemi tabii Türkiye'yi çok önemli bir noktaya getirmiş durumda. Bunlar tabii Trump'ın Türkiye konusunda alacağı pozisyonu ciddi şekilde etkiliyor. Bu noktada da İsrail ciddi bir kaygı içerisinde. Yani İran'da olduğu gibi Türkiye konusunda Amerika'yı manipüle edemedi, etmeye çabalıyor. Muhtemelen Netanyahu bu son gerçekleşeceği ziyaretinde de bu konuda çaba sarf edecek ama ben bu zirveden sonra Türkiye'nin bırakın öneminin azalması, zaten Ankara'da düzenlenmesi sembolik önemi bir tarafa, daha da önemi artmış NATO içerisinde, Avrupa güvenliği içerisinde, Amerika'nın bölge politikaları içerisinde önemi artmış bir ülke olarak Netanyahu bugüne kadar olduğu gibi daha sert bir çizgiyle karşı duracağı kanaatinde.
1: Son bir dakika içerisinde Ali Fuat Hocam, Netanyahu'dan gelen mesajlar İsrail tarafından yakından takip ediliyor. Bundan sonraki adım ne olacak? Son bir dakika içinde kısaca toparlayalım.
2: Şimdi İsrail Netanyahu hükümeti Türkiye'nin olduğu her coğrafyada etkinliğini artırmaya çalışıyor. Yani bunu işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'la olan ilişkilerinin geliştirme, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi sınırlandırma, Somali'de mesela Pakistan'la olan ilişkisini baltalamak için Pakistan'ın karşısına duran ülke olan Hindistan'la ilişkilerini artırması ve en sonunda, bakın bu çok önemli, Sırbistan. Türkiye'nin Balkanlardaki etkisini ve nüfuzunu kırmak için Sırbistan'la anlaşma imzaladı 4-5 Haziran'da ki Sırbistan'da 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar İsrail'e en fazla destek veren Avrupalı ülkeler arasında oldu ve şu anda da özellikle de hafif silah mühimmat üretiminde Sırbistan'la yapmış olduğu bir anlaşma var. Bir de Bosna Hersek'te yapmış olduğu girişim var. Bu da ne anlama geliyor? Yani Türkiye ile tamam F-35 verilmesin, işte Güney Kıbrıs hava savunma sistemleri, Ege Adaları'nın hava savunma sistemleri askeri anlamda bunları yapıyor ama siyasi anlamda da Türkiye'nin nüfuzunu kırmak için özellikle Türkiye'nin etkin olduğu, etki ve ilgi alanında etkili politika geliştirdiği yerlerde nüfuzunu kırabilmek için de çaba sarf ediyor. Olabilir mi? Sanmıyorum. Çünkü Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikası belli, Balkanlardaki politikası belli, özellikle de Afrika'daki. Bugün evet, Afrika'da oldukça etkili, insancıl ve barışçıl bir politika izleyen Türkiye var diyebiliriz.
1: Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Oytun Orhan bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Hızlı bir tur, hızlı bir değerlendirme yaptık. Tabii konuşmaya devam edeceğiz. Artık gözler iyiden iyi, artık yarına çevrilecek Donald Trump'ın gelişi ve NATO Liderler Zirvesi'nin başlamasıyla birlikte verilen mesajları, o fotoğraf karelerini daha çok konuşmaya devam edeceğimizi hatırlatalım. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
3: Evet, Gökhan Kurt ve konuklarına çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Geçtiğimiz dakikalarda Amerikan Başkanı Donald Trump da açıklamalarda bulundu. Ayrıca Amerikan Başkanı'nın yarınki programı da belli oldu Türkiye'deki. Notları alacağız şimdi. A Haber muhabiri İrfan Satmaz Washington'da bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
4: Evet, merhabalar Sümeyye. Trump'ın Ankara trafiği oldukça yoğun.

0: ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayacak. 7 Temmuz Salı günü bu akşam saatleri itibariyle Washington DC saatiyle 17 itibariyle Donald Trump'ın Washington DC'den ayrılması ve yarın öğle saatlerine doğru Ankara'ya ulaşması bekleniyor. Bize Beyaz Saray muhabirlerine ulaşan Donald Trump'ın programına göre ilk etapta Ankara'ya varıştan sonra ilk resmi görüntü Erdoğan'la karşılama ve tören olacak. Saat 14-15 civarında Erdoğan'la karşılama geliş seremonisi var. Saat 15'te Beştepe'de devlet karşılama töreni ve onur kıtası yapılacak. Saat 15.15'te Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ikili görüşme var. Bu ziyaretin en kritik bölümü diyebiliriz. Saat 19.05'te Trump Beştepe'de NATO liderleri akşam yemeğine katılacak. 8 Temmuz çarşamba akşamı yine Trump'tan Beyaz Saray'dan bize gelen programa göre sabah 8 Temmuz çarşamba sabahı Trump'ın programında kapalı bir bölüm var. Ardından saat 10.30'dan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelecek. Saat 10.50'de NATO aile fotoğrafı, 11.15'te NATO liderleri çalışma oturumu yapılacak. Öğleden sonra Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara'yla ikili görüşmeleri var. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın tabii Washington'dan hemen ayrılmasından sonra tüm gözler Ankara'da yapılacak NATO zirvesine çevrilmiş durumda. Dolayısıyla Washington-Ankara hattında savunma sanayi, F-35 dosyası, Kaan Savuççak motorları ve S-400 yaptırımları açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ankara'daki programın ilk siyasi ayağı bir önce de söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleşecek. Trump'ın Ankara'ya iner inmez Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir araya gelmesinin ardından özellikle de tabii tüm gözlerin bu görüşmeye çevrileceğini söyleyebiliriz. Tabii en önemli konulardan birisi de hiç şüphesiz F-110 motorları ve dolayısıyla F-110 motorları ve Kaan uçuş testleri dolayısıyla da aynı zamanda dikkatler bu konu üzerinde olacak ve F-35 meselesi de iki liderin gündeminde olacak diyebiliriz.
1: Amaz, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana da sevgili izleyenler. Ajans gün içi kuşağını böylelikle noktalıyoruz. Saat başında akşam ajansında gelişmeler bu ekranlardan paylaşılmaya devam edecek. Bizden ayrılmayın diye.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Hayvancılıktan yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar farklı alanlarda yeni finansman paketleri devreye girerken üreticiler şartları ve başvuru sürecini merak ediyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ve 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte.

0: Bulanık yolunun 57 ve 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Hasköy-Korkut il yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Ticaret Bakanlığı, perakende ticarete ilişkin yeni yönetmelik taslağını görüşe açtı. Taslak kapsamında kitlesel üretim yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik yeni düzenlemelerle ekmeğin daha uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
4: Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil en üst seviyede kalmanın da göstergesidir.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Bir reklam.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ve 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Muş-Bulanık yolunun 57 ve 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Hasköy-Korkut il yolundan sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Parafla motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinize 3 taksit, Paraf Troy'la 4 taksit güzelliği. 4 Ağustos tarihine kadar Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Diyalog ya da Dijital Vergi Dairesi'nden yapacağınız motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi bireysel kredi kartınızla 3 taksit, Troy logolu bireysel kredi kartınızla 4 taksit olarak gerçekleştirebilirsiniz.
8: Paraf paraf dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
3: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da
1: canlı yayın.
3: NATO'nun evrimlerini ifade eden sözler. 1-0 soğuk savaş zamanı. Yani tehdit belli, Sovyetler Birliği, Doğu bloku. 2-0 NATO'nun güvenlik anlayışı biraz daha farklı. Kendi sınırlarının dışında operasyonlar var. Mesela Afganistan'da, mesela Bosna Hersek'te. Şimdi geldiğimiz noktada 3.0'da ise çok daha farklı bir durum var. Çünkü hem tehdit algısı farklı, hem de tehditin içeriği farklı. NATO 1.0 ve NATO 2.0'da tehditler Rusya ağırlıklı ve Sovyetler Birliği ağırlıklı ve konvansiyonel silahlardan bahsediyoruz. Şimdi durum çok farklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkati Asya Pasifik'e yönelmiş vaziyette. Yani Çin'i kastediyorum. Ve Avrupa'nın güvenliğinin Avrupalı ortaklar tarafından üstlenilmesini istiyor. Yani daha az asker, daha az kapasite, ben Çin'e odaklanacağım diyor. Buna karşılık bir başka unsurda tehdidin farklılaşması. Yani eskiden tehdit nasıl algılanıyordu? Rusya'nın 300 füzesi var, 500 tankı var, bizim. Şimdi artık siber saldırılar, yapay zeka, birçok çok farklı, bugüne kadar alışık olmadığımız durum söz konusu. Şimdi NATO 3.0 kabul ettiği takdirde, buna yöneldiği takdirde farklı bir güvenlik mimarisine sahip olacak. Burada Türkiye'nin önemine, Türkiye bu güvenlik mimarisine 360 derece tehdit algısıyla katkıda bulunmaya çalışıyor. Nedir bundan kasıt? Biz izleyenlere çok basit şekilde izah etmeye çalışacağım. Biraz evvel de söylediğim gibi NATO hep aynı yönden gelen, Rusya'dan gelen, bugün basın toplantısında da gördük.
4: Evet.
3: Hep Rusya aşağı, Rusya yukarı. Rusya'nın Avrupa tarafından çok büyük bir tehdit olarak algılandığı bir gerçek. Bunda gerçeklik payı var ama beri taraftan acaba Avrupa için tek risk Rusya mı? Yani Rusya-Ukrayna savaşı bittiği zaman acaba NATO sınırları, Avrupa sınırları için her şey güllük gülistanlık mı olacak? Eğer Türkiye NATO'nun ve Avrupa'nın bir parçası ise o takdirde Türkiye'nin algıladığı tehditler Avrupa ve NATO tarafından da aynı şekilde algılanmak durumundadır. Yani İran'ın öngörülemezliği, beri taraftan bir terör orta odaklı bir Orta Doğu riski veyahut sürekli bir göç, bunlar Türkiye için sorunsa Avrupa ve NATO için de sorun olmalıdır. Çünkü bu riskleri NATO ve Avrupa adına ilk aşamada Güney kanadında Türkiye göğüslüyor.
4: Şimdi Suriye iç savaşı zamanında da çok net bir şekilde Irak'ta da gördük.
3: Yani Suriye'den 4 milyon insan geldiği zaman biz sadece 3000 tane alalım, 3000 Suriyeli de doktor olsun, mühendis olsun, yüksek lisans sahibi olsun, artık bunların geride kalması lazım. Şundan özetleyerek bitireyim. Zelenski geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir açıklama yaptı. Dedi ki Avrupa'nın gerçek bir savunmasından bahsediyorsak 3 elzem ülke olmalıdır. Kendi ülkesi, Türkiye ve İngiltere dedi. Gerçekten bu var. Bunun ötesinde şundan bitirmek istiyorum. Eğer gerçek bir işbirliğinden bahsediyorsak o takdirde Türk savunma sanayini görmezden gelmek mümkün değil. Rutte ne dedi biraz evvel basit toplantısında? Son 5-10 senede müthiş bir gelişme. Bu gelişmeden o zaman yararlanmak Avrupa'nın, NATO'nun elinde. Türk düşmanlığı ve açıktan ya da gizli yaparaktan, Türkiye'yi küstürerekten, Türkiye'yi dışlayaraktan bir Avrupa mimarisi mümkün değil. Yeni bir NATO güvenlik sistemi inşa etmek mümkün değil. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlar.
4: Şimdi aslında şunu da konuşmak gerekiyor. Şimdi Donald Trump'a odaklanmış durumda aslında herkes, Orhan Salih. Çünkü özellikle Amerika-İran-İsrail savaşında 28 Şubat'tan bir bu yana görüyoruz ki Amerika Avrupa tarafından yalnız bırakıldığını her defasında dile getirdi ya da

0: da Ukrayna Savaşı için de zaman zaman aynı açıklamalar yapılıyor. Bu noktada Trump'tan ne bekliyoruz? NATO zirvesinde Avrupa'yı tehdit mi yapılan açıklamalar? Çünkü tehdit olarak da değerlendirildi. Zaman zaman Avrupa liderleri tarafından da konuşuldu bunlar. Yani Donald Trump'ın nasıl bir yol izleyeceği, Avrupa'yı yalnız mı bırakacağı, bunlar hep tartışma konusu aslında. Yarın, ki Donald Trump da çok öngörülemez bir lider, bunu defalarca gördük. Yarın ne bekliyorsun mesela Orhan sen? Donald Trump'ın açıklamaları için mesela bugün az önce tam Rutte açıklama yaparken NATO Genel Sekreteri Donald Trump Ukrayna Savaşı ile ilgili konuştu. Savaşın bitimine yakınız aslında ama bunu NATO'da açıklayacağım önemli detaylar var dedi. Donald Trump NATO için ne açıklayabilir, ne konuşabilir? Yani NATO şemsiyesini, Amerika şemsiyesini NATO'dan çekebilir mi?
1: Şimdi özellikle Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde biraz daha NATO'ya ilişkin açıklamaları daha dikkat çekici olmaya başladı. Her ne kadar tehdit gibi görünse de aslında Trump'ın NATO'yu bir güncelleme ya da yeni versiyonuna doğru getirme çabalarını görüyoruz. Peki ne bunlar? İşte kendisi zaman zaman bunların satır arasında detaylarını veriyor. İşte bütçe noktasında. Bunun birçok başlığı var tabii. Sadece yani ülkelerin kendi savunma bütçelerini arttırmasının yanı sıra bir de Amerika'dan silah alımı konuları da var. Şimdi ne Avrupa NATO'dan vazgeçebilir ne NATO Avrupa'dan vazgeçebilir. Çünkü artık Avrupa bu tehdidi hiç olmadığı kadar yakın hissediyor. Yani Rusya tehdidini. Halihazırda baktığımız vakit Ukrayna'da işgal edilen noktalar var ve Rusya ilerlemeye devam ediyor. Yine geçtiğimiz aylarda Romanya'nın, işte Polonya'nın bir şekilde vurulduğunu gördük yani.
0: Ki Ukrayna'nın burada da şunu Ukrayna'nın en büyük eğitim üslerinden biri Polonya'da. Aslına bakılırsa bu da bir tartışma konusu. Çünkü Polonya'da her an çok büyük bir riskle karşı karşıya kalabilir.
1: Polonya zaten bunun farkında olduğu için şu anda NATO üyesi ülkeler arasında savunma bütçesini en çok arttıran ülke Polonya. Bunun nedeni de işte çünkü tehlike artık uzakta değil, kapıda. Yani Rzeszow'dan ötesi artık savaş bölgesi. Zaman zaman da işte Rus dronları her ne kadar Putin dese de bize ait değil vesaire dese de Polonya topraklarına inmeye başladı. Son işte 2022'den bugüne kadar baktığımız vakit bunu Polonya ile birlikte Avrupa'da çok daha net bir şekilde hissediyor. Bakın 2014'e kadar NATO'nun işte bir kısım çıktı, işte beyin ölümü gerçekleşti. Artık işte NATO'ya gerek var mı yok mu birlik içerisinde tartışılmaya başlandı. Çünkü tehdit algıları biraz yok oldu. İşte Sovyetlerin dağılması, işte parçalanması sonrasında Boris Yeltsin döneminde Rusya'nın biraz daha bocalaması. Da 2010'lar Putin'in daha da güçlenmesine kadar ki olan sürece baktığımız vakit NATO acaba işlevini yitirdi mi tartışmaları çok da yapılmaya başladı. Ta ki 2014'te Kırım'ı işgal edene kadar Rusya o zaman tekrar yeni bir savunma ya da güvenlik şemsiyesi aramaya başladı ama NATO'nun kendisi var zaten. Ama bugüne baktığımız vakit özellikle Donald Trump'ın biraz daha sert bir şekilde tehdit etmesi ya da bunu blöf olarak da diyebilirsiniz Avrupa'ya karşı bunu kullanması Avrupa'nın içerisinde yeni bir kendisine bir savunma mekanizması oluşturma ihtiyacı duydu. Yani işte Grönland'ı alırım diyor. İşte Grönland baktığınız zaman bir Avrupa Birliği parçası yani Danimarka'nın özel bir bölgesi. İşte askerlerini çekmesi, işte İspanya'ya karşı çok ciddi bir şekilde sert açıklamaları yapması Trump'ın. Avrupa Birliği içerisinde yani Avrupa kıtası içerisinde NATO'suz acaba ne yapabiliriz? Soruları sorulmaya başlandı. Ama şimdi Avrupa Birliği ismi üstünde birlik ama kendisi bir siyasi birlik olma yeteneğine henüz sahip değil. Yani Fransa'nın ayrı kendisine göre bir milliyetçi bir Avrupa politikası var. Almanya'nın kendi bir politikası var. Hal böyle olunca bir güvenlik şemsiyesi oluşturmak da çok kolay değil. Amerika diyor ki ya bu kadar işte seyfe ya da peskova oraya para aktarmamıza gerekir. Zaten hazırda çalışan, çok iyi çalışan bir askeri sistem var. Yani bunu güçlendirin, bütçelerinizi arttırın. Ben zaten bu işin başında ben varım, bana güvenin diyor. Ama Avrupa'da bir şekilde alternatifler aramaya çalışıyor. Bunun ne kadar başarılı olacağını bilmiyoruz. Tabii ki stratejik olarak Avrupa Birliği'nin askeri stratejisiyle NATO'nun askeri stratejisi bir yerde çatışır mı, onu göreceğiz. Çünkü bir şekilde Avrupa

0: Ama Amerika'sız yapabileceğini düşündüğü ya da hissettiği an, o zaman işin rengi biraz daha değişecek. Yani her ne kadar Trump şu anda dese de benim işte biraz daha uzaklarda gözüm var, oraları biraz kontrol etmem gerekiyor, İşte Çin tehdidi algısı çok farklı bir noktaya geldi dese de bitmemiş çok olay var. Orta Doğu'da savaşlar devam ediyor. Avrupa'da Amerika'sız bir Avrupa konuşuluyor ama henüz hazır değil Avrupa buna. İngiltere zaten geçtiğimiz son bir sene içerisinde Trump'ın İngiliz başbakanlarıyla tartışmasını çok sık bir şekilde gördük. Hal böyleyken artık bir güncelleme gerekiyor. Yani bu 3.0 mu olur, 5.0 mı olur bilmiyorum ama NATO'nun tıpkı BMGK'nın yapısı gibi nasıl bir güncelleme ihtiyacı varsa NATO'nun da ihtiyacı var. Çünkü NATO sadece işte Avrupa'yı koruyan bir şemsiyeden öte, şimdi Türkiye'de bunu çok ciddi bir şekilde dillendirmeye başladı. Peki ya Güney Kanada, yani 70 derece nerede?
1: Güney Kanada'na girmeden Orhan bir kısa müsaadeni isteyeyim. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mark Rutte'nin görüşmesi başladı. Hemen Kübra'ya dönelim. Kübra, detayları senden alalım. Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte arasındaki görüşme başladı. Hiç şüphesiz masada önemli başlıklar da olacak. Yarınki önemli zirveye dair söz sende.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte şu an itibariyle görüşmesini gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Aslında bir gelenek olduğunu da ifade edelim. Tabii birçok kez daha bir araya gelecek iki lider, masada da önemli başlıklar olacak. Ama hemen öncesinde aslında Mark Rutte bugün artık tüm dünyanın gözünü çevirmiş olduğu Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin başlangıç işaretini verdi diyebiliriz. Bugün bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve NATO'da düzenlemelere ilişkin pek çok değerlendirmede de bulundu diyebiliriz. Aslında bu değerlendirmeler yine basın mensuplarının da sorularını yanıtladı ve konuşmasına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başladı. Şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Ev sahipliğimizden, misafirperverliğinden çok etkilendim ifadelerini kullandı. Özellikle Türkiye'nin savunma sanayisinden bahsetti, gücünden bahsetti ve bu noktada NATO Türkiye'nin savunma sanayisinden faydalanıyor. Aselsan bunun en iyi örneklerinden biri. Türkiye'nin 3000'den fazla savunma sanayi şirketi var ve bizim için çok önemli şirketler. Ancak NATO çok sayıda ülkeyi destekliyor. Türkiye savunma noktasında çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye NATO'daki en iyi silahlı kuvvetlerden biri. Geçtiğimiz 10 yılda da savunma sanayisini çok net yukarı çekti. İstanbul, Ankara bizim için, Türkiye bizim için çok önemli. Ev sahibi Türkiye konum olarak da bizim için çok önemli. Türkiye'nin NATO'daki liderliği çok değerli ifadelerini kullandı. Özellikle Hürmüz Boğazı'na ilişkin mesajları da vardı. Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'la görüştüklerini ifade etti ve savunma sanayi bütçelerinde de artışı konuştuklarını söyledi. Özellikle Avrupa ve Kanada'nın harcama konusunda artış vermesi Trump'ın kararlılığıyla gerçekleşti dedi. Yine Hürmüz Boğazı'nda da özgür dolaşım konusunda anlaştık ifadelerini kullandı ve NATO'nun gücünü artırdığına da dikkat çekti. Avrupalılar kamuta konusunda konumunu artırıyor. Ukrayna konusunda da Amerika Birleşik Devletleri hala desteklemeye devam ediyor. Farklı bölgelerde de benzerini görebiliyoruz. Yeni yapılar oluşmaya başladı bile. Avrupa ve Kanada tarafında 250 milyardan fazla harcama yapıldı. Biz Avrupa olarak çok hızlı bir şekilde ilerleyerek gücümüzü artırıyoruz. Daha güçlü Avrupa, daha güçlü NATO ifadelerini kullandı. Yine Rusya-Ukrayna savaşından da bahsetti. Özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin'in zihnini okumanın zor olduğunu söyledi ve Rusya'nın her ay savaş alanında onlarca askerini kaybettiğine de dikkat çekti. Ukrayna'nın ise daha güzel son birkaç ay içerisinde iyi işler çıkardığını dikkat çekti. İşte Rutte'nin programı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesiyle devam edecek. Daha sonrasında yine biz 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreterini, aslında liderleri karşılarken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Saygı Salonu'nda görmüş olacağız. Bir aile fotoğrafı da çekilmiş olacak. Liderler tek tek tebrik edilecek. Rutte aynı zamanda Savunma Sanayi Forumu'na da katılacak. Yine Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile de kısa bir konuşma yapacak. Kapı konuşması yapacak ve daha sonrasında da kapanış konuşması, bir basın açıklaması daha gerçekleştirecek ve programı da sonlanmış olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Kübra. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Orhan Salih, kaldığımız yerden devam edelim. Güney Kanadı önemli. Güney Kanadı'nın güçlendirilmesine yönelik en son sözünüzü kesmiştim.
0: Şimdi yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın istekleri olmuş.

0: Noktaları. Diğer üye ülkelerin de tabii talepleri var bu noktada. Şimdi bu son savaş, İsrail-Amerikan savaşı da bu bölgenin ne kadar ciddi bir noktada, yani bu savaşın ne kadar ciddi bir boyuta geldiğinin de bir göstergesi. Şimdi bu noktada güney kanadı sürekli bu savunma noktasında bazı noktalarda devre dışı bırakmıştı. Daha çok işte kuzey hatta da Estonya-Letonya hattına ilerleyen bir NATO savunma hattı bulunuyordu Rusya'ya karşı. Hı hı. Ama şimdi dediğimiz gibi geçtiğimiz yıl Lahey'de yapılan NATO zirvesinde bu yeni tehdit algıları başlığı altında bazı satır arası bilgiler vardı. Bunlardan birisi İran. Yani, acaba İran önümüzdeki dönemde ne olacak? Bu savaş devam edecek mi, etmeyecek mi? Çünkü ateşkes ilan edilmiş değil. Ara ara baktığımız gibi bombalanan yerlerin olduğunu görüyoruz. Bu süreç içerisinde de Türkiye'ye yönelik de tehdidin oluştuğunu gördük işte bir şekilde. Yanlışlıkla mı yoksa bilerek mi o ateşlenen, fırlatılan bazı işte füzeler vardı. Bunlar havada imha edildi. Şimdi bölgenin istikrarsızlığı yok ve farklı tehditler de var. Yani yine aynı şekilde boğazlar işte Karadeniz'de çok sayıda Türkiye'ye yönelik, hani nereden geldiği belirsiz işte deniz insansız işte deniz araçlarından çıkan işte çeşitli patlayıcılar. Yani tehdit algımız da aslında bizim de çok geniş. Yani NATO'dan bizim de çok talebimiz var. Sadece işte Avrupa'yı koruyan ya da işte Amerika'yı Rusya'dan koruyan değil, Türkiye'yi de bazı noktalarda koruyan bir NATO'dan bahsediyoruz. Bu çerçevede de adımlar atıldığını gördük. Yani bu zirveden beklentilerimiz çok. İncirlik'te işte yeni bir üssün kurulması, yine aynı şekilde NATO'nun bölgedeki işte mevcudiyetinin daha da güçlenmesi ve çeşitli hava savunması sistemlerinin buraya getirilmesi. Bunun yanı sıra belki biraz ikinci bölümde konuşuruz. Türk-Amerikan ilişkileri bu zirvenin belki en önemli ana başlık maddelerinden birisi olacak. Yarın Trump burada olacak. Çok fazla masada başlık var. Hem savunma hem siyasi noktada. Bunların hepsini teker teker göreceğiz ki Trump bu ziyaret öncesinde sürprizim var demişti.
1: Evet, tam o noktada da Sayın Murat Hakkı'na dönmek istiyorum. Trump bir sürprizi olduğunu söyledi. Aslında şimdi F-35 konusu var. Katsa yaptırımları konusu var. Pek çok başlık değerlendirilecek. Şimdi öncelikle yarınki toplantıda o sürpriz ne olabilir? Ne beklemeliyiz? Elbette ki sizin de kulis bilgileriniz vardır. Bir de şunu sormak istiyorum ki şimdi Orhan detaylı anlattı ama şimdi bir Çin ve Rusya tehdidi vardı NATO'da, bu yıllardır konuşulan. Bu NATO'da 3.0'da, NATO 3.0'da ya da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde kim yeni tehdit olabilir? Böyle bir öngörünüz var mı? Yeni bir tehdit belirlenebilir mi? Onun o detaylar konuşulduğunda kimi tehdit olarak görebilir NATO?
2: Şimdi NATO Genel Sekreterinin birkaç dakika evvel biten basın toplantısına baktığımız zaman soruların %90'ı haliyle yanıtların da %90'ı Rusya ile ilgili. Yani şu anda NATO ağırlıklı olarak Rusya'yı başat tehdit olarak görüyor. Ve bu tehditin Ukrayna'nın ötesine yayılabileceğini düşünüyor. Bundan endişe ediyor ve bu nedenle de Rute sürekli gayri safi milli hasıların %5'ine yönelik savunma harcamalarında ısrarcı oluyor. Şimdi o zaman senin sorununa en kısa, en net yanıt şu. Şu andaki tehdit Rusya'dır. Ancak ufukta gözüken asıl ve daha büyük tehdit Çin'dir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ısrarla bunu empoze ediyor. Yani Çin yarın mesela Tayvan'a saldırdığı zaman Amerika Birleşik Devletleri böyle bir savunma hattına girer mi? O zaman Avrupa'nın tavrı ne olur? Çünkü İran örneğinde gördüğümüz gibi Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le beraber İran'a saldırdığı zaman ne istedi? Bütün Avrupa Birliği, NATO ülkeleri kendi yanında saf tutsun ve böylelikle iyilerin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin başını tuttuğu iyilerin kötüye, yani İran'a yönelik savaşı olsun. Bu olmadı. Neden? Çünkü şimdi konu dağılmış gibi gözüküyor. Tekrar senin dediğin soruya geleceğim. NATO üyelerinin, Avrupa Birliği üyelerinin tehdit algısı farklı. Yani kuzeydeki ülkeler, doğudaki ülkeler, mesela biraz evvel Polonya'dan bahsettiniz. Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, bunlar tarihsel nedenlerden ötürü Rusya'yı başat tehdit olarak görüyorlar. Hı hı. Ama mesela İtalya, İspanya, Portekiz'e baktığınız zaman onlar göçü tehdit olarak görüyorlar. Türkiye'ye geldiğiniz zaman o zaman bir Suriye vardı, şimdi İran var. Yunanistan'a baktığınız zaman onlar zaten sadece Türkiye'yle yatıp kalkıyorlar. Şimdi bu kadar farklı tehdit algılarının oluştuğu

0: var olduğu bir ortamda nasıl bir yek vücut savunma mimarisi çıkacak? İşte bu çok büyük bir soru işareti. Bu bir zaman meselesi. Hani 3.0 falan dediğimiz zaman sokaktaki sıradan izleyici belki kafasında çok bir şeyler oluşmuyor. Ama 3.0 NATO'nun tamamen bir güvenlik mimarisini başka bir aşamaya taşıması demektir. Ve ben bunun kısa vadede ve kolayca olacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi herkesin tehdit algısı farklı. Bugün 360 derece tehdit algısına sahip tek üye NATO'da Türkiye. Onun dışında kime sorsanız Rusya. Rusya senelerden beri Ukrayna'ya diz çöktüremedi. Tamam, Avrupa Birliği'nin, NATO'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin başat yardımı var. Ama bir taraftan Rusya tehdidinin ne kadar daha fazla gerçekleşeceği, daha geniş coğrafyalara yayılabileceği bir sorudur. Bunun gerçekçi bir soru olarak tartışılması lazım. Sorunun birinci yanıtına gelince bizi asıl ilgilendiren, bizi izleyenlerin muhtemelen daha çok merak ettiği. Şimdi tabii Türk-Amerikan ilişkileri çok grifit, birbirine bağlı konular. Yani niye Katsa geldi? Çünkü Katsa biz S-400 füzelerini Rusya'dan aldığımız için. Peki niçin biz bu füzeleri Rusya'dan aldık? Çünkü parasını verip de teklif etmemize rağmen Amerika Birleşik Devletleri Patriot füzelerini satmadığı için. Peki Patriot'lar bir hücum silahı mıdır? Hayır, bir savunma silahıdır. Peki o zaman bir müttefik bir diğer müttefiğe kendisini savunması için gerekli silahı niçin vermemiştir? Değil mi? Şimdi o kadar çok birbirine bağlı sorular var ki F-35'leri bize vermiyorsunuz. Peki ama bir taraftan Avrupa'nın, NATO'nun savunması için Türkiye'nin elzem olduğunu düşünüyorsunuz. Yani bütün bu sorulara, senin sorularına ben sorularla cevap verdiğim zaman hani o Sokrat'taki gibi yani senin retoriğe girdiğimiz zaman işin içinden çıkmamız mümkün değil. Şimdi birinci dereceden Katsa'nın çıkması yani kaldırılması ve Türkiye'nin F-35'lere ama alıcı ama üretici olarak dönmesi söz konusu. Ben tekrar üretici olarak dönmesinin çok kolay olmadığını düşünüyorum. Benim şahsi görüşüm bu yönde. Ama Türkiye'nin ilk aşamada 10-15 zaten dördünün parasını ödedik yani kim neden bahsediyor. Bunlardan alım söz konusu olabilir ama benim asıl ilk aşamada kolayca yapılabilecek, halledilecek bir şey olduğunu düşündüğüm husus Kaan uçaklarına F-110 motorlarının teminidir. Bunun haricinde Katsa'nın kaldırılması, F-35'lere dönülmesi, Patriotların verilmesi, bütün bunlar o bahsettiği sürprizlerin parçaları olabilir. Ama biraz elinizi çabuk tutmalı Başkan Trump. Çünkü mesela ben buraya gelmeden evvel Macron'un veyahut Fransız tarafından açıklamalar gördüm. Samti füzelerinin, ki o da hava savunma sistemi, Patriot'un Avrupa versiyonu. Onlar da yeşil ışık yakmaya başladılar. Şimdi dolayısıyla eğer tercihler olursa Türkiye'nin önünde, o zaman çok teşekkürler, Patriot vermenize gerek de kalmadı deyip Samti'lerle de bir ihtiyaçlar karşılanabilir. Sadece sözde kalan sürprizlere artık karnımız tok. Uygulama lazım. Çünkü eğer bir Avrupa savunması söz konusuysa, Türkiye'nin rolü söz konusuysa, eğer yeni bir savunma mimarisi söz konusuysa, bunlarda Türkiye başat rol oynayacaksa, Hutta öyle diyor değil mi? Beraber izledik.
1: Evet.
0: O zaman Türkiye'ye bir takım şeyler yapılması lazım. Türkiye'ye yaptırımların kalkması lazım. Artık bundan sonra söz konusu olmaması lazım. Türkiye'nin savunma projelerinden, Avrupa Birliği'ni kastediyorum, daha fazla dışlanmaması lazım. Bugünden yarına üyelikten bahsetmiyorum ama en azından savunma alanında çok daha ciddi başka işbirlikleri yapılması lazım. Avrupa ülkelerinin bazılarının, Yunanistan, Rum kesimi olmak üzere, bunların rehinesi olmasından çıkması lazım. Ursula von Leyen gibi Türkiye tehdide yatıp kalkan, ne demişti? Balkanları Rusya'ya, Çin'e ve Türkiye'ye teslim etmememiz lazım demişti. Utanç verici bir açıklamadır ve tarih bunu yazacak yarın öbür gün. Bütün bunların konuşulacağı bir zirvedir. İkili temaslardır. Ama bu zirvelerde çok konuşulur, az sonuç çıkar. Onun için bekleyelim, görelim çarşamba günü sonuç bildirgesi.
1: Bekleyip göreceğiz. Evet, Ankara'dan yayınlarımız yarın ve çarşamba günü de hiç şüphesiz devam edecek. Zira yayının başında da dedik, yine aynı şekilde hem Murat Akgün'ün hem de Orhan Salih'in belirttiği gibi son yılların en önemli zirvelerinden bir tanesi, savunma alanında önemli işbirliklerinin yapılacağı bir zirve. Yine aynı zamanda yeni bir savunma mekanizmasının işletileceği, belki bugünden yarına değil önümüzdeki 10 yıllar içerisinde gerçekleşecek bir atılım olacak bu, ama bunların hepsi yarın ve önümüzde çarşamba günü düzenlenecek zirveyle cevap bulacak. Biz de A Haber ekipleri olarak buradan takip etmeyi sürdüreceğiz. Şimdi külliyenin bir başka noktasına, Beştepe'nin bir başka noktasına, Merve Türkaya ve konuklarına sözü bırakalım.
2: Emine Kavasoğlu, çok teşekkür ediyorum. Millet Kütüphanesi'nin farklı iki noktasına yayın yapacakları için, yani basın için hem de uluslararası basın için yerler ayrı.

0: yapılmış. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve biz de o noktalardan yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün burada heyecan çok yüksek ama hazırlıklar tamam olduğu için, herkes görevinin bilincinde olduğu için otomatik olarak hiç eksiksiz her şey ilerliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zirvenin merkezinde durum böyle. Ankara'nın genelinde de böyle. Bugün havaalanından bizim kanalımızın merkezine gelirken, kanal merkezinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelirken gerçekten de o tertip, o düzen, o nizam her noktada göze çarpıyor. Şimdi Abdullah Ünmer Ankara'da bir noktada bizi bekliyor. Hem güvenlik önlemlerini anlatacak hem de artık saatler kaldı zirveye. Zirve öncesindeki son hazırlıkları dinleyelim Abdullah.
1: Türkiye güçlü bir kez.
2: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiğiniz NATO Liderler Zirvesi'ne artık sayılı saatler kaldı. Ankara'da güvenlik önlemleri her geçen saat artırılıyor. Şimdi farklı bir noktadayız. Sabah Esenboğa'dan yayınlarımızı yapmıştık. Şu anda da Konya yolu mevkindeyiz. Aselsan'ın üretmiş olduğu yerli ve milli akıllı yol kontrol sistemi Road Guard'ları tanıtacağız. Onlar ilk kez Ankara'da kullanılmaya başlandı. Şu anda aktif olarak kullanılıyor. Hemen yanımda kameraman arkadaşım Uğur Koçak'tan göstermesini rica ediyorum. Tamamen yerli ve milli üretim Road Guard'lar şu anda Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlandı. Peki ne işe yarıyor bu cihazlar? Şu anda bulunduğumuz bu mevkide yüzlerce, binlerce araç geçiyor. Konya yolu oldukça aktif olarak kullanılan yollardan biri Ankara'da. Şu anda bulunduğumuz bu noktada bu cihaz geçen bütün araçların önce plakalarını, ardından araç içinde bulunan yolcuların ve şoförlerin bilgilerine kadar bütün bilgilerini anlık olarak merkeze aktarıyor. İşte şu anda da ekranlarınıza geliyor. NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı saatler kala bu cihaz Ankara'da aktif edildi. Ve şu anda bulunduğumuz alandan bahsetmek istiyorum. Kameraman arkadaşımdan göstermesini rica edeceğim. Bu yolun hemen sonunda sağa döndüğümüz zaman liderlerin konaklayacağı oteller bölgesine ulaşacağız. Başta Donald Trump olmak üzere birçok dünya lideri bu yolun sonundaki oteller bölgesinde konaklayacak. O yüzden oldukça önemli bir noktadayız ve cihaz da buraya kuruldu. Geçen araçları tek tek bu cihaz sayesinde kontrol ediliyor. Hatta dediğim gibi yolcuların bilgilerine kadar da bu cihaz sayesinde erişilmiş oluyor. Genel merkezde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde o bilgiler toparlanmış oluyor. Gelişmiş kamera, sensör ve yapay zeka teknolojileriyle donatılan sistem hareket halindeki araçların plakalarını yüksek doğrulukla okumanın yanı sıra araç içindeki yolcuları da tespit edebiliyor. Sistemin en büyük gücü elde ettiği optik veriyi anında işleyebilme kapasitesinden geliyor. Road Guard'lar kameralardan aldığı yüksek çözünürlükle görüntüleri derin öğrenme modelleri sayesinde analiz ediyor ve araç içindeki kişilerin yüz hatlarını dijital bir iz gibi eşleştiriyor. Elde edilen görüntüler ve veriler Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkezi veri tabanıyla anlık olarak karşılaştırılarak aranan şahıslar, çalıntı veya şüpheli araçlar, diğer güvenlik kontrolleri anlık olarak yapılıyor. Sistem tespit ettiği olası eşleşmeleri saniyeler içerisinde merkezde paylaşıyor ve oradan da emniyet ekipleri anında müdahale edebiliyor. Artık liderler zirvesine sayılı saatler kaldı. Ankara'nın birçok noktasında emniyet güçleri görev yapıyor. 56 binden fazla emniyet ve jandarma personeli görevde ve artık bu cihazlarda o güvenlik önlemleri kapsamında Ankara'da kullanılıyor diyelim ve şimdilik bu noktadan sözü size bırakalım.
0: Abdullah, çok teşekkür ediyoruz. Ankara'da güvenlik önlemleri, zaten haftalardır çalışmalar geliyor. Artık nihayete geldi bu çalışmalar. Her şey tamam. Artık 32 ülkenin lideri bekleniyor Ankara'ya. Yarın sabah itibariyle de, hatta bugün gelişler başladı. Bakanlar havaalanında liderleri karşıladılar. Yarın tabii daha sıklıklı olacak. Yarın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gelecek. Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri buradaydı. Geçtiğimiz saat bir basın toplantısı gerçekleştirdi. O basın toplantısını da değerlendirmiştik. Şimdi bu saatte yarını konuşmaya başlayalım. Gazeteci Güngör Yavuz Arslan bizimle birlikte. Güngör Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi öğle saatlerinden beri biz buradayız. Burayı biraz anlattım. Anlatacağız. Yarın da anlatmaya devam edeceğiz ama biraz zirveden bahsedelim. Evet. Biraz yavaş yavaş zirveye gelelim. Rutte'nin basın toplantısını geçen saat konuştum. Bilmiyorum, etkilemek istediğiniz bir şey var mı? Rutte'nin söyledikleri ama ağırlıklı olarak Ukrayna konusunda, NATO ile ilgili

0: beklentilerinden aslında bahsetti. Önemli hedefler ortaya koydu Rutte. Bilmiyorum, sizce bu zirvenin ana konusu gerçekten de Ukrayna'nın Avrupa'nın güvenliği bağlamında Rusya mı olacak, yoksa Avrupa'nın güvenliği bağlamında ağırlıklı olarak savunma mı olacak?
1: Ağırlıklı olarak savunma, ama kucaklarında bir Ukrayna savaşı olduğundan bütün zirvelerde, son yıllardaki zirvelerde Ukrayna bir şekilde gündemin önüne geçiyor. Bu NATO zirvesinin, Rutte'nin açıklamalarında da var. Mottosu ve alınacak kararlar NATO 3.0'ın şekilleneceğini, burada alınan kararlar NATO 3.0'ın nasıl olacağını belirtecek.
0: Nasıl olacak sizce? Bu, yani sizin bugüne kadar bunun ilk dile getirildiği Amerika Birleşik Devletleri'nde ABD Savaş Bakanı özellikle altını çizdi ve biz NATO 3.0'ı biraz da ondan sonra konuşmaya başladık. O günden beri NATO 3.0 nasıl artık 2026 yılı itibariyle nasıl bir NATO olacak?
1: Şimdi bu soruda Avrupalı müttefiklerle, yani Fransa, Almanya ve İngiltere'nin başını çektiği Avrupa blokuyla ABD'nin bir ayrılışması var NATO 3.0. Avrupalı müttefikler bir Avrupa NATO'sunun mevcut durumla değişime, dönüşümüne savunuyorlar. Ama ABD'nin aklındaki, Trump'ın konuşmalarında da bu var, küresel NATO'dan söz ediyor. Yani sadece Euro-Atlantik Paktı'nda, bizim de içimizde bulunduğumuz paktta Rus tehdidine karşı konumlanan bir NATO'dan daha çok
0: diğer tüm tehditlere karşı.
1: Çin tehdidi, Asya Pasifik, Hürmüz olası, Trump Avustralya ve Japonya'yı dahi NATO'ya almayı düşünüyor. Yani düşünüyor. İşte bu küresel bir NATO mu, Euro-Atlantik NATO'su mu? Bu 3.0'ın bana göre en liderler düzeyinde tartışacakları nokta bu. Çünkü Avrupa Rus tehdidinden sonra, işte az önce siz de söylediniz, kendini daha güvende hissedecek bir Avrupa'da güvenlik mimarisi istiyor ve bunu NATO ile yapmak istiyor. Trump'la başlayan ilginç bir şey var. Bu diyor o kadar kolay değil diyor. Bir diyor pamuk eller cebe diyor. Çok az harcıyorsunuz diyor. Hem NATO'ya daha fazla bütçe vereceksiniz diyor Trump, hem benden daha fazla silah alacaksınız diyor. Bu atlanıyor.
0: İkincisi, yani bu Lahey'de de en son görüşüldü. Evet. Artık bu nihayete varacak herhalde. Yani gayri safi milli hasılasının %5'ini ayırması bütçesinden ülkelerin, işte %1,5 dolaylı olarak %3,5 doğrudan. Evet. Sanki artık bunun adımları atıldı neredeyse Avrupa'da. Almanya'da geçen iki yasa tasarısı var, çok önemli.
1: Ama ülkeler şimdi yasa tasarılarına başladı, uygulama. NATO zirvesinde bunlar masaya yatacak. Kim ne kadar veriyor? Hangi pozisyonda? Bazı ülkeler bunu yapması için yasal düzenlemeler yapmaları gerekir. Kendi anayasaları ve yasal mevzuatları.
0: Almanya işte öyle.
1: Ama burada Hakan Fidan, değerli Dışişleri Bakanımız, önemli bir şey söyledi. Herkes ortak külfet, yük yapacak. Sanırım bir modelleme geliyor. Yani benim gördüğüm, gayri safi hasadaki paylara, her ülkenin boyuna ve gücüne göre bir modelleme gelecek. Yani burada çok ciddi askeri gücü olan ülkelerin daha önde olduğu, ama diğer ülkelerin de maliyetlere katıldığı bir model ortaya koyabilir. Buna yapısal dönüşüm deniyor. Birincisi, herkes üretim zincirine katılacak. ABD'nin istediği, herkes ABD'den silah alacak. Trump buna çok bastırıyor. Ve genel olarak da bütün tedariğin, bugün Rutte'nin konuşmalarında da var, NATO'nun kendi içinden yapılması. Yani NATO ülkeleri tedariklerini, şöyle mantık, bu zirvede bu tartışılacak. Hangi ülke eksiği varsa ilk tedarikçi için alacak ve o da vermemezlik yapmayacak.
0: O yüzden
1: NATO bunu koordine edecek.
0: Tüm Avrupa ülkelerinde, ya tüm Batı basınında diyebiliriz, sadece Avrupa ile sınırlandırmayalım, yani Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Türk savunma sanayinin bu zirveye damgasını vuracak ana aktör olacağını bakalım söylüyorlar ki ilk defa da bir ana forum gerçekleştirilecek. Yan forum değil, savunma sanayi forumu.
1: Evet, ve bu ilk, yani bu zirvede hatıra parasından tut da foruma kadar ilklerin yaşandığı bir zirve oluyor. O da Ankara'nın nişanesi olarak geçiyor. Bakın Rutte
0: savunma... Bu arada Güngör Yavuz Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin görüşmesine ilişkin ilk görüntüler basınla paylaşıldı. Ekranlarınızda şu an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rutte ile görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, bizim bulunduğumuz binanın muhtemelen birkaç yüz metre sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldiler. Görüşmeye ilişkinde ilk görüntüler paylaşıldı basınla. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu buluşmaya ilişkin görüntüleri ekranlarımıza taşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın pek çok liderle de bir araya gelecek, kabulleri

0: olacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri olacak. Belki de en sıkı takip edilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump'la bir araya gelmesi, görüşmesi olacak. Yine pek çok liderle de, işte Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da görüşmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ki bu zirvede Güngör Yavuz Arslan, görüntüler hala ekrandayken, biraz da hani Alman, Amerika Birleşik Devletleri'nden ilerleyelim, Avrupa ayağını konuşalım bu meselenin. Mesela bazı iddialar var, Fransız basınında da yer aldı, Avrupa basınında da. Ortak bir savunma sistemi üretimi Fransa'yla, dedin ya hani içeriden tedarik konusu. Evet. Ortak bir Fransa'yla Türkiye'nin üretiminden bahsediliyor. Böyle pek çok iddia var ama Fransa demişken aklıma ilk o geldi açıkçası. Yani burada bir hem refleks gerekiyor ama bir de deneyim de gerekiyor. Burada biraz da tırnak içerisinde söylüyorum, idmanlı olmak da gerekiyor. Avrupa... Biz bu konuda çok deneyim kazandık o yılda. Ne bekliyor sence bizim
1: şimdi
0: süreçten sonra?
1: Şimdi bir gerçeklik
0: sonra?
1: Var. Avrupa için, Türkiye hariç Avrupa için savunma sanayisi ileri düzeyde olan ülke Fransa. Fransa. Bu oluşturacak modelde işte NATO buna karar verecek. Fransa, Türkiye ve diğer ülkelerle ortaklık. Mesela Eurofighter var. Çok ortaklı bir uçak üretimi. Üretimi NATO ülkeleri kullanıyor. Biz de alacağız. Türkiye şu pozisyonu var. Biz kendi savunma sanayinde yeteneğimizde bir cazibe merkezi ama hala NATO ülkeleri bazı alımlarda, biz de bazı alımları yapmak zorunda, hala Türkiye'ye sorun çıkartıyor. Evet. Türkiye bunun modellenmesine ve bunun bir NATO sistemi içinde olmasına tartışıyor. Yani müttefiksek müttefikin gerekliliği yapılsın. Hep bunların işte NATO 3.0'da nasıl ortaya konacak, nasıl konumlanacak? Romanya'ya gemi sattık. İtalya ile ortaklığımız var. Polonya'ya SİHA sattık. İspanya'ya savunma sanayi politikaları yürütüyoruz. Hürjet'i sattık. Biz NATO'nun tedarikçisiyiz şu anda ve önemli NATO ülkeleriyle savunma sanayinde işbirlikleri yapıyoruz. Ama Türkiye savunma sanayinde eksik bir şeyi istediğinde karşısına şart koyuyor. Bir örnek vereyim. Eurofighter'a Almanlar şart koydular gene. Bir NATO ülkesine karşı kullanılmayacak Eurofighter. Yani Yunanistan'a karşı kullanmayacağım diyor. Açıktan açığa. Türkiye bunların olmasını istemiyor. Yani böyle karşısına hep bariyerlerin kurulmaması. Bir Türkiye'nin bir daha talebi var. NATO'yu da ilgilendiren. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulünde NATO'nun da tarafı olduğu bir anlaşma yapıldı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize kolaylığı, bu dediğimiz müttefiklerdeki savunma sanayindeki işbirlikleri çoğu taahhütlerini yerine getirmedi. Türkiye bu yazılı bir belge diyor ve imzanız var bunda. Yani imzanız var. Hep bunların hızlandırılmasını talep ediyor. İşte burada Türkiye ev sahibi olmanın da avantajını kullanarak özellikle Trump'ın ben Erdoğan için geliyorum diyerek birden NATO zirvesinin mottosunu değiştirmesi de artık Türkiye yüksekten elini yükseltecek. Geçen bir analiz okudum. Askeri uzmanların yaptığı yabancı. Türkiye diyor NATO'da artık, yani bu ilk okuduğumda ne demek istiyor? NATO'da artık güçlü değil. En güçlülerden biri diyor. Bakın bu çok önemli. Yani eskiden Türkiye NATO'nun güçlü bir müttefiki. Mottoydu bu. Şu anda da en güçlülerden biri.
0: Yani çok net rakamlarda, sayılarda, oranlarda, istatistiklerde evet. Bunu ortaya koyuyor. Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusu. Yani sadece asker sayısıyla değil.
1: NATO'nun ikinci büyük ordusu. Milli Savunma Bakanı açıklaması var. Avrupa'daki de birinci ordusu. Amerika Okyanusu'nun
0: birinci ordusu.
1: ABD Okyanusu'nun öbür tarafında ve ABD Avrupa'daki askeri varlığını azaltmayı düşünüyor. Bu denklem çok önemli.
0: Amerika Birleşik
1: Devletleri. Yani biz Avrupalı müttefikler özelinde söylüyorum. Kıta Avrupa'sında NATO'nun birinci gücüyüz. Rus tehdidine karşı kıta Avrupa'sında da Avrupa'nın birinci gücüyüz. Yani bu Türkiye'yi çok değerli.
0: Yani kuruluş amacı açısından baktığımızda. Evet,
1: müttefik sonuçta bir savunma paktından söz ediyoruz. Potansiyel ve kapasitesi olarak söylüyorum. Hani hep şu önümüze konuyor. Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusu. Evet doğru. Ama Avrupa'da da NATO'nun birinci ordusu.
0: Evet. Kıta yani Avrupa. Uçak sayısı, donanma açısından askeri sayısı, personel sayısı, silah, İHA'lar, füzeler bu açıdan bakıldığında NATO'nun kendi sayfasında da pek çok resmi kaynakta da bu zaten ortaya konuluyor. Yani sanki bu tartışmaya açık bir konu değil. Artık somut bir gerçek.
1: Ve bu somut gerçek, çok güzel bir cümle kullandınız. Somut gerçeklik karşılık buluyor. Yani güvenlik mimarlarında, savunmada kıta Avrupa, Türkiye'si hiçbir formülü tutturamıyor. Şimdi mesela şu tartışılıyor. Trump asker azaltacağım dedi. Bu boşluğu kim dolduracak? NATO karargahından tuta savunma strateji, ortak savunma sistemlerinin Türkiye ile birlikte konuşlanması, ne Avrupa da tartışıyor. Tabii Avrupa'nın da bize karşı yapması gereken ev ödevleri var. Mesela Fransa'nın Kıbrıs'ta attığı adımlar Türkiye'nin canını sıkıyor. Evet. Uluslararası meşru zeminden çok öte de yapıyor.
0: Bugün yani bu zirvede Sayın Cumhurbaşkanı ve Macron görüşürlerse şayet gündem bir olacak mıdır? Yani şu açıdan elbette heyetler arası görüşmeler ama her ne kadar bazen Fransa'nın attığı bu tatsız adımlar Türkiye tarafından tepkiyle karşılansa da sanki Sayın Cumhurbaşkanı Macron'la bir uzlaşı yolu, yani bir diyalog yolu buluyormuş gibi
1: Fransa'dan
0: geliyor.
1: Da Fransa'dan da buna aslında istek var. Fransa'dan da buna istek var. İşte burada diplomasi, liderler diplomasi devreye girecek. Fransa'nın Miçotakis de geliyor. Yunanistan evet. Aslında evet. O da ama sanırım programda tam net bilmiyorum Macron'la baş başa
0: Henüz baş başa görüşmeyle
1: bir açıklama gelmedi. Alacağız.
0: Çok. Yarını, asıl çarşamba günü de merakla bekliyoruz. Yarın da birebir görüşmeler gerçekleşecek. Güngör Yavuz-Arslan, şimdilik çok teşekkür ediyorum.
1: Saygılar.
0: Yani
1: efendim.
0: Bugün birinci gün, önümüzde daha iki gün var. Daha evet. Çok konuşacağız, evet, değerlendireceğiz. Evet, şimdilik teşekkür ediyorum.
1: Saygılar efendim.
0: Sağ ol. Güngör Yavuz-Arslan, biz de şimdi yine Ankara'dan ayrılmıyoruz. Bir başka noktaya, Ankara stüdyomuza bırakıyoruz sözü. Gökhan Kurt bizi bekliyor.
2: Değerli yayın konuklarımızla birlikte tarihi zirveyi konuşacağız. Stratejist Doktor Mehmet Bozkuş, emekli hava pilot Doktor Hüseyin Fazıl bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Her iki konumuza da hoş geldiniz diyelim.
3: Teşekkür hoş bulduk. Ediyorum. İyi yayınlar.
2: Hüseyin hocam, öncelikle sizinle başlayalım. Trump-Erdoğan görüşmesi tabii ki yaptırımlar konusu ve aynı zamanda tabii ki uçak motoru F-35'ler ve katsa. Ne göreceğiz biz o görüşmeden sonra?
3: Bu görüşmeden hemen sonra muhtemelen bu çok konuşulan Kaan uçaklarına ihtiyaç duyduğu, en azından seri üretime başladığımızda biliyorsunuz 10 uçak için prototip şeylerimiz var, motorlarımız var ama test uçuşlarını yapmak için ancak seri üretime geçtiğimizde, geçen yıl Hakan Fidan'ın da açıkladığı üzere 2025 Eylül ayındaki ziyaretten hemen sonra motorlar konusu tam çözülememişti. Şimdi 705 milyon dolar karşılığında bir ödeme ile ABD'nin 80 adet F-110 motorunu Türkiye'nin tedarik etmesi için serbest bırakacağını biliyoruz. Bu konuda Trump'ın bir açıklaması olmasını bekliyoruz. Her ne kadar kongrenin bunu engelleme ihtimali de olsa, ben bunun motor konusu olduğu için sadece S-400 konusundan bu bildiğimiz Katsa ve Endiye'den farklı bir kulvarda götürülebileceğine inanıyorum.
2: F-35'lere Türkiye'nin geri dönme ihtimali var mı sizce Mehmet Hocam?
4: Tabii iki ülke arasında uzun soluklu yapılan bir anlaşma vardı bu süreçle ilgili, F-35'lerin dünyaya sunulmasıyla ilgili. Ama Türkiye biliyorsunuz kasa yaptırımları çerçevesinde bu süreçten çıkartılmıştı ve Türkiye'de savunma sanayisindeki yaptığı yatırımlarla beraber kendi bağımsız kararlarını alarak Kaan noktasında önemli bir yol haritasını çizmişti. Ve gelinen sürece de baktığımız zaman Kaan'ın önemli bir süreçte Türkiye'nin gücüne güç katacak, kendi kapasitesini artıracak bir güç noktasına ulaşması, tabii F-35'lerin de Türk hava savunma sanayisi ve hava kuvvetlerine katılmasıyla da beraber farklı bir teknoloji ve farklı bir noktada da yine Türkiye için çok önem arz ettiğini söylememiz gerekiyor. Ama şunu söyleyelim, Kaan hepsinden daha öncelikli bir statüye kavuştuğu ve Amerikalıların da bunun farkında oldukları gerçeğini ortaya çıkartıyor ki bundan sonraki ilişkiler işte hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Başkan Trump'ın ikili ilişkilerinin bu sürece katsa yaptırımlarının kaldırılması da dahil olmak üzere nasıl yansıyacak ve F-35'lerin verilip verilmeyeceği yöndeki süreci de hep beraber ikili ilişkiler ve onun neticesinde göreceğimizi söylememiz gerekiyor ama parası yatırılmış bir uçaklarımızın olduğunu da hatırlatmakta fayda var.
2: Hüseyin Hocam, hemen size devam edeyim. Şimdi Mehmet Hocamız Amerika Türkiye'nin savunma sanayindeki noktasını artık fark etti diyor ama Avrupa bu gerçeği ne kadar farkında?
3: Avrupa da aslında fark etti ama hem ABD hem Avrupa Türkiye'ye yönelik olarak örtük veya beyan edilmemiş yaptırımlarını devam ettiriyorlar. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bundan şikayetçi. Bizi dışlamayın diyor. Gerçekten de NATO müttefikler içerisinde bu mevcut bütünlüğün korunabilmesi için dışlama olmaması lazım. Evet. Türkiye'nin savunma alanında kat ettiği her mesafenin hem görülmesi hem de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu başta F-35, F-16, Viper var. Çeşitli yüksek teknolojili ürünler var. Türkiye'nin de tedarik etmek istediği veya yazılımlar var veya ihracat lisanslar var. Bunların hepsine yönelik olarak Avrupa ülkeleri ve başta ABD olmak üzere bize çeşitli sınırlamalar getiriyorlar. Bunu müttefiklik ruhuna sığmadığını, bir ittifak çelişkisi, stratejik çelişki ortaya çıkardığını, daha doğru ifadeyle NATO ikilemi olduğunu, yani NATO varsa bu ittifakın en değerli üyelerinden birisine bu yapılamaz. Bunun artık ortadan

0: Doğu'daki ikili ilişkilerin yansıması, Başkan Trump'ın özellikle Türkiye'ye karşı katsa yaptırımları ve diğer yaptırımlarda dahil olmak üzere iki türlü yetkisi var bunu aşabilmek için. Birisi baktığımızda acil durumlar yetkisi olarak karşımıza çıkıyor. Diğeri de Kongre ve Senato'nun veto ettiğini, Başkan Trump veto ettiği noktada üçte ikilik çoğunluğa ihtiyaç var ki buna da Kongre'de ve Senato'da ulaşılmasının güç olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Ve burada Başkan Trump bu ikili ilişkiler çerçevesinde bunu aşmanın yasal yolunu kendi yetkisinde olarak kullanıp kullanılmayacağı çok çok merakla bekleniyor. İşte bu süreçte katil ve siyonist Netanyahu özellikle lobi çerçevesinde etkin bir rolü şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yürüttüklerini görmekteyiz ki buna Yunan lobilerinin de katıldığını ifade etmemiz gerekiyor. Unutmayalım, emperyal devletlerin kullandığı milletler bugün Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ve İsrail ile stratejik bir işbirliği çerçevesinde bölgemizdeki bir güç çekişmesinin içinde olduğumuzda hatırladığımızda Türkiye'ye karşı bu lobinin etkin şekilde çalışacağını ama iki liderin samimi ilişkileri, devletler arası ilişkileri de çok farklı bir pencereye açtığını da söylememiz gerekiyor. Unutmayalım ki düne kadar Türkiye'ye bakışında Biden-Polos zihniyetiyle hareket eden yönetim bugün Trump'la çok farklı bir Türkiye'nin gerçeğinin farkına vardıklarını da söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla güçlü Türkiye'nin bugün Balkanlardan Türkistan coğrafyasına, Asya'ya, Afrika'ya kadar birçok noktada ve yeni ticaret yollarında ve ulaştığı üretim gücüyle özellikle savunma sanayisi ve yüksek nitelikli değişen savaş teknoloji noktalarında baktığımız zaman artık fiziksel cephe savaşlarının olmadığı, coğrafi savaşlarının olmadığı ve dijital savaşlarının olduğu bir gerçeklikle karşı karşıya olduğumuzda bugün dünyanın en üstün insansız otonom sistemlerini üreten bir Türkiye gerçeğinin Amerikan savunma sanayisinin de duyduğu ihtiyaçların karşılanması noktasında Türkiye bu gücü farkında olan bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump var. Dolayısıyla teknopolitik bir çağa girdiğimiz 21. yüzyılda bu teknopolitik çağın gereklerini bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı farkında olarak evet. Çin'e karşı nadir toprak elementlerinin ve teknolojisinin ve nadir toprak elementlerinin bugün Amerikan savunma sanayisinin ne mana ifade ettiğini gördüğümde Türkiye'nin nadir toprak elementleri ve teknolojisi konusundaki yürüttüğü çalışmalar, savunma sanayisinin ulaştığı güç noktası Amerika Birleşik Devletleri için bugün çok çok stratejik bir kol.
1: Hüseyin konumda. Hocam hemen şunu da sormak istiyorum. Şimdi Soğuk Savaş sırasında yaklaşık 45 yıl boyunca NATO Sovyet tehlikesine karşı ittifakı üye ülkelerini koruyan bir adeta çerçeve şeklindeydi. Şemsiye şeklinde. Bugün NATO kime karşı ittifakı koruyor ya da NATO'nun sınırları ne olacak? Buna ilişkin bir tartışma da yürüyor mu aynı zamanda?
2: Tabii ki ya 1990'lara kadar Soğuk Savaş ikliminde tek tehdit var Sovyetler. Ama Sovyetler ortadan kalkınca NATO'nun varlığı hep sorgulandı. O zaman dendi ki NATO sadece kolektif savunma değil aynı zamanda kolektif güvenlik örgütü olarak tüm dünyada yani alan dışı dediğimiz mevcut NATO üyesi ülkelerin topraklarının ötesindeki herhangi bir yerde NATO'yu rahatsız eden enerji güvenliği, kitle imha silahlarının kullanımı, terörizm ki Afganistan 11 Eylül'den sonra bunun için bir örnektir. Çeşitli her alanda üye ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda danışma mekanizması kullanılıyor ve NATO'nun dünyanın herhangi bir yerindeki krize müdahale etme hakkı en azından stratejik konsepte göre var ve bu süreç devam ediyor. Aslında bugünün tartışması değil, 1990'ların tartışması ve ama bunu yapmak o kadar kolay mı? 2003 yılında Irak'ın işgali esnasında sıkıntı yaşadı, ABD tam desteği alamadı. Afganistan'da keza aynı şekilde özellikle de şu anda Trump'ın da şikayetçi olduğu konu ne? ABD, İsrail ikilisi gittiler, haksız evet. bir şekilde İran'a saldırdılar. NATO'yu da bunun içine dahil ettiler. İşte NATO'da 32 ülke var. Bu 32 ülkenin bir araya gelip haksız bir savaşın parçası olmak istemesi düşünülemezdi. Oydaşma gerekiyor. Yani hepsinin evet demesi gerekiyor. Böyle bir sistemin hayata geçirmesi gerçekten de zor. Yani dünyanın her tarafına tamam müdahale edebilirsiniz ama bu konuda anlayış birliğine varmak NATO içerisinde de çok zor. Bu anlayış birliği içinde kültürel birlik var. Çeşitli geçmişe dayanı ilişkiler var, ikili ilişkiler var ama NATO ülkeleri kendi aralarında istekliler koalisyonu oluşturup dünyanın herhangi bir yerine yine müdahale edebilir. Ama yine burada da ABD'nin liderliği önemli. ABD şu anda toprakların dışındaki alan dışı operasyonlarda o kadar da eskiye nazaran NATO ülkelerini ikna edebilecek araçlara sahip değil. Biraz zayıflıyor. Erozyona uğradı.
1: Hemen Mehmet Hocam sizinle devam etmek istiyorum. Şimdi baktığımızda önemli başlıklar var. Hüseyin Hocamız da söyledi. İran konusu. Hürmüz konusunda Trump'ın NATO konusuna çıkışı vardı. Trilyonlarca dolar harcadım. Benim yardımıma gelmediler dedi. Hürmüz ve İran

0: Konusu yarın ve iki gün boyunca ittifakın üyeleriyle Amerika arasında bir gerilim sebebi de olacak mı masada?
1: Tabii zaten bu gerilimi biz görüyoruz. Neden? Çünkü Başkan Trump Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde Avrupa liderleri masanın önünde bir öğretmen öğrenci edasıyla oturtup terbiye ettiği noktayı Avrupalılar unutmadılar. Evet. Ve İngiltere de bu süreci unutmadı ve İngiltere Kralı'nın Amerikan ziyaretinde karşılanma noktasından uğurlanışına kadar ve Kanada'nın istenmesine kadar baktığımız zaman İngiltere'nin de çok farklı bir perspektiften olaya yaklaştığını söylememiz gerekiyor. Ve gündeme gelecek olan İran-Amerikan savaşındaki son G7 zirvesinde Başkan Trump beni yalnız bıraktıklarını ifade etti. Yani Amerika'yı yalnız bıraktıklarını ifade etti G7 zirvesinde. Ve unutmayalım ki bu soğukluk NATO zirvesinde de önemli bir sorun olarak şu anda kamuoyunda yerini almış ve tartışılıyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve değişen güç dengeleri ve artık sadece cephe savaşları ve toprak savaşlarının olmadığı stratejik noktaların çok önem arz ettiği bir konjonktürde NATO'nun yeniden dizayn süreci de çok çok önemli ve bu NATO'nun değişen ordu yapılanmalarının da gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda bugün NATO'nun eksikleri nelerdir sorusu Amerika Birleşik Devletleri'nin de sistematik olarak düşman hattına soktuğu Çin'e karşı teknolojik üstünlüğü ve lojistik desteği sağlama noktasında büyük ihtiyaçları olduğu gerçeğini karşımıza çıkartıyor ki işte bu süreç belki bu sorunu öteleme noktasına getirebilir. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki yürüteceği hem arabuluculuk hem de diplomatik başarısı Türkiye'nin çok çok önemli ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan Trump'la olan ilişkileri çerçevesinde Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti neticesinde bu toplantıya katılıyorum açıklaması da aslına bakarsanız bir nebze de olsa bu giderek ayrışma noktasına gelen ve kendilerine yeni ittifak arayan, yeni bir Çin'i ziyaret ederek bunu ortaya koyan Avrupalı liderlere de önemli bir cevap olacak şekilde dizayn sürecini burada göreceğiz. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin hem Avrupa'nın güvenliğinde hem Amerika'nın ihtiyaç duyduğu yeni nesil teknoloji ve lojistik noktasında hem de NATO'nun üretim kabiliyeti noktasında Avrupa'nın ve Amerika'nın yaşadığı eksiklikler noktasında Türkiye'nin ulaştığı güç ortak bir kararın çıkmasında etkin olacaktır diye söylememiz gerekiyor ki küresel ölçekte baktığımız zaman 3-0 olarak değerlendirilen evet. süreçte bugün ordu yapılanmaları mühendis ordular şeklinde döndüğünde söylememiz gerekiyor.
0: Son 2 dakika içerisindeyiz. Hemen hocam, Hüseyin hocam sizinle devam etmek istiyorum. Zaman zaman özellikle son birkaç aydır pek duymuyoruz ama öncesinde çok duyuyorduk. Rusya tarih verilerek 2028'de NATO'ya saldıracak, 2030'da NATO'ya saldıracak gibi söylemleri bizzat liderlerin ağzından duyuyorduk. Bugün gerçekten Rusya'nın NATO ülkelerine saldırmak gibi bir planı ya da niyeti var mı?
2: Olabilir tabii ki ama bu Rusya'nın saldıracağı anlamına gelmez. Yani ama burada Rusya'nın bir potansiyeli var mı? Var. Ama bundan daha ötesi Avrupa ülkelerinin kendilerine bir tehdit yaratmaya ihtiyacı var. Çünkü savunma sanayilerine yatırım yapmaları gerekiyor. Refah toplumu var. Bunları siz refah toplumunu alıp demokrasilerle yönetilen Avrupa ülkelerinin kendi tırnak içinde boğazlarından kısarak gidip silaha yatırım yapmaları biraz zor. İşte bunun için karşıda tehdit olması lazım. Ukrayna-Rusya savaşı bu açıdan önemli. Bu bir referans olarak kullanılıyor ve neticesinde 2028'den de 2030'den de hem de genelkurmay başkanları seviyesinde Rusya tehdit olarak gösterildi evet. ama gerçekte böyle bir şey olduğunu ben sanmıyorum.
0: Sanmıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Emekli hava pilot Doktor Hüseyin Fazlı ve stratejist Doktor Mehmet Bozkuş bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için. Ankara'dayız. Kritik saatler başladı. Artık tarihi NATO zirvesi artık dakikalar kalmış durumda. Yarın ABD Başkanı'ndan Trump Türkiye'ye gelecek ve an be an bütün bu gelişmeleri A Haber ekranlarında aktarmaya devam edeceğiz.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle saat ve saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve saat, Türkiye'nin saatçisi.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almak.

0: en kolay yolu. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
7: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
8: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
9: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
10: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
11: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Bir reklam.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyunca

0: Bankası. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
4: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
6: Rutte ile bir görüşme gerçekleştirdi basın toplantısının ardından. Kübra Bal takip ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını. Hem bu görüşmeyi hem de günün devamını anlatacak bize. Önce Kübra'nın bulunduğu noktaya bırakalım sözü.
7: Merve Çinkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aslında tüm dünyanın gözünü çevirdiği NATO Liderler Zirvesi öncesi bugün iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Bunlardan ilki Bulgaristan Başbakanı ile oldu. Daha sonrasında ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti ki bu kabulde özellikle gündemdeki başlıklar değerlendirildi. Bölgesel ve küresel konular ele alındı. İttifakın gündemindeki başlıklar ele alındı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulması için atılabilecek adımlar değerlendirildi. NATO 2.0'dan 3.0'a geçiş vizyonu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği mimarisi olmayacağını vurguladığını da ifade edebiliriz. Avrupa'nın daha fazla sorumluluk yüklenmesi yönündeki beklenti de dile getirildi. Ve Türk savunma sanayindeki kapasitenin artışı müttefik ülkelerle bu alanda işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunun altının çizildiğini de ifade edelim. NATO Ankara Zirvesi'ne yönelik de değerlendirmeler yapıldı. Bunun hemen öncesinde aslında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nin başlangıç işaretini verdi diyebiliriz. Kameralar karşısına geçti. Bir basın toplantısı düzenledi ve bu toplantıda da özellikle NATO Zirvesi öncesi değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözlerine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başladı. Şunları söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Ev sahiplerimizin misafirperverliğinden çok etkilendim dedi. Yine daha önceki konuşmalarında da olduğu gibi aslında Türk savunma sanayinden övgü dolu sözlerle bahsetti. NATO Türkiye'nin savunma sanayisinden faydalanıyor. Zaten bunun en iyi örneklerinden biri Türkiye'nin 3000'den fazla savunma sanayi şirketi var ve bizim için çok önemli şirketler dedi. Yine NATO çok sayıda ülkeni destekliyor. Türkiye savunma noktasında da çok önemli bir rol oynuyor dedi. Türkiye NATO'daki en iyi silahlı kuvvetlerden biri. Geçtiğimiz 10 yılda da savunma sanayisini çok net yukarı çekti. İstanbul, Ankara bizim için, Türkiye bizim için çok önemli ifadelerini kullandı NATO Genel Sekreteri. NATO Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aslında 8 Temmuz'da bir araya gelmiş olacak liderlerin karşılanması töreninde tebrikler edilecek ve bir aile fotoğrafı çekilecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
6: Kübra Bal, teşekkür ediyoruz. Evet, iyi gelenlerden biriydi Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri. Zirve yarın ama bugün Ankara'ya gelişler başladı bugünden. Hem Ankara Havalimanı'na, ki zirve öncesinde açılışı gerçekleşmişti, hem de Esenboğa Havalimanı'na önemli liderler heyetleriyle birlikte iniş yaptılar. Bakanlar tarafından karşılandı pek çoğu. Bir bakalım bugün havalimanlarındaki hareketle yarın daha da yoğun olacak ama bugünden başlayan o hareketliliği bir gözlemleyelim önce.
8: Tarihi NATO zirvesi için hazırlıkların günler öncesinden başladığı Ankara'da havalimanlarında hareketlilik yaşanıyor.
9: NATO Liderler Zirvesi'ne de sayılı günler kaldı. Bu çerçevede de Ankara'nın hava sahasında da oldukça yoğun bir trafik akışı mevcut.
8: NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde Etimesgut'taki Ankara Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı'na liderlerin ekipmanlarını taşıyan uçaklar inmeye başladı.
9: NATO Liderler Zirvesi öncesi 100'den fazla yabancı bakan, 3000'den fazla gazeteciyi taşıyacak olan uçaklar işte Ankara Esenboğa Havalimanı'na inmeye başladı.
8: Zirve kapsamında liderlerin uçakları da peş peşe Esenboğa Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.
9: Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Kortej otele doğru yoğun güvenlik önlemleri altında çıkış yapıyor.
8: Ankara Havalimanı'nda NATO zirvesi için aylar öncesinde kapsamlı bir modernizasyon yapıldı. Daha önce 2450 metre uzunluğunda olan pist 3000 metreye, genişliği de 60 metreye çıkarıldı. Ayrıca 160 bin metrekarelik yeni apron alanı oluşturuldu. Böylece aynı anda 44 uçağın park edebileceği kapasite sağlandı. Projeyle havalimanında 4800 metrekare kapalı alana sahip devlet konuk evi ve 310 araçlık otoparkta hizmete alındı. Proje kapsamında ayrıca Ankara Havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik bağlantı yolu inşa edildi. NATO zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı belli saatlerde hava trafiğine geçici olarak kapatılacak.
6: Evet, havaalanları hareketliydi daha bugünden. Yarın daha hareketli olacak ve Donald Trump da yarın Ankara'da olacak. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu tartışılıyordu ama Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, basın toplantısındaki Rutte'yle yaptıkları basın toplantısında Türkiye'deki NATO zirvesine katılacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı için katılacağını açıklamıştı o basın toplantısında ve yarın gelecek Donald Trump Türkiye'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da birebir görüşmeleri, hatta bir basın toplantısının gerçekleşmesi bekleniyor. Elbette resmi bir açıklama yok. 1000 kişilik bir heyetle gelecek Donald Trump Ankara'ya. Peki yarınki programı ne? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın. Buyurun, ona da bakalım.
10: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan Başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
8: Tam 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başkan Türkiye'ye gelerek ikili ve resmi ziyarette bulunacak. Thank you very much. Thank you. Thank you. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak olan Trump, Ankara'da Zelenski ve Şara'yla da bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi marşında detaylı Ankara programı belli oldu.
11: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'ya zirvenin ilk günü öğleden sonra varacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde A tipi resmi törenle karşılayacak. Trump'ın makam aracına ise atlı birlikleri de eşlik edecek.
8: Trump devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçit törenine katıldıktan sonra Başkan Erdoğan'la ikili görüşmeye geçecek. Görüşmelerin ardından iki lider bu kez ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçecek.
11: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinde masadaki başlıklarsa oldukça kapsamlı. Öncelikle gündem başlıklarının ilk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken kan savaş uçağı için motor tedariği, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
8: Trump akşam saat 19'da ise külliyede Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde NATO liderleri için düzenlenen resepsiyona katılacak. Program kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için akşam yemeği düzenlenecek.
12: ABD Başkanı Trump Söğütözü Mahallesi'nde burada bulunan 5 yıldızlı otelde kalacak. Etrafta sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyebiliriz. Bina çevresi polis barikatlarıyla kapatıldı.
8: Zirvenin ana oturumunun yapılacağı 8 Temmuz Çarşamba günü Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya gelecek. Ardından NATO'nun resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekiminde yer alacak. ABD Başkanı daha sonra ise NATO liderleri için çalışma oturumuna katılacak. Trump düzenleyeceği basın toplantısının ardından Beyaz Saray'a dönmek üzere Ankara'dan ayrılacak.
6: Evet, yarın Donald Trump'ın programı da belli oldu. Elbette gözler kulaklar Donald Trump'ta. NATO ile ilgili uzun süredir verdiği mesajlar, hatta ilk döneminden başlayan, bir önceki başkanlık döneminden başlayan eleştirileri ve sonrasında işte %5'lik bir gayri safi milli hasılasından oran ayrılması gerektiği ve artık NATO 3.0 külfet paylaşımı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Avrupa kıtasından NATO müttefikliği konusundaki beklentisi, bunları konuşacağız. Yarın da en önemli gündem başlığı, bu zirvenin en önemli gündem başlığı da bu olacak. Profesör Doktor Sayın Furkan Kaya bizimle birlikte. Furkan Hocam hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk Merve Hanım. Yayınlar.
6: Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere yayınlar diliyorum. Şimdi Donald Trump'ın programını izleyince mesele hemen ben de izleyicilerimize aktardım. NATO 3.0. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bunu gündeme getirdi. İşte savunma bakanları, savaş bakanları ilk olarak. Ve artık yeni bir süreç. Soğuk savaş dönemi. Ardından 11 Eylül saldırıları sonrasında değil mi? İlk toplantı 2004'te de burada gerçekleşmişti yine İstanbul'da. Ve yeni bir NATO süreci başlamıştı. Yine Merkez Türkiye. Yeni bir NATO süreci. Şimdi sizce bu yeni bir NATO süreci, yeni NATO konsepti sadece NATO 3.0 başlangıç noktasından mı başlayacak? Yoksa çok fazla parametre var, sadece üst başlığı mı 3.0 NATO?
13: Aslında ikisini birden değerlendirebiliriz. İkisi de bence buna uygun. Çünkü sizin ifade etmiş olduğunuz gibi NATO bir kuruluşuydu zaten. 49-52 Türkiye'nin katılımı. Soğuk savaş dönemi. NATO 2.0 demir perdenin çökmesi, Sovyetler Birliği'nin dağılması. Belki de 2001 İkiz Kuleler saldırısı, Afganistan'ın işgali, İran'ın işgali. Onu belki bir ara faz dönem veya 2.5 diyebiliriz. Ama 3 dediğimiz zaman işte bu kırılma diyoruz ya, yeni bir aks kırılması. Şimdi İstanbul'daki toplantı da bir yeni dünya düzeninin ilanını veya NATO'nun kendisine jeopolitik bir hedef koyduğu bir düzen. Ama şimdi NATO 3.0 NATO'nun sadece bir askeri ittifak olduğunun değil, aynı zamanda endüstriyel bir ittifaka dönüştüğünün de ilanı olacak. Bu önemli. Askeri ittifaktan endüstriyel.
6: Sadece askeri üretim kapasitesi açısından hayır. mı?
13: Hayır. İçinde yapay zeka olacak. İçerisinde siber güvenlik olacak. İçerisinde kamu diplomasisi olacak. NATO bir soğuk savaş kurumu Mervan. Artık soğuk savaş kurumunun hantallığını dünya kaldırmıyor. Birleşmiş Milletler de öyle. Bakın Birleşmiş Milletler'in de artık bir dönüşüme ihtiyacı var. Şimdi dünyanın ihtiyaçlarına yarar olmayan bir ittifakı biz ne eleyelim? İşte Gazze katliamında 70 binden fazla insan şehit edildi. BM Genel Sekreteri ağlamaktan başka ne yapabildi? Çok özür diliyorum. Yani İsrail'i önlemek adına ne yapılabildi? Ben net bir soruyu sorayım size.
6: Hiçbir
13: yapılamadı. Şimdi dolayısıyla burada bu da konuşulacak. Ben Sayın Cumhurbaşkanı bunu da ifade edecek. Ve 3.0 dediğimiz zaman yine Türkiye'nin o Güneydoğu kanadı dediğimiz, her zaman ifade ettiğimiz coğrafi özelliğinin, evet coğrafi olarak Güneydoğu kanadındayız ama artık Türkiye jeopolitik olarak merkezde. Bunu yine Sayın Cumhurbaşkanı teyit eder konuşu dedi ki ya masadasınız dedi ya menüdesiniz dedi. Türkiye artık menüde.
6: Evet baktığımızda sadece Orta Doğu, Kafkaslar, evet. Tüm bunların merkezinde Karadeniz bir kere, yani Karadeniz'in belki de hani iki savaşan ülke sonrasında en büyük
13: yükünü biz taşıyoruz. Evet,
6: Avrupa'ya baktığınız zaman aslında biz bir Avrupa ülkesiyiz bir yandan. Evet. Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Kuzey Afrika, tüm bunların merkezinde bir ülke olarak, aslında coğrafi olarak merkezinde bir ülke doğal olarak, şimdi artık bambaşka bir pozisyonda evet. Türkiye. Ve artık eli masada çok daha farklı güçlü. Peki sizce Türkiye'nin elinin bu anlamda artık hem siyaseten bir istikrar, hem savunma sanayinde gelmiş olduğu bir nokta, hem de tüm askeri gücünü, diplomatik gücünü, ağırlığını dünyada hissettiren bir Türkiye'nin NATO'da artık karar verici noktadaki pozisyonu nerede olacak sizce?
13: Aslında bu ifade ettiğiniz tüm özellikleri Türkiye'nin çok yönlü proaktif dış politika anlayışının bir tezahürü. Şimdi siz de ifade ettiniz, Ukrayna Savaşı bence bunun en önemli laboratuvarlarından biriydi. Bir dünya savaşı, bir nükleer savaşın belki eşiğinden dönüyordu. Bunun şakası yoktu. Çünkü Rusya Ukrayna işgalini başlattığı zaman bunun Kiev'e kadar ve Ukrayna'nın tamamına kadar gidip gitmeyeceği, Karadeniz dengesini bozulup bozulmayacağını biz konuştuk. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı yine Dolmabahçe görüşmeden hepimiz oradaydık. Taraflar ilk kez bir araya getirdiği zaman o önemli konuşmasının ardından iki taraf ayağa kalkarak alkışlamadı mı? Çok kıymetli. yardım etti. Çünkü biz bir taraf değiliz. Bakın NATO üyesiyiz. Aynı zamanda kuzey komşumuz Rusya'yla da dengeli bir ilişkimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı bir telefonla Putin'e ulaşabiliyor. Ve tam tersi bir telefonla Putin'e, Trump'a da ulaşabiliyor.
6: Ki NATO zirvesinin bu, katalizörlük hemen öncesinde çok önemli bir temasla vardı.
13: Evet.
6: Sayın Dışişleri Bakanı'nın Rusya'sı.
13: Tabii gitti ki Kiev'e saldırılar artmıştı Merve Hanım. Hatırlayın yine en son biliyorsunuz saldırı daha oldu. Ve sizin bahsetmiş olduğunuz Türkiye 3 kıta ülkesi aslında. Ve buna benim verdiğim çok güzel bir tabir kullanmayı da seviyorum. Biz menteşe ülkeyiz. Menteşe ne demek? Birleştirici demek. Menteşe tutan demek. Menteşe kırılsa ne olur? Çöker. 3 kıta da çöker. İşte zaten Türkiye'nin coğrafi özelliğinin getirmiş olduğu, sorumluluğun yaşadığımız çok avantajlar var, dezavantajlar da. Şimdi dolayısıyla biz salt bir NATO üyesi olarak da hareket edemeyiz. Bu yanlış anlaşılma olmasın. Yani şunu da demek, evet ben NATO'ya bağlı olduğumuz, NATO'nun kaydını yerine getirdiğimiz, bugün NATO'nun bütün operasyonlarında veya efendim tatbikatlarında Türkiye'nin yeri de belli, konumu da belli. Ama NATO'nun bize karşı bakış açısında hep sorunlar oldu tarihi olarak. Şimdi biz de diyoruz ki her şeyi kenara bırakalım. NATO'yu olması gerektiği aksa oturtalım. Siz diyorsunuz ya bir ittifak, bir Atlantik ittifakı ki siz diyorsunuz ki bir de Atlantik ittifakıyla kalmayalım. Artık Asya Pasifik'e de açılalım diyorsunuz bir de.
6: Ki çok önemli ülkelerde misafirler Asya Pasifik'te. Dışişleri Bakanlığı düzeyinde keza öyle. Güney Kore lideri mesela davet edildi. Ve
13: bunun bir ilanı aslında bu. Şimdi bakın Japonya'da, Tokyo'da NATO'nun bir merkezi açıldı yanlış hatırlamıyorsam. Açılacaktı, açılmış olduğunu tahmin ediyorum. Ve AUKUS üzerinden zaten, Kuat üzerinden. Bu entegreleme, bu efendim beraber yürüme meselesi konuşuldu. Evet NATO'ya belki resmi olamazlar ama NATO ile beraber yürünebilir. İşte bunun karşılığında ne var? Bir Rusya-Çin bloğu var. Bir Avrasya kalp yağı var. Şimdi siz bu Avrasya kalp yağı ile savaşacak mısınız? Yoksa dengeli bir ilişki mi götüreceksiniz? Veya Asya Pasifik'e açılacaksanız bu anlamda yanında olması gereken ülke Türkiye olduğunu farkında mısınız? Çünkü diyorum ya geçiş güzergahımız buradan. Ticaret koridorları savaşında...
6: Enerji koridorları.
13: Evet ama şimdi karşımızda bir İsrail var. Bunlar ne yapıyor? İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, efendim Yunanistan ve Hindistan bir altıgen doktrini ilan ediyorlar. Biz kendi NATO'muz tırnak içerisinde kuracağız diyorlar. Hatta NATO'ya acaba üye olabilir mi İsrail'i, efendim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi diyorlar. Bir nabız yoklaması yapıyorlar. Bunlar hangi amacı ihmet hizmet ettiklerini düşünüyorlar. Burada bir şey mümkün olabilir mi? Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nasıl NATO üyesi olacak? İsrail nasıl NATO üyesi olacak? Yani de facto olarak destek veriliyor. Ellerindeki F-35 efendim uçaklarıyla masum insanları vurmaya devam ediyorlar. Bunu görüyoruz. Ama şu anki mesele şu aslında Merve Hanım. 21. yüzyılın yol haritası belirlenmek zorunda. Artık bunun şakası yok. Gerçekten. Ve Türkiye'nin savunma sanayindeki kapasitesi, Türkiye'nin siyasi kapasitesi, Türkiye'nin diplomatik kapasitesi, Türkiye'nin ekonomik kapasitesi, Türkiye'nin demografik kapasitesi. Bunu hepsini bir araya getirdiğiniz zaman ortaya çıkan büyük bir grand strateji var. Bakın haftaya 15 Temmuz'un yıl dönümü değil mi? 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi eğer püskürtülmeseydi olacaktı hayal edebiliyor muyuz? Güneyimize bir terör koridoru. Güney Donanı bölgesinin bölünerek parçalanması, efendim Türkiye ile İran'ın savaştırılması mezhebi savaş üzerinden ve size alın arzu mevcut coğrafyası ve en sonunda da İstanbul'un düşmesi. Bunun şakası yok.
6: Hayır, yani
13: İstanbul'dur hedef eğer, zaten ben hep bunu söylerim.
6: Böyle bir durum Allah muhafaza gerçek olmuş olsaydı.
13: Ayasofya'yı hala daha konuşuyorlar yani. Bu ciddi bu. Bunu hani içinde aman bu da komple öyle değil, aman yok bu işin.
6: Peki Furkan Hocam, NATO askeri bir ittifak kurulum amacı da böyle ve üyeler zaten bu merkezde birleşiyorlar. Ama baktığımız zaman yani İngiltere'yi biraz daha dışında tutarsak eğer Avrupa kıtasının içinde bunun sadece yani tarihin belki de en uzun ittifaklarından biri, en güçlü ittifaklarından
13: biri. Tabii 1949'dan beri devam.
6: Ve hala güçlü. Burada bir siyasi entegrasyon da gerekmiyor mu? Sadece askeri ortaklık, yani siyaseten bir ortaklığın Türkiye özelinde bahsediyorum. Özellikle Avrupa Birliği'nin artık şart olduğu da aşikar değil mi? Evet. Bu meselelerin sadece böyle çözülemeyeceği konusu.
13: Tabii ki sadece askeri ittifakta bu olmayacağını Trump zaten kendi ağzıyla söyledi. Artık dedi ben sizin yükünüzü çekemeyeceğim. Yük paylaşımınızı külfet dediniz ya. Bir yük paylaşımı herkes gayri safi milli hasılasından %5'ini bana verecek dedi. NATO Batı Avrupa Yarımadası. Siz bize söz verdiniz ki 2. Dünya Savaşı'ndan dediler. Dediniz ki siz ekonomik dev olacaksınız, askeri cüce olacaksınız. Aslında ne hali buydu? Siz üreteceksiniz. yaparsanız Amerika sizi koruyacak. Şimdi diyor Amerika, hayır diyor, ben hem üreteceğim diyor, hem de sizi korumayacağım diyor. Ne yapıyor Avrupa? Ne yapıyor? Ordu mu kuracağız? Avrupa ordusu fikri tekrar gündeme geldi, hatırlayın. Macron bunu söyledi. Donald Trump ona küçük Napolyon diye dalga geçti. Ve nitekim de olamayacağı, hatta olması için çok uzun zamana gerekli olduğu ve belki kısaltmak için acaba Türkiye ile, Türklerle bir işbirliği yapabilir miyiz? Onlarda ilham alabilir miyiz diye görüşmeler başladı. Şimdi bu noktada Yunanistan'ın kendine biraz çeki düzen vererek, komşumuz Türkiye ile iyi ilişkiler de kuralım, Adalar Denizi'nde dengeyi sağlayalım, Kıbrıs'ta adil bir çözümü sağlayalım, bizim halklar arası bir problemimiz yok ki Mervan, Yunan halkı ile Türk halkı arası bir problem yok. Siz maksimal olmadığınız sürece, siz protesto olmadığınız sürece, siz efendim düşmanca davranmadığınız sürece bizim hiç kimseyle bir şeyimiz yok. Bakın bizim coğrafyamızda Türkiye'de Museviler yaşıyor, efendim Rumlar yaşıyor, Ermeniler yaşıyor. Onların devlette bir derdi var mı? Yok. Şimdi bu ayrı bir mesele ama iş öyle bir noktaya getiriyorlar ki, bakın mezhebi meseleyle çok benziyor aslında. İran'da Türkiye ile İran'ın savaşı bir mezhebi savaş olarak tasarlandığında denemesi yapılmadı mı bunun İran savaşında? Efendim füzeler atıldı Türkiye'ye, Azerbaycan'a füzeler atıldı. İran'ın efendim Netanyahu, Yüce Kiros'a sesleniyorum, ona selam olsun, Pers'i özgürleştireceğiz. O

0: Babil sürgününden kurtardı. Biz de onları kurtaracağız diyerek Belucistan, Pers bölgesi, Kürt bölgesi, yukarıda da efendim Türklere ait bir bölge size vereceğiz diyerek tuzak kurmadılar mı? Ama Türkiye, Türklerin feraseti ne dedi? Türkistan sadece İran'ın kuzeyi değildir. Azerbaycan'la beraber tüm İran'dır Türkistan.
1: Ya şimdi, Amerika Birleşik Devletleri basını zaten ikna sebebinin İsrail'i hani ilk saldırılarda devletin üst kademesine suikastlerle özellikle de Ali Hamane'ye suikastlerle zaten otomatik olarak o dağılmanın yaşanacağı sözünü bu konuda ikna ettiğini ifade ediyorlar.
0: İşte halk arkamızı rejim devirecek dediler. Şah'ın oğlu geldi Almanya'da konuşma yaptı. İşte Amerika ilişkilerimizi düzelteceğiz, İsrail ilişkilerimizi düzelteceğiz dedi. Babamın tahtını almaya geliyorum dedi. Yani böyle öyle bir galyana getirdiler ki ama halk ne dedi? Muhalif olanlar bile dedi. Biz devletimizin arkasındayız. Bakın Merve Hanım, Amerika yıkılır, İran devleti yıkılmaz. Ne anlamda söylüyorum? Rejimden bahsetmiyorum. Ben devletten bahsediyorum. 3000 yıllık bir devletten bahsediyorum ve bunun %90'ı Türk hakimiyetinde olur. Türklerin yönettiği bir devletten bahsediyorum. Dolayısıyla aynı hadise bugün Rusya için de geçerli öldürmeye çalışıyorlar. Bunu çok kısa söyleyeyim. Ukrayna gönüllüleri diye bir hesap var. Ve bunu Boğaz bölgesinde tesis etmeye çalışıyorlar. Ve Türkiye Ukrayna gönüllüleri ismiyle beraber savaşta taraf göstermeye çalışıyorlar ki Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelsin. Hatta birileri Türkiye ile Rusya'yı acaba nasıl savaştırırızın planını, projesini yapmaya çalışıyor. Sinsi planların ben biraz hissettiğimi düşünüyorum. Peki en az İran'da kadar nerede Türk yaşıyor?
1: Rusya'da
0: yaşıyor. Peki Rus merkezi zihniyeti, ordu zihniyeti ilk kimlerle kuruldu tarihe bakacak olursak? Altın Ordu Devleti. Türk devletidir. Şimdi dolayısıyla orada bir Türk rezervi var. Kurmay zekada Türkler var. Askerler içerisinde Türkler var. O zaman Yakutistan, efendim Çerkes bölgesi, Kafkasya bölgesi, orayla mı savaşacağız biz? Yani Türk'ü Türk'le mi savaştıracaksınız? Bakın güneyde bir Türk'le Türk savaşının senaryosu İran'da. Şimdi kuzeyde de bir Türk'le Türk savaşı. Çünkü şunu biliyorlar. Türk'ü Türk'le savaştırmadıktan sonra Büyük Ortadoğu projesini gerçekleştiremezler. Rahmetli Erbakan Hoca da ona hep atıfta bulunduğunu ben düşünüyorum. İran-Türkiye savaşı olmamalı. Çünkü bu Türk'ün Türkiye savaşı. İslam'ın kalıcı kim? Türkler. Türkler çökerse İslam'ın kolonları çöker. Mesele bu.
1: Şimdi
0: İslam dünyasında iç savaş, Türkler arasında bir iç savaş.
1: Çok güzel noktalara değindiniz. Şimdi bu planların hepsi uzun yıllar boyunca denendi. Neyse ki hiçbiri başarılı olamadı. Yani burada çok önemli bir askeri zeka var. Burada çok önemli bir diplomasi becerisi var. Burada evet çok önemli bir hafıza var. Hem tarihi bir hafızamız var.
0: Bir hafızamız var.
1: Ve bunlar çok şükür bertaraf edildi. Ama bundan sonra yine baktıklarında hala Türkiye'yi aynı noktada mı konumlandırıyorlar sizce?
0: Konumlandırmak isterler ama konumlandıramıyorlar işte galiba. İşte diyorum o kırılmalar 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'da da yapacaklarını düşündü. Ama şu anda diyorlar ki artık öyle bir halk yok karşımızda. Öyle bir millet yok. Şimdi ne dediler? Ordu neredeyse işte her FETÖ. Ama 5 tane harekat yaptık değil mi? Sınır ötesini değerlendirip
1: evet, sizler.
0: O neydi? Ana ve kılcal damarların kesilmesi ve terör koridoruna asla müsaade etmemek. Çünkü terör koridoru kurulduğunda Hatay düşecek, Kıbrıs düşecek, Adalar Denizi düşecek, Boğazlar düşecek, İstanbul düşecek. Hedef bu. Bir zincirleme reaksiyon. Bu olmadı. Ama olmadığı bundan sonra vazgeçti anlamına gelmiyor. Şimdi arkadan dolaşmaya çalışıyorlar. Benim endişem bu. Hiçbir şeyi gördüğü gibi yorumlamamak lazım ve sizin dediğinize geliyor mesele aslında. Yani Türkiye'nin bundan sonra eski Türkiye olmadığını ve bundan 100 yıl sonra da bakın hiçbirimiz hayatta olmayacağız büyük ihtimal 100 yıl sonra. Ama Türk devleti ayakta kalacak. Ve 17. Büyük Türk Devleti bu 10 bin yıllık tarih rezerviyle beraber yine aynı oyunlara direnebilecek bir blok, bir doktrin, bir manifesto, bir duruş sergileyebilecek mi? Bizim bunu düşünmemiz lazım.
1: Hadi Furkan Hocam biraz da sonuna gelirken o süreçten bahsettiniz. 15 Temmuz sonrasında Suriye'nin kuzeyinde başlattığımız harekatlardan ki o dönemde pek çok ülkeye rağmen o dönemde o karşı çıkışlara rağmen Türkiye bunu yaptı. İşte o hemen arkasından o dönemde Katsa yaptırımları
0: evet.
1: F-35 sürecinden çıkarılma, bunlara rağmen yaşanan süreçler. Ama bugüne gelip baktığımızda Türkiye'nin Suriye politikasına ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Ahmet El-Şara bugün davetli, yarın Ankara'da olacak. Donald Trump'la özel bir görüşmesi var. Daha evvelinde Beyaz Saray'da bir araya gelmişlerdi. Şimdi burada da kanıtlanan bir süreç, biraz Ahmet El-Şara üzerinden, daveti üzerinden yarın zirveye katılması, sanıyorum ki çarşamba gününde görüşmeleri üzerinden Türkiye'nin o bölgedeki politikasını da değerlendirelim. Yarına yansımalı yolları nasıl olacak? Sanıyorum yarın zaten konuşuruz da.
0: Evet, şöyle kısaca söyleyeyim. Çok da heyecanlandıran bir nokta. Çünkü bu ne demek biliyor musunuz? Aslında Şara'nın arkasına ben varım demek.

0: Suriye, Halep demek, Şam demek benim demek aslında. Şimdi ben Türkiye ilhak, işgal demiyorum. Bu yanlış anlamış olmasın ama orada bir düzen kurulduysa ve benim savunma hattım Misak-ı Milli'de Halep'ten başlıyorsa bu Şam'a kadar iner. Ve bugün
1: Trump'ın bir yıl evvel sözünü hatırlatalım. Yani, Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde.
0: Dedi, 2000 sonra kazanan Türkler dedi. Sordu. Kabul edin dedi. PKK'yı yani kullanamayacaklarını anladılar.
1: Siz demiyorsunuz, biz demiyoruz. Böyle okuyorlar.
0: Kabullendiler çünkü Merve Hanım. Bakın, terör örgütünün kullanışlı bir aparat olarak artık son kullanma tarihi geldiğini gördüler. Terörsüz Türkiye, terörsüz coğrafya, DAEŞ'i siz PKK'yı meşrulaştırmak üzere paraşütle indirdiniz. Obama döneminde binlerce tır yardım yaptınız PKK'ya, PYD'ye. Efendim, Esed rejimini aynı şekilde desteklediniz. Ve şimdi de Şara'yı İsrail'in Litani Nehri'nin Beka Vadisi'ne kadar işgale yükseltmesi, arttırması, oradan tampon bölgeler kurması ve siz Şam'ı Şeyh Dağı üzerinden, Golan Tepeleri üzerinden kuşatmaya çalışmanız. Ama bakın, bizim bir hamlemiz gerekiyor. Bence olmalı. Bu konuşuluyor da. Tabii devletimiz en iyisini bilir. Palmira'da bir üs kurulabilir. Palmira çok stratejik bir nokta. Çünkü Şam öyle bir kuşatma altına alınıyor ki Şam'ı herhangi bir sapma durumunda darbe tehlikesiyle veya Ahmet Eşşar'a bir suikast tehlikesiyle karşı karşıya bırakmak istiyorlar. Dolayısıyla aşağıda Dürziler, Süveyda bölgesi, Davut Koridoru, yukarıda işgal bölgesiyle Şam'ı tamamen 360 derece kuşatmak, biz bunun önüne geçmek için şu anda mücadele ediyoruz.
1: Peki Lübnan konusu?
0: Ona gelecektim.
1: Bu, yani şöyle, çünkü baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Lübnan'la ilgili duruşu çok netleşti ve bu evet. Konuda İsrail'i sorumlu tutuyor. Hatta o bildirgede yani birlikte sanki o kontrolü hani İran'da da hani gözetimimiz altında olsun, orada herhangi bir durumu, hatta açık bir telefon hattından bahsedildi. Aslında beklenilen noktaya geldi. Avrupa'nın duruşu, Lübnan konusundaki hassasiyeti, özellikle Fransa, evet, Fransa ve İspanya'nın tepkisi de önemli. Bugün zirvede gündemde olacak. Artık bu konuda bizim tepkimiz net İsrail'e, zaten bu konuda, her konuda bölgedeki. NATO'dan bilmiyorum, bildirgede bir cümlede olsa bir ifade çıkar mı?
0: Bence çıkmalı. Çünkü sizin de arz etmiş olduğunuz da Sayın Cumhurbaşkanı grup toplantısında da söyledi. Buradan sesleniyorum dedi. Beyrut, Kıbrıs, efendim Doğu Akdeniz ve Şam. Bu coğrafyalar üzerine, bu bölgelerde bir hesabımız kitabımız varsa bunun karşılığını veririz dedi. İşte dediğinize geliyor bazen. Bakın, Beyrut da artık bizim nasıl diyelim, savunma hattımızın içerisine girdi. Şimdi dolayısıyla buradaki mesele sadece artık bizim için bir Suriye meselesi değil. Aslında Türkiye'nin güney hududunun Doğu Akdeniz'le beraber tamamen güney sınırını içerecek şekilde bir blok oluşturmak, bir ön savunma hattı oluşturmak. Çünkü siz Suriye dediğiniz zaman sadece Suriye'den değil, Kıbrıs'tan da bahsediyorsunuz. Yani karşı kıyılara baktığımızda ve orada oluşan o Bermuda üçgeni diyebileceğimiz karşılıklı işbirliği ortamını, ki Limassol Limanı'nın bunun bir harekat merkezi olarak hesaplandığında görüyoruz. O zaman Türkiye'nin burada Lübnan'da ne oluyor, bana ne deme şansı yok. Efendim zaten Filistin'e sıçrıyorum, şansı yok. Ama İsrail'in de oradaki Limanlar İmparatorluğu projesi içerisinden efendim Laskiye'den efendim Tripoli'ye, oradan Banyas'a, Banyas'tan Hayfa, Gazze'yi işin içine katmak suretiyle Port Said'e kadar bütün bölgeyi kontrol etmek
1: Furkan
0: istiyor.
1: Furkan Hocam, müsaadenizle bir son dakika gelişmesi, Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesine ilişkin bir bilgilendirme paylaşılmış sanıyorum ki İletişim Başkanlığından. Şöyle bir ifade var: kabulde NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı deniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade ederken Türkiye'nin zirve hazırlıklarını tamamladığını vurguladı. Cumhurbaşkanımız Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar pek çok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti deniyor. Ve son paragrafta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve marşında düzenlenecek savunma sanayi forumunda dikkatle takip edileceğine inandığını ortaya koydu deniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mark Rutte ile görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan açıklamanın detayları böyleydi. Çok önemli savunma sanayi zirvesi. Bunu da sormak istiyorum. Zirvesi aslında bir forum. Ve ilk defa bir NATO zirvesinde ana forum, hep yan forumlar olacak. İşte takip etmişsinizdir siz de, Birleşmiş Milletler'de de öyle. Yan forumlar olur, farklı toplantılar olur ama ilk defa zirvenin ana forumu olacak. Bu bile başlı başına
0: aslında bir manifesto. Yani bir mühürleme bu aslında Merve Hanım. Hani bunu şöyle doğru anlatmaya çalışıyoruz tabii ki. Ürettiğimiz silahlar, bakın, dünyanın ilk insansız savaş uçağını ürettik.

0: Kaan gibi 5. nesil bir savaş uçağını üretti. İnsansız hava, deniz, kara araçları üretti ve bunları kendi milli sermaye, milli aklımızla yaptı. Bütün yaptırımlara rağmen, bütün baskılara rağmen. Şimdi geldiğimiz noktada bunu dünyaya ilan ediyoruz. Bakın diyoruz, biz bunu yaptık Türkler olarak. Ve kimse bize ispat edemez ki biz bu silahları gittik Afrika'da şu ülkeyi vurduk. Orta Doğu'da şu ülkeyi vurduk. Kimse bununla ilgili bize bir iddiada bulunamaz. Dolayısıyla bu barışın aslında adil bir düzenin ve kalıcı bir barışın, Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği adil bir düzen ve kalıcı barışın aslında mühürlenmesidir. Bunun bir manifestosudur, bunun bir doktrinal açıklamasıdır forumdaki sergilenecek olan bizim göz bebeklerimiz. Ve tabii ki
1: saldırı için silah değil, savunma için.
0: Savunma için silah ve barış için silah. Barış. Ve tabii ki diplomasi masasına geldiğimiz zaman onlar büyük ucarcılık unsuru.
1: Denklemde eşit nokta.
0: Tabii ki. Ama şimdi bakın şey zıp zıp zıplıyor Yunanistan. Dendiyaz. Veremezsiniz diyor, yapamazsınız diyor. İsrail ayağa kaldı, yapmayacaksınız diyor.
1: Netanyahu'nun da benzer açıklaması var. Yarın zaten konuşuruz.
0: Kongreden aynı şekilde yapamazsınız, verdirmeyeceğiz. Niye çıldırıyorlar? Bakın son cümle söyleyeyim.
1: Son cümlenizi rica ederim.
0: İttifakları ortak çıkarlar belirler değil mi? Ama bazen de ortak korkular belirler. Ortak korku Türkiye'ye karşı bu ittifakı oluşturuyor. Şer ittifakı. Yani Yunanistan düşmanı, yanlış anlaşılmıyor. Yunanistan içerisindeki Türk düşmanından bahsediyor. Türkiye düşmanı. Yoksa Yunanistan, bunlar biz Yunanistan'da dost olur. Niye? Yunanistan ilişkilerini düzeltelim. Ama bu ittifak bize resmen bir şer ittifakı olarak oluşmasına imkan veriyor. Peki. Ama müsaade edin bize.
1: Profesör Doktor Sayın Furkan Kaya, çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür asıl ederim. Yarın mesajları sizinle burada çok daha nitelikli değerlendiririz. Şimdi başındayız. Tahmin elimizi konuşuyoruz. Yapılan açıklamalar üzerinden varsayımlarda bulunuyoruz ama asıl yarın ve öbür gün yayınlarımızın daimi konuklarından birisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Tam savunma sanayinden bahsetmişken az önce ben de sizinle konuşurken söyledim. Avrupa basını özellikle 2 haftadır. İngiltere basını, Alman basını sadece Türk savunma sanayini yazıyor. Alman basınında çıkan bir takım haberler var. Özellikle bugün Türkiye nasıl oldu da savunma sanayinde üst düzey bir ihracatçı konuma geldi diye bir analiz yayımlandı. Bir bakalım Avrupa basınının zirve öncesinde yazdıklarını, attıkları manşetleri, özellikle Alman basınını, sonra devam edeceğiz.
2: Ankara'daki NATO zirvesi için geri sayım sürerken Avrupa basınının gözü Türk savunma sanayisine çevrilmiş durumda. İttifak tarihinin en kritik virajlarından biri kabul edilen zirvede Washington-Ankara-Brüksel üçgeninde yeni bir dönemin kapısı aralanabilir.
3: Türkiye, NATO bölgesinde stratejik önemi açısından göz ardı edilemeyecek bir alanı korumaktadır. Bu nedenle Türkiye, bizim için son derece değerli ve önemli bir NATO ortağıdır. Bu ortaklığı sürdürmek ve daha da genişletmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.
2: Bu kapsamda Avrupa basını, kıta güvenliğinin anahtarı konumundaki Türkiye'nin savunma atılımlarını yakın merceğe aldı. Türkiye'nin son çeyrek asırdaki yükselişinin örnek gösterildiği adreslerden biri de Almanya'ydı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung, Alman ordusu yakında Türkiye'den silah mı satın alacak başlıklı bir analiz yayımladı.
4: Ankara yarın başlayacak kritik NATO zirvesine hazırlanıyor. Liderlerin güvenlik, savunma harcamaları ve Ukrayna başta olmak üzere birçok konuyu masaya yatıracağı zirveye Avrupa medyasının da ilgisi çok yoğun. Yayın kuruluşları bu zirveyi NATO'nun geleceği ve transatlantik ilişkiler açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.
2: Çarpıcı haberde daha 20 yıl öncesine kadar savunma ihtiyaçlarının tamamına yakınını ithal etmek zorunda olan Türkiye'nin küresel savunma ihracatının liderleri arasına yükseldiği anlatıldı. İspanya ile yapılan dev Hürjet anlaşması, Romanya'nın Türk üretimi askeri devriye botları satın alması, Polonya, Arnavutluk ve Hırvatistan gibi ülkelerin drone siparişleri gibi milyar dolarlık anlaşmalarla Türkiye'nin yeni bir çağa adımını attığı vurgulandı. Haberde dikkat çeken detaylardan biri de Türk savunma sanayinin Avrupa pazarına yönelik atılımları oldu. Türkiye'nin önde gelen İHA üreticisi Baykar'ın İtalyan savunma şirketi Leonardo ile ortak girişim kurduğu hatırlatıldı. Türk şirketi Arkan'ın ise Estonya'da topçu mühimmatı fabrikası kurduğu bilgisine yer verildi.

0: Evet, zirveyi çok geniş bir basın ekibi takip ediyor. Uluslararası basın burada. Her ülkeden belki onlarca basın mensubu. Bu zirve için Türkiye'deler, Ankara'dalar. Herkes çok dikkatli. Herkes yayın olmayan vakitlerde harıl harıl çalışıyor bilgisayarları önünde. Yukarıda bir basın birim merkezi var. Çalışmak için alanlar oluşturulmuş. Yani sadece bu yayınları yaptığımız alanlar değil. Gerekli her şey düşünülmüş. Herkes halinden çok memnun ve yarınki zirveyi bekliyorlar. O gazetecilerden biri de Manolis Kostidis bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, inanılmaz.
0: Çok beğenmişsiniz. Önce çok onu söylediniz yayına oturduğunuzda.
1: Çok güzel bir organizasyon ve çok güzel bir organizasyon. Yani ben NATO toplantıdan katıldım, birçok toplantıdan katıldım. Yunan gazeteciler de, birçok gazeteciyle konuştum. Onlar da böyle bir organizasyona inanamıyorlar. Hem teknik açıdan, hem konukseverlik açısından, yemekler açısından ve tabii ki birçok ülke lideri geliyor. NATO dışında da hem Avrupa Birliği'nden. Bu da çok etkileyici diyebiliriz.
0: Peki yarın artık zaten. Yarını bekliyoruz. Yarın yapılacak açıklamaları bekliyoruz. Yarın verilecek mesajları bekliyoruz. Farklı bir zirve. Yani yeni bir dönüm noktasında NATO. Ve NATO 3.0 artık konuşuluyor. NATO 3.0'ı siz, yani hem bir gazeteci olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Hepimizin tahminleri var. Hepimiz önce anlamaya çalıştık. Sonra yorumlamaya başladık. Hem de Yunanistan siyasetinde nasıl değerlendiriliyor?
1: Evet. NATO değişmek zorunda. Bunu anladı herhalde liderler ve o yüzden de bu değişime gidiyor. Öyle bir yorum yapılıyor. Türkiye'nin bu zirveyi yani NATO'nun değişimini sağlayacağı, en azından bunu ümit ediyoruz. Zirveyi bulunması ve burada organize edilmesi çok önemli. Savaşlar değişiyor. Yani Ukrayna Savaşı özellikle artık tank topla sadece olmadığını, teknolojiyle savaşların, dronlarla ve Türkiye'nin de çok başarılı olduğu bir dal aslında bunlar.
0: Teknolojik
1: olarak. Ve bu savaşların olduğu bölgede en önemli ülke şu anda Türkiye. Yani Rusya kuzeyde, bu Rusya, Ukrayna. İran hemen doğuda. Orta Doğu'nun yeri belli. Türkiye'nin de yeri belli. Yunanistan da tabii dikkatle izliyor bu durumu. Çünkü hem bir NATO üyesi. Türkiye ile ilişkileri her zaman, yani bazen iyileşiyor, bazen kötüleşiyor ama iki, sonuçta iki NATO üyesi ülke ve bu değişimi komşu ülke ve bu değişimi iki ülkenin işbirliği gerekiyor. Yani sadece iki ülkenin değil ama sonuçta bu bölge, Balkanlar, Rusya ve Doğu Akdeniz'e aslında NATO'nun iki önemli, ya Güneydoğu kanadının en önemli iki ülkesi. O yüzden de Mitsotakis yarın öğleden sonra burada.
0: En önemli konuklardan biri olacak konu başlıkları açısından baktığımızda. Liderler arası görüşme gerçekleşecek mi resmi? Şu an için bilmiyoruz.
1: Resmi yok ama
0: resmi yok.
1: Bir temas, benim yaptığım röportaja göre iki tarafta da zirve öncesi birbirlerini yoklamışlar. Böyle bir görüşme yapılsın mı diye. Programlar uyarsa yapılacak. Geçen Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde bir randevu ayarlanmıştı. Sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın programı değişmişti. Şu anda dediler ki işte iptal oldu. Böyle bir yanlış anlaşılma olmasın diye açıklamıyorlar. Olma ihtimali var diyebiliriz. Çünkü hem Kiryakos Mitsotakis hem de Recep Tayyip Erdoğan en azından bu dönemde İki ülkenin NATO ittifakı içerisinde olumlu bir şekilde ilerlemesini istiyor. Anlaşmazlıklar söz konusu. İki ülkenin anlaşmazlıkları belli. Herkes biliyor. Ama tehdit de çok daha büyük. İki ülke 100 yıldır beraber yaşıyor. Sorunlarıyla beraber savaşmadan, en önemli şey de bu zaten. Bence bu NATO zirvesinde Ankara'da iki ülkenin vereceği de aslında mesaj budur. Anlaşamayabiliriz ama savaşa gerek yok. Yani hem Rusya'ya hem İran'a görüşmeye.
0: Yani zaten liderler düzeyinde, dışişleri bakanları düzeyinde, Milli Savunma Bakanları düzeyinde yani görüşmeler hep
1: devam
0: sürüyor.
1: Ediyor. Güven arttırıcı önlemler de var. İki ülkenin komutanları gidip geliyor. Yani Selanik'e gittiler, Rodos'a gittiler. Türkiye'ye geldi, Yunan komutan. Çok güzel. Yani bu açıdan iyi gidiyor iki ülkede. O yüzden burada hem Kiryakos Mitsotakis hem de Recep Tayyip Erdoğan aslında derin düşünürsek çok güzel mesajlar verebilirler NATO'ya.
0: Umarız ki.
1: Biz de bunu ümit ediyoruz.
0: Peki çok samimi bir şey sormak istiyorum. Yunanistan yeni ittifak arayışında mı resmi olarak?
1: Yani NATO dışında mı?
0: NATO dışında.
1: İşbirlikleri söz konusu. Evet, bir ara Mısır'la bir işbirliği söz konusuydu. Şimdi İsrail ve Kıbrıs ittifaktan bahsediyor. Yunanistan işbirliğinden.

0: bahsediyor. Şimdi kelime yani açıkçası iki tarafın her tarafın okumasına bağlı. Ama elbette ki işbirlikleri söz konusu.
1: Ne açıdan? Güvenlik açısından mı? Yoksa bulunduğu konumu pekiştirme açısından mı? Neden bölgedeki bu arayışları? Yani amacı ne? Yani Doğu Akdeniz'le ilgili planları mı var? Ege Denizi'yle ilgili, bölgedeki konumuyla ilgili mi?
0: Şöyle, elbette ki ekonomik açıdan bakarsak enerji, yani bu Avrupa'da enerji aktarımı buna da söz konusu ama savunma alanında da evet işbirliği söz konusu. Yani İsrail'in teknolojik konulardaki bazı konulardaki üstünlüğü, know-how var. Ve bu yüzden de Yunanistan da İsrail, aynı zamanda İsrail de Yunanistan'la işbirliğine gitmek istiyor. Bu Türkiye aslında sorunuzun anlamını da biliyorum. Bu Türkiye'ye karşı bir ittifak mı? Bana göre değil. Bana göre herkes bölgede, Türkiye'de dahil yani iş birliklerini arıyor. Yani Türkiye'nin son dönemde mesela Mısır'la ilişkileri düzeltmesi. Bu kimseye karşı bir ittifak değil. İsrail'in bu dönemdeki imajı çok kötü bölgede. Yani sadece bölgede değil, Avrupa'da olsun, Amerika'da da. O yüzden bu iş birliği biraz daha kötü anlaşılıyor ama bence Yunanistan kötü manada bir ittifak, yani Türkiye'ye karşı bir ittifak aramıyor diyebiliriz.
1: Böyle diyebiliriz. Peki bu önemliydi, yani yerinden bu sorunun yanıtını almak. Burada yapılan analizlere kıyasla bence çok daha samimi olacak. O yüzden sordum. Elbette basında yazılanlar var. Yunan basınında da bu ittifaka ilişkin yazılanlar var. Elbette Türkiye hem komşusu Yunanistan uzun yıllardır tarihi kültürel bağlarını da çok güçlü oldu. Evet, bir takım problemlerimiz var ama
0: birçok yani, akız buradaydı. Birkaç ay önce birçok akız buradaydı.
1: Nihayetinde hep çözülemeyecek problemlerimizin olmadığını söylüyoruz.
0: En kötü zamanda yine birçok akız gerekirse tekrar gelir. Recep Tayyip'le görüşür. Evet. Gerekirse Erdoğan Atina'ya gelir. Hı-hı. Gelmişti de. Hı-hı. Orada sonuçta iki ülke elbette ki ittifaklar şunlar ama sonuçta
1: bu temasın devam etmesi çok önemli, çok güzel. Peki, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür yayına katkı sağladığınız için.
0: Sağ olun.
1: Devam ediyor iki gün boyunca. Aynen. Zaten birlikteyiz. Kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: NATO'yu konuşuyoruz. Madem NATO, bizde NATO neden kuruldu? Ne zaman kuruldu? Asıl amacı neydi? Nereye evriliyor? Bununla ilgili analiz bir haber hazırladık. Siz de buradayken birlikte buyurun izleyelim. Aydın'dan devam edeceğiz.

0: NATO. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından doğan güvenlik arayışının vücut bulduğu bir ittifak. Geçmişten bugüne Batı'yı şekillendiren en güçlü askeri birlik. Peki NATO nasıl kuruldu? Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü yani NATO. İlk temelleri 1949 Washington Antlaşması ile atıldı.
1: Bu anlaşma basit bir belge. İmzalayan ülkeler Birleşmiş Milletler'in barışçıl temellerine uymayı kabul ediyor.
0: İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Berlin bölünmüş, Sovyetler de Avrupa'nın ortalarına kadar ilerlemişti. Kızıl Ordu Moskova'ya dönerken Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Çekoslovakya'yı Sovyetlerin uydusu yapmıştı. Bu sırada demir perde çekilmiş Batı'ya karşı tehdit olarak duruyordu. Ayrıca Türkiye ve Yunanistan üzerinden de Sovyetler Akdeniz'e inmek istiyordu.
1: O yüzden Kongre'den Türkiye ve Yunanistan'a destek sunmak için yetki talep ediyorum.
0: ABD, Truman doktrini ve Marshall planıyla Sovyetleri çevreledi ancak yetersizdi. Komünist yayılmacılığa karşı bir hamle yapılmalıydı. O da 12 ülkenin kurduğu NATO oldu.
2: Kuzey Atlantik Antlaşması, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İtalya, Portekiz, Birleşik Krallık, İzlanda, Kanada ve ABD tarafından imzalandı.

0: Sovyetler de Varşova Paktı'nı kurdu. Gerilimler nükleer savaş riskini artırdı. Dünya birkaç kez bu eşikten döndü.
1: Brick, mortar, wire and every kind of fiendish contraption make up what decent people call the wall of shame.
0: En yakın çatışma riski ise Berlin Duvarı'nın örülmesiyle yaşandı. Doğudan batıya kaçışları engellemek için inşa edilen duvar, namluların karşılıklı doğrultulduğu noktaydı.
2: All communication between the eastern sector and those of the west has been cut as though by a knife.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Faizsiz evlilik kredisine ilgi büyüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 285 bini aşkın başvuru alındığını, 230 binden fazla gencin kredi almaya hak kazandığını, 160 binden fazlasına ödeme yapıldığını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Merkezin Güncesi blogunda yayımlanan analizde ABD, İsrail-İran savaşıyla yükselen enerji fiyatlarına rağmen ikinci çeyrekte dış ticaret dengesinin iyileştiği belirtildi. Analizde ayrıca cari açık üzerindeki yukarı yönlü risklerin de azaldığı değerlendirildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle saat ve saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve saat, Türkiye'nin saatçisi.
7: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
9: Toyota. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Reklam. A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
13: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanız.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest
1: oldu. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Evet, artık saatlerimiz 20'ye yaklaşıyor bugün itibariyle. NATO zirvesine hazırız. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Zirve öncesindeki son gün ama aslına bakarsanız zirvenin başlangıcı da diyebiliriz. Pek çok ülke lideri Ankara'ya geliş yaptılar ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de bugün öğle saatlerinde Ankara'ya geldi. Ardından burada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basın biriminde bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantılarının gerçekleşeceği salonlardan birinde uzun da bir basın toplantısı gerçekleştirdi açılışta Mark Rutte ve ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. O görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama da paylaşıldı. Kübra Bal takip ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programını. İsterseniz dönelim külliyenin bir başka noktasında. Kübra'ya bırakalım sözü.
1: Merve, aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyanın gözünü çevirmiş olduğu Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde iki önemli görüşme gerçekleştirdi bugün. Önce saatler 14'ü gösterdiğinde Bulgaristan Başbakanını kabul etti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Daha sonrasında ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi yine kabul etti saatler 18'i gösterdiğinde. Peki bu görüşmede hangi başlıklar masadaydı? Özellikle NATO zirvesinin gündemi yine güncel, küresel, bölgesel gelişmeler ele alındı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede özellikle Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını dilediğini belirtti. Bunun yanı sıra Ankara'daki zirvenin hazırlıklarının tamamlandığını da ifade etti. NATO Liderler Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefiklerin savunma sanayi işbirliklerinin arttırılması yönelik olarak ele alınacak başlıkların oldukça önemli olduğuna da dikkat çekti ve yarın NATO Kongresium'da gerçekleştirilecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceğine inandığını ifade etti. Tabii daha öncesinde ise aslında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Bu basın toplantısı NATO Liderler Zirvesi'nin bir anlamda da başlangıç işaretiydi diyebiliriz. Bu basın toplantısında aslında NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yine basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Özellikle konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek başladı ve Türk savunma sanayisinin önemine dikkat çekti. NATO'nun bundan faydalanma yararlandığına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oldukça önemli başlıklara da değindi. Tabii biraz da programlardan bahsedelim. Bugünkü programlar bu şekildeydi. Peki yarın neler yaşanacak? Hem biraz kameraman arkadaşım Serkan Öztürk sizler için külliyenin çevresi.

etkisini göstersin. Bizler de programların detaylarını yeniden izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Aslında 7 Temmuz günü, yani yarın artık bir savunma sanayi forumu düzenlenecek. Ata Kongresyum'a gözler çevrilmiş olacak. Burada NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açılış konuşmasını yapacak. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de konuşacak burada. Yine günün ilerleyen saatlerinde ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile kısa bir açıklama yapacak. Akşamsa Dışişleri Bakanlarının İstanbul İşbirliği girişimi ortaklarıyla toplantısı olacak. Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcileri yer alacak. Aynı saatlerde yine Ay Yıldız Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ev sahipliğinde savunma bakanları için bir resepsiyon gerçekleştirilecek ve sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliğinde de devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon ve akşam yemeği düzenlenecek. Ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği ve Kuzey Atlantik Konseyi savunma bakanları düzeyinde de çalışma yemekleri gerçekleştirilmiş olacak. Yarının belki de en önemli gelişmelerinden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi olacak diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı resmi törenle karşılayacak. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili ilişkiler, savunma, ticaret ve yatırımlar dahil başlıklar masada olacak. Küresel, bölgesel gelişmeler, yine Kaan uçak motorları, kasa yaptırımları, F-35 konularının masada olacağını, kritik dosyalar olacağını ifade edelim. 8 Temmuz Çarşamba günü artık NATO Genel Sekreteri ve müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Bunlar kapı açıklamaları olarak da geçiyor. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte'yi bir kez daha görmüş olacağız. Bu kez şu anda kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'ün de göstermiş olduğu işte o mavi halıda liderleri bir bir karşılayacaklar, ayrı ayrı tebrik edecekler. Törenin ardından da orada bir aile fotoğrafının çekileceğini de ifade edelim. Bu bir gelenektir elbette. Ve son olarak Rutte aslında son gün bir basın toplantısı daha gerçekleştirmiş olacak. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da oldukça yoğun bir programının olduğunu da ifade edelim. Çarşamba günü özellikle Rusya-Ukrayna savaşını bitirebilmek için atılacak adımlar görüşülmüş olacak ve zirvenin katılımcılarından biri de elbette Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve bu kapsamda Zelenski ile Trump'ın da görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Yine çarşamba günü ise Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi beklentisinin de olduğunu ifade edelim Trump'ın. Yine katılımcılardan bir diğeri ise elbette Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara. İşte bu kapsamda Trump'ın Suriye Devlet Başkanı Şara'yla da görüşmesi bekleniyor. Özellikle Suriye'deki son durumun ele alınacağını ifade edelim. Suriye'de istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması konularının da masaya yatırılacağını ifade edelim. Tabii NATO Sekreteri Rutte çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la az önce de ifade ettiğimiz gibi burada liderleri tek tek karşılıyor olacak ve bir aile fotoğrafı çekilmiş olacak. Sonrasındaysa artık o oturum başlayacak. Zirve toplantısı başlamış olacak. Zirve toplantısında ele alınacak başlıklar da oldukça önemli olacak. Ardından da artık sonuç bildirisini görmüş olacağız. Sonuç bildirisine gitmeden de görüşmeler yapılmış olacak. Basın mensuplarına yapılacak açıklamalar da oldukça önemli olacak bu noktada. Tabii Ankara'daki zirve için aslında tarihi bir öneme sahip olduğunu da ifade edelim. Çünkü NATO 2.0'dan 3.0'a gitme vizyonunu aslında ele alındığı bir toplantı olacağını da söyleyelim. Özellikle Avrupa'nın savunma sanayi alanında harcamalar alanında daha fazla sorumluluk yüklenmesi bekleniyor. İşte bu konuların hepsi NATO Liderler Zirvesi'nde masada olacak. Hazırlıklar tamamlandı demiştik. Yine kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'te bir kez daha dönelim. Bakın hemen karşıya baktığımızda müttefik ülkelerin bayraklarının yer aldığı flamalar, yine NATO ambleminin yer

0: aldığı flamalar görüyoruz ki bu Ankara NATO Liderler Zirvesi için özel olarak tasarlanmış bir amblem ve işte bu amblemde yer alıyor flamalar üzerinde. Yine hemen biraz daha sola doğru döndüğümüzde devasa boyutta bir Türk bayrağı görüyoruz. İşte buraya gelen liderler, müttefik ülkelerin liderleri, yine basın mensupları başlarını çevirdiklerinde burada bu devasa Türk bayrağıyla karşılaşmış olacaklar, bu manzarayla karşılaşmış olacaklar. Daha sonrasındaysa işte o liderlerin yürüyüşünün gerçekleştirileceği alansa bu nokta olacak. Burada mavi bir halı serildi. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderleri tek tek karşılıyor olacak ve ayrı ayrı tebrik edilecek, aile fotoğrafı çekilecek ve elbette o zirve ve oturumu da gerçekleştiriliyor olacak. Tarihi öneme sahip bir zirve olacağını söyleyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ediyoruz. Kübra hem Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü görüşmelerini aktardı, hem Mark Rutte'nin bugünkü programını aktardı, hem de yarın ve diğer gün 7 Temmuz'da 8 Temmuz'da neler yaşanacak, program nasıl? Bunları dinledik, bakacağız hepsine daha ayrıntılı olarak bakacağız ama Mark Rutte'nin basın toplantısına biraz daha yakından bakalım. Biraz daha zirvenin çerçevesi belirlendi Mark Rutte'nin basın toplantısıyla birlikte. Sorular soruldu, o sorulara da yanıt verdi. Bakalım basın açıklamasında hangi başlıklar ön plana çıktı?
2: I think it's only good.
3: Türkiye'nin NATO'daki liderliği çok önemli. Haritadaki yeriniz önemli. Zirvenin burada, Ankara'da yapılıyor olması önemli.
4: Türkiye'nin NATO'daki rolüne dikkat çekti. Savunma sanayinde geldiği noktaya ayrı bir parantez açtı.
3: Türkiye NATO için çok önemli. Savunma için ihtiyacımız olan malzemeyi Türk savunma sanayi karşılıyor. Türkiye NATO'nun en büyük askeri güçlerinden biri.
4: 36. NATO zirvesi öncesi Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte külliyede kameralar karşısına geçti. Rutte sözlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başladı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Ev sahiplerimizin misafirperverliğinden çok etkilendim.
4: NATO Genel Sekreteri Türk savunma sanayinden övgü dolu sözlerle bahsetti.
3: Türkiye'nin savunma sanayinden faydalanıyoruz. Aselsan bunun en iyi örneklerinden biri. Türkiye'nin 3000'den fazla savunma sanayi şirketi var ve bizim için çok önemli şirketler. Ancak NATO çok sayıda ülkeyi destekliyor. Avrupa'da, ABD'de her yerde destek sağlıyoruz. Türk şirketlerin ABD'deki yatırımlarını da biliyoruz. Şirketlerin sınırlar olmadan yatırım yapmasını istiyoruz.
4: Rutte savunma sanayi yatırımlarını artıracaklarını sinyalini verdi.
3: Daha fazla kaynağımız olacak. Savunma sanayi yatırımlarımızla ekonomilerimizi güçlendireceğiz. Avrupalı müttefiklerimiz ABD ile harcamayı eşitledi.
4: Rusya-Ukrayna savaşı da gündemindeydi. Ukrayna'nın desteğe ihtiyacı var dedi.
3: Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor. Bizim hava savunmasına verdiğimiz destekle Ukrayna tarih yazmaya devam ediyor. Ukrayna'nın ihtiyacı olan her şeye sahip olması gerektiğine inanıyoruz.
4: ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı görüşmeye de değindi.
3: Geçtiğimiz hafta Trump'ı ziyaret ettim ve harika geçti. Savunma bütçelerinde artış konuştuk. Avrupa ve Kanada'nın harcama konusunda artış vermesi Trump'ın kararlılığıyla gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta Umman'da görüştük. Hürmüz Boğazı'nda özgür dolaşım konusunda anlaştık.
1: Evet, Rutte'nin bugünkü programı böyleydi. Rutte'nin basın toplantısında öne çıkardığı başlıklar böyleydi. Gazetecilerin sordukları sorularda özellikle ön plana çıkan sorularda zirvenin çerçevesini belirleyecek sorularda bu düzlemde de yanıtlar verdi. Rutte peki ya yarın ne olacak? Donald Trump yarın Türkiye'de olacak, Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyor iki liderin. Ve ardından da iki liderin ortak bir basın toplantısı da gerçekleştirmesi bekleniyor. Artık NATO 3.0 sistemiyle birlikte bir yandan da Donald Trump'ın zirveye katılma sebebini açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu düzenlediği için bu zirveye katılacağını çok netlikle ifade etmiştir Rutte'yle yaptıkları basın toplantısında. Bir yandan NATO içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, ama bir yandan da yapılan açıklamalarla bir müjdeyle mi gideceksiniz Türkiye'ye sorusuna verdiği evet yanıtıyla artık

0: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde iyi giden ilişkilerinden sonra yeni bir düzlemde, yeni bir dönemin mi açılacağı sorusu da merak konusu. Yarınki basın toplantısında artık bunu netlikle belki de öğrenmiş olacağız. Ondan evvel Washington'a uzanalım. İrfan Sapmaz bizi bekliyor. İrfan, hoş geldin yayına.
1: Merhabalar, merhaba. Merhabalar, merhaba, hoş bulduk.
0: Merhaba İrfan. Donald Trump ne zaman yola çıkacak? Önce ben sana onu sorayım.
1: Evet, Washington DC saatiyle 17 itibariyle Beyaz Saray'dan ayrılması bekleniyor. Yani yarın öğle saatlerinde çok büyük ihtimalle 1-1.5 gibi maksimum Ankara'ya Air Force One uçağının inmesi bekleniyor Merve.
0: Yarın 11 gibi mi Türkiye saatiyle demiştin?
1: Öğle saatleri yaklaşık 1-1.5 gibi, öğleden sonra 1-1.5 gibi maksimum Ankara'ya inmesi bekleniyor. Çok doğru. Bugün sabah saatlerinde zaten.
0: Peki zirve öncesinde
1: belli oldu.
0: Program belli. Önce onu soracağım ama biz buradaydık. Bizim de burada gündemimiz, programımız çok yoğundu. Ama ben de gazetelerin son dakika bilgilerinde gördüm. Donald Trump'ın açıklamaları var. Hem zirveyle ilgili açıklamaları var. Hem İran'la ilgili açıklamaları vardı. Bir son açıklamalarının altını çizelim mi seninle tekrardan?
1: Evet, şimdi Donald Trump bugün Beyaz Saray'da bazı toplantıları vardı. Basına açık olan toplantılarda da NATO zirvesiyle ilgili işte bu akşam saatlerinde yola çıkacağını belirtti. Ama kendisinin yaptığı konuşmalardan anladığımız tabii Donald Trump'ın en önemli gündem maddelerinden birisi de hiç şüphesiz İran olacak. Artı Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir araya gelmesi olacak. Zaten öyle saatleri iner inmez yaklaşık 1-1.5 saat sonra Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir araya gelecek Donald Trump. İran meselesine son derece önem veriyor. O açıdan tabii sabahtan beri takip ediyorum yayınlarımızı. Sizler de katılan konuklarımız da NATO içerisindeki dengeleri bir anlamda Donald Trump yeniden masaya yatıracak. Türkiye'ye burada Sayın Cumhurbaşkanı çok önemli bir rol veriyor Donald Trump bir anlamda. Yani NATO'nun vazgeçilmez bir unsur olarak Türkiye'nin önemine tekrar geldiğinde zaten kendisi gündeme taşıyacak. Amerikan ana akım medyasında da bununla ilgili çok önemli başlıklar var. Onları da ben çok hızlı bir şekilde öncelikle aktarmak istiyorum. Reuters zirvenin transatlantik gerilimlerin gölgesinde yapılacağını belirtiyor. Habere göre Avrupa başkentlerinde Trump'ın NATO eleştirileri, İran savaşı sonrası yaşanan kırılmalar ve ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını gözden geçirmesi nedeniyle belirsizlik var. Reuters, Türkiye'nin bu zirvede savunma sanayi kapasitesini öne çıkarmak, NATO içindeki savunma ticari kısıtlamalarının kaldırılmasını istemek ve F-35 erişimi gibi dosyalarda ilerleme arayacağını yazıyor. Washington Post'a Trump'ın Ankara zirvesine katılımını Türkiye'nin NATO içindeki yükselen konumunun göstergesi olarak yorumluyor Merve. Gazeteye göre Erdoğan Trump ilişkisi ve Türkiye'nin savunma üretim kapasitesi Ankara'nın ittifak içindeki ağırlığını arttırıyor. Yani özetle Trump Ankara'ya tabii ki yalnızca NATO toplantısı için değil, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la savunma sanayi, F-110 motorları, F-35 dosyası ve kasa yaptırımları gibi kritik başlıkları konuşmak için de geliyor. ABD medyasında ortak okuma şu kısacası: Ankara zirvesi Trump'ın NATO
0: üzerindeki... ABD medyasında özellikle bu konu, yani savaş uçağı motorları, 80 motordan bahsediliyor ilk etapta. F-35 programına yeniden dahil edilmesi Türkiye'nin meselesi. O yüzden de seninle yayının başında artık evet NATO'da yeni bir dönem ama Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerde de yeni bambaşka bir dönemden bahsediyor olacağız. Amerikan basını bunu nasıl ele alıyor? Yani Donald Trump bir sürprizden bahsetti bir gazetecinin sorusu üzerine ama Amerikan basını nasıl işliyor bu başlığı, bu gelişmeyi?
1: Şimdi tabii Ankara açısından en önemli iki konu başlığının Donald Trump açısından F-110 motorları olduğu belirtiliyor. Bu anlamda yorumlar var. Trump yönetimi işte Türkiye General Elektrik üretimi F-110 motorlarının satış sürecini kongreye bildirmişti Merve Atılcan gibi. Motorlar Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kanunu erken üretim ve test süreci açısından kritik olarak görülüyor. Bunun altını özellikle çiziyorlar. Ancak F-35 dosyası daha karışık yine Amerikan akım medyasına göre. İşte Türkiye S-400 sistemi nedeniyle F-35 programından çıkartılmış ve kasa yaptırımlarına maruz kalmıştı. Bu nedenle Trump siyasi olarak kapıyı açmak istese bile Amerika'daki yorumlar F-35 için Kongre, Pentagon ve Dışişleri hattında yasal sertifikasyon süreci gerekiyor. Yani Ankara'da F-35 konusunda doğrudan teslimat değil, yaptırımların kaldırılması ve programa dönüş için yol haritasının konuşulabileceği belirtiliyor.

0: Özellikle de tabii ana akım medyadaki dikkat çeken bir evet. Associated Press Trump'ın bu zirvede NATO'dan geçen yıl aldığı savunma harcaması sözlerini uygulatmaya çalışacağını yazıyor. Yani Associated Press'e göre Trump ittifak kendi çizgisine yaklaştırdı ve şimdi Ankara'da bunun uygulama sınavını verecek diyebiliriz.
1: Sence verilecek mesajlar nasıl olacak? Hem Sayın Cumhurbaşkanı ile basın toplantısında hem de Donald Trump'ın son günde bir basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Özellikle Avrupa kıtasından beklentilerini sanki Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ülkeleriyle, Avrupa kıtası ülkeleriyle desek daha doğru olur. Bu konuda anlaşmış gibi de bir izlenim var. Burada bir nihayete varılacakmış gibi onlar arasında. Ki New York Times'a verdiği röportajda Sayın Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump'la olan o gerçekçi ve samimi ilişkisinin bu süreci biraz yumuşatacağını da ifade ediyor. Bu süreçte etkili olacağını da ifade ediyor. O konuda ne düşünüyorsun?
0: Şimdi özellikle de Trump'ın Ankara zirvesine katılımının Türkiye'nin NATO içindeki yükselen konumunun göstergesi olarak yorumlandığını söyleyebilirim. Özellikle de tabii Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın ilişkisi ve Türkiye'nin savunma üretim kapasitesi Ankara'nın ittifak içindeki ağırlığını artırıyor diyebiliriz. Yani Donald Trump sadece Ankara'ya yalnızca NATO toplantısı için gelmiyor. Aynı zamanda da Erdoğan'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın savunma sanayi
1: F-35
0: dosyası ve Katsa yaptırımları gibi kritik başlıkları konuşmak için geliyor. Yani ABD medyasında da ortak okuma şu: Ankara zirvesi Trump'ın NATO üzerindeki baskısını, Türkiye'nin savunma sanayi kartını ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla Trump'ın kişisel diplomasisini de aynı anda test edecek şeklinde okunuyor diyebiliriz. Tabii en önemli konu başlıklarından birisi hiç şüphesiz İran olacak. Diğer yandan Ahmet El Şaray'la görüşecek. Bu çok önemli. Zelenski'yle de görüşecek ama Ahmet El Şaray görüşmesinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum Merve. Özellikle İsrail'e bu anlamda mesajlar verdiğini biliyoruz. İşte İsrail'e Netanyahu'ya Suriye meselesine karışmaması yönünde çok ciddi açıklamalar olmuştu hatırlayacağın gibi. Bunun biraz daha detaylarını Ahmet El Şaray'la görüşecek. Hiç şüphesiz tabii ki Ahmet El Şaray'la görüşmeden önce Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı'yla ikili çok özel bir görüşmesi olacak. Bu görüşmede de bana göre Suriye meselesi, İran meselesi, Lübnan meselesi de masaya yatacak. Yani Donald Trump bir anlamda Netanyahu'ya buradan Ankara üzerinden bir mesaj vermiş olacak. Yani Türkiye gibi kendisinin karşısında Sayın Cumhurbaşkanı gibi bir lider olduğunu, onun için de çok fazla bölgede Suriye üzerinden, Lübnan üzerinden, İran üzerinden oynamaması yönünde dolayısıyla bir mesaj vereceğini düşünüyorum ki Netanyahu Donald Trump Ankara'ya gelmeden önce aslında girişimlerde bulunmuştu. Merve hatırlayacaksın, seninle de konuşmuştuk ve bir an önce gelip üzerinde bir takım baskılar oluşturmak istemişti. Tabii ki Donald Trump buna meydan vermedi ama hala en azından Axios'a göre bu ziyaret sonrası yine Netanyahu Washington DC'ye gelerek Donald Trump üzerinde bir takım baskılar oluşturmayı deneyecektir hiç şüphesiz.
1: Evet. Bugün de mesajları var, açıklamaları var ama şu an gündemimiz o değil. Biz çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz. Çok önemli görüşmeler gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 32 ülke liderini ağırlayacak. Ve Donald Trump'la görüşmesi önemli. Ortak basın toplantısı önemli. Diğer liderlerle resmi görüşmeleri olacak mı takip edeceğiz. Şu an bizim gündemimiz o. Ondan sonraki günler ayın 8'inden sonra konuşuruz, değerlendiririz. Çok teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz aktardıklarını.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ
1: ol. Kolaylıklar dilerim. Evet, Donald Trump yarın öğle saatlerinde Ankara'ya varmış olacak. İrfan da aktardı. Bazı ülke liderleri çoktan giriş yaptı Ankara'ya. NATO Genel Sekreteri de öyle. Ankara sokaklarında günlerdir yerli ve milli aracımızın TOG'un limuzin modelini görüyoruz. Basında mutlaka gördünüz. Şimdi protokol üyelerini taşıyacağı belirtiliyor TOG'un. Hatta külliye içerisindeki ulaşımlarda da liderler tarafından kullanacağı, belki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da limuzin TOG'u buradaki ulaşım için kullanabileceği iddiaları var. Yarın göreceğiz neler olacağını, kimler TOG'a binecekler, kimler TOG'u kullanacaklar ama onun evvelinde bakalım bugünden henüz liderleri taşımıyorken, protokol üyelerini taşımıyorken yeni TOG limuzin modeli nasıl oldu?
2: NATO Liderler Zirvesi'ne saatler kala sürpriz detaylar dikkat çekti. TOG'un özel tasarımı olan

0: Limuzin modelleri başkent sokaklarında hazır hale getirildi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi hazırlıklar sürerken, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG T-10X'in özel olarak tasarlanan limuzin modelleri protokol filosuna dahil edildi. Yerli ve milli otomobiller ATO Kongresyum önünde konuşlandırıldı.
1: NATO zirvesi kapsamında TOGG'un özel tasarımı limuzinlerde görevde olacak. Liderlerin ve delegasyonların ulaşımı ise işte bu araçlarla sağlanacak.
0: Yerli otomobiller özel konukların yanı sıra yerli ve yabancı basın mensuplarına da hizmet verecek. Şık tasarımıyla dikkat çeken araçlar uluslararası arenada da boy göstermiş olacak.
1: Özel misafirler araca biniş yaptıktan sonra da işte o ekranda yer alan Türk bayrağı karşılıyor aslında özel misafirleri.
0: Özel tasarımlı TOGG'lar şanlı Türk bayrağımızın taşıdığı kırmızı beyaz renklerinin yanı sıra Selçuklu motiflerinin yer aldığı turkuaz tonlarıyla kaplanmış vaziyette. Tam güvenlik kapasiteli ve oldukça konforlu olan yerli ve milli otomobiller, NATO zirvesi süresince protokol güzergahları arasında kontrollü bir şekilde görev alacak.

0: Evet, yeni top böyle. Ankara sokaklarında görüyoruz TOG'u. Belki bugün Külliye'nin bahçesinde de, yarın Külliye'nin bahçesinde de göreceğiz. Liderlerin TOG'la, limuzin TOG'la seyahat ettiğini göreceğiz. Protokol üyelerinin keza öyle. Şimdi NATO zirvesine özel tasarlanan TOG'u gördük. Bir de darphaneden özel, NATO zirvesine özel paralar basıldı. Bu arada keşke çantam yanımda olabilseydi. İletişim Başkanlığı'ndan gazetecilere bir çanta, bir kit verildi. O kitin içinde burada ihtiyaç duyabileceğiniz her şey var. İşte yabancı basın, çok uzaktan gelenler de düşünülmüş. Basın mensupları çok hassas düşünülmüş, ince düşünülmüş. Ve her birimize de o paralardan bir tane hatıra olarak hediye etmiş İletişim Başkanlığı. Darphane'nin bastığı NATO zirvesi için, ev sahipliği yaptığımız 2026 NATO zirvesi için basılan o özel paralara da bakalım.
1: NATO zirvesi anısına tedavülde kullanılacak 5 liralık hatıra paralar basıldı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi anısına özel tasarımlı 5 liralık madeni para hazırladı.
2: Cumhurbaşkanlığımızın talimatı üzerine 5 TL'nin tuğra kısmına bir görsel işleyerek tedavül hatıra parası oluşturup bunu piyasaya takdim ettik.
1: Hatıra niteliği taşıyan para tedavülde kullanılabilecek şekilde mevcut 2 metalde 5 liralık madeni para formatında ödetildi.
3: Türkiye'de gerçekleşen 36. NATO zirvesi için, tarihi zirve için hatıra paraları basılıyor. Şu anda bu paralar tabiri caizse şıkır şıkır yanımda basılıyor. Ancak tabii ki bu paradan yalnızca 500 bin adet olacak ve bu paranın size gelmesi tamamen büyük bir şans.
2: Bu 5 TL'nin özellikle göbek kısmında, yani daha puruk gözüken kısmında NATO'nun lokasyonu, NATO zirvesinin yapıldığı lokasyon Ankara, tarihi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin grafiksel silüetini rölyef olarak işleyerek tasarımımızı tamamlayıp 5 TL'ye işledik. Bütün bu bahsettiğim olayların tasarımdan imalata kadar sürecini 100 bin adet için 3 gün içerisinde tamamladık. Ayrıca bakanlığımızın şu anda gelmek üzere olan olurları var. Bu olurlar doğrusunda da ilave 400 bin adet daha üretip toplamda 500 bin adetlik bu hatıra parayı sunmuş olacağız.
1: Paranın arka yüzünde ise tedavüldeki mevcut 5 liralık madeni para tasarımı bulunuyor. Darphane tarafından ilk etapta 100 bin adet üretilen özel 5 liralık hatıra paralardan zirve süresince 400 bin adet daha basılması planlanıyor. Böylece toplam üretim miktarının 500 bin adede ulaşması hedefleniyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın ve diğer gün 7 ve 8 Temmuz'daki programına baktık. Bugünkü programı da konuştuk. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da bu süre zarfında çok önemli bir, çok yoğun da bir programı olacak. Emine Erdoğan da 20'den fazla devlet ve hükümet başkanının eşlerini Ankara'da ağırlayacak. Çok önemli programlar var bu zirve kapsamında. Buyurun Emine Erdoğan'ın programına da bakalım.
4: Lider eşlerini ağırlayacak, gündem çocuklar olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini 8 Temmuz'da Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Emine Erdoğan, köşke gelişlerinde 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini tek tek karşılayacak. Çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın artırılması, bu konuda paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve müttefik ülkelerdeki iyi uygulamaların paylaşılması amaçlanıyor. Lider eşlerinin sırayla konuşma yapacağı toplantıda dijital güvenlik ve yeni nesil riskler, koruyucu ve yaşa uygun yaklaşımlar, ortak sorumluluk ve çok paydaşlı işbirliği, farkındalık, eğitim ve dijital okuryazarlık, etik ve değer temelli yaklaşımlar ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması temalarının ele alınması planlanıyor. Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan lider eşleriyle öğle yemeğinde buluşacak. Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin masalarda yer alacağı yemekle lider eşlerine Türk mutfağı yakından tanıtılacak. Lider eşleri yemeklerini İznik Çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yiyecek. Yemek bu yönüyle bir davet sofrası olmasının ötesinde Türk zanaatini, sanatını ve misafirperverlik geleneğini misafirlere hissettirecek. Öğle yemeğinin ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı çektirecekler. Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek. Misafir lider eşleri Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri de yakından görme fırsatı bulacak.
0: Evet, yarın başlayacak resmi olarak zirve, NATO zirvesi. Biz de NATO'nun en eski üyelerinden biriyiz. NATO'ya 3. yılında dahil olduk. NATO kurulduktan sonra 1949 yılında kuruldu NATO ve 1952 yılında biz de Yunanistan'la birlikte NATO'ya dahil olduk. Kurucu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Amerika kıtasında ve Avrupa ülkeleri Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Norveç, Danimarka, İzlanda, Portekiz. Ve bizim NATO'ya dahil olduğumuzda, yani NATO'nun 3. yılında Yunanistan da bizimle birlikte NATO'ya üye olan komşumuz oldu. Bir diğer üyesi oldu. Şimdi o yıllara uzanacağız. O yıllarda neler yaşanmıştı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl oylanmıştı? Tek bir red vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylandığında o yıllarda. Ama Kültür ve Turizm Bakanlığı o yıllara ait yeni görüntülere paylaştı. 1952 yılında Türkiye'nin NATO süreci başladığında mecliste çekilen fotoğraflar, yeni görüntüler, bir de NATO'nun tarihine göz atarken bizim açımızdan, NATO'ya dahil olduğumuz süreç açısından da göz atalım. Böylelikle de buradaki yayınımızı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bizim yayınımızı noktalıyoruz. Çünkü yarın çok erken saatlerde burada yayınlara başlayacağız. Yarın çok yoğun bir gün olacak. Sabahın çok erken saatlerinden gece yarısına kadar devam edeceğiz yayınlarımızı. Ertesi gün de öyle. Şimdilik müsaadenizi istiyorum ben. Yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.

0: end production must rise.
1: İttifakımız tarihi boyunca çatlaklar ve krizlerle sınanmıştır. Ancak bizi ayakta tutan şey, tehditler karşısında her seferinde yeniden tanımlanan sarsılmaz irademizdir.
2: Milyarları etkileyen zorlu sınavlar, topyekün savaşların kıyısından dönülen kanlı virajlar.

0: 77 yıllık geçmişine çok sayıda küresel kriz sığdıran NATO İttifakı, tarihe yön veren aktörler listesinin ilk sıralarında. Bazen restleşmeler, bazense güç kullanımıyla törpülenen bu krizler, etkileri günümüze kadar uzanan çok önemli kırılma noktalarına da ev sahipliği yapıyor. NATO tarihine damgasını vuran en tehlikeli 5 gerilimden ilki Soğuk Savaş'ın gölgesinde tırmandı. Amerika'nın yanı başına yerleştirilen Sovyet füzeleri, 2. Dünya Savaşı sonrası yazılan ilk nükleer kıyamet senaryosu olarak tarihteki yerini aldı.
1: Bu nükleer füzeler tüm Batı yarımküresine yönelik açık ve net bir tehdittir. Saldırganlığa boyun eğmeyeceğiz ama nükleer bir savaşın fitilini de ilk ateşleyen biz olmayacağız.
0: Nükleer restleşme diplomasi yoluyla çözülmüş olsa da ABD liderliğindeki NATO ittifakının zorlu mücadelesi daha yeni başlıyordu. Sovyetlerin dağılmasıyla bitti sanılan kabus çok geçmeden tarafları yeniden savaşın acısıyla tanıştıracaktı.

Kuba krizi sonrası kıtayı saran çeyrek asırlık sükunet, Balkanlarda yaşanan insanlık dramı ve Yugoslavya'nın dağılma süreciyle sona erdi. Takvimler 1995'i gösterdiğinde Brüksel tarihinde ilk kez sıcak bir savaşın ortasına itildi.

0: strip Kosovo of the constitution.
1: Avrupa'nın göbeğinde savunmasız insanların katledilmesine sessiz kalamazdık. Bu bombalama acımasız bir diktatörlüğü durdurmak ve bölgedeki sınır güvenliğini korumak için kaçınılmaz bir karardı.
2: Bu askeri müdahale savaşı bitiren anlaşmanın yolunu açsa da Balkanlardaki etnik gerilimin ateşini dindirmeye yetmedi. Mart 1999'da fitili ateşlenen kanlı çatışmalar nedeniyle NATO uçakları bu kez Kosova'ya destek için havalandı. Birleşmiş Milletler onayı olmadan başlatılan tartışmalı operasyonda Sırbistan'ın başkenti Belgrad tam 78 gün boyunca bombalandı.

0: Askeri harekatımızın tek bir amacı vardır. Kosova'da süregelen vahşete ve insanlık dramına son vermek. NATO bölgede barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için gereken tüm adımları atacaktır.
1: Ve 11 Eylül, ABD tarihinin en kanlı terör saldırısı olarak tarihe geçen olay, ittifak içinde bir dönüm noktası oldu. Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır doktrinini içeren 5. maddeyi ilk kez tetikleyen NATO, savaş uçaklarını Avrupa'dan Afganistan'a taşıdı.

0: taxing its own people.
1: Bu sadece Amerika'ya değil, özgür dünyaya yapılmış bir saldırıdır. Müttefiklerimizle birlikte terörün kökünü kazıyana kadar bu savaşı sürdüreceğiz.
2: ABD'nin 20 yıl sürecek işgaline kapı açan Afganistan Savaşı, NATO tarihinin en uzun, en maliyetli, en tartışmalı ve en kanlı macerası olarak tarihe geçti.

0: vardı. Beyaz Saray'ın işgal planı ittifakta adeta bir eksen çatlağına yol açtı. Fransa ve Almanya'dan Irak'ın işgaline gelen sert tepkilerle Batı dünyası ilk kez bu kadar net bölünmüş, NATO'nun geleceği sorgulanır hale gelmişti.
1: Irak'ta tek taraflı askeri bir müdahale bölgeyi ve dünyayı geri dönülmez bir istikrarsızlığa sürükleyecektir. Bu savaşı meşru görmüyoruz.
0: Günümüzde ise NATO tarihinin en öngörülemez ve tehlikeli mücadelelerinden biriyle sınanıyor. O da Ukrayna Savaşı.

0: Rusya'nın 2022'de başlattığı saldırılarla ittifak yeniden varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kalmış durumda.
1: NATO'nun Ukrayna üzerinden sınırlarımıza genişleme çabası kırmızı çizgimizdir. Bu tehdide karşı askeri ve teknik cevabımızı vermekten çekinmeyeceğiz.
2: Putin savaşı seçti ama müttefiklerimizin her bir karış toprağını korumaya hazırız. Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmadan sürecek.
0: Ukrayna'daki savaşa fiili olarak katılmayan NATO, Kiev güçlerine askeri, finansal ve lojistik destek vererek Moskova'yı dizginlemeye çalışıyor. Diplomatik girişimlerin duvara çarpmaktan öteye gidemediği kanlı savaş, Ukrayna kadar Avrupa ve NATO'nun geleceği içinde yön belirleyici bir role sahip.
3: Eğer biz ayakta kalmazsak Rusya durmayacaktır ve savaş doğrudan Avrupa topraklarına gelecektir. Ukrayna'yı savunmak yalnızca bizim özgürlüğümüzü değil, tüm Avrupa'nın ve demokratik dünyanın geleceğini savunmaktır.
0: İşte Küba'dan Orta Doğu'ya, Doğu Avrupa'dan Rusya'ya uzanan bu askeri krizler, 77 yıllık ittifakın sadece savunma örgütü değil, küresel bir dengeleyici güç olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Hayvancılıktan yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar farklı alanlarda yeni finansman paketleri devreye girerken üreticiler şartları ve başvuru sürecini merak ediyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Anadolu'nun kalbinde bozkırın sessizliğine gömülü nice aşklar yaşandı. Nice hikayeler, türkülerle dilden dile aktarıldı, geldi. Bu hafta bir Türk'ün hikayesinde Sivas'ın Şarkışlı ilçesi Hacer Obası'na konuk oluyor. Bir gönül yangınından doğan Hacer Obası'nı engin mi sandın türküsünün izini sürüyoruz. Zamanın birinde üç kardeşin yolları Sivas'ın Şarkışlı ilçesine düşer. Üç yiğit Gedik Ovası'na konar. Çadırlarını kurarlar.

oba büyür, oba serpilir. Bu obanın içine bir de güzeller güzeli bir çiçek açar, Ayşe. Ayşe bir sabahın serinliği kadar güzel, ovaya düşen ay ışığı kadar parlaktır. Konak sahibi varlıklı bir ailenin narin kızıdır. Ne kadar güzelse bir o kadar da erişilmezdir. Taliplisi de çoktur. Ayşe'ye yanıp tutuşanlardan biri de o üç kardeşlerden en küçüğü olan Mustafa'dır. Sessiz, onurlu, içi içine sığmayan bir sevdalı. Ve günler gecelere karışırken onların gizli sevdası yavaş yavaş kök salmaya başlar. Ta ki Teğmen Nazım Şarkışlı'ya gelene kadar. Nazım, okumuş, görmüş geçirmiş, devlet kapısında yetişmiş genç bir teğmendir. Ahalinin diline dolanmaya başlar adı. Nazım'ın da evlilik çağı gelmiştir. Ve bir gün Ayşe'yi Nazım'a isterler.

0: Ayşe, Mustafa'ya varıp da obada yaşayacağım ama memur karısı olur, rahat yaşarım diye teklifi kabul eder. Bu sözün Ayşe tarafından mı yoksa annesi tarafından mı söylendiği hala tartışılır. Ama o gün verilen karar, üç kalbin de kaderini değiştirir. Bu olaydan sonra Ayşe, Mustafa'yı her gördüğünde yüzü kızarır, utancından konuşamaz. Ama zamanla, takılarıyla, yeni haliyle sanki nispet yapar gibi davranmaya başlar.
1: Mustafa'nın içine kor ateş düşer. Kalbinde kabaran sızı diline dökülür. Ve bu türkünün sözleri yüreğinden süzülmeye başlar. Hacer obasını engin mi sandın? Ayağında poçini var zengin mi sandın? Her olur olmazı dengin mi sandın? Ay da doldu göremedim yar seni.

0: bazı hikayeler vardır. Zaman aşındıramaz, unutulup gitmelerine izin vermez. Çünkü insanın en derin yerinde sakladığı duygularla yoğrulmuştur. Ayşe, Mustafa ve Nazım'ın kaderi de işte böyle bir Türkiye'ye dönüşür. Bugün hala Hacer obasını engin mi sandın dediğimizde aslında bir sitemi, bir kırgınlığı, yarım kalmış bir sevgiyi hatırlarız. Bu hikaye bize şunu fısıldar. Sevda bazen kavuşmak değildir. Bazen de söylediğin bir türkü kadar kalır geriye.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz de ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Gündemimiz NATO, gün boyu NATO ile ilgili gelişmeleri ekranlarınızdan izlediniz. 32 devlet başkanı geliyor, devlet ve hükümet başkanı. Çok sayıda davetli lider var, 100'e yakın bakan yine İstanbul, Ankara'da olacak. Birçok üst düzey diplomat, gazeteciler şu an Ankara'da yoğunlaşmış durumdalar, zirveyi konuşuyorlar. Rutte'nin basın açıklaması vardı bugün, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin NATO zirvesi öncesinde yaptığı önemli açıklamalar vardı. Türkiye'nin NATO liderliği önemli dedi. Savunma ihtiyacımız olan malzemeyi Türk savunma sanayi karşılıyor dedi. Bu NATO zirvesinin büyük anlamda önemi zaten Türk savunma sanayini dünyaya çok fazla tanıtacak olması ve belki de entegrasyonun yolu da buradan geçiyor. Biz de NATO'yu konuşacağız bu akşam. Hemen konuklarımı tanıtayım. Cüneyt Küsmez bizimle. Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar.
0: Sağ olun. Hocam hakikaten bu kadar önemli mi NATO? Herkes oraya odaklandı. Bu NATO'nun önemi nedir?
1: Vallahi son 10 günkü işte konuşmalara, görüşmelere bakıldığında bir önemli görenler var. Çok, evet. Bulunduğundan çok daha fazla bir önem atfeden bir grup var. Bir de normal NATO'nun kendi seyrindeki zirve olarak görenler var. Ya ben her ikisine de katılmıyorum. Çünkü NATO kendisini her zirvede yenileyen, yeni bir şey üzerine koyan, dolayısıyla dünyadaki tehdit çerçevesini yeniden inceleyen bir savunma yapısı. Dolayısıyla belki önemi şuradan kaynaklanıyor. Türkiye'nin son yıllardaki savunma sanayisi NATO'ya ne verebilir? Evet. Belki bu konuşulacak.
0: Bizim açımızdan da önemli olan bu.
1: Biraz daha önemli görünüyor.
0: Konuşacağız bütün ayrıntıları. Gaffar Yakınca da bizimle. Gaffar hoş geldin.
2: Merhaba sevgili, hoş bulduk.
0: Eski bir NATO karşıtı olarak hala NATO karşıtımız.
2: Bakalım yani biz.
3: Yok çok NATO destekçisi.
2: NATO'ya karşı olduğumuzda haklı gerekçelerimiz vardı.
0: Yani NATO da eski NATO değil mi şimdi?
2: İşte şimdi acaba var. NATO hani bu yenilenmeyi gerçekleştirebilecek mi? Ona bakıyoruz. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan adil bir NATO başlığı çok önemli. Biz de böyle bekliyoruz. Zaten yani bizim herhangi bir uluslararası kuruluşa karşı ya da taraftar olmamızın tek gerekçesi şu olabilir. Ankara'nın menfaatine midir, değil midir? Bizim menfaatimize bir şeyler çıkacaksa ki ümitliyiz, öyle olmasını arzu ediyoruz. O zaman da karşı olmamıza gerek kalmaz, niye karşı olalım?
0: Aynen öyle. NATO evet.
2: Şu an NATO... görüntü iyi gibi yani şu an.
0: Evet. NATO eski NATO olmadığı gibi Türkiye de eski. Türkiye değil evet. Hocam yani bambaşka bir ülke. NATO girerken için... bambaşkaydı. Şimdi Türkiye'nin pozisyonu, askeri gücü, politik atmosferi bambaşka.
3: Evet. Yani şu anda Türkiye bir 8'inden sonra göreceğiz herhalde. Çok büyük ihtimalle Türkiye'nin zaten içerideki pozisyonu fiilen de facto olarak çok güçlü de de jure olarak hem askeri olarak hem siyasi olarak da Türkiye'nin seviyesi yükselecek, kararlar çıkacak. Bir kısım ipuçlarını vereceğim.
0: Evet, Profesör Uğur Özgöker de bizimleydi. İrfan Kaya Ülger, İrfan Hocam hoş geldiniz. Siz nasıl bakıyorsunuz? Evet, Ukrayna sorunu çok önemsiyorsunuz. Rusya-Ukrayna konusu yani, mu damgasını vuracak?
4: NATO tarihi bakımından da Türkiye'nin batıyla ilişkileri bakımından da çok önemli bir dönüm noktası. Milestone, kilometre taşı olacak. Bunu göreceğiz. Bir anda olmayacak ama zaman içerisinde bir dönüm noktası olarak anılacak Türkiye-Batı ilişkileri. NATO'nun global bir küresel güvenlik örgütüne doğru transformasyonuna tanık olacağız.
0: Küresel bir güvenlik örgütü evet. olacak. Eskiden işte Kuzey Atlantik Paktı diyoruz.
4: Evet, nereye kastediyoruz? Yani şu ana kadar mesela baktığımızda North Atlantic Treaty Organization Atlas Okyanusu'nun
0: bir harita versene batısında,
4: Atlas Okyanusu'nun batısında yani isimden yola çıkarsak bu bölgesel bir savunma teşkilatı.
0: Evet.
4: Şimdi buradaki işte Atlas Okyanusu, Atlas Okyanusu'nun kuzeyi.
0: Kuzey bölgesi.
4: North Atlantic, batı tarafında Kanada ve ABD var. Doğu tarafında da kuruluş döneminde 12 ülke vardı. Bu 12 ülkenin zaten 5 tanesi daha önceden yola çıkmışlardı. Yani Almanya'ya karşı Fransa, İngiltere Dünkirk'le bir ittifak kurdu. Arkasından bunlara Belçika, Hollanda, Lüksemburg katıldı. Brüksel Antlaşması Teşkilatı'na evrildi 48'de. Bir sene sonra 4 Nisan 49'da da Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü. Fakat daha ilk adımda Atlantik'in ötesine geçtiler. Biz Yunanistan ve Türkiye katıldı. Evet. Atlantik nere? Değil mi? Türkiye, Yunanistan nere? Ama şu ana kadar temel işlevi, temel görevi Avrupa'yı, NATO teşkilatı, Rusya, Sovyetler Birliği istilasından korudu. Bu görevi bir hakkın layıkı veçile yaptı. Çünkü Stalin buranın tamamını işgal etmek istiyordu. Bu mümkün

0: olmadı ve arkasından Doğu Bloku ülkelerinin savunma teşkilatı da kendi kendini lağvetti. Sovyetler Birliği dağıldı. Bize katkısı da şu. Biz savaşa katılmadık, İkinci Dünya Savaşı'na. Stalin Kars'ı, Ardahan'ı istedi. Savaş tazminatı olarak İstanbul Boğazı'nda üs istedi. Ve Türkiye karşınızda güçlü bir Kızıl Ordu. Ne yapacak? Bir çıkış yolu arıyor.
1: Hep bu hikayeyi anlatıyoruz.
0: Ama doğru bu.
1: Doğru hikaye derken şey açısından söylüyorum. Yani hikaye her zaman uydurma değildir hocam. Bizim de 1947'den itibaren İnönü döneminde müttefiklerle ilişkimizi de öğreniyor Stalin. Yani biz tarafsız kalıyoruz ama 47'den itibaren biz Churchill'le de görüşüyor İnönü. Amerikan başkanıyla da görüşüyor. Yani ben sizdenim de diyor. Bir anlamda Stalin'in şey için söylemiyorum bunu. Hani o politikayı geliştirirken Türkiye'nin oraya kayabileceği endişesini de taşıdığını da söylemek lazım herhalde. Hep
0: fakat
1: sonrasından başlatıyoruz.
0: Türkiye şunu yaptı. Türkiye yani temelde bu tehdidi bertaraf etmek için ABD ile 1946'da SİA Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması yaptı ve adeta ülkenin İnönü hükümeti 10-12 yerinde ABD'ye üs verdi. Bugünkü Yunanistan'ın tıpkı Amerika'ya üs
1: verdiği İncirliği falan temelleri o zaman atıldı. Tabii İnönü döneminde yani. Kahire Anlaşması.
0: Kara Harbi Okulu'nun olduğu o Balgat'taki mıntıka. Ama bunların İncirlik harici kalanlarının hepsini Erbakan Ecevit hükümeti Kıbrıs müdahalesinden sonra kapattı. Tek İncirlik kaldı.
1: Evet.
0: Şimdi Türkiye katkısı şu. Türkiye'yi muhtemel bir Sovyet istilasından kurtardı. Yani bunu gerçeği teslim edelim. Sonraki zamanlarda NATO içerisinde kanat ülkesi olarak bir takım aşırı sorumluluklar üstlendik. Tamam, yani pozitif negatif yönlerini konuşabiliriz. NATO'nun negatif yönleri de var. Mesela bir kitap var, NATO'nun gizli orduları.
1: Ne kitaplar var hocam? NATO üzerine, orada, Türk solu NATO işte, üzerine kendisini var etti.
0: Yapılanma ve ülkeleri kontrol altına tutma falan bir mekanizma olduğu anlatılıyor. Evet, kökeni buraya dayanıyor. Kuzey Atlantik Antlaşması.
1: Sovyet işgalinden Türkiye'yi korumasına, yani tehdidinden yardımcı oldu.
0: Şimdi günümüzde...
1: Bir yandan da hocam, hemen gelelim günümüze ama bir yandan da NATO ile ilgili bu anlatılanlar gaffar. Darbeleri tertiplemesi, suikastleri tertiplemesi ülkelerde, işgalleri tertiplemesi.
2: Hükümetlere baskı yapması.
1: Yani bunlar böyle bizim solun gündeme getirdiği biraz da şehir efsanesi haline gelen şeyler miydi yoksa zemini var mıydı?
3: Yo, açıkça gördük canım yani. Bunlar şimdi hocam mesela örnek verdi. NATO'nun gizli orduları kitabı. Gene aynı zamanda meşhur Gladio hikayesi. Yani Gladio gerçekliği olan bir şey. NATO Sovyet tehdidine yani real sosyalizm tehdidine karşı kuruldu ama tarihi boyunca Sovyetler Birliği'ne bir tek kuru kurşun sıkmadı. Fakat kendi iç operasyonlarında yani hatta şöyle diyeyim tırnak içinde kirli operasyonlarında çok fazla kurşun sıktı, çok fazla faili meçhule imza attı. Türkiye'de de yani başka ülkelerde 91'de tasfiye edildi ama bizde tasfiye edilmediği için 90'lı yıllar boyunca biz Türkiye'de Sivas katliamı gibi, Başbağlar katliamı gibi korkunç olaylarla, Gazi Mahallesi olayları gibi korkunç olaylarla muhatap olduk. Onlar işte geçmişte NATO'nun sivil teşkilatı gibi kurulmuş olan paramiliter örgütlerin uzantılarını yaptığı işlerde bunları bugün biliyoruz. Zaten NATO yönelik karşıtlığın altında da bu vardı. Yoksa yani durduk yere bir ülkenin herhangi bir savunma paktında olması vesaire bu tek başına tabii karşı çıkılacak bir şey değil.
1: Şunu diyebilir miyiz? Amerika'nın ideolojisine üye ülkelerde bir şekilde kurumsallaştırmak tabii, için faaliyet tabii gösterdi.
3: Asıl konu, onun ordusu gibi asıl konu buydu. Hatta şu çıktı ortaya. Avrupa ülkelerinde NATO'nun sözde sol örgütler kurdurduğu. Mesela bu Aldo Moro'yu kaçıran Kızıltugayların aslında bir ucunun NATO'ya bağlandığı. Sözde bazı muhalif dergiler çıkarttı. Yani bizdeki operasyonlara ne kadar benziyor? Bizde en son belki en son NATO'nun bulaştığı operasyon 15 Temmuz, ondan önce 28 Şubat. Yani işin içinde bu tip teşkilatların, onların kalıntılarının olduğunu gördük. Hatta öyle bir noktaya geldi ki, şimdi Türkiye klasik rolünü reddetmeye kalkınca NATO'da, yani NATO'nun bir klasik rol biçiyordu Türkiye. İleri karakol olma rolü. Türkiye dedi ki bu iş böyle olmuyor. Yani bunu da son 10-15 yılı söylüyorum yani çok yeni bir şey.
1: Tabii.
3: Öyle olunca bu sefer Türkiye'yi sanki bir hasımmış gibi hedefe koydular. Şimdi biz bugün Ankara'da NATO toplantısını yapıyoruz. Bu çok önemli ama şunu unutmayalım. İspanya toplantısı ve bir önceki toplantıda bu Avrupa'nın liderleri Türkiye'yi nasıl ihraç edelim, nasıl NATO'dan atalım bunu konuşuyorlardı. Bunu konuşmaların sebebi de şuydu. Türkiye dedi ki kusura bakmayın biz artık bundan sonra sizinle göz hizasında ilişki kuracağız. Artık bu birlik içinde eğer kalacaksak bu ittifakta eşit bir koşullar altında kalacağız. Bir de sizin artık şu hani sivil operasyonlar, ülkelere müdahale falan gibi işleri tamamen rafa kaldırmanız lazım. Aslında Trump'ın Amerika'daki mücadelesi de biraz buna denk düşüyor.
1: Denk düşüyor.
3: Trump da bir nevi Amerikan derin devletine karşı mücadele ediyor.

0: Dolayısıyla başta konuştuğumuza bağlayayım. Yani NATO ilk kurulduğu günkü hali ve ondan sonra geçirdiği sürece göre bugün geldiği yer eski NATO değil. Türkiye de eski Türkiye değil. Ama şu kısım çok önemli. Bence vurguladığın nokta önemliydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye bir tercih yaptı. Batı blokunda olma tercihi. Tamam, bunda bir sorun yok. Fakat Batı bloğunda olma tercihi aynı zamanda bir hani çok aşırı bir korku, bir paranoya ile beraber gelişti. İşte İsmet Paşa'nın attığı imza. Daha sonra Demokrat Parti döneminde de yapılanlar oldu ve şu hariç, yani Süleyman Demirel döneminde üslerin kapatılması hamlesi hariç, onun dışındaki bütün Türkiye'nin hamleleri şu son iktidar dönemine kadar hep NATO'ya yaklaşma, NATO'ya kendini iyi gösterme yönündeydi. Fakat bir, Süleyman Demirel'in Adalet Partisi iktidarının Amerikan üslerini, NATO üslerini kapatma kararı, birincisi bu. İkincisi de Türkiye'nin S-400 füzelerini alma kararı. Bu iki karar NATO'nun tarihinde travmatik kararlardır.
1: Travmatik oldu.
0: Öbüründe, birincide bizim o kadar gücümüz yoktu ama şimdi anlaşılan o ki onları bize çekecek kadar gücümüz var.
1: Oradan konuşmaya
0: göreceğiz.
1: Devam edelim. Şimdi 2022 NATO zirvesi dedim. İspanya'da ben onu izledim.
0: Oradaydım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da şimdi oradaki tavrı da başkaydı. 2022'de Biden vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin başında. Bambaşka bir yere kilitlenmişlerdi. Ukrayna süreci hazırlıkları o dönem yapılıyor falan. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin başında Trump var. Baş belası olarak görüyor NATO'yu. Hatta zirve içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı ben gelmiyordum dedi Uğur Hocam. Yani
2: doğru.
1: Bu bir anlamda NATO'nun da perspektifini değiştirdi. O Türkiye'ye karşı asmane tavırlar, S-400 meselesinde ortaya çıkan sorunlar. Sanki karşımızda farklı bir NATO var gibi. Bugün Rutte'ye sorular soruluyor. NATO Genel Sekreterine Türkiye ile ilgili. Bayağı bizim hükümetten birisi gibi falan Türkiye'yi savundu yani. O da bilmiyorum, dikkatinizi çekti.
2: Hayır, doğru yani, öyle. Çünkü NATO'nun genel sekreteri. Türkiye ve Amerika'yı çıkart, NATO diye bir şey kalmaz. Kağıtta teşkilatın başkanı olacak adam. Mecbur yani. Bize o yağı çekmek zorunda.
3: Hayır, çok aşırı bir değerlendirme yaptım. Türkiye NATO, yani Türkiye dışında tabii NATO'nun başka üyeleri de var. Ama şunu kabul edelim. NATO teşkilatı Amerikan patronajı altında. Yani patron ABD.
1: Evet.
3: Nasıl ki kolektif güvenlik antlaşması teşkilatında, oradaki savunma örgütünde patron Rusya ise, burada da ABD. Peki patrona karşı önceki zamanlarda kavga edenler olmadı mı? Oldu. İşte mesela Charles de Gaulle dedi ki biz Avrupa'yız. Her işimize karışıyorsunuz. Yani yeter artık ABD'nin.
1: O da geldi Amerika onları kurtardı hocam. O da haksızlık yapmış. Ha. Yani de Gaulle dedi mi Uğur hocam? Gelsin seni kurtarsın, her işimize karışıyor.
2: 4 sene Londra'da sürgündü.
1: De Gaulle deyince akan sular durmuyor
2: İngiltere
1: yani.
2: 3 kere veto etti.
3: Ama işte, fakat ama neticede askeri kanattan Nankör çekiliyorum dedi. Doğru. 66'da çekildi.
4: Mitterrand da dedi aynı şeyi.
3: 66'da çekildi. Çekildikten sonra ne oldu?
2: NATO'yu kovdu Paris'ten.
3: Paris'ten şeye taşıdılar.
2: Brüksel'e taşındı.
1: Hocam bu boyutuyla konuşalım. Bütün ayrıntıları da çok bence önemli şeyler söylüyorsunuz ama şimdi sıcak hava ne? Bir bakalım. Ankara'ya gidelim. Arkadaşlarımız bizi bekliyor. Bütün ekip orada galiba. Emine Kavasoğlu. Göreyim. Emine merhabalar.
5: Evet, A Haber tüm ekip olarak.
1: Evet.
2: Mossad girmiş.
1: Bağlanacağız. Kararlıyız. Bazen hatlarda. Şimdi orada fazlasıyla jammer var. Bu sinyal kesiciler var Ankara'da, evet, güvenlik sebebiyle. Dolayısıyla pek çok şey, yayınlar da 3G ile yapılıyor uydu üzerinden. Onları da etkiliyor ama bütün ekibe bağlanacağız.
2: Afar Bey şimdi bir komplo teorisi yapsa, hani şey İran meclis başkanınınkini kestiler ya canlı yayında. Devrim muhafızı.
1: Yok, biz burası Türkiye canım. Burada öyle bir durum yok. Burada biz bizim polis askeri
4: bağlanıyoruz. Yani.
1: Güvenlik tedbirleri, jammer'lar, sinyal kesiciler sorun yaratabiliyor. Ama şimdi bağlanacağız diye ümit ediyorum. Emine merhaba tekrar.
5: Merhaba Melih, iyi yayınlar diliyorum herkese. Yani ben şöyle başlamıştım, devam edeyim. Çok sıcak Ankara. Yani sadece Türkiye için tarihi bir zirve değil hiç şüphesiz. Dünya için, artık NATO üyesi ülkeler için gerçekten tarihi bir zirve olacak bu zirve. Neden? Çünkü NATO'nun belki her şeyi sil baştan değişecek. O NATO 1.0, NATO 2.0, NATO 3.0 diye anlatmaya çalışıyoruz. İşte 3.0'a geçilecek mi? Yeni stratejiler belirlenecek mi? Bunları konuşacağız ama ben biraz çevreyi göstereyim size. Şimdi Ankara'yı bilenler anlayacaktır hiç şüphesiz. Burası bulunduğumuz nokta Ato Kongrezyum. Yarın NATO'nun ilk nabız atışları burada olacak. Ato'da savunma sanayi toplantısı olacak ve büyük anlaşmaların imzalanması bekleniyor hiç şüphesiz. Bugün Rutte'nin de altını çizdiği noktalardan bir tanesi burasıydı.
1: İşte Emine, bu bir zirve bulunduğun
5: düzenlenecek.
1: Yer, bulunduğun yer AK Parti'nin genel merkezinin çok yakını, külliyenin de biraz gerisi değil mi Ato?
5: Evet, evet, hemen gerisi ama daha da dikkat çekici bir şey söyleyeyim hemen. Donald Trump'ın kalacağı otelin de yanı başı. Donald Trump işte yarın...

0: Geldiğinde bu otelde kalacak. Yoğun güvenlik önlemleri var tabii ki. Zaten Donald Trump'ın araçları, helikopterleri, özel kullanacağı eşyalar hepsi günler öncesinden geldi. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Otel tamamen kapatıldı Donald Trump için. Ve tabii ki çok yoğun güvenlik önlemleri var. İşte Ato Kongresyum manzaralı bir otelde kalacak Donald Trump. Sadece Ato mu Donald Trump'ın manzarası? Hayır. Hemen sen de söyledin az önce. Külliye ve AK Parti binaları da yine hemen karşımızda. Tabii külliyede NATO zirvesi düzenlenecek yarın ama bu sebeple yoğun güvenlik önlemleri orada da aynı şekilde alınmış durumda. 9 itibariyle külliye basın mensuplarına kapatıldı. Yarın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte açılacak. Bizler oradan yayınlarımızı gerçekleştireceğiz. Buradan ileriye gitmek, hemen ileride bir kavşak var yaklaşık 200-300 metre ötede. O kavşaktan sonrasına geçiş yasak. Güvenlik önlemleri var. Zaten yasak, hem yasak hem de bizim bu akreditasyon kartlarımız olmasına rağmen de yasak. Yani Ankara'da biraz fazla yoğun güvenlik önlemi var hiç şüphesiz. Neden yoğun güvenlik önlemleri? Şimdi tabii NATO toplantısı diyoruz. NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları burada olacak. Sadece onlar mı? Hayır. Yine onun yanı sıra toplamda 42 devlet ve hükümet başkanı gelecek buraya. Sadece bir NATO ve NATO üyesi ülkelerin toplantısı olarak düşünmemek gerekiyor. Yine Pasifik toplantıları da gerçekleştirilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski burada olacak. Suriye Devlet Başkanı Şara burada olacak. Özel görüşmeler, ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirilecek. Bakın her noktadan bir grup polisin hareket ettiğini görüyoruz. Çünkü dediğim gibi saatler 21.00'ı gösterdiğinde NATO merkezi olan, uluslararası NATO merkezi olarak kullanılacak olan külliyenin bir bölümü de tamamen kapatıldı. O noktalara girişlerde yasak, basın mensuplarına kapatıldı. Ama dediğim gibi yarın erken saatlerde bizler de o noktada olacağız. Önemli bir zirve, önemli bir gün, tarihi bir zirve olacak hiç şüphesiz, az önce de belirttiğim gibi. Peki neden önemli? Siz konuklarınızla konuşuyorsunuz, konuşmaya devam edeceksiniz ama biz bugün neler gördük, nelere tanıklık ettik, yarın neler göreceğiz? A Haber tüm ekipleriyle birlikte sahada bu yaşananları an be an aktarmak üzere A Haber tüm ekipleriyle yarın sahada olacak. Hemen yanımda haber koordinatörümüz Metin Algül ve A-News yayın koordinatörü Orhan Sali var. Orhan Sali, bugün birlikte takip ettik Rutte'nin basın toplantısını. Aslında bir Ukrayna'ya yönelik, Rusya'nın ne kadar büyük bir tehdit olduğuna yönelik bir toplantı olmasının yanı sıra yine bugün yarın burada düzenlenecek toplantıya da çok altı çizildi, kırmızı harflerle yazıldı. Türkiye'nin savunmadaki atılımlarına dikkat çekildi. NATO 3.0'ı konuşuyoruz. Yarın önemli bir kalp atışı burada olacak dedik. Nelere tanık oldun bugün ve yarın neler görürüz sence?
1: Şimdi yani NATO hiç olmadığı kadar şu anda önemli. Yani bir dönem hatırlarsınız işte NATO'nun beyin ölümü mü gerçekleşti, NATO dağılıyor mu, yıkılıyor mu, bir şeyler mi oluyor denirken şu anda hiç olmadığı kadar NATO'nun önemli olduğu ortaya çıktı. Çünkü artık dünyanın hemen hemen her coğrafyasında çatışma var. Kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda, aklınızın alabileceği her yerde bir güvenlik endişesi şu anda çok yüksek seviyede. İşte tam bunlar yaşanırken, savaşlar henüz bitmemiş, devam ederken, ateşkes ya da barış anlaşmaları yokken NATO'nun Ankara'da toplanması ve konu başlığı olarak güncellenme başlığıyla yani 3.0 artık yeni bir NATO'nun geleceğinin tartışıldığı bir zirve olması çok önemli. Yani bu aslında sadece NATO'nun değil bütün dünyanın önümüzdeki 10 senelik güvenlik planını masaya yatıracak liderler yarın. 32 tane ülkenin devlet ve hükümet başkanı, NATO üyesinden bahsediyorum. Bunun yanı sıra buraya Cumhurbaşkanımızın özel olarak davet ettiği liderler var. Onlar da burada olacak. Sadece NATO zirvesi değil, NATO zirvesi çerçevesinde burada 2-3 mini zirve daha yapılacak. Bunlar sadece bölgesel değil, yani küresel bazda zirvelerden bahsediyoruz. İşte Güney Kore, Japonya, Avustralya burada toplanacak. Onun yanı sıra yine aynı şekilde işte Rusya ile Ukrayna ile ilgili işte Zelenski burada olacak. Burada toplantılar yapılacak. Hal böyleyken özellikle Amerika'nın ısrarla üstünde durduğu, altını çizdiği bir şey var. NATO artık kendini güncellemeli ve artık hızlı hareket edip ona göre önlem almalı.
0: Çünkü... Ve bir bakıma da Amerika'ya, Amerika'nın omzuna yük vermektense bu yükü paylaşın istiyor aslında Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump daha doğrusu.
1: Evet, çünkü bugüne kadar şimdi Amerika'nın çok sırtına çok ciddi bir şekilde yük aslında baktığımız vakit, işte Avrupa'nın güvenliği Amerika'ya bağlı. Ama Amerika şunu diyor, tamam yine bana bağlı olsun, ben buna hükmedeyim ama herkes elini taşın altına koysun. Yani ben Almanya'yı savunurken, Polonya'yı savunurken tek başıma değil, siz de bütçelerinizle kendi ordularınızı güçlendirin diyor. Beni güçlendirin demiyor. Dolaylı olarak tabii ki silah alımı satışı, yani en dünyanın en büyük silah şirketleri Amerika'nın, o ayrı bir noktada. Ama Trump'ın dediği bu işte. Yani güncelleme. Yani NATO artık hiç olmadığı kadar önemli. Bunu net bir şekilde gördük. Bir adım ötesi de şu, Emine Kavasoğlu, hani sadece artık bir Sovyet ya da Rus tehdidinden öte daha global farklı küresel tehdit algıları çıkmaya başladı. Bunları da masaya yatırıyor. Geçtiğimiz yılki o zirvede, Lahey'deki zirvede bunun sinyalleri verilmişti. Şimdi acaba o ortak bildiride neler yer alacak, ona bakmak gerekiyor. Yeni tehdit algıları yazılacak mı?
0: Yazılırsa evet, hiç şüphesiz bu çok önemli. Evet. Çünkü bir de hani bunu şöyle de değerlendirmemek gerekiyor. Yarın yapılacak o NATO bildirgesi, çarşamba günü yapılacak o raporda birkaç günlük, birkaç aylık bir şeyden bahsetmiyoruz. NATO'nun bundan sonraki belki de 10 yılı şekillenecek. Çok önemli, tanık olacağız. Bugün bir kısmına tanık olduk, evet. Metin Algül. Evet. Sen neler söylemek istersin? Neler gördün bugün? Rakamlarla belki NATO'yu anlatmaya çalışsak neler söylemek lazım?
2: Emine, şöyle, yani buraya gelir gelmez Ankara'nın zirveye ne kadar hazırlandığını, ne kadar önem atfettiğini görüyoruz. Şöyle kısa bir bilgi verirsek 50-55 bin polis var. Sadece Yunanistan'daki ülke nüfus polis sayısından daha fazla bir polis şu an Ankara'da. Ankara böyle tam teyakkuz halinde. Buraya katılan birçok yabancı gazeteci var. Bu gazetecilerle konuştuğumuzda, birçok NATO zirvesini takip eden gazeteciler var. Bunlarla konuştuğumuzda bu gazeteciler Ankara'nın yine bu zirveye çok iyi hazırlandığını, daha öncekilerden daha farklı olduğunu hep dile getirdi. Daha iyi hazırlandığını, daha iyi ağırlandıklarını dile getiriyorlar. Şimdi biz bugün takip ettik, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısı vardı. O da orada birçok kişi soru sordu, cevaplar verdi ama... Genel anlamında baktığımızda NATO Genel Sekreterinin aklında galiba sadece Rusya-Ukrayna Savaşı vardı. Bütün sorular ona yoğunluktaydı. Putin'e mesaj yolladı. Rusya'ya yakın ülkelerin medya kuruluşlarının sorduğu sorulara daha farklı bir cevaplar verdi NATO Genel Sekreteri. Şimdi bizim için en önemli kısım, aslında ilk kısım, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi. Yani öğlen saatlerinde bütün Türkiye bu ziyarete kilitlenecek.
0: Sadece Türkiye'de değil, bütün dünya.
2: Bütün dünya bu ziyarete kilitlenecek. Yarın öğlen gelecek. Öğleden sonra görüşme, basın toplantıları, bir 3-4 saatlik mini bir zirve olacak. Türkiye-Amerika ilişkileri açısından da hayati ve kritik bir öneme sahip bu zirve. Basın toplantısının da klasikleşenden farklı bir format hatta olabileceğini de belki söyleyebiliriz, böyle kısa bir bilgi vermiş olalım. Peki masada ne olacak? Masada en çok merak edilen konular da şunlar. Bir, Kaan uçağı için motor, katsa yaptırımları ve bu bağlamda F-35'lerin alımı. Bunlarla ilgili Amerika bize ne verecek? Bunu yarın biraz daha netleştirmiş olacağız. Bunun dışında biz ne ileteceğiz? Ukrayna Savaşı, Rusya, İran, Filistin, Suriye konularında Türkiye'nin beklentileri de bir kez daha Trump'a iletilecek. NATO'nun geleceği masaya yatırılacak yarın veya çarşamba günü. Ama dikkat çekmek istediğim bir konu da, belki biraz Orhan Bey değindi, biraz sen de değindin. Burada dikkat çekilen bir diğer konu da yarın ve çarşamba günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşşara da burada. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nın belki de barış anlaşmasının ilk temellerinin atılacağı yer İstanbul'dan sonra Ankara olabilir. Ankara umudu doğabilir. Bununla ilgili kritik bir konu var. Sen ki yıllarca uzun dönem Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sahada takip ettin. Kendin de gittin. İzlenimlerin var orada. Şimdi yarınki Zelenski'nin zirvesi, Zelenski'nin ziyareti o yüzden önemli. Burada NATO Genel Sekreteri ile Trump'la Cumhurbaşkanımızla yapacağı görüşmeler var. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik bir adım atılabilir. İkinci önemli konu Suriye Cumhurbaşkanı Şara. O da burada olacak. Bu neden önemli? Suriye Cumhurbaşkanı Türkiye'nin hali hazırda devam eden bir teröristik Türkiye süreci var. Bir yanda bu devam ederken diğer yanda da Suriye'nin yeniden inşa süreci var. Trump Suriye'ye yönelik birçok yaptırımı kaldırdı. Bu adımı attı ama yeni dönemde Suriye'de neler olacak, neler olabilir? Aslında en çok merak edilen konulardan biri de bu. Örneğin mesela Orhan Bey, Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşşara ile ilk röportajı yapan, Türkiye'de ilk röportajı yapan kişiydi. Mesela ben kendisine soruyorum, zirveden özellikle

0: Trump ve Şara görüşmesinden Suriye'nin geleceği ve bu bağlamda Türkiye'ye yansıması nasıl olur sizce?
1: Kuşkusuz. Şimdi özellikle Amerikan Devlet Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik tutumu eşsiz. Yani bir de şu detay var. İsrail'e rağmen şu anda çok önemli bir toplantı yapılacak. Yani İsrail öteden beri işte Suriye'nin işte istikrarsız bir şekilde yönetilmesini istiyor. Hatırlarsanız bu zirveye hazırlanırken başkent Şam'da geçtiğimiz günlerde bombalar patladı. Bir şekilde mesaj verilmeye çalışıldı.
2: Hatta Netanyahu bugün yine bir Amerikan televizyonuna katıldığı röportajında da çarpıcı açıklamalar yaptı. Özellikle F-35'ler konusunda Türkiye'ye F-35'lerin verilmesi bizim üstünlüğümüzün sorgulanması anlamına gelir gibi çok da bir anlam ifade etmeyen bir açıklama yaptı. Yani her şekilde taş koymaya çalışıyor aslında Netanyahu. Çok da beklemediğimiz bir şey değil.
0: Bu konuda dünkü bugün ya da yarın Ahmet Şara ile yapılacak görüşme aslında İsrail'e de bir mesaj değil mi Trump'ın görüşmesi?
1: Kuşkusuz. İsrail'in en son istediği şey bu. Düşünün yani Netanyahu'nun ve Netanyahu'ya bağlı o soykırım çetesinin kabusu adeta. Yani Suriye'de bir nizami bir devletin oluşması, bir ordunun kurulması ve Türkiye ile birlikte Türkiye, Amerika, Suriye üçlüsünün orada bir güç oluşturması. İsrail'in isteyeceği son şey ve bu adeta o Tel Aviv yönetimi için bir kabusa dönüşmüş durumda. Şimdi ne olacak peki? Yani çünkü bir taraftan Suriye'nin yanı başında Lübnan'ı işgal ediyor İsrail. Lübnan'ı bırakın Suriye'nin içerisinde Golan Tepelerinin de ötesine geçmiş durumda. Yani başkent Şam'a da çok yakın bir mesafeye kadar İsrail işgal bölgesini genişletmiş durumda. Ve Şam'la, Şara'yla Trump'ın görüşmesi ve Erdoğan'ın da bu işin içerisinde olması yeni bir döneme işaret ediyor. Bakın Tom Barak'ın öteden beri söylediği de bu. Yani artık çok farklı bir sistem var. Suriye'nin de buradaki misyonu biraz daha farklı olacak. Dünden daha farklı olacak. Ne olacak peki? Hep biz bunu merak ediyoruz ama özellikle Türkiye'nin de içinde olduğu bir yeni bir güvenlik stratejisi, Suriye için konuşuyorum. İnanın ki bütün Orta Doğu için istikrar getirir. Yani bu Lübnan'ın içinde istikrar getirir. Çünkü öteden beri İsrail'in savunduğu tezlerden biri işte Hizbullah işte orada büyüyor. İşte saldırılar düzenliyor. Suriye'den geliyor. Oradan geliyor. Efendim işte Irak'ta çeşitli istikrarsızlık durumları söz konusu. Ama bu yeni Orta Doğu için yeni bir dönemin başlangıcı. Ve bu Suriye ile Şara ile atılıyor. Ve en büyük destekçisi yani bu işin içerisinde en güçlü olan ülkede kim? Türkiye. Bunu da Trump her defasında söylüyor. Türkiye'nin sayesinde oldu bu. Yani buradaki Esad rejiminin devrilmesi, Suriye'deki iç savaşın sona ermesinin aslında en güçlü destekçisi Türkiye oldu. Oradaki iç savaş bitti. İnsanlar artık ölmüyor. Bu aslında Orta Doğu için yeni bir sayfanın başlangıcı. Yani Suriye modeli eğer başarılı olursa bu modeli siz Irak'a da uygulayabilirsiniz. Lübnan'a da uygulayabilirsiniz. Diğer bölgede devletsiz ya da tam bir devlet sistemini yapısını oturtamamış diğer ülkeler için de bir örnek teşkil edecek. Bakın neden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ı Suriye özel temsilcisi atadı. Sonrasında aynı zamanda Irak'ı da ona bağladı. Çünkü devam eden bir sistem var. Bu şu andaki gelişmeler her şey Türkiye'nin lehine. Bunu nereden anlıyoruz? İsrail'in yaptığı bağırışlardan, çağrışlardan çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Bir diğer önemli konu işte Türk-Amerikan ilişkilerinden bahsettik. Onu göreceğiz. Zaten hani haftalardır konuşuyoruz. Sürpriz işte makam motorları geliyor dedik. Şurasını tekrar göstermek istiyorum. Evet. Emine Kavasoğlu.
2: Biraz daha evet çevreyi anlatalım. Şimdi burası çok önemli. Neden önemli? Çünkü yarın burada o hep konuşuyoruz ya aslında Donald Trump'ın da Avrupalı liderlere serzenişte bulunduğu yerlerden birinin adresi olacak burası. Neden? Çünkü diyor ki savunma harcamalarınızı artırın, %5'e çıkarın, Türkiye gibi olun. Çünkü Rusya-Amerika Savaşı'nda gördük ki sadece Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördük ki Avrupalı devletlerin yardımları da bir yeri kadar. Eğer bir üretim yoksa, sürdürülebilirlik yoksa bunun hiçbir anlam ifade etmediğini gördük. Dolayısıyla yarın Türkiye'nin yıllardır savunma sanayinde ne kadar büyük adımlar attığının göstergesi işte tam da burası olacak. Şu anda tabii hazırlıklar son hızıyla devam ettiği için içeriye giremiyoruz. Burası yoğun güvenlik önlemleri önlemlerinin alındığı noktalardan bir tanesi. İçeride hummalı bir çalışma var. Şimdi izleyicilerimizin aklına şu

0: Edebilir, onu da söyleyelim. Yarın o Türkiye'nin gururu, savunma sanayi ürünleri burada sergilenecek mi? Hayır, online bir sergileme olacak. Anlaşmalar da online'lar üzerinden, online ürünler üzerinden yapılacak. Tanıtımlar o şekilde yapılacak. Burada bir sergileme yapılmayacak ama zaten Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinin anlatılmasına, tanıtılmasına da çok gerek yok. Az önce de dediğim gibi zaten yıllardır yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Biraz daha çevreyi göstereyim. Şimdi bakın, bütün otobüslerin üzerinde NATO giydirmeleri görüyoruz. Çünkü yollar trafiğe kapalı olduğu için bu otobüslerle ulaşım sağlanıyor. Belirli noktalardan acil bir yere gitmesi gerekenler olursa bizim için de aynı şey geçerli. Bizler de o otobüslerle belirli noktalardan kalkıyor otobüsler ve o otobüslerle birlikte hareket edebiliyoruz. Biraz daha içeriye, şimdi bir izin aldık, biraz içeriye doğru ilerleyelim, bakın görelim hemen. Ato Kongresyum yarın düzenlenecek zirve dedik. İlk kez A Haber ekranlarında. Evet, savunma sanayinin kalbi burada atacak. İşte bir güvenlik bariyerlerinden geçeceğiz. Önlemler alınmış durumda. Zaten söylüyoruz, her yerde yoğun güvenlik önlemi var. Şu. Bir yandan da hem NATO ekipleri hem de Türk Polis Teşkilatı, önemli isimler adım adım görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Önlemler alınmış durumda. İşte burası yarın NATO'nun kalbinin atacağı, Beştepe'den önce kalbinin atacağı nokta. Burada o toplantılar gerçekleştirilecek. Savunma sanayi ürünleri yine hemen ileride görüyorum. Bir maket yerleştirilmiş.
1: NATO'nun amblemi de burada.
0: NATO'nun amblemi bu noktada. Hemen biraz daha ilerleyelim. Burada Kızıl Elma. Niyazi böyle gel. Kızıl Elma'nın bir maketi. Murat 100 AESA Noz Radar sistemleri. Yine az önce de dedim, Kızıl Elma'nın bir maketi sergileniyor. Bayraktar Kızıl Elma. Çok önemli bir noktadayız aslında şu anda. Belki de ilk kez şu anda gösteriyoruz burayı.
1: Şimdi Emine, yani biz buradan izini aldık. Çünkü birazdan burada bomba araması yapılacak. Şu anda henüz daha o güvenlik önlemleri tam olarak alınmış değil. Biz özel izinle buraya geldik. Onun da altını çizelim. Ve yarın burada yaklaşık 40 ülkenin savunma bakanı olacak. Hı hı. Ve dünya savunmasının kalbi burada atacak.
0: Zaten rutenin altını çizdiği yer tam burası.
1: Tam
0: işte.
1: Burası işte. NATO'nun aslında kuruluş amacı işte askeri bir şemsiye, güvenlik şemsiyesi. Bunun temelinde de savunma yer alıyor. İşte savunmanın kalbi de yarın burada atacak. Ülkenin, her ülkenin savunma bakanları buraya gelecek. Burada bir aile fotoğrafı çektirilecek ve sonrasında işte gerekli basın toplantıları, açıklamaları burada yapacaklar.
0: Evet, dünyaya o ilk duyuracak. Aile fotoğrafı burada çekilecek. O hep bildiğimiz, gördüğümüz, evet. Külliyede de bunun için bir yer ayrıldı. Hemen onu da söyleyelim. Külliyede de yine liderlerin gelecekleri ve çıkıp aile fotoğrafı verecekleri bir bölüm ayrıldı. Pek çok noktadan giriş gerçekleştirildi. Bir kısmı basın toplantısı girişleri, bir kısmı aile fotoğrafı için ayrılan alan ve basın mensuplarının önden geçerek NATO liderleri o noktaya ulaşacaklar. Buradaysa savunma bakanlarının bir toplantısı var. Evet. Yani çünkü şunu tekrar altını çizelim. Bu sadece bir NATO toplantısı değil. O yüzden çok önemli. O yüzden çok kritik bir toplantı. İşte ilk adımda burada atılacak. Biraz şöyle bakalım yine. Bakın şu, her noktada görüyorsunuz bir yandan yukarılarda güvenlik görevlileri, yine görevliler görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Sonra bir bomba araması gerçekleştirilecek. Onun ardından hemen burası kapatılacak. İşte NATO'nun amblemi hemen Ato Kongresyum'un girişine yerleştirilmiş durumda. Çok yoğun bir basın ilgisi de var. Onu da söyleyelim. 3000'in üzerinde basın mensubu takip ediyor. Bugün külliyenin pek çok katında, giriş katında, ikinci katında, yine altıncı katında basın mensupları için özel noktalar ayrılmıştı. Onu da hemen anlatalım. Pek çok dedim ya, fotoğraf çekimleri için ayrı girişler var. Basın toplantıları için ayrı girişler var. Pek çok lider basın toplantısı yapacak ama en kritik görüşmelerden biri hiç şüphesiz Donald Trump'ın da dediği gibi Erdoğan olduğu için Ankara'ya gidiyorum. Başkan Erdoğan ve Donald Trump arasındaki görüşme olacak hiç şüphesiz en önemli görüşmelerden bir tanesi. Bir de tabii şöyle de bir şey var. Az önce sen de altını çizdin. Bugün Rutte'nin basın toplantısı yaptığı dakikalarda Donald Trump dedi ki Rusya-Ukrayna savaşının da bitmesine dair adımlar atılıyor. NATO toplantısında konuşacağım dedi. Belki hiç beklemediğimiz açıklamalar da yapılabilir yarın, bilemiyoruz. Çünkü hep diyoruz ya Amerika omzundan yük al diyor Avrupa'ya. Evet. Evet, Avrupa savaşının bir yandan devam etmesi istiyor ama Amerika'nın üzerinden de yük almamasına atıfta bulunuyor. Belki yarın bununla da ilgili önemli açıklamalar, önemli adımlar atılacak. Şimdi, göreceğiz tabii.
1: Göreceğiz tabii ki ama NATO zirvelerinin bu biraz daha geleneği haline gelmiş durumda. Yani Rusya karşıtlığıyla biraz daha ön plana çıkmış durumda. Özellikle yani özellikle Ukrayna'ya olan, Zelenski'ye olan desteğin vurgulanması bekleniyor. Yani işte bir birlik olarak NATO üyesi bu ittifaklar olarak müttefikler olarak işte Ukrayna'nın arkasındayız ve sonuna kadar destek vereceğiz mesajları gelecektir. Tabii ki bir ateşkesin ya da uzun vadede bir barış için konuşmalar var. Bunu istiyor. Herkesten çok belki Ukrayna istiyor bunu. Bunun olması için de en doğru adres Türkiye. Hı hı. Öteden beri söylüyoruz. İşte hem Zelenski ile hem Putin'le oturup konuşabilen
0: tek lider.
1: Tek ülke burası. Yani samimi bir şekilde çözüm arayan tek ülke burası. Tüm bunlar yaşanırken tabii bunun burada Ankara'da bazı kararların alınması da çok önemli. Yani şimdi Türk-Amerikan ilişkileri diyoruz. Sadece Türk-Amerikan ilişkileri bazında bakmamak gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin ve Amerika'nın masada olduğu birçok konu başlığı var. Ne bunlar? İşte Orta Doğu.
0: Ben Niyazi'yi de uyarayım Orhan. Şimdi bomba araması yapılacak dedik. Bakın o K9 yavaş, köpekleri yavaş. De geldi. Bomba arama köpekleri de geldi buraya. Bizim çıkmamızı bekliyorlar. Çünkü dediğimiz gibi yani 42 ülkenin
1: bir yanlarına gidelim.
0: Savunma bakanları yarın Ankara'da olacak. Tabii şimdi adım adım da bomba arama ekipleri bu noktaya geldiler. Köpekler aramalarını evet. gerçekleştirecekler.
1: Kolay gelsin.
0: Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Evet, yani gerçekten adım adım her noktası, adım adım her organizasyonu planlanmış bir NATO zirvesi olacak. Ankara teyakkuzda, Türkiye teyakkuzda oldukça önemli bir toplantı olduğunun defalarca altını çizdik. Rusya-Ukrayna konusundan bahsediyorduk ama orada ben uyarılınca bir yandan da ilerleyelim dedim. Devam edelim isterseniz, dışarı çıkalım. Arkadaşlarımızın tabii. da görevlerine çok fazla engel tabii, olmayalım tabii. Bizler de. Tabii ki yetişiyor. Bir yandan bir köpek daha
1: Niyazi.
0: Geliyor. Niyazi aman dikkat. Evet, bomba araması
1: çünkü yarın,
0: yapılacak.
1: Yani hem savunma bakanları hem liderler de gelecek. Buraya sadece hem bakanlar düzeyinde değil. İşte genel sekreter burada olacak. Bazı ülkelerin liderleri burada olacak. Çok ciddi bir güvenlik önlemi var. Bu NATO çerçevesinde uygulanan bir prosedür. Burada da uygulanıyor. Ve Ankara'nın sadece burada değil, genelinde gördük. Yani
0: evet, evet.
1: İnanılmaz. Az önce Metin Algül de altını çizdi. On binlerce güvenlik görevlisi. Sokakların her köşe başında çok ciddi bir şekilde alınmış önlemler var. Tabii bunlar yaşanırken bir taraftan da işte liderler artık bir kısmı aslında Ankara'ya geldi bile.
0: Evine. Evet, bir kısmı geldi.
1: Bir kısmı
0: tabii.
1: geldi bile ama yarın gelecek diğer liderler. Ama en tabii popüleri kim? Donald Trump. Amerikan
0: Donald
1: Başkanı
0: Trump.
1: Donald Trump.
0: Bakın o güvenlik önlemlerinden ve bizi beklediklerinden bahsetmiştik. Az önce rahatlıkla girebildiğimiz noktalardı buralar. Ama artık polis bariyerleriyle kapatılmış durumda. A Haber ekranlarında ilk kez izleyicilerimizle paylaştık. Hem ATO'daki hazırlıkları hem yoğun güvenlik önlemlerini, bomba arama ekipleri şimdi içeriye girdiler. Bomba arama çalışmaları yapılacak ve ardından burası kapanacak ve yarın konuklarını ağırlamak üzere kapılarını açacak. Şöyle geçelim.
1: Geç Yasir.
0: Evet. Söğüt özündeydik. Ankara'nın kalbindeyiz. Tekrar göstereyim. Kısa bir toparlama yapayım. Donald Trump'ın kalacağı otel. Yarın öğle saatlerinde Amerikan Başkanı Donald Trump burada olacak. Başkan Erdoğan'ın davetlisi olduğum için Ankara'ya geleceğim diye altını özellikle çizdi. Çünkü Amerika Türkiye arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi bir dönemden geçiyor ve Donald Trump işte bu otelde kalacak. Otel tamamen kapatılmış durumda. Donald Trump ve ekibine ayrılmış durumda. Araçları geldi Donald Trump'ın. Helikopterleri geldi. Tüm hazırlıklar yapıldı. Hemen ileride Donald Trump'ın oteli hem ATO Kongresyumu görüyor hem karşıda yaklaşık 700-800 metre uzağımızdaysa Beştepe var, külliye var. Külliye Uluslararası Medya Merkezi işte orası olacak. Yarın ve çarşamba günü tüm liderler orada toplanacak. Tarihi NATO zirvesi için bir araya gelecekler. Neler olacak göreceğiz. NATO yeni konseptine geçecek mi? 3.0'a geçecek mi? Hangi kararlar alınacak? Neler değişecek dünya için? Amerika resmi çekecek Avrupa Birliği'ne yoksa orta yol bulunacak mı? Hangi anlaşmalar imzalanacak? İşte bunları an be an A Haber ekranlarından biz aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve şimdilik Ankara'dan söz size bırakalım.

0: Evet, biz de bir reklam arası verelim, sonra karşınızdayız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, perakende ticarete ilişkin yeni yönetmelik taslağını görüşe açtı. Taslak kapsamında kitlesel üretim yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik yeni düzenlemelerle ekmeğin daha uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Sınav stresi geride kaldı. Milyonlarca öğrenci tercihlerini belirleme yolunda yeni bir döneme girecek.
4: Sınav bir başarı sonucunu gösteriyor. Bir hedef vardı. O hedefin nerede, neresinde olduklarına bağlı olarak da aslında öğrenciler bundan sonraki eğitim yaşamlarını planlayacaklar.
1: Milli Eğitim Bakanlığı tercih sürecini kolaylaştırmak adına rota marif sistemini hayata geçiriyor.
4: Liselerin yok atlası diyebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı rota marif içerisinde tüm liselerin tek sayfa üzerinden kontrol edilebileceği bir sistem kurdu.
1: Öğrenciler sistem sayesinde lise araştırması için gerekli olan her şeye bir sayfa üzerinden ulaşabilecek.
4: De tabii ayrı ayrı sayfalara bakmak gerekiyordu. Her lise için o lisenin web sayfasına girmek gerekiyordu ya da internetten araştırma yapmak gerekiyordu ama bir güvenilirlik problemi vardı. Yani alınan bilginin doğruluğundan emin değildik. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın rota marif sistemiyle birlikte aslında daha güvenilir bir bilgiye daha hızlı bir şekilde öğrenci ve velilerimiz ulaşabilecekler.
5: LGS sınav sonuçlarının açıklanmasına günler kaldı. Peki öğrenciler sınav kadar önemli olan tercihlerini yeni sistemde nasıl yapacak?
4: Rota marifi açacağım, yüzdelik dilimime uygun olan liseleri listeleyeceğim. Sonra da o liselerin özelliklerini rota marifi üzerinden kontrol edebileceğim. Öğrenci ve velilerimiz rota marif sistemiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan tercih danışmanlığı hizmetinden de yararlanabilecek. Her okulda hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin fikir danışabileceği rehber öğretmenlerimiz olacak. Tercih danışmanlığı almak bu süreçte hem öğrenci için hem velilerimiz için bir yol gösterici de olacaktır.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Ve bihamdik.
7: Ve bihamdik.
6: Ve tebârekesmük.
7: Ve
1: yaz Kur'an kursları başladı. Çocuklar hem öğrenecek hem de eğlenecek.
8: Eğleniyoruz. Arkadaşlarımız burada, kuzenlerimiz, tanıdıklarımız. Hep beraber burada Kur'an öğreniyoruz, dinimizi öğreniyoruz.
5: Çocukluğumuzun yaz aylarının unutulmaz hatıralarını biriktirdiğimiz yaz Kur'an kursları başladı. İşte tüm camilerde 4 ila 22 yaş arasındaki tüm bireyler İslami ilimler arasında dersler görecek.
9: Yaz Kur'an kursları sadece camide Kur'an öğrenmiyorlar. Aynı zamanda arkadaşlık kurmayı, dini değerlerini öğreniyorlar. Çocuklar her anlamda değer kazanıyorlar, değerler öğreniyorlar.
10: Bu camimize ben 3-4 senede geliyorum. Çok eğlenceli ve çok güzel etkinlikler yapıyoruz.
1: Miniklere ahlak ve değerler eğitimi verilecek. 7 yaş üstüne ise Kur'an, ibadet ve siyer anlatılacak.
11: Çocuklarımıza dini bilgileri, siyeri nebi, dinimi öğreniyorum. Vatanımı, milletimi, bayrağımı, ezanımı, Kur'an'ımı ve birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmayı, arkadaşlık ortamı kurmayı ve aynı zamanda paylaşımları öğreniyoruz.
12: Kış Kur'an kursuna gelmiştim. Öncelikle daha çok burada yardımcılık yapıyorum hocalara. Mesela burada tecvid de öğretiyorlar. Mesela Peygamber Efendimizle ilgili şeyler de anlatıyorlar. Kur'an'ı da anlatıyorlar. Ben en çok onları seviyorum.
13: Aslında bu benim ilk girişim değil. Her yaz geliyorum. İşte Kur'an ezberleyip okuyorum her yıl olarak. Gayet faydası var yani.
5: Peki eğlenceli de geçiyor mu, aynı zamanda seviyor musun buraya gelmeyi?
13: Tabii ki. Yani gelmezsem yaz olmaz bence.
14: Çok seviyorum ben kursumu. Arkadaşlarım var, öğretmenim var. Ben bu kursa yeni geldim ve çok sevdim.
1: 6 hafta sürecek eğitimlerde çocuklar sadece ders işlemeyecek. Birçok etkinlik de düzenlenecek.
15: Çocuklarımızın zamanını meşrulaştırmayı, mekanını meşrulaştırmayı ve bu anlamda bir cami ve Kur'an bilinci, peygamber bilinci oluşturmayı amaçlıyoruz.
16: Peygamber Efendimizin hayatını öğreniyoruz, duaları öğreniyoruz, Sübhaneke, Tahiyyat gibi. Ardından bizi Kur'an okutuyor.

0: Bazılarına sayfa sayfa ve ölçüye göre ne kadar iyi okuyorsan o kadar çok sayfa okutuyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara yönelik ilaç desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla sigarayı bırakma tedavisi alan kişilere ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Kararda düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanacağı aktarılırken, vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Herhangi bir sigortaya bağlı olmayan vatandaşların da sisteme dahil edileceğinin ifade edildiği karara göre ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek. Nikotin replasman preparatlarıyla bupropion HCI, vareniklin ve sitizin içerikli ilaçlardan yararlanabilecek olan vatandaşlar bu ilaçları ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarından temin edebilecek.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2.
3: Sebep sonuç devam ediyor. NATO zirvesini konuşuyoruz. Bu arada Trump'ın kalacağı otelin karşısında bir laf var. Filistin bayrağı açtılar galiba. Bugün gündüz vardı haberlerde falan.
4: Ben görüntü izlemedim. Ama duydum yani. İyi yapmışlar.
5: Ben bir şey diyorum ya şimdi. Şeydi Filistin orada. Niye ayıp ettiniz falan diyemem. Helal olsun yani Filistin bayrağı açanlar kimse.
6: Amerikan Büyükelçiliği de yanında. Yani. Ben bir şeyim yok. Yeni yapıldı.
3: Oraya ha, şimdi geldi? Kavaklıdere'deydi o Büyükelçiliğin güzel binası.
6: Akif sinemasının karşısındaydı.
4: Oraya geldi. Şimdi gördüm. Şimdi
7: güzel
4: gördüm.
7: Olmuş. Ben ama kaldırırlar
4: ben
7: şimdi.
4: Ben daha basit bir şey zannediyordum.
5: Bayağı büyük.
4: Oo, helal olsun valla.
5: İki katı kaplamış. Bayağı bayağı.
3: Onun da camdan bakacak acaba şey var mı?
4: Yani bakar ya görür.
3: Bakar bir görür. Görür.
4: Ama ya zaten bilinmeyen burası, bir şey değil. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin girişi.
3: Kur'an'ın girişi burası.
4: Hmm. Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin'in yanındaki tavrı belli.
5: İsrail'e resmen tanıdığımız bir devlet yani. Evet. Gayet normal bir şey.
4: Bir de İsrail'e karşı tavrımız belli. Trump da bunu bilerek geliyor Türkiye'ye zaten. Trump'ın şaşıracağını zannetmiyorum. Yani tabii. Görür ama şaşıracağını zannetmiyorum.
3: Zaten o düne kadar yarına kadar pek çok şey de değişiyor ama en azından biz de hatırlatmış olalım böyle sahnelerde var. Bu arada büyük bir ekiple geliyor değil mi Trump?
5: 1000 kişi dediler.
3: 1000 kişilik bir ekibi olacak.
8: 1300 diyenler var.
6: Otelde yerleşecek hepsi.
3: Evet. 190 metrekarelik bir başkanlık suitinde kalacakmış bu az önce gösterdiğimiz büyük otelde.
4: 90 metrekare de
5: 190.
3: Ha, bir daire 90'da yani. Biz oturuyoruz Gaffar.
4: 190.
5: 90 metrekare. 90 bayağı az diyecektim.
3: Oralarda biz oturuyoruz. Kalacağı odanın camları kurşun geçirmez o büyük otelin. Şuradaki duvarları bombalı saldırılara dayanıklı. Otel ABD gizli servis tarafından korunacak. Türkiye zaten çok güvenli bir ülke. Yani Amerika'dan hem asayiş güvenli. Açısından da önemli. Terör merör olayları açısından da.
4: Amerika'dan güvenli
3: tabii
4: miydi?
3: Tabii ki.
4: Kaç defa öldürüyorlardı Amerika'da adamı. Burada merak etmesin hiçbir şey olmaz yani.
3: En güvenli olacağı yerlerden.
4: En güvenli olacağı yer Ankara yani. Hatta arada başı sıkışınca gelebilir buraya. Çok da gelmesin. Sevmeyeni de çok bunun. Fazla da gel. Tamam gelsin.
6: Ama İran füzelerinin menzili.
4: Hoş gelmiş yani.
3: İran füzelerinin menzili. Nasıl bir savunma sistemimiz şu an nasıl bir teyakkuzdadır hocam bizim?
6: Ya burada NATO bir hava savunma dolayı. Sistemi kurulmadı tabii. Öyle bir şey yok.
3: Ama da herhalde orada tutuyoruz yani. Otel yakınında yani değil
6: çok
3: de.
6: Çok uzak mesafelerde bir önleme tedbiri almışlardır. Hava devriyeleri vardır muhtemelen. Yani
3: ya her zamankinden daha yoğun bir hava güvenlik tabii, sistemimiz
6: bunlar
3: şu an.
6: Şimdi normal bina güvenliğini almışlardır. Evet. Ama çevre güvenliği katmanlı olarak şeydedir. Yani Türkiye'dedir o. Hem yerel emniyet teşkilatı açısından hem de ilave kuvvetlerle desteklenmiştir, takviye edilmiştir.
3: Amerika'nın başkanı dışarı çıktığında nasıl bir acaba güvenlik prosedürü uygulanıyor ABD'de? Yani ABD ordusu da başkanları Türkiye'de uzak bir yerde. Onlar da herhalde yine buraya kilitlenmiş durumdalar. Buradaki tehdit unsurlarını takip ediyorlar.
6: Bunlar da şimdi kalacağı ikametgah güvenliği ve bir de başkanın kendi yakın koruması, yakın güvenliği. Onun dışındaki çevre ve bölge güvenliği gittiği ülkedeki ev sahibi tarafından tabii. Karşılanıyor.
3: Ama hocam merak ediyoruz yani şu an CIA, dün, ABD ordu yani ne yapıyorlar bunlar?
4: Dün otomobili Ankara'da görüntülendi.
3: Evet.
4: Bizim bir yerli benzin akaryakıt şirketimizin istasyonunda ismini vermeyeyim reklam olur ama bizim yerlilerden biri yani. Onda şey alıyordu o adı Beast'miş. Şey, yaratık, canavar.
3: Canavar.
4: Canavar. Diyorlar. Canavarmış adı. Limuzini var, çok büyük.
3: O... Kapılara işte kurşun geçirmez, evet. Kilolarca ağırlıkta, evet, falan, evet. Ona canavar diyorlar.

0: Önden gelmiş demek ki herhalde. Evet. Bununla geldi değil mi? Bununla geldi.
1: Trump'ın, o her gittiği yerde önceden gidiyor onun arabası zaten.
2: Bunlar da Trump'ın ekibi istihbarat servisleri bunlar. Benzin alıyorlar, mazot alıyorlar. Canavar diyorlar bu araba.
0: Canavar da. Bizim Cumhurbaşkanımızın otomobili de önden gidiyor ya zaten. Biz de öyle
2: NATO zirvesinde oldu. Geçen 2022 NATO zirvesinden İtalya'dan Edinburgh'a geçilecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ben de yani korumalı arabamın oraya gitmesini istiyorum. Hayır dediler. Cumhurbaşkanı da dedi ki uçakta sorduk kendisine. Ya dedi ABD başkanının arabası gidiyor. Bu benim şahsi bir meselem değil. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın güvenliği olması gerekiyor.
0: Çok doğru.
2: Dolayısıyla o araba gitmeyince Edinburgh'a Cumhurbaşkanı Roma'dan Türkiye'ye döndü. Yani Edinburgh ziyaretini yarıda kesti.
0: Evet.
2: Bunu da hatırlatalım.
0: Önemli ama çok önemli.
2: Olmak zorunda devlet başkanı Gaffar bu arabanın içine biniyor. Yani yabancı Gaffar bir arabaya binmesi ama çok acayip. Yönlendiriliyor arabalar. Kapıları kapatılabiliyor. Yani ülkenin devlet başkanının bineceği arabanın kendisine ait olması, güvenliğinin devlet tarafından alınıyor olması çok
0: İnşallah
2: normalde bir
0: bizim,
2: durum.
0: Bizim TOG bir büyük limuzin yaparsa böyle zırhlı güzel bir şey.
1: Yapmış biz bir onu, tane gördüm.
0: Onu bekliyoruz şimdi. Onu yani biz tabii limuzin üretemiyoruz şu an Türkiye'de. Ama inşallah biz de kendi
1: yapmışlar.
0: Evet.
2: Bunlar zirve boyunca kullanılacak araçlar.
0: Bu tabii yani başkanlık için uygun bir şey değil. Cumhurbaşkanı için uygun değil. Cumhurbaşkanına uygun bir şey inşallah yaparsa diye.
2: Bunlar söyleyeyim. O shuttle mattle gibi
1: bir şey olacak. Heyetleri
0: için. Çok hoş yapmışlar.
2: Bu
0: çok
2: arada
0: güzel.
2: Külliye'de yapılacak bütün etkinlikler. Bence bu da önemli bir nokta. Yani Türkiye'nin artık böyle bir merkezi de var. Bu tarz uluslararası etkinliklerin güvenle yapılacağı, şık bir şekilde yapılacağı. Güzel bir alanda oluştu. Külliye bu anlamda. Belki ilk uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak.
3: Beştepe olmasaydı nerede olabilirdi mesela?
0: Otellerde kongre
2: merkezi. Çok kötü oluyor hocam. Boş bir alanda çadırlar kuruluyor, kötü görüntüler oluyor. Diğer NATO zirveleri, diğer ülkelerde öyle yapılıyor. Yani varsa tabii ki güzel bir mekanınız, orada bunu yapmanız dağınıklık oluyor. Bir de Ankara'nın artık o merkezi külliyenin çevresinde şekillenmeye başladı. Bu gördüğünüz yerler az önce de gösterdim işte Çukur Ambar, ne bileyim o Söğüt Özü tarafı. Orası çok çok gelişti hocam. Eskiden ben hatırlıyorum oraya. Otlu arazisine giderken gece konduların olduğu.
0: Şimdi yerde. Ankara'nın galiba benim bildiğim kadarıyla en lüks yerleri tabii. Galiba değil mi? En popüler yerleri.
2: Siz öğrenciyken nasıldı hocam oralar?
4: Yani toz toprak içindeydi. Yoktu hatta ya. Ben bir hatıramı anlatayım. Şimdi Otlu'da bir kız arkadaşımız vardı Otlu'da. Jandarma bizi almadı. Biz siyasaldan oraya geldik. Tel örgülerin arasından sürünerek geçtik.
1: İyi vurmadılar sizi.
2: Şimdi oralar bambaşka. Evet, ne var hocam masada ağırlıklı olarak? Biraz onlara bakalım mı? Biz ne istiyoruz? Erdoğan ve Trump görüşmesi bizi çok ilgilendiriyor aslında ağırlıklı olarak. Bu zirvede ne olacak? Trump da bir takım pozitif gündemlerle geldiğini, çantasının dolu olduğunu söyledi. Uğur hocam siz böyle alabilir miyim? Bakalım mı bunları biraz madde madde? Katsa yaptırımları ilk sıra herhalde değil mi hocam? Amerika'nın düşmanlarıyla mücadele etmek için çıkardığı.
1: Aynen öyle. Şimdi aslında bunlar NATO ile ilgili. Türkiye ABD ikili ilişkileri de şey olaraktır ama NATO zirvesi vesile oldu buna. Yani şey olaraktır. Şimdi F-35'i satmıyorum. F-16'yı vesaire İran savaşı falan. Bu yani NATO ile falan ilgisi. Fakat bu NATO zirvesi Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırı içinde Trump'ın gelmesi ve üçüncü yani NATO 3.0 dedikleri yeni stratejik konseptin belirlenmesi 1 ve 2'ye göre çok daha fazla olacak. Birazdan anlatacağım onları.
2: NATO konusuna gelelim.
1: Ha işte onun için
2: Erdoğan
1: gelmesi.
2: Ve Trump gündemi.
1: Tamam. Erdoğan'la da bu vesile oldu. Vesilede ne olacak? NATO yeniden yapılanacağı için katsayı yaptırımlarının kalkması lazım. Niye? Avrupa merkezli ve konvansiyonel bir NATO olacak. Yani katsa yaptırımları bize silah gelmezse Avrupa merkezi nerede olacak? Konvansiyonel nerede olacak?
2: Hangi noktalarda katsa yaptırımları var bize ve niye katsa yaptırımlarına biz muhatap olduk?
1: S-400 aldık ya o zaman.
2: Evet.
1: S-400 ama şu F-35'leri parasını da ödemişti. 2,5 milyar euro doları da ödemiştik. Vermedi. Amerikan Kongresi bahane etti işte yok Yahudi lobisi, Rum lobisi, Ermeni neyse. Onun üzerine mecbur kaldık biz Rusya'dan alternatif tedarike geçmek zorunda kaldık. Mecburen yaptık.
2: S-400'ler yüzünden kaldı.
1: S-400'ler ama bakın ne kadar çifte standartlı davranıyorlar. S-300'ler vardı eskiden S-400'ler yokken. Yunanistan S-300'leri aldı. Getirdi Kıbrıs'a koyacaktı dedi ki vururuz. Kıbrıs'ta biz garantörüz koyamazsın.
2: Evet.
1: Gitti Girit'e koydu. Bir şey demedi Yunanistan'a. Yani S-300 de en ileriydi o zaman. Ona da yapmak kim katsa yapmadı. Biz S-400'ü mecburen aldık. İsteyerek almadık. Parasını ödediğimiz F-35'i vermediği için aldık. Katsayı yaptırdı.

0: kaldıracak diyor. Mecbur. Çünkü NATO değişirken yeni NATO'da Türkiye biçilen güçte katsa olamaz. Mecbur yani.
1: Bunun ama arkasında şey yok hocam. NATO kararı yok.
2: NATO kararı yok zaten. Amerika'nın kendi kararı. Evet.
0: Tabii tabii ben de onu söyleyeyim. İkili ilişki
2: diyorum. Dayanıyor. Patriot'u bize vermediler. Hava savunma sisteminde zafiyet ortaya çıktı. Bunun üzerine Çin'den almaya çalıştık. Çin bir takım yazılımlarını vermedi. Ama işte Rusya o konuda daha uygun şartları ileri sürdü. Ve S-400'ü alınca bize bu katsayı uygulamaya başladılar.
3: Bunun ortadan kalkmasını bekliyoruz bu ikili görüşmede. Öyle yani, mi? Kesin yani.
0: Şöyle kesin. Yani yeni yapılacak şeyde Türkiye biçilen görevde katsa olmaz. Onun için olmaz. Hmm. Yani NATO ile ikili ilişkiler burada çakışıyor Amerika.
3: Dolayısıyla bu katsa konusunun rafa kalkacağını artık göreceğiz diye
1: düşünüyorum. Bir de Türkiye şey diyor. Bağımlılık değil ortaklık esas olmalı diyor NATO içerisinde.
0: Bir de zaten oradaki silah savunma şeyleri Amerika'nın o şeyleri isimlerini söylemeyelim. Hani 3 tane general diyorlar ya mehli falan. Onlar da para kazanacaklar. Onlar da Amerikan hükümetine baskı yapıyorlar. Kaldırın bunları diyorlar.
3: Onların da çıkarına.
0: Tabii.
3: O zaman kalkar. Savaş uçağı motorları gelecek evet, bu kanunla
0: bizim,
3: ilgili.
0: Evet bizim kendi milli uçağımız tamam yaptık da işte uçak şey ona motor lazım. Bizim yapması 2035'i bulacak falan diyorlar envantere girip. Şey.
3: Öyle midir hocam 2035 evet, 2000, mi?
1: 2032 gibi gözüküyor ama
3: 6 yani, yıl var yani.
1: Evet çünkü Eskişehir'de yerli motorun TF35000 turbofan motor onun üretimi 2030-32 arasında görünüyor.
0: Yani ama, onun için eğer şu anda bir ciddi savaş yani hemen diyorlar ya 2028'de NATO'ya savaş açacak Rusya Polonya'ya girecek Estonya'ya girecek falan filan bir takım komplo teorili ya da bir takım tehdit algıları var biliyorsunuz. Aa,
3: Türkiye'nin üzerindeki en son tehdit ne bileyim.
0: Ha, yani, Türkiye bize tehdit bence. Yok. Bize tehdit yok ama NATO üyesi olduğumuz için NATO'ya tehdit olunca dolayısıyla mecbur kalacaklar. Bu uçakların daha önce 2028'de uçması lazım.
1: Ama Madrid'de imzaladık biz. Rusya'yı tehdit olarak gördük.
3: Yani bilemem tabii ki Türkiye'nin geleceğini ama bizim o savaş uçaklarımızın Rusya'ya karşı ilk tehdit olduğu yani şey olduğunu düşünmüyorum.
0: Hayır, tehdit falan değil. Kendimizi korumak için yani.
4: Rusya da öyle görmüyor zaten.
3: Görmüyor.
4: Rusya da öyle görmüyor zaten.
0: Yok gerçekten görmüyor.
3: Yani NATO'dan bir saldırı olursa bizim kendimizi savunmamız
4: evet,
3: gerekiyor.
4: Evet aslında öyle. Yani
3: ben konu hep söyleyelim. Bizim... Tamam şimdi NATO zirvesi var. Biz ev sahibiyiz. İyi de ev sahipliği yaparız. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten bu konuda şey. Ama bunu da bilelim yani. Bunun da.
0: Hayır kesin. Yani Türkiye'nin NATO üyeliği NATO'ya karşı Türkiye'yi koruyor. Biz NATO'dan çıkalım bugün aman diyecekler, oh diyecekler, İsrail alacaklar, Kıbrıs Rum kesimini alacaklar.
3: Başında şey diye Fırat hocam, denize düşenin yılına sarılması cinsinden. Aynen. Siz anlattınız işte komünizm tehdidi falan. Şimdi de NATO'dan korunmak için NATO'da durması gerekiyor bazı ülkelerin. Yani
2: ama yani tam olarak öyle değil. Pardon, mesela
0: iki yok, dünya. Tam olarak öyle var.
4: Uğur Hoca bile geldi bizim tarafa İrfan Hoca'yı getiremiyoruz.
2: İki Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye zaten Batı merkezli uluslararası örgütler içerisinde yer alma stratejisini benimsemişti. 49'da 5 Mayıs 49'da Council of Europe Avrupa Konseyi kuruldu. Hemen kurulduktan kısa süre sonra oraya katıldık. NATO'ya 3 sene sonra katıldık. Bir diğer örgütlenme ekonomik işbirliği ağırlıklı AET ve EFTA vardı. Biz EFTA'ya katılmayı kurgularken Yunanistan AET'ye başvurduğu için AET'ye de başvuru yaptık Menderes hükümeti döneminde ta 31 Temmuz 59'a. Yani Türkiye'nin tercihi Batı merkezli uluslararası örgütler içerisinde yer alma. Bu
3: hiçbir
2: anlamda,
3: şey demiyorum. Onlar NATO yaptılar bilinçli. Kötülüğü bize. Biz dedik ki Batı'dan yana yer alıyoruz. Evet. Onlar dediler ki bunun koşulları teslim oluyorsun. Yani hikaye aynen. Buydu. Yoksa ben haklısınız o noktada. Bizim tercihimiz ve samimiyetimiz ortadadır zaten. Her zaman
0: yani ilişkiler. Avrupa Birliği'ne
3: biz onlara güvenmiyoruz. Şeydi, onu anlatmak istiyorum.
0: Böyle olmayacaktı yani. Tabii. Yani şey, devamlı Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan veto falan. Şimdi yani meşhur laf var ya, eğer diyor masada değilsen menüdesin diyor. Eğer biz Avrupa NATO'dan çıksak, Yunanistan çıktıydı, biz ona veto koymadık 12 Eylül döneminde, onu dışarıda bırakmamız lazımdı. Çıksak kimse almaz, o zaman menüye geçeriz.
2: Yunanistan
0: onun için
2: çıkmadı,
0: masada durmak
2: Yunanistan
0: lazım.
2: Askeri kanattan çekildi.
0: Evet.
2: Yani ama çıkmadı. Çıkmadı. Tekrar tamam. Askeri kanada dönmesi için Rogers planıyla bir emrivaki yaptılar.
0: Ama 12 Eylül'den
3: bizde de darbe yaptırdılar.
2: Sivillerden danışmanlık almayan o tarihte Kenan Evren bunu
0: yönlendirdiler.
2: Size işte asker sözü veriyoruz diye taahhütte bulundular. Oysa uluslararası alanda sözün hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Mutlaka metin olması lazım.
0: Anlaşma peki. Olması lazım. Fransa'nın geriye dönüşünü niye veto etmedik o zaman? 2009'da döndü askeri kanata. O zaman da ihtilal falan yoktu. Demokratik bir şey vardı. Bir tek ben yazdım gazetelere bunu veto etmemiz lazım diye kimse

0: hadsiz bir şekilde Türkiye'ye ayar vermeye kalktığı, her defasında demokrasi sopası tırnak içinde, insan hakları sopası salladığı bir ortamda ve üstelik ekonomik operasyonlarına da tetikçiliğinin yapıldığı bir dönemde bizim evvelden ayağımıza gelen fırsatları kaçırmamamız gerekirdi. 12 Eylül yönetimi Yunanistan'la ilgili fırsatı kaçırdı. 2009'da da hocam çok haklı, Fransa'nın askeri kanada dönüşüyle ilgili fırsatı kaçırdı.
1: Ve demokratik ve bir yönetim Türkiye'yi vardı biz, Türkiye'de. Ana Türkiye, muhalefet de vardı. Her şey
0: evet,
1: vardı.
0: Türkiye'yi biz eşit şeye çekebilmek için, yani NATO içindeki eşit üyelik pozisyonuna çekebilmek için çok bedel ödedik ve çok uğraştık. Şunu unutmayalım. Türkiye'de 2002 yılında iktidar değiştiğinde, yani AK Parti iktidarı kurulduğunda tüm NATO ülkeleri, tüm Avrupa ülkeleri, ABD'de dahil tüm Batı ülkeleri Türkiye'ye şöyle tehditler savurdular. Ama zımnen ama açık bir şekilde. Siz, tırnak içinde söylüyorum, siz bu dincilere iktidarı bırakırsanız biz Türkiye'yi ezeriz, dışlarız, üstünde tepiniriz. Yani sürekli olarak Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili bir sopa sallandı Türkiye'ye. Ve bakın NATO sonunda yani kafasını gözünü çarpa çarpa tıpış tıpış Türkiye'ye gelip buradaki meşru iktidarı kabul etmek zorunda kaldı. Evet. NATO bunu kabul etmiyordu. Avrupa Birliği de büyük oranda kabul, hala bugün de kabul etmiyor da mecburlar. Yani diyorlar ki ya gideceğiz ne yapalım hani Türkler falan. Bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim Melih. Söyleyip kapatacağım. Financial Times'a Özgür Özel bir yazı yazdı. Türkiye'ye şikayet etti. Çok talihsiz bir makale. Çok talihsiz bir makale. Tabii biz de tepki duyduk. Biz yazdık karşılığında bir şeyler. Daha bizim yazımızın mürekkebi kurumadan Financial Times ertesi gün kendisi tam sayfa bir makale yayınladı. Özgür Özel'i tekzip etti. Financial Times kendisi tekzip etti. Sebebi şu, yani kendi efkar umumisine, kamuoyuna diyor ki ya biz kusura bakmayın diyor, bugüne kadar Türkiye'yi çok sövüp saydık, saydırdık ama şimdi mecburuz iş yapacağız adamlarla diyor. Siz de bizi biraz mazur görün demeye getiriyor. Mecbur yani kaldı. Avrupa bocalar noktaya geldi. Keşke o fırsatları daha önce kullansaydık.
2: Türkiye bu fırsatı da iyi değerlendirecektir evet.
1: Yani
2: diye düşünüyorum.
1: Bize şimdi bu ikili var. Ama bakın NATO zirvesinin sayesinde oluyor. Yani NATO ile alakası var. Tamam, aslında ikili Trump'la bizim Cumhurbaşkanımızın şeyi. Fakat NATO zirvesi buna vesile oluyor. Yoksa tabii. Bunlar yani katsa kalkacak diyorum ben. Motorları da satacaklar. Zaten Amerika'nın da işine gelen bir şey. Evet. Para kazanıyor adam eninde sonunda yani. Bir de müttefiki kendi kontrolünde.
2: F-35 programında hak ettiğimiz şekilde yer
1: olacak.
2: Alacağız.
1: Olacak. Paramız yatıyor hala orada. Ama S-400'leri ne yapılacağını bilemiyoruz.
3: 14 yani parça üretiyoruz F-35'e ayrıca. Biz.
1: Evet. O ortak üretim ama teyide. S-400'leri diyecek ki geri mi ver diyecek, sökeceksin kullanmayacak mısın?
3: Ona Milli Savunma Bakanlığı bir formül bulacağız dedi.
1: İşte bir şey bulacaklar.
0: Ona bile Trump hiçbir şey söyleyeceğiz zannetmiyorum. Benim tahminim bakın S-400 ile ilgili.
1: Aktif olmasını kabul etmiyorlar.
0: Yani şöyle hocam hiç öyle derler de bakın şimdi S-300'ü siz söylediniz. S-300 bataryaları hala
1: getirdi,
0: aktif
1: vaziyette. Girete koydu.
0: Ha, aktif vaziyette hala aktif, orada. Aktif, bizde tabii. De aktif olabilir. Sorun yok yani. Biz S-400'ü Amerikan hedefine doğrultmadığımız sürece sorun yok ama Amerika'da madem o kadar iyi bir müttefik, o kadar Yunanistan'a yığdığın uçakları askeri üsleri ne yapacaksın kardeşim?
1: İşte zaten
0: Fransa ne yapacaksın sen? Yunanistan'la ikili anlaşmaları ne yapacaksın?
2: Yani, bence de Trump bunu çok sorun edecek.
0: Trump bence problem yapmayacak sayıda.
2: Bir de bunlarda evet. Şunun etkisi de var, onu da göz ardı etmemek gerek. Trump Netanyahu'ya acayip kızgın.
1: Evet.
2: Yani ve Türkiye'deki bu bence onun için biraz şey yapıyor yani. Türkiye'yi öne çıkarıyor sürekli, İsrail'le ilgili bir gündem geldiğinde Türkiye çok iyi falan filan. Biraz da
1: Suriye Devlet Başkanı
2: şey
1: onun için
2: yani,
1: geldi.
2: Cüneyt Hocam biraz daha toleranslı davranacak.
3: Orta Doğu'da dengeleyici bir kuvvet olarak Türkiye'yi İsrail'in önünde konumlandırıyor.
1: Evet. Şimdi F-16'nın modernizasyonu var. Bunda da bir sorun yok. Bunu da yaparlar. Daha önce biliyorsunuz bir ara İsrail yaptıydı yani modernizasyonu falan. O zaman iyiydi aralarımız. Bunların da uçması lazım. Yani modernize edilmesi lazım. Kitlerin falan verilmesi lazım. Bunda bir sorun yok. Zaten hem Amerika'nın hem Türkiye'nin.
2: Hocam ben çok telaşlanıyorum. Şimdi bir ara ne zamandı? 2008 miydi onların yaptığı? Yok daha öncesi miydi? Bu F-16'ların.
1: 2000 yılların başında. İsrail'e evet. Komutan daha iyi bilir. İsrail'de modernize ediliyordu onlar. Allah'tan bitti o iş. Evet. Yani bütün sırlarımız İsrail'in elindeydi. Düşünebiliyor musunuz? Her şey.
2: Kaygı verici değil mi?
1: Tabii. Ondan sonra İran Savaşı'nda da zaten iki tarafta paralel. Yani Trump biz başından beri söylüyorum ben yani o 28 Şubat'tan iki hafta önce gitti elinde çantayla şantaj yaptı vesaire vurduttu şeyi. Yani Trump öyle İran'a falan istemiyordu. Başına büyük dert aldı. Gitti vurdu ne oldu hiçbir şey elde. Bir metre girdi mi İran'a giremedi. Dolayısıyla İran Savaşı'nda iki tarafta aynı tarafta bence.
2: Şey dedi ya Trump İran Savaşı ile ilgili Türkiye girmedi İran Savaşı'na dedi.
1: Girmeyecek zaten.
2: Ya, yok, anladım Türkiye da bunu niye yaptı? Aslında... Türkiye girecekti, girmedi. Ben dedi şey yaptım dedi, aracılık yaptım dedi Türkiye'nin girmemesine falan. Niye öyle bir şey dedi Trump?
4: Ya Türkiye nereye girecek? Şimdi savaşın taraflarına bakalım. Bir tarafta
2: işte birilerini korkutmak ya, için falan konuşuyor.

0: Tarafsızlık var. Orada tutarsızlık var. Bir tarafta ABD, İsrail, öbür tarafta İran. Yani Türkiye İran lehine mi savaşa girecekti? Hayır.
1: Aleyhine de girmez.
0: Kamuoyu oluşturmak için onu kullanıyor. Ama Türkiye şu konuda etkili oldu. İran-Irak sınırı boyunca oradaki tetiş terör yapılanmasını, bu PKK'nın uzantısı grupları ABD isyana sevk ediyordu. Türkiye evet. Böyle bir şey olursa müdahale ederiz. Başınıza iş alırsınız dedi. Evet. Ve bu etkili evet. oldu. Tam evet. tersine, Trump'ın söylediğinin tersine. Yani oradaki tetiş terör örgütleri
1: yani Irak'taki 5 Kürt grubunu
0: katılmasını engelledi.
1: Organize Türkiye. Etti CIA. Onu İran'a saldırtıracaktı. Önce evet, Bahçeli sonra Cumhurbaşkanı sakın ha dedi. Bizim Kürt kardeşlerimiz tetikçi girmez bu tuzağa dedi.
2: Jerusalem Post'ta evvelki hafta çıkan makale şunu söylüyor haber. Diyor ki Amerika'nın planı hazırdı. Kürt gruplar, oradaki terör grupları silahlandırılmıştı. Bunlar bir iç savaş çıkartacaktı. İsrail de hava kuvvetleri destekleyecekti. Bu planı J.D. Vance, başkan yardımcısı Erdoğan'a sızdırdı.
3: Evet.
2: Yani yazdıkları bu tabii doğru. Ve Erdoğan'ın kulağına bu plan gidince Erdoğan devreye girdi ve bu planı İran'da iç savaş çıkmasını engelledi. Tabii bunu yani sızdırma mı, haber verme mi, bilerek yapılan bir şey mi?
1: Onu bilmiyorum ama
2: J.D. Vance'i de hedefe koyuyorlar özellikle.
4: İsrail onun için yaptı. Tabii. Yani. Dedi ki Vance'den hoşlanmıyorlar. Bak Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vance sızdırıyor dediler bu şey.
2: Evet. Evet.
1: İsrail'in vermediği dediğini. Açık haber.
4: Ateşkes, Gazze ateşkes süreci.
1: O konuda da yani iki tarafta da bir an önce yani Trump bundan zaten Orta Doğu'dan kurtulmak istiyor. Ve İsrail dediğiniz gibi korkunç da kızıyor Netanyahu'ya. Muazzam kendi müttefiklerini kaybetti. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar Amerika'nın yüzünden bombaları yiyor.
4: Neticede
1: yani.
4: Trump'ın araya girmesiyle Gazze'de bir ateşkes ilan edildi ama evet. her gün yine tabii ki düşük yoğunluklu devam ediyor. Oradaki evet. zulüm bitmiş falan değil yani o insanlar
1: ve
4: hala.
1: Ve faturayı da Trump'a çıkıyor. Kesiyorlar.
5: Ama evet. burada Hamas'tan hiçbir tepki yok. Yani karşılık vermiyor Hamas.
4: Vermiyor.
5: Mesela evet. Kuzey'de Hizbullah veriyor İsrail'e. Hamas artık o silah konusunda fazla bir şey yok.
1: Şey yaptı,
4: yazık onlar da ne uğraştılar yani.
0: İnisiyatif kullanamadı. Çok... Bir önceki başkan inisiyatif kullanamadı ve bilabedel, kayıtsız, devasa ölçüde İsrail'e destek sağladı Joe Biden hükümeti. Trump da onu yaptı, yapmak zorunda kaldı çünkü baskı altında. Fakat en azından inisiyatif kullandı, Gazze'de ateşkes ilan edildi.
5: Yani şimdi, Hamas sözünde durdu onu demek istiyorum.
4: Doğru, Hamas ateşkesi bozan taraf
1: değil. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Ve yani bu konuda da Trump'la Erdoğan aynı fikirde. Yani onu söyleyeyim. Katil Netanyahu hariç. Bakın bu savaşı, Orta Doğu'daki savaşları isteyen iki, bir katil Netanyahu ve Siyonistlerin bir kısmı. Yani Yahudilerin hepsi de istemiyor. He. Siyonistler, katiller istiyor. Bir de maalesef İran'daki devrim muhafızları. İkisi de tekel durumundalar kendi ülkelerinde. İkisi de koltuklarını kaybetmek üzere.
4: Seyir durum devam etsin diyorlar.
1: Savaş devam etsin. Onun dışında zaten kimsenin istediği yok.
4: İsrail'in yayılması. Lübnan konusunda da ortaklar.
1: Onu söyleyeceğim. Lübnan konusunda da gitmesine ve Suriye konusunda. Dedi. El Şara sen karışma dedi. Lübnan'a El Şara durdurur o Hizbullah dedi. Sen niye? Lübnan'da Şiiler %25 falan zaten. Yarısı Hristiyan. Amerika'ya bakıyor. Müslümanlar, Sünniler, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt'e bakıyor. Hepsi Amerika'nın müttefiki. Hiç memnun değil buraya İsrail'in girmesinden Amerika. Evet. Yani bir algı var. Trump yaptırıyor, Trump değil. Hiç memnun. Şu andaki Lübnan yönetiminden çok memnun.
4: Sen haklı tabii ki. O değişimi hocam tartışmak çok üzerinde durulması gereken bir konu. Yani yekpare hareket ediyorlardı eski dönemde de ABD ve İsrail.
1: Evet.
4: Doğal olarak. Şimdi Trump biraz çizgi dışına çıktı. ABD'nin kafasını karıştırdı. Hani doğal olarak eski reflekslerle insanlar şey yapıyor. Çünkü şöyle bir ekip de var bakıyorum. İsrail'den çok bu anlattığımız Gazze'de ateşkesi sağlayan İsrail'in Lübnan'daki yayılmacılığına karşı çıkan Trump'ı eleştiriyorlar. Yani evet. Tabii ki ikisi de eleştirilebilir ama önceliğin herhalde İsrail'dir değil mi bu noktada?
1: Tabii.
4: İsrail'e sen ağzını açmayacaksın. Aklıma başka şeyler geliyor
1: yani
4: bazen de.
1: Yani Trump Amerikan derin devleti demin de söylendi gerçekten savaş açtı. Amerikan derin devleti Siyonistlerin
4: en elinde. Azından kafasını karıştırdı.
1: Yani Siyonistlerin elinde. Adamı evet. iki kere öldürmeye çalıştılar. Yani bu da böyle.
4: Suriye'de yeni dönemde gibi.
1: Suriye'deki yeni dönemden çok memnun. El Şara'yı çağırdı görüşecekler öbürsü gün.
4: Türkiye ile tezleri aynı o zaman.
1: Aynı kesinlikle aynı. Tabii şey istemeyen gene katil Netanyahu. Ondan sonra Rusya Ukrayna'da Türkiye tamamen ve tamamen tarafsız. İlk başta Amerika hele Biden zamanı, hele Boris Johnson zamanı tamamen Ukrayna tarafıydı. Trump şimdi ciddi anlaştılar. Ne dediler?
4: Dün mü konuştular hocam? Dün konuştular değil mi? Şeyle. Putin'le
1: iki gün Trump. Sonra da telefonla konuşacaklar.
0: Konuştular.
4: Bir yandan şimdi bu ortadaki bir şey değil mi? NATO'nun

0: Birinci tehdidi Rusya. Rusya'nın başındaki adamla NATO'nun patronu gayet iyiler. Yani
1: şunu hatırlayalım.
0: Biz anlaşıyoruz diyor.
2: Geçen sene ama hatırlayalım. Ukrayna NATO üyesi değil.
0: Rus eyvallah,
2: NATO'nun işi değil bu.
0: Tamam.
2: Yani.
0: Eyvallah. Yani Ukrayna Rusya konusunda konuşulduğunda
2: Trump'ın anlaştılar.
0: Anladım da Trump'ın Putin tavrını anlatmak için söylüyorum. Burada, Rusya Ukrayna konusu konuşurken yani Biden gibi tutum takılmıyor ki.
2: Kesinlikle.
1: Ha? Ama burada çok... bizim payımıza düşen taraf Karadeniz'in güvenliği. Sayın Erdoğan burada muhtemelen yani Karadeniz'deki o gemilere saldırı, mayınlar, ticaret hattının işlemesi, bunlar konusunda Ukrayna ve arkasındaki İngiliz istihbaratına da Trump üzerinden sanırım Cumhurbaşkanı şey verecek. Yani bir işaret verecek.
0: Karadeniz'in
2: yani ben bir sürprizle yani bekliyorum.
1: Ukrayna'yı bu konuda sürekli imelendiren bir Avrupa var aslında.
0: Özellikle de İngiltere.
1: Yani tabii, şimdi tabii. Moskova'yı vurmakla, Kursk'u vurmakla Rusya çıkacak mı Donbass'tan?
2: Hiç. İlerledi. Tam tersine ilerledi. Çıkıyor.
1: Çıkmaz. Ya hayır,
3: ne yapsın
1: değil.
3: Adamların ülkesine saldırı yapılmış toprakları.
1: Topyekün kara kuvvetleriyle
3: işgal edilmiş. Ne taarruza yapsın? Başlasın. Emlik bağlayıp dursun mu yani?
1: Taarruza başlasın hocam.
3: İşte taarruz öyle yapıyoruz.
1: Yani 2,5 yıldır yok, işgal edilmiş.
3: 4 kilometre derinliğinde 30-40 tane yok, savaş uçağını
1: statik
3: buldu.
1: Statik şu an hat, cephe hattı statik. Duruyor.
3: Tamam ama yani işte Rusya...
4: Hatta statik de değil hocam. Rusya ilerliyor. Rusya yani evet, gibi ilerlemiş durumda.
2: Donbas'ın tamamını aldı.
4: Tamamını aldı.
2: Tamamını aldı.
1: Evet.
2: Geçen hafta.
4: Sumiye.
1: Yani ya Moskova'yı vurunca Bey, Rusya geri mi çıkacak?
2: Burada ufak bir fark olabilir.
4: Çok
2: bakın burada Trump'la
4: şey
2: Erdoğan
4: çok
2: arasında çok ufak bir fark olabilir. Trump iş adamı şey bakıyor, pragmatist bakıyor. Rusya ile anlaştı. Dedi ki toprağın üstü senin. Donbas'ı verdim. Altı da benim. Evet. O mineraller, zengin madenler falan benim. Anlaştılar. Biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz.
0: Evet.
2: Zaten sadece Ukrayna'nın değil. Gürcistan'ın da Bulgaristan'ın bütün komşularımızın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Burada ufak bir şey olabilir. Ama bir çatışma falan değil. Hatta ben bir sürpriz bekliyorum. Zelenski'yi çağırdı Trump. Burada görüşecek.
0: Bizim burada tavrımızı kesinleştirecek bir şey yok. Amerika kesinleştirsin.
2: Bizim
0: yani Amerika
2: kesin.
0: Ukrayna konusundaki tavrında ikircikli. Trump gidiyor Putin'le görüşüyor. Bizim bu konuda bir sorun
2: hiçbir
0: yok. Ukrayna'da iyi ilişkilerimiz var. Onları da siyah tabii, veriyoruz değil mi? Siyah
2: tabii tabii. Tutuyor. Yani zaten Ukrayna'ya yani diyoruz ya. Yani, toprak bütünlüğünü
4: Ukrayna'nın
2: savunuyoruz.
4: Toprak bütünlüğünden yanayız.
2: Tabii
4: yani
2: bizim bütün komşularımız bu.
4: Ama olacak. Şöyle bir durum var. Barışı savaşan taraflar yapacak. Yani biz yapmayacağız evet, ki. Biz masayı kurduk. Rusya ile Ukrayna'yı çağırdık. Barışmayı başardılar orada. Şimdi bir kez daha yapabiliriz. Putin diyor
2: i̇şte
4: ki gene Türkiye'de yapılmıyor.
2: Sürpriz bekliyorum.
4: Evet.
2: Zelenski ile konuşacak birebir yüz yüze iki gün sonra. Ardından Putin'i telefonla arayacak Trump.
0: Belki İngiltere'yi biraz dışında tutan bir tavır
2: belki
0: olacak.
2: De sürpriz evet, bir şey olur, bir anlaşma olur diye umut evet, ediyorum. O olabilir.
1: Ama 2023 Vilnius'ta ki zirvede Ukrayna NATO tarafından desteklenecektir kararı çıktı.
2: Ama nasıl desteklenebilir anlamıyorum ki.
0: 2026 ve Trump var yani.
1: 40 milyon dolarda yardım paketi açıldı.
3: Hayır, hayır, bugün de desteklenecek. Yani. Bakın
1: ya NATO'nun ana konusu
3: NATO'nun
1: oldu.
3: Avrupalı
1: artık,
3: ortakları 2026 yılında 70 milyar euro Ukrayna'ya destek verdiler. Bunu 2027 yılında da devam ettirmeyi konuşuyorlar ve sadece karşı çıkan bir ülke var, İtalya. Bunun bize faturası ağır olur falan diyor. Aslında bu zirve sonucunda göreceksiniz.
1: Gene çıkacak. Biçimde
3: Ukrayna'ya Ukrayna'nın destek arkasındayız tabii, ve bu saldırganlığa karşı Ukrayna'yı destekliyoruz kararı çıkacak. Çok sert olmasını belki Türkiye yani Rusya'yla da yakın ilişkisi olduğu için biraz lütuş yaparak biraz daha
2: peki,
3: orta karar
2: sen
3: bir
2: NATO'cusun.
3: Sonuç
2: yani,
3: çıkacak.
2: NATO'nun üyesi olmayan biri 4. 5. madde nasıl işler? Onu bir söyle bana.
3: 4. 5. madde işlemiyor. Bakın burada
2: para veriyor diyorsun. Tamam,
3: burada hayır. Burada bir tehdit var. Şimdi Ukrayna'nın hemen yakınında baktığımızda Polonya var. Ha. Estonya, Letonya, Litvanya
2: tamam,
3: var.
2: Tamam, Polonya'ya saldırırsa eyvallah. Tamam,
3: oralar tehdit altında.
0: Ukrayna konusunu ayrı bir başlık açalım, konuşalım ama genel olarak yani şey bir çıkacak, bir destek çıkacağı belli.
3: Ukrayna
0: çünkü
3: Zelenski
0: de sizin sorduğunuz soru çok önemli ama geleceğim. Şimdi evet, arkadaşlarım diyor Ankara'ya bir bağlanalım diyor. O yüzden hızlı gitmek
2: peki,
0: istiyorum aslında.
2: NATO'da
0: konu önemli.
2: İşbirliği zaten olacak. Yani NATO'nun bütün şimdi gücü Doğu ve Güney kanadına verilecek şey olarak Avrupa'ya ve orada da lider biziz. Göreceksiniz, ben biraz daha söyleyeceğim. Hem siyasi olarak genel sekreterliğe doğru da bir şey, hem de askeri olarak kor generallik seviyesinde bir komutanlığın Türkiye'ye verilmesi mevzu bahis.
0: Hocam bu maddeleri hızlı geçmeyelim. Çok önemli şeyler anlatıyorsunuz ama. Bir Ankara'ya gidelim diyorlar. Yani devam edeceğiz konuşma. Emine Kavasoğlu, şimdi NATO üyesi ülkelerin bayrakları binalara yansıtıldı. Onları bize aktaracak. Uğur hocam, siz böyle alayım konuşalım biraz sonra.
5: Bu, o maddeden bulunduğumuz noktada değil sadece.

0: çok noktadan görülüyor bu. Hemen Niyazi sizlerle paylaşsın. NATO üyesi 32 ülkenin bayrakları şu anda Ankara'da pek çok noktada işte bu şekilde binalara giydirilmiş vaziyette. Yani liderler, akşam saatlerinde gelen liderler özellikle tam da bu manzarayla karşı karşıya kalıyorlar. 32 ayrı ülkenin bayrağı an itibariyle burada yansıtılmış durumda. Yarın Erdoğan önemli isimlerle de görüşecek. 19 liderle görüşmesi bekleniyor. Evet Orhan Salih, pek çok noktada bununla karşılaşıyoruz. Aslında bir güzel bir davranış sergilenmiş, binalara giydirilmiş. Sen ne söylemek istersin?
1: Çok başarılı bir organizasyon ilk günden belli. Biz bugün gerek medya merkezinde gerek işte Ankara'nın çeşitli güvenlik işte açısından önemli noktalarındaydık. Çok önemli. Ben daha önce 5 NATO zirvesi takip ettim yurt dışında, dünyada. Ama bu şekilde organize olmuş ve her noktada planlanmış başka bir zirve yok diyebilirim. Şimdi bu gördüğümüz manzaranın benzerini Ankara'nın çoğu yerinde görmek mümkün. Şimdi tabii ki burada dünya liderleri gelecek ve konuşacaklar, karar alacaklar. Bu karar mekanizmaları çok önemli. Nasıl işleyecek? Şimdi 32 ülkenin devlet başkanı diyoruz. Artı 11 ülke daha var olacak. Burada 43 ülkeden bahsediyoruz. Bunların burada yapacakları toplantı sadece NATO üyesi bölgeyi değil, bütün dünyayı yakından ilgilendiriyor.
0: Evet, önemli temaslar olacak. Ben şimdi Başkan Erdoğan kimlerle görüşecek? Bu arada Niyazi bayrakları ekrana getirirken hemen onları da paylaşayım. Donald Trump'la bir görüşme olacak. Macron'la, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı, Slovakya Cumhurbaşkanı, İngiltere Başbakanı, son NATO zirvesi olacak. Çünkü Starmer artık görevine veda edecek. Manchester Belediye Başkanı İngiltere'nin 10 numarasının yeni sahibi olacak. Yine Almanya Başbakanı ile bir araya gelecek. İtalya Başbakanı Meloni ile, ki Meloni ile Trump'ın arasında nasıl bir diyalog geçecek? Herkesin gözü kulağı şüphesi orada olacak. Kanada Başbakanı, Arnavutluk Başbakanı, ki az önce yine Arnavutluk bayrağı da ekranlardaydı. Karadağ Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile birlikte Avrupa Konseyi Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve şu dakika itibariyle de işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağı, İngiltere'nin bayrağı, Arnavutluk'un bayrağı, NATO bayrağı ile birlikte başlıyor. Ardından Türk bayrağı ekranlarınıza geliyor. Hemen sonrasında da işte 32 ayrı ülkenin bayrakları binalara giydirilmiş vaziyette. Bir
2: evet, Emine Kavasoğlu bize Ankara'daki NATO zirvesi öncesi etkinlikleri gösteriyor. Binaların üzerine ülkelerin bayrakları, NATO bayrakları yansıtıldı. Bu arada bizim ikinci köprüye de Amerikan bayrağı yansıtıldı. Dün o çok tartışıldı. İstanbul'da, İstanbul'da muhalefet diyor ki, özellikle bu şey çevresi, Saadet Partisi'nden çok duydum ve birkaç yerden daha, bu nedir diyorlar Amerikan bayrağının köprüye sergilenmiş.
3: Bu hani 60'lı yıllarda 6. İspilo gelmiş solcular bunları denize atmışlar ya, Dolmabahçe'de askerler ona benziyor. Köprüden atarlar şimdi Amerikalılar valla.
2: Evet, bir jest olarak yapılıyor.
4: Ya, sembolik tabii.
2: Sembolik tabii canım yani.
5: Bu onunla ilgili değil ama bağımsızlık günü 250. yıl.
2: 250. yıl.
3: Evet, doğru doğru. 4 Temmuz.
4: Evet, 4 Temmuz.
3: Evet, evet.
4: 1776.
3: 1776 Philadelphia.
2: 250. yılı.
4: Ben okuma yazmayı söktüğümde şöyle bir kitap okudum. Doğumunun 200. yılında Samamca, 1976.
2: Ama 250. yılında bambaşka bir yerde Amerika Birleşik Devletleri. Bence başında o kurulduğu değerleri falan önemli Amerika'nın aslında. Dünyada da insanlar, evet, ona bakıyor.
5: Özgürlük ve adalet. Yani
2: biz bu ana kavram. Savaş aygıtının 2. Dünya Savaşı sonrası başka bir forma büründüğünü biliyoruz. Yani net bir şekilde ABD. Hatta Trump da o yüzden vurgu yapıyor. 1930'lar Amerikası diyor. Amerikan ruhu diyor. Yani bir Amerikan deneyinin başka bir şeye evrildiğini gördük 2. Dünya Savaşı sonrası. Dolayısıyla topyekün bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Bir devletin kuruluş yıl dönümüyle ilgili de
3: gayet yani bu normal bir şey.
2: Savaş yani halinde falan değiliz. Bunu net bir şekilde de söylemek gerekiyor.
3: Hayır, hukuken müttefikiz yani. Hukuken öyle. Yani şöyle maalesef.
5: Çok doğru. Yani Amerikan bayrağı çok sevimli bir sembol değil. Dünyanın her yerinde bir sürü işgallerin üzerinde dalgalanmış.
2: Aynen öyle.
5: Tabii ki yani rahatsız edici hisler duyarsınız. Ben de duyuyorum ama şunu unutmayalım. Aynı zamanda Amerikan halkının da sembolü. Yani o halk da onu şey yapıyor. Dolayısıyla bir halkı da düşman ilan edemeyeceğinize göre, yani devletlerin pozisyonu ayrıdır ama yani bizim bayrağımız da mesela devletimizin bayrağıdır ama tabii aynı zamanda halkımızın ortak değeridir. Yani bizim Cumhuriyet bayrağımız geldiğinde müttefik ülkelerimiz, dost ülkelerimiz

0: bayrağımızı bir yerlere koyuyor, yansıtıyor. O bizim halkımıza yönelik bir saygı ifadesi aynı zamanda. Yani Türk devletini sevmeyenler de bizim hatırımıza diyelim sevmiyorlar ama halkı sevdiği için ona katlanmak.
1: Öyle, bir dönem çok fazla bir Amerikan hayranlığı vardı ülkede.
2: Vardı.
1: Türkiye'de.
2: Yani kaç yılları
1: küçük mesela? Küçük Amerika falan olacaktık bir ara.
3: 1950.
4: 50'lerde. Şimdi Süleyman Demirel'in de Morrison Süleyman değil mi? Yani o dönem ama Türkiye bence ABD'den en bağımsızlaştığı dönemi yaşıyor. Onu söylemek istiyorum. Tabii, yani kesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu son 15 yıllık hikayeye bakıldığında Türkiye en bağımsız politikalar izlediği dönemde. Sembolü onun altını çizmek çok, için söylüyorum. Yani
1: çok Johnson mektubunu yani falan hatırlıyoruz.
3: Evet, 64.
1: Tabii. Sonra Bülent Ecevit'in koalisyon döneminde narkotik haşhaş ekiminin yasaklanması konusundaki baskısı.
0: Bir de
1: ikinci harekatta 1974'te ambargonun gelmesi.
5: 4 sene ambargo koydu. Evet. 78'e kadar.
1: Bir de tabii yani şu Katsa'dan daha şeydi.
3: Tabii çok daha ciddiydi.
1: Daha yıkıcıydı sonuçta.
5: 4 sene ambargoyla karşı.
3: Yani, yalnız Melih Bey şunu bakalım hep diyor yani Amerikan hayranlığı işte Menderes, Demirel falan diyorsa bütün darbeler de onlara karşı yapıldı. 27 Mayıs Menderes'e karşı, 12 Mart Demirel'e karşı, 12 Eylül Demirel'e karşı. 28 Şubat geri döndü. Erbakan'a karşı.
4: Yani 27 Nisan'ı 15 Temmuz'u yine
3: yani
4: dediğimiz
3: bütün,
4: gibi.
3: Ya Amerikan tabiri sağ iktidarına
1: kadar. Rotadan, hep, rotadan
3: yani CHP şöyle, yaptırtıyor bunları
0: şöyle,
3: el altında.
0: Şöyle bir şey var. Bakın şimdi şunu da haksızlık etmeyelim. Sembollere aldanmamak gerekiyor. Basit bir sembolden hareketle devletin pozisyonunu çok iyi tahlil edemeyebilirsin. Mesela biz Süleyman Demirel ile Morrison Süleyman diyoruz. Adamın lakabı öyle kalmış ama Amerika'dan bağımsızlaşmak için en ciddi hamleleri yapan liderlerden biri Demirel. Demin söyledim. Mesela üstleri kapatma hamlesini yaptı. Sonra
4: haşhaş ekimi çok önemlidir ya. Benim Afyon'da ilçem var diyor. Sen kimsin diyor ben bunun yüzünden engelleyeyim bunu.
0: Sonra aynı şekilde Demirel döneminde mesela Türkiye'de kurulan büyük petrokimya tesisleri, demirçelik tesisleri oralarda hem fon hem de teknoloji Sovyetler Birliği'ne.
3: Evet, doğru.
0: Demirel Sovyetler Birliği'ne ziyarette bulundu.
1: Ama hep
0: ve
1: manevra.
0: Merhum Adnan Menderes de Sovyetler tabii Birliği ziyaretine hazırlanırken
3: onun için darbe
0: işte
3: oldu.
0: Üst üste önce suikast, uçak düştü, sonra darbe oldu. Bir bilgi paylaşayım ben. Onu ben yazmıştım. Yani ilk kez yazdım, sonra da üstüne de kimse gitmedi. Açıklanan CIA belgelerinden bulmuştum bunu. 1959'da Irak'ta darbe olunca, iktidar değişince Celal Bayar, Adnan Menderes ve o zamanki silahlı kuvvetler işte komutanlar toplanıyorlar. Diyorlar ki biz hazır fırsat bu fırsat müdahale edelim. Misak-ı Milli'nin eksik kalan kısmını Musul ve Kerkük hakkımızı alalım. Bunun üzerine Amerikalılar ve İngilizler panik oluyorlar. Amerikalıların muazzam bir baskısı var Menderes hükümetine. Ne yapıp edip vazgeçiriyorlar? Tehdit yoluyla vazgeçiriyorlar. Yani hem merhum Adnan Menderes hem Sayın Süleyman Demirel. Bu ikisi de haksız yere Amerikancı olmakla yani Amerika ile tabii ki düşman olmamışlar ama gerçekten Amerika'dan vazgeçmek için çok çaba sarf etmişler.
4: Onları da karşı koyduk.
0: Bugünkü hükümetimize de bakarsak onların çok çok ötesinde Amerika karşısında galiba en şahsiyetli pozisyona sahip olduğumuz dönemden geçiyoruz.
4: Onun da altını çizelim. Tabii ki dediğin gibi o semboller, ABD'nin yaptığı suçlar bugüne kadar hiçbir inkar edilmiyor. Hala da hatta bunları zaman zaman Trump dile getiriyor.
0: Kendisi söylüyor. Yani
4: bunu da unutmamak gerekiyor. Uğur Hocam, deminki güme gitmesin. Önemli bir konuyu konuşuyorduk. Evet. Maddelere bakıyorduk. Devam edeceğiz dedik. Türkiye'nin, Samet'ciğim bir daha verir misin o listeyi bize? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın gündemi ne olacak? Bu arada Rutte ile görüştü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan.
3: Evet.
4: Yani Genel Sekreteri ile NATO'nun. NATO'da işbirliği konusu ve Ukrayna, Rusya-Ukrayna konusunda kalmıştı.
3: Rusya-Ukrayna'da dediğim gibi yani çok fark yok yani şey olaraktan. Ama Trump dediğim gibi iş adamı pragmatik. Orada işte zengin minerallere falan şey yapıyor. Biz ama Ukrayna'nın tam toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Yani biz orada Ukrayna, yani şey İrfan kardeşim beni Putin'ci söylüyor ama biz orada yani Putin'e değil Ukrayna'yı destekliyor. Ama biz Birleşmiş Milletler'in kararlarının, NATO'nun yani biz bütün komşularımızın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Yunanistan'ın bile bakın. Yunanistan'ın bile, Ermenistan'ın bile yani hiç kimsenin toprak bütünlüğünün bozulmasına karşıyız.
4: Dolayısıyla net bir şekilde savaş karşıtı değil mi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Onu söyleyebiliriz. Yani Ukrayna Savaşı'nda da diğer o bölgesel çatışmalarda, savaş pozisyonunda da bence komşularımız çok şanslı.
3: Evet.
4: Türkiye'nin Erdoğan tarafından yönetiliyor olması bu anlamda denge politikası izleyen ve NATO'nun içerisinde Türkiye'nin güçlü bir pozisyona geliyor olması bence
3: i̇şte bakın,
4: şans
3: Bey ne
4: yani
3: kadar güzel
4: etkili bir pozisyonda olması. Hı. Yoksa 40 defa hayır, bazıları, herhalde cephe açılırdı hocam
3: tabii
4: Rusya'da.
3: Bazıları Irak'ın bölünmesini ister, oradan bize bir pay düşer. Bazısı İran'ın bölünmesini ister, zaten nüfusun çoğu Türk, oradan işte Tebriz kısmı. Yunanistan'ın bölünmesini ister. Evet. Laf aramızda ben de istiyorum. Neyse duymasınlar. ama yani ama hiçbir hükümetimiz ne diyor? Herkes diyor toprak bütünlüğü

0: kalacak diyor ve bu konuda Ukrayna, yani Birleşmiş Milletler'in kararı da bu. Ama Trump tabii daha pragmatik olduğu için ya senin diyor ya, Donbas'ı sen aldı, Kırım'da sen al, toprağın altındaki zengin mineralleri
1: tamam,
0: bana ver.
1: O zaman öbür konularda gündeme gelebilir zamanla. Bizim de çünkü yani masada eksik kalktığımız şeyler var. Misak-ı Milli tamamlanmamış
0: durumda. Evet, doğru, bence
1: yani de. Vakti zamanı geldiğinde biz de bunları gündeme getirebiliriz. Hakkımızdır çünkü bunlar hukuki bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Ve aynı zamanda Türk nüfusun yaşadığı bölgeleri söylüyoruz. Belki onlar bir gün gündeme gelir. Eğer dünyanın yeni düzeni bu olacaksa ne yapalım? Bizde eski düzenle ısrar edecek halimiz
2: vallahi
1: yok.
2: Valla Faransiye'de çok uygun sana söyleyeyim yani. Bütün dünyada herkes operasyonlarını yapıyor.
1: Biz de bakarız yani. Yeni düzen buysa biz de ona göre girelim. Ne yapalım yani?
2: Biz de ona bakarız.
3: Donbas'a niye girdi? Oradaki Rus kökenliler zulüm görüyor dedi.
0: Evet. Davet ettiler girdi. 23 evet. Şubat'ta yani davet etti.
3: Kerkük için deriz oradaki yaşayan.
0: Evet. Komutan bak enteresan bak. 23 Şubat'ta Donetsk ve Luhansk'taki o sözde devletçikler davet ettiler. 24 Şubat'ta girdi. Ya bir günde mi hazırdın sen? Halbuki 6 aydır 115 bin Rus askerini koymuş sınırda bekliyor.
3: Belarus'ta tatbikat
0: yapıyor. Ha şey yaptı.
1: Ama İç savaş var tabii Ukrayna'da. Yani evvela tabii iç savaş çıktı.
0: Çıktı da yani sonra, işgal edecek yani şimdi, mi zaten?
1: Tabii iç savaş acaba Ukrayna'nın iç dinamikleriyle mi çıktı? Kim karıştı? Ne oldu? İşte dünya bambaşka bir dönemde arkadaşlar. Orası derin bir konu.
2: Şimdi yani. NATO'da işbirliğini konuştuk. Onun evet, ayrıntılarına bakacağız.
3: Türkiye'nin üzerinde en çok durduğu nokta bu NATO'da işbirliği.
2: Nedir hocam? Yeni dönemde
3: yani
2: fark...
3: ortaklıktan ayrımcılık, kayırmacılık yapıldığını söylüyor Türkiye defalarca. Bütün zirvelerde de bunu işaret ediyor. NATO'nun içerisinde Avrupa Birliği ülkelerinin kayrıldığını, onların NATO içerisinde daha önemli bir konumda tutulduğunu.
2: Hristiyanlar diye değil mi hocam?
3: Yani evet, bir bakıma öyle.
2: Başka kim var? Arnavutluk'tan bunu, başka yok değil mi Müslüman buralarda?
0: Arnavutluk'ta da yani %50 falan yani
1: Müslümanları
0: şey değil.
1: Müslümanları azınlığa düşürdüler.
0: Düşürdü tabii.
1: 49 oldu.
0: Kosova'daki Müslümanlar %90.
2: Kosova'daki
0: Arnavutlar %90 Müslüman. Arnavutluk'taki Arnavutlar yarı yarıya.
2: Biz varız. Herhalde bu konunun çok önemi var yani.
3: Evet.
2: Biz
3: yani Türkiye gene bunu gündeme getirecektir muhtemelen.
2: Peki,
3: zirvede.
2: Peki ileri adımlar ne olacak Türkiye'de mesela, ne bekliyoruz önümüzdeki dönem? NATO'da daha fazla işbirliği ve öneminin artması noktasında. Şimdi NATO 3.0'dan sürekli bahsediliyor. Sizin beklentileriniz nelerdir? Askeri anlamda ne gibi yenilikler bekliyoruz?
3: Şimdi Türkiye? NATO'nun bir tedarik merkezi var Belçika'da, NAMSA adı altında.
2: Evet.
3: NATO'nun kendi silah teçhizat
0: komutan şey Lüksemburg'da şu anda o.
3: Düzeltiyorum.
0: Şu anda NAMSA'da Paris'teydi, Lüksemburg'da
3: işte. Belçika'da değil.
0: Adı da NAMSA değil, o da değişti. Söylerim biraz hatırlarım. Evet.
3: Dolayısıyla buradaki alımlar konusunda Türkiye NATO standartlarına uygun olarak envanterini orada tanımlamak istiyor. Yani çünkü oradan sürekli alıyordu, malzeme alıyordu. Mesela bir tankın civatasından tutun, M60 tankının, bir helikopterin işte şeyine kadar, paline kadar, onların hepsi stok numaralarıyla böyle belirlidir. Türkiye şimdi yeni savunma sanayiyle burada bu envantere kendi girdilerini de yapacak. Dolayısıyla ortak alım programının içine girecek. Bu çok önemli. Artık bunu yapabiliyor Türkiye. İkincisi, NATO'nun aldığı kararlarda Türkiye'de artık dikkate alınmak isteyecek. Mesela bir Finlandiya-İsveç konusu aslında Türkiye çok önemli bir şey yaptı. Yani bir orada
2: jest yaptı ya tabii. NATO'ya bir anlamda.
3: Aslında ve Türkiye'yi NATO'dan çıkaracaklardı, konuşuyorlardı.
4: Hayır, öyle konuşurlar da yani, çıkarmak falan öyle bir şey yok ama yani kararlar zaten NATO'da oy birliğiyle alınıyor. Türkiye geciktirdi. Finlandiya
3: ama bu seviyeye getirmeleri de kötü bir şey.
4: Çünkü onlar Türkiye'ye karşı örtülü açık askeri alanında ambargo uyguluyorlardı.
0: Artı PKK'yı
4: fetiş terör yapılanmasını destekliyorlardı. Türkiye'nin baskısı neticesinde anayasalarını, yasalarını bile değiştirdiler.
3: Biz mesela yıllardır
0: şunu hatırlarsınız, programda hep bunları konuştuk.
2: Tabii.
0: Türkiye vetoyu sürdürsün, etsin falan filan diye konuştuk bunları.
3: Mesela biz iç güvenlik harekatını bir asayiş konusu olarak gördük. PKK terör örgütüyle mücadele ettik. Ama bunun Avrupa ayağını biz her seferinde dile getirdik. Bunların finans kaynaklarını, basın kaynaklarını, ama hiçbiri şey yapmadı, dikkate almadı. Nitekim de Finlandiya ve İsveç'in beklemesinin sebebi de oydu. Onda bile Türkiye'yi belli bir süre şey yaptılar, eleştirdiler NATO içerisinde.
2: Peki bu bir şey elenci, buyurun Uğur Hocam.
0: Hoca komutanımız Namsa'dan şöyle, şimdi NSPA oldu, adı değişti onun.
3: Evet, doğru.
0: Şey olarak çok önemli bir teşkilat. Şu 1974 Kıbrıs Harbi'nden sonra Amerikan Kongresi bize ambargo koyduğu zaman bizim Rusya var, tehdit var falan filan, Amerikan hükümeti koymadı, kongre koydu. Amerikan hükümeti Namsa üzerinden bize silah gönderdi. Namsa üzerinden geldi. Ama Amerika'dan gelmemiş oldu. Yani o önemli bir teşkilattır.
2: Evet. Şu LNG ve nükleer enerji işbirliği deniliyor. Bizim Amerika ile nükleer enerji konusunda nasıl bir
0: şey? Öyle bir şeyimiz yok. Ama bizim Rusya ile yaptığımız o işte
2: ya, o konu gündeme
0: geliyor. Ona itiraz ediyordu Amerika.
2: Bu nedir der mi Trump yani kardeşim?
0: Artık too late yani, geçti gitti.
2: Hayır, geçti gitti de elbette hani bir şey yapıyor mudur böyle ABD devletinin konusu mudur bu Türkler? Nükleer enerji yapıyorlar.
0: Hayır, Rusya ile işbirliği yaptığımıza karşı çıkıyor.
3: Yanlış hatırlamıyorsam, hocalarım biliyorsa düzelsinler. Batı hiç bu bizim nükleer santrallerimizi gündeme getirmedi. Mesela Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Bu ileride tehdit olur. Bir nükleer silah kapasitesine dönebilir.
2: Ama nükleer enerji ama ihtiyacımız var o zaman. Siz bunu sağlayacaksınız.
0: Evet.
2: Ya da birileri sağlayacak. Biz Ruslarla bu işi...
1: Amerikan şirketleri nükleer enerji, nükleer santral konusunda rekabetçi değiller. Yani dünyada çok öyle bir iddiaları yok. İhracatçı pozisyonda değiller. Bir de anladığım kadarıyla iç pazarları ve yakın bölgeleri kendilerine yetiyor. Orada tabii alternatif olan şirketler Fransa ve Almanya firmalarıydı.
0: Kanada vardı, bir ara geri döndü.
1: Kanada'da geri döndü biliyorsunuz. Evet. Şimdi dolayısıyla geriye zaten hani ya Fransa, Almanya... Kanada şeyi
2: Batı Japonlar ya da Çinliler
1: ya da Japonya, Çin, Rusya kalıyor. Rusya zaten hani Rusya tercih edilmeyen bir üretici değil. Rusya zaten Rosatom, bunların o nükleer şeyi şirketi. Dünyada itibarlı bir şirket. Yani biz orada şunu yapmadık. Hani Türk özellikle nükleer enerji söz konusu olduğunda Rusya'yı tercih etmek böyle çok hani akıl dışı ya da zorlama bir tercih olmuyor. Zaten adamlar iyiler. Yani zaten iyi oldukları bir konu bu konuda.
0: Bir de alternatif tedarik yoktu yani.
1: Dünyada sıralama işte Rusya, Amerika, Fransa diye yapıyorlar bu işin sıralamasını. Şimdi Çin daha arkadan geliyor. Onun için de çok gündeme getirmiyorlar ama enerji konusu Amerika'nın o kaya gazı ve alternatif enerjiyi satma ihtiyacı arzusu nedeniyle daha önce birkaç kez gündeme geldi. Fakat benim anladığım, bunu bir bilgiye dayanarak değil yorum olarak söylüyorum. Anladığım kadarıyla bizim hükümetten çok bazı net mesajlar almış olmalılar ki o konu artık hiç konuşulmuyor. Yani öyle bir baskı Türkiye'ye gelmiyor. Yok, yok. Mesela Yunanistan'da bir büyük eğlence şeyi yapıldı. İstasyonu yapıldı, liman yapıldı. Oradan hani Türkiye de buradan alacak deniliyordu. Bu arada Türkiye bazı siparişler vermeye başlamış. Yani Türkiye zaten alıyormuş. Herhalde az bir miktarda sipariş vererek konunun kapatılmasını sağlamışız yani.
2: Belki daha ileri bir aşama gelecek. İran'ın üzerindeki bir takım yaptırımlar kalkınca bu elence bilmem ne doğalgaz konusunda bambaşka bir şey de görebiliriz. ABD'nin planları neticede tutmadı işte. Birkaç ay sonra olmadı. Başka bir...
0: Yani Akkuyu bittiği zaman Türkiye'nin enerji ihtiyacının %10'unu karşılayacak. Çok önemli bir şey.
2: %10 yani ne
0: biz,
2: demek?
0: Ha yani bize Kanada'yla biz başlamıştık. Kanada geri çekildi. Yani bizim başka alternatifimiz yoktu. Yani biz işte o demin S-400'den bahsettik. Parasını verdik, F-35'i vermedin, ne yapacaktık? Gelsin Yunanistan bizi Ankara'yı mı bombalasın, İstanbul'u mu bombalasın? Yani böyle bir şey olabilir mi?
1: Mesela hala bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı önde gelen figürler şey yazıyorlar. Diyorlar ki işte S-400'ü almak zorunda kaldınız, tamam, ama işte dengeleri koruyabilirdiniz, yumurtayı kırmayabilirdiniz, işte katsa olmuyor, F-35 olmuyor. Ya arkadaş, şimdi yengemen işten benzetmeli, tuhaf saçma sapan bir ayıp bir benzetme vardır. Yani onu konuşturacaksınız bize. Böyle saçma sapan bir şey olur mu? Öküzün altında buzu arıyorsunuz. Yani S-400'ü aldığında adam zaten bahaneye bakıyor. Hatta bir şey söyleyeyim, bakın hocam, S-400'ü almasaydık da bize bu yaptırımları yapacaklardı, bakın. Yani hep şu iddia var ya, biz S-400'ü aldık onlar yaptı. Hayır, değil. Biz S-400'ü almasak da onlar gözünün üzerinde kaş var diyeceklerdi. Biden yönetimi açık açık, Biden şunu söyledi ya. Biz bir Kürt devleti kuracağız. Bir terör devleti kuracağız. Dostlarımızın yardımıyla Türkiye'deki iktidarı değiştireceğiz. Daha ne bekliyorsunuz? Ya artık bundan bir sonra bir üstü sinkaf etmesidir adamın.
2: Şunu net bir şekilde yani söylemeyelim mi? Yani Trump ve Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın arası iyi olduğu için Amerikan karşıtlığı söylemi yapılıyor. Yani dediğiniz gibi Biden dedi ki biz PKK'da dahil Türkiye'de bu altılı masayı destekleyelim. bekleyeceğiz dedi. Bu kadar açık ve
0: o zaman Türkiye döneceklerdi.
2: Bunu hepimiz biliyoruz yani.
1: Ya Melih'ciğim bir de o zaman hiç Amerika'ya karşı değildiniz ya. Tamam ne oldu?
0: O zaman Amerika, Amerika sosyalistti çünkü kapitalistti.
2: Kim kayboldu canım o saatlerce Pensilvanya bilmem ne arasında arabasında kiminle görüşmeler yapıldı şu bu. Bunları yani ya hakikaten hani Türkiye perspektifini gözeterek yapılan bir eleştiriye anlam veriyorsunuz ama öyle olmadı. Geriye dönük okunuyor. Neticede

0: O zaman bu sorunlar kalktığında da mutlu olmaları gerekecek. Bu an bir yandan da ABD'den şimdi çok pozitif açıklamalar gelince tabii şüphe de uyandırıyordur insanlar. İlişkilerin iyi olduğunun göstergesi ama rahatsız da ediyordur ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker. Bir bakalım mı ne diyor? Tüm müttefiklerimizin daha çok Türkiye gibi olmasına ihtiyacımız var diyor. Örneğin aynı anda 50 gemi üretebilecek bir sanayi tabanına sahip olmak. Türkiye şu anda tersanelerinde tam da bunu yapıyor. Yani epey mecbur kalmışlar ki askeri açıdan bunları söylüyorlar herhalde. Türkiye inanılmaz derecede yetkin bir müttefik. NATO ittifakına ve kendilerinin ve müttefiklerinin güvenliğine son derece bağlılar. Yani Türkiye'nin savunma sanayinde geliştirdiği performans bu adamları böyle söyletiyor değil mi hocam? Bunun politikliğin ötesinde.
1: Türkiye'nin askeri ve ekonomik gücü bunu söylüyor. Mecburlar. Çünkü Avrupa'yı savunabilecek başka bir güç yok. Polonya mı savunacak? Korkudan ölüyorlar. Estonya mı savunacak? Romanya mı savunacak? Kim savunacak? Zaten 45 sene kim savundu? O zaman Romanya, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Doğu Almanya hepsi Varşova Paktı üyesiydi. Türkiye tek başına savundu.
2: Bir de NATO'nun içerisinde şöyle bir dengesizlik yok mu hocam? Yani NATO bir savunma paktı ama içerisindeki 32 ülkeden işte 10 ülkenin dışındakileri koruyor NATO.
0: Yani hangileri var?
2: Aslında kimseyi korumuyor.
0: Bir harita versene Semet.
2: Korunuyorlar.
0: Cüneyt hocam onlara bir bakalım. Yük işte. Hangi ülkeler korumaya burada siz böyle alabilir miyim?
3: Mesela kim korunuyor, kim Slovenya koruyor? Nedir abi? Slovakya nedir? Çekya nedir?
2: Evet.
3: İşte Makedonya, Arnavutluk.
2: Askeri kapasite olarak.
3: Askeri kapasite olarak.
2: Evet, bakıyoruz. Şimdi Fransa'yı çıkarıyoruz. Evet.
0: Güçlü bir ülke.
2: Güçlü. Silah üretiyor. İngiltere'yi çıkartıyoruz. Evet. Kendine yeter. Askeri açıdan kendine yeter. Fazlası da olan. Fransa, İngiltere. Almanya 4/3. Bir komuta yapısı ve güçlü bir ordusu yok ama kurduğunda onu destekleyecek malzeme alt ve ekip
0: donanımı var, ekonomisi var, sanayisi
2: çok güçlü
0: var.
2: Sanayi yani marka itibariyle de güçlü.
0: O arabalar bir anda uçak motoru üretir, evet. Değil mi araba motoru?
2: Dolayısıyla Fransa, İngiltere, Almanya dikkat çekiyor. İtalya ve İspanya'da savunma sanayi konusunda birçok markaya sahip. Yani hem helikopter hem hafif silah hem uçak füze ve bataryalar konusunda. Şimdi bunun dışındakilerin hepsi korunmaya muhtaç. Yani özellikle Avrupa Birliği'nin Doğu kanadı denilen Doğu Avrupa kanadı, kuzeyden itibaren saydığınızda Finlandiya, bunlar daha yeni. İşte Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Bulgaristan. Yani şu hat, kuzey-güney ekseni tamamen Doğu Avrupa'da korunmaya muhtaç.
0: Türkiye o saydıklarınızın arasında mı? Birleşik Krallık, Fransa, Almanya gibi mi değerlendirdiniz?
2: Evet, Türkiye'de bu saydığımız dört büyük savunma sanayini belli bir eşiğine gelmiş, hatta üzerine çıkmış ülkelerden. İşte bunu da son yıllarda yaptı Türkiye. Şimdi NATO'nun iki kanadı var. Bir doğu kanadı,
0: evet.
2: Bir de güneydoğu kanadı. Şimdi güneydoğu kanadında Türkiye yalnız aslında. Yani şu hani biraz önce bir soru sordunuz ya, Atlantik'in kuzeyi neresi, evet, diye. Bu kuzeyin aslında biz normalde jeopolitik olarak dışındayız. Ve en uç noktasındayız güney kanadında. Şimdi o büyükelçinin aslında bizi övmesinin bir sebebi, NATO'nun biz çıkıntı yapan en uç noktasında kendi başımıza yetiyoruz. NATO'yu da koruyoruz aynı anda.
0: Hem kendimizi hem NATO'yu koruyoruz.
2: Evet, yani böyle kendi kendine yeter bir
0: masrafsız, dertsiz bir şey de dediğimiz yok.
2: Dolayısıyla bu şu son 10 yılın zirvelerine baktığımızda NATO aslında bütün gücünü şu kuzeyden Bulgaristan'a kadar şu hatta yığınaklanma, taburları Tugay'a çıkarma, 40 bin gücü 300 bine çıkarma, hep bütün dikkatini buraya vermiş. NATO bize aslında bir harcama yapmıyor. Bize askeri yönden bir destekti. Tam tersi 40 tane F-16'yı vermiyor. Yani Amerika olarak.
0: Zayıf kalmamız için bir de.
2: Evet, modernizasyonu yani engelliyor. Katsa yardımı yapıyor. İşte Türkiye'nin bütün zirvelerde söylediği o. NATO içerisinde Amerika'da bir NATO üyesi. Dolayısıyla askeri anlamda işbirliğimizin yürümesi lazım.
0: Hava bizden biraz yana estiği için mi bu hakkaniyetli ortam oluşmaya başladı? Tamam, Türkiye güçlendi falan ama bir de şanslıyız değil mi biraz herhalde? Burada bir takım karışıklıklar oluyor Türkiye.
1: Konjonktür onu gerektiriyor.
0: Konjonktür de bizden yana.
1: Coğrafya onu gerektiriyor. Coğrafya kaderdir diyorlar ya, coğrafya onu gerektiriyor.
2: Şimdi bakıyoruz NATO'nun kriz bölgelerine. Yani NATO'nun normal coğrafi konumunun dışındaki kriz bölgeleri. Ukrayna,
0: evet.
2: Türkiye nasıl davranıyor? Çok

0: tutarlı, istikrarlı, barıştan yana.
1: Türkiye olmasa Rusya ile diyalogları tamamen kopacak yani, onun da farkında.
0: Yani Ukrayna bölgesinin dışında Karadeniz, olabildiğince Karadeniz güvenliğinden yana Türkiye. Ve çok temkinli, soğukkanlı davranıyor. Gemilerine saldırı oldu mesela.
2: Evet.
1: Bir yani savaş denizi çok, olabilirdi evet. Karadeniz'de Türkiye'nin soğukkanlılığıyla.
0: Sonra Kafkaslara bakıyoruz.
1: Evet.
0: Şeyin NATO'nun Güneydoğu kanadı buradaki krizlere aynı şekilde çok hem politik hem askeri anlamda çok tutarlı. Orta Doğu yanı başında Suriye, Irak ve İran. Hepsine karşı yine dış politikada çok tutarlı.
1: Evet, NATO'nun bir anlamda Batı'nın da düşmanlarıyla Türkiye ilişkilerini, dostluk ilişkilerini iyi sürdüğü için, az önce siz ayrıntılarıyla bahsettiniz, Gaffar da bahsetti, İran falan. Bu da büyük avantaj. Böyle bir diplomasi yeteneği NATO'nun hangi unsurunda var? Yani burayı savaşa çevirirlerdi, yük olurdu.
0: Tabii yani Türkiye
1: duruyor İran'ın evet, yanında.
0: Türkiye hem savaşa Rusya karışmıyor,
1: evet,
0: savaş çığırtkanlığı yapmıyor, hem de kendisine gelebilecek savaş tehditlerinde önlüyor. NATO'nun desteği olmadan yapıyor kendi askeri kapasitesiyle. O yüzden Türkiye, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin arasında dördüncü büyük ülke. Hatta yani sıralamada
1: değerini bilmemek için hakikaten nankörlük etmek gerekecek, ama herhalde biraz hava döndü. Bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Konuşmaya devam edeceğiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla faizsiz evlilik kredisine ilgi büyüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 285 bini aşkın başvuru alındığını, 230 binden fazla gencin kredi almaya hak kazandığını, 160 binden fazlasına ödeme yapıldığını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Ateşin başında da güneşin altında da ekmek ve emek mücadelesi devam ediyor. Termometreler yükseliyor. Ancak hayatın yükünü omuzlayan emekçiler için mesai sürüyor.
1: Çok sıcak ama çay olduğu için çok iyi.
2: Çok sıcak gerçekten.
3: Sıcaklar basıyor işte, terliyoruz.
2: Gerçekten sıcak. Bunaldık.
4: Tahminen herhalde bir 50 derece vardır.
5: 50 derece de olsa, 100 derece, 200 derece de olsa yine işimizi yapıyoruz.
0: Kimi çay ocaklarında fokurduyan çaydanlık karşısında...
3: Vallahi biz yazında buradayız, kışında buradayız, sıcakla da buradayız, soğukla da buradayız.
2: Bu sıcaklarda nasıl serinliyorsun?
3: 4 bardak çay iç, serinlemen garanti. Serinlemesen gelin bana.
2: Bu kadar sıcağın ortasında çay içiyorsunuz, hararetinizi alıyor mu bari?
3: Alıyor.
2: Kaç bardak çay içiyorsun amcam günde?
3: Yaklaşık 30.
0: Kimi sacın başında elinde oklava.
2: Gerek sabah kahvaltısında gerek 5 çayının yanında. Evet, mis gibi gözlemeleri evlerimize getiren Sibel ablanın yanındayız. Peki Sibel abla bize bu sıcaklarda bu güzel gözlemeleri açarken ne gibi zorluklar yaşıyor?
6: Çok sıcak gerçekten ama üretmeyi seviyorum galiba. Bunun vermiş olduğu şeye de alın teri, emek, bir de ekşi mayanın böyle keyfi var. Siz kendiniz de bu içini hazırlayınca bir güç geliyor.
2: Zaten mis gibi kokuyor. Nasıl dayanıyorsunuz?
6: Dayanıyorum ya. Seviyorum. Sevmek lazım. Sevmeyen yapamaz.
0: Çıtır çıtır simidin çıktığı fırınlardan...
3: Sıcaklarda ne yapacağız başka? Dağıtıyoruz, geliyoruz. Hizmete gelin, devam.
0: Döner tezgahının sıcaklığına direnenleri.
2: Döner ustası Hüseyin amca. Yıllardır burada sıcağın başında mesai yapıyor. Yaz aylarının sıcakların yükselmesiyle birlikte işin zorluğu da katlanıyor. Hüseyin amca, kaç derece burası? 100 derece mi?
7: Yani vallahi... derece yok şu anda yanımda da, 100 derece geçkindir herhalde, en az 100 derece.
2: Senin yanaklar al al olmuş.
7: Yani bu kadar beraber pişiyoruz dönerle beraber. Yazın biraz daha düşük oluyor işte.
2: Ama sen yaz kış dinlemeden buradasın.
7: Mecbur he? Mecbur evet, mesleğimiz bu. Nasılmış?
2: Vallahi abi çok zor, çok zor kesemiyorum bile bu sıcakta.
7: Uzaktan göründüğü gibi değil.
2: Ben bıçağı yani bile tutamıyorum abi. Eline sağlık.
7: Sıcaklık.
2: Vallahi bir baksan 100 derece var gibi.
0: Kebap ocaklarında közün hararetiyle mücadele eden ustalardan
2: bir yanda közün ısısı

0: Öte yandan güneşin kavurucu sıcağı. Fakat Mesut Usta'nın en büyük gayesi müşterisine kebapları en lezzetli şekilde sunmak. Ustam, sıcak havalar arttı. Sen nasıl, zorlanıyor musun bu havalarda? Nasılsın, iyi misin?
1: Bu yılların vermiş olduğu tecrübeden kaynaklı. Alışkanlığımızdan dolayı sıcak fazla bizi etkilemiyor. Ya oldu bitti, bu işin içindeyiz zaten. Ya mesleğimiz bu. Kebabın yazlık kışı yok. 50 derece de olsa, 100 derece, 200 derece de olsa yine işimizi yapıyoruz.
2: Fırında yüksek ısıyla çalışan emekçileri ve hatta güneşin altında alın teri döken inşaat işçilerini. Hepsi yazın en sıcak günlerinde de ekmeğinin peşinde.
0: Efendim, bu sıcakta nasıl, zor mu?
3: Bence çok zor. Çalışmaya devam. Mecburuz çünkü. Çalışmamız gerekiyor.
0: Serinlemenin yolu nasıl buldun abi?
4: Serinlemenin yolu harika, dondurmadan geçer.
5: Gerçekten sıcak. Nem olmasa belki bir nebze daha iyi olacak. Gördüğünüz üzere açık çalışan esnafların durumu gerçekten zor. Yani orada klima bile çalıştırsa çok zor gerçekten. Aslında sizin işiniz de çok zor. Yani burada otururken sizleri izliyorum. Güneşin altında. Büyük bir performans bu. Size de Allah kolaylık versin.
0: Biz de size doğru haberi yaymaya çalışıyoruz.
6: Tahminen herhalde bir 50 derece vardır. Bizler de bu sıcakta çalışmaya, emek vermeye devam ediyoruz. Bizler alıştık diyebiliriz. Mecburen çalışmak zorundayız, çalışıyoruz.
7: Güneşin altında, rüzgarından, soğukundan, ceyrandan hasta oluyoruz. Tabii zor şartlar.
2: Ortak noktaları aynı. Zor şartlara rağmen üretmek, çalışmak ve alın teriyle geçimini sağlamak.
0: Mis gibi kokuyor, mis gibi.
8: Çok önemli. Oh. Çayı herkes demler ama bizim gibi demleyemez.
0: Soğuk mu demliyorsun çayı?
8: O çekimden sonra size izlerim.
0: Tamam, reçeteyi vermiyoruz. Sıcacık.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün tarihi konuşması, Başbakan Adnan Menderes'in kritik Paris zirvesi ve Türk askerinin ilk NATO tatbikatları. Hepsi ve daha fazlası Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün tozlu raflarından indi. 1952 ve 1959 yılları arasını kapsayan bu dev arşiv, Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminde izlediği dış politikanın adeta görsel bir haritası niteliğinde. Arşivin en dikkat çeken kaydı 16-19 Aralık 1957 tarihine ait. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Sovyetler Birliği'nin artan askeri gücüne karşı Paris'te toplanan tarihi NATO zirvesinde. Yanında Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu var. Menderes, Fransa Başbakanı Félix Gaillard ve diğer dünya liderleriyle çok kritik temaslar gerçekleştiriyor.
10: Sahip bulunuyoruz.
2: Kayıtlar bizi daha da geriye, Türkiye'nin ittifaka resmen katıldığı 1952 yılına götürüyor. Atlantik Konseyi toplantısının hemen ardından kameraların karşısına geçen Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Türkiye'nin uluslararası arenadaki bu yeni dönemini heyecanla ilan ediyor. Dönemin basın düzeni ve diplomatik protokolü de tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor.
11: Buradaki azmi gayet emniyet verici bir şekilde.
2: Sadece diplomasi değil, Türk askerinin gücü de bu arşivde. Geleceğin Cumhurbaşkanı, dönemin Koramirali Fahri Korutürk'ün de yer aldığı görüntülerde, 1953 yılında Güneydoğu Avrupa'da gerçekleştirilen ilk ortak NATO manevraları yer alıyor. Türk askerinin ittifak bünyesindeki ilk askeri faaliyetleri saniye saniye böyle kaydediliyor.
12: Hava taarruzları, zırhlı birlikler ve uçaklar vasıtasıyla da desteklenmektedir.
2: Tarih meraklıları ve araştırmacılar için paha biçilemez olan bu görüntüler, Sinema Genel Müdürlüğü bünyesinde tamamen dijital ortama aktarıldı.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Sınav stresi geride kaldı. Milyonlarca öğrenci tercihlerini belirleme yolunda yeni bir döneme girecek.
13: Sınav bir başarı sonucunu gösteriyor. Bir hedef vardı. O hedefin nerede, neresinde olduklarına bağlı olarak da aslında öğrenciler bundan sonraki eğitim yaşamlarını planlayacaklar.
2: Milli Eğitim Bakanlığı tercih sürecini kolaylaştırmak adına rota marif sistemini hayata geçiriyor.
13: Liselerin yok atlası diyebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı rota marif içerisinde tüm liselerin tek sayfa üzerinden kontrol edilebileceği bir sistem kurdu.
2: Öğrenciler sistem sayesinde lise araştırması için gerekli olan her şeye bir sayfa üzerinden ulaşabilecek.
13: De tabii ayrı ayrı sayfalara bakmak gerekiyordu. Her lise için o lisenin web sayfasına girmek gerekiyordu ya da internetten araştırma yapmak gerekiyordu ama bir güvenilirlik problemi vardı. Yani alınan bilginin doğruluğundan emin değildik. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın rota marif sistemiyle birlikte aslında daha güvenilir bir bilgiye daha hızlı bir şekilde öğrenci ve velilerimiz ulaşabilecekler.
0: LGS sınav sonuçlarının açıklanmasına günler kaldı. Peki öğrenciler sınav kadar önemli olan tercihlerini yeni sistemde nasıl yapacak?
13: Rota marifi açacağım, yüzdelik dilimime uygun olan liseleri listeleyeceğim. Sonra da o liselerin özelliklerini rota marifi üzerinden kontrol edebileceğim. Öğrenci ve velilerimiz rota marif sistemiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan tercih danışmanlığı hizmetinden de yararlanabilecek. Her okulda hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin fikir danışabileceği rehber öğretmenlerimiz olacak.
10: Büyük gün 7 ve 8 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleştiriliyor NATO zirvesi. Bir yandan da önemli gelişmeler var. Dünyanın her yerinden yapılan açıklamalarda Türkiye övülüyor, Türk ordusu övülüyor Uğur Hocam.
14: Evet.
10: Bakıyorum en son olarak kim konuşuyor? Hollanda Genelkurmay Başkanı. Türkiye İttifakı'nın ikinci büyük silahlı kuvvetlerine sahip. Türkiye'de bir günümü Türk savunma sanayi şirketleriyle geçirdim. Türk savunma sanayi şirketlerinin kabiliyetlerinden çok etkilendim. ABD bazı kabiliyetlerini geri çekerken bu eksikliklerin karşılanmasında Türkiye'ye ihtiyaç duyacağız.
14: Evet.
10: Bir yandan ABD'nin NATO'daki büyükelçisi yine Türkiye ile ilgili açıklamalar yapıyor. Kaygılanalım mı hocam? Niye övüyorlar bizi bu kadar?
14: Yok, kaygılanacak bir şey yok. Yani gerçeği görüyorlar, mecbur kaldılar. Amerika, Trump dedi ki benim derdim Panama, Grönland, Pasifik, Asya Pasifik, Avrupa artık sizde 45 sene, 80 sene ben korudum sizi. Benim Amerikan vergi mükellefleri bunu finanse etti. Ben artık sizi korumuyorum. Sizde %5'e çıkartacaksınız gayri safi milli. Benim silahlarımı alacaksınız. 3 tane komuta şey var işte Hollanda'da, Almanya'da, İtalya'da. Onları da bırakıyorum size. Ne haliniz varsa.
10: Bunlar böyle... Trump efekti yani. Bunların imana gelmelerinin biraz evet, öyle. Trump etkisi ben oldu o zaman.
14: Kendinizi koruyun. Bana yeter artık dedi. Ben 80 sene korudum size dedi. Benim başka ilgi alanlarım var. Ben kendi vatandaşımın vergilerini size harcatmam dedi. Vietnam'da perişan olduk zaten. Bir de burada harcamam. Ne yaparsanız yapın. Bir baktılar ki Amerika çıktıktan sonra tek bir ordu kalmış. Türkiye. Yani hani ikinci ordu diyorlar ya, birinci ordu Amerika. Amerika Atlantik'in öbür tarafında. Amerika ben Avrupa.
10: ABD varken bu sistemin içindeyken daha aktifken fazla kendileri konuşmuyorlardı. Evet. Ama şimdi o etki onları biraz kendine getirdi. Evet. Bu arada İrfan Sapmaz da hazır değil mi arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri'nde İrfan. Evet. İrfan merhabalar. Neredesin hocam?
15: Merhabalar. Değerli konuklarım da merhabalar. Beyaz Saray'dayım. Gayet dengeli gidiyorsunuz. Donald Trump gelmeden önce. Donald Trump'ı kızdırmayın. Zaten 5 saatlik bir erteleme var şu an itibariyle.
10: Öyle mi?
15: Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan. Evet. Evet.
10: Ne yapacak? Şimdi biraz önce yola çıkmadan önce bir gazetecilere mi seslenilecek? Ne olacak İrfan?
15: Hayır, normalde onun için bekliyorduk. Helikoptere, normalde helikopterle gidiyordu biliyorsunuz Air Force One uçağına. Evet. Ancak bir önce basın merkezine girdiğimde basın merkezindeki arkadaşlarla konuştum. Helikopterle gitmeyecek, araçla ayrılacak buradan, Beyaz Saray'dan. Bu durumda soru sorma şansı ortadan kalkmış oluyor. Bu arada Beyaz Saray'ın basın merkezinden gelen arkadaşlar da heyecanla bana soruyorlar. Ankara'ya gidiyoruz. Ne yemeği tavsiye ediyorsunuz? Dedim kebap yiyin, üstüne de baklava yiyin. Biraz daha sebzeli yiyecekler tavsiye eder misiniz dedi.
10: Et yenir ya İrfan değil mi? Türkiye'ye geldiğin zaman et yenir. Ankara'ya gidiyorsan Aspavalar var meşhur, oraya gideceksin.
14: Çağ kebabı yesin.
15: Evet evet.
10: Trump da
15: ama
10: bu arada
15: oldukça basın merkezinde arkadaşlar da heyecanlı Ankara'ya gidecekler için.
10: Ne güzel bir yere geliyorlar. Bu arada nasıl bir atmosfer var şimdi? Girdi mi Trump ABD'nin gündemine, Trump'ın Türkiye ziyareti, Türkiye-NATO ilişkileri?
15: Evet, evet.
10: Ne konuşuyor?
15: Şu anda gündemde. Şimdi öncelikle bir yeni bir gelişme aktarmak istiyorum. Axios'un haberine göre Netanyahu Trump'tan Erdoğan'ı durdurmasını istiyor. Buranın deyimiyle dizginlemesini istiyor ve Türk Hava Kuvvetleri'nin modernize edecek Amerikan silah sistemlerinin satışından duyduğu endişeyi dile getirmiş. İlk bir son dakika olarak Axios duyuruyor. Yani daha önce çok altını çizmiştim. Netanyahu çok rahatsız demiştim ve hatta Donald Trump Ankara'ya gitmeden önce gelmek istemişti. Fransa'dayken İran görüşmeleri olduğu sıralarda görüşmek için can atıyordu ve Donald Trump'ın önünü kesmişti. Özellikle tabii midesini bulandırmasın diye bu Ankara

0: ziyareti öncesi kim bilir elinde ne dosyalar, yine sahte dosyalarla daha önce işte sizlerle konuştuğunuz tanıklarınızla İran'la ilgili onu bir bataklığa soktuğunu söylediniz. O açıdan da şu anda Donald Trump tamamıyla Netanyahu görüşmeden, onun etkisinde kalmadan bir anlamda gelecek. Malum tabi burada şimdi Türkiye'nin en çok merak ettiği şey malum. Trump'ın Türkiye'nin Kaan programı için ihtiyaç duyduğu ilave F-110 motorlarının önünü açması yönünde Meli. Ancak tabi aynı değerlendirmelerde F-35 konusunda zirvede nihai bir karar beklenmiyor. S-400 ve kassa engellerinin devam ettiği, o nedenle onunla ilgili herhangi bir sonuç beklenmiyor.
1: F-35 ile ilgili bir şey olmaz mı diyorsun İrfan?
0: Öyle genel hava, buradaki genel hava burada şu anda neli bu yönde.
2: Yani S-400'e bağladıkları için mi?
0: F-400'e bağladıkları için, bir de kongreden geçmesi gerekiyor. Ama kongreden herhangi bir engelle karşılaşsa bile, Donald Trump'ın önüne negatif bir tablo gelse bile bunu hiç şüphesiz Donald Trump reddedebilir. Ama genel olarak da şu anda tabii takdir ederseniz Donald Trump da 3 Kasım ara seçimlerinden önce bir çatışmayı büyütmek istemiyor. Malum buradaki hem temsilciler meclisindeki İsrail yanları, hem kendi partisi, hem de demokratlar içerisindeki, hem de senatodaki. Ama genel hatlarıyla baktığımız zaman Donald Trump daha önce altını çizmişti. Ben bu ziyarete işte NATO Genel Sekreteri ile yaptığı Rutte ile görüşmede Beyaz Saray'da çok açık ve net söylemişti. Bu ziyarete Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan için gidiyorum, Erdoğan'ı seviyorum ve onun için katılıyorum demişti. Tabii bütün Amerika buna dikkat çekiyor. O açıdan da Amerika'daki lobilerde, Yahudi lobilerinde, Siyonist lobilerde tabii çok ciddi bir rahatsızlık var bir anlamda. Ama senin konuşmalarını dinledim bir önce Beyaz Saray'a gelirken Meli arabada. Çok önemli bir konuya dikkat çektin sen orada. Yani Donald Trump özellikle dikkat edersen, tıpkı senin söylediğin gibi yaptığı açıklamalarla İran ve pardon Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili yaptığı konuşmalarda hep hedefi belli. Bu konuda aynı fikirdeyim. Netanyahu'ya bir mesaj veriyor. Türkiye'nin gücünü, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bölgedeki etkisini hep ileriye sürüyor dikkat edersen. Onun için bana göre bu ziyaretin arkasındaki en önemli nedenlerden biri. Çünkü 3 Kasım seçimleri yaklaşırken Netanyahu, Donald Trump'ın bir taraftan da kuyusunu kazmaya çalışıyor. Yani Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde işte 5 sayı kadar 435 sandalye, Temsilciler Meclisi'nde 423'e 417, 100 sandalyede de 53'e 47 cumhuriyetçiler önde. Bir taraftan da onun altını kazmaya çalıştığını çok iyi biliyor. Onun için bana göre Türkiye ziyaretinin arkasındaki şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı'yla ilişkileri, Türkiye'ye olan duyduğu işte yakınlık, sevgi, saygı diyeceğim. Ama Netanyahu'yu özellikle burada bir mesaj vermeye çalışacak Donald Trump. Vereceği mesajlar da çok önemli ki onunla görüşmemesi. Fransa'dan bu yana sürekli bastırıyor. Beyaz Saray'daki ve Amerika'daki lobiler üzerinden bir randevu almaya çalışıyor Netanyahu. Ama tabii şu ana kadar Donald Trump bunun önünü açmadı. O açıdan da şimdi yaklaşık bir 5 saat kadar sonra Donald Trump Beyaz Saray'dan işte araçlarla direkt Air Force One'a gidecek.
1: Oradan da yola çıkacak sanıyorum. İrfan neden kaynaklanıyordu?
0: Ben şu an nedenini bilmiyorum. Sordum, nedenini sordum ama buradaki toplantılarla ilgili de olabilir. Belki son Donald Trump gitmeden önce Türkiye ile ilgili belki danışmanları, güvenlik konseyinde falan belki kendisine bir takım bilgilendirmeler, bir takım dosyalar verebilirler diye düşünüyorum. Ama bir şey söylemedim tabii basın merkezindeki arkadaşlar.
1: Kaç saat uçacak İrfan?
0: Başkan. 11, şu anda 11 saat. Washington DC'den 11 saat. Normal şartlarda. Air Force One'la hadi 10 saat diyelim. Yani bizim saatimizle buradan Washington DC saatiyle 9'da yaklaşık, evet, ama onun programına baktığımız zaman biraz sarkabilir sanıyorum. Ve bu sabaha karşı sabah yayınlarımızda aktarmıştım. Beyaz Saray'dan gelen Donald Trump'ın Türkiye ziyareti ile ilgili programa baktığımız zaman öğleden sonra 2.15 gibi falan sanıyorum, ya da 2.30 gibi, evet. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi ve karşılama vardı. Ama sanıyorum 1-1.5 saat kadar sarkabilir diye düşünüyorum.
1: Sarkabilir. Senin bahsettiğin o gecikmeden sarkacak. Bir de şimdi program netleşiyor mu İrfan? Anıtkabir'e gidecek mi, gitmeyecek mi tartışmaları var.
0: Netleşti. Nedir netleşti abi? Netleşti. Son... Yani şu an itibariyle en azından sabah gelen programı söyleyeceğim özellikle. Orada tamamıyla netleşmiş vaziyette. Şimdi ilk gelişi hemen şöyle bir bakmak istiyorum çünkü programa tekrar. Sabaha karşı geldi program.
1: Evet.
0: Şimdi yani öğleden sonra sanıyorum işte 1-1.5 ya da 2 gibi falan oraya ulaşırsa Donald Trump İlk önce Beştepe'de bir karşılama olacak.
1: Evet.
0: Buranın Beyaz Saray'ın resmi programından

0: Bir görüşmeye çok dikkat çekmek istiyorum. Netanyahu'yu son derece rahatsız eden görüşmelerden birinin bu olacağını düşünüyorum. Suriye Devlet Başkanı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşar ile yapacağı görüşme çok önemli. Onun içinde ve Sayın Cumhurbaşkanı'na yapacağı görüşme çerçevesinde de bana göre özellikle de Suriye konusunun geniş şekilde ele alınacağını düşünüyorum. Çünkü Netanyahu sürekli olarak Suriye üzerinden sürekli bir provokasyon içerisinde. Artık Lübnan'ı hiç konuşmuyoruz. İşte Gazze'ye ateşkes olduğu halde sürekli vurmaya devam ediyor. O açıdan Ahmet Eşar ile yapılacak görüşme. İran meselesinin çok önemli olacağını düşünüyorum ben. İran meselesini, çünkü bir taraftan da Netanyahu bundan son derece rahatsız olduğunu biliyoruz. Açık açık söylüyor zaten. Şu ana kadar Donald Trump üzerinde herhangi bir etkisi olmadı. İran meselesi üzerinde, Suriye meselesi üzerinde herhangi bir etkisi olmadı. Bana göre dünyada en çok Ankara'daki NATO zirvesini yakından izleyecek kişinin ben Netanyahu olduğunu düşünüyorum işin açıkçası.
1: Evet. Resmi şu ana kadar gelen açıklamalarda Gaffar ne var görebiliyor musun?
2: Yani çok
1: önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'ye gidecek. Cumhurbaşkanı yani orada karşılayacak.
2: Program öyle görünüyor. Şöyle şimdi benim anladığım kadarıyla NATO zirvelerinde yapılan protokol dışında bir protokol yok. Sadece Trump'a özel bir durum var. Yani normal NATO diğer NATO zirvelerinde nasıl oluyor? Bir zirvede nasıl oluyor? İşte sen takip ettin biliyorsun. Liderler önce geliyorlar bir gün önceden ya da bir saatler öncesinden, geceden geliyorlar. Sonra konaklayacakları yerlere dağılıyorlar. Daha sonra zirveden önce belki ikili özel görüşmeler, heyet görüşmeleri oluyor. Daha sonra da zirve gerçekleştiriliyor. Ana şey de o oluyor. Şimdi burada da aynısı olacak ama burada Trump'ın gelişinin özel bir önemi var. Daha doğrusu Trump'la Erdoğan görüşmesinin özel bir önemi var. Henüz ona dair benim elimde bir bilgi yok. Yani Trump'la Erdoğan nerede görüşecek? Zirveden önce mi olacak? Sonra mı olacak?
1: İlk görüşme. Türkiye'ye iner mi?
3: Zirveden önce gibi.
2: Beklentim zirveden önceydi ama şimdi İrfan Sapmaz 5 saatlik bir gecikme var deyince orada program revize edilebilir. Onu bilmiyorum. Asıl olabilir. Buradaki konu zaten demin sen söyledin. Yani NATO zirvesinden daha önemli olan şey Trump'la Erdoğan'ın görüşmesi.
1: Tabii aynen öyle.
4: Ben bir aldığım bilgiyi söyleyeyim.
1: Buyurun.
4: Şey yok. Gözükmüyormuş Anıtkabir ziyareti.
1: İlk yok.
4: Evet. Ama Melih, ertesi günü olma ihtimali
3: vakitte görünmüyor zaten.
1: Bu 5 saatlik gecikme zaten programını evet, daha da hızlandıracak.
0: Evet, şimdi resmi yani bir sabah saatlerinde henüz daha bu 5 saatlik yani şu anda ilk defa biz duyurmuş olduk bunu dünyaya. Bu Tehir'den önce gece sabaha karşı gelen programa göre 2.15 p.m. yani öğleden sonra 2.15 gibi bir seremoni var. Cumhurbaşkanıyla bir seremoni var 2.15'te Ankara'ya ulaşmasının hemen arkasından. Arkasından da öğleden sonra 3 p.m. tabii bunları bir 2 saat falan sanıyorum üzerine koymak lazım diye düşünüyorum. Ya da bir 1,5 saat. Sonra işte gelişiyle ilgili Beştepe'de bir seremoni var, karşılama seremonisi var. 3 öğleden sonra eski saate göre üzerine 1,5 saat koyabiliriz. Arkasından bu karşılama 3'te görünüyor, 3.15'te de hemen 15 dakika sonra arkasından Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye geçiliyor. Ve bu görüşme ne kadar sürüyor? 3.15'ten başlıyor. Saat 7'ye kadar başka bir program yok. Ve o arada NATO liderlerinin yemeğine katılacak. Yani yaklaşık 4 saat kadar, 3 saat 45 dakika kadar uzun bir görüşmeden bahsediyoruz. Sanıyorum bu arada başka bir şey görmüyorum ben bu resmi programda Melih. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı yapacağı görüşme işin kalbi orası olacak diye düşünüyorum.
1: Gene
0: yani
1: bu,
0: yaklaşık 3 saat.
1: Çok doğru söylüyorsun İrfan. Gene liderlerle Trump'ın yapacağı NATO liderleriyle akşam yemeğinde herkes gene külliyede olacaklar. Yani Cumhurbaşkanı
0: evet öyle yazıyor burada.
1: Arada bir yere gidip gelmesine de gerek kalmayacak dediğin gibi.
2: İçeride kalacak.
1: Evet içeride kalacak. O süre muhtemelen Cumhurbaşkanı ile geçirecek ve Cumhurbaşkanı ile beraber yemeğe geçecekler gibi.
0: Melih şimdi ben şöyle düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı yani geliyor karşılama töreni oluyor. 15 dakika sonra Sayın Cumhurbaşkanı ikili bir görüşmeye geçiyor. 3 saat 45 dakika gibi bir mesafeden bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yapacağı ikili görüşme bu NATO zirvesinin belki de tüm yapısını konuşacaklar, temellerini konuşacak, İran meselesi konuşacak, Suriye meselesi, İsrail meselesi konuşulacak ve ondan sonra Donald Trump'ın bana göre bu görüşmenin arkasından vereceği mesajlar, işte basın toplantısı var, çeşitli liderlerle, işte Zelenski ile görüşmesi var, Suriye Devlet Başkanı ile Şara ile görüşmesi var ve yaklaşık iki gün boyunca da Ankara'da olacak. Bunun bu görüşmenin ben çok önemli olacağını düşünüyorum. Yani bu görüşmeyi geldikten bir gün sonra ya da işte giderken ikinci gün son kapanışta yapmıyor, dikkat ederseniz.

0: Bu çok önemli.
1: Geliyor 15 dakika. Evet, bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yani karşılama töreni oluyor. Bu törenin ardından 15 dakikalık bir ara mesafe var burada. Daha sonra da 3 saat 45 dakika görünüyor bu görüşme. Yaklaşık 4 saat belki de uzayacak. O açıdan tüm dikkatlerim ben Sayın Cumhurbaşkanı'na yapacağı görüşmede olması gerektiğini düşünüyorum Melih.
2: İrfan Hocam, bu önemli görüşme.
3: Yani NATO sonuç zirvesinin sonuç bildirgesinin taslağı hazırdır zaten. Bir iki rütuştan sonra.
2: Öyle gelinir değil mi buraya?
3: Bir iki rütuştan sonra çarşamba günü yayınlanacak. Onun önemli ölçüde ben son haline getirilmesi için işte başkanların bir iki ekleme çıkarma yapması için hazır olduğunu düşünüyorum. Burada bizim fokuslanmamız gereken, üzerinde durmamız gereken ikili görüşme. Trump ile Erdoğan'ın görüşmesi en az 3 saat, 3,5 saat çok geniş bir yelpazede. Bir taraftan ikili sorunlar, Türkiye ile ABD arasındaki temel meseleler, öte taraftan bölgesel sorunlar, global sorunlar kapsamlı olarak masaya yatırılacak. Öyle anlaşılıyor ve 2009'dan beri ABD başkanları içerisinde bir ziyaret olmadı. Bir önceki başkan ile Joe Biden ile Türkiye hiçbir şekilde temas kuramadı.
2: En son bir ABD başkanı ne zaman geldi Türkiye'ye?
3: 2009'da geldi. Yani Obama idi o tarihte. O zamandan günümüze kadar Birleşmiş Milletler faaliyetleri esnasında yahut da çeşitli toplantılarda sınırlı ölçüde görüşmeler oldu. Fakat bir önceki başkan Joe Biden tamamen hedefe koymuştu Erdoğan'ı, Türkiye'yi negatif bir yaklaşım içerisinde.
4: Diyalog kurulmaması için çaba harcanıyordu.
3: Belki de liderler diplomasisi çerçevesinde bir takım engeller, manialar aşılabilecek. Zaten bunun bir örneği de var. Mesela Rusya ile aslında Kafkaslar'da çatışıyoruz, Suriye'de çatışıyoruz, Libya'da çatışıyoruz, Transkafkasya'da, Orta Asya'da her yerde karşı karşıyayız. Fakat Astana, Soçi süreçleriyle Erdoğan, Putin yakınlaşmasıyla çok önemli gelişmeler yaşandı, çok önemli adımlar atıldı. Belki de onun bir benzeri, türevi daha fazlası bu toplantı esnasında yarın Erdoğan, Trump ikili görüşmesi esnasında bu kapı aralanabilir ve yepyeni gelişmeler ikili ilişkilerde ve NATO kapsamında önümüzdeki zaman diliminde netleşebilir.
2: Bu arada İrfan, Trump şey müptelası
1: çekmek değil mi? İstiyorum.
2: Buyur.
1: Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Şimdi tekrar programı gözden geçiriyorum. Mesela Salı günü Şara'yla görüşmesi var. 3.30 ve 4.15. 45 dakika sürüyor Şara'yla görüşmesi. NATO Genel Sekreteri ile bir araya geliyor. 15 dakika sürüyor NATO Genel Sekreteri ile. Ve Şara ile yaptığı bu 45 dakikalık görüşmenin ardından da hemen basın toplantısına giriyor.
2: Yani İrfan, bu senin o 5 saatlik gecikme planına uygun anlattığın takvim midir Şara ile görüşmesi?
1: Hayır, şu anda bu 5 saat ileriye, belki de bu arayı kapatmak için daha Air Force One hızlı gider, onu kestiremiyorum şu an saat kaç diyecek. Yenilenme gelmedi bize ama ben eski bu 5 saat rötar olmadan önceki programa baktığım zaman Şara'yla sadece 45 dakikalık bir görüşmesi var, ikili bir görüşmesi var Şara'yla. Arkasından hemen basın toplantısına çıkıyor olması önemli diye düşünüyorum. Orada çeşitli mesajlar verecektir hiç şüphesiz.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan o bazı devlet başkanlarını karşılıyor yoğun atlarla, limuzinlerle. Değil mi? Öyle bir seremoniyle herhalde Trump mı karşılanacak?
5: Muhtemelen yanında NATO Genel Sekreteri de olur çünkü o da ev sahibi yani diye düşünüyorum.
2: Şimdi, peki bu İrfan, evet. Trump'ın bir hamburger müptelalığı var biliyorsun.
5: Evet, evet. Hamburgerler daha lezzetli.
2: Basıyor. İşte evet. O siyah sıvı geliyor. Hamburgeri siyah falan geliyor.
6: Zararlı sıvı ve
2: Ankara'da acaba bu ihtiyacını nasıl giderecekler? Bizim İstanbul'da olsa ıslak hamburgerler falan var.
5: Orada, Ankara'da da vardı.
2: Tamam, şimdi buradaki ıslak hamburger evet, yok.
5: Goralı vardı Ankara'da bir zaman.
6: Orada şey yok mu? Kıtır çıtır öyle bir yer var.
2: Kokoreç mokoreç var da.
6: Kokoreç falan yapar Ankara'da.
2: Bizim ıslak hamburger tam Trump'a göreydi yani.
6: Tam böyle vıcık vıcık. Ve yeterince tam sağlıksız yani.
1: Güvenlik nedeniyle tabii çok hassas olduklarını biliyoruz. Gizli servis tabii şimdi önceden sembolik de olsa işte Ankara'da herhangi bir yere götürülecekse, gidecekse tabii hepsi önceden hazırlanmıştır onların gideceğiniz gibi.
2: Tabii yemekler de getiriliyor.
1: Hatta
2: tabii her şey burada hazır, hiçbir şey bırakmayacaklar. Yani başkanına dair hiçbir şey bırakılmayacak burada.
6: Evet. Geride hiçbir vücut artıkları
1: dahil. Kendi sıvıları bile, tuvaleti bile yanında gelir.

0: gelecektir. Evet. Tuvaleti bile yanında gelecektir.
1: Allah Allah.
2: Yani bütün hazırlıklar onun
3: üzerinde. Öyle yani, devlet yöneticisi öyle oluyor yani. Çok biz tabii yadırgıyoruz ama aslında çok da doğal tedbirler bunlar.
2: Tabii ki canım. Koca bir devletin var yani, tabii. Herkes bu herhalde bu tedbirleri tabii. yapıyor. Biz de yapıyoruz muhtemelen. Tabii. Bu arada bir de Meloni'nin özel bir isteği var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Ya bizi bu adam bana ne yapacak diye Meloni'nin herhalde kaygıları var. Geçen bir aralarında bir sıkıntı oldu galiba,
3: evet,
2: değil mi?
3: Evet, evet, evet.
2: Bir bakalım mı ne demişti Meloni? Daha öncesinde Trump bir takım tweetler atıyor çünkü zirvelere gittikten sonra. Benimle fotoğraf çektirmek istedi demişti Meloni. Meloni de İtalya'da kriz oldu bu arada. Ben öyle bir şey yapmadım falan dedi. Fotoğraf çekinmek istemedim dedi. Uzaklaştırma kararı gerekiyor. Şimdi Trump da bunun üzerinden sosyal medya hesabında da açıklamalar yapıyor bu arada.
0: Trump affetmeyi sever Meli, hiç merak etmesin.
3: Ama burada, burada affedilmesi gereken bayağı Meloni değil, Trump. Yani Trump çünkü çok kaba bir
0: tarz. Trump açısından bakıyorum ben.
3: Evet. Yok, tabii haklısınız. Tabii haklısınız. O öyle bakacaktır. Ben affettim diyecektir yani büyük ihtimalle.
2: Evet, fotoğraf çektirmek istedi diyordu Meloni, Trump. Geldi işte bütün liderlere yaptığı gibi. Meloni
3: yalvardı
2: de,
3: dedi. Hayır, yalvardı dedi. Bayan Meloni de çok sert yanıt verdi. Şöyle dedi. Başkanın söyledikleri doğru yansıtmıyor. Ayrıca ne ben ne de İtalya hiç kimseye yalvarmayız dedi. Yani bu da
4: yani İtalyan halkına, İtalyan devletine algıladı hakareti.
3: Yani o Meloni o sözü şahsına değil İtalyan halkına yapmış.
4: Ve İtalyan Dışişleri Bakanı da karşı çıktı aynı şekilde.
2: Yani Meloni de özellikle seçmiş böyle bir.
3: Evet tabii tabii. Evet.
4: Baygın baygın bakıyordu Donald
5: Trump. Ama o herkesin gözüne öyle bakıyor. Yani
4: Meloni mi?
5: Evet herkes öyle
4: bakıyor. Sonradan böyle bakıyordu.
5: Ben hiç karşılaşmadım ama mesela başka liderlerle görüşmelerinde de bunu görmek mümkün.
2: Bunu bir Türk sinema sanatçısı için söylüyorlar ama ismini vermeyeceğim. Atıf Yılmaz diyor. Birini görüyor bir oyuncuyu. Ne kadar derin bakıyor diyor hanımefendi diyor. Hemen diyor bunu oyuncu yapmalıyım diyor. Ancak daha sonra diyor ki Coca-Cola şişesine de aynı derinlikte baktığını hissedince
3: derinlikten ziyade boşluk
2: dedim ki diyor hani bana özgü bir durum değil. Dediğiniz gibi Meloni de
3: derinlik değil de boşlukta.
2: Meloni'nin de samimi bir havası var. İnsanlarla konuşurken, diyalog kurarken ama tabii ki bence İtalya'yı çok da iyi temsil ediyor. İtalya'nın son dönemde bir lider çıkardı mı kafanda?
5: Yani kim var? Yani bu partilere güçlü bir parti. İtalya'nın Kardeşleri Partisi başkanı, yeni kurulan bir parti. Hemen oradan seçimlerde üstün muvaffakiyetle.
2: İtalya dedim bizim aklımıza Berlusconi geliyor. Berlusconi. O da güçlü bir liderdi. Evet. Ondan önce bir De Alema vardı. Apo'yu yakalayıp bırakın ona Türkiye'de başka isimler takıldı.
4: Bir de 70 yılında da Aldo Moro vardı. Öldürdüler
3: Aldo orada. Moro da öldürüldüğü için şöhret oldu. Yani o çok bir şey yok. Bunlar yani tabii faşisti hani onu söyleyerek söylüyorum ama büyük lider Mussolini vardı İtalya için. Mussolini'den sonra Berlusconi geldi. Savaştan sonra bir Berlusconi bir de Bayan Meloni var ya. Ki Berlusconi de çok tartışmalı bir tipti. Yani Bayan Meloni Berlusconi'nin bence şeyini aştı. Yani onun pozisyonu da aştı. Özel olarak İtalyan halkı da seviyor yani Meloni.
2: Mussolini'yi sevenler de seviyorlar.
3: Zaten Meloni'yi. Çok da suçlanmasını seviyor.
5: Sadece parti zaten bu. Yani.
4: Evet.
5: Neticede mesela nasıl ki Fransa'da Marine Le Pen'in işte Jordan Bardella'nın şu an itibariyle başında olduğu parti aşırı sağ eğilimliyse yahut da Hollanda'da Gerson Partisi, Özgürlük Partisi sağ eğilimliyse İtalya'daki bu parti de İtalya'daki parti aslında aşırı
2: hocam,
5: sağ eğilimli.
2: Hocam ama çok benzemezler ya değil mi? Meloni'nin tavırlarıyla Le Pen'in falan ya da o İşte
5: her ülkenin
2: Wilderson falan filan.
5: Farklı tabii her ülkenin.
4: Ama İtalya'nın şöyle bir sıkıntısı var Avrupa Birliği içerisinde. Afrika'nın kuzeyinden gelen göçmenleri ilk bunlar karşılıyor. Evet. O Frontex de çok sağlam çalışmıyor. Evet. Dolayısıyla o yükü İtalya biz çekiyoruz diyor.
5: Yani dört cepheden giriyorlar. Cebeli Tarık'tan yani İspanya'dan, İtalya çizmeden, evet. Yunan adalarından ve Türkiye'den Avrupa'ya girişler bu.
4: Dolayısıyla bu konuda daha çok İtalyan milliyetperveri olmasının sebebi de o.
2: Amerikan şimdi karşılığını faşist
3: çok
2: diyorlar.
3: Çok enteresan bir şey var. Avrupa yeni sağ
4: kızıyor aslında İtalya bu konuda.
3: Avrupa'daki yeni sağ dalga yani Bayan Meloni Almanya'da AfD ve şeyde de Fransa'da da Bayan Le Pen'in başında olduğu hareket. Bunlar klasik İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığından uzaklaştılar. Hatta aksine Afrika'ya yönelik olumlu bir söylem tutturdular. Mesela Bayan Meloni dikkat edin, Fransa'nın emperyalist geçmişine vurgu yapıyor. Ve ilginç bir şey söyleyeceğim size, Marine Le Pen de ilk defa yani Marine Le Pen'in hareketi Fransa'daki Müslüman

0: Müslüman göçmenlerle beraber çalıştı. Yani şöyle enteresan bir durum oluştu.
1: Onlardan çok oy aldılar dediğin gibi. Evet. Pek çok arkadaşım diyor ki Türkler falan Löpen'e vereceğiz diyorlardı.
0: Şimdi mesela Almanya'da tabii bizim Türkler genellikle Almanya'da Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlara oy verirler. O geleneksel olarak öyledir ama Almanya'da AfD'ye de oy veren Türkler var. Başladım. Mesela bunu ben söylediğimde hatta bir tartışma çıktı bir başka kanalda. Bana çok mesaj geldi Almanya'dan bizim arkadaşlarımızdan, gurbetçilerden yani kardeşlerimizden. Ya biz AfD'ye oy verdik falan diyenler var. Yani aslında AfD yabancı düşmanı bir söylemi var. Ama diğer yandan artık yavaş yavaş o da kendini törpülüyor bence. Çünkü Avrupa'da bir boşluk oluştu. Klasik Avrupa
1: siyaseti. Türkler de entegre oldular. Gaffer o dediğim bölgelerde artık geldiler. Yani yabancılardan onlar da rahatsız oluyorlar.
0: Bunun biraz öyle bir şey de var. Yani. Şimdi şöyle.
1: Gaffer'cığım devam edelim ama İrfan'ı uğurlayalım. Tabii. İrfan teşekkür ederiz. Herhangi bir gelişme olursa.
2: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Senden dinleyeceğiz. Kolay teşekkür gelsin. Ederiz.
0: Biz Berlin Havalimanı'nda uçak sırası beklerken Lübnanlı bir hanımefendiyle sırada sohbet ettik. İlk kez geliyormuş Almanya'ya. Bana dedi ki çok Türk var Berlin'e. Tabii dedim Berlin Türk şehri aslında. Peki dedi Almanlar nasıl davranıyor Türklere dedi. Vallahi dedim sizinkiler gelene kadar kötü davranıyorlardı. Sizlerden sonra bize iyi davranmaya başladılar.
1: Türkiye'de de öyle oldu bir dönem. Yani Türkiye'de önce gelen göçmenler, öyle işte, sığınmacılar işte, mesela şey demeye başladılar. Suriyeli göçmen kardeşler. Ya Afganlar geldiler bozuyorlar bak burası daha şey falan diye. Yani önce gelene
0: mi kızıyor yani. Rahatsızlık duyuyor. İlk Kürtlerle başlamış bu İstanbul'da. Artık zaten Kürtler memleketi zaten yerlisi asıl unsuru yani. Ama hiç sonra İstanbul'a geldikçe sırayla kim geldikçe ona dönmüş yani.
1: Önce gelen sonra gelenden hoşlanmıyor, rahatsızlık.
0: Evet bu duyuyor. İnsani bir refleks gibi galiba.
3: Şey gibi işte Trump gibi. Trump da diyor ya göçmenleri göndereceğim diyor. Kızılderililer de buna diyordu ya hani espri olarak da. Ha ne zaman gidiyorsun diyor. O da Almanya'dan gelmiş.
0: Evet doğru. O da Almanya kökenli. Elon Musk da bir göçmen yer mesela.
3: Hepsi göçmen onlar ya.
1: Size sormak istiyorum Cüneyt hocam. Şimdi NATO'nun en fazla aktif askeri personeline sahip ülkeleri. Onun listesine bakacağız. Amerika'nın 1 milyon 328 bin askeri var aktif. 1 milyon 300
4: silah altında.
1: Silah altında. Evet. Bizim 355 bin görünüyor. Bizim ordumuz daha kalabalık değil mi ya daha?
0: Biz 700 bin sanıyorduk. Evet, niye öyle bir, oldu?
3: Bir ara 800 bin, 600'e düştü. Gittikçe düşüyor. Bu şey zorunlu askerlik kaldırıldı ya Melih Bey.
1: Evet.
3: Şey olaraktan ama operasyon olarak o 355 bin kişi 20 sene önceki 800 binden daha muharip.
1: Doğru mu söylüyor hocam? Ya siviller şimdi... doğru mu söylüyor Cüneyt hocam? Ya bunu... Bu akşam sivilleri böyle ayırdık. Evet. Cüneyt hoca burada duruyor. Cüneyt hoca da sivil elbette. Tamam.
5: Evet. Mikrofonu arkanızı düzeltebilir misiniz hocam?
4: Şimdi bu rakamlar neden sürekli güncelliğini yitiriyor? Çünkü burada temel iki unsur var. Bir muharip unsurlar, ikincisi de bu unsurları destekleyen, buna siviller de dahil olmak üzere yapılan şey, genel bir rakam.
1: Sivil personeller de çalışıyor. Evet.
4: Yani şunun içerisinde muharip olarak işte Türkiye'nin 4 ordusu, kara kuvvetleri için söylüyorum. Ona bağlı olan Tugaylar, kol ordular itibariyle silah altında olan muharip unsurlar. Doğrudan yani savaşa katılabilecek
1: 4 ordu Ege ordu da dahil mi bunun
4: tabii
1: içerisinde?
4: Tabii ki. Evet. Ve şey de var buna. Hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri de dahil. Onların da muharip unsurları. Yani muazzaf olarak görev başında olanlar. Bu silah alma yasasının yani askerlik yasasının celp itibariyle rakamları değişebilir. Hı-hı. Ama ordunun genel ihtiyacı bir de şuna bağlıdır. Harekat planlarına. Bunlar 10 yıllık stratejik hedef planları vardır. Bu planlar üzerinden de bir personel istihdam yapısı oluşturulur. Hı-hı. Bu zaman zaman değişebilir.
1: Yani şu 355 şu bin şu an bizim ortalama, evet. Askerdeki sayımız mı oluyor? Yani evet. Komutanlar bizim işte
3: silah altındakiler.
1: Alttan giden askeri evet. 355 bin.
4: Mesela bunu ben 3 yıl öncesini hatırlıyorum. 450 bin falandı
1: evet,
4: bu rakam.
1: Evet öyle hatırlıyorduk.
4: Öyle bir rakam vardı, ortalama bir rakam. Ama bunu tabii Milli Savunma Bakanlığı'nın kendi kaynaklarındaki verilerden alıyoruz. Onun neye göre kriterini çıkarıyor, neye göre belirliyor, o zaman zaman değişir.
1: O nüfusu oranlarsak, şimdi Türkiye'nin nüfusu 90 milyona yakın.
3: 86 diyebilirim.
1: Evet, yani 86 mı? Yuvarlayalım, 90 milyona yakın diyelim. Biraz pozitif bir şey söyleyelim. 90 milyona 355 bin. Böyle bir kıyas doğru mudur? Yunanistan'ın nüfusu ne kadar Gafar? 10 milyon var.
3: 10 milyon.
0: Şu anda 10 milyon.
1: Onların da 150 binmiş ama bir oranda bir şey var sanki. 10 milyonluk ülkenin niye 150 bin askeri var? Ya 90 milyonluk
0: acaba ülke. Yedekleri mi koydular? Ama ben şimdi ya bakıyorum.
4: Bu doğrudan nüfusla orantılı bir şey değil aslında.
1: Böyle sizin, düşünemeyiz.
4: Tabii öyle bir şey yok. Korelasyon yok. Buradaki temel kriter sizin

0: caydırıcılığınız ve tehdidi nasıl biçimlendirdiğiniz.
1: Bir de komutanım, muharip gücü yani.
0: Evet.
1: Yani 1940'ta Naziler 6 haftada Paris'e girdiler. Fransız ordusu Alman ordusunun 3 katıydı.
0: Evet.
2: Değil mi?
1: 6 haftada girdi Paris'e.
0: Ya bir ayda 500 tank üretiyordu.
1: Evet evet.
0: Yani o savaş
1: ya o sayı çalışıyor. O kadar önemli değil.
2: Ona bakarsak, eğer o nüfusa oranlayacaksak tabii Birleşik Krallık'ta biz aynıyız aşağı yukarı. Değil mi? Onlar da 180 bin asker.
0: Ya mesela şu harita üzerinden bakarsak, eğer oraya şey varsa.
2: Gidelim oraya, gidelim hocam.
0: Oraya gidelim.
1: Almanya'da 83 evet. milyon mesela, o da bize yakın, o da 180 bin.
3: Ülke dışında olanlar acaba dahil mi? Mesela Amerika'nın 300 bin askeri ülke dışında.
1: Tabii.
3: Değil mi? Yani Türkiye'nin galiba bir 45 öyle bin falan.
0: Deniz aşırı bir gücü yok.
3: Önemlice bir kısmı Kıbrıs'ta 30 binin üzerinde.
0: Mesela burada baktığınız zaman Türkiye'nin güvenlik açısından kendi tehdit değerlendirmesi başka bir şey. NATO'nun tehdit değerlendirmesi evet, başka tabii. bir şey. Dolayısıyla Türkiye 4 kara ordusuyla konuşlanmış durumda. İşte doğuya, güneye, Ege ve birinci ordu olmak üzere batıya. Şimdi eğer bu tehdit yapısı değişirse yeni bir ordu kurulması, dördüncü bir ordu kurulması da gündeme gelebilir. Onu artık Türkiye'nin kendi askeri değerlendirmeleri sonucu ortaya çıkar.
2: Bir de şöyle bir yapı olmadı mı Türkiye'de artık? Bir profesyonelleşme diyorduk ya yıllardır, biz profesyonel evet. ordu olsun diyorduk falan. O yapı daha da gelişti. Uzmanların sayısı, profesyonellerin sayısı arttı galiba.
0: Şimdi buradaki şunu da karıştırıyoruz biz. Profesyonellik demek paralı, bu işi paralı yapıyor demek değil. Zaten hepimiz yani bir ücret alıyoruz, maaş alıyoruz alıyor, yani. Tabii. Buradaki profesyonellik ordunun belli kademelerindeki işleri artık oradaki mürettebat üzerinden, yani ordunun kendi askeri değil, er üzerinden değil.
2: Mesela yetişmiş terörle mücadele operasyonu, eğer askere gidenler değil de uzmanlar tarafından.
0: Evet, mesela yani. Bütün şoförler biliyorsunuz erler.
2: Evet.
0: Genel hizmetlerde erler vardı. Şimdi bu sayı azalıyor. Artık ordu bunu bu işe odaklı, bu konuda uzmanlaşmış, yetişmiş
2: personel
0: muazzaf üzerinden yürütüyor. Profesyonelleşmenin temelinde bu yatıyor. Dolayısıyla mesela Anadolu gemisi yapıldı.
2: Evet.
0: Bu şimdi deniz kuvvetlerinin doğal olarak ne yapıyor? Mevcudunu artırıyor. Türkiye mesela Kaan'ı yapacak. Savaş uçağı sayısı artacak. Otomatikman ne olacak?
2: Personel sayısı da artmak.
0: Personel sayısı da artacak. İşte bunların hepsi tehdit değerlendirmesi ve kuvvet yapısıyla doğru orantılı. Bugün mesela Almanya İkinci Dünya Harbi'nden sonra bir eşikte sabit tutuldu ordu yapısı. Onun üzerine çıkamadı. Mesela bugün savunmasını %2'nin üzerine çıkarın diyorlar Almanya'ya, ama 4 ordu, 5 ordu kuracaksın demiyorlar. Mesela bu böyle bir teşkilatlanmaya gitmiyor Almanya. Sebep ne? Mesela bir ordunun miktarının, yani nicel olarak artmasının tehditle doğru orantılı ve eğer Rusya'da bir tehditse Almanya bir ordu yapılanmasına geçmesi lazım veya ordu sayısını artırması lazım. Bunun altında yatan gerçek şu: aslında Avrupa hala Almanya'dan çekiniyor. Ya belli bir şeyde
2: bir şey
0: tutmak
2: yaparlar
0: istiyor.
2: Yine diyor. Yani Gaffar da çekinen, Gaffar da diyor.
4: Ben yani bir büyük savaş çıkacaksa bunun merkezinin Almanya olacak
0: konusunda ben de katılıyorum.
4: Yani uzun evet. bir süredir hocam da katılıyor bana. Çünkü savaşın çıkması için objektif sebep gerekir. Objektif sebep de geçmiş dünya savaşlarında bir büyük gücün diğerlerinin gerisinde kalması, bazı nimetlerden istediği kadar pay alamaması idi. Bugün de dünyaya baktığımızda dünyanın büyük nimetlerinden Almanya'nın pay alamadığını görüyoruz. Yani Çin'in ve Amerika'nın aldığını, Rusya'nın nispeten kendini koruduğunu, ama Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin, yani Almanya'nın başını çektiği Avrupa Birliği'nin bu nimetlerden pay alamadı. Nedir onlar? Bir, dünyadaki ticaret akışı, ticaret döngüsü, ihracat fazlasıyla mutluydu bugüne kadar ama artık Çin'e kaptırdı onu. İkincisi, yapay zeka teknolojileri ve yeni bir alan açıyor yapay zeka. Muazzam bir sermaye birikimi de oluşuyor. Almanya bu konularda geri kaldığı için burada bir çıban başı olacak. Ve senin programın başında söylediğin kısım önemliydi Cüneyt Hoca ile konuşurken. Almanya'nın ordusu yok, silahı yok falan dediğiniz şey, Hitler bu işi 5 yılda halletti. Evet. Yani Almanya bugün düğmeye basar, öyle bir endüstriyel evet. komplekse sahip ki düğmeye basar. 5 yıl içinde dünyanın en büyük ordusuna sahip olabilir. Almanya büyük bir potansiyel ve ben Cüneyt Hocama katılıyorum. Yani Almanya'ya şunu diyorlar, sen para harca, bize para ver, hatta NATO'ya ver ve ama

0: Ordu kurma. Ben NATO'nun amaçlarından birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani Almanya'yı dizginleme projesidir zaten bir tarafıyla. Zaten çünkü zaten kuruluşu da oydu. Evet. Bravo hocam. Kuruluşu da oydu. Hala bugün de Amerikan düşünce kuruluşlarının yazdığı makalelerde German Question, Alman sorunu manşeti atılıyor. Hala bu tartışılıyor ve hani en bak önemli konu.
1: Şimdi geçmişte mantıklı değil. Bakın Rusya eğer NATO için yani Avrupa için tehditse bu tehdidi karşılayacak şunlar ön cephe birlikleri. Öyle görelim. Bunlar evet. Birini birer tümen gibi görün. Şu Letonya, Estonya, Polonya, Bulgaristan'a kadar.
2: Komutan sen de biliyorsun. Asıl, onları bir günde ezer yani geçer evet, Rusya.
1: Asıl burada tümen, evet. Rus tehdidini kara gücüyle karşılayacak Almanya. Bu arada, o zaman bunların mesela
2: Biraz Polonya'da zayiat verir evet. Ama direkt Almanya'ya gelir.
3: Evet, evet. Bu arada bu harita eski bir harita. Daha önce Sovyetlerin hani etkisinde olan ülkeleri de gösteriyor. Biraz düşünmemiz gerekiyor İrfan hocam. Aradan geçen sürede haritanın gösterdiği değişiklik aslında bize çok şey de söylüyor. Tabii. Sizce Türkiye için tehdit unsuru oluşturacak bir şey nereden gelecektir? Nasıl görüyorsunuz?
1: NATO'nun tehdidi Türkiye'ye nasıl olacak?
3: Evet.
1: Belirlediği yani, tehdit.
4: NATO ittifakı işte en başta konuştuk. Neticede Türkiye'yi Sovyet istilasından korudu. Ve teşkilatın içerisinde 1952'den beri varız. Görüş ayrılıkları her zaman oluyor. İttifakın tepesindeki ABD ile de yaşıyoruz. Zaman zaman Fransa ile İngiltere ile de ihtilaf yaşıyoruz. Türkiye mevcut Soğuk Savaş sonrası konjonktürde aslında tehdit algılamasını çeşitlendirdi. Yani bir taraftan tehditleri böyle yönetmeye çalışıyor. Mesela Rusya bizim için hala güçlü büyük bir tehdit. Fakat Rusya ile
2: itiraz ediyor.
4: Karşılıklı diyalog işbirliği içerisinde bunu yönlendiriyoruz. İşte az önce konuştuk. Orta Asya'da çatışıyoruz. Transkafkasya'da çatışıyoruz. Arap Baharı döneminde karşı cephelerde yer aldık. Suriye'de öyle, Libya'da öyle. Balkanlar'da Sırpları fanatik, yayılmacı, Sırp milliyetçilerini destekliyor Rusya. Fakat bunu yönetmek, yönlendirmek mümkün. Yani bir taraftan NATO içerisindeki mükellefiyetlerinizi aksatmıyorsunuz. Minimum seviyede tutuyorsunuz. Öbür taraftan Rusya ile yepyeni kapılar aralıyorsunuz. Bakın Türkiye yani Batı İttifakı'nın içerisinde yer almasına rağmen Rusya uygulanan ambargolara katılmadı. Değil mi? Avrupa Birliği 20. ambargoyu devreye soktu. Türkiye'nin Rusya ile dış ticareti son 3-4 yıl içerisinde iki katından fazlaya çıktı. Yani evet kriz döneminde biraz azaldı falan ama evet. Baktığımızda Türkiye'nin yönettiğini görüyoruz. Yani kendisine yönelik tehditleri bertaraf ettiğini görüyoruz. Öte taraftan Orta Doğu'daki istikrarsızlıktan mütevellit Türkiye yaşadığı sıkıntıları NATO içerisinde anlatmakta zorlandı. Yani tetiş, terör tehlikesine karşı NATO'nun ülkelerinden NATO ülkelerinden destek beklentisi karşılık bulmadı. Tam tersine Türkiye'yi istikrarsızlaştıracak tetiş faaliyetlerini perde gerisinde NATO ülkeleri en başta ABD olmak üzere desteklediler. Yani bunu evet. İşte Türkiye'nin en yetkili kişileri açıkladı. 20 bin tır, 30 bin tır buradaki tetiş yapılanmasına destek veriyorsunuz. Bu ittifak ruhuyla bağdaşmıyor. Baktığımızda Türkiye'ye yönelik tehdidin yelpazesi aslında 360 derece bu bizi teyakkuzda tuttu. Ülke içinde dışında terörle mücadele yürütülen çabalar, gayretler neticede Türkiye'nin, Türk ordusunun savaş deneyimini, çatışma deneyimini tüm diğer aktörlerden daha üst seviyeye çıkardı. Bunu herkes evet. söylüyor. Türkiye bu süreci fiili bir çatışma yaşamamış olmasına rağmen ben askeri potansiyelini, gücünü arttırıcı şekilde kullandı. Hem silah altındaki askerler bakımından hem de silah, teçhizat, cephane, mühimmat bakımından işte savunma sanayi alanında evet. 74'ten bugüne kadar geldiğimiz nokta bunun en büyük ispatı.
3: Şimdi bakıyorum bu 89'dan itibaren olan bitenlere. Diğer ülkeler için tehditler ne? Hocam bu eski bir harita. Yani NATO şuraya kadar sokulmuş değil mi? Şimdi buraya kadar evet, ilerlemiş.
2: 1400 kilometre Rusya'yı geri attılar Avrupa'dan. 1400 kilometre.
3: Ta şuradan Almanya'nın
2: Doğu Berlin'den ta şu kadar.
3: Bir türlüye kadar.

0: Yani bir doğudan batıya, evet, Türkiye'ye kadar.
1: Şu iki ülkenin de kazanıldığını düşünürsek.
0: Değil mi? NATO'ya girdiğini.
2: Ama evet, doğal bir şey. Şöyle doğal bir şey. Yani NATO'nun zaten kuruluş amacı neydi? Avrupa'yı Rusya istilasından, evet, kurtarma. Kurtardılar Avrupa'yı. Avrupalıları yekpare bir arada tuttular.
0: Hocam Rusya hakkında iyi bir şey demedim. Sakin olun. Hiç yani başka bir şey.
2: Hayır yani.
0: Girdiniz ama.
2: Tamam işte yani.
0: Bir resim
2: neden,
0: çizmeye çalışıyorum.
2: Neden bu eski Varşova Paktı ülkeleri NATO'ya katıldı? Çünkü zaten oralar sıkışık bir zamanda Yalta konferansında, evet, Rus etkisine bırakılması, yüzdeler anlaşmasıyla bırakılmıştı. Ve tedricen Rus etkisi kalkınca bu uydu ülkeler Batı'yla işbirliğine gitti.
0: Ama vallahi ama ben şuradan bakınca şöyle bir baksam Rusya'da, Rusya bir vatandaşı olsam, evet, ya da burada baktığımda şu haritayı önüme koysam saldırının nereden geldiği ortada hocam.
3: Şimdi
0: bu, evet, harita yani iyi niyetle geldiklerini söyleyebilirsiniz siz bu vatandaşların.
3: Yok, İngilizler hiç de iyi niyetle gitmediler. 94'te de söz vermişler yani, gitmeyeceğiz
0: diye. Tehdit algısı.
4: Bir de, değil mi? Yani şimdi şöyle bir durum var. Varşova Paktı zaten dağıldı. Yani Polonya Varşova Paktı üyesi değil, Romanya değil, Çekya değil.
3: Tam tersi NATO
4: yani
3: üyesi.
4: Dolayısıyla Varşova Paktı üyesi olmayınca NATO üyesi olmak zorunda değilsiniz ki. Yani NATO'ya girmeseniz de olabilir. Ama NATO'ya girmeyi tercih ettiler. Ve hocamın söylediği gibi 94'te Rusya'ya bir söz verilmiş olmasına rağmen. Hayır, biz genişlemeyeceğiz, ilerlemeyeceğiz sözü verilmişti.
3: Doğu Almanya'nın dışında.
4: Evet, Doğu Almanya'nın dışında. Hocam, Almanya'nın birliği dışında.
2: Uluslararası ilişkilerde söz diye bir şey yoktur. Yazılı metin vardır.
4: Tabii, evet, bizde vardır hocam. Yoktur bizde hocam. Mesela bizim Cumhurbaşkanımız yoktur. Söz verdiğini tutar. Erdoğan yani ben, söz verince ben örnek veriyorum hocam.
2: Teorik
4: Erdoğan söz verince tutar. Ama Batılılar söz verince hemen cayarlar. Hemen başka bir numara buluyor.
3: Ben şimdi hemşerime karşıyım. Yani tehdit algılamasını o söyledi hep Rusya'ya. Rusya 1953 5 Mart'ta Stalin öldükten sonra kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'ye hiçbir şekilde tehdit olmadı. Hiçbir şekilde tehdit olmadı. Türkiye tam tersine NATO bazı ülkeleri tehdit oldu. Tehdidi söyleyeyim size. Harp akademilerinde okutulan şeyi söylüyorum. 2,5 tehdit. Nereden geliyor? Batı'da Yunanistan. O Güneydoğu'da Suriye'ydi. Yani Esad şeyi. İçeride de Baas rejimi. İçeride de PKK'ydı. İçeriği temizledik Allah'a çok şükür. Baas rejimde gitti. Yunanistan kaldı. Rusya bize hiçbir zaman 1953'ten itibaren tehdit
2: Rusya
3: olmadı.
2: Potansiyel tehdittir hocam. Her zaman.
0: Ama biz somuta bakalım, potansiyel diyor.
4: Hocam, subaylarımızı öyle yetiştiriyoruz. Hocam dediği gibi yetiştiriyoruz yani. Ben onun daha bizim subaylarımızı öyle yetiştiriyoruz.
0: 2,5 tehdit böyle bir durum var mıydı? Şimdi biz somut tehditle bakalım Türkiye üzerinden.
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. 2003 yılı ve 2006 yılı Milli Siyaset Belgesi'ni gördüm ben.
3: Evet. Kırmızı kitap.
1: Evet, öyle deniliyor. Orada Türkiye
0: 2000 kaç hocam?
1: 2006.
0: 2006'ya yani kadar Milli Güvenlik Siyaset Belgesi.
1: Evet. Bir şekliyle gördük onu. Şimdi şöyle her yıl biliyorsunuz bu Milli Siyaset Belgesi yenilenir. Çok kısa, küçük, ince bir şeydir o. Detaya girmez. Caydırma ve savunma esaslı bir perspektif çizer. Hem iç tehditleri hem dış tehditleri döker. Dış tehditler olarak ve bu tehditlere göre de Genelkurmay kendi savunma harekat planlarını hazırlar. Türkiye'nin o dönem, yani Soğuk Savaş dönemi itibariyle söylüyorum. Hocam onun akademik boyutunu söylüyor. Yani evet, yani harp akademilerinde veya şeyde yayınlanan bu doğu sınırı her zaman Türkiye için o dönemde birinci tehditti. Yani Sovyet Rusya'nın olduğu dönemde. Çünkü NATO aldığı bütün kararlarda Türkiye'yi Sovyetlere karşı önce bir savunma, hep savunma konumundadır Türkiye. Evet. İşte ihtiyaç olduğunda da bir taarruz konumuna geçecek şekilde.
0: Ve yani Batı'nın önünde bir hat olarak görüyorlar. Evet. Değil mi?
1: Cephe. Kesinlikle.
3: Tampon.
1: Dolayısıyla buradaki savunma harekat planları da buna göre yapılmıştı. Ama Türkiye'nin güneydeki harekat planları taarruza yönelikti. O da işte biraz önce hocamın dediği Baas rejiminden, yani o sosyalist
0: Suriye ve Irak'taki, evet, o yapıya karşı.
1: Yapıya karşı onların da planları vardı.
0: Bir yani
1: Türkiye
0: doğuda,
1: sonradan, evet, birinci ordunun batıya karşı planlarını iki Almanya birleştikten sonra, yapı değiştikten sonra burayı biraz daha taarruz

0: maksatlı bir plana dönüştürdü. Çünkü bu kanadı da bir tehdit yok. Yunanistan var.
1: Evet.
0: Bulgaristan vardı. Bulgaristan tarafı daha çok taarruza yönelikti. Yunanistan tarafında böyle bir şey yoktu. Ama şey bitince, duvar
1: yıkılınca,
0: Sovyetler çökünce Türkiye artık kendi dış tehdit değerlendirmesini milli siyaset belgesine aktarmaya başladı. Yani kendi
1: duvar çökünce bu algı biraz yani
0: çünkü ne çıktı?
1: Zayıfladı biraz,
0: dünyada bir belirsizlikler, riskler, evet. Terör daha çok öne çıkmaya başladı. Ordular daha çok iç güvenlik ve devlet dışı aktörlerle mücadele yönünde daha bir tedbir almaya başladılar. Bundan da en fazla etkilenen Türkiye oldu tabii ki.
1: Dolayısıyla şu an için peki Türkiye nereden asıl bir tehdit beklerken?
0: Ben şu an için tabii bilmiyorum. Yani
2: şu anda akademik yani
1: şey yapalım.
2: Biden zaman
1: belgesinde ne yazıyorsun?
2: Evet yani hayır, bakın şu anda ne de teröristten dedi Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak'ın kuzeyinden, Suriye'nin kuzeyinden devrilmeden önceki yerinden Akdeniz'e giden ikinci büyük İsrail yani Kürdistan.
1: O zaman
2: büyük...
1: biz şurayı çok ciddiye alıyoruz.
2: Evet, orasıydı. Orayı biz hallettik Allah'a çok şükür.
1: Ama yine de hani burayı ciddiye alıyoruz. Bir saldırı
2: tabii
1: olursa,
2: asıl tehdit orası.
1: Şurada İsrail var.
0: Şimdi Türkiye'nin Gürcistan'la doğrudan angaje olacak bir tehdit çerçevesi yok.
1: Yok.
2: Hiç.
1: Ama Gürcistan'da yok.
0: Ama tarihi olarak kafasının arkasında Gürcistan'dan gelebilecek şeyleri de biliyor. Bu kadarını söyleyeyim. Yani Gürcistan biraz toparlansa
1: öyle mi? Başımıza diş mi olacak?
0: Olabilir, evet. Mesela Ermenistan zaten açıkça
2: o
0: söylüyor
2: açık.
0: Bunu.
2: Anayasasında yazıyor. Bizim toprak
3: yani şeye kadar bunları artık. Yok, anayasada yazmıyor. Yani
2: yazıyor, yazıyor.
3: Yok, yazmıyor hocam. Hayır.
2: Yazmıyor da. Batı Ermenistan diyor hayır, bizim 9 milyar
3: anayasada yok sadece. Anayasada yok hocam. Anayasada
4: Ararat Dağı falan var. Onları da değiştirecekler.
2: Orada işte
4: sembol var.
2: Sembol membol.
1: Ama tarihsel olarak bir problemdi. Gerçi Ermenistan dedik mi arkasında Rusya var diye düşünerek biraz şey yapıyoruz herhalde.
3: Yoksa tek başına işler değişiyor artık ama.
0: Ama bu Sovyetler Birliği çöktü. Den sonra da Ermenistan Türkiye için tehdit sıralamasında vardı.
3: Evet.
1: Yani bugün ama evet. Düşünüldüğünde
0: bugünkü durumu bilmiyorum ben. Yani
2: 3T devam ediyor.
1: Şey çıkaralım, projeksiyon çıkaralım. Ben de bilmiyorum.
2: 3T devam ediyor. O sözde soykırımı tanıma, tazminat, toprak devam ediyor.
1: Ama ben ciddiye alamıyorum ya. Ermenistan'ın Türkiye için tehdit olacağını ben...
2: Hayır, alamıyor. Arkasında diaspora var. Yani Rusya'dan da çok diaspora var. Fransa
1: vallahi, yani tabii uzmanlar, hocalar var, askerler var. Çok iyi biliyorlar da. Bana sorarsanız bir gazeteci olarak bir Ermenistan'la Türkiye'nin...
2: Hayır, gelip bizle savaşamaz
1: tamam
2: öyle
1: abi,
2: bir şey
1: o zaman
2: yok.
1: Yani gerçekçi konuşalım. Türkiye'ye kim, neresi saldırabilir?
0: Şimdi şöyle bir şey var.
1: İsrail mi var?
0: Melih Bey şöyle bir şey var ama bunları bu tehdit değerlendirmesini açık kaynaklara göre yapamazsınız. Yani Türkiye'nin kendi hem askeri istihbarat kaynakları tabii. Var hem de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kendi verileri var. Bunlar kendisi belirliyor, çerçeveyi çiziyor, tehditi ortaya koyuyor. Bu tehditlerin de kendi içinde kabul edilebilir dereceleri vardır. Yani neye göre gerçekleşir, hangi durum olursa. İşte Ermenistan bu siyasi söylemini hangi şart ve durumda gerçekleştirir? Bunların kendine göre matrisleri var. Ona göre belirlenir.
1: Eğer Ermenistan'ı tehdit kabul ediyorsak istihbarat teşkilatımız bence kendisini gözden geçirmeli.
3: Ben de aynı fikirdeyim.
0: Hayır öyle söylemeyelim ama.
1: Hayır niye söyleyebiliriz? Yok, ne olacak
0: yani,
1: ya?
0: Bunlar çok şeydir.
3: Abi yoksul bir ülke şey nüfusu,
2: bakın,
3: nüfusu 2 milyon 800 bine düşmüş.
2: 2,5 milyonluk bir Ermenistan'ı düşünmeyin. Türkiye'de bir holding kadar bile gayri safi milli hasılası yok. Diasporayı düşünün. Kaliforniya vergisi bile Ermeni.
1: Ya çok onlar da abartılıyor.
2: Şimdi bakmayın.
1: Yok ya.
0: Şimdi şöyle söyleyelim Melih Bey. Şurada Türkiye'nin Ermenistan'la sınırı var mı? Ben bütün sınırı gezdim.
1: Evet.
0: Karşıda
1: ben gittim gördüm bu Ermenistan öyle kötü bir durumda ki çok üzüldüm.
0: Şimdi askeri gördüm, asker gözüyle bakarsanız bu sınırın arkasında birlikleri var bunların. Bu birlikleri yani askeri birlikleri var, tümenleri var. Bu tümenler bize karşı konuşlanmış durumda. O da bir devlet, o da bir egemen, o da bir tehdit değerlendirmesi yapıyor Türkiye'ye doğru. Karşı. Ha şunu bilemezsiniz. Türkiye'ye karşı savunmada mı yoksa taarruz maksatlı mı? İkisi de vardır. İki planı da hazırdır adamın duruma göre. Bizim nasıl varsa onların da
1: var. Ne bileyim
0: bir
1: sıradan vatandaş olarak ben diyorum ki burada tehdit. Mesela İran'ı bir tehdit, Ermenistan'dan daha fazla bir tehdit görebilir.
3: İran olabilir
2: tabii
3: mesela.
2: İran devlet,
3: İran şeyi de bir sürü yapıyor. Gerçek bir tehdit olabilir. Evet, İran, eğer niyeti kötüyse.
4: Ay, evet. Rejimin yapısına bağlı. Şimdi orada İslam Cumhuriyeti rejimi bir ara tüm İslam dünyasının kendi çizgisine, kendi anlayışına gelmesi için devrim ihracı politikası benimsedi. Halen yer yer bu sert dalga devam

0: devam ediyor. Fakat mesela bu çatışma sonrasında, İran-ABD-İsrail çatışması sonrasında İran siyasetinde bir reformcu ılımlı çizginin öne çıkma, güçlenme ihtimali var. Tam tersi yönde gelişmeler de olabilir. Yani bu konu
1: ama neticede işte Gaffar'ın dediği gibi hocam, potansiyel, yani şeyi bozarsa İran güçlü bir devlet, Türkiye
2: evet,
1: için
2: İran
1: bir
2: potansiyel
1: tehdit olur. Bir
0: İran,
1: bela İran olacak
0: nüfusunun,
1: bir şey.
0: Şimdi İran nüfusunun %30'u 35'i zaten Türktür. Türklerden oluşuyor. Azeri Türklerinden oluşuyor.
2: Şimdi buradaki İran'daki tehdit durumu, Türkiye'nin kendi değerlendirmesi, onu bilmiyoruz. Bilemeyiz de zaten.
1: Yani bu konuştuklarımız devlet adına konuşmuyoruz. Tabii, ben bir gazeteciyim, merak ediyorum. Anlamaya çalışıyorum. Onu
3: ya mesela şöyle algılıyoruz Cüneyt hocam. Siz haklısınız ama özür dilerim. Yani bizim algılamamız şu. Hani doğru diyorsunuz. Tehdit büyük olur, küçük olur. Tasdifleri var size onu. Ama biz de şöyle bakıyoruz. Diyoruz ki yani bir şeyi tehdit sayabilmemiz için bir sıkletinin olması lazım. Yoksa şöyle bakıyoruz. Mesela Ermenistan tüm gücüyle tehdit de olsa bize gücü yetmez. Hani bileğimizi bükemez. Ama şimdi Yunanistan dediğinizde iş değişiyor. O kadarını biliyoruz.
2: Çünkü İran deyince iş değişiyor. Yunanistan var.
0: Yönetimlere bağlı.
2: Şimdi Suriye, şöyle çok kaba için bir değerlendirme yapalım.
0: Tehdit oluşturuyordu. Bugün
2: sınır
0: Suriye'de
2: Bağız
0: rejimi devrildi.
2: Evet. Sırası hattında konuşlandırdığı birlikler tehdidinin boyutunu verir.
1: Gösterir. Nerede bizim ordumuz? Birinci ordumuz şuraya bakıyor.
2: Evet.
1: Yunanistan'a bakıyor diyebilir miyiz Ege orduyla?
2: Ya evet, Ege ordu.
4: Ege İzmir'de, o direkt Yunanistan. Evet. O NATO'ya yani da konuşuyor.
1: Birinci ordu ve Yunanistan'a karşı güçlü ordularımızdan birisi.
4: Ege ordusu Yunanistan'a karşı kuruldu zaten. Evet. Kıbrıs'ta.
1: Burada hocam sonra üçüncü ordu mu oluyor şurada?
2: Üçüncü ordu
4: yok,
2: Erzincan'da.
4: Malatya'da ikinci ordu.
1: Yukarısı üçüncü ordu.
2: Evet.
1: Yukarısı
2: ikinci ordu da
3: Erzincan'da.
4: Erzincan'da.
1: O da Malatya'da. İkinci ordu biraz daha güneyi.
4: Evet. Hatta girmeyelim o işlere. Ha, ikinci ordu Konya'daydı. Özal Malatyalı ya olduğu için Gaffar Bey'in hemşerisiydi, aldı Malatya'yı.
1: Hocam bir tarih coğrafya fakültesinde okurken sanat tarihi arkeoloji bölümünde bu topografya haritaları geliyordu. 1/500.000 ölçekli haritaları, harita genel komutanını arıyorduk. Yani oradan oluyor. Evet. Çünkü höyükler var ya tepe. Bizim askerler hani
2: en iyi haritayı şey nasıl yapıyordu?
1: Abi şu an ben telefondan giriyorum. Kodağında üyesiyim.
3: Evet.
1: Dakikalık bana
3: Google Earth veriyor abi.
1: Yani ona para da vermeye gerek
3: yok. Google Earth topografyayı her şey veriyor arkadaşlar.
1: Her şey çıkıyor.
3: Artık izlenecek bir şey kalmadı dünyada yani.
1: Cüneyt Hoca'nın anlıyorum tabii ki şey hassas.
3: Ya bu anlamda kalıyor.
1: Ya ben size şöyle söyleyeyim. Sivillere biraz buna.
2: Ya yani bir şimdi ordunun tehdit, ya ordu derken silahlı kuvvetlerin tehdit değerlendirilen bütün devletler için böyledir.
1: Evet.
2: Önce çevresindeki tehdidi inceler. Ona göre kuvvet yapısını kurar, teşkilatlanmaya geçer ve rakam çıkardınız. Ona göre de onlar ordusunu çıkar, istihdam eder. Ben özeti söyleyeyim. Türkiye'ye dördüncü bir ordunun da kurulması gerekli.
1: İhtiyaç var. Kime karşı?
2: Ya benim kendi değerlendirmem.
1: Tamam, kime karşı?
2: Orta Doğu'ya angaje olacak bir orduya.
1: İsrail'e karşı diyeceğim ama demiyor hoca yani, ben söyleyeyim.
3: Orta Doğu'ya angaje olacak.
1: Dördüncü ordu.
3: Evet.
2: Yani cephe
4: zaten
2: büyük.
4: Dört ordu var.
1: Hayır ama bir Ege, ikinci, üçüncü, Ege ordu
2: miktar
1: var.
2: Miktar olarak diyorum dördüncü.
1: Yani dört ordu üç artı Ege hocam.
2: Heh.
1: Ege ordu.
2: Evet.
1: Heh. De, diyor hocam.
2: Yani şey olarak, sayı olarak birinci, ikinci,
1: bunun niye
2: üçüncü,
1: bu kadar üstünde duruyorum?
2: Dördüncü oldu. Ha.
1: Bunun niye bu kadar üstünde duruyorum?
2: Ve
1: hocam
2: bir daha ileri daha götüreyim. Başına da bir Cemal Paşa lazım.
1: Oo.
4: Ha. Güzel. Suriye.
3: Şanlıurfa'ya kuruyoruz. Ordu Şanlıurfa'ya kuruluyor.
4: Yok Şam'a.
3: Yeri anladık yani.
4: Cemal Paşa Şam'daydı zaten.
1: Bunu ısrarla sormamın nedeni şu. Yani anlamaya çalışmamın da. NATO bizim için bir güvenlik perspektifi, bir çerçeve. Ama hani bir mış gibi yapmaklar var, bir de tarihten getirdiğimiz yüklerle devam etme hali var. Türkiye için gerçek tehdit aşağıda, güneyde olabilir.
2: Evet.
1: Ve NATO bizi ondan koruyacak mı?
4: Hayır, tam tersine.
1: Mesela buraya, bu soru için bunu soruyorum.
4: Tam tersine.
2: Altıncı kol ordunun bünyesinde bir NATO kol ordusu kurulma aşamasında.
1: Adana'ya değil mi?
2: Şey, Adana'ya.
4: Evet.
2: Ya ben çok açıkça söyleyeyim. Ya bence
1: Adana'ya NATO bir kol ordu kuruluyor.
2: Evet, NATO içerisinde. Konuştu. Bir de şeyde var, İstanbul'da var.
1: Boğaz'da değil mi?
4: Üçüncü kol ordu.
2: Hızlı reaksiyon kol ordusu.
4: Milli Savunma Üniversitesi'nin karşısındaki yer. Evet. Üçüncü kol ordu.
1: NATO.
2: Yani evet, bunlar ikisi de NATO kol ordusu. Şimdi buradaki kol ordu niye kuruldu?
1: İran için falan mı?
2: Yani işte belki bu zirvede yeni bir kuvvet yapılanmasında belki çıkabilir. Hocam ipuçları vereceğim demişti ama
1: güzel,
2: belki ipuçları.
1: Geniş haritamız geldi.
2: Evet. Şimdi
1: şuraya bir
2: evet,
1: bu şu kısma kuruluyor bir kol ordu.
2: Bir de İstanbul'da Boğaz'da. İstanbul'da var zaten. Bir de İzmir'de Lentcom var.
1: İzmir'de de Lentcom.
2: Yani karargah var.
3: Bunlar bu NATO birliği olarak kuruluyor. Mesela Boğaz'a kurulan NATO birliğini niye kuruyoruz? Neden kuruluyor?
1: O Ruslara karşıdır.
2: Evet, hani bu şeye doğu kanadı için, bu da güneydoğu kanadı.

0: Şimdi bunu açıkça NATO zirvede söyledi zaten. Şimdi benim kendi değerlendirmemi söylüyorum. Kurulacak yeni bir orduya göre, yani bu o ordunun kurulması lazımdı. Milli bir ordunun.
1: Yani NATO birliği değil de milli bir ordunun kurulması.
0: Evet, milli bir ordu.
1: NATO'ya bağlı bir birlik değil, milli evet. bir ordu. Bu daha makul, akla evet. yatkın yani.
0: Yani benim, çünkü NATO'nun ben bunu korunması... 2017'den beri söylüyorum.
2: Evet. Bu arada dediğiniz gibi Ermenistan ve diğerler diğer ülkeler, o küçük ülke terör örgütlerine zemin hazırladıkları için giriş çıkış şey olabilir. Hani o açıdan tehdit oluşturuyor.
3: Melih Bey, unutmayalım. 1973'ten 83'e kadar PKK başlayana kadar Asala terör Asala örgütü vardı. 100'den fazla diplomatımızı ve Türk vatandaşını öldürdü. Başta Fransa'da. Fransa.
2: Sonra hocam işte yerine PKK geçti. Ha, o biz bitti. PKK'yı bitirdik, gün, temizledik. Türkiye o 80'deki başladı. Türkiye'nin 3-4 i̇şte. Katı üstüne çıktı. İşte Hollanda Savunma Bakanı'ndan Amerikan temsilcisine kadar Türkler ne yapıyor diye konuşuyor. Elbette ben Ermeni tehdidi eskiden yoktu demiyorum. Sizler çok daha biliyorsunuz. Çekti ama bugünün Türkiye'sine baktığımızda ben de 4. ordunun burada kurulması gerektiğini
0: tabii,
2: düşünüyorum.
0: Tabii.
2: Özetle yani. Tabii ki Cüneyt Hoca çok ayrıntı vermiyor ama anlamaya çalışıyoruz sadece. İnsanlar da NATO'ya baktıklarında o şimdi diplomatik teamüllerin dışında gerçekleri de anlamak istiyorlar. Biz bunu konuşuyoruz.
0: Şimdi burada Irak'ta Barzani ve
3: Talabani
0: ikisi birlikte müşterek peşmerge ordusu kurdular. Geçen sene. Yani ikisinin de ayrı silahlı kuvvetleri vardı.
3: Ve birbirleriyle savaşıyorlardı.
0: Savaşıyorlardı. Birleştirdiler, teşkilatlandırdılar. Yani hem Süleymaniye'de hem Kerkük'te bu kuvveti birleştiler. Peki bu Irak'taki merkez silahlı kuvvetleri hatırlayın şeye, Duhok'a iki tane taburu getiremedi. Duhok'a sokmadılar Irak iki tane taburunu.
2: Bu arada İbrahim Kalın o bölgedeydi, görüştü yine.
0: İşte yani onun için.
2: İki gün önce oradaydı MİT başkanımız.
0: Dolayısıyla bizim burada Suriye ve Irak konusunda çok temel gelişmelere yönelik
2: bir ordu hazırlığı olmalı değil mi?
0: Evet.
2: Türkiye'de zaten 10 yıldır burada savaşmıyor mu Sayın Komutan? Yani işte şeyde Suriye'de o PKK devletini engellemesi, yani devletin enerjisi de oraya yönlendirilmiş gibi görüyor. Bir yandan tabii ki Yunanistan her zaman bu potansiyel tehditini oluşturuyor ama dolayısıyla Türkiye NATO ile ilişkilerini güvenliğinden ziyade daha diplomatik Batı ile ilişkilerini sürdürür gibi bir perspektifle bence görüyor.
0: Tabii,
2: NATO bizim yani, güvenliğimizi sağlar diye düşünmüyor yani.
3: Hiç sağlamadı. Ve çok açık, NATO'nun belgeleri 1990'da açıklandı, gizli belgeleri. Türkiye'yi Toroslara kadar savunmama. Yani Toroslara kadar Mehmetçik savunacakmış Rus askerine eğer işgalde. Toroslarda durduracaklarmış ki. Ya
2: buradan sonrasında
3: evet.
2: diyor.
3: Evet, ha, oradan aşağı yani inmesin bu, Akdeniz'e. Yani evet. İsrail, Kıbrıs, Süveyş'e gelmesin. Evet, evet. Oraya kadar Mehmetçik şehit olsun.
0: Şimdi bak, bizim Erzurum Ovası, Sivas Başyayla Ovası, yaylası düzeltiyorum. Bunlar muhtemel hava indirme harekat sahaları. Yani muhtemel bir Sovyet taarruzu olduğunda buralar bizim için kritikti. Yani Sovyetler hava indirme harekatı yapabilir, geriye düşüp şu bölgeyi işte 3. Ordunun arkasından ileri bir harekatta, Kafkaslardan gelecek bir harekatta birleşir, kapatır. Muhtemel senaryolar var. Biz onlara hep çalıştık.
2: Tabii.
0: Dolayısıyla buraların bölge etütleri falan hepsi zamanında yapılırken bütün güç Sovyet saldırısı üzerine.
2: Çünkü ülkeyi de biraz şimdi NATO perspektifiyle ABD o döneme kadar hani şey domine ettiği için kendi düşmanı Ruslar, Muslar demiş evet, ki evet. buraları durdurun, bunları durdurun bir falan. Şimdi
3: bugün Ukrayna'ya
2: 40 yıl, 50 yıl
3: bugün
2: geçti.
3: Ukrayna'ya ne yapıyorlar? Silah veriyorlar, diplomat para veriyorlar. Rusya'ya karşı savaştırıyorlar. Evet. Rusya zayiat versin. Ukraynalılar ölsün, mühim değil. Bize de öyle düşünmüşler.
1: Aynı rolü bize biçmişler.
3: Aynı rolü bize biçmişler.
1: Şöyle bir tabir var ya, oturan ördek. Yani askerler kullanıyor. Sitting duck. Bu şu demekmiş. İşte bir saldırı taarruz olduğunda feda edilecek. Ölecek. Ama onun ölmesi sayesinde savaşın gerçek olduğunu anlayacağız. Bize öyle bir pozisyon çizmişler. Evet. Yani Toroslara kadar ezecek Sovyetler gelecek.
3: Bu ama biz onlara zayiat vereceğiz o arada.
1: Mesela bunlar nükleer gücü vardı Sovyetler Birliği.
3: Var, hala var.
1: Ama biz nükleer bir güç değiliz, ülke değiliz. Şimdi mesela Finlandiya NATO'ya girdi. Medvedev dedi ki, bununla ilgili bir açıklama yaptı. Finlandiya ile bugüne kadar aramızda bir sıkıntı yoktu dedi.
2: Artık var.
1: Finlandiya kendi hani kendimi ben Rusya'ya karşı koruyacağım dedi. NATO'ya girdi ve nükleer silah aldı. Şimdi nükleer silah konuşlandırılıyor ya.

0: diyorlar, kendileri karar versinler. Bundan sonra daha mı güvendeler yoksa güvenlikleri mi azaldı?
1: Aynen öyle.
0: Yani bu işler biraz böyle. Dahil olduğunuz ittifakın içindeyken onun sizi koruma kapasitesi zannedildiği gibi hiçbir ittifakta bu yok. Yani bizde yok, NATO'da yok, diğerlerinde de yok. Yani öyle yukarıdan gelen füzeyi eliyle tutacak, işte King Kong'lar gönderecek, öyle bir şey yok. Siz gene kendiniz kendinizi savunun.
1: Bir anda gördük ya.
0: Tabii. Hı. Onun için dengeleri çok iyi hesap etmeniz lazım.
2: Yani şimdi Rus tehdidi Sovyetler dönemindeki ideolojik tehdit yok artık. Rusların niye kuzeyden, yani doğudan bir taarruz istikameti vardı? İdeolojik bir yapıyı Türkiye'de bir yönetim olarak oturtmak. Ama şu anda Rusya'nın böyle bir maksadı yok. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi etnik bir gerekçe üzerine. E burada Rus mu yaşıyor?
0: Yok.
2: Yani Kars'ta, Ermenistan, Ardahan'da, Artvin'de Rus mu var?
0: Yani Ermenistan ve yani Gürcistan'ın geçmesi olarak lazım ki zaten komşu olsun bizim.
2: Evet.
0: Yani kara sınırımız yok malumunuz Rusya.
2: Öyle bir durum yok. Aslında bir de Rusya'nın Kafkaslar'da en sıcak konusu özerk cumhuriyetler var burada. Mesela bunlar bağımsız olmak istiyorlar.
0: Kendi sıkıntıları
2: var. Oset, Abaz.
0: Dağıstan var.
3: İrfan
0: Dağıstan.
3: Hocam.
0: Çeçenistan var.
3: Sizce kim tehdit? Biz diyoruz ki güney olabilir, yukarısı olabilir. Siz birinci tehdit hala Ruslar mıdır? NATO'nun yani, şeyi doğru mudur?
4: Yelpaze böyle Ankara'ya pergeli koyup çevirdiğinizde değişik düzeyde aslında her taraftan tehdit bekleyebilirsiniz. Yani objektif.
3: Dört tarafımız düşmanlarla çevrili.
4: Objektif baktığımızda. Fakat zaman içerisinde tehdit algısı da konjonktüre göre, dünyanın geldiği aşamalara göre farklılaşabiliyor. Bugün evet Batı İttifakı'nın içerisindeyiz. Ben az önce de söyledim. Yani Ruslar bizim için potansiyel tehdittir Rusya. Tarih boyunca onlarca kez savaştık. Önümüzdeki zaman diliminde Rusya içerisindeki gelişmelerden doğrudan etkilenecek ülke biziz. Mesela bakın,
3: Putin sonrası değil mi? Belki bambaşka bir Rusya olabilir
4: mesela,
3: diyorsunuz.
4: Mesela hazırlıksız yakalandı Türkiye. Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasındaki Orta Asya gerçeğine. Orta Asya'da bugün hala okullarımızda okutulmuyor. Ne zaman bu Orta Asya Rusların Çarlık Rusyası'nın idaresine girmişti? 1860'larda Türk genci bunu bilmiyor. Orta Asya tarihi okutulmuyor çünkü. Şimdi oraya nasıl hazırlıksız yakalandıysa Türkiye ve bunu kısa sürede ortadan kaldırmak için bir takım girişimler başlattı ve Türkiye şunu gördü. Rusya ile çatışma yerine bunu zamana yayarak çözümleme yöntemini tercih etti. Şimdi önümüzdeki zaman diliminde benim tahminim Putin sonrasında bir kez daha 17 milyon kilometre kare siyasi birliğini koruyamayacak. Özerk cumhuriyetler Transkafkasya başta olmak üzere Volga Ural bölgesinde Sibirya'da çözülmeler olacak.
3: Bu iyi bir şey mi olur? Türkiye Efendim? İçin Türkiye'nin komşusunda istikrar değil de Suriye'deki gibi yani bir dağılması Sovyetler Rusya'nın Türkiye için iyi mi olur?
4: Yani iyi olması kötü olması başka bir şey. Bunu öngörüp buna göre bir kurgu, bir planlama yapmanız lazım. Mesela Kuzey Kafkasya'daki özerk cumhuriyetler bağımsızlık kazandığı zaman bir de onların fiili durumlarıyla karşı karşıya kalacağız. Muhtemelen Anadolu'ya göç olacak. Oradaki Türk halklar, Çerkez halklardan bir kısmı gelecek. Rusya içerisinde çok geniş coğrafyalarda
3: değişebilir diyorsunuz bugünkü durum.
4: Etnisite bakımından
3: yani
4: Türk olanlar var.
3: Ama herhalde iyi olmaz hocam. Komşumuzun karışması hiç iyi olmuyordu. Biz gördük.
4: Hayır. Yani ben karışsın karışmasın demiyorum.
3: Biliyorum,
4: ama ihtimal olarak
3: şey
4: bu da var.
3: Da. Hani ben de merak ettim. Putin sevmiyorsunuz ya, değişse Rusya değişse ne olur, Putin gitse o birlik dağıldığında
5: daha kötü
3: bence
5: olur.
3: Kötü bir daha tablo kötü oluşabilir.
4: Milletler Hapishanesi'nin
3: sizin istediğiniz gibi NATO mesela alsa Rusya'yı.
0: Hocam Milletler Hapishanesi ne kadar ideolojik bir laf ya. Ne kadar ideolojik tarafsız
4: yani,
0: Milletler
4: bu kadar,
0: Hapishanesi.
4: Bu kadar
0: bize de öyle diyor Avrupa Birliği. Avrupa Birliği de bize diyor ki Kürtler hapis diyor Türkiye'de. Aynı bakış açısı
4: ya,
0: yani.
4: Rusya
0: akıl alır
4: hocam.
0: Gibi değil ya. Gerçekten çok
4: 17,
0: bu kadar ideolojik bir saplantı. Hocam bırakın artık bu Avrupa gözlüğünü ya. Brüksel gözlüğünü çıkarın hocam, Ankara'dan bakın artık yani. Lütfen ya.
4: Yani Rusya'ya baktığımızda bir liberal dönem oldu. Fakat bu çoktan sonra
0: erdi. Yeltsin dönemi yani ülkeyi sattıkları dönemi söylüyor hocam.
4: Çok yakın.
0: Bedavaya verdikleri bir dönem var.
3: Putin çok zor durumda diye bir şey yazıyordu değil mi arkadaşlar? Rutte'nin açıklaması mı var Putin çok zor durumda diye?
2: Bizim için Rusya evet. Ne zaman tehdit olur? Gürcistan ve Ermenistan Rusya kolektif güvenlik yapısında kaldığı sürece ve Rusya ile ilişkileri çok iyi seviyede olduğu sürece
4: Gürcistan üye değil zaten.
2: Rusya bizim nefret için tehdit. Ediyor Ruslardan.
4: Hayır, Gürcistan çünkü... üye değil. Gürcistan BDT'den de çıktı.
2: İşte o nefret yani ediyor girerse Ruslardan. Birlikte hareket ederse
3: orada Soros Moros operasyonu neden yapıyor. Biliyor musunuz gelmişler hocam? Ukrayna'yı mesela çevirecek adamlar, Gürcistan, Ukrayna'yı rezil Rusya, eden adamlar Gürcistan'da çünkü operasyon yapıyorlar ya.
2: Rus gücünü kullanarak bu Gürcistan'ın da bu Ermenistan'ın da Büyük Ermenistan, Büyük Gürcistan projeleri var. Nasıl Bulgaristan'ın hala Büyük Bulgaristan, Yunanistan'ın Büyük Yunanistan, bunları tarih kitaplarında okutuyorlar.
1: Gaffar Bey dedi. Gürcüler Türkiye'de hala Büyük Türkiye hocam. Var işte yani.
3: O zaman yavaş yavaş
2: bunlar arkalarına bu gücü alırlarsa bizim için tehdit.
4: Ay, 90'lar ama, hatırlayalım. 90'larda hocam, bu Dağlık Karabağ etrafındaki
2: hatta
4: işgal.
2: Hatta Büyük Suriye vardı hatırlayın.
4: Rusların yardımıyla oldu. Doğru. 90'lardaki işgal.
3: Evet.
4: Yani orada Ermenileri kullandı Rusya.
3: Ama işte bambaşka bir yere geldik. 90'lardan hocam 30 yıl geçmiş. Bence şöyle bir hata yapıyoruz. Tarih bize çok şey öğretiyor ama geleceğin ne olacağını söylemiyor tarih.
4: Tabii ki ihtiyatlı
3: yani
4: olmamız
3: onu geçmek
4: lazım.
3: Gerekiyor. Şimdi Batı ile çok güzel ilişkiler var. NATO'nun önemli bir ülkesi.
2: Mesela
3: ama
2: şunu biliyor muyuz?
3: Çin'le ve Rusya ile Sayın Bahçeli'nin o söylediği perspektifte bir tarafa atılmasın. Türkiye'nin komşusu Rusya. Biz bunlarla iyi olduğumuz zaman iyi oluyoruz. Son 20 yıldır bir sıkıntımız yok.
1: Komşuda
3: bir
1: şey yangın olsun. Çıkarsa sana da
2: gelir. Peki biz Şara'nın
3: şunu çizelim mi hocam?
2: Hatay'ı Suriye'ye katma düşüncesi olduğunu biliyor muyuz veya olmadığını?
1: Yani Suriye'nin var. Suriye'nin devlet politikası vardı Bağız rejimi.
3: Valla Suriyeliler Şara'yı tefe koyarlar. Ben size
2: söyleyeyim. Devam ediyor mu?
4: Hayır. Önce Golan Tepelerini kurtarsın. Önce Golan
1: Tepelerini kurtarsın. Sonra gelir misin?
3: Gitti diyorlar program. Güzel, tam tartışmanın çok güzel bir şey söylüyorsun hocam.
2: İşte bunları Türkiye'deki şeyler... Ya politika yapıcılar
3: bunlar bakıyor. Evet,
2: bunlara da bakıyor, düşünüyor. İnceliyorlar.
3: Evet, bakar, tabii ki bizim gibi
2: bunlar
3: benim gibi
2: göz ardı edilen şeyler
3: bir şey
2: değil.
3: Söylemiyorlar elbette ama bir gazeteci
2: burada
3: olarak
2: Barzani'nin sadece bu sınır hattıyla sabit kalmadığını yukarıları hocam, da dikkatini çektiğini
3: son
2: biliyorlar.
3: Çarşamba yokuz NATO özel yayını var. Pazartesi inşallah karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok.
5: Dünyanın kalbi küresel güvenliğin merkezinde Ankara'da atıyor. Kritik kararlar, tarihi anlaşmalar, krizler, yol ayrımları ve perde arkasında yaşanan tüm gelişmeler. Uzman konuklar, sıcak analizler, canlı bağlantılar. Haktan Uysal'ın sunumuyla NATO Zirvesi özel yayını yarın 20.50'de A Haber'de. A Haber Radyo, haberin radyosu. Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Ateşin başında da güneşin altında da ekmek ve emek mücadelesi devam ediyor. Termometreler yükseliyor. Ancak hayatın yükünü omuzlayan emekçiler için mesai sürüyor.
1: Çok sıcak ama çay olduğu için çok iyi.
2: Çok sıcak gerçekten.
3: Sıcaklar basıyor işte, terliyoruz.
2: Gerçekten sıcak. Bunu aldık.
4: Tahminen herhalde bir 50 derece vardır.
5: 50 derece de olsa, 100 derece, 200 derece de olsa yine işimizi yapıyoruz.
0: Kimi çay ocaklarında fokurdayan çaydanlık karşısında.
3: Vallahi biz yazın da buradayız, kışın da buradayız, sıcakla da buradayız, soğukla da buradayız.
2: Bu sıcaklarda nasıl serinliyorsun?
3: 4 bardak çay iç, serinleme garanti. Serinlemesen gelin bana.
2: Bu kadar sıcağın ortasında çay içiyorsunuz, hararetinizi alıyor mu bari?
3: Alıyor.
2: Kaç bardak çay içiyorsun amcam günde?
3: Yaklaşık 30.
0: Kimi sacın başında elinde oklava.
2: Gerek sabah kahvaltısında gerek beş çayının yanında. Evet, mis gibi gözlemeleri evlerimize getiren Sibel ablanın yanındayız. Peki Sibel abla bize bu sıcaklarda bu güzel gözlemeleri açarken ne gibi zorluklar yaşıyor?
6: Çok sıcak gerçekten ama üretmeyi seviyorum galiba. Bunun vermiş olduğu şeye de alın teri, emek, bir de ekşi mayanın böyle keyfi var. Siz kendiniz de bu içini hazırlayınca bir güç geliyor.
2: Zaten mis gibi kokuyor. Nasıl dayanıyorsunuz?
6: Dayanıyorum ya. Seviyorum. Sevmekle alakalı. Sevmeyen yapamaz.
0: Çıtır çıtır simidin çıktığı fırınlardan.
3: Sıcaklarda ne yapacağız başka? Dağıtıyoruz, geliyoruz. Hizmet edene devam.
0: Döner tezgahının sıcaklığına direnenleri.
2: Döner ustası Hüseyin amca yıllardır burada sıcağın başında mesai yapıyor. Yaz aylarının sıcakların yükselmesiyle birlikte işin zorluğu da katlanıyor.

0: Bir yandan közün ısısı, öte yandan güneşin kavurucu sıcağı. Fakat Mesut Usta'nın en büyük gayesi müşterisine kebapları en lezzetli şekilde sunmak. Ustam, sıcak havalar arttı. Sen nasıl, zorlanıyor musun bu havalarda? Nasılsın, iyi misin?
1: Bu yılların vermiş olduğu tecrübeden kaynaklı. Alışkanlığımızdan dolayı sıcak fazla bizi etkilemiyor. Ya oldu bitti, bu işin içindeyiz zaten. Ya mesleğimiz bu. Kebabın yazı kışı yok. 50 derece de olsa, 100 derece, 200 derece de olsa yine işimizi yapıyoruz.
2: Fırında yüksek ısıyla çalışan emekçileri ve hatta güneşin altında alın teri döken inşaat işçilerini. Hepsi yazın en sıcak günlerinde de ekmeğinin peşinde.
0: Efendim, bu sıcakta nasıl, zor mu?
3: Bence çok zor. Çalışmaya devam. Mecburuz çünkü. Çalışmamız gerekiyor.
0: Serinlemenin yolu nasıl buldun abi?
4: Serinlemenin yolu harika, dondurmadan geçer.
5: Gerçekten sıcak. Nem olmasa belki bir nebze daha iyi olacak. Gördüğünüz üzere açık çalışan esnafların durumu gerçekten zor. Yani orada klima bile çalıştırsa çok zor gerçekten. Aslında sizin işiniz de çok zor. Yani burada otururken sizleri izliyorum. Güneşin altında. Büyük bir performans bu. Size de Allah kolaylık versin.
0: Biz de size doğru haberi yaymaya çalışıyoruz.
6: Tahminen herhalde bir 50 derece vardır. Bizler de bu sıcakta çalışmaya, emek vermeye devam ediyoruz. Bizler alıştık diyebiliriz. Mecburen çalışmak zorundayız, çalışıyoruz.
7: Güneşin altında, rüzgarından, soğukundan, ceyrandan hasta oluyoruz. Tabii zor şartlar.
2: Ortak noktaları aynı. Zor şartlara rağmen üretmek, çalışmak ve alın teriyle geçimini sağlamak.
0: Mis gibi kokuyor, mis gibi.
8: Çok önemli. Oh. Çayı herkes demler ama bizim gibi demleyemez.
0: Soğuk mu demliyorsun çayı?
8: O çekimden sonra size izlerim.
0: Tamam, reçeteyi vermiyoruz.

0: geceler efendim. Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Başkent Ankara'dayız ve Ankara dünyanın gözünün çevirdiği bir başkent olmuş durumda. Ve önümüzdeki dakikalarda ve saatlerde çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. 22 yıl aranın ardından Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Son yılların en kritik ve diplomatik zirvelerinden bir tanesi. 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanları Ankara'da olacak ve peyderpey zaten geride bıraktığımız gün içerisinde gelmeye başladılar ve yarın da Amerikan Başkanı Donald Trump başta olmak üzere birçok devlet ve hükümet başkanı Ankara'daki bu kritik zirveye katılacak. Hiç kuşkusuz ki alınacak kararlar çok önemli. Belki de Avrupa'nın siyasetini ve savunma stratejilerini değiştirecek, geliştirecek önemli kararlar alınması bekleniyor. Her birinin altını kalın çizgilerle çizeceğiz. Tabii ki bu ajansımızda, gece ajansında kıymetli konuklarımız da var. Hemen onları takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, terör ve güvenlik uzmanı. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Ata Bey.
0: Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Toğrul İsmail. Hocam siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Sayın Burhan Kayatürk. Efendim siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Ve önümüzdeki dakikalarda da uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Canan Tercan da bizlerle birlikte olacak. Zaten A Haber ekipleri gün içerisinde de gün boyu da tüm gelişmeleri hem başkent Ankara'dan hem de dünyanın dört bir tarafından canlı yayınlarla ekranlara getirdi. Önümüzdeki dakikalarda da yine dünyanın dört bir tarafına canlı bağlantılarımız olacak ve dünyanın gözünü çevirdiği Ankara'da neler konuşulacak, NATO zirvesinde ne gibi kararlar alınacak, liderlerin çantalarında neler var, hepsini ayrı ayrı ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, hocam sizinle başlayalım isterseniz. Ben bir girizgah yaptım ama gerçekten

0: sıradan bir NATO toplantısı değil, değil mi bu?
1: Şimdi Ata Bey, şuradan başlayalım müsaadenizle. NATO bugüne kadar Türkiye'yi, Türk askerini, Mehmetçiği çeşitli coğrafyalarda kendi politikalarına uygun bir şekilde kullanmayı düşünen bir ittifaktı, paktı. Yani Türk askerini sadece oralara gönderip Türk askerinin savaş gücünü, savaşma azmini, gücünü kullanmak isteyen bir örgüttü. Ama gelinen noktada değişen dünya düzeni, değişen jeopolitik gelişmeler hem ABD'yi hem de Avrupa ülkelerini, Türkiye'nin, özellikle de Türkiye'nin gelişen savunma sanayisinin farkına vararak Avrupa'nın güvenlik mimarisinin oluşmasında, ABD'nin de Orta Doğu coğrafyasında huzuru, güvenliği sağlayabilmesi için Türkiye ile ittifak yapmaya mecbur. Yani Türk ordusunun dışında Türk siyasetini, ordusuyla birlikte Türk siyasetini de gücünü kabullenmesi anlamına geliyor bu NATO toplantısı. Yani ne demek istiyorum? Şimdi bakınız, gelişen bir savunma sanayi var. Gelişen bir iktidar var, güçlü bir siyasi liderlik var. Değişen bir dünya var. Ortadoğu'daki denklemler, ABD-İran savaşı, ABD'nin İran karşısına düştüğü durum, Rusya-Ukrayna savaşının bitmemesi, Avrupa'daki Avrupa ülkelerinin kucağına bırakılan bir Rusya-Ukrayna krizi, Grönland krizi, bakın bütün bunlar Avrupa ülkelerinde ABD dışında belki de kendilerine destek olabilecek, yani güvenlik mimarisi konusunda bir partner arayışı içerisine girdiler. Keza ABD de öyle. Çin'e karşı ya da işte Orta Doğu'daki diğer gelişmelere karşı, Suriye, Irak, İran bölgesindeki huzuru, sükuneti ve istikrarı koruyabilmek adına güçlü bir aktöre ihtiyaç duydular. Bununla birlikte sadece ülkeler bazında, ulus devletler bazında ortaya çıkan krizler değil. Yani bununla birlikte hibrit savaşlar, siber saldırılar ve bütün bunları bir arada düşündüğümüzde, yani terörizmi de işin içerisine kattığımızda, Türkiye gibi terörle mücadelede etkin rol alıp başarılı olan bir aktörün sonunda farkına vardılar. Ama bu işte dediğimiz gibi nasıl gerçekleşti onu zaten hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu NATO zirvesine alınacak kararları biraz önce kısaca özetlediğim çerçevede aslında düşünürsek değerini daha iyi anlarız. Yani Ankara'da yapılması, 22 yıl sonra yapılması, 32 ülke liderinin gelmesi tabii ki önemli. Ama burada alınacak o biraz önce bahsettiğim kararların çerçevesinde Türkiye'nin farklı konumda algılanması ve buna mecbur kalmaları. Bakın, bunu altını çizmek istiyorum. Yani buna mecbur kaldılar. Çünkü değişen dünya, değişen jeopolitik denklemler hem ABD'yi hem de Avrupa ülkelerini Türkiye'siz bir denklemin olmayacağını, Türkiye'siz bir siyasetin, jeopolitik okumanın yapılamayacağını gösterdi. Ve o işte bu yüzden de bugün burada yapılacak, yarın yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi'ni bu açıdan değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi Doğrul Hocam, tabii Türkiye'nin rolü çok önemli dedik. Bir taraftan savunma sanayisi de konuşulacak ve Türkiye'nin de o savunma sanayisi görücüye çıkacak. Bununla ilgili ne söylemek gerekiyor?
2: Aslında yaşanan gelişmeler, demin hocamız da söyledi, bölgede baş veren jeopolitik değişimler sonucunda ortaya çıkan meselelerdir. Avrupa ülkelerinden farklı olarak NATO üyesi Türkiye bu gelişmeleri yakından ve bir nevi, yani gelişmelerin, bu çatışmaların da ortada olmasından dolayı ciddi şekilde bir savunma sanayi alanında ciddi açılımlar yaptı. Özellikle insansız hava araçları sahesinde bunun askeri yönde kullanılması, ki başarılarını da göstermiştir. Çok uzağa gitmemek gerekiyor. Suriye meselesinde olduğu gibi, Karabağ 44 günlük savaşında bu teknoloji, hatta Ukrayna savaşında ilk başta biliyorsunuz ki bunların ismi geçerdi. Bu tür meseleler Türkiye'nin gittikçe artan gücünü, bölgeni iyi okumasından dolayı savunma sanayisinin geliştirmesi, Ve bunun yanında askeri teknolojiyle birlikte yani aynı zamanda jeopolitik ortamı iyi okumak ve buna hazır olmak gibi meseleler de gündeme gelmektedir. Yani örneğin Suriye meselesinde Türkiye'nin tuttuğu, nasıl diyeyim, izlediği tutum, davranış, yaklaşım başarılı sonuçlara getirip çıkardı. Aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmalarda biz şunu gördük. Yani Türkiye diğer Avrupa ülkelerinden ve NATO ülkelerinden farklı olarak her iki tarafla diyaloğu yürütebilen bir ülke halindeydi. Aynı zamanda da bununla birlikte mesela uluslararası hukuk çerçevesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü açık şekilde net ve söyleyebilen tek ülkelerden biridir de diyebiliriz bu açıdan. İran ABD ve İsrail savaşında da Türkiye'nin tutumu oldukça mantıklı ve doğru. Bir nevi tarafsız ama aktif bir diplomasi trafiğini yürütmesi. Bir nevi şunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin son yıllarda hem savunma sanayini geliştirmekle birlikte aynı zamanda küresel çerçevede ve bölgesel güç artımı çerçevesinde doğru tutumu da Türkiye'nin artar rolünü ortaya koymuştur. Yani son yıllarda da gördüğümüz gibi özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki bu güvenlik meselelerinde de Türkiye ismi daha farklı olarak ortaya çıkmakta ve her iki tarafta yani mesela özellikle Avrupa Birliği Türkiye'nin pek çok sıcak bazı meselelere bakmasa da ama Türkiye'siz herhangi bir Avrupa güvenlik anlayışını olmayacağını da iyi anlamaktadır. Yani biz bununla ilgili hep yazdık, konuştuk. Yani özellikle Karadeniz bölgesinde hatırlatmak istiyorum. Kırım'ın ilhakı ve işgali meseleleri döneminde Türkiye'nin tutumu oldukça netti. Fakat o dönemde Almanya ve diğer batılı devletler Türkiye'yi masadan uzak tutmaya çalışıyordu ki sonucunda da yaşanan gelişmeleri gördük. Yani bu açıdan baktığımız zaman tabii ki Türkiye son yıllarda artık açık ve net şekilde diyebiliriz ki yürüttüğü dış politika ve doğru değerlendirmeler sonucunda ciddi bir jeopolitik güç haline gelmiş. Özellikle bölgesel güç halinde gittikçe gücü artmakta ve hatta bazı küresel konularda da Türkiye'siz bazı meselelerde çözmek oldukça zor. Burada en önemli meselelerden biri bana göre bölgemizde yaşanan bu meselelerde Türkiye'nin rolü konusunu. Güney Kafkasya meselesi olsun, Merkez Asya veya Türkistan coğrafyasında olsun. Aynı zamanda burada biliyorsunuz ki son yıllarda özellikle enerji güvenliği meselesi, diğer meseleler, orta yol, orta kuşak, diğer meselelerde de Türkiye'nin yürüttüğü işbirlikleri, stratejiler, taktiksel adımlar da oldukça doğru ve yerinde. Bir nevi bu açıdan da baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin de Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Donald Trump'ın da yaklaşımlarında bir nevi bu meselelerde açık ve net söylemler de söz konusudur. Yani bunu açık ve net görmüş oluyoruz. Yani Türkiye gerçekten de son yıllarda ciddi ileriye yönelik adımlar atmış durumdadır ki bu da sonucu itibariyle NATO zirvesinin de Ankara'da geçirilmesi de bunun bir devamıdır diyebiliriz.
0: Şimdi Sayın Kayatürk az önce arkadaşlarımızla ekranda o grafiği de paylaştılar. Çantada ne var diye. Şimdi Başkan Erdoğan'ın çantasında barış süreci var. Trump diyor ki daha fazla yük paylaşalım diyor. Meloni NATO içindeki uyumdan bahsediyor. Bu liste uzayıp gidiyor. Şimdi bunlar belirli beklentiler ama bir taraftan da asıl diplomasi kameraların arkasında mı yaşanıyor sizce?
3: Şimdi burada
0: yani şimdi plan program belli. İşte Trump gelecek, karşılanacak. İşte ikili görüşmeler, baş başa görüşmeler, heyetler arası görüşmeler, aile fotoğrafı vesaire. Ama asıl herhalde kamera arkasında gerçekleşiyor diplomatik
3: şimdi
0: gelişmeler.
3: Burada ya öncelikle Türkiye için ne kadar önemli olduğuna baktığımızda hakikaten çok önemli. Bununla beraber aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin talepleri nelerdir onlar ortada olacak. Aynı zamanda baktığınızda bir de şimdi gelen liderlerin beklentileri nelerdir? Onlar ne isteyecek? Onlar ne konuşacak? Bugüne kadar bütün uzmanlar hep şunu söylediler. İşte NATO'nun birinci aşaması, ikinci aşaması, üçüncü aşaması. Şu anda üçüncü aşama Ankara'da çok önemli bir zirveyle açıklanacak, konuşulacak. Fakat buraya gelindiğinde de özellikle bir kısım üçüncü aşamaya gelindiğinde Sayın Trump'ın talepleri olacak. Belki serzenişleri olacak. Avrupa liderlerinin de serzenişleri olacak, talepleri olacak. Şimdi bununla beraber Türkiye'nin de talepleri ve belki de serzenişleri olacak, eleştirileri olacak bu sürecin NATO'nun teşkilat olarak neler yapması gerektiğine dair çok net bir şekilde Cumhurbaşkanımızın tavrı var biliyorsunuz. Yani bunu Birleşmiş Milletler'de de söyler, uluslararası toplantılarda sıkıntıları çok net bir şekilde ortaya koyan bir liderimiz var. Dolayısıyla burada baktığınız zaman belki Trump diyecek ki işte siz İran konusunda beni yalnız bıraktınız. Özellikle Hürmüz'ün açılımında ben tek başıma kaldım. Amerika'ya siz katkı sunmadınız. Bununla beraber Avrupa ülkelerinin güvenlik bütçeleri çok küçük. Biliyorsunuz önce işte bir 3.5'a çıkarın, %3.5, daha sonra bütçenin %5'i kadar önümüzdeki dönemde ben net bir savunma gideri istiyorum diyecek. Aynı zamanda Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri de yani Rusya ile Ukrayna meselesinde Avrupa'yı Amerika yalnız bıraktı diyecek. Bu eleştiriler olacak ama önümüze baktığımızda Türkiye'nin talepleri çok daha net, çok daha doğru, çok daha haklı, hakikatlı. Türkiye şunu söylüyor, diyor ki yani Orta Doğu'da biz geçmiş dönemde gittiğimiz bütün toplantılarda, Avrupa Birliği toplantılarında veya gittiğimiz uluslararası toplantılarda gelen delegasyonlara şunu söylüyorduk. Bölgede Türkiye için doğrusu neyse bölge için de doğru olanı odur. Ki bu ortaya çıktı. Ya Suriye'ye baktığınızda, işte Karabağ'a baktığınızda, Irak'a baktığınızda Türkiye'nin talepleri doğru olduğu zamanla ortaya çıktı. Aynı zamanda bizim geçmiş dönemde Ukrayna-Rusya savaşı için de doğru olanı söyledik. Belki o dönemde İngiliz Başbakan devreye girmemiş olsaydı o barışı da sağlamış olacaktık. Dolayısıyla Türkiye'nin talepleri Türkiye için doğru olan bölge için doğrudur. Aynı zamanda dünya için doğrudur. Dünya barışı için de doğrudur. Burada da Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde bu tavrı ortaya koyacak. İsrail'in bu şımarıklığı, bu kadar katliamın, soykırımın olduğu bir dönemde Batı'nın sessizliği de söz konusu. Bunlar da eleştirilecek. Türkiye aynı zamanda madem Avrupa bir savunmaya ihtiyaç duyuyorsa Türkiye bu konuda üzerine düşeni yaptı bugüne kadar, bundan sonra da yapacak. Türkiye NATO'da ikinci büyük güç, ikinci büyük orduya sahip. Bununla beraber Türkiye madem NATO'da bu kadar ciddi bir güç, o zaman Avrupa Birliği'nin de Amerika'nın da burada üzerine düşeni yapması lazım. O noktada ben çok doğru bir yerde bu toplantının yapıldığına inanıyorum. Çok önemli bir toplantı, çok önemli bir zirvenin olduğuna inanıyorum. Ve bu zirve aslında yeni bir çığır açacak, yeni bir dönüşüme meydana getirecek. Mesela şimdi zaten İran Savaşı'nın bitmeye başladığı dönemde Amerika ile beraber bu barış sağlandığında biliyorsunuz Pakistan burada çok ciddi bir dirayet ortaya koydu. Ama iki gün önce Pakistan Başbakanı İstanbul'da bir şey söyledi. Bütün kameraların karşısında dedi ki eğer Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, onun katkısı olmasaydı bu barış sağlanamayacaktı. Ona ve bu barışı sağlayan, bize katkı sunan herkese teşekkür ederiz dedi. Cumhurbaşkanımızın buradaki tavrı bu kadar net ortadayken İsrail'in bu şımarıklığının devam etmemesi gerektiğine dair Türkiye'nin güçlü talepleri olacak.
4: Başkan zaten, Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı kabul ettiği yer de aslında çok önemli değil tabii, mi? Görüştükleri yer.
3: O görüştüğü yer de önemli. Üstelik daha Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmeden önce Pakistan Başbakanı bunu ekonomi konseyinde dile getirdi. Bunu bütün dünyaya ilan ediyorum dercesine dedi ki eğer Erdoğan olmasaydı biz bu barışı sağlayamayacaktık dedi. Şimdi böyle bir dönemde siz şimdi Türkiye elinden geleni yapıyor. Bu kadar büyük çaba gösteriyor. Ama Amerika son dönemde zaten Trump'ın artık sabrını taşırdı. Tabiri caizse katil Netanyahu'nun yaptıkları ortada. Bunlar da masaya gelecek ve Türkiye'nin bundan sonra sözünün daha fazla dinleneceği bir döneme giriyoruz. Yani bu zaten gittiğimiz Avrupa ülkelerinde de kendisini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Birçok konu var. İşte ekonomidir, demokrasidir, insan haklarıdır.
4: Suriye var, Filistin var, Gazze var.
3: Mülteciler var. Yani bunların hepsi konuşuluyor. Bunlar hepsi konuşulunca Türkiye mutlaka zikrediliyor. Ama Avrupa'nın güvenliği söz konusu olduğunda, mesela SAFE meselesinin dile getirildiğinde çok net bir şekilde Türkiye'nin ortada olması gerektiğine dair bir inanç var bu bütün delegelerde. Ben burada Türkiye'nin duruşunun, Türkiye'nin bundan sonra yapacaklarının daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacağına inanıyorum.
4: Ali Fuat Hocam, savunma sanayisini konuşuyoruz. Türkiye nereden nereye geldi değil mi?
1: Evet Ata Bey, şöyle başlayalım oraya. Şimdi dünya savaş tarihini incelediğinizde, yani bu hangi yüzyıldaki savaşları incelerseniz inceleyin, o günün şartlarına göre teknolojiyi kullanan ordular daima savaşları kazanmıştır. Yani bunu hangi savaşlara bakarsanız bakın, burada belki de yüzlerce savaş sayabilirsiniz. Yani ama hepsinde tek tek ayrı ayrı kendi içerisinde incelediğinizde teknolojiyi kullanan, yoğun bir şekilde teknolojiyi kullanan ordular savaşı kazanmıştır. Hatta biraz daha ileri gidelim. Teknolojiyi satın alanlar değil, teknolojiyi üreten ülkeler ve ordular kazanmıştır. Yani mesela Fatih Sultan Mehmet'in o Macar ustayı getirip topu yaptırması bir teknolojiyi kullanmasıdır. Üretmesidir. Bakın, satın alması değildir. Hani bugün Yunanistan dışarıdan uçak satın alıp ya da işte bir başka ülke silah sanayine yatırım yapmadan teknolojiyi satın alıyorsa, o sadece parasını harcıyordur. Sadece halkından kesiyordur. Yani ama dediğimiz gibi üretmiyordur. Ama üreten, Türkiye gibi üretmeye başlayan ve bunda da belirli bir aşamaya gelenler mutlaka muharebe sahasını dengeleyecektir. Bunun örneğini en son nerede gördük? İran-ABD savaşına gördük. Bakın, İran-ABD savaşı savaş tarihinde dönüm noktasıdır. Birçok şey öğretmiştir bize. Mesela İran'ın biz hep eleştirdik. Ne dedik? Hava savunma sistemi yok dedik. Ama bugün İsrail'in...
4: Kağıttan kaplan dedik.
1: Evet. İsrail'in hava savunma sistemi vardı. Ne oldu? Mesela delindi değil mi o? Meşhur demir kubbesi. Yani sonuçta tamam, arzu edilen şudur. Hem hava savunma sanayi hem hava taarruz sistemleri güçlü olsun. Ama eğer gücünüz yetmiyorsa, mesela İran şunu gösterdi bize. Şöyle tabir edelim. Sinekleri havada vurmaktansa o sineklerin merkezini yok ederim dedi. Ne yaptı? Radar sistemlerini vurdu. Bakın, hava savunma radarlarını vurdu. Başka uçakların kalktığı havaalanlarını vurdu. Başka füzelerin fırlatıldığı rampaları vurdu. Şimdi ne oldu? Adamlar füze atamaz hale geldiler. Belki de az kullanacak hale geldiler. Dolayısıyla hava taarruz sistemleriyle muharebe sahasını değiştirebileceğini, dengeleyebileceğini gösterdi. Ama oraya yapmış olduğu yatırımlarla, şimdi İran'da bunu gördük. Yine işte Fatih Sultan Mehmet'e örnek verdi. Mesela Almanlar 2. Dünya Savaşı'nda zırhlı tanklarla zırhlı birlik harekatı yaptılar. Bütün Avrupa'yı işgal ettiler. Burada neyi görüyoruz? O dönemin en iyi teknolojisini kullandılar. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yani bir savaşta teknolojiyi kullanan, hatta daha ileri gidelim, satan alan değil, teknolojiyi yapan, üreten ülkeler değişir. Türkiye savunma sanayi de bu açıdan çok kıymetli. Biraz önce ilk başta belirttiğim gibi, şimdi Türkiye, Türk ordusunu sadece personel takviyesi olarak görmekten uzaklaşan bir Batı ittifakı olduğunu gördük. Türkiye'nin bugün trilyonlarca dolar NATO savunma harcamasından bahsediliyor. Ve bunun da savunma sanayi ürünlerinin paylaşılması, satın alınması veya birbirine aktarılmasından bahsedildiği bu günlerde, işte Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri diğer tüm ülkelerinde burada iştahını kabartıyor, işte hevesini artırıyor. Mesela İspanya bizle ortaklık yapmak istiyor birçok savunma sanayi ürününde. Denizlerde olsun, diğer yerlerde olsun. Bunun sayısını artırabilirsiniz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda gelinen nokta, savunma sanayine gelinen nokta öyle çok küçümsenecek bir nokta değil. Türkiye'nin milyonlarca dolarlık ihracatı var bu konuda. Hem kendisine üretiyor hem de ihracat ediyor. Bu açıdan da oldukça

0: kıymetli bir gelişme. Türkiye'nin bölgesel güç olmaktan çıkıp küresel güç olma yolunda hızlı adımlara gittiğini gösteriyor.
1: Şimdi tabii bu NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da, başkenti Ankara'da olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı. Gece Ajansı'nın başında söylediğimiz gibi A Haber ekipleri nabzını tutuyor NATO Liderler Zirvesi'nin. A Haber ekibinden Burcu Özüduru da şu anda Mevlana Bulvarı'nda liderlerin geçiş güzergahlarından bir tanesi. Bir son duruma bir bakalım. Burcu hazırsa. Evet Burcu, sözü sana bırakıyorum.
2: Evet, 36. NATO Liderler Zirvesi'ne saatler kaldı. Başkent Ankara'da da haftalar öncesinde güvenlik önlemleri alınmaya başlanmıştı. Bizler şu anda çok önemli bir noktadayız. Liderlerin geçiş yolundayız. Mevlana Bulvarı'ndayız. Hemen arka planda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden yol. Sağ tarafta ise Ayşe, yani şehirler arası otobüs terminaline giden yol ve Beşevler metro istasyonu. Sağ tarafta, sol tarafta ise Alparslan Türkeş Caddesi var. Bizim bulunduğumuz noktada aslında liderlerin geçiş noktası dedik. Hatta geride bıraktığımız dakikalarda saatlerde NATO Sekreteri Mark Rutte de buradan geçiş sağladı. İşte bu kapsamda da aslında bu noktada yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şehrin dört bir yanında, hemen kameraman arkadaşım da ekranlarınıza getirecek. Bizim bulunduğumuz bu nokta Mevlana Bulvarı olduğunu ifade ettik aslında. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden yol ve önemli bir güzergah. Liderler bu yolu kullanarak gidecekler. Gün içerisinde aslında liderler geçerken bu noktada trafik kısa süreli kapatmışlardı. Ancak şu an itibariyle baktığımız zaman artık demir bariyerler çekilmiş ve yol tamamıyla kapanmış durumda. Çarşamba günü akşamına kadar da bu yol kapalı olacak. Yine tabii vatandaşlar için de geçiş kolaylığı olsun diye hemen aşağı kısımda olan mavi bariyerler gibi kaldırımların birçok noktasına o bariyerlerden koyuldu. Bu kapsamda da Mevlana Bulvarı üzerinde de çok sayıda polis ekiplerini görmek mümkün. Şu an itibariyle de aslında birçok polis aracı ve ekipler de bu noktada yine güvenlik önlemlerini sağlıyorlar. Özellikle 56.288 güvenlik personeli bu kapsamda görevlendirilmişti. İşlerinde jandarma personelleri vardı. Ayrıca siber güvenlik ekipleri de vardı. Bu kapsamda yoğun güvenlik önlemleri has safhadaydı ve haftalar öncesinde başladı o yoğun güvenlik önlemleri. Bu kapsamda da ekiplerin hala çalışmalarının devam ettiğini ifade etmekte fayda var. Tabii vatandaşlar nelere dikkat etmeli bu kapsamda? Kapanacak yollar vardı. Kırmızı nokta ilan edilen alanlar vardı. Ankara Valiliği geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Bu kapsamda Ankara'nın en önemli arterleri vardı. Dumlupınar Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı gibi bu bulvarlarda kısa süreliğine trafik kısıtlaması yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Bu kapsamda da kullanılacak liderlerin geçeceği yolların birçoğunda işte böyle demir barikatlarla, bariyerlerle yollar kapatılmış durumda. Çarşamba günü akşamına kadar da devam edecek bu kapsamda. Özellikle vatandaşlar için de kaldırım kenarlarının, o mavi bariyerlerin konulduğunu söyledik. Ve bizim bulunduğumuz nokta hemen sağ tarafında Bahçelievler metro istasyonu olduğunu söyledim. Yani yarın sabah da aslında hem Bahçelievler metro istasyonu hem de Söğütözüm metro istasyonu kullanılmayacak. Vatandaşlar oradan ne iniş sağlayabilecekler ne de biniş sağlayabilecekler. Bu noktada da vatandaşları uyarmış olalım. Yine aş diye gitmek isteyenlerse alternatif güzergahları kullanabilecekler ve değerlendirebilecekler diyelim. Şu an için aslında yoğun güvenlik önlemlerinin devam ettiğini söylemekte fayda var. Bu noktada trafikte zaman zaman kapanmalar yaşadı gün içerisinde. Şu an için bariyerler kurulmuş durumda. Yine trafik akıcı aslında. Araçlar bu yolu kullanarak Beşevlere, yani Bahçelievlere doğru hareket edebiliyor. Ancak özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden, Beştepe'ye giden yollar ve yine liderlerin geçeceği önemli güzergahlar kapatılmış durumda. Bunun yanı sıra tabii vatandaşlar için herhangi bir kısıtlama olmayacağını ifade etmekte fayda var. Yine hastaneye gitmek isteyenler hastaneye gidecek. Çünkü ileri tarafta hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden yolda da Beştepe Hastanesi var. Bu kapsamda vatandaşlar rahatlıkla hem hastaneyi kullanabilecekler hem de alışveriş merkezlerini kullanabilecekler. Ancak şunun altını çizmekte fayda var ki alışveriş merkezlerinin otoparklarına da araç park etmek yasak olacak. Burada da yine uyarımızı yapmış olalım. Vatandaşlar için herhangi bir kısıtlama olmayacak. Ancak liderlerin geçiş güzergahlarındaki kaldırımlarda bariyerler konulmuş durumda. O bariyerlerden güvenli bir şekilde geçişlerini sağlayacaklar vatandaşlar. Ekipler 7/24 esas iddiasına dayanarak aslında çalışmalarını devam ettiriyorlar. Haftalar öncesinde başlamıştı. Hem atlı polisler, hem Yunus ekipleri, hem trafik ekipleri bu kapsamda yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı ve şehrin dört bir yanına da aslında kameralarla, 6000 kamerayla o güvenlik

0: kapsamında kameralarda izleniyordu. Bizler de şu anda Mevlana bulvarındayız. Buradaki bariyerlerle yolların kapatıldığını gösterdik. Onları ekranlarımıza getirdik. Çarşamba günü akşama kadar da bu bariyerler burada olacak ve liderlerin geçiş güzergahında olan yolların kapalı olacağını ifade edelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Burcu'ya çok teşekkür ediyoruz aktardığı bilgilerden dolayı. Ali Fuat Hocam, terör ve güvenlik uzmanısınız. Nasıl buldunuz tedbirleri?
2: Şimdi şöyle diyelim Hatta Bey, bakınız bu bir sadece çok basit bir önlem değil, ya bir olay değil. NATO Liderler Zirvesi. Şimdi ben bunu çeşitli platformlarda, çeşitli yerlerde aktarıyorum. Ankaralı seyircilerimize ve hem de vatandaşlarımıza şunu söyleyelim. Jandarma subayı olarak görev yaptığım dönemlerde sorumluluk bölgemize bir devlet büyüğü geldiğinde benzer tedbirler alırdık. Bugün ben işte havaalanından otele kadar gelirken
1: şu anda dönemki, helikopterler de uçuyor.
2: Evet, o dönemki aldığımız tedbirlerin aynısını gördük. Şimdi bu hakikaten, bakın, bir kişi için, bir devlet büyüğü için alınan tedbirlerden bahsediyorum bizim dönemimizde. Ki burada 32 tane devlet adamı geliyor. Sayısız misafir geliyor. Binlerce insan burada ve en küçük bir hadise çok fazla abartılarak Türkiye'nin imajını zedeleyecektir. O yüzden bu alınan güvenlik önlemleri geçicidir. 2 günlüktür, geçicidir. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olacaklardır, hassas olacaklardır ve herhangi bir şekilde de memnuniyetsizlik belirtmemeler lazım. Hakikaten alınan tedbirler çok kıymetli, çok yerinde ve sadece Türkiye'de yapılan bir çok büyük bir zirvenin, hakikaten önemli bir zirvenin sağ salim atlatılması için alınan bir tedbirler silsilesi diyebilirim ben.
1: Şimdi Doğrul Hocam, Mark Rutte bugün buradaydı, geldi, basın toplantısı düzenledi, NATO Genel Sekreteri. Çok önemli ifadeleri var Türkiye ile alakalı. Dedi ki 1952 yılından bu yana NATO'nun en büyük askeri güçlerinden biridir dedi Türkiye. En büyük ve en eğitimli ordularından birisine sahip dedi. NATO, Türk savunma sanayisinden önemli ölçüde faydalanıyor. Aselsan dedi, bunun örneklerinden bir tanesi. Yine Türk savunma sanayisinden bahsetti. NATO'nun savunma ihtiyaçlarını karşılıyor dedi Türkiye'nin savunma sanayisi ve bundan dolayı Ankara, İstanbul ve Türkiye büyük önem taşıyor dedi. NATO'daki liderliğiniz önemli, haritadaki yeriniz çok önemli. Bu zirveyi Ankara'da düzenlemiş olmanız bunun kanıtı dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
3: Zaten son cümlesiyle tüm fikirleri söylemiştir. Yani bugün bu tür zirvenin Ankara'da geçirilmesi gerçekten de Türkiye'nin son yıllarda, ya belki de son yıllarda değil, yani son yarım asırda yaptığı başarılı adımlardan biridir. Yani zamanında Türkiye'nin neredeyse 2. Dünya Savaşı'na baktığımız zaman ciddi bir askeri gücü olmadığı, tehdit altında olduğu, sürekli baskı altında olmasına mecburiyeten NATO üyeliği söz konusuydu ve bunun sonucunda da aynı şekilde biz neyi gördük? Gördük ki yani Türkiye Kore'den başlarken, yani Türk askeri bir mucize ortaya koymasını biliyor. Ve bugün de işin gerçeğinde dikkat ederse bölgemizde yaşanan tüm bu kritik dönemlerden Türkiye herhangi bir olaya ciddi şekilde, böyle diyelim, daha doğrusu kendinin arazilerinin tehdit altında olmadığını, yani bunu başarılı şekilde korumasını sağlayarak, temin ederek bundan başarılı çıkmasını biliyor. Aynı zamanda savunma sanayi sistemi. Şimdi Avrupa Birliği'yle, demin de ifade etmeye çalıştım, Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri, güvenlik meselesinde dikkat edersinizse Fransa özellikle bölgede, Akdeniz bölgesindeki o hamleleri, Yunanistan'la işbirliği kurma çabaları, diğer meseleler artık yani bu yakınlarda, 2 gün önce herhalde Fransa tarafından da açıklamalarda Türkiye ile işbirliğini pekiştirmek, yeni daha doğrusu Türkiye'nin isteği olan İtalyan-Fransa ortaklığıyla kendi hava savunma sisteminin oluşturulması meselesine sıcak bakmak gibi meseleler de oldukça önemli. Yani burada tabii ki NATO Genel Sekreteri sadece Türkiye'nin son yıllarda başarısını değil, aynı zamanda NATO zirvesinin Ankara'da organizasyonunu da, demin değerli Fuat hocam da o güvenlik sistemlerini açıklarken onu böyle çok güzel ifadeyle, yani hem organizasyonun hem toplantıların yapıldığı yerlerin, binaların oldukça güvenli ve daha böyle nasıl diyelim muhteşem yerler olduğunu da söylemektedir. Tabii ki şunu da unutmamak, tabii ki Ankaralılar olarak belki bu bir iki günde bazı sıkıntılar falan, diğer meseleleri yaşamış oluruz ama bir de ülkenin prestijini düşünmemiz kesinlikle lazım. Yani ülkenin prestiji açısından bu tür meseleler, ben düşünüyorum ki bizim insanımız bunu çok iyi anlıyor. Bu konuda her zaman devletinin yanındadır ve elinden geleni de yapacaktır. Yani bir iki o küçük meselelerden başka ciddi şekilde herhangi bir sorunun olacağını da düşünmüyorum. İnşallah Ankara devletimiz bu meseleni çok iyi şekilde, uzak şekilde hayata geçirecektir diye düşünüyorum.
1: Sayın Kayatürk, birkaç cümle de sizden alalım. Bu arada uluslararası ilişki uzmanı Doktor Canan Tercan da aramıza katıldı. Hocam siz de hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim Atabey.
5: Şimdi tabii değerli uzmanlarımızın, hocalarımızın anlattığı şekilde bir kere çok tarihi bir zirve var şu anda. Bugün konuşmacılarımızdan biri şey söylemişti. Biz Ankara'da bir tarihin yazıldığına şahitlik ediyoruz. Gelecekte de Ankara'da bir tarih yazıldı diyeceğiz. Bu kadar önemli bir zirvede elbette bir kısım kısıtlamalar olur. Biz yurt dışına gittiğimizde, Cumhurbaşkanımızla gittiğimizde veya birkaç ülkenin milletvekilleri bir araya geldiğinde bakıyorsunuz Avrupa'da, Asya'da, dünyanın her yerinde yollar kapanıyor. Kilometrelerce trafik oluşuyor. Burada da şöyle bir şey söz konusu. Değerli hocalarımız anlattı ama buna ek olarak bakın şu anda Ankara'daki zirve normal bir dönemde yapılmıyor. Ankara'da bu kadar önemli bir zirve, İran, İsrail ve Amerikan savaşının devam ettiği, daha yeni bir ateşkesin başladığı bir döneme denk geldi. Bununla beraber Ukrayna-Rusya savaşının devam ettiği bir dönemde yapılıyor. Peki buraya gelen liderler, bakın neredeyse davet edilen bütün liderler burada. 32 ülkenin hükümet ve devlet başkanları burada. Bununla beraber çok sayıda lider davet edildi, onlar da geliyor. 100 civarında bakan var. Çok sayıda üst rütbeli general var, diplomat var. Bununla beraber 3000 civarında da gazeteci var. Bu kadar büyük bir zirvenin çok iyi korunması lazım. Bakın, İran Amerika'dan rahatsız. Amerika Devletleri Başkanı şu anda burayı ziyaret ediyor. Avrupa'dan buraya gelen liderlerle Rusya'nın arası hiç uzun süredir iyi olmadı. Ukrayna noktasında neredeyse bütün Avrupa Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer aldı.
1: Burada bir virgül koyalım mı? Bununla ilgili bir haberimiz var.
5: Şunu da söyleyelim ondan sonra. İsrail ile Amerika son dönemde yine farklı düştü. Dolayısıyla Orta Doğu'da terör hareketlerinin bu kadar güçlü olduğu bir dönemde bu zirvenin çok çok iyi korunması lazım ve gereği yapılıyor. Onu söylemeye çalıştım.
1: Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump bugün öğle saatlerinde Ankara'ya ulaşacak. NATO zirvesine katılmak için Başkan Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Daha sonra ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Trump ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve aynı zamanda da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şahra'yla da bir görüşme gerçekleştirecek.
6: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
7: Tam 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başkan Türkiye'ye gelerek ikili ve resmi ziyarette bulunacak. Thank you very much. Thank you. Thank you. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak olan Trump, Ankara'da Zelenski ve Şahra'yla da bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi marşında detaylı Ankara programı belli oldu.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'ya zirvenin ilk günü öğleden sonra varacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde A tipi resmi törenle karşılayacak. Trump'ın makam aracına ise atlı birlikleri de eşlik edecek.
7: Trump devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçit törenine katıldıktan sonra Başkan Erdoğan'la ikili görüşmeye geçecek. Görüşmelerin ardından iki lider bu kez ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçecek.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinde masadaki başlıklarsa oldukça kapsamlı. Öncelikle gündem başlıklarının ilk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken kan savaş uçağı için motor tedariği, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
7: Trump akşam saat 19'da ise külliyede Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde NATO liderleri için düzenlenen resepsiyona katılacak. Program kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için akşam yemeği düzenlenecek.
8: ABD Başkanı Trump Söğütözü Mahallesi'nde burada bulunan 5 yıldızlı otelde kalacak. Etrafta sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyebiliriz. Bina çevresi polis barikatlarıyla kapatıldı.
7: Zirvenin ana oturumunun yapılacağı 8 Temmuz Çarşamba günü Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya gelecek. Ardından NATO'nun resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekiminde yer alacak. ABD Başkanı daha sonra ise NATO liderleri için çalışma oturumuna katılacak. Trump düzenleyeceği basın toplantısının ardından Beyaz Saray'a dönmek üzere Ankara'dan ayrılacak.
1: Evet, konuklarımızla devam ediyoruz. NATO zirvesini değerlendirmeye ve hiç kuşkusuz ki tabii ki gözlerin çevrildiği bir noktada Amerika Birleşik Devletleri Başkan Trump çıktı mı, çıkacak mı? Çünkü öğle saatlerinde bugün, az önce haberimizde de izledik, öğle saatlerinde Ankara'ya ulaşması bekleniyor ve Başkan Tayyip Erdoğan tarafından da resmi törenle karşılanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde bizi İrfan Sapmaz bekliyor. Son bilgileri kendisinden alacağız.
9: Merhabalar Atagündüz. Evet, ABD Başkanı Donald Trump kısa süre içerisinde Washington'dan ayrılacak ve NATO zirvesi için Ankara'ya gidecek. Beyaz Saray programına göre Trump'ın Ankara trafiği doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlıyor. Salı günü Ankara'ya varışının ardından önce karşılama töreni, ardından Beştepe'de devlet töreni ve onur kıtası var. Günün en kritik başlığı ise Erdoğan-Trump ikili görüşmesi olacak. Ve 3 saat 45 dakika Donald Trump'ın Beyaz Saray muhabirlerine dağıttığı resmi bildirimden bahsediyorum, resmi mailden bahsediyorum, yaklaşık 3 saat 45 dakika olarak görülüyor bize dağıtılan, Beyaz Saray muhabirlerine dağıtılan e-maillerde. Ve Trump daha sonra da NATO liderleriyle bir akşam yemeğine katılacak. Çarşamba günü Trump'ın programında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşme var. Aile fotoğrafı ve NATO liderler çalışma oturumu var. Öğleden sonra ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşara ile ikili görüşmeler öne çıkıyor. Trump'ın Ankara'daki ilk görüşmesi ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak ve ardından Zelenski ve Eşara temasları gelecek. Trump'ın ayrıca NATO müttefiklerine savunma harcamalarını arttırma mesajını doğrudan vereceği bildiriliyor. Bu zirvenin ana gündemi yalnızca NATO değil şüphesiz. Türkiye ABD savunma hattı da masada. Trump daha önce Erdoğan'ın çok mutlu olacağı, bir adım atabileceğini söylemişti. Ankara açısından bu ifadenin en somut karşılığı F-110 motorları olarak görülüyor. Trump yönetimi Türkiye'ye General Electric üretimi F-110 motorlarının satış sürecini kongreye bildirmişti. Bu motorlar Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kağı'nın erken üretim ve test süreci açısından kritik görülüyor Atagündüz. Ancak F-35 dosyası daha karmaşık. Türkiye Rus S-400 sistemi nedeniyle F-35 programından çıkarmış ve katsa yaptırımlarına maruz kalmıştı. Bu nedenle Trump siyasi olarak kapıyı açmak istese bile F-35 için kongre, Pentagon ve dışişleri hattında yasal sertifikasyon süreci gerekiyor. Yani Ankara'da F-35 konusunda doğrudan teslimat değil, yaptırımların kaldırılması ve programa dönüş için Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan arasında bir yol haritasının konuşulacağını söyleyebiliriz. ABD'nin akım medyasında ise Trump'ın Ankara'ya gidişi 3 başlık üzerinden okunuyor. Associated Press Trump'ın bu zirvede NATO'dan geçen yıl aldığı savunma harcaması sözlerini uygulatmaya çalışacağını yazıyor. AP'ye göre Trump ittifakı kendi çizgisine yaklaştırdı ve şimdi Ankara'da bunun uygulama sınavını verecek. Reuters zirvenin transatlantik gerilimlerin gölgesinde yapılacağını belirtiyor. Habere göre Avrupa başkentlerinde Trump'ın NATO eleştirileri, İran savaşı sonrası yaşanan kırılmalar ve ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını gözden geçirmesi nedeniyle belirsizlikler var. Reuters ayrıca Türkiye'nin bu zirvede savunma sanayi kapasitesini öne çıkarmak, NATO içindeki savunma ticareti kısıtlamalarının kaldırılmasını istemek ve F-35 erişimi gibi dosyalarda ilerleme arayacağını yazıyor. Washington Post'a Trump'ın Ankara zirvesine katılımını Türkiye'nin NATO içindeki yükselen konumunun göstergesi olarak yorumluyor Atagündüz. Gazeteye göre Erdoğan-Trump ilişkisi ve Türkiye'nin savunma üretim kapasitesi Ankara'nın ittifak içindeki ağırlığını artırıyor. Özetle Trump Ankara'ya yalnızca NATO toplantısı için değil, aynı zamanda Erdoğan'la savunma sanayi, F-110 motorları, F-35 dosyası ve kasa yaptırımları gibi kritik başlıkları konuşmak için geliyor. ABD'de kısacası ortak okuma şu: Ankara zirvesi Trump'ın NATO üzerindeki baskısını, Türkiye'nin savunma sanayi kartını ve Erdoğan-Trump kişisel diplomasisini aynı anda test edecek.
1: İrfan Sapmaz, teşekkür ediyoruz. Yeni sıcak gelişmeler oldukça da senden almaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler, iyi çalışmalar. Canan Hocam yeni katıldı dedik aramıza. Hiç şüphesiz çok önemli bir zirve, çok kritik bir zirve. Siz gelmeden önce kıymetli konuklarımızla konuştuk. Ve Türkiye'nin savunma sanayisinin ön plana çıktığı zirvelerden bir tanesi. Nasıl okumak gerekiyor, ne olur zirvede, oradan başlayalım isterseniz.
10: Evet, zirve çok önemli bir zirve. Diğer zirvelerden tabii ki farklı. 3.0'ın yürürlüğe gireceği, bundan sonraki yol haritasının belirleneceği bir süreç. Biraz önce İrfan Bey de bahsetti. Tarafların birbirini tartacağı, herkesin eteğindeki taşları ortaya dökeceği ve ortak bir yol haritası için uzlaşmaya çalışacağı bir dönem. Dolayısıyla çok kritik. Beklentiler farklı. Polonya gibi ülkelerin beklentileri tabii ki öncelikle Rusya karşıtı yapılanma ve ciddi anlamda savunma bütçelerinin artırılması, daha fazla güvenlik talebi. İtalya gibi ülkeler daha çok göç üzerine odaklanmışlar. Onların beklentileri farklı. Dolayısıyla farklı ülkelerin farklı beklentilerle yaklaştıkları bir NATO zirvesi görüyoruz. Tabii ki Donald Trump cephesi daha çok Çin odaklı ve ticaret odaklı düşünüyor. Böyle bir zirvenin tabii ki çok heyecanlı geçmesi de bekleniyor. Ama Türkiye'de yapılması çok önemli. İsterseniz kısaca buna da vurgu yapmak lütfen isteyelim. Şimdi Türkiye artık NATO'da da öncü bir role büründü. Biz hep NATO'nun ikinci en büyük ordusu olarak Türkiye'den bahsediyorduk. Fakat geldiğimiz noktada farklı bir gerçeklik var. Avrupa'nın en büyük ordusu ve silah sanayi adına da dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi arasına giren Türkiye'den bahsediyoruz. Daha önceki zirvelerden farkı nedir? Türkiye artık burada ağırlığını koyan lider pozisyonunda bir ülke, ki Donald Trump'ın özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız vurgusuyla ve Türkiye vurgusuyla buraya geliyor olması da aslında diğer üyelere bir pozisyon belirleme. Bundan sonra rol haritamızda Türkiye öncülük edecek ve Türkiye ile birlikte bu perspektifle hareket edeceksiniz. Avrupa ülkeleri de buna göre yol haritasını ayarlasınlar diye aslında gizli mesajlar da içeren bir söylem Trump'ın söylemi. Dolayısıyla bundan sonra Türkiye'nin daha aktif olduğu, daha rol belirleyici olduğu bir sürece gireceğiz. Bu bizim için tabii ki çok önemli. Türkiye'nin hasleten seçilmesi de böyleydi. Hatırlayalım, geçen sene çok krizlerle dolu bir NATO vardı. İspanya'nın bütçesini arttırmak istememesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi anlamda tehditler savurması ve Avrupa Birliği içerisinde farklı yapılanmaların kendi talepleriyle gelmesi NATO'yu biraz daha kritik bir noktaya getirmişti. Türkiye arabulucu rolüyle burada. Biz şimdi Türkiye hep Orta Doğu'da, Afrika'da ya da Rusya-Ukrayna gibi savaşlarda arabulucu güçlü bir aktör olarak görüyorduk. Ama artık biz Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika arasında, yani NATO içerisinde de denetleyici, düzenleyici, dengeleyici bir rolde Türkiye'yi görüyoruz. Ki Avrupa Birliği ülkelerinin de Türkiye'ye gelmesinde gitmesindeki sebeplerden bir tanesi bu. Geçtiğimiz hafta ne vardı? Rutte Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Tabiri caizse önce bir zemini yumuşattı. Bakın dedi, siz Hürmüz'de bizden Hürmüz krizinde yardım talep ettiniz ama biz yaptık. İtalya şunları yaptı, Romanya şunları yaptı. Size hava sahasını açtığı için Romanya seferlerini iptal etmek zorunda kaldı gibi gibi söylemlerle öncelikle Trump'ı yumuşatmak ve NATO'nun sürekliliğini ve gücünü vurgulamak istedi. Geldiğimiz noktada Trump...
1: Ki bugün de basın toplantısında Türkiye'yi övdü Rutte.
10: Kesinlikle ve ilk giriş cümlesi de buydu. Geçen hafta yine Türkiye hakkında çok fazla olumlu şeyler söyledi ve gazetecilerden birinin de tepkisini çekti. Girdiniz, giriş cümleniz daha Türkiye'yi övmekle başladı dedi. Bu kadar dikkat çeken bir süreç var. Fakat Avrupa Birliği'nin karşısında, Avrupa'nın karşısında güçlü bir Rusya, Çin ve Kuzey Kore birlikteliği var. Şimdi Rusya tehdidi diyorlar ama tehdit Rusya değil ki sadece. Bir kompleks yapıdan bahsediyoruz ve bu yapı

0: ticari olarak çok kuvvetli, savunma sanayi adına çok kuvvetli nükleer silahı olan bir yapılanma. Dolayısıyla Avrupa Birliği Türkiye'siz hareket edemeyeceğinin farkında ve dahası diyelim ki Türkiye'de kendi ideolojik sebepleriyle egale etmeye çalıştılar. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'siz hareket etmiyor zaten. Dolayısıyla Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak isteyen bir Mark Rutte'yi görüyoruz biz iki haftadır özellikle ekranlarda. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin elinin çok daha kuvvetli olduğu bir Avrupa Birliği süreci, çok daha kuvvetli bir NATO sürecini göreceğiz. Dolayısıyla bu zirve çok kritik, Ankara'da olması da bütün üyeler tarafından onaylanan önemli bir süreç. Bunu özellikle vurgulamak istedim.
1: Doğru hocam, Amerikan Başkanı Trump'ın az önce Amerika Birleşik Devletleri'nden İrfan Sapmaz'dan aldık o ayrıntıları, beklentileri, programını. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ne gibi mesajlar verebilir Amerikan Başkanı?
2: Ya zaten
1: çünkü sağ solu belli olmayan bir başkandan bahsediyoruz.
2: Yani o tabii ki burada şunu görmemiz lazım. Yani tabii kime karşı nasıl davranması. Şimdiye kadar
1: şimdi Başkan Erdoğan'ı övüyor.
2: Tabii sen Cumhurbaşkanımıza karşı
1: iyi bir lider diyor. Türkiye güçlü bir ülke
2: tabii
1: diyor.
2: Tabii.
1: Ülkesini verilen, seviyor diyor.
2: Verilen mesajlar zaten bu anlam taşımakta. Yani bu bir nevi aynı zamanda tabii ki burada da değinildi buna. Yani bir nevi Avrupa Birliği'ne de bir mesaj. Yani Avrupa ülkelerine de mesaj. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin daha yakın ortak olduğu, bu bölgede Türkiye'siz herhangi bir meselenin, sorunun çözülemediği mesajları, aynı zamanda Amerika ile Türkiye arasındaki olan bazı sorunların giderilmesi konusunda, bazı desteklerin verilmesi konusundaki mesajlar da oldukça yerinde ve önemli. Özellikle verilen mesaj ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Bey'in daveti üzerine Türkiye'ye gidiyorum. Yani ve böyle büyük heyette gelmesi de bu da ayrı bir anlam ve mesaj taşımaktadır. Yani bir nevi Trump söylemlerinde tabii ki çoğu zaman çok değişik özellikle İtalyan Başbakanına yönelik söylemleri, diğer meselelerde de bu mesajları çok ilginç. Ama Türkiye meselesi gelince daha dikkat edirsinizse daha ihtiyatlı, daha böyle hassas ve hatta gerektiği zaman dostane söylemler böyle dememiz mümkünse. Tabii ki zamanda bir iki böyle söylemleri de olmuştur. Kendine has özelliği, has bir söylemler olmuştur ama son günlerdeki, son dönem özellikle NATO zirvesinden ilgili söylemlerde kesinlikle Türkiye'yi önemseyen, Sayın Cumhurbaşkanı önemseyen açıklamalar oldukça yerinde ve önemli. Yani burada verilen mesajlar oldukça net. Yani bunu okumamız lazım. Yani ileriki aşamada en azından Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump bölgedeki güvenlik meselesini Türkiye'siz görmek istemiyor. Özellikle Avrupa güvenliği açısından da Avrupa Birliği'nin ve Avrupa devletlerinin Türkiye'ni dışlayarak yürüteceği herhangi bir siyasete sıcak bakmıyor. Demin de ifade etmiştik. Yani Türkiye'siz aslında sadece Doğu Avrupa'da değil, yani Avrupa'nın içinde de güvenliği temin etmek oldukça zor. Öte yandan Orta Doğu'daki meseleler de Türkiye'siz çözülemez durumda. Yani Suriye meselesi olsun, İran meselesi olsun, Akdeniz'deki sorunların da giderilmesi imkansız. Yani Türkiye'nin dikkat edersiniz Libya konusunda, diğer meselelerde tutumu oldukça başarılı bu konuda. Yani İsrail meselesinde de Türkiye'nin tutumu oldukça net. Gazze sorunu meselesinde tavrı net, tutumu net ki ilk başta Avrupa devletlerinin büyük çoğunluğu bu konuda pek Türkiye gibi davranmıyorlardı. Ama zamanla çok ihtimal ki Türkiye'nin tutumu onları da etkiledi ki bu tür davranışlara devam ettiler ve İsrail'in insanlık dışı davranışı, soykırıma benzer veya soykırım da diyebileceğimiz yaptığı eylemler de onlar tarafından ciddi şekilde hem eleştirilmeye hem de gereken adımların atılmasına getirip çıkardı. Ya bunlar önemli mesele. Yani ben düşünüyorum ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı da bunu, bu realiteyi görüyor, değerlendirir ve masada da aynı aynı şekilde görüşmeler bu yönde devam edecektir ki verdiği mesajlar
1: da. Tam da bu noktada hocam, evet, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında da daha doğrusu Başkan Trump'la İsrail delikanlı Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında da bir gerginlik hakim. Netanyahu ısrarla Amerikan Başkanı Trump'la görüşmek istiyor ama Trump buna çok da fazla yanaşmıyor. İsrail basınına göre ise Netanyahu bunu bir seçim kampanyası, seçim malzemesi olarak kullanmak istiyor.
3: Uluslararası platformlarda giderek daha da yalnızlaşan İsrail'e artık müttefikleri de sırt çeviriyor. Bölgede barışa engel olan, ateşkesi hiçe sayan, katliamlarını sürdüren İsrail destek arayışına girdi. Bir kez daha ABD'nin kapısını çaldı. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek istiyor.
4: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
3: İsrail basınına göre kendi ülkesinde dahi istenmeyen ve protestoların merkezinde olan Netanyahu, bu görüşmeyi seçimlerde bir avantaja çevirmek niyetinde. Ayrıca yapılan haberlere göre Netanyahu, Washington'da gerçekleştireceği görüşmede Trump'la olan ilişkisinin gücünü kanıtlayacak. Ekim ayında yapılacak İsrail'deki seçimler için yürüteceği kampanyada da bunu bir fırsat olarak kullanacak. Ancak görüşmenin ne kadar dostane bir havada geçeceği belirsiz. İsrail Devlet Televizyonu Kans'a Washington'la Tel Aviv arasında gerilimin arttığını ifade ediyor. Washington, Netanyahu ile ilgili hayal kırıklığı yaşarken görüşmenin tarihi hala belli olmadı. Eğer gerçekleşirse bu, ABD Başkanı ve Netanyahu arasında İran Savaşı'nın başından bu yana ilk görüşme olacak.
1: Şimdi İsrail'in eli kanlı Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da bugün açıklamaları vardı. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-35 savaş uçakları ve jet motorlarını vermemeli. Türkiye'nin F-35 ve jet motorlarına sahip olması halinde Orta Doğu'daki güç dengesi bozulacaktır. İsrail'in bölgedeki hava üstünlüğünün devam etmesi gerekiyor. Amerika'nın bölgedeki en önemli müttefiki İsrail'dir diyor. Ali Fuat Hocam, sizden başlayalım isterseniz.
5: Şimdi yani İsrail Başbakanı öyle cümleler sarf ediyor ki ilk başta şöyle düşünürsünüz. Sanki Orta Doğu'daki şiddetin sebebi Orta Doğu'daki diğer ülkeler, kendisi değil. Hani bir açıklaması vardı Netanyahu'nun, daha önce şöyle diyordu. Bizi boğmaya çalışıyorlar. İşte güneyimizde Yemen var, Hamas var, Hizbullah var, İran var. Şimdi buna bir de Türkiye'yi kattı. Fakat biz o zaman şöyle cevap verelim İsrail Başbakanı'na. Hizbullah 1982'de kuruldu. Yemen'de İran etkisi 2004'te başladı. Husiler üzerine. Peki İsrail bu bölgede şiddeti ne zaman yaymaya başladı?
1: 1948'de.
5: 48'den bugüne Orta Doğu'daki şiddetin merkezinde İsrail var. Şimdi siz şiddet üretirseniz karşında şiddet görürsünüz. Yani bu kimse kusura bakmasın. Bu kim olursa olsun. Şiddetin merkezinde kendisi var. Kimse kendisini boğmaya çalışmıyor. Ama Netanyahu ne yapıyor İsrail? Kendi güvenliğini sağlayabilmek adına, kendi bekasını sağlayabilmek adına şiddet üretiyor. Öyle yapıyorlar. Ama karşılığında da şiddet görünce İran füzeleri demir kubbeyi delip İsrail topraklarına düşünce, halk, İsrail halkı ülkeyi terk etmeye başlayınca Avrupa'ya dediler ki İran sivilleri öldürüyor. Peki siz Gazze'de ne yaptınız? Bunu sormak lazım değil mi? Gazze'de ne yaptınız? İşte Hizbullah'a Lübnan'da ne yaptınız? Bütün bunları hesabını vermiyorlar ama 3 tane İran füzesi demir kubbeyi delince bu sefer diyorlar ki işte İsrail'e siviller öldürülüyor. Buna kimse inanmaz. İsrail şimdi başka ne yapıyor? Türkiye'nin etki ve ilgi alanında izlediği tüm dış politikalarda karşı politikalar geliştirerek engellemeye ve önlemeye çalışıyor. Örnekleri var. İşte Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ve Yunanistan'la yapmış olduğu işbirliği. Kıbrıs'a füzeler konuşlandırıyor. Ege adalarına füzeler konuşlandırıyor. Hava savunma sistemleri diyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini kullanıyor. Başka nerede politika izliyor İsrail Başbakanı? Türkiye'nin olduğu Somali'de. Bakın bu da çok ilginç. Yine Türkiye'nin İsrail'in kurmak istediği Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail

0: politikalar uyguluyor ve Türkiye'nin oradaki nüfuzunu kırmaya çalışıyor. Ama nafile çabalar bunlar. Onu da belirtmek gerekiyor. İşte bunun da bütün bunların olmayacağını gördüğü için de bu sefer ne yapıyor? Şikayet ediyor. F-35 vermeyin, motor vermeyin, işte tank paleti vermeyin vesaire vesaire. Bunlar da işe yarayacak bir şey değil diyebilirim ben.
1: İsrail'in Türkiye korkusu giderek büyümeye devam eder mi Canan Hocam?
2: Eder. Tabii ki edecektir de zaten. The Economist'te röportaj verdi Mark Rutte ile. Kim? Von der Leyen. Belki okumuşsunuzdur. Bu çok anlamlıydı. NATO'nun hemen öncesinde verdiler bunu. Ve içerisinde şu geçiyor. Diyor ki bir daha asla sloganı var. Bir daha asla neyin sloganıdır? Holokost'un bir daha yaşanmaması için kullanılan bir slogandır. Yani şu mesaj veriliyor. Biz Türkiye'ye gidiyoruz. NATO toplantısı yapacağız. Tabii ki orada katsa yaptırımları gündeme gelecek. Kamp motoru gelecek. F-35 gelecek. Ama biz buradayız. Ve yine kapağa bakarsak önde Von der Leyen, arkada kim var? Mark Rutte. Yani Avrupa Birliği daha önde. Onun arkasında konumlanan bir NATO var. Yani NATO içerisinde de biz şimdi NATO'yu güçlendiriyoruz ama komuta kademesinde biz olacağız. Dolayısıyla siz endişelenmeyin mesajı veriliyor İsrail'e. Biliyoruz ki Von der Leyen İsrail'in en önemli kişilerinden bir tanesi. Geldiğinden beri de zaten hep o yönde politikaları güttü ve burada da kendisini ön plana koyuyor. Diyor ki işte biz savunma sanayini güçlendirmeliyiz, pek çok yapılanmada bulunmalıyız ve kendimiz güçlü olmalıyız ki kimse bize karşı koyamasın. Bizler işte 2. Dünya Savaşı'nı ve Holokost'u yaşamış bir nesliz. Bir daha bunların olmasına izin vermeyeceğiz. Peki Türkiye sizden ne isteyecek bunun karşılığında? Biz sizi koruyacağız. Bizim çok önemli bir savunma sanayimiz var. Dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. Çok büyük bir asker potansiyelimiz var. O zaman oturun bakalım, masada konuşalım. Şimdi NATO dediğimiz yapıya bir dönüp bakalım. Geçen sene NATO'da hangi krizler yaşandı? Şimdi NATO'nun aslında patronu konumunda bir Amerika Birleşik Devletleri var. Donald Trump'ın gelmesiyle birlikte. Donald Trump ne dedi? Kanada benim 51. eyaletim olsun dedi. Grönland'ı da dedi. Ya bize satarsınız ya da biz askeri operasyon yaparız. Bu ne demek? NATO'nun içerisinde biz şu anda 5. maddeyi konuşuyoruz da yani kimi kimden koruyorsun? Kimin ortaklığından bahsediyorsun? Ortak düşman ne? Bir yani o kadar dağınık bir yapı var ki ve dolayısıyla bu seneki zirve çok önemli. Çünkü tarafların farklı taleplerinin olduğu ve ortak zeminin bulunmak zorunda olduğu bir süreç. Dolayısıyla İsrail çok fazla panik içerisinde. Burada İsrail panik içerisinde. Rusya bundan hiç hoşlanmıyor biliyorsunuz. Askeri üniformayla Putin kameralar karşısına geçti çok uzun süre sonra. Çin tabii ki kendisi karşısında konumlanan bu yapıdan rahatsız. Ama tabii ki özellikle İsrail bundan hiç mutlu değil. Yapılan açıklamalar da zaten ardı ardına bunu belirtin nitelikte. Ancak öngöremedikleri bir şey vardı. Türkiye çok büyüdü. Ve Türkiye'nin lider pozisyonu artık bölgesel olmaktan çıktı. Küresel olmaya evrildi. Özellikle savunma sanayindeki gelişmeler ve Türkiye'nin arabuluculuk rolüyle soft gücünün yani yumuşak gücünün dünya genelinde Türkiye'yi muteber bir lider yapması İsrail tarafından istenmiyor. Ve İsrail'in Avrupalı partnerleri tarafından da istenmiyor. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda birkaç tane şey öne çıkıyor. Evet ordusu güçlü, savunma sanayisi güçlü fakat bu gücüyle birlikte Avrupa Birliği içerisinde de pazarlık yapabilecek konumda. Artık ülkeler birebir Türkiye ile ilişki içerisine giriyorlar. İşte İspanya, Romanya, İtalya savunma sanayi adına birebir ortaklıklar gerçekleştiriyorlar. Fakat Von der Leyen gibi liderler diyorlar ki sizin yaptığınız bu çalışmaların komuta kademesinde de biz olalım ki yönetebilelim. Dolayısıyla kaotik bir süreç var. Ancak Türkiye'de bu liderler zirvesinin yapılması Türkiye'nin elinin güçlü olduğunun çok önemli bir ispatı. Dolayısıyla avantaj bizden yana diyebiliriz.
1: Evet. Sayın Kayatürk, bu konuyla alakalı Yunan basınında da haberler yer aldı. Siz ne dersiniz ona? Yahudi lobisi Türkiye'ye karşı harekete geçti başlığıyla.
3: Şimdi tabii İsrail bölgede hiç bir ülkenin güçlü olmasını istemiyor. Daha doğrusu İsrail bölgede ayakta kalan bir ülke istemiyor. Çünkü İsrail çok iyi biliyor ki bu kadar suç işlemiş bir yapı, bir devlet güçlü yapılar karşısında hesap vermek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla İsrail'in bu endişeleri kendi açılarında haklı olabilir. Yalnız İsrail bizim muhatabımız değildir. Bir kere İsrail'in çok iyi bilmesi gerekir. İsrail bakın bu kadar yıpranmış, senelerce ambargo yemiş, üstelik kendi halkıyla problemli olan bir İran karşısında bile başarılı olamadı.

0: İsrailler sık sık çıkar söylerler, efendim biz işte çeyrek finali Gazze'de yaptık, yarı finali İran'da yaptık, finali Türkiye'de yapacağız dediler. Ama İsrail aslında İran Savaşı ile beraber küme düşmüş oldu. Artık İsrail Türkiye'nin muhatabı değildir. Türkiye gibi güçlü bir yerde de değil. Yani aynı ligde değil İsrail ile Türkiye. İsrail'in bu endişesi yersizdir. Ancak bizim sözümüz İsrail'e değil. Biz Batı'ya konuşuyoruz. Biz Amerika'ya konuşuyoruz, Avrupa'ya konuşuyoruz. Ben gittiğim birçok toplantıda Avrupa Birliği ülkelerine de sık sık biz şunu söyledik. Dedik ki bakın, eğer Türkiye Avrupa Birliği'nde olsaydı bu Rusya-Ukrayna'da yapılan hatalar yapılmayacaktı. Fakat Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda Avrupa Birliği, Avrupa hatalar yaptı. Ama Gazze'de sadece hata yok. Gazze'de yanlış, tek başına yanlış olarak da ifade edemezsiniz. Gazze'de çok ciddi bir utanç söz konusudur. Nasıl ki bugün Almanlar işte bu Hitler'in yaptıklarından dolayı bir mahcubiyet içerisindeyse, aynı şekilde gelecekte Batı'nın Gazze'de olanlar karşısında, bu katliam karşısında, bu soykırım karşısında ses vermemesi, uzun süre bir ateşkes çağrısı bile yapamamış olması onları ileride utanç duruma düşürecektir. Biz bunu çok net bir şekilde söylüyoruz. Dolayısıyla bakın, bizim bu söylemlerimiz, özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleri Avrupa'da ilk etapta bir kısım tepkiler aldı. Sonra Avrupa Türkiye'nin çizgisine geldi. Ya bu İsrail bu şekilde hareket edemez. İsrail işte söyledi değerli hocamız, buradan ta gidip Hindistan'a kadar bir birliktelik yapmaya çalışıyor. Çünkü korku içerisinde, endişe içerisinde o kadar yanlış yaptı ki, o kadar katliam yaptı ki hesabının sorulacağına dair endişeleri var. Ancak orada da baktığınızda ben Hindistan Başbakanı'nın İsrail parlamentosunda yaptığı 25 dakikalık konuşmanın tamamını dinledim. Aslında Hindistan açısından da çok talihsizdi o konuşma. Yani efendim, biz geçmiş dönemde Netanyahu gibi bir kasap çıkıyor diyor ki, geçmiş dönemde biz Osmanlılara karşı mücadele ettiğimizde Hintliler bizimle beraberdi. Bir kere yalan. Tarihi bilen herkes çok iyi biliyor ki Gandhi'nin mücadelesi emperyalizme karşı bir mücadeledir. Ve bugün Hindistan Başbakanı'nın oradaki o konuşması da Hintliler tarafından çok ciddi manada eleştirildi. Yani bir İslam düşmanlığı içerisinde olan İsrail'le sizin bu birlikteliğiniz, yani sadece Pakistan'ı, Bangladeş'i, Sri Lanka, Afganistan'daki Müslümanları rahatsız etmez, aynı zamanda sizin kendi Müslümanlarınızı rahatsız eder. 250-300 milyon Müslüman orada var. Dolayısıyla İsrail hangi, tabiri caizse, piyonlarla oynuyorsa orada bir başarısızlık elde ediyor. İsrail eninde sonunda kaybedecektir. Bu toplantı çok önemlidir. Bu zirve çok önemlidir. Evet, NATO bir düzen kurmak zorunda ve NATO'nun düzeninde Türkiye'nin sözü çok önemlidir. Türkiye burada Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle 32 dünya liderine net bir şekilde bir tavır ortaya koyacak. Bakın, Türkiye bugüne kadar Cumhurbaşkanımız her platformda gerçekleri söyledi. Dünya 5'ten büyüktür dedi. Daha adil bir dünya kurmamız mümkündür dedi. Ama artık Türkiye'ye gelmiş dünyanın en önemli liderlerinin yüzüne baka baka, çok net bir şekilde onların gözlerinin içine bakarak diyecek ki yanlış var.
1: Yani bu Trump'ın yanlış da aslında Netanyahu'dan illallah dediğini, tabii yani, herkes biliyor.
0: Yani Sayın Trump'ın tavrı ortada sık sık. Yani Netanyahu'dan ne kadar şikayetçi olduğunu biz anlıyoruz.
1: Kendisi de
0: yani
1: dillendiriyor zaten.
0: Söylemlerinde de, üstelik birçok kulis yazılarında da bu ortaya çıkıyor. Artık dünya Netanyahu'dan çok ciddi manada rahatsız ve Avrupa, Amerika onun bir yük olduğunu anlamış durumda. Fakat bu anlamada Türkiye'nin çok ciddi bir rolü var. Cumhurbaşkanımız Sayın

0: Recep Tayyip Erdoğan gittiği her platformda bunu anlattı. Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan gittiği her platformda bunu anlattı. Bizler gittiğimiz her uluslararası platformda ya İsrail'in tavrı bu şekilde kabul etmez. Dünya barışına çok büyük bir tehdit burada var. Bunu anlattıkça hamdolsun bugün artık Avrupa'da, Amerika'da Türkiye gibi düşünen, Türkiye'nin çizgisine gelmiş çok önemli otoriteler var. Bu İsrail'in endişesi buradan kaynaklanıyor.
1: Evet, bir haberimiz var, onu izleyeceğiz. Amerika ve Avrupa basınında malum Türkiye rüzgarları esiyor. Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor ve bununla birlikte büyük hız kazanmış durumda bu Türkiye rüzgarı. Tabii Türkiye'nin savunma atılımlarını da çok yakından takip eden ülkelerden bir tanesi Almanya ve ülkenin önde gelen gazeteleri Türkiye'nin son 20 yılda nasıl savunma ihracatı liderleri arasına girdiğini yazdı. Onunla ilgili hazırladığımız bir haberimiz var.
2: Ankara'daki NATO zirvesi için geri sayım sürerken Avrupa basınının gözü Türk savunma sanayisine çevrilmiş durumda. İttifak tarihinin en kritik virajlarından biri kabul edilen zirvede Washington-Ankara-Brüksel üçgeninde yeni bir dönemin kapısı aralanabilir.
3: Türkiye, NATO bölgesinde stratejik önemi açısından göz ardı edilemeyecek bir alanı korumaktadır. Bu nedenle Türkiye, bizim için son derece değerli ve önemli bir NATO ortağıdır. Bu ortaklığı sürdürmek ve daha da genişletmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.
2: Bu kapsamda Avrupa basını kıta güvenliğinin anahtarı konumundaki Türkiye'nin savunma atılımlarını yakın merceğe aldı. Türkiye'nin son çeyrek asırdaki yükselişinin örnek gösterildiği adreslerden biri de Almanya'ydı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung, Alman ordusu yakında Türkiye'den silah mı satın alacak başlıklı bir analiz yayımladı.
4: Ankara yarın başlayacak kritik NATO zirvesine hazırlanıyor. Liderlerin güvenlik, savunma harcamaları ve Ukrayna başta olmak üzere birçok konuyu masaya yatıracağı zirveye Avrupa medyasının da ilgisi çok yoğun. Yayın kuruluşları bu zirveyi NATO'nun geleceği ve transatlantik ilişkiler açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.
2: Çarpıcı haberde daha 20 yıl öncesine kadar savunma ihtiyaçlarının tamamına yakınını ithal etmek zorunda olan Türkiye'nin küresel savunma ihracatının liderleri arasına yükseldiği anlatıldı. İspanya ile yapılan dev Hürjet anlaşması, Romanya'nın Türk üretimi askeri devriye botları satın alması, Polonya, Arnavutluk ve Hırvatistan gibi ülkelerin drone siparişleri gibi milyar dolarlık anlaşmalarla Türkiye'nin yeni bir çağ adımını attığı vurgulandı. Haberde dikkat çeken detaylardan biri de Türk savunma sanayinin Avrupa pazarına yönelik atılımları oldu. Türkiye'nin önde gelen İHA üreticisi Baykar'ın İtalyan savunma şirketi Leonardo ile ortak girişim kurduğu hatırlatıldı. Türk şirketi Arkan'ın ise Estonya'da topçu mühimmatı fabrikası kurduğu bilgisine yer verildi.
1: Hiç şüphesiz dünyanın en önemli gündem maddesi NATO zirvesi Ankara'da düzenlenecek olan 32 devlet ve hükümet başkanı Ankara'da olacak. Bir kısmı geride bıraktığımız gün geldi. Bugün de yine Amerikan Başkanı Trump başta olmak üzere birçok lider yine Ankara'nın yolunu tutacak. İngiltere Başbakanı Starmer de onlardan bir tanesi. Peki İngiltere'nin çantasında neler var? Ne gibi beklentilerle geliyor İngiltere Başbakanı? Haber ekibinden Alparslan Düven Londra'dan karşımızda.
5: Ata, teşekkür ediyorum öncelikle sana ve saygıdeğer milletvekilimiz Sayın Burhan Kaya Türk başta olmak üzere kıymetli hocalarımıza, konuklarınıza çok saygı ve selamlarımı iletiyorum Londra'dan. Tabii İngiltere Başbakanı da diğer liderler gibi yarın yapılacak olan ve belki de bugüne kadar yapılmış en önemli NATO zirvesi öncesinde Türkiye ile ilişkiler konusunda ve Türkiye'de yeni işbirlikleri ya da anlaşmalarla ilgili hazırlıklarını tamamlamış durumda. Ve tabii son zamanlarda

0: Az önce senin de belirttiğin gibi özellikle İngiliz basınında da Türkiye'nin NATO'daki rolüne ve savunma sanayisine çevrilmiş durumda tüm dikkatler. İngiltere Başbakanı'nın özellikle bu ziyareti fırsat bilerek hem serbest ticaret anlaşması, daha Avrupalı bir NATO, savunma sanayi işbirliği, İran, Suriye gibi ve Ukrayna gibi bölgesel konuları da ele alacağını tahmin ediyoruz. Özellikle Nisan ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İngiltere Dışişleri Bakanı Huette Cooper tarafından stratejik ortaklık çerçeve belgesi imzalanmıştı. Söz konusu belgenin iki ülke arasındaki iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji güvenliği konusunda işbirliğini artırma ile bilim, teknoloji, inovasyon alanlarında ortaklığı geliştirmeyi kapsayacağı aktarılmıştı. Türkiye'nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı olan İngiltere ile ikili ilişkileri başta ticaret, yatırım, savunma sanayisi olmak üzere her alanda olumlu bir mecrada ilerliyor an itibariyle. Türkiye ve İngiltere bölgede cereyan eden krizler, küresel sınamalar karşısında da yakın bir diyalog ve eşgüdümlü güvenlik, istikrar ve refahın teminine yönelik çözümler üretme çabasında görünüyor ve bu yönde birlikte hareket ediyorlar. Tabii söz konusu çerçeve belgesinde de güvenlikten iklim değişikliğine, insani kalkınmadan bilim ve teknolojiye kadar uzanan çok geniş bir yelpazede NATO müttefiki iki ülke arasındaki mevcut stratejik ortaklığı daha da pekiştirmeyi, ikili ve çok taraflı planda sürdürülen yakın diyalog ve güçlenen işbirliğinin kapsamının genişletilmesi de amaçlanıyordu. Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkilerin güçlü ekonomik ve ticari bağlara, Avrupa Atlantik güvenliği ve savunmasına yönelik müşterek bir taahhüde ve karşılıklı anlayış ve iyi niyeti güçlendirmeyi sürdürecek halklar arası kalıcı bağlara dayandığı da özellikle yapılan ziyaret sonrası yapılan basın açıklamalarında dile getirilmişti zaten. İngiliz basını da özellikle İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi Türkiye'nin hızla yükselen savunma sanayisi başlıklı haber analizlere son zamanlarda yer vermeye başlamıştı. Türk savunma sanayisinin Avrupa NATO üyelerinin acilen ihtiyaç duyduğu insansız hava aracı ve güdümlü füzeler gibi silahları seri üretim yapacak ölçek ve uzmanlığa sahip olduğuna değinen haberlerinde özellikle Türk savunma şirketlerinin hızlı hareket ettikleri ve pazardaki talebe hızlı tepki verdikleri değerlendiriliyor. Bu şekilde yorumlar da yapılıyor. Haberlerde özellikle NATO yetkililerinin yapmış olduğu açıklamalara da yer veriliyor ve Türkiye'nin sahip olduğu girişimcilik, mühendislik uzmanlığı ve sanayi çapını övüyor NATO'lu yetkililer ve bu kabiliyetleri Avrupa'da yalnızca Avrupa'nın Almanya'sının sahip olduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Yani Avrupa'nın en güçlü savunma kabiliyetlerine sahip olan Almanya'dan sonra Türkiye'nin isminin geçiyor olduğunu özellikle NATO yetkilileri, askeri yetkililer vurguluyor. Ve Türkiye'nin askeri gücüne ihtiyaçları olduğunu özellikle değiniyor analizlerinde yetkililer ve uzmanlar. Bu zirvenin de Türkiye'de yapılacak olmasının bile Avrupa ülkelerinin Türkiye hakkındaki görüşlerinin değiştiğini kanıtlar nitelikte olduğu da özellikle vurgulanıyor. Diğer yandan İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 numaradan bir yazılı açıklama yapıldı ve yapılan açıklamaya göre Başbakan Starmer ile NATO Genel Sekreteri Rutte Londra'da bir görüşme gerçekleştirdi ve İngiliz hükümetinin özellikle yayımlayacağı savunma yatırım planını ele alarak bu görüşmenin başladığı ifade ediliyor. Zira İngiltere Başbakanı Starmer planın hazırlık ve otonom yeteneklere odaklanmanın yanı sıra İngiltere ile NATO müttefiklerini güvende tutmak için İngiliz kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu teçhizata sahip olmalarını sağlayacağını bildirdi ve ardından liderler Fransa'daki G7 zirvesi, Almanya'daki E5 toplantısı ve NATO Genel Sekreteri Rutte'nin ABD ziyareti dahil son dönemde gerçekleştirdikleri diplomatik görüşmeleri de değerlendirdikleri ifade ediliyor. İngiltere Başbakanı'nın Türkiye ile yakın ilişkileri daha da ileri taşıyacak anlaşmalara, yeni anlaşmalara imza atacağının da beklendiğini hatırlatarak sözü Londra'dan tekrar sana bırakalım Atam.
1: Alparslan Düven'e notları için teşekkür ediyoruz. Hiç şüphesiz bütün ülkelerin beklentisi var. Canan Hocam siz de devam edelim isterseniz. İngiltere'nin beklentilerini de Alparslan Düven anlattı. En kritik beklenti sizce hangi ülkeden gelir?
2: çok kritik bir

0: soru en kritik. Öncelikle Mark Rutte'nin Ukrayna vurgusu çok önemliydi. Şimdi NATO bir savunma birliği, bir saldırı birliği değil. Ukrayna'ya baktığımız zaman neyi görüyoruz? NATO üyesi olmayan bir ülke için NATO ülkelerinin seferber olduğu ve Rusya'ya yaptırım uyguladığı ve uygulamayan ülkelere de mesafeli yaklaştığı bir süreci gördük biz. Fakat geldiğimiz noktada Ukrayna krizi öyle bir hale geldi ki uzadıkça uzadı. Masayı dağıtan Avrupa Birliği üyeleri özellikle İngiltere'nin başkanlığında bu süreçten kar da elde etmeye başladılar. Çünkü ciddi anlamda silah da sattılar. Öncelikle sattıkları silahlarda çok eski 2. Dünya Savaşı'ndan kalan silahlarda daha sonra daha revize edilen silahlar satmış olsalar da ne Ukrayna'nın savaşı yenmesi için gerekli malzemeyi tam olarak tedarik ettiler ne de tamamen kaybetmesini sağlayan ancak sürecin uzayarak kendi savunma sanayilerini güçlendirdikleri ve aynı zamanda Rusya'nın zayıfladığı ekonomik olarak askeri olarak zayıfladığı bir sürecin de devamını talep ettiler. Dolayısıyla bunu bir tarafa koymak gerekiyor. Diğer tarafta Polonya, Baltık ülkeleri bunlar Rusya korkusuyla tabii ki ciddi savunma talepleri içerisindeler. Baktığımız zaman biraz önce İtalya ve göç meselesinden bahsetmiştik. Daha fazla bütünleşme isteyen bir Trump var. Yatırımların daha fazla olmasını isteyen bir Trump var. Fakat bir taraftan da bu yatırımların da Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılmasını isteyen, evet silah alın ama bizde zaten bunlar var. Bunları da bizden alın diyen bir Trump da var. Fakat Meloni ile biliyorsunuz son günlerde biraz çekişmeli bir süreç yaşadılar. İtalya Başkanı evet biz bütçemizi arttıracağız çünkü bu bizim NATO sorumluluğumuz ve biz üzerimize düşeni yapacağız ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden almayı tercih etmeyeceğiz gibi bir söylemde de bulundu. Yani müttefikliği devam ettiren ancak Amerika'ya da rest çeken bir yapı var. Diğer tarafta İspanya bütçenin arttırılmasına karşı çıktı. Geçen sene krizlerden bir tanesi de buydu. Ekonomisini anca toparlamaya başlayan ve ciddi anlamda ivme kazanan İspanya bu pozisyonu kaybetmek istemiyor ve buraya para harcamak istemiyordu. Geçen sene bunu dile getiriyordu. Bu sene dile getirdiği söylem ne peki? Bu sene de savaşa yatırım yapmak istemediği yönünde evrilen bir İspanya süreci var. Dolayısıyla tarafların farklı taleplerle geldiği ya da Fransa'da biliyorsunuz kendi ekseniyle bir koruma kalkanı istiyor. Kendi liderliğini ön pozisyona sokmak isteyen bir Fransa Avrupa'da öncülük yapıyor. Von der Leyen dışarıdan bir aktör. Tabii ki NATO içerisinde bir pozisyonu yok ancak Avrupa Komisyonu'nda çok önemli bir rolü var. Kendisi burada kendisine bir pay biçerek yine NATO içerisinde şekil veren bir pozisyona gelmek istiyor. Dolayısıyla çok ortaklı, çok şekilli bir süreç içerisindeyiz. Ancak önemli vurgulanması gereken bir konu özellikle AP4 ülkeleri yani Asya Pasifik 4 ülkelerinin de buraya davetli olması. Trump'ın özellikle Asya Pasifik'e yönelmek istemesi ve Japonya, Avustralya, Güney Kore gibi ülkelerin özellikle NATO'ya davet edilmesi ve Trump'la görüşecek olmaları da Çin'e bir gözdağı mıdır? Gözdağıdır. Özellikle geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Filipinler'de ciddi bir tatbikat yapıldı. 17 bin tane asker orada konumlandı. Fransa'da katıldı. Pek çok ülkede katıldı. Ve Çin buna çok mesafeli yaklaştı. Biliyorsunuz devamlı devriyeleri gezdi bu bölgede. Kendisine bir pozisyon olarak algıladı. Bir karşı koyuş olarak algıladı. Asya Pasifik'in kızıştığı bir dönemdeyiz. Ve tabii ki Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte Karadeniz'in, Kızıldeniz'in, Doğu Akdeniz'in çok önem kazandığı ve her an patlamaya başlayabileceği bir dönemdeyiz. Diğer tarafta barış süreci devam ediyor İran'da fakat nereye evrilecek hala belli değil. 60 günlük süre verildi fakat bu süre içerisinde bir adım atıldı mı? Yani nükleer konusunda ya da füze kapasitesi konusunda ya da farklı konularda mütabakata varıldı mı? Varılmadı. Bu süreç hala kırılgan. Hürmüz'ün açık kalmasını isteyen Avrupa Birliği ülkeleri var çünkü ekonomileri çok kırılgan. Dolayısıyla pek çok başlık var, pek çok talep var.
1: Ve o başlıklar az önce Sayın Vekilimize de sormuştum. Kameraların arkasında gerçekleşecek herhalde değil mi?
0: Çok çetin pazarlık. Çünkü masada olmayan aktörlerin işte biraz önce konuştuk. İsrail'den bahsettik. Aktörlerin de kendilerini devreye sokmak, vekilleri üzerinden devreye sokmak istedikleri bir süreç var. Ancak Donald Trump'ın o dik duruşu Türkiye ile birlikte hareket etmesi, hani biz hep Türkiye'nin savunma sanayisindeki güçlenmenin Türkiye'nin önemini arttırdığını belirtiyoruz ama sadece Türkiye'nin önemini arttırmıyor. Orta Doğu'da, Afrika'da da barışı sağlayan aslında Türkiye'nin güçlü olması. Dolayısıyla Donald Trump'la hareket eden bir Türkiye ve Avrupa Birliği'nin de mecburen Türkiye ile biraz daha iyi bir pozisyona girmesi çok kaotik süreçler içerisinden geçerek bizi bu noktaya getirdi. Ülkelerin çok farklı talepleri var. Bu önümüzdeki süreçte de bu taleplerin ortak bir noktada özellikle NATO'nun 5.

0: maddesi noktasında birlik içerisinde hedef o tabii ki o bir netice bir sonuç edilmesi isteniliyor. Çünkü odaklar farklı fakat çok soğuk olduğu için kusura bakmayın.
1: Evet. Ankara'nın havası biraz
0: ya
1: soğuk.
0: Biz İstanbul'dan evet. geldik apar topar. Biz İstanbul'da yani camlar açık yatıyoruz. Ama Ankara'nın soğuk hakikaten soğukmuş. Evet. Evet, gündemle birlikte. Neyse özetleyecek olursak talepler farklı fakat uzlaşı mümkün ve yine uzlaşında da arabulucu olarak Türkiye'yi göreceğiz muhtemelen.
1: O zaman sizi bir nefeslendirelim. Torlu hocam sizle devam edelim. Canan hocam biraz nefeslendirelim. Biraz ısınsın. Şimdi birçok ikili görüşme yapılacak. Az önce haberimizi de izledik. İrfan Sapmaz da yayının başında söylemişti. Şimdi Amerikan Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'la 3 saat 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirecek. Baş başa bir görüşme veya heyetler arası. Bir taraftan da hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir taraftan da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile de baş başa görüşmeler gerçekleştirecek. Bunu nasıl okumak gerekiyor?
2: Aslında bu dediğim gibi yani zaten Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı'yla ilk görüşmeye başlaması ondan sonra NATO zirvesine geçmesi Türkiye'nin önemini bir daha vurguluyor. Yani 3,5 saat daha az bir saat değil önceden belirlenmesi de çok önemli. Konular geniş ve derin. Yani tabii ki burada Türkiye-Amerika işbirliği, asker alandaki işbirliği söz konusu ilk başta bunlar görüşülecek. Yani söylemler doğru.

0: asker alandaki işbirliği söz konusu. İlk başta bunlar görüşülecek. Yani söylemler doğrultusunda Trump'ın Amerikan F-110 motorlarının Türkiye'ye verilmesi meselesi, diğer meseleler de söz konusu olabilir. Yaptırımlar meselesinde de bir takım tavizlerin olma ihtimali de yüksek. Ve şunu görüyoruz, yani Trump için Türkiye ve çok önemli, ve bunu söylerken de Sayın Cumhurbaşkanı ismini hitap ederek söylüyor, hem kendisini şahsını öne çıkararak, aynı zamanda Türkiye'nin de önemini çıkararak. Öte yandan dikkat etmemiz gereken meselelerden biri, yani bölgede baş veren olayların hepsi Türkiye'ye yakın sınırlar doğrultusunda. Ukrayna-Rusya savaşı, ya burada şuna vurgu yapmamız gerekiyor. İlk başta Trump Ukrayna'nın yani bir haftaya sorunu çözeceğini söylüyordu. Hatta Ukrayna'nın Rusya karşısında bir başarı elde edemeyeceğini düşünüyordu. Hatta hatırlatmak istiyorum, ya bu savaş başlarken herkes, birçok uzman böyle, Ukrayna, ya sadece Türkiye'de değil, yani dünyanın her yerinde Ukrayna'nın direnemeyeceğini, çabuk teslim olacağını söylüyordu. Ama geldiğimiz günde baktığımız zaman ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü, yani Peskov da açıklama yaptı ki artık bu küçük bir asker operasyonundan daha ciddi bir savaşa dönüştü. Ukrayna'da bu teknoloji, demin ifade ettiğimiz askeri teknoloji de iyi faydalanarak insansız hava araçlarından şunu yapmakta, yani Rusya'nın petrol ve enerji sektörünü hedef almakta ve ciddi şekilde bir nevi hem Kırım'a giden yolları kapatmakta, aynı zamanda diğer meselelerde de. Bugün hatta şöyle bir bilgi geldi ki Omsk şehrindeki, Omsk artık Sibirya tarafında, yani oldukça uzak bir bölgeye, böyle oradaki petrol rafine tesisleri Ukrayna tarafından, dronları tarafından vurulmuştur. Yani şu anda bir kırılma noktası söz konusudur. Yani Ukrayna teknolojini faydalanarak, yani füzeler, büyük füzelerden Rusya saldırıyor, insanları öldürdükçe, evet. Ukrayna'nın yaptığı ise tam aksine. Yani ilk aslında burada yeni bir şey de değil, sadece teknolojik fark var. Yani Amerika Birleşik Devletleri de Almanya'nın savaştan düşürmek için ilk önce lojistik, yani yakıt yapılacak, petrol verecek, yani benzin veya dizel verecek tesislerin hepsini sıradan, evet, çıkarmıştı. Şimdi onu görüyoruz. Yani bu nedenle Ukrayna çok ciddi mesele. Yani görüşmelerde Zelenski ile direkt burada görüşmesi, NATO'nun da bu konuda alacağı kararlar da çok önemli. Çünkü bir aşama söz konusu. Öte yandan tabii ki burada daha ilginç bir konu da Aşara ile, yani Suriye Devlet Başkanı ile burada görüşme, bu İsrail'in çok da istediği bir mesele değildir. Yani Ankara'da görüşün yapılması,
1: ki yine işgal politikasını halen sürdürüyor
0: ama bu bir nevi Trump'ın böyle İsrail'i biraz kenara ittiği, direkt olarak bu meselenin burada görüşüldüğünü ve alınan kararların da çok da ben düşünüyorum, evet, ki İsrail'in istediği şekilde olmayacağı şeklinde olacağını düşünebiliriz. Bu
1: konuşacağız
0: da bir,
1: yine bu da. Bir de Fransa'ya gidelim şimdi. Tamam. Malum Fransa Cumhurbaşkanı Macron da yine zirveye katılacak isimlerden bir tanesi. Peki onun beklentisini, hangi başlıklarla Ankara'ya gelecek, haber muhabir Ömer Aydın karşımızda, ondan öğreneceğiz.
2: Atagündüz Konuşun, teşekkür ediyorum konuklarına da, iyi geceler demek istiyorum. Tabii Emmanuel Macron ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dediğimiz zaman NATO'da birleştikleri bir konu vardı. Son dönemde artık gerçi geride kaldı, fakat birkaç yıl önce NATO üzerinden çok büyük bir kriz söz konusuydu iki ülke arasında. Fakat bu krizin geride kaldığını görüyoruz. Fransa'nın NATO'nun içinde bulunduğu durum dolayısıyla da biraz yelkenleri suya indirdiğini gözlemlemekteyiz. Tabii Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron koltuğunun altındaki dosyalarla Ankara'ya geliyor. Ankara'ya gelirken de Suriye'ye uğradı. Hatta şu sıralarda Şam'da bulunuyor Fransız Cumhurbaşkanı ve bu görüşmelerde özellikle altı çizilen, biraz önce değerli konuklarımızın da ifade ettiği gibi

0: Suriye'nin veya bölge ülkelerinin İsrail'e karşı bir kalkan oluşturmaları meseleleri, hatta Fransa kulislerinde yeni bir askeri güç oluşturulması, İsrail'in kuzeye doğru yayılmasını önlemek amacıyla bu askeri güce Suriye'nin de katılması şeklinde gelişmeler de söz konusu. Tabii Fransa dediğimiz zaman Lübnan çok önemli. Fransa için Suriye çok önemli. Bir de daha önemli, bugünkü Le Monde gazetesinin başlığında kullandığı gibi, Türkiye NATO için vazgeçilmez hale geldi. Gerçekten de Fransa da artık bunun farkında. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ankara'ya gelmeden önce Roma'ya uğradı. İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Daha sonra da Berlin'de birçok Avrupalı, İngiltere, Almanya, Polonya, İtalya gibi birçok Avrupalı liderin birleştiği bir toplantıya katıldı. Tabii burada Le Monde'un da başlığa çektiği gibi, vazgeçilmez bir ülke. Avrupa'daki güvenlik mimarisi yeniden örülüyor ve burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden kopma veya Amerika Birleşik Devletleri'nin terk ettiği bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Terk etmeye hazırlandığı bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Bu noktada Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ne yapacak? Tabii NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri olan Türkiye'ye biraz daha, deyim yerindeyse, yanaşacak. Bu yaklaşımları da görmekteyiz. Türkiye'ye uzun yıllardır bir füze sistemleri, Sampte füze sistemleri söz konusuydu. Buna sıcak bakmıyordu Fransa. Fakat artık son Meloni görüşmesiyle birlikte bu duruma sıcak baktığı belirtiliyor. Hatta üretimin Türkiye'de yapılması, Türkiye ile Fransa, Türkiye ile Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri arasında yeni savunma işbirliklerinde yapılması noktasında çok önemli beklentilerin ve ilerlemelerin olduğu belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yarın akşam, bugün akşam saatlerinde Suriye'den Ankara'ya geçecek. Fakat Suriye'deki Macron'un çok büyük bir iş adamı veya yatırımcı ordusuyla birlikte Suriye'ye gitti Fransa Cumhurbaşkanı. Suriye'deki varlığının da yine Türkiye ile bir işbirliği veya Türkiye'nin bir oluruyla olduğuna dair de Fransa'da buraya yansıyan, kulislere yansıyan gelişmeler olduğunu da ifade edelim ve sözü size bırakalım.
1: Ömer Aydın'a notlar için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilim, şimdi bu Macron'un turlayarak gelmesine ne diyorsunuz? Bir taraftan da az önce Ömer Aydın da söyledi. Bir de önemsediği bir ülke var, Lübnan.
2: Tabii Lübnan Fransa için her zaman önemli olmuştur. Bununla birlikte tabii İsrail'in biraz önceki dönemde yaptığımız konuşmada arkadaşların hepsi üzerinde durdu. İsrail'in bu işgalci tutumu da herkesi rahatsız etmeye başladı. Zaman zaman Sayın Macron'la Sayın Trump arasında görüş farklılıkları ortaya çıktığında Macron bunu çok net bir şekilde dile getiren bir lider. Dolayısıyla bu hem bir tarafta işte Lübnan'da etkisini azaltmak istemiyor Fransa. Bununla beraber hemen Lübnan'ın komşusu olan Suriye'de var olmak istiyor. Yeni liderlikle Şara'yla birlikte hareket etmek istiyor. Onunla kontakta olmak istiyor. Aynı zamanda tabii bu Orta Doğu'daki olaylarda da çok ciddi bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlığı dile getirebilen liderlerden bir tanesi Macron'dur. Macron bunu sıkça dile getirdi ve zaman zaman Sayın Trump'la çok ciddi tartışmaların içerisine girdi. Dikkat ettiyseniz, bu sefer buraya gelmeden önce Suriye'ye uğraması, Suriye ile Türkiye'nin şu anda ilişkilerini biliyor, Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğini biliyor, Türkiye'nin aynı zamanda İsrail'in bu tutumundan, şımarıklığından rahatsız olduğunu da biliyor ve bu şekilde bir girişimle Türkiye'ye geliyor. Ancak burada tabii liderler her birinin bir talebi olacak. Her birinin bir görüşü olacak. Avrupa, biz Rusya karşısında ne yapacağız? NATO bizim için ne yapacak diye masaya getirecek. Bununla beraber Trump ve Amerika, ya biz Çin'in etkisine karşı ne yapmamız gerekir diyecek. Ama Türkiye çok haklı bir şekilde tutumunu Orta Doğu'da huzur sağlanmadıkça dünyada huzur sağlanmayacak diyecek. Ve bu Türkiye'nin tutumu hem Türk insanında, Türkiye'deki bütün halklarda olumlu bir hava meydana getiriyor. Herkes evet böyle olmalı diyor ama bununla beraber Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da da bunun haklılığı konuşuluyor. O nedenle burada liderlerin bu ziyaretleri önemli ama ben bugün Sayın Macron bir sürü şey söyledi. Bugün de İsrail'e karşı böyle bir duruşun olması gerektiğine ve İsrail'e karşı, İsrail'in bu yayılımcı politikalarına karşı Suriye'nin de bir duruş ortaya koyması gerektiğine dair söylemini dile getirmesi ben çok önemli buluyorum bunu.
1: Canan Hocam, siz ne diyorsunuz? Fransa'nın Suriye'ye sokulması İsrail ne derece rahatsız eder?
3: Evet, çok kritik bir dönem. Şimdi Lübnan, Suriye tekrar kaynayan kazan devreye
1: çünkü
3: girdi.
1: Çünkü iş adamlarını da götürecek dedi Ömer Aydın.
3: Fransa hiçbir zaman zaten Suriye'den de elini çekmek istemedi. Bakın, Esad'ı destekleyen Fransa'yı biz ne gördük? Şara'nın başa geçmesiyle birlikte bütün düşmanlıkları kenara atıp altyapı çalışmalarınızda, limanlarda biz yani, yine egemen olalım dediğini gördük. Oradaki yerel unsurlara
1: başına ödül konulmuştu.
3: Evet. Oradaki yerel unsurları ayaklandırdığını gördük. Yani bu geçtiğimiz bir sene içerisinde de Suriye çok ciddi sınavlar verdi. Evet, Esad gitti, yeni bir sistem devreye konuldu. Fakat bu sistemin oturması da hiç kolay olmadı. Bir tarafta İsrail, bir tarafta Fransa devamlı sabote ettiler. Tabii burada Suriye'nin en büyük avantajı Türkiye'nin sahip çıkmasıydı ve Amerika'nın da destek vermesiydi. Başarılı olamadılar geldiğimiz noktada. Bakın, Lübnan'da İsrail ne yaptı? 28 Şubat'ta İran Savaşı başladı. Hemen ertesinde İsrail ne yaptı? Lübnan'la da yavaş yavaş saldırmaya başladı ve Güney Litani'ye doğru ilerledi. Evet. Siz de zaten oradaydınız. Bol bol canlı yayınlarda size bağlandık. Detaylı bir şekilde bize izah ettiniz. Hemen akabinde Fransa'nın olaya müdahil olmak istediğini duyduk. İşte Lübnan'la ilgili devleti biz tanıyalım, biz de destek verelim, buradaki barış gücü için biz de oraya komuta kademimizi yönlendirelim dediğini duyduk. Akabinde İran'ın Güney Kıbrıs'a attığı bir füze vardı. Bu füzede tabii ki sahte bayrak operasyonu mu, İran mı, o da hala muallaklığını koruyor. Fakat hemen neyi gördük biz orada? Fransa'yı gördük. Yine Akdeniz'de konumlanmak isteyen bir Macron, burada konum elde etmek isteyen bir Fransa emellerini sürdürmek istiyor ve Fransa hiçbir zaman o kendi hattından, yani Suriye-Lübnan hattından çıkmak istemeyecektir. Bir şekilde ya var olan devletlere destek olarak ya da bir bahaneyle orada tekrar kendi hükümranlığını kurmak isteyecektir. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi Lübnan'la ilgili süreç çok enteresan. İstenen şey nedir? Ahmet Şara'nın Hizbullah'a karşı bir konum alması ve Lübnan devletine bu noktada destek olması şeklinde bir paket hazırlandı. Evet, Ahmet Şara'nın konumu peki nedir? Ahmet Şara tam bir devlet refleksiyle hareket ediyor. Bakın,
1: ona yanaşmamıştı artık mesela bir, geçtiğimiz aylarda.
3: Kesinlikle bir örgüt olarak başladı. Savunma örgütü olarak kendi vatanını savunmak için başlayan bir hareketti ama artık devletleşti ve bütün unsurları tek bir çatı altında barış içerisinde sürdürmek isteyen bir Ahmet Şara yönetimi var ve devletini savaşsız bir şekilde, barışlı bir şekilde
1: yıllardır
3: ilerletmek.
1: Yıllardır savaşla boğuşan bir ülke zaten.
3: Kesinlikle. Bunun içinde Fransa'yla da görüştü, Amerika'yla da görüştü, düşmanı olan aslında Rusya'yla da görüştü. Oraya da gitti. Onlardan da destek aldı. Dedi ki tamam, savaş artık bitti. Fakat bize destek olun. Ekonomik destekler, işte altyapı çalışmaları olacak. Yeniden inşaat süreci başlayacak. Kalkınmamız gerekiyor. Arap ülkeleri de o anlamda destek oldular. Maddi olarak destek olacaklarını belirttiler. Tekrar savaşın içerisine kurmak istenen Ahmet Şahra buna hep mesafeli durdu ve duruyordu. Peki yapılmak istenen ne? Müslümanı Müslümana kırdırmak tabii ki. Fakat bu oyuna gelmeyen Şahra devlet refleksiyle nasıl dayandı? Nasıl davrandı? Buna bakalım isterseniz. Lübnan devletiyle muhatap. Yani ne Hizbullah'la muhatap ne de Fransa'nın istediği gibi ya da İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni kurguladıkları o plan

0: içerisinde.
1: Yani vekil güçlerle değil, direkt
0: kesinlikle
1: olarak
0: ben diyor, devletle evet edip ve kendi içerisindeki Hizbullah unsurlarına da mesafeli davranarak kendi içerisinde de önümüzdeki süreç içerisinde yeni bir kaos istemiyor. Çünkü tekrar mezhep savaşları çıkabilir. Zaten henüz bir yıllık bir devlet. Önümüz ne olacak belli değil. Dolayısıyla bu sükunatı devam ettirmek isteyen Ahmet Şara direniyor. Ve bu direnç noktasında da Türkiye'den ciddi anlamda destek görüyor. Bu anlamda da şanslılar diyebiliriz. Fakat Fransa, İsrail ve tabii ki Yunanistan birlikteliği Doğu Akdeniz'de durmayacak maalesef. Bunu da biliyoruz.
2: Hatta Bey, müsaadenizle ben bir şey eklemek istiyorum. Bu Fransa neden Suriye'de? Şimdi Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Hayfa'dan başlayarak Kerkük'e doğru bir hat çizdiğimizde kuzeyini Fransa kontrol etti, o hattın güneyini İngiltere. Şimdi Fransa İsrail Lübnan'a ilk saldırdığında geçen yıl ilk Lübnan'a gelen Fransa Dışişleri Bakanı'ydı. Fransa'nın, yani şunu demek istiyorum, Levant bölgesinde bir nüfuzu var. Onu elinden kaçırmak istemiyor, bırakmak istemiyor. Bir de Fransa'nın Suriye'de ekonomik ilişkileri var. Mesela Lazkiye Limanı'nın işletmesi Fransa'da. Yine bizim çok konuştuğumuz terörle mücadelede terör örgütünün
3: petrol
2: tüneller yaparken kullandığı çimento fabrikaları
3: Lafarge
2: başta olmak üzere, yani çok çeşitli şirketler sayılabilir ama mesela orada var. Dolayısıyla özellikle hadi onlar küçük işletmeler diyelim ama bu liman işletmesinin devamını sağlamak için Macron Suriye'deki aktör kim olursa olsun onunla işbirliği yapmak isteyecektir.
3: Doğrul Hocam, NATO'nun geleceğine yön verecek kararlar bekliyor musunuz?
4: Tabii toplamda. Ki yani zaten esas amaçlardan biri o. Yani burada demin de ifade ettiğim NATO 3 noktasının aşaması söz konusu. Bu sadece NATO ile ilgili değil. Yani böyle dünyada artık küresel anlamda kırılma noktaları söz konusu. Dünya eski bir sisteme tam da şöyle diyelim, bırakma arefesine gelmiş, yeni bir sistemin de ortaya çıkması henüz biraz erken. Ama bunun realleşmesi için de, gerçekleşmesi için de bir takım adımların atılması lazım. NATO sadece bir savunma işbirliği değil. Aynı zamanda dikkat ederseniz bu örgüt çerçevesinde diğer alanlarda da işbirliği söz konusudur. Mesela örneğin NATO aynı zamanda bazı yaptırımlarda Türkiye'nin de bu yaptırımlar arasından NATO içerisinde yararlanmasını sağlar. Yani dolayısıyla bir araçtır, bir vasıtadır. Yani şimdi dünya düzeni yeni şekillendiği bir dönemde bu alyansın, bu ittifakın nasıl davranacağı önemlidir. Nasıl tavır sergileyeceği de çok önemlidir. Yani birkaç yıl önce unutmamak gerekiyor ki, yani Fransa Cumhurbaşkanı Macron NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti ifadesini kullanmıştı ama bugün tamamen bir farklı bir şekilde yeniden yapılanmanın da söz konusu olduğunu görüyoruz. Ve baş veren olaylar, yani Rusya eski Rusya değil. Çin gittikçe güçlenmekte. Hatta bazen şunu da görüyoruz, yani Çin-Rus ittifakı ne kadar dayanıklı, gerçekten dayanıklı mı? Öte yandan İran'ın yani ABD, İsrail ve İran savaşında İran'ın tutumu, istenilenin elde edilememesi, bu da yeni bir sistemin ortaya çıkması için bir adımdır yani diyebiliriz. Öte yandan Afrika meselesi söz konusu, Uzak Doğu Asya, Asya Pasifik bölgesi dediğimiz mesele, orada yaşanan gelişmeler, yani bunlar hepsi dikkate alındığımız zaman yeni dünya sisteminde gerçekten bundan sonraki aşamada NATO'nun nasıl davranacağı, oradaki ülkelerin tutumu, en azından ana hattıyla bir ortak fikir üzerinde bir araya gelmesi ve ileriye yönelik projelerin gerçekleşmesinde de davranışları da çok önemlidir. Yani dünya ciddi şekilde büyük krizlerle karşı karşıya. Yani bunu biz söylüyoruz belki ve çoğu zaman soğuk savaş ifadesi kullanılır. Belki tam doğru değil. Çünkü soğuk savaş döneminde sistemler arası bir mücadele söz konusuydu. Ama 3. Dünya Savaşı ifadesini de unutmamak gerekiyor. Gerçi onun içinde dünya henüz tam bölünmüş şekilde değil. Yani bir ülkenin dünyayla savaşması da imkansız. Diyelim ki Rusya herkesi karşısına alıp savaşacak durumda değil. Veya Çin de aynı şeye gidemez. Ama bu tür kırılmaların bir arefesinde olduğumuzu, yani gerçekten de dünyanın bu güvenlik anlamında nereye gideceği ve nasıl şekilleneceği çok önemli. Ankara Zirvesi de bu açıdan bir nevi o kapının ciddi şekilde aralandığı ve ortaya koyulacak meselelerin başlangıcının olacağı bir noktadır diyebiliriz.
1: Evet. Sayın Vekilim, şimdi Hollanda Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları var. Siz bugüne kadar birçok ülkeye gittiniz. Gerçekten bu açıklamalar tabii bizim de tüylerimiz diken diken ediyor. Yani gururlanmak manasında söylüyorum. Diyor ki Türkiye NATO'nun ikinci büyük silahlı kuvvetlerine sahip. Amerika bazı kabiliyetlerini geri çekerken Türkiye'ye ihtiyaç duyacağız diyor. Bu bir. İki, Türkiye bugüne kadar çok önemli bir rol oynadı ve bundan sonra bu rolü daha da önemli hale gelecek. Türk savunma sanayi şirketlerinin ulaştığı seviyeden çok etkilendim. Bu alanda önemli işbirliği fırsatları var diyor. Bir de Türkiye'nin savunma sanayisi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Avrupa savunma sanayisinin hala atması gereken adımlar var diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bir Avrupa'dan bir genelkurmay başkanının ağzından bu cümleleri?
5: Tabii bu son dönemde buna benzer açıklamaları çok sıkça duyuyoruz. Yani bunları biraz önce sizin söylediğiniz kapalı toplantılarda, belki masanın dışındaki toplantılarda veya birebir görüşmelerde çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Türkiye'nin takdir eden, Türkiye'nin başarılarını söylemekte en ufak bir sıkıntı görmeyen sesler Avrupa'da çok ciddi yükselmeye başladı. Şimdi bizim tabii bu NATO çok önemli bir barış zirvesi olsun gibi bir büyük bir çabamız var. Ama bunun yanında da aynı zamanda bizim sanayimizi, özellikle savunma sanayimizin de tanıtımı noktasında, anlatılması noktasında büyük bir fırsat var burada. Bakın Türkiye artık 10 milyar dolarları aşan bir savunma ihracatı yapıyor. Bu şekildeki bir ülkenin bugün Avrupa'daki otoriteler tarafında dile getirilmesi, özellikle Hollanda'daki bir komutan tarafında dile getirilmesi çok önemlidir. Şimdi bakıyorsunuz Amerika savunmada çok önemli bir yere geldi. Avrupa'da uzun süre ekonomide çok önemli bir yerdeydi. Ama baktık ki artık savunmasız ekonominin de ciddi sıkıntıları var. Yani ekonomisi çok iyi olabilir, siz bir finans ülkesi olabilirsiniz, finans kenti olabilirsiniz. Fakat Dubai'de biz olanları gördük. İşte Dubai'de baktık ki Dubai çok iyi savunulmadığı dönemde İran saldırıları neticesinde neredeyse bütün yatırımlar oradan teker teker çıkmaya başladı. Bir dönemler yani sizin şu kadar $1000 kiralayacağınız yerler size birkaç yüz dolara gelin buraları kiralayın diye söylendi. İşte bu savunma sistemleri de bu kadar önemli. Türkiye hem İspanya'yla hem İtalya'yla işte bundan sonraki aşamalarda Avrupa'daki başka ülkelerle de bu savunma sanayisinde işbirliği yapacak. Fakat işbirliği yaptığında biz geçmişte şunu düşünüyorduk. Diyorduk ki Avrupa ile Batı ile bizim yapacağımız savunma sanayisindeki ortaklık Türkiye'nin daha iyi bir yere geleceğine yardım eder. Şimdi aynı şeyi Avrupalılar düşünüyor. Avrupa diyor ki biz Türkiye ile işte drone sanayisinde bir ortaklık yaparsak İtalya ve İspanya veya başka bir ülke, biz kendi sanayimizi, savunma sanayimizi daha iyi bir yere taşımış oluruz. Bu da Türkiye açısından çok önemlidir. Özellikle Cumhurbaşkanımız Davos'tan döndükten sonra savunma sanayisinin çok önemli bir yere gelmesi gerektiğine işaret etti, karar verdi ve o karar uygulandı. O uygulanan karar

0: neticesinde elde ettiğimiz başarı bugün bütün dünyada, Avrupa'da dile getiriliyor. İşte Hollandalı komutan da bunu dile getirmiştir.
1: Evet. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da açıklamaları vardı. Katsa yaptırımlarının kalkma ihtimali daha önce de gündeme gelmişti ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da F-35'lerin Türkiye'ye satış sürecine değindi. Bir o konuşmayı dinleyeceğiz şimdi.
2: Gereken adımları atıyoruz. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Trump'ta bunu kaldırma yönünde güçlü bir irade var. Ve biz bakanlara da bu sorunu çözmemiz için talimat verildi.
3: Katsa yaptırımları Trump-NATO zirvesi sırasında kalkabilir.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin 1952'den bu yana NATO müttefiki olduğunu biliyor muydunuz?
3: Zirve yaklaştıkça Türkiye'ye sıcak mesajlar da arttı. Onlardan biri Amerikan Büyükelçiliğinden geldi.
5: Yani 70 yılı aşkın süredir Amerikan ve Türk askerlerinin NATO bayrağının altında birlikte eğitim aldığını, tatbikatlar gerçekleştirdiğini ve omuz omuza görev yaptığını.
6: Öğrenmenin tam zamanı. Çünkü 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi Ankara'ya geliyor.
7: 1000 iş yapmak üzere olduğumuz gemi sadece bir amfibi hücum gemisi değil, aynı zamanda yüzen bir İHA üssü.
3: NATO'nun sosyal medya hesabı da üye ülkelerin kamuoyunu hedefleyen bir paylaşımla TCG Anadolu ve TB3'e övgüler dizdi.
7: Bu İHA'lar keşif görevleri yürütme ve hedefleri vurma yeteneğine sahip. Bu gemi NATO donanmalarının geleneksel deniz gücünü yenilikçi İHA teknolojisiyle birleştirerek ortaya çıkan zorluklara karşı nasıl geliştiğinin bir örneğidir.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da zirve öncesi Ankara yönetiminin beklentilerine değindi. Katsa yaptırımlarının kaldırılmasına paralel olarak F-35'ler de Türkiye'ye gelebilir.
2: Satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu. Pratik açıdan, Katsa'dan sonra bu olur diye düşünüyorum. Programa geri dönme meselesi bu tamamıyla konsorsiyumun tekrar oturup alacağı yeni bir kararla ilgili bir konu.
3: Tüm ihtimaller Erdoğan-Trump buluşmasında masada olacak.
1: Evet, bir taraftan da sosyal medyada yapılıyor bunun propagandası. Canan Hocam, ne diyorsunuz bu F-35'lerle alakalı?
8: Ya F-35 tabii çok kritik bir nokta. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika seyahatinde de daha biz gitmeden önce gündeme gelmişti Amerika tarafından. Ve Donald Trump'ın ciddi anlamda destek verdiği bir süreç olduğunu da biliyoruz. Gerek Katsa yaptırımlarına, gerek Kaan motoruna, gerek F-35'leri. Dolayısıyla bunu sadece F-35 üzerinden okumak yerine Amerika'nın Türkiye ile işbirliği yaptığı bir süreç olarak okumak çok daha doğru. Evet, F-35 muhtemelen bir takım kolaylıklarla gelebilir. Ancak buna odaklanmak yerine Amerika'nın aldığı pozisyona odaklanmak şu noktada bizim için çok daha önemli. Çünkü biz ciddi anlamda ivme kat ediyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri ile müttefiklik içerisindeyiz. Bakın, geçtiğimiz senelerde olmayan şeyler şu anda oluyor. Biz neyi biliyorduk? Terörü destekleyen Amerika Birleşik Devletleri'ni biliyorduk. Ciddi anlamda Türkiye'nin gelişmesine katkı sunmayan müttefiklerimiz vardı bizim NATO içerisinde. Biz sadece hani evet hep NATO içerisinde şu konuşuluyor, işte Türkiye Rusya ve Ukrayna savaşında tamamen NATO ile birlikte hareket etmedi. Fakat dönüp baktığımızda da Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa Birliği içerisindeki farklı ülkelerin de Türkiye terörle mücadele ederken zaman zaman yeteri kadar destek vermediği dönemleri de gördük. Dolayısıyla geldiğimiz noktada çok ciddi bir birliktelik var ve bu birliktelikte Donald Trump'ın bir takım emelleri var. Nedir bu? Yük olan, yani ciddi anlamda savunma sanayisi ya da askeri potansiyeli Türkiye ile mukayese edilmeyen Avrupa Birliği ülkeleri yanında Türkiye gibi güçlü bir aktörle nereye? Güney Kafkasya'ya, ardından Orta Doğu'ya ve Akdeniz'e ve Balkanlara bir takım açılımlar yapmak isteyen Donald Trump var. Müdahale demiyorum, açılım diyorum. Neden? Balkanlarda her an her şey olabilir. Ciddi anlamda kutuplaşmaların olduğu bir süre içerisindeyiz. Güney Kafkasya zaten biliyorsunuz Çin ve Rusya'ya karşı konumlanan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Çok ciddi bir el yükseltme Güney Kafkasya. Dolayısıyla burada Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile yol aldığı bir sürece girdiğini özellikle vurgulamak gerekiyor. Ve bunu sadece F-35 üzerinden okumak değil, politika

0: ki birliktelik okumak olarak okumak çok daha doğru olur.
1: Bültenimizin sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Ali Foto Hocam, sizlerden de son sözlerinizi alayım.
2: Şunu söyleyelim Ata Bey. Ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Mesela bu ABD'deki politika değişikliği çok önemli. Yani bugün Suriye'de PKK'yı destekleyen Amerika'dan ondan vazgeçmesi, politika değişikliği çok önemliydi. İkincisi yine Netanyahu'ya makul ol diyen Trump var. Bu da bir politika değişikliğidir. Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı sarf etmiş olduğu, Türkiye'ye karşı sarf etmiş olduğu cümleler, bunlar bütün bunların hepsi ABD'nin politika değişikliğidir. Daha önce yapmış olduğu açıklamaları hepimiz biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın, Biden'ın, Trump'ın bir önceki döneminin. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bu politika değişikliklerinin öyle dünden bugüne gelişen bir olay olmadığını bilmemiz gerekiyor. Yani bunun arka planında Türkiye'nin milli güç unsurları, bakın bu çok önemli. Milli güç unsurlarının hepsinin bir bütün halinde gelişmesi, güçlenmesi yatıyor. Yani nedir bunlar? Siyasi güç, toplumsal güç, ekonomik güç, kültürel güç. Bugün toplumsal gücü, demografik yapıyı nerede gördük, zayıflığını, kırılganlığını? Ben yine örneğini vermiştim.
1: Evet.
2: Bunu işte İsrail'de gördük. Ama Türkiye bunun hepsiyle beraber, hepsini güçlendirerek bu hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avrupa ülkelerinde bir politika değişikliğine gitmiştir diyebilirim.
1: Doğru hocam, sizden de birkaç cümle alayım.
3: Ya şunu söyleyelim, yani tabii ki bu zirve oldukça önemli. Yani bölgede başveren olayları, bölgede başveren savaşları diğer açıdan da değerlendirmekle birlikte Türkiye'nin artan gücünü de görüyoruz. Yani etraftaki çatışmalara rağmen Türkiye daha iktidarlı, daha ciddi, daha diplomatik bir siyaset yürüterek, aynı zamanda askeri milli teknolojileri de geliştirerek ayakta durmasını bilen bir siyaset yürüttü. Bu da tabii ki etkiler. Amerika'yı da etkiler, Avrupa Birliği de etkiler. İnşallah bundan sonraki tutum ve davranışlarda da Türkiye'nin böyle başarılı bir adımlarını göreceğiz inşallah. Tamam, diyelim ki başarılı olsun. Beklentimiz bu yönde.
1: Sayın Vekilim, bir cümle lütfen.
4: Yani bir kere eğer Avrupa, Batı, Amerika Türkiye'nin NATO'da güçlü bir yapı olarak kalmasını istiyorsa, özellikle Doğu Avrupa'yı kuzeyden, güneyden de koruması gerektiğine inanıyorsa, bir kere yaptırımlar olamaz, kabul edilemez. Bu bir. İkincisi, Türkiye'nin söyleminde hep söz ettik. Türkiye hakikaten kendi söylemini öncelikle ülkede kabul ettirdi. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Sonra Avrupa'da, Amerika'da bunu kabul ettikten sonra şu anda işlerin çok ciddi manada rayına oturduğunu görüyoruz. Bu düzen, bu istikrar hem Türkiye için, hem bölge için, hem dünya barışı için çok önemlidir diye düşünüyorum. Evet. Ben de teşekkür ediyorum.
1: Canan Hocam, son cümleyi de sizden alayım. Çok kısa lütfen.
0: Gururluyuz. Ben çok özet söylüyorum. Gururluyuz, çok mutluyuz. Allah muvaffak etsin ve devamı da gelsin inşallah.
1: İnşallah diyelim. Tam da sizin söylediğiniz gibi aslında

sonuna geliyoruz. Kıymetli konuklarımıza da tekrar teşekkür ediyorum ve gün içerisinde de tüm ayrıntılarıyla haber ekranlarında NATO zirvesinin tüm detayları izleyicilerimizle buluşacak diyelim. İyi geceler diliyoruz.

0: Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır.
1: Türkiye son yıllarda savunma sanayinde adeta bir devrim gerçekleştirdi.
2: Türkiye NATO içinde inisiyatif alan kilit bir güvenlik sağlayıcısı konumunda. Üstelik ürettiği yerli ve milli savunma ürünleriyle NATO'yla dost ve kardeş ülkelere güven verdi Türkiye.
3: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
2: Türkiye günden güne caydırıcılığını artırırken ateş çemberi içindeki güvenli liman olmayı sürdürdü.
1: Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. NATO genelinde ve ABD'de faaliyet gösteren 3000 şirketi bulunuyor.
0: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir.
2: Türkiye asker sayısı bakımından Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra NATO'nun askeri ve operasyonel güç olarak en büyük ikinci ordusu. Dünyanın en güçlü orduları arasındaysa 9. sıradayız. Türkiye ayrıca İncirlik Hava Üssü ve Kürecik Radar İstasyonu gibi kritik askeri altyapılara ev sahipliği yapıyor. İki yıl aradan sonra Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ise Türkiye için bir hayli kritik. Zirvenin ana gündem başlıkları arasında da savunma harcamaları ve külfet paylaşımı olacak. Savunma harcamalarını ciddi şekilde artıran Türkiye ise zirvede NATO'da yükü sırtlayan ülkelerden biri olduğunu bir kez daha ispatlayacak.
4: Birçok şeyi başardık ama daha çok yapacak işimiz var.
5: Türkiye'de savunma sanayisinin ne kadar hızlı yükseldiğini biz biliyoruz ve bu çerçevede Türkiye %5'i bulacak, ilk ülke olacak diye ben işin doğrusu tahmin ediyorum. Çünkü savunma sanayisinin yükseliyor olması bir yanda aslında bir bağımsızlık meselesini de gündeme getiriyor. Siz her ne kadar NATO'nun ikinci büyük kuvveti de olsanız, benzer biçimde Avrupa Birliği ile ilişkiler içinde de bulunsanız yine de bağımsızlık meselesini savunma sanayisiyle beraber bir ağırlık kazanını görmek gerekiyor.
6: Türkiye hem Karadeniz'in güvenliği hem Doğu Akdeniz'deki enerji hatları ve Orta Doğu kaynaklı hibrit tehditlere karşı bu alanların kesiştiği bir noktada yer almasıyla beraber kendi beka ve güvenliği noktasını değerlendirdiğimizde Türkiye hem NATO için bir güvenlik endeksi hem de Türkiye NATO için vazgeçilmez bir güç unsuru haline gelmiş olduğunu söylememiz gerekiyor.
2: NATO zirvesine bu yıl önceki senelerden farklı olarak Savunma Sanayi Forumu damgasını vuracak.
7: NATO Kongresyum'daki forumda ikili anlaşmalardan ziyade NATO'yu ileriye taşıyacak projeler ele alınacak. Türkiye'nin NATO'ya olan katkıları da bu programda görüşülecek. Yeni işbirliklerinin kapısı aralanacak, protokoller imzalanacak.
1: Evet, iş. Türkiye'nin bu konuda yaptıklarından öğreneceğimiz çok şey var.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki ülkelerden kuvvetlerini çekmekte olduklarını biliyoruz. Yavaş yavaş özellikle teknolojik anlamda gayet çok yer tutan Patriot gibi önemli hava savunma sistemlerini bu ülkelerden çektiklerini biliyoruz. Ve bu ülkelerde ister istemez kendilerine çok daha kolay elde edilen güvenilir bir müttefikten gelecek ve o müttefikin ürettiği özellikle hava savunma sistemlerini istiyorlar. Bu anlamda Türkiye'nin de şansının son derece yüksek olduğunu söylemek lazım.
6: Türkiye'nin özellikle değişen savaş konseptinde 5. nesil savaşların artık ön plana çıktığını düşündüğümüzde İHA ve SİHA teknolojileriyle beraber hem dünya jeopolitiğinde önemli bir paradigma değişimine ulaşmasını sağladığı ordu yapılanmalarının hem de Türkiye'nin ulaştığı drone sürüleri, elektronik harp sistemleri, düşük maliyetli hassas vuruş sistemleriyle yeni savaş konseptinin hem teknolojik olarak üretiminde yer arıyor hem de bu süreçleri en etkin şekilde kullanabilen bir operasyonel etkinliğe sahip bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oluşmasını sağladığını söylememiz gerekiyor.

0: tedarik meselesi de çok özellikle Ankara'daki NATO toplantısında gündeme gelecek bir konu. Bu anlamda Türkiye hava savunma sistemleri yeni geliştirdi ve özellikle drone savaşları konusunda son derece ileri gitmiş durumda. Yine Ukrayna'da çok büyük eksikliği çekilen ve Amerika Birleşik Devletleri ile bile anlaşma imzalanan 155 milimetrelik top mühimmatlarının Türkiye'de üretilmeye başladığını görüyoruz. Bu anlamda da gerçekten tedarik konusu NATO için son derece önemli.
1: Tedarik konusunda öne çıkan sistemlerden biri de Türk Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe. Türkiye'nin yapay zeka destekli çok katmanlı yerli hava savunma ağı Çelik Kubbe'ye hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde yoğun ilgi gösteriliyor. Çelik Kubbe hava savunma ağının temel taşları olan Hisar sistemleri, maliyet etkin ve NATO standartlarına uyumlu olması sebebiyle küresel pazarda güçlü bir alternatif haline geldi.
2: Yerli ve milli hava savunma sistemimiz Çelik Kubbe'nin önemli bileşenlerinden biri de işte bu yanında bulunduğumuz Hisar ailesi. Roketsan imzalı Hisar hava savunma sistemi özellikle kritik askeri üs, liman ve birliklerin korunmasında hayati önem taşıyor.
3: Bundan sonra daha farklı versiyonlarıyla aslında inşallah Çelik Kubbe dünyanın en komplike, dünyanın en kabiliyetli hava savunma sistemlerinden bir tanesi olacak.
1: Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisinin bel kemiğini oluşturan siper uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi de adından tüm dünyada bahsettiren milli gururlarımızdan. Siper ürün bir füzesi 100 kilometrenin üzerindeki menziliyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırıldı. 150 kilometre menzile ulaşacak şekilde geliştirilen Siper ürün 2 içinse geliştirme ve test faaliyetleri devam ediyor. Balistik füzelere karşı etkili olacak Siper Blok 3 füzesinin ise 2028-2030 bandında hizmete girmesi planlanırken NATO içinde kritik bir çözüm olması hedefleniyor. NATO ülkeleri başta olmak üzere dünyanın ilgisini çeken bir başka sistemse 5. nesil savaş uçağı Kaan.
2: Yerli ve milli 5. nesil savaş uçağımız Kaan için Başkan Erdoğan talimat vermişti. Savunma Sanayi Başkanlığı da düğmeye bastı. İsim babası ise MHP lideri Devlet Bahçeli oldu.
1: Endonezya ile 48 adetlik Kaan anlaşmasının yanı sıra yerli ve milli savaş uçağı NATO ülkelerinin de gündeminde. F-35 uçağına karşı alternatif arayışında olduğu belirtilen İspanya, Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı Kaan'la ilgileniyor. Kaan savaş uçağı alımının iki ülke arasında teknik ve siyasi düzeyde görüşüldüğü ifade ediliyor. Suudi Arabistan, Pakistan, Katar, Mısır, Azerbaycan, Malezya ve Suriye'de Kaan'la ilgilenen ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli jet eğitimle hafif taarruz uçağı Hürjet ise İspanya semalarında uçacak. Hürjet, İspanya ile yapılan dev ihracat anlaşması sayesinde tarihinde ilk kez bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkenin envanterine girmeye hazırlanıyor.
4: Mutluyuz, huzurluyuz. Böyle yüksek teknolojik bir ürünü Avrupa Birliği ve NATO ülkesi üye müttefikimiz İspanya'ya ihraç ediyor olmaktan.
1: İhraç edilecek 30 adet Hürjet'in anlaşma değeri ise 2,6 milyar euro. Bugün Bayraktar TB2, Akıncı, Anka, Aksungur ve daha pek çok yerli sistem sadece Türk güvenlik güçleri için değil, aynı zamanda dünya çapında 30'dan fazla ülke için kritik bir savunma platformu olarak öne çıkıyor. Dünyanın en aktif kullanılan İHA'sı Bayraktar TB2, Karabağ'dan Libya'ya, Suriye'den Ukrayna'ya uzanan çok sayıda farklı harekat sahasında etkinliğini ve operasyonel güvenilirliğini ortaya koydu. Farklı coğrafi, iklimsel ve tehdit ortamlarında başarıyla görev yaparak muharebe sahasında kendini ispatladı. İnsansız savaş uçağı Kızıl Elma ise yine dünyanın yakından ilgilendiği kritik uçaklardan. Kızıl Elma'nın uluslararası arenadaki potansiyeli henüz seri üretim süreçleri başlamadan somutlaşmış durumda. Endonezya ile imzalanan ve 12 adet uçağı kapsayan ilk ihracat sözleşmesi platformun küresel pazardaki gücünü kanıtlıyor. Test aşamalarını geride bırakan insansız savaş uçağı seri üretim için gün sayıyor.
0: Halihazırda Almanya ile yapılan anlaşmalar, görüşmeler var, İngiltere ile yapılan görüşmeler var, İspanya ile İtalya

yapılan görüşmeler var. Çünkü bu hem Rusya-Ukrayna savaşı hem de Hürmüz Boğazı'ndaki en son çatışmalar hava savunma anlayışının ne kadar değiştiğini bize göstermiş olur. Yine bu anlamda Türkiye'nin aslında drone savaşlarında bir yeni bir çağı açtığını da görmek lazım. Özellikle Libya'da, Suriye'de, Karabağ'da biz bunların nasıl gerçekleştiğini gördük. Bu anlamda da Türkiye son derece hızlı bir atılım gerçekleştirecek diye düşünüyorum.

0: sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. İlk konu elbette ki NATO. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tüm dünyanın gözlerini çevirdiği Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde külliyede bir basın toplantısı düzenledi. Sözlerine ise Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek başladı Rutte. Türkiye'nin liderliğinin NATO için çok önemli olduğunu söyledi. Türk savunma sanayinden övgüyle bahseden Rutte, savunma için ihtiyacımız olan malzemeyi Türk savunma sanayi karşılıyor dedi.
1: I think it's only good.
2: Türkiye'nin NATO'daki liderliği çok önemli. Haritadaki yeriniz önemli. Zirvenin burada, Ankara'da yapılıyor olması önemli.
3: Türkiye'nin NATO'daki rolüne dikkat çekti. Savunma sanayinde geldiği noktaya ayrı bir parantez açtı.
2: Türkiye NATO için çok önemli. Savunma için ihtiyacımız olan malzemeyi Türk savunma sanayi karşılıyor. Türkiye NATO'nun en büyük askeri güçlerinden biri.
3: 36. NATO zirvesi öncesi Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte külliyede kameralar karşısına geçti. Rutte sözlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başladı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Ev sahiplerimizin misafirperverliğinden çok etkilendim.
3: NATO Genel Sekreteri Türk savunma sanayinden övgü dolu sözlerle bahsetti.
2: Türkiye'nin savunma sanayinden faydalanıyoruz. Aselsan bunun en iyi örneklerinden biri. Türkiye'nin 3000'den fazla savunma sanayi şirketi var ve bizim için çok önemli şirketler. Ancak NATO çok sayıda ülkeyi destekliyor. Avrupa'da, ABD'de her yerde destek sağlıyoruz. Türk şirketlerin ABD'deki yatırımlarını da biliyoruz. Şirketlerin sınırlar olmadan yatırım yapmasını istiyoruz.
3: Rutte savunma sanayi yatırımlarını artıracaklarının sinyalini verdi.
2: Daha fazla kaynağımız olacak. Savunma sanayi yatırımlarımızla ekonomilerimizi güçlendireceğiz. Avrupalı müttefiklerimiz ABD ile harcamayı eşitledi.
3: Rusya-Ukrayna savaşı da gündemindeydi. Ukrayna'nın desteğe ihtiyacı var dedi.
2: Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor. Bizim hava savunmasına verdiğimiz destekle Ukrayna tarih yazmaya devam ediyor. Ukrayna'nın ihtiyacı olan her şeye sahip olması gerektiğine inanıyoruz.
3: ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı görüşmeye de değindi.
2: Geçtiğimiz hafta Trump'ı ziyaret ettim ve harika geçti. Savunma bütçelerinde artış konuştuk. Avrupa ve Kanada'nın harcama konusunda artış vermesi Trump'ın kararlılığıyla gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta Umman'da görüştük. Hürmüz Boğazı'nda özgür dolaşım konusunda anlaştık.
0: Efendim, ABD Başkanı Donald Trump kritik NATO zirvesi için başkent Ankara'ya gelmeden hemen önce Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukrayna ve Rusya arasında anlaşmanın yakın olduğunu vurgulayan Trump, aynı zamanda İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz ifadelerini kullandı.
4: Öyle ya da böyle kazanacağız. Ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz.
3: İran'da rejim değişikliği aramıyoruz. Ukrayna içinse anlaşmaya yakınız dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Devam eden Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa değindi. Barış umutlarını yineledi.
4: Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Hem Rus hem de Ukraynalı liderler anlaşma yapmak istiyor. NATO'ya gideceğiz ve bu konuyu görüşeceğiz. Ve bence bunu başaracağız. Bence bu meseleyi sonuca bağlayacağız.
3: Trump, İran'la devam eden barış görüşmelerine de dikkati çekti. Görüşmelerin iyi gittiğini, ancak medyanın bu konuya hak ettiği ilgiyi göstermediğini söyledi.
4: Bir rejim değişikliği peşinde değilim. Gerçi bu da bir rejim değişikliği sayılır. İlk ve ikinci rejimler artık yok. Üçüncü rejimin daha makul olduğunu düşünüyorum. Ama bunu zamanla göreceğiz. Ve şimdiye kadar kimsenin görmediği en büyük ablukayı uygulayan muhteşem donanmamız sayesinde 2 ay boyunca tek bir gemi bile geçemedi. Sonra da belki bir anlaşmaya varmak üzere olduğumuz için ablukayı kaldırdık.
3: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğini bir kez daha vurguladı.
4: Öyle ya da

0: Öyle kazanacağız. Ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz. Bir anlaşma yapmayı tercih ederim. Çünkü 91 milyon insanı etkilemek istemiyorum. Köprülerini bir saat içinde yıkabiliriz. Enerji kaynaklarını kesebiliriz. İnşa ettikleri tüm o büyük santralleri, o büyük, güzel, modern santralleri yok edebiliriz. Onlar bunu biliyorlar.
1: ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın kullanım hakkı konusunda ise İran'da yaşadıkları sorunları sıraladı. Hürmüz Boğazı büyük bir para makinesi. Ününü daha önce kimse duymamıştı ifadelerini kullandı.
2: Ankara'da NATO zirvesinin güvenlik tedbirleri kapsamında Aselsan tarafından geliştirilen yapay zeka destekli kent güvenliği sistemleri aktif olarak görev yapıyor efendim. Zirve kapsamında ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetine sunulan Mobil Road Guard sistemi de başkentte kritik noktalarda konuşlandırılacak. Güvenlik güçlerine anlık destek sağlayacak.
1: Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan tarafından geliştirilen yapay zeka destekli kent güvenliği sistemleri Ankara'daki NATO zirvesinde güvenliği sağlamada önemli rol oynuyor. Yapay zeka destekli modüler altyapıya sahip sistem kapsamında akıllı kameralar, plaka tanıma sistemleri ve yüz tespit teknolojileri güvenlik güçlerinin sahadaki farkındalığını artırıyor. NATO zirvesi kapsamında ilk kez Ankara'da kurularak Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetine sunulan Road Guard, hareket halindeki araçlardan eş zamanlı yüz tanıma, plaka tespiti gerçekleştirebilen yapay zeka destekli sensörleriyle öne çıkıyor.
3: NATO liderler zirvesine sayılı saatler kala Ankara'da Aselsan yerli ve milli akıllı yol kontrol sistemi Road Guard'ları devreye aldı. Bulunduğumuz bu alan Konya yolu, yüzlerce hatta binlerce araç bulunduğumuz bu yerden geçiyor. Sistem o araçların plakalarını, hatta araç içinde bulunan sürücülerin ve yolcuların kimlik bilgilerini anlık olarak merkeze aktarıyor.
1: Sistem elde ettiği verileri anlık olarak araç şahıs eşleştirmesiyle analiz ederek Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanında sorgulayabiliyor.
2: Efendim, Türkiye'nin NATO'ya üye olduğu ilk yıllara ait çok özel görüntüler yıllar sonra ilk kez gün yüzüne çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Soğuk Savaş rüzgarlarının estiği 1950'li yıllara ait tarihi film arşivini vatandaşların erişimine açtı. Bir izleyelim.
4: Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün tarihi konuşması, Başbakan Adnan Menderes'in kritik Paris zirvesi ve Türk askerinin ilk NATO tatbikatları. Hepsi ve daha fazlası Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün tozlu raflarından indi. 1952 ve 1959 yılları arasını kapsayan bu dev arşiv, Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminde izlediği dış politikanın adeta görsel bir haritası niteliğinde. Arşivin en dikkat çeken kaydı 16-19 Aralık 1957 tarihine ait. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Sovyetler Birliği'nin artan askeri gücüne karşı Paris'te toplanan tarihi NATO zirvesinde. Yanında Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu var. Menderes, Fransa Başbakanı Félix Gaillard ve diğer dünya liderleriyle çok kritik temaslar gerçekleştiriyor.
5: Sahip bulunuyoruz.
4: Kayıtlar bizi daha da geriye, Türkiye'nin ittifaka resmen katıldığı 1952 yılına götürüyor. Atlantik Konseyi toplantısının hemen ardından kameraların karşısına geçen Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Türkiye'nin uluslararası arenadaki bu yeni dönemini heyecanla ilan ediyor. Dönemin basın düzeni ve diplomatik protokolü de tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor.
6: Gayet emniyet verici bir şekilde.
4: Sadece diplomasi değil, Türk askerinin gücü de bu arşivde. Geleceğin Cumhurbaşkanı, dönemin Koramirali Fahri Korutürk'ün de yer aldığı görüntülerde, 1953 yılında Güneydoğu Avrupa'da gerçekleştirilen ilk ortak NATO manevraları yer alıyor. Türk askerinin ittifak bünyesindeki ilk askeri faaliyetleri saniye saniye böyle kaydediliyor.
7: Taarruzları, zırhlı birlikler ve uçaklar vasıtasıyla de desteklenmektedir.
4: Tarih meraklıları ve araştırmacılar için paha biçilemez olan bu görüntüler, Sinema Genel Müdürlüğü bünyesinde tamamen dijital ortama aktarıldı.
2: Efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek.

0: gerçekleştirilecek. Erdoğan konuklarına Türk mutfağını da tanıtacak. Misafir lider eşleri Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri de yakından görme fırsatı bulacak.
1: Lider eşlerini ağırlayacak, gündem çocuklar olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini 8 Temmuz'da Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Emine Erdoğan, köşke gelişlerinde 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini tek tek karşılayacak. Çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın artırılması, bu konuda paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve müttefik ülkelerdeki iyi uygulamaların paylaşılması amaçlanıyor. Lider eşlerinin sırayla konuşma yapacağı toplantıda dijital güvenlik ve yeni nesil riskler, koruyucu ve yaşa uygun yaklaşımlar, ortak sorumluluk ve çok paydaşlı işbirliği, farkındalık, eğitim ve dijital okuryazarlık, etik ve değer temelli yaklaşımlar ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması temalarının ele alınması planlanıyor. Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan lider eşleriyle öğle yemeğinde buluşacak. Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin masalarda yer alacağı yemekle lider eşlerine Türk mutfağı yakından tanıtılacak. Lider eşleri yemeklerini İznik çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yiyecek. Yemek bu yönüyle bir davet sofrası olmasının ötesinde Türk zanaatini, sanatını ve misafirperverlik geleneğini misafirlere hissettirecek. Öğle yemeğinin ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı çektirecekler. Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek. Misafir lider eşleri Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri de yakından görme fırsatı bulacak.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 7 il başkanı ve 1 yedek YDK üyesi ile ilgili kararını verdi. Kurul tedbir kararına yapılan tüm itirazları reddetti.
2: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma.
1: CHP Disiplin Kurulu kararını verdi. Tedbir kararına yapılan tüm itirazlar reddedildi. Geçtiğimiz hafta 26 il başkanı görevden alınmış, Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli il başkanları ise kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Tedbir nedeniyle de CHP üyelikleri askıya alınmıştı. İhracı istenen isimler arasında eski Cumhuriyet Savcısı ve CHP YDK yedek üyesi Bülent Yüce Türk de vardı.
2: Bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu tedbir kararına itirazları görüşmek için toplandı. Toplantıda tedbir kararlarının devamına karar verildi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu il başkanlarının tedbir kararlarına itirazları değerlendirdi. Tüm dosyalar tek tek masaya yatırıldı ve Yüksek Disiplin Kurulu tüm itirazları reddetti.
1: Kars İl Başkanı Onur Uludaş Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na maşa demiş. Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya da Kılıçdaroğlu'nun buradayım be buradayım videosuyla dalga geçmişti.
4: Bazı illerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun, il disiplin kurulunun görevden alınmasıyla ilgili kararlar alındı.
1: Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan da genel merkezin tahliye edildiği gün polise yangın tüpü fırlatması nedeniyle gözaltına alınmıştı.
0: Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk, casusluk ve diploma davasında hakim karşısına çıktı. İlk olarak sahte diploma davası görüldü ve dava 25 Aralık'a ertelendi. Casusluk davasında ise savcı mütalasını vererek İmamoğlu ve 3 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.
1: İmamoğlu 3 ayrı davadan yargılandı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ekrem İmamoğlu ilk olarak sahte diploma davasında hakim karşısına çıktı. İmamoğlu resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandı. İmamoğlu'nun savunmasının ardından duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne dosyanın kesinleşip kesinleşmediğinin sorulmasını talep etti. Duruşma 25 Aralık tarihine ertelendi. Daha sonra İmamoğlu'yla Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı casusluk davasının ikinci duruşması başladı. Ara mütalaasını açıklayan savcı, siyasal ve askeri casusluk şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava 29 Eylül'e ertelendi. İddianamede Gün'ün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağlandığı ifade ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasındaysa Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişi hakim karşısına çıktı. İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz savunma yaptı. Yaklaşık 3900 sayfalık iddianamede İmamoğlu suç örgütü kurmak ve yönetmek başta olmak üzere çok sayıda suçla itham ediliyor. Savcılık 142 ayrı eylemden sorumlu olduğunu belirttiği İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.
0: Dini değerlere yönelik tartışmalar kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. İfade özgürlüğüyle inançlara saygı arasındaki sınırlar yeniden tartışılırken eski Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlar için taşıdığı manevi değere dikkati çekti. Erbaş, dini ve milli değerlerin mizah konusu yapılamayacağını vurguladı.
1: Mizah adı altında toplumun ortak hassasiyetleri hedef alınıyor ve bu söylemler tepkileri de beraberinde getiriyor. Dini ve milli değerler yalnızca bir inancın değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve ortak vicdanın da temel unsurları arasında yer alıyor.
5: Kur'an-ı Kerim özellikle bizim 2 milyar, dünyadaki 2 milyar Müslüman için manevi değerlerinin, dini değerlerinin başında yer alır. Kur'an-ı Kerim İslam'ın temel kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim bir mucizedir. Mizah dini değerleri alaya alacak bir duruma geldiği zaman buna karşı çıkmak gerekiyor. Buna müsaade etmemek gerekiyor. Tepki göstermek gerekiyor. Dolayısıyla mizah konusu yapılamaz hiçbir dini değer. Sadece dini değer değil. Bizim milli değerlerimiz var. Ezanımız var, bayrağımız var, vatanımız, devletimiz hiçbir şekilde mizah konusu yapılamaz.
1: Kur'an-ı Kerim, İslam inancına göre indirildiği günden bu yana ilahi koruma altında bulunan kutsal bir kitap. Bu inancın dayanağı ise Hicr suresinin 9. ayeti. Ayette şüphesiz zikri biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz buyruluyor.
5: Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim indiği andan itibaren günümüze kadar korunan dünyada tek metindir, tek kitaptır. Mizah konusunda çalışanlar dini altyapıdan, temel dini bilgilerden bile bir haber olan insanlar. Onların mutlaka mizahlarını yapmadan, mizahlarına başlamadan önce hangi konuyu gündeme alacaklarsa buna çalışmaları lazım. Kaldı ki bizim toplumumuzun %99'una yakını Müslümandır. Müslümanların bir dini değerini alay konusu yapmak kabul edilebilir bir şey değildir.
6: Son günlerde kamuoyunun gündemine oturan mizah ve özgürlük olarak adlandırılan dini değerlere saygısızlıklar özellikle dikkat çekiyor. Peki ifade özgürlüğü nerede başlıyor, nerede bitiyor?
5: İslam hoşgörü dinidir ama temel değerlerini alaya alabilecek derecede bir hoşgörüye, bir özgürlüğe müsaade etmez. Hiç kimse müsaade etmez. Toplumun genelini dikkate alarak konuşmalarımızı yapmamız lazım. Yani özgürlüklerin sınırı vardır. O sınırı aşmamak lazım. Dolayısıyla toplumsal birliği, birliğe, beraberliğe, toplumsal hayata zarar verecek bu tür davranışlardan mutlaka uzak kalmak lazım.
0: Efendim, Gazze'de 20 yıllık Hamas dönemi sona erdi. İşgal ordusu İsrail'in tüm müdahalelerine rağmen ABD öncülüğündeki anlaşmaya sadık kalan Hamas, varılan uzlaşı kapsamında Gazze'deki hükümetin feshedildiğini duyurdu. Gazze yönetimi şimdi tarafsız ve uzman Filistinlilerden oluşan bir teknokrat kurula devredilecek.
7: Gazze Hükümet Acil Durum Komitesi Başkanı Muhammed El Ferra görevinden resmi olarak istifa etme kararı almıştır.
8: İsrail'in sonu gelmeyen kanlı ihlallerine rağmen Hamas, ABD'nin barış planına sadık kaldı. Anlaşma kapsamında Gazze yönetimini Filistinli teknokratlardan oluşan komiteye teslim etmeyi kabul eden Hamas, mevcut hükümetin feshedildiğini açıkladı.
7: Alınan önlemlerin ciddiyetini göstermek, mutabık kalınan düzenlemeleri uygulamak ve idari geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla Hükümet Acil Durum Komitesi feshedilmiştir.
8: Tarihi bir dönüm noktası olan kararı Gazze'deki hükümetin medya ofisi duyurdu. Deir el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi önünde konuşan Hamas sözcüsü Hazım Kasım ve medya ofisi müdürü İsmail Sevabit'e bu değişimi günlük yaşamı etkilemeyeceğine dair güvence verdi.
7: Büyük Filistin halkımız için hizmet sürekliliğini sağlamak ve onurlu halkımıza zarar verecek herhangi bir idari boşluğun oluşmasını engellemek adına orta ve alt düzeyli devlet çalışanları görevlerinde kalacaklardır.
8: Hamas, Gazze'deki soykırım süresince sivil işleri, belediye hizmetlerini, yardımların dağıtımını ve kamu düzenini yürütmek için bu acil durum komitesini kullanıyordu. Başkan Muhammed El Ferra'nın istifa etmesi ve komitenin feshedilmesi, Hamas'ın Gazze'deki idari varlığını ve hükümet mekanizmasını resmen sonlandırdığı anlamına geliyor. Atılan bu adımla ABD öncülüğünde hayata geçirilen yeni yönetimin önü açılmış, çift başlılıkta engellenmiş oldu. Şimdi ise Gazze yönetimi, siyasi bağımsızlığı bulunan, tarafsız ve uzman Filistinlilerden oluşan bir teknokrat kurula devredilecek.
7: Alınan önlemlerin ciddiyetini göstermek, mutabık kalınan düzenlemeleri uygulamak ve idari geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla Hükümet Acil Durum Komitesi feshedilmiştir.
0: Efendim, Batı Şeria'daki işgalci terörü tüm dünyanın göz önünde tırmanmaya devam ederken İsrail'in bir insanlık suçu daha belgelendi. Bir aracın içerisinde oturan 3 Filistinli genci denetim bahanesiyle taciz eden İsrail askerleri ardından da aracın içerisine ses bombası atarak kapıyı kapattı. Saniye saniye kameraya yansıyan korkunç saldırıda sürücü koltuğundaki Filistinli ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı.
1: Filistinli gençlerin oturduğu aracın içine ses bombası attı. Kapıyı üzerlerine kapatarak kaçmalarına engel oldu. Filistin topraklarında sonu gelmeyen İsrail terörü bir kez daha belgelendi. Görüntüler İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da kayda geçti. İsrail askerleri Kalandiye kentindeki sığınmacı kampında bir aracın içinde oturan Filistinli gençlerin yanına giderek sözlü tacizde bulundu. Sivil oldukları açıkça görülen gençlere hakaretler savuran işgal güçleri ardından da aracın içine ses bombası attı. Hemen ardından araçtakilerin çıkmaması için kapıya yüklenerek üzerlerine kapattı. Kan donduran o anlar kameraya yansırken 3 gençten ikisi diğer kapıyı kullanarak son anda araçtan çıktı. Sürücü koltuğunda mahsur kalan Filistinli gençse kucağında patlayan ses bombasıyla yaralandı. Yüzünde ve vücudunda ağır yanıklar oluştu. Görüntüler bölgede yaşanan İsrail terörünün gerçek boyutlarını bir kez daha gözler önüne sererken bu saldırılar İsrail askerleriyle de sınırlı kalmıyor.
9: İsrailli yerleşim

0: gazeteciler bir anda köyümüzü basarak sivillere ve aktivistlere taşlarla, biber gazıyla ve sopalarla saldırmaya başladı. Durmayacağız. Burası bizim toprağımız ve kimseye teslim olmayacağız.
1: Filistinlilere ait evleri, araçları ve tarlaları ateşe veren İsrailli sivil işgalciler de Batı Şeria'daki saldırılarına son aylarda hız vermiş durumda.
2: Kıbrıslı Türk Ahmet Tan, Güney Kıbrıs Rum kesiminin turistik bölgesi Ayanapa'da saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişilerin saldırısında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan KKTC vatandaşının hayati tehlikesi ise sürüyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk vatandaşına yapılan saldırıyı konuşuyor. 47 yaşındaki Ahmet Han, Güney Kıbrıs Rum kesiminin turistik şehri Ayanapa'da kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.
3: Rum tarafında yapılan bu saldırıda Kıbrıslı Türk Ahmet Han ağır yaralandı ve şu anda entübe edilmiş şekilde Rum tarafında bulunan hastanede yoğun bakımda yatmaya devam ediyor. Durumu ciddi, kritik bir durumu var. Hayat mücadelesi devam ediyor. A Haber'e ulaşan özel bilgilerde Güney Kıbrıs'a saldırıya uğrayan vatandaşın Ahmet Tan olduğu ve saldırıda bulunan kişilerin birinin Arnavutluk, diğerinin Şili, üçüncü vatandaşın ise Suudi Arabistan uyruklu olduğunu, Güney Kıbrıs'ta tatil amaçlı bulunduğunu ve bugün aslında Güney Kıbrıs'tan ayrılacaklar açıklandı. Gözaltına alındılar ve Ahmet Tan'ın sağlık durumunun sonucu bekleniyor.
1: Rum polisi saldırının sebebinin araştırıldığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de saldırıyı kınayarak "Hiçbir evladımız sahipsiz değildir" ifadesini kullandı.
2: Efendim, Fransa bir kez daha müze soygunuyla sarsıldı. Ülkenin kuzeydoğusunda Strasbourg yakınlarında bulunan Lalique isimli müzeden yaklaşık 4 milyon euroluk mücevher çalındı. Soygunun ardından müze kapatıldı. Yetkililer müdahalede geciken güvenlik şirketini suçluyor.
1: Vitrinlerin camlarını tek tek kırdılar. 4 milyon euroluk mücevher çaldılar. Fransa bir kez daha müze soygununa sahne oldu. Bu kez ülkenin kuzeydoğusunda Strasbourg yakınlarında bulunan Lalique isimli müze hedefteydi. Hırsızlar müzenin önce giriş kapısını, sonra da altı vitrini kırdı. 20 parça mücevheri çaldıktan sonra ortadan kayboldu. Fransız cam ve mücevher ustası Ren Lalique'e ait yaklaşık 650 eserin sergilendiği müzeden çalınanların değeri yaklaşık 4 milyon euro. Soruşturma sürerken müze geçici olarak kapatıldı. Yetkililer ise güvenlik zafiyetinin olduğunu öne sürüyor. Müzenin bulunduğu Wingen-sur-Moder kasabasının belediye başkanı, güvenlik şirketinin hemen müdahale etmediğini, polisi geç bilgilendirdiğini savundu. Polis şimdi hırsızları bulmak için güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.
2: AB'nin kalbi Brüksel bu kez renkli görüntülere sahne oldu. Orta Çağ Festivali düzenlendi. Çok sayıda katılımcı zırh giyip at üstünde mücadele etti.
1: Otantik zırhlar, at üstünde şövalyeler, mızraklar, kılıçlar. Brüksel renkli görüntülere sahne oldu. Belçika'da Orta Çağ Festivali düzenlendi. Başkent Brüksel'in ortasına parkur kuruldu. Atlar getirildi, yarışmalar düzenlendi. Katılımcılar şövalye zırhları giydi. Ellerine mızraklar aldı. Birbirini düşürmeye çalıştı.
4: Ben insanları dövmeyi seviyorum. Güvenli ve uygun korumayla tabii ki, zırh giyerek.
1: Etkinliğe katılım yoğundu. Çok sayıda kişi festivaldeki gösterileri kayda aldı. Orta Çağ Festivali 2019 yılında UNESCO'nun insanlığın kültürel mirası listesine eklendi.
2: Efendim, sırada dünyadan haber turu var.
5: Hem Ukrayna hem de Rusya gece boyu balistik füze ve dronlarla birbirine saldırdı.
0: En görünür patlamalar Kiev'de yaşandı. Ukrayna'nın başkentinde füze deposu böyle isabet aldı. Kiev'de vurulan apartmanda en az 7 kişi hayatını kaybetti. Çin'deki korkunç patlamanın sebebi ise amonyum nitrat yüklü bir kamyon. Kaza sebebiyle infilak eden kamyon yüzünden 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ölümden döndü. Aktif savaşlar yüzünden pek gündem olmasa da nükleer başlık taşıyabilen balistik füzeleriyle Kuzey Kore yine tatbikattaydı. Resmi can kaybının 3500'e dayandığı Venezuela'da enkaz altından artık sadece can dostlarımızın kurtuluş haberleri geliyor. Bu minik kedicik de bulundu ve sahibiyle buluştu.
5: Tenemos a Campanita.
0: Amerika'da bir deniz uçağı arıza yapınca Hudson Nehri'ne sert iniş yapmak zorunda kaldı. Uçakta büyük panik yaşandı. Ekipler 10 kişinin tamamını kurtardı. Kuvvetli yağışın vurduğu Çin'de sel önüne ne çıkarsa sürüklüyor. Maddi hasarı öngörmek neredeyse imkansız. Yetkililer olası can kayıplarından endişeli. Vidanjör hemzemin geçitten tahmin ettiği kadar hızlı geçemedi. Trenin çarpmasıyla deposundaki madde etrafa saçıldı. Neyse ki daha kötüsü olmadı. Son şampiyon Arjantin'e uzatmalarda elenen Yeşilburun Adası milli takımı dönüşte krallar gibi karşılandı. Gönüllerin şampiyonlarını görmek isteyenler sokağa döküldü.
2: Efendim, İstanbul Beşiktaş'ta tek katlı bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Alevler söndürüldü ancak depo kullanılamaz hale geldi. Küçükçekmece'de ise 2000 arasındaki inşaat malzemelerinden çıkan yangın park halindeki kamyonete sıçradı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
6: İş yerinin deposu alevlere teslim oldu. Görüntünün adresi İstanbul Beşiktaş. Yanan deponun bitişindeki binada bulunan kişiler yoğun duman nedeniyle kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken depo kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Küçükçekmece'de ise 2000 arasındaki boşlukta bulunan inşaat malzemeleri tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki kamyonete sıçradı. Söndürülen yangında inşaat malzemeleri ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.
2: Serkan Ergül motosikletiyle seyir halindeyken kaza yaptı. Dönüş yapmak isteyen bir araç çarptı gence, hayatını kaybetti. Ancak ona çarpan sürücü asli kusurlu bulunmasına rağmen sadece para cezası aldı. Ve acılı aile ise bu kararın ardından yıkıldı.
7: Oğlumun canım bedeli sadece 22.800 lira mı?
8: Serkan Ergül bu kazayla hayatını kaybetti. Araç sürücüsü asli kusurlu bulundu ancak para cezasıyla serbest kaldı.
7: Ben 22.800'ün 50 katını vereyim. Oğlumun bana saçının bir tek telini versinler. Ben bunu istiyorum.
8: Serkan Ergül henüz 26 yaşındaydı. O motosikletiyle seyir halinde ilerliyordu. Ona çarpan sürücü yüzünden 4,5 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördü ancak hayatını kaybetti. Ona çarpan sürücü ise serbest bırakıldı ve sadece para cezasına çarptırıldı.
9: Kendi yolunda giderken aniden sol dönüş yaparak önüne kıran kadın sürücü tarafından çarpılıp tam 13 metre sürüklenip park halindeki başka bir araca çarparak durup tam 133 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.
4: Acılı aile sürücüye verilen cezanın açıklamasıyla büyük bir yıkım daha yaşadı.
9: %100 tam kusur karşı tarafa verildiği halde 22.800 TL maddi para cezasına çarptırıldı. Bu süreçte

0: dahi hapse girmedi.
1: Kan parası iddiasıysa acılarını katladı.
0: Bize yüklü bir miktarda kan parası ödendiğini iddia ettiler. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı, olamaz da.
1: Acılı ailenin şimdi tek bir isteği var.
2: Benim oğlum yaklaşık 2,5 seneyi geçti toprak altında. Ama karşı taraf eli kolu sallayarak hayatına devam ediyor. Biz adalet istiyoruz.
0: Bu olay kaza değil, cinayettir. Taksirle değil, olası kasla yargılanmalıdır. Biz taksiri kabul etmiyoruz. Bu katilin olası kasla yargılanmasını istiyoruz.
3: Efendim, İstanbul Arnavutköy'de 6 yaşında otizmli bir kız çocuğu akran şiddetine maruz kaldı. Aynı mahalledeki bir başka çocuk tarafından darp edildi, yere itildi. Yanı başında ise bir su kanalı vardı. Olası bir facianın ise eşiğinden dönüldü.
4: Hani buradan zorla götürüyorlar, atıyorlar. Hatta kız çok direniyor ama atıyor. Tabii ölebilirdi. Bak, görmüyor musunuz yerleri? Dikişleri var.
5: 6 yaşındaki otizmli Helin Naz akran zorbalığının kurbanı oldu.
4: Benim kızım otizmli. Konuşmuyor. Yani kendini ifade etmiyor.
5: Oyun oynarken darp edildi, yere yığıldı. Alnına tam 7 dikiş atıldı.
4: 3 defa mesela yapıyor. Kız düşmüyor. Bir daha yapıyor, düşmüyor. Böyle emekliyor bebekler gibi. Sonra kalktı gibi düşürüyorlar.
5: Burası İstanbul Arnavutköy. Evinin önünde oynayan otizmli Helin Naz, komşusu olan akranının hedefi oldu. Kendini savunmakta güçlük çeken küçük kız zorla su kanalının yanına kadar götürüldü, yere savruldu, başı betona çarptı. Suya düşmemesi ise büyük şans oldu.
4: Kızım ağladı, anne işte Helin Naz düşmüş diye. Ondan sonra ben geldim. Neyse kızım çıktı. O hastaneye falan götürdü.
5: Anne olaydan sonra güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Gördükleri karşısında şoke oldu.
4: Buradan zorla götürüyorlar, atıyorlar. Hatta kız çok direniyor ama atıyor. Böyle emekliyor bebekler gibi. Sonra kalktı gibi düşürüyorlar.
5: Helin Naz hastanede tedaviye alındı. Başına 7 dikiş atıldı. Şikayetçi olan aile başka çocukların benzer zorbalığa maruz kalmaması için yetkilileri önlem almaya çağırdı.
3: İstanbul Esenyurt'ta namus davası iddiasıyla yaşanan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Tartıştığı kişinin evine giden öfkeli abi defalarca ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kaçan şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
6: Namus davası dedi, sokak ortasında dehşet saçtı. İstanbul Esenyurt'ta bir kişi bu namus davası diyerek kız kardeşiyle sorun yaşayan adamın evini bastı. İkilinin olay öncesinde telefonda tartıştığı iddia edildi.
7: Oğlum 20 yaşında motor kazası yaptı. Sonra bu kız tazminatı falan duyunca oğluma musallat oldu. Anne tarafı, kızın annesi evlenmelerinin taraftarıydı. Biz de istemedik. Ayrıldılar bunlar.
6: Öfkeli adam, abla kaç patlatacağım diyerek eve doğru defalarca ateş açtı.
7: Biz onların kızının namusuna zarar vermişiz. Sonra da namus davası diye bu gece abisi kapımızı silahla bastı.
6: Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Dehşet anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
3: Efendim, İstanbul Beylikdüzü'nde sinir krizi geçiren 23 yaşındaki Bora Dere, kendisini sakinleştirmeye çalışan babası arasında çıkan arbedede hayatını kaybetti. Olayın ardından ihbarda bulunan babaysa gözaltına alındı.
6: Sinir krizi geçiren genç, babası sakinleştirmeye çalışırken hayatını kaybetti. İstanbul Beylikdüzü'nde 23 yaşındaki Bora Dere evde sinir krizi geçirdi. Bu sırada babası öfkeli genci sakinleştirmeye çalıştı ancak ikili arasında arbede çıktı. Bora Dere o anlarda hareketsiz kalarak yere yığıldı. Babanın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri

0: Bora Deren'in hayatını kaybettiğini belirledi.
1: Sabah biz de işte sabahleyin işimize geldik. Burada bir kalabalık var. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla babası herhalde çocuğunu katletmiş. Biraz evet özürü varmış. Asabi bir arkadaşmış. Öyle bizim de duyduğumuz bu kadar.
0: Deren'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken anne baba emniyete götürüldü. Annenin sakinleştirici ilaç sonrası fenalaştığı iddiasına karşılık baba, "Kriz geçiren oğlumu sıkıca tuttum, bir süre sonra hareketsiz kaldı" diyerek yaşananları anlattı.
2: Efendim, dolandırıcılar bu kez bir araç kiralama sitesini kopyaladı. Kurbanları şüpheye düşmesin diye de her detayı hesapladılar ve kurdukları o sahte site üzerinden araç kiralamak isteyenleri dolandırdılar. Arkadaşlarımız tuzağa düşenlerden biriyle konuştu. Dolandırılmamak için neye dikkat edilmesi gerektiğini ise uzmanlara sordular.
3: ₺231.000 dolandırdım.
4: Oluşturdukları sahte kiralama siteleriyle birçok kişiyi dolandırabiliyorlar.
5: Sahte siteyle tuzak kurdular, fark edemedi, araç kiraladı ve parasından oldu.
3: Araç kiralama diye yazdım, çıkan sitelerden bir tanesini çıkardım. Orada araçların fiyatları belliydi, araçlar belliydi. Beğendiğim aracın üzerine tıkladım, direkt bana WhatsApp'tan mesaj geldi. Yani WhatsApp'a yönlendirildim.
5: Genç adam siteye girince şüpheleneceği hiçbir detayla karşılaşmadı. Her şey olması gerektiği gibi tasarlanmıştı.
2: Dolandırıcılar peki bunu nasıl yapıyor? Özellikle bilinen araç kiralama sayfalarını kopyalıyorlar ve bu yüzden de gerçeğiyle ayırt etmek zor oluyor.
4: Dolandırıcıların en çok kullandıkları yöntem sahte kiralama şirketi web siteleri yaparak bunları da yapay zeka ile saniyeler içerisinde oluşturabiliyorlar.
2: İşte bu yöntemle kimini 20.000 lira, kimini 50.000 lira, kimini ise 200.000 lira dolandırdılar. Peki ne kadar dolandırıldınız?
3: 231.000 lira dolandırıldım. Kiralama bedelini yatırdım. Daha sonra beni aradılar. Aracın çıkış yapabilmesi için aracı geçici bir süreliğine kasko sigorta yapmamız gerekiyor.
5: Önce kasko için 85.000 lira, sonra da farklı bir bahaneyle 38.000 lira alındı genç adamdan. Kiralama bedeliyle birlikte tutar 231.000 lirayı buldu.
3: Ben karakola şikayetçi oldum, dosya açıldı.
5: Uzmanlar iki kritik uyarıda bulunuyor. İlki, sitenin HTTPS güvenlik sertifikasına sahip olması.
4: Siteye girdiğinizde HTTPS protokolü diyoruz buna. Güvenli web sitelerinde oluyor. Sertifikasının alınmış anlamına geliyor.
5: İkincisi ise ödemenin şirketin resmi üye iş yerine yapılması.
4: Kişi siteden ödeme yaparken kredi kartı bilgilerini girdiğinde yönlendirildiği üye iş yeri numarası ya da üye iş yeri ismi araç kiralama şirketinin resmi ünvanıyla eşleşiyor mu? Bu oldukça önemli. Başka bir üye iş yeri ismi varsa burada kesinlikle buraya ödeme yapılmaması gerekiyor.
2: Uzmanların ödeme ile ilgili de uyarıları var. O uyarılarsa ödemeyi sanal kartla yapılması. Çünkü internete kart bilgilerinizi girdiğinizde o kart bilgilerini kopyalama ihtimalleri var. Bundan dolayı da sanal kartınızı da aşamalı olarak değiştirmeniz gerekiyor.
4: Bu iki konuya vatandaşın oldukça dikkat etmesi gerekiyor.
2: Efendim, İstanbul Avcılar'da cezaevindeki kiracısından 7 aydır ödeme alamayan ev sahibi çilingirli eve girdi. Kiracısının eşyalarını dışarı attı. Sokağa dağılan eşyalarsa belediye ekipleri tarafından toplandı.
0: Kiracısı şu an cezaevinde olan ev sahibi 7 aydır ödeme alamadığını öne sürerek kiracısının eşyalarını sokağa attı. İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın giriş katında kiracı olarak oturan kişi hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından tutuklandı. Ev sahibi 7 aydır kira alamadığını belirterek kiracısının yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Ancak bir türlü sonuç alamayan ev sahibi çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı, eşyaları sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri sokağa dağılan ve çevrede kirliliğe sebep olan eşyaları kepçeyle kamyonete yükleyerek sokağa temizledi. Eşyaların bir kısmı atık toplayıcılar tarafından alındı.
6: Polise var, 200 sefer geldi götürdü bunları. Ben cezaevinde yattı çıktı. 7 ayda ödememiş abi. Ben onları hepsini biriktirmiş abi. Çalıntı malı şey var. Ne varsa getirmiş abi.
2: İstanbul İstanbul Arnavutköy'de bir kadın kuaförde yaptırdığı işlemlerin ücretini ödemeden kaçtı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
7: Dediler ki kaçtı. Yani yok dediler.
0: Makyaj yaptırdı, ücretini ödemeden kuaförden kaçtı. İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre kuaföre giren kadın makyaj yaptırdı.
7: Makyaj istediğini söyle, yüzüm alınacak, ipek kirpik taktıracağım falan, bunları söyleyip de işlem alabilirim ama profesyonel makyaj alamam çünkü randevum gelecek diye belirttim. Randevum gelince ben onun işini hızlandırmak istedim. Yüzünü aldım, makyajını yaptım, normal bir makyaj yaptım, kirpik taktım. Dedim türban da yaptırmak istiyorum ama türbanı eşimi bekliyorum, iç başörtüm falan yok deyip kapının önüne çıkıp çayını içti.
0: Kadın bir süre iş yerinin önünde bekledikten sonra ücret ödemeden uzaklaştı.
7: Kızlara dedim nerede hanımefendi, dediler ki kaçtı. Instagram'a attım, ondan sonra arkadaş bana dönüş yaptı, bende de bilgileri var, bana da aynısını yaptı dedi. Bundan sonra başkasının canı yanmasın, benim tek istediğim bu yani.
0: O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Efendim, Kars'ta aniden bastıran sağanak dereleri taşırdı. Olan da dere kenarlarında otlayan hayvanlara oldu. Selde mahsur kalan hayvanları kurtarmaksa hiç kolay olmadı.
8: Yani 910 tane üzeri hayvanımız sele kapılmış bulunmakta.
5: Sağanak sele döndü, yaylada felaket yaşandı.
8: Bizim hayvanlarımız sele kapıldı. Şu an sayısını bilemiyoruz ama yani 910 tane üzeri hayvanımız sele kapılmış bulunmakta.
5: Kars Kağızman'da oldu aşırı yağış. Yağmur o kadar şiddetliydi ki dereler taştı. Çevresinde otlayan hayvanlar da selde mahsur kaldı.
8: Yarısı burada, yarısı burada. Karşıya geçemiyor. Yarısı da suyun ortasında kalmış.
5: Büyükbaş sürüsü için ekipler seferber oldu. AFAD, itfaiye ve jandarma hayvanları kurtarabilmek için zamanla yarıştı. Yoğun çaba sonuç verdi. Hayvanların büyük bölümü kurtarıldı, 5 tanesi ise telef oldu. Taşkın yalnızca hayvanları değil, tarım arazilerini de olumsuz etkiledi. Yetkililer bölge halkını dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı.
2: Efendim, Ayşe ve Bekir Navruzluk çifti herkese örnek olması gereken bir aile. İki evlatları olan çift sevgilerini büyütmek için de koruyucu aile olmayı tercih etti. Hem de 3 çocuğa birden sahip çıktılar. İşte yürekleri ısıtan o hikayesi.

0: İki doğurduğum evladım var.
1: Peki doğurmadığın kaç evladın var?
0: Beş evladım var.
2: İlçeye örnek oldular. Koruyucu aile olmaya karar verdiler. Bir çocuk büyüttüler. Ardından iki çocuk daha aldılar.
3: Benim iki çocuğum var. İki de sonradan koruyucu aile olduk gönüllü. İki tane de öyle var. Dört. Bir tane de büyüttük. Aileye teslim ettik. Beş.
4: Konya'da yaşayan Ayşe ve Bekir Navrazluk sevgilerini bölmek yerine büyütmeyi seçtiler.
3: İlk çocuğumuzu aldık. İşte 4-4,5 yıl falan baktık. Babaya onu geri teslim ettik. O hala gelir gider.
4: Önce İsmail, ardından da Miran ve Umut'a sıcacık bir yuva verdiler.
0: Anneler gününde bunlar işte Umut, Miran, İsmail hatırlar. Onlar da aklına gelir kendi çocuklarım.
3: Onlarla bunlar arasında hiç fark yok. Bunlar biraz daha ağır basıyor. Bunlar olmasa yaşayamayız.
4: Onların evinde kan bağının ötesinde gönül bağı kuruldu.
3: Baba evlat etkinliklere gideriz. Konya'ya gezmeye gideriz, dağlara gideriz, maça gideriz, maç izleriz.
0: Bazen ben hasta olduğum zaman sürpriz yaparlar, kahvaltı hazırlarlar ikisi.
4: Aile içinde yabancılık da yaşanmadı. Kendi çocukları da bu yolculuğun en büyük destekçisi oldu.
3: Onlar bize Allah'ın emaneti. Onlar birer melektir.
0: Allah anlatılmaz. Çok büyük bir bağ oldu.
4: Üstelik komşular da çocukları bağrına bastı.
5: Ailenin yaptığı büyük bir merhamet. Ailemiz hani o çocukların geçmiş travmalarıyla, sabırlarıyla emek gösteriyorlar.
4: Bugün o evde sadece çocuk sesleri değil, paylaşmanın ve dayanışmanın mutluluğu da yankılanıyor.
3: Kendi gönülleri, rızaları varsa olsunlar. Yani çok güzel bir duygu. Yaşanması gerekir, anlatılmaz.
0: Dünyada iyi kim bunlar?
6: Bursa'da Giresunlular Otçu Göçü Yayla Festivali düzenlendi. 30 bin kişinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
7: Horon oynadılar, kuş diliyle birbirlerine seslendiler.

0: Konuşmalar Büyük İlgi gördü.
1: Bahçeye gel bahçeye dedi. Doğru mu?
2: Evet doğru.
3: Kuşları UNESCO'ya alınmış kültürümüzü, otçu göçü kültürümüzü her yeriyle Bursa'da yaşayan Giresun'da Karadeniz hemşerilerimizle birlikte yaşıyoruz.
0: Karadeniz özgü yemeklerin yer aldığı festival konserle sona erdi.
4: İstanbul'un asırlık değeri tarihi Salı Pazarı. Kadıköy'ün kalbinde kurulan pazar yıllardır kentin ekonomik ve sosyal yaşamına renk katıyor. Ekibimizin hazırladığı özel dosya geliyor ekrana. ''30'lu yıllarda Kadıköy'ün vazgeçilmezi olan tarihi Salı Pazarı, 90'lı yıllarda Kurbaldere'nin belli bir bölümünde bit pazarına ev sahipliği yapıyordu. Günümüzde ise Hasanpaşa'daki bu yeni yerinde İstanbulluların alışveriş için uğrak noktası olmaya devam ediyor.''
5: O bir şovmen, o bir ikon.
4: Kaç yıldır bu pazardasınız?
5: Ben pazarın starıyım. Yaklaşık 17-18 senedir pazardayım efendim. Pazar neşeli yani. Pazar görüyorsun renkli renkli.
6: Yani biraz alışveriş, biraz gezme. Biz yaklaşık 10 yıl, 15 yıldır gelip gidiyoruz. Çocuğa bir şeyler aldık. Çocuğa göre biraz bir şeylerini aldık.
4: Sen niye pazara geldin? Seviyor musun pazara gelmeyi?
7: Evet. Daha çok eski kültürleri aramızda sattığı için seviyorum.
8: Çocukluğumuzdan beri geliyoruz. Vallahi bambaşka anlatılacak gibi değil yani. Çocukluğumuz tabii.
9: Bir geçmişi var, bir tarihçesi var, bir yaşanmışlık var, bir popülerliği var. Her şeyle dört dörtlük. Biz burada gözümüzü açtık ticarete, hala devam ediyoruz. Daim müşterilerimiz yıllardır gelip giden var. Az önce geldi. Çocukluklarında kıyafet satıyorduk. Şimdi büyüdüler, yetiştiler. Torunlarıyla geldiler.
4: Geldim pazara.
7: Evet, arkadaşımı da zorla getirdim. İncik cincik olduğu için seviyorum. Hatta kendim bilet kalan bakın sizin üstünüzü çok yumuşak.
4: Aa evet, çok güzel.
7: İkinci seferim ama çok eğlenceli.
6: Hey! 38 sene oldu İstanbul'dayım. Geliyorum her zaman. Çok güzel, çok seviyoruz.
4: Ablam hastalara şifa, turşular burada.
10: Haydi geldi, turşucunuz geldi, turşucunuz geldi.
4: Aa mis gibi turşular burada, ekşi ekşi turşu. Haydi, hastalara şifa. Haydi
10: geldi, buyurun.
4: Turşumuzu da döküyoruz. Şifa niyetine. Allah bereket versin.

0: kapasite büyük. Alım gücü çok. Her yönden insanlar geliyor karşıdan. Anadolu yakasının belirli yerlerinden, Tuzla'dan, Gebze'den, İzmit'ten gelenler var. Bugün vallahi kayısı var, muz var, kiraz var, erik var.
1: Ahmet amcanın kirazlarının tadına bakıyoruz efendim. Bal gibi kirazlar Ahmet amcanın rafında İstanbulluları bekliyor efendim. Kaç yıldır salı pazarındasın?
2: 14 seneden beri.
1: Peki İstanbul'un diğer pazarlarına oranla salı pazarının önemi ne sence?
2: Oo, çok güzel efendim. Salı pazarımız tarihi bir pazardır. Büyük bir pazardır. Yurt dışından çok gelenlerimiz var. Yerlimiz, turistimiz.
1: Nurten teyzenin tezgahındayız. Kuru biber dolmalarımız, kuru patlıcanlarımız. Bunlar İstanbulluların hizmetinde dolmalığa hazır efendim.
2: Çok güzel patlıcanları, biberleri vardır. Düğünlerde tabii ki malum dar gelirli aile olduğumuz için düğünlerde altın isterdik annelerimizden. Altın yerine biberleri boynumuza takarlardı. Biz de öyle mutlu olurduk efendim.
1: Maşallah altın gibi şifa versin.
2: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
3: Numara, tezgahın numara. Şu anda herkes bol bol alıyor. Bu sene meyve bu sene meyve bol maşallah. Bolluk var, bereket var maşallah.
1: Ney maşallah? Kaç senedir salı pazarı?

0: Salı pazarında bugün ne yapmayı planlıyorsunuz? Gezmeye mi geldiniz, alışverişe mi?
1: Gezmeye geldim. Valla ayda bir geliyorum, haftada bir geliyorum, bazen iki haftada bir geliyorum. Ya daha güzel, daha alışverişli böyle, daha şey, konforlu diğer yerlere göre. Daha lüks yani, aradığını bulabiliyorsun burada.
2: İstanbul için çok önemli bir yer. Halk için de öyle, gençler için de öyle. Hem aktivitesi öyle, hem çeşitli bol bir pazarımız yani. Tarihi Kadıköy yani.
3: Teşekkür ederim. Hoş geldin.
0: Nasıl gidiyor pazar?
3: Şükür. Allah bu günlerimizi aratmasın. 40 senedir ben bu işi yapıyorum.
0: Ey maşallah. Salı pazarının İstanbul'daki pazarlar arasında yeri ne?
3: En güzeli. Çünkü salı pazarı kalabalık bir pazar. Her istediğini bulabiliyorsun. Her şey, ne arıyorsan onu, çamaşır makinesini ara, ileride bulabilirsin. Bulaşık makinesini ara, ileride bulabilirsin. Her şey var.
0: Her derde deva salı pazarı.
3: Aynen öyle ablam.
0: Haftalık alışverişini yaptı, kimi ise pazarın tarihi atmosferini yaşadı. Evet, tarihi dokusu, renkli ve bereketli tezgahlarıyla Salı Pazarı bu haftada kent yaşamının önemli duraklarından biri haline geldi.

0: İyi akşamlar Sebep Sonucu, hoş geldiniz. Gündemimiz NATO, gün boyu NATO ile ilgili gelişmeleri ekranlarınızdan izlediniz. 32 devlet başkanı geliyor, devlet ve hükümet başkanı. Çok sayıda davetli lider var, 100'e yakın bakan yine İstanbul, Ankara'da olacak. Birçok üst düzey diplomat, gazeteciler şu an Ankara'da yoğunlaşmış durumdalar, zirveyi konuşuyorlar. Rutte'nin basın açıklaması vardı bugün, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin NATO zirvesi öncesinde yaptığı önemli açıklamalar vardı. Türkiye'nin NATO liderliği önemli dedi. Savunma ihtiyacımız olan malzemeyi Türk savunma sanayi karşılıyor dedi. Bu NATO zirvesinin büyük anlamda önemi zaten Türk savunma sanayini dünyaya çok fazla tanıtacak olması ve belki de entegrasyonun yolu da buradan geçiyor. Biz de NATO'yu konuşacağız bu akşam. Hemen konuklarımı tanıtayım. Cüneyt Küsmez bizimle. Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar.
0: Sağ olun. Hocam hakikaten bu kadar önemli mi NATO? Herkes oraya odaklandı. Bu NATO'nun önemi nedir?
1: Valla son 10 günkü işte konuşmalara, görüşmelere bakıldığında bir önemli görenler var. Çok evet. Bulunduğundan çok daha fazla bir önem atfeden bir grup var. Bir de normal NATO'nun kendi seyrindeki zirve olarak görenler var. Ya ben her ikisine de katılmıyorum. Çünkü NATO kendisini her zirvede yenileyen, yeni bir şey üzerine koyan, dolayısıyla dünyadaki tehdit çerçevesini yeniden inceleyen bir savunma evet. yapısı. Dolayısıyla belki önemi şuradan kaynaklanıyor. Türkiye'nin son yıllardaki savunma sanayisi NATO'ya ne verebilir? Evet. Belki bu konuşulacak.
0: Bizim açımızdan da önemli olan
1: biraz
0: bu.
1: Biraz daha önemli görünüyor.
0: Konuşacağız bütün ayrıntıları. Gaffar Yakınca da bizimle. Gaffar hoş geldin.
2: Merhaba sevgili, hoş bulduk.
0: Eski bir NATO karşıtı olarak hala NATO karşıtınız.
2: Bakalım yani biz.
3: Yok yok, çok NATO destekçisi.
2: NATO'ya karşı olduğumuzda haklı gerekçelerimiz vardı.
0: Hani NATO da eski NATO değil değil mi şimdi?
2: Yani i̇şte şimdi acaba var. NATO hani bu yenilenmeyi gerçekleştirebilecek mi? Ona bakıyoruz. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan adil bir NATO başlığı çok önemli. Biz de böyle bekliyoruz. Zaten yani bizim herhangi bir uluslararası kuruluşa karşı ya da taraftar olmamızın tabii. tek gerekçesi şu olabilir. Ankara'nın menfaatine midir değil midir? Bizim menfaatimize bir şeyler çıkacaksa ki ümitliyiz. Öyle olmasını arzu ediyoruz. O zaman da karşı olmamıza gerek kalmaz. Niye karşı olalım?
0: Aynen yani. Öyle. NATO evet.
2: Şu an görüntü iyi gibi yani şu evet. an.
0: Evet. NATO eski NATO olmadığı gibi Türkiye de eski. Türkiye değil evet. hocam yani bambaşka bir ülke. NATO için... Girerken bambaşkaydı. Şimdi Türkiye'nin pozisyonu, askeri gücü, politik atmosferi bambaşka.
3: Evet. Yani şu anda Türkiye 8'inden sonra göreceğiz herhalde çok büyük ihtimalle. Türkiye'nin zaten içerideki pozisyonu sahip, fiilen de facto olarak çok güçlü de de jure olarak hem askeri olarak hem siyasi olarak da Türkiye'nin seviyesi yükselecek, kararlar çıkacak.